0: Melanie Perkin daha 18 yaşındayken dünyanın ilk organik yapay boyasını icat etti.
1: Hoffman tatilden döndüğünde pek etkilenmedi. Çünkü bu icat ciddi bir araştırma sonucunda yapılmamıştı. Ancak William Perkin içgüdülerini dinleyip istifa etti ve yeni boyanın patentini aldı.
2: Perkin daha sonra mor boyasına Fransızca'da leylak rengi anlamına gelen Mervin adını verir. Ve Middlesex şehrinde kendi boya hanesini açar.
1: Hızla yayıldı. Fransa İmparatoriçesi ve Kraliçe Victoria leylak rengi ipek elbiseler giymeye başlayınca herkes bu yeni trende dahil olmak istedi.
3: Melvin moru hem muhteşem görünüyor hem de tremorundan çok daha ucuza üretilebiliyordu. Dolayısıyla Perkin tonlarca boya satmaya başladı.
0: Mor giyme çılgınlığı öyle boyutlara ulaştı ki o dönemin meşhur mizah dergisi Punch, mor kızamık salgını diye dalga geçiyordu.
2: Mervyn Moore'u Perkin'i tremoru kadar değerli kıldı sözü size fazla abartılı bir metafor gibi gelebilir. Ama Perkins dünyayı yapay boyalarla tanıştırmıştır ve bu da bazı beklenmedik büyük olaylara yol açmaktadır. Boyahaneler vardı yani. Onlar aynı zamanda dünyanın ilk organik kimyasal fabrikalarıdır.
3: Perkin boyanın üretim sürecinin patentini almıştı. Ama bu durum diğer rakip üreticilerin kendi üretim yöntemlerini geliştirmelerini engelleyemedi.
4: Diğer kimyagerler ürettikleri anilinden daha parlak kırmızı, mavi ve mor boyalar sayesinde çok para kazandılar. Öyle ki mali başarıları ilk çok uluslu kimya şirketlerinden birkaçının kurulmasına yol açtı. Bu yeni kimya devleri kazançlarını sürdürebilmek için yeni bileşikler keşfetmeleri gerektiğini fark ettiler ve ilk büyük araştırma ve geliştirme laboratuvarlarının öncüsü oldular.
2: Organik kimyanın sentetik boyadan çok daha fazlası olduğunu anlamaları fazla uzun sürmez.
1: Plastik ve petrokimyasallar.
4: Gübreler ve pestisitler.
0: Patlayıcılar ve ilaçlar.
2: Bunların hepsi kesinlikle gezegenimizi şekillendiren şeyler ama bir saniyeliğine şu boyalara geri dönelim. Çünkü onlar tıpta yeni bir dönem başlatacaklar.
1: Perkin'in sentetik boyaları sayesinde biyologlar hücreleri ve küçük mikroorganizmaları mikroskopla inceleyebiliyor, devrim niteliğinde keşifler yapabiliyordu. Bu da ne?
4: Robert Koch boyalarla hastalarının balgamını renklendiriyor. Tüberküloza sebep olan bakteriyi boyayla tespit edebiliyordu. Bu çalışmayla 1905'te Nobel ödülünü kazandı.
2: İşte böyle. Genç bir adamın bilim tutkusu ve laboratuvarda geçirdiği bir kaza, tıpta, kimyada ve keşif çalışmalarında yepyeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Natasha'ya giydirdiğim pelerin nasıl ama çok havalı değil mi? Birazdan laboratuvardaki istakoz yemeklerinin ömrü nasıl uzattığını...
5: Benim de bulaşmak isteyeceğim türden bir bilim deneyi bu ama tereyağı da olmalı.
2: Ve hijyenik petlerin ilk olarak orduda nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.
6: Sadece yaralı askerler için değil, aynı zamanda her ay deneyimledikleri bir şey için de kullanılabilecek bir durumdu.
2: Ama önce buna bakalım. Normandiya çıkarması. Savaşlar tarihinin en büyük amfibi istilası. 5000'in üstünde gemi ve su aracıyla Normandiya kıyılarına 150 binden fazla asker çıkarılır. Ancak tesadüfi bir buluş sayesinde müttefikler Nazilere karşı çok büyük bir avantaj yakalar.
4: Bu kutu da ne?
5: Bu kenar neden tırtıklı?
7: Düşmana bununla mı vuruyorlardı yani?
2: Hayır, o elinizdeki saran film ya da İngiltere'deki adıyla stretch film.
7: Saran film mi? Şaka mı ediyorsun?
2: Şaka yapmıyorum Hakim. Bilim konusunda asla şaka yapmam. Peki saran film, İkinci Dünya Savaşı'nın isimsiz kahramanı haline nasıl geldi? Bu hikaye daha da eski bir tarihte, 20. yüzyılın başlarında başlıyor.
5: Birinci Dünya Savaşı'nın dehşetinden ve inanılmaz derecede uzun süren bu çatışmadan sonra, herkes biraz dağıtma, parti yapma havasındaydı. Restoranda geçirilen saatler uzuyor, etekler kısalıyor, moda sektörü patlıyor ve de genç kadınlar 1919'daki gibi sürekli parti halindeydiler. Ama bu uzun süreli partiler ve güzel yemeklerle birlikte kaçınılmaz olarak bir şeyler dökülüyor, elbiseler lekeleniyordu.
7: Vişne suyu lekesi mi, o lekeyi asla çıkaramazsın, asla.
2: Neyse ki 20. yüzyılın başlarında kuru temizleme diye bir şey var.
4: Kuru temizleme terimi biraz yanıltıcı çünkü işlem hiç de kuru değil aslında. Kuru temizlemeciler yünlülere ve ipeklere zarar verebileceği için sabun ve su kullanmazlar. Lekeleri ve yağları kimyasal çözücülerle temizlerler.
5: Ama bu yeni bir yöntem değil. Pompei sakinleri.
8: Yüce Sezar!
5: Yani antik Roma'da insanlar kıyafetlerini temizlemek için idrar kullanıyordu.
2: Yine mi idrar? Romalıların bu idrar takıntısını hiç anlayamadım.
0: Eğer antik Roma'da kirli bir togayla etrafta dolaşan bir senatör olsaydın, tabii ki hardalı kesmezdin. Evet, beyaz bir toga giymen gerekiyordu ve toganı temizleyecek toplayıcılar vardı.
2: Biliyorum, sorduğuma pişman olacağım ama neden idrar yahu?
6: Çünkü idrarda amonyak olarak bilinen ve giysilerdeki lekeleri ve kirleri çıkarmaya yardımcı olan özel bir kimyasal var. O yüzden toplayıcılar idrar topluyor ve bir havuz oluşuyor. Lekeli çamaşırları bu havuzda yıkıyorlardı.
0: Yani lütfen şunu kabul edelim. Eskiden çoğu insan biraz pis kokardı.
2: Bence Romalıların çamaşır yıkama alışkanlıkları hakkında yeterince konuştuk. Bunun sarampinle hiçbir alakası yok. Hikayemize geri dönelim. 1920'li yıllara gelindiğinde temizlikte kullanılan kimyasallar değişmiştir ve kuru temizlemeye olan talep hızla artmaktadır. Tabii ki kuru temizlemecilere de.
7: Bunun nedeni Amerika'da tercih edilen çözücünün kurşunsuz benzin olmasıdır.
9: Sadece 4 litre benzin 130 dinamitin patlama gücüne sahiptir. Ne ters gidebilir ki?
5: Kuru temizleme sektörü o kadar tehlikeli bir hale geliyor ve o kadar çok yangın çıkıyordu ki bazı belediyeler şehir sınırları içinde kuru temizleme işletmelerini yasaklamıştı.
9: Elbiseni çok ateşli bulan varsa bunun sebebi benzin yüzünden yanıyor olması olabilir.
2: İnternette elbiselerinizi yakmadan lekeleri emecek süper bir solvent arıyorsanız Dow Kimya'ya tıklayın.
7: Dow Kimya mı? Aa, hani şu atom bombasının yapımına yardım eden şirket.
2: Bu insanlar patlamaların durmasını sağlayacak en iyi seçenek olmayabilir. Ama bakalım bu hikaye nereye varacak?
4: 1930'larda kuru temizlemeciler Perk'e geçiş yaptılar. Perk, benzin kadar iyi çalışan ancak olumsuz yan etkileri olmayan klor bazlı bir solventti. Ve Dow bu pazarda pay sahibi olmak istiyordu.
2: Şirket Perk'ün nasıl üretileceğini araştırmaya başlar. Bu ekip çalışmasında üniversite öğrencisi Ralph Wally de bulunmaktadır. Bu yeni çekilmiş bir fotoğraf değil herhalde. Neyse, onun görevi deney kaplarını temizlemek.
7: Derken bir gün cam kaptaki tortu tabakası konusunda ne yapacağını şaşırdı. Yeşil tabakayı temizlemeye, kazımaya çalışıyordu ama tabaka bir türlü çıkmıyordu.
4: Bu adam şişe nasıl temizlenir biliyordu. Yani o temizleyemiyorsa kimse temizleyemezdi. Tabaka suya dayanıklıydı. Hangi temizlik kimyasalını denerse denesin, şişeye yapışık bu koyu yeşil zar asla çıkmıyordu.
9: Sırada ne var biliyorum, onu yiyecek ve süper güçler kazanacak. Bildin mi?
2: Bilemedin.
4: Bu gizemli yeşil şeyi patronu John Riley'e gösterince o da çok meraklandı.
2: John C. Riley bu, o değil. Ah, boş ver.
5: Riley, kazara keşfettikleri bu tuhaf maddenin ne olduğunu öğrenmek için onu şişeden kazıyıp kimyasal analize göndermelerini önerdi.
2: Peki tüm bunların sarampinle ne ilgisi var? Doğrusu bunu ben de merak ediyorum. Wiley ve Riley, hidrojen ve karbon atomları klor atomlarıyla birleştirdiğinde bekledikleri kuru temizleme kimyasalı Perkin değil, polivinilidin klorür veya PVDC adı verilen plastik benzeri yeni bir polimerin oluştuğunu keşfederler.
7: Bunu şişeden çıkaramamasının tek nedeni şuydu. PVDC'deki moleküller birbirine o kadar sıkı bağlanmıştı ki su molekülleri bile nüfuz edemiyordu. Hem asitlere hem de bazlara karşı dirençliydi.
5: Dolayısıyla bu madde yok edilemez bir şeydi.
2: Wiley ve Rayleigh bunu Dove'ın ağır toplarına gösterirler. Ve aldıkları cevap, derhal bu saçma araştırmaları kesin olur. Ancak iki bilim adamı Dove'u duymazdan gelir. Ve bu yeşil zar üzerinde gizlice çalışmaya devam eder.
5: Sonunda yeni materyali sentezlemenin bir yolunu buldular ve ona Rayleigh'nin kızının ve karısının adlarının yani Sarah ve Anne'in birleşimi olan Saran adını verdiler.
2: Aslında bu hikaye bir şehir efsanesi Sasha. Çünkü bu ismi başka bir firmadan almışlar. Belki şimdi Saran'ı Dove'ın ilgi alanına sokmayı başarırlar. Sorun şu ki kimse bunun ticari kullanımı konusunda fikir sahibi değil.
5: İlk olarak bundan tüpler yapıldı. Asitlere ve buna benzer şeylere karşı dayanıklı laboratuvarlarda kullanılabilecek borular yapıldı. Ancak Dove şirketi kar peşindeydi. Bu çok dar bir pazardı ve onlara göre değildi.
9: Daha sonra bundan olta misinası yapmaya çalıştılar. Sonuç başarılı gibi görünüyordu ama misina soğuk suya girince kırılgan bir hale geliyordu ve tutulan balık kaçıyordu.
2: Derken Dove müthiş bir teknoloji atılımı yapar. Bu o kadar akıllara durgunluk veren bir şey ki, eğer oturmuyorsanız hemen oturup buna kendinizi hazırlayın bence. Tamam, hazır mısınız? Şişirip balon yapıyorlar. Çok ciddiyim.
5: Bu malzemeyi alıyorsun, içini havayla dolduruyorsun ve süper ince bir tabaka elde ediyorsun. Bir sonraki adım için ihtiyaç duydukları şeyi işte böyle yaptılar. Bir kompresörle içine hava üfleyerek onu şişiriyor, sonra döndürerek homojen, çok ince bir kalınlık elde ediyor ve en sonunda da onu üst kısmından keserek silindirlerin içinden geçiriyorlar. Daha sonra da bu silindirler elde edilen bu süper ince tabakaları sarıyor ve işte karşınızda saran film.
2: Evet, ben de öyle dedim. Balon gibi şişiriyorlar.
4: Artık herkes sandviçlerini sarabilecek.
2: Henüz değil Suz. Üzgünüm. Sandviçleriniz biraz daha bekleyecek. Çünkü bu yeni süper filmi kullanacak ilk kurum...
9: Ordu. Her zamanki gibi ordu.
2: Evet, ordu. Ama bunu zaten biliyorsunuz. Çünkü programın başında ipucunu vermiştik. Saran film, müttefiklerin Normandiya çıkarmasını kazanmasına bu şekilde yardımcı oldu.
5: Amerikan donanmasının çıkarma harekatında kullanılacak ekipmanı tuzlu suyun aşındırıcı etkilerinden koruyacak bir şeye ihtiyacı vardı.
2: Dove firmasının orduya tedarik ettiği ilk saran film yağlı ve yeşil renkteydi. Ama işe yaradı.
5: Tüm ekipmanı saran filme sardılar. Tıpkı herhangi bir kafede bulabileceğiniz sandviçler gibi paketlediler ve çok işe yaradı. Ekipman kuru kaldı ve çok güzel korundu.
10: Dove Kimyasal bunu öğrendiğinde hepsi hemen reklamını yapmaya başladı.
2: Yani o filmin adı Erayn'ı kurtarmak değil, erleri Saran'la kurtarmak olmalıydı. Bunu söylediğime inanamıyorum. Saran film çok geçmeden Amerikan savaş sahalarının tamamına konuşlandırılır.
10: Ordudaki en büyük mesele askerlerin ayaklarının ıslanmasını önlemekti. Dünyanın dört bir yanında zorlu ortamlarda savaşırken askerler siper ayağı denilen bir hastalık kapıyordu. Bu nedenle asker botları için saran filmden yapılmış bir iç taban geliştirildi. Böylece ayakkabının içine su girmesi, suyun ayağa ulaşması ve sonuçta kabarcıklar oluşması engellenecekti. Dolayısıyla artık askerler korunmuş olacaktı.
2: İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde plastik zar ruloları Dove'un elinde kalır ve bunlardan nasıl kurtulacaklarına dair hiçbir fikirleri yoktur.
5: Dove bu ürünün perakende potansiyeli konusunda o kadar cahildi ki iki çalışanın elde kalan bütün saran film rulolarını satın almasına ses çıkarmadı. Bu adamlar Dove'un memleketi Midland, Michigan'da bir mağaza açtılar. Saran filmi 30 santim eninde 7,5 metre boyunda parçalara ayırıp bunları ev kadınlarına sattılar.
10: Ve sonra buna stretch film dediler.
2: Stretch film kapış kapış satılır. Neden mi? Çünkü eşi benzeri olmayan bir üründür.
5: Saran filmden önce yiyecekleri paketlemek için en çok mumlu kağıt kullanılıyordu.
2: Ama ne yazık ki mumlu kağıt şeffaf değildi.
5: Kim bilir içinde ne var? Peynir mi, jambon mu yoksa ciğer sosisi mi?
2: Sandviç olmadığı kesin. Hem başka bir problem daha var. Mumlu kağıt yapışkan değil.
9: Hayır olmuyor. Ne yaptın? Bu salatayı neyle yağladın? Neyse, bu işe yaramıyor. Baksana, kayıp gidiyor.
2: Peki streç filmi yapışkan yapan şey ne? Babasızlık mı? Daha çocukken annelik yapması mı?
10: Streç filmin yapışmasını sağlayan şey çok basit bir fizik kuralıdır. Filmi çektiğimizde statik elektrik yükü oluşur. Elektronlar atomlardan ve moleküllerden koparıldı ve bu şeyin artık bir elektrik yükü var. Bu bir yalıtkandır. Bu nedenle yük hiçbir yere gitmez. Yani onu kopardığımda hemen kendi kendine yapıştığını görürüz. Çünkü pozitif ve negatif yükler birbirini çeker.
2: Fizik. Evet, bu çok daha mantıklı.
4: Bu film nemi içeride, havayı dışarıda tutarak yiyeceklerin kurumasını ve bayatlamasını önler.
2: Dal, saran filmin perakende potansiyelini hemen fark etti ve tüm ticari haklarını geri aldı.
5: 1953'te Dow saran filmi Amerikan halkına ulaştırmak için ne gerekiyorsa yaptı ve ürünü büyük bir reklam kampanyasıyla tanıttı.
6: Galiba saran filme geçeceğim.
7: Bence de geçmelisin.
11: Siz de test edin. Tazeliğin kokusunu alacaksınız. Tazeliği en iyi bu film korur.
5: 5 yılda tam 200 milyon rulo, yani dünya gezegeninin çevresini 38 kez sarmaya yetecek kadar saran film sattılar. Gerçek bir küresel fenomen olmuştu. Herkes bu mucizevi ürünü daha da fazla kullandırmanın peşindeydi.
9: Kilo vermeye de yarıyor.
5: Ucuza çift cam yapılıyor.
9: Havaalanlarında bavullara sarılıyor. Bavulları ya da içindeki salatayı taze tutmak için mi acaba?
2: Evet, bunu neden yaptıklarını ben de hiç anlayamadım. Ama saran filmin başarısının davı milyar dolarlık bir şirkete nasıl dönüştürdüğünü anlayabiliyorum.
5: Tesadüfen bulunan bir ürün için büyük bir başarı.
2: Son yıllarda formül değiştirildi. Artık klor yok. Ve bir de saran filmi artık dav üretmiyor. Ama streç film mutfak çekmecelerindeki yerini hala koruyor.
5: Artık ne zaman sandviç paketlesem aklıma Normandiya çıkarması ve patlayan kuru temizlemeciler gelecek.
9: Bu muazzam keşfi yapan kişinin iş tecrübesi öğrencilikten ibaret Ralph Riley olması cidden çok acayip.
5: Ve de streç film.
2: Birazdan mikroplara karşı cep boyutunda bir süper silah.
5: Hastalığın yayılmasını önleyecek çok etkili bir araç olabilirdi.
2: Ama ondan önce yaşlı insanlar var. Günümüzde yolcu gemilerinden yürüyüş parkurlarına, barlardan kulüplere kadar her yerde onların sevimli kırışık yüzlerini görebilirsiniz. Ama her zaman böyle değildi.
12: Büyük annelerimizin ve büyük babalarımızın dahil olduğu jenerasyonun 50 yaşına kadar yaşaması bekleniyordu. Çok eski bir tarihten bahsetmiyoruz. Ancak bu trend dünya genelinde giderek yükseliyor. Daha uzun yaşam konusunda giderek daha iyi oluyoruz.
2: Küresel ölçekte yaşam süresi beklentisi son 20 yılda 6 yıl arttı. Bugün doğan bir bebeğin 120 yaşına kadar yaşayabileceğini düşünmek mantıksız değil.
13: Tombala!
2: Peki bunun nedeni ne? Neden bütün yaşlı indirim yapan lokantalar ve tombala kulüpleri yaşlılarla dolup taşıyor?
3: Çünkü özellikle zengin ülkelerde yaşayan insanların çoğu modern tıbba, yüksek yaşam standartlarına ve kaliteli gıdalara erişebiliyor.
2: Bu tabii ki iyi bir haber. Ancak bu uzun yaşam süresinin bir bedeli var.
12: Her zaman bir ama vardır.
2: Ve çok büyük bir bedel. Sorun şu ki ne kadar uzun yaşarsak kansere yakalanma olasılığımız o kadar artıyor.
12: Yarımızdan fazlası bu tüyler ürpertici sözlüğü duyacak. Kansersin.
2: Ama kanser artık eskiden olduğu gibi mutlak bir ölüm cezası değil. Sıradaki sürpriz buluşumuz sayesinde.
12: Cisplatin, kanser tedavisinde devrim yaratan bir kemoterapi ilacıdır.
2: Kanseri yok eden cisplatinin hikayesi, dünyadaki en değerli metallerden biri olan platinin etrafında şekilleniyor.
9: O kadar yoğun ki, 200 tonu platin, sadece bir araba büyüklüğünde. Ama değeri yaklaşık 8 milyar doları buluyor.
5: Platin de tıpkı altın gibi kimyasal tepkimeye girmez. Aslında doğal olarak oluşan tüm metaller arasında en az reaktif olanıdır ve tam da bu nedenle bilim adamları platine asil metal dediler.
9: Daha iyi şeylere paranız yetmiyor mu?
2: Hayır, yetmiyor. Ama platin tepkimesiz olduğundan, örneğin kalp pilleri gibi vücuda giren her şey için ideal bir malzemedir. Fizikçi Barnett Rosenberg'ün dikkatini çeken de bu özelliği oldu.
5: 1961 yılında Barnett Rosenberg, Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarı yönetiyordu.
2: Buster Sparta!
12: İlk araştırma projesi fotosentezde rol oynayan renkli pigmentleri, yani karotenoidleri incelemekti. Laboratuvar karotenoidler üzerinde çalışmayı çok seviyordu çünkü en şahane karotenoid kaynağı ıstakoz kabuğuydu. İstakozları haşlayıp pigmentleri çıkarıyor ve sonra öğlen yemeğinde afiyetle ıstakoz yiyorlardı.
5: Benim de bulaşmak isteyeceğim türden bir bilim deneyi bu ama tereyağı da olmalı.
2: 1963'e gelindiğinde Rosenberg ıstakoz yemeklerine doydu anlaşılan. Çünkü odağını kulağa pek de ilginç gelmeyen bir konuya, yani elektrik alanlarının bölünen hücreler üzerindeki etkilerine çeviriyor. Ama siz yine de benimle kalın.
12: Laboratuvar teknisyeni olan Loretta Van Kamp'le bir dizi deney yaptılar.
2: Pardon, kim ne dedin?
12: Loretta Van Kamp.
2: Ne şahane isim.
12: Amaç, sıvı bir banyoda sürekli olarak bakteri üretmek ve içinden elektrik akımı geçirmekti. Platin burada devreye giriyor. Elektrot için tercih edilen metal platindi. Çünkü reaksiyona girmemesi ve deneye müdahale etmemesi gerekiyordu.
2: Böylece Rosenberg ve şahane isimli Van Kamp, bakterilerini bir gece üremeye bırakırlar. İşler işte tam da burada ilginçleşmeye başlar.
9: Ertesi sabah Rosenberg'in öğrencilerinden biri laboratuvara geldiğinde üzerinde çalıştıkları ıstakozun o güzel kokusuyla değil, diğer deneyden gelen feci kokuyla karşılaşır.
2: Kokuyu tuhaf mı buldun? Sen bir de kabın içindeki şeyi gör.
12: İçine baktığında spagetti gibi bir şeyler gördü. Bakteriler bir gecede çok büyümüş ama yeni hücrelere bölünememişlerdi. Normal uzunluklarının 300 katı olmuşlardı.
2: Yani kavanoz ağzına kadar binlerce bakteriyle dolu değildi. Bir önceki günküyle aynı sayıda ama hiç de doğal olmayan ve de ürpertici derecede uzun bakterilerle doluydu.
12: Rosenberg sonuçları görünce bunun ne anlama geldiğini hemen anladı ve kanseri iyileştirdim diye çığlık atmaya başladı.
5: Efendim, nasıl yani?
2: Evet, müthiş bir sıçrama gibi görünüyor. Ama bakterilerin büyümeye devam etmemesi ve uzamaması, bir sürü yeni hücreye bölünmemeleri gerekiyor. Bakteriler büyümeye zorlanmıştı ama bir şey onların bölünmesini engellemişti. Ve hücre bölünmesini durdurabilirseniz kanseri de durdurabilirsiniz. Ama ufak bir sorun var.
9: Rosenberg muhtemelen deney başarılı oldu. Elektrik akımı bakteri üremesini engelledi diye düşünmüştü ama bir bilim insanı olarak bunu doğrulaması gerektiğini biliyordu.
12: Elektrik alanını değiştirerek deneyi birçok kez tekrarladılar.
2: Ama o zaman bile bunu nasıl ve neden gerçekleştiğini çözemezler. Tamamen beklenmedik bir şey olmuştu belli ki. Peki ama ne?
9: Derken Rosenberg'ün meslektaşlarından biri bir şey hatırladı. Platin akım verildiğinde çok tepkisiz olmasına rağmen kimyasallarla reaksiyona girerek çözelti oluşturabiliyordu ve belki de anahtar budur diye düşünmeye başladı.
5: Bu oldukça ilham verici bir fikirdi. Hiçbir şeyle reaksiyona girmemesi gereken platinin tam da bunu yaptığını öğrenmişlerdi. Üreme solüsyonundaki kloriyonları ve aminlerle reaksiyona giriyor, sonuç olarak da işte bu oluyordu. Piron tuzu.
2: Tamam ya tamam, kazara piron tuzu yapmış. Peki ama piron tuzu da ne? Cevabını bulmak için biraz geçmişe gitmemiz gerekiyor. İşte böyle. 1800'lerdeyiz ve kimyagerler hepimizin bildiği gibi diğer kimyasallarla reaksiyona girmeyen platini elde etmeye çalışırlarken onu çok güçlü bir asitle eriterek solüsyon haline getirmenin bir yolunu bulurlar.
5: O zamanlar bu olay kimyanın nirvanasıydı. Tam anlamıyla keşfedilmemiş bir bölgeydi.
2: Bilinen bütün başarılı kimyagerler bu aksiyonda pay sahibi olmak istemektedir. İtalyan Michel Pron da tabii. Bulduğunuz en iyi fotoğraf bu mu yani? Bunun yerine ona biraz benzeyen başka bir adamın fotoğrafını kullansak nasıl olur? Evet, bu daha iyi.
5: Platini solüsyona karıştırıyor ve sonra içine amonyak döküyor.
2: Geçmişte başka kimyagerler bunu yaptıklarında yeşil bir tuz elde etmişlerdi. Ama bizim Michel Piron'umuz...
5: Sadece yeşil tuz değil, Piron tuzu adını verdiği sarı bir tuz da elde ediyordu.
7: Evet, çok ilginç ama bunun bilimde hiçbir kullanım yeri yoktu ve hızlı bir şekilde unutuldu.
2: Ondan sonra Piron tuzunu duyan kimse olmayacaktı. Ta ki yaklaşık 100 yıl sonra Rosenberg'ün yaptığı keşfe kadar.
12: Neredeyse tamamen unutulmuş olan bu tuhaf ve hiç bilinmeyen bileşik bir anda ilgi odağı haline gelmişti. Hücre bölünmesini durdurma konusunda inanılmaz bir biyolojik aktiviteye sahip olduğu ortaya çıkmıştı ve adı cisplatin olarak değiştirildi.
2: Yani Piron'un 1845'te tesadüfen ürettiği tuz, 1965'te Rosenberg'ün laboratuvarında tesadüfen tekrar üretildi. Ve bu büyük bir başarıydı. Çünkü Rosenberg, cisplatinin kanserle mücadelede mucizevi bir tedavi olabileceğine inanıyordu.
12: Çoğu kişi için bu iddialı bir mantık sıçraması. Çünkü bir kimyasalın bakterilerin bölünmesini durdurması, onun kanseri tedavi edeceği anlamına gelmez. Hem ayrıca bakteriler ve memeli canlı hücreleri çok ama çok farklı şeylerdir.
2: Tamam canım, öyleyse temenni değil. Ama yine de Rosenberg ve meslektaşları kanserli tümörleri olan farelere iyileşmelerini umut ederek cisplatin tedavisini uygularlar.
7: Sonuçlar dramatikti. Kontrol grubunda yaklaşık %15 gibi bir hayatta kalma oranı varken tedavi edilen farelerde %60 ila %100 arasında bir hayatta kalma oranı elde edildi.
12: Tümörlerin büyümesi duruyordu. Ama bir yandan da küçülüyorlardı. Tümör kaybolduktan 6 ay sonra fareler hala sağlıklıydı.
2: Bir dakika önce memeli hücreleriyle bakteri hücrelerinin çok farklı olduğunu söylemiştin, unuttun mu?
12: Bakteriler ve memeli canlı hücreleri çok ama çok farklı şeylerdir.
2: Evet, aynen öyle. Cisplatine farklı tepki verdikleri de apaçık ortada.
12: Bilim insanları cisplatinin kanserli hücrelere girerek programlanmış hücre ölümü sürecini tetikleyen bir DNA hasarına neden olduğunu keşfetti.
2: Yani bakteri hücreleri inanılmaz derecede uzarken hayvanlarda hücreler ölüyor. Kanser konusunda istediğimiz şey tam da bu zaten.
5: Cisplatin kanserli tümörlerin tamamına karşı etkiliydi. Bu diğer kemoterapi ilaçlarının başaramadığı bir şeydi.
2: Böylece birçok denemeden ve ilacın onaylanması için gerekli işlemlerden sonra cisplatin 1978 yılında bir tedavi yöntemi haline gelir. Tüm kanserler için etkili değil ama yumurtalık, baş veya boyun kanseriniz varsa kemoterapi ilacınız muhtemelen cisplatin olacaktır.
7: Kanser ilaçlarında müthiş bir ilerleme kaydedilmişti. Hele de o tarihte testis kanseri gibi bir şeyde etkili hiçbir ilaç olmadığını düşünürsek.
2: Amerika'da her yıl yaklaşık 9 bin erkeğe testis kanseri teşhisi konuluyor.
3: Cisplatinden önce hayatta kalma oranı %5'ti. Şimdi ise %90'ın üzerinde.
2: Rosenberg'ün laboratuvar kazası milyonlarca hastaya deva oldu. Belki de aralarında en çok bilineni bu ilacı kullanarak kanseri yenen ve 3 yıl sonra Fransa bisiklet turunu kazanan Lance Armstrong'dur. Doğru, şimdiki şöhretini aldığı doping ilaçlarına borçlu. Ama kanserini tedavi eden şey cisplatin.
12: En şaşırtıcı şeylerden biri de Rosenberg'ün bırakın kanser uzmanı olmayı biyolog bile olmamasıydı. O bir fizikçi ama deney sonuçlarındaki potansiyeli görebilecek vizyona sahip biriydi.
7: Platinin kanser tedavisinde işe yarayacağını Rosenberg asla bilemezdi. Platinin tepkimesiz olduğu düşünülüyordu ama günün sonunda durumu kurtaran ve platinin aslında reaktif olduğu gerçeğinin harika bir ilaca yol açmasına olanak sağlayan şey bu küçük yanılgı oldu.
2: Kadınlar tarih boyunca durumu kurtarma konusunda başarılı olmuşlardır. Mesela Regal dönemlerini ele alalım. Onda da hep doğaçlama yapmışlar.
0: Örneğin Romalı kadınlar yün kullanırken, Japon kadınları kağıt, Mısırlı kadınlar papirüs, Afrikalı kadınlarsa ot kullanıyordu.
6: Gerçekten kolay olduğu söylenemez.
2: Bu çözümlerden bazıları enfeksiyon ve toksit şok sendromu riski taşıyor. Neyse ki günümüzde daha iyi bir çözüm var.
14: Sence ben ne zaman regl olmaya başlayacağım?
15: Bilmem ki ama yakında başlarsın bence.
6: İnsanlığın varoluşundan beri kadınlar için en rahatsız edici şey muhtemelen regl dönemleri olmuştur.
2: Evet, ama kadınlar 100 yıl öncesine kadar kullanışlı bir çözüm bulamamışlardı. Ve o çözüm 1. Dünya Savaşı'nda tesadüfen ortaya çıktı. Acımasız, kanlı bir savaş. Hemşireler yaralılara baksınlar diye cepheye çağrılıyor.
0: Savaş demek, makineli tüfekler, tanklar ve ölümler demekti. Dolayısıyla kadınları cepheye gönderme konusunda bir isteksizlik vardı. Çünkü kadınlar travma yaşayabilir, hem de askerlerin dikkatini dağıtabilirdi.
2: Ancak acil bakım ihtiyacı bu küçük endişelerden çok daha önemliydi. Ve Amerikan Kızıl Açı Batı cephesine 10 binden fazla kadın gönderdi.
0: Ön cephedeki bu kadınlar sonuçta aldıkları bakım hizmetinden gayet memnun olan askerler tarafından kısa sürede kabul edildiler.
6: Hemşireler haftalar boyunca her gün 14 ila 18 saat çalışıyorlardı. Yaptıkları iş çok tehlikeli ve yorucuydu.
5: Beatrice MacDonald, kadınların savaş sırasındaki kahramanlıklarını anlatan pek çok hikayeden sadece biriydi. Çalıştığı istasyon saldırıya uğradı ve bir cam parçası gözünü kesince kısmen kör oldu. Yara tedavi edildikten sonra göreve geri dönmek ve yaralılara yardım etmek için elinden geleni yapmak konusunda kararlıydı. Beatrice'in üstleri onun çabalarını takdir etti ve Beatrice, mor kalp alan ilk kadın oldu.
2: Yağmura ve kara, hastalıklara ve bombardıman tehlikesine dayanan bu hemşireler, askerlerle ilgilenmek için savaşın tüm dehşetine cesaretle göğüs gerdiler. Hastaneleri temiz ve çalışır durumda tutmak için her şeyi yaptılar. Cerrahlara yardımcı oldular ve yara pansumanlarını düzenli olarak değiştirdiler.
0: O günlerde temiz bandaj en gerekli şeydi. Unutmayın, antibiyotikler henüz yoktu. Yani yaraları temiz tutmak zorundaydınız ve bunu yapmak için iyi bandajlara ihtiyacınız vardı.
2: O dönemde kullanılan bandaj, Kimberly Clark isimli bir Amerikan firmasının yeni buluşuydu.
5: Ama 1. Dünya Savaşı sırasında tedarik zincirinin kırılması sebebiyle pamuk arzı yetersiz kaldı. Bunun üzerine bir şirket, pamuk gibi yumuşak görünen ve hissedilen, ancak bir ahşap ürünü olan selülozdan yapılmış selüpamuk adında yeni bir ürün piyasaya sürdü. Üstelik bu ürün pamuğa göre 5 kat daha fazla emiciydi.
2: Tony güzel bir gösteriyle karşınızda.
0: İşte başlıyoruz. Burada biraz boyalı suyumuz var. Önce biraz pamuğa. Şimdi biraz da selüpamuğa döküyorum. Bu da tamam. Pekala, pamuktan sızdığını görüyorsunuz. Pamuk emebildiği kadarını emmiş ama selüpamuk tamamını emmiş ve daha da fazlasını emme potansiyeli hala var.
2: Bu ultra emicilik cephede çok önemliydi.
6: Savaş alanındaki yaralanma vakası sayısına yetecek kadar bandaj üretmek zorundaydılar. Dakikada 150 metre bandaj üretiliyordu. Şöyle düşünün, bu büyük Giza piramidinin tepe noktasına kadar olan uzunluğudur.
2: Güvenliği sağlamak, pansumanları değiştirmek ve hayat kurtarmak için koşuşturan hemşirelerin kendi ihtiyaçlarını düşünecek bir saniyeleri bile yoktu. Ama buna rağmen bu zorlu koşullarda bile doğaçlama bir keşif yapmayı başardılar.
6: O dönemde kadınlar için hijyenik ürünler henüz yoktu. Dolayısıyla ellerinde yıkayıp yıkayıp tekrar kullanacakları bez parçalarından başka bir şey mevcut değildi.
0: Şimdi bu Kızıl Haç hemşirelerinin her gün askerlerin yaralarında kullandıkları tertemiz bandajları ve bir gün bu kadınlardan birinin şaşkınlık içinde "Hey, 1000 yıldır regli dönemlerimizde cidden korkunç şeyler kullandık. Neden artık bu bandajları kullanmıyoruz?" diye düşündüğünü hayal edin lütfen.
6: Böylece adet dönemlerinde bandaj kullanmaya karar verdiler. Harika bir çözüm, değil mi? Bandajı sadece yaraları olan askerler için değil, her ay yaşadıkları bir şey için de kullanabileceklerdi. Bu buluş muhtemelen o zamanlar devrim niteliğindeydi. Ne de olsa kullanmasa sinir bozucu, temizlemesi can sıkıcı bir şeyden değiştirilebilir bir şeye geçmişlerdi.
2: Ama kadınları özgürleştiren bu keşif, savaş bitene kadar sadece cephede bilinecekti.
0: 1. Dünya Savaşı'nın sonunda selüpamukla dolu fabrikalar ve depolar vardı. Bununla ne yapmalı diye düşündüler. Buldukları şeylerden biri hijyenik soğuk krem çıkarıcı dedikleri şey oldu. Gösterişli kadınlar, mesela Hollywood yıldızları, makyajlarını bununla temizleyebilirdi ama bu depoları boşaltmaya yetmezdi.
2: Derken Kimberly Clark, hemşirelerden savaş sırasında selü pamuk bandajı nasıl kullandıklarına dair hikayeler duymaya başlar.
5: Ve bu gerçekten de harika bir şeydi. Çünkü artık nüfusun yarısının mükemmel bir şekilde kullanabileceği bir ürün vardı.
2: Hijyenik kadın bağı epeyce bir para kazandırmasının yanı sıra bugün piyasada bulunan pek çok kadınlara yönelik hijyen ürünü markasının da önünü açar. Bunlar kadınların hayatında gerçek bir devrim yarattı.
6: Bu ürün kadınlara yeni özgürlüklerin de kapısını açtı. Eve yetişmek için günün büyük kısmını harcamak zorunda kalmak yerine artık iş yerinde kalabiliyor ve tamamen güvende olabiliyordunuz.
2: Derken İkinci Dünya Savaşı başladı. Erkekler cepheye geri dönerken, kadınlar kısmen bu yeni hijyenik ürünlerin yardımıyla her gün fabrikalarda çalıştılar.
5: Kadınların her türlü çalışma alanında bariz bir değeri vardı. Özellikle Batı ülkelerinde kadınların neler yapabileceklerine ve nerelerde istihdam edebileceklerine dair imaj gerçekten de değişmeye başlamıştı. Bunların çoğu bu tesadüfi buluş sayesinde gerçekleşti.
2: Kadınların çalışma hayatında var olması sadece eşitlik açısından değil, ekonomi açısından da önemli.
5: Danışmanlık şirketi McKinsey bununla ilgili bir çalışma yaptı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Kadınların iş dünyasına full kapasite katkı koymaları durumunda bunun küresel büyümeye tam olarak 12 trilyon dolar kadar katkı sağlayacağı anlaşıldı.
2: Kimberly Clark, selü pamuğun tek bir kullanım alanı sayesinde karını sürekli büyütürken hapşırıktan müzdarip bir araştırmacı bir başka kullanım alanını keşfeder.
5: Saman nezlesi geçiren bir araştırmacı, aha bu şey mükemmel, bundan güzel kağıt mendil olur, hem emici hem de yumuşak diye düşünür.
0: Ve sonra bugün çok iyi bildiğimiz bu şeyi geliştirdiler işte.
2: Bunlar dünyanın her yerinde satılıyor ve muhtemelen dünyanın en çok kabul gören mendili.
0: Tek kullanımlık mendiller icat edilmeden önce insanlar burunlarını kumaş mendillere sümkürüyorlardı. Bir rivayete göre kumaş mendil İngiltere'de 14. yüzyılda Ortaçağ hükümdarı Kral 2. Richard tarafından popüler hale getirilmiş.
2: 16. ve 17. yüzyıllarda özellikle balo salonlarında herkes kumaş mendil taşıyordu.
0: Eskiden Birleşik Krallık'ta yaşayan insanlar suyla banyo yapmanın ve duş almanın soğuk algınlığı veya gribe sebep olabileceğine inanıyordu. Kalabalık bir balo salonuna gittiğinizi düşünün, ne pis kokuyordur.
6: İnsanlar kötü kokuyla baş etmek için mendillerine parfüm sıkıyor ve sonra mendili katlayıp ceplerine şöylece koyuyor. Kokuya dayanamayacaklarını hissettikleri anda ceplerinden çıkarıp burunlarına tutuyorlardı. Geceyi ancak bu şekilde atlatabiliyorlardı.
2: Ama mendilin asıl amacı öksürürken ağzı kapatmak veya burun silmektir. Sonra tekrar kullanmak üzere cebine koyarsın.
5: Burnunuzu sümkürdüğünüzde o kumaş parçasına hem mukozayı hem de mikropları bırakırsınız. Ve kumaş mendil üzerinde bunlarla kalır. Mendili çıkarıp burnunuzu tekrar sümkürdüğünüzde mikropların daha da çoğalması için uygun bir ortam yaratmış olursunuz.
10: Artık soğuk algınlığı ve gripin virüs diye bilinen çok küçük mikroskobik şeylerden kaynaklandığını biliyoruz. Ve bunları hapşırarak, öksürerek veya el sıkışarak başkalarına da aktarıyoruz. 2019-2020 kışında 39 milyondan fazla gribe bağlı hastalık yaşandı. Grip normalde ölümcül bir hastalık değil ama ölümcül olabiliyor.
6: Öksürmek veya hapşırmak mikropları sizden 3 metre uzağa fırlatabilir.
2: Mendiller grip virüsü gibi mikropları saatlerce hatta günlerce tutabilir.
5: Uzmanlar mevsimsel grip ve soğuk algınlığının yayılmasını önlemenin en iyi yollarından birinin tek kullanımlı kağıt mendili hapşırmak veya öksürmek ve sonra çöpe atmak olduğunu söylüyor.
2: Ve tesadüfen bulunan bu kağıt mendil sayesinde artık mikropları alt eden süper bir mendilimiz var. Antiviral 100 mendili.
10: Peki bu şirket bunu nasıl mı başardı? Virüsleri saran protein katmanını parçalamak amacıyla mendilin içine sabun koydular. Yani mendile hapşırdığınızda virüsler sadece bloke edilmiyor, yok ediliyordu.
5: Bu antiviral özellik gerçekten önemli. Çünkü araştırmacılar kağıt mendil kullanan insanların %75'inin mendili hemen çöpe atmadığını ortaya çıkardı. Hastalıkların süratle küresel salgınlara dönüşebildiği günümüzde bu buluş hastalığın yayılmasıyla mücadelede çok etkili bir araç olabilir.
2: Yani tesadüfen yaşanan iki olay sayesinde bir şirketin geliştirdiği iki ürün, kadınların iş hayatındaki yerini ve yaygın hastalıklarla mücadelemizi tamamen değiştirdi. Gelmiş geçmiş en berbat sahte hapşırıklardan birine hazır mısınız?
10: Neyse ki tek kullanımlık mendilim var.
2: Söylemiştim.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
9: Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Lojistikte Almanya dünya çapında en önde gelen ülkelerden biri. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli denizde, karada ve havada gece gündüz demeden her türlü ürünün hedefe ulaşmasını sağlıyor. Onlar olmadan hiçbir şey işlemez. Lojistiğin Kahramanları programı tam da bu insanların hikayesini anlatıyor. Burası Niederaltay, Regensburg'un doğusu. Kullanımdan kaldırılan bir Airbus A319'un içi sanal gerçeklik sinemasına dönüştürüldü. Şimdi ise bu uçak Baviera ormanındaki bir eğlence parkına taşınacak. Özel nakliyeci Stefan Reiser ve ekibi uçağın yüklenmesi için bir gün harcadı. Şimdi ise onları iki zorlu gece yolculuğu bekliyor.
1: Zor bir iş. Önce önden dönüp viraj alacağız, sonra sağa dönüp küçük bir köprüden geçeceğiz. Oradan yaklaşık 1,5 kilometre geri gideceğiz. Sonra geri sağa döneceğiz. Hem de bu uzun araçla. İlk seferde dönebileceğimizi sanmam.
0: Özellikle tır şoförü Alex Zauerstein için karanlık büyük bir zorluk.
2: Bazı ülkelerde tam tersi. Mesela Fransa'da böyle bir aracı sadece gündüz sürebilirsiniz. Almanya'da ise izinlere göre ağır nakliyeler yalnızca akşam 10 ile sabah 6 arasında yapılabilir. Çünkü o saatlerde trafik az olur. Ama dezavantajı daha az görebilmeniz. Her yerde farlara veya sizi yönlendirecek birine ihtiyacınız olur. Yola çıkmak için 8 saatiniz olur.
3: Hazır mı?
1: Hazır.
2: Ve siz bunun 7 saatini sürebilirsiniz. Sonrası yok.
0: Gündüz vakti bile 38 metre 50 santim uzunluğundaki bir aracı sürmek yorucu. Ama bir de üstüne yoğun yağmur eklenince...
1: Hava çok önemli. Tabii ki yıldırım düşmesini istemeyiz. Hele ki şu an dışarıda geri geri manevra yaparken. Sürekli yağmur altında çalışmak hiç de keyifli bir iş değil. Ben ılık hava, kısa şort ve daha çok güzel havada çalışmayı seviyorum.
4: Merhaba, nasılsınız? Hazır mısınız? Tamam.
0: Ağır nakliye aracı 4 metre 45 santim genişliğinde. Bu, Almanya'daki standart şerit genişliği olan 2.75 ila 3.75 metrenin çok üzerinde. Alex'in yolculuğu sürdürebilmesi için o ve patronu Stefan arkadan yönlendirme yaparak telsizle sürekli iletişim halinde.
1: Biraz sağda kalabilirsin.
3: Tamam.
1: Şu an yolun bitiminden 10 santim içeridesin.
2: Gece böyle bir şeyle yola çıkmak gerçekten maceralı. Biraz gerginlik oluyor. Çünkü her gün böyle bir şey sürmüyorsun. Hiç de kolay bir iş değil.
1: Geri geri giderken daha fazla dikkatli olmamız lazım.
0: Hedef sadece 40 kilometre uzakta. Ama yük o kadar uzun ve geniş ki ekip 50 kilometrelik bir dolambaçlı yol yapmak zorunda.
1: Çekiciyle dönerken daima dönüş yarı çapına dikkat et.
0: Ağır nakliyede toplam 5 aks var. Öndeki 3 aksı çekicide Alex yönetiyor. Arkada ise Stefan Dorsen'in yönünü sağa sola hareket ettiriyor.
1: Bu bir kablosuz kumanda. Bununla arka 2 aksı yönlendiriyorum. Tamam. Gel. Tamam.
0: Böylece uzun taşıyıcının arka gözü olmuş oluyor. Ama daha ilk 200 metrede ilk sorunlar çıkıyor.
1: Yavaşla, dur bir dakika.
0: Ters giden bir şeyler var.
1: Bu çok rahatsız edici. Bağlantı her seferinde kopuyor.
0: Böyle olunca Stefan arka aksları yönlendiremiyor.
1: Yağmur yüzünden kablosuz kumanda sorun çıkarıyor, çalışmıyor.
0: Büyük bir sorun. Çünkü arka aksların ek yönlendirmesi olmadan önlerindeki 90 derecelik virajı dönmeleri imkansız. Yoğun sezonda her gün binlerce insan Europark Rus'ta akın ediyor. Almanya'nın en büyük eğlence parkının perde arkasında ise yoğun bir çalışma var. Özellikle de lojistik deposunda. Ekip lideri Lars Buchholz ve 27 kişilik ekibi günde 100'e kadar tedarikçiyi karşılamak zorunda.
5: Hadi bakalım neler oluyor görelim.
4: Evet, bakalım bugün bizi neler bekliyor.
0: Lars, lojistik deposunda şoför olarak işe başlamış ve ekip liderliğine kadar yükselmiş. 27 yaşındaki Lars, son 3 yıldır meslektaşı Anya Fischer Lind ile birlikte ekibine liderlik ediyor.
4: Herkese günaydın.
6: Günaydın.
4: Pekala, bugünkü bilgilendirmeleri yapalım. Başlarda benim için biraz zordu. 20'li yaşlarda Benden çok daha büyük insanlara liderlik yapacaktım. Bunu nasıl yapacağımı düşündüm ama bu görevde geçirdiğimiz her hafta, her ay birlikte gelişiyorsunuz. Her şey giderek daha iyi oluyor ve sonuçta kabul görüyorsunuz. Böylelikle size güvenmeye başlıyorlar.
0: Bugün tatil başlangıcına 2 gün kala lojistik ekibi eğlence parkındaki yaklaşık 120 mağaza ve gastronomi işletmesini yeterli malzeme ile doldurmak zorunda.
4: Özellikle tatil döneminde normalden daha fazla mal geliyor. Bunlar soğuk zincir ve derin dondurucu bölümlerinde oluyor. Özellikle salata gibi son kullanma tarihli ürünler doğrudan parka gidiyor. Bunun dışında bazı ürünler yüksek raflı depomuzda geçici olarak saklanıyor.
0: Teslim edilen ürünlerin yaklaşık %20'si depoya kaldırılıyor. Geriye kalan %80 ise ayrıştırılıp doğrudan dağıtılıyor.
4: Günaydın. Merhaba Miloş. Her şey yolunda
6: evet,
4: mı?
6: Evet, nasıl gidiyor? İyi. Sizin için 2 paletim
4: i̇ki
6: var.
4: 2 palet mi? Harika. Hadi bakalım. Nerede duruyoruz?
6: 4. kapıda.
4: 4. kapı mı?
6: Evet.
4: Harika.
0: Lars Keren tır şoförüne yükleri hızla boşaltması konusunda yardım ediyor.
6: Şu arkadaki ve şu üçü.
4: Kimsi mi?
6: Evet.
4: Şu küçük olan yani.
6: Evet, o da buna dahil.
4: Harika. O zaman paleti lütfen 13 numaralı hat üzerine bırak.
6: İkisini de mi?
4: Evet, 2 paleti
6: tamam.
4: De. Harika, teşekkür
6: ederim. Rica ederim.
0: Eğlence Parkı'nın ürün yelpazesi çok geniş. Toplamda yaklaşık 20 bin çeşit ürün var. Peluş oyuncaktan dondurmaya, patatesten ketçaba kadar her şey depoda yer alıyor. Ama yeni gelen ürünler önce 21 parkurdan birine bırakılıyor.
4: Burada bir de teslimat adresinin doğru olup olmadığını da kontrol ediyorum. Şu anda her şey gayet iyi.
0: Lars ekip lideri olarak doğru ürünün teslim edilmesinden sorumlu. Günde 200 ila 300 sipariş oluyor.
4: Şu paletlerden birini değişim için ona verir misin? Çok teşekkür ederim.
6: Harika, teşekkürler.
4: Teşekkür ederim. Yarın görüşürüz.
6: Görüşmek üzere.
0: Yeni gelen mallar Europark otelleri, restoranları veya hediyelik eşya mağazaları gibi dağıtım noktaları için hazırlanıyor. Bu işlerle lojistikçi Brigitte Cole ilgileniyor.
7: Önce gelen malları kontrol ediyorum. Ardından teslim edilen miktarlarla eşleşiyor mu diye irsaliyelere bakıyorum. Mesela portakal suyunu 3 kasa istemişler. Bunu parça parça dağıtıyoruz. Burada her şey çok hızlı olmak zorunda. Çünkü sırada bekleyen başka tedarikçiler var. Alanın hemen boşaltılması gerekiyor. O yüzden hızlı ve etkili çalışmamız gerekiyor.
0: Ama Brigitte'nin işi aksıyor. Burada 3 kasa değil, 2 kasa portakal suyu var.
7: Bir bakayım. Kim bilir? Belki de kasa başka bir yere kaybolmuştur.
0: Bu kadar ürün arasında bulmak kolay değil. 60'a merdiven dayayan Brigitte, lojistik depoda henüz 13 aydır çalışıyor.
7: Aslında başkalarının tatil yaptığı ve eğlendiği bir yerde çalışıyorum. Benim için gerçekten çok eğlenceli. Her gün farklı, sürekli yeni bir şey oluyor. Bir nevi Luna Park treni gibi.
0: Eksik portakal suyu kasası hala ortalarda yok.
7: Başka bir arabada olduğunu düşünüyorum. Belki de hala soğuk bölümdedir. Kağıdı kenara aldım. En sona bırakacağım. Çıkmazsa tüm malı kontrol ettikten sonra planlamaya yazıyoruz. Eksik miktar firmaya bildiriliyor. Bunu yapmamız gerek.
0: Brigitte artık işi Anya'ya devrediyor. 45 yaşındaki Anya gelen malı kayda geçiriyor ve sistemde nereye gideceğini ya da öncesinde depoda kalıp kalmayacağını kontrol ediyor.
8: Ben lojistik merkezinin kalbiyim. Çünkü herkesle iletişim kurmam gerekiyor. Eğer paketlerle ilgili bir belirsizlik varsa, alıcıdan bana destek gerekirse sürekli telefon etmem gerekiyor.
0: Anya gelen ürünler için ya doğrudan sevkiyat fişi ya da depo etiketi basıyor.
4: Anya şimdi malı kaydetti. Bunlar doğrudan işletmelere gidecek ürünler. Bir kısmı da depoda kalıyor. Onlar da bu şekilde etiketleniyor. Brigitte.
7: Evet. Nereye?
4: Transgurme'nin artık çıkması gerekiyor.
0: Brigitte ürünleri hemen sevkiyata göre ayırmak zorunda. Vakit daralıyor. Çünkü gastronomi işletmelerinin eğlence parkına gelen aç müşterileri fazla bekletmeden doyurabilmesi için sipariş ettikleri malları zamanında almaları gerekiyor. Leipzig-Halle Havalimanı Avrupa'nın en büyük dördüncü hava kargo merkezi. Burada Air Capacity Sail departmanı bütün bir terminali kullanıyor. Vardiya şefi Steven Rimpel'in görevi uçaklarda boş kalan kargo alanlarını doldurmak. Bu yükler zaman açısından kritik olmasa da kendilerine özgü zorluklar getiriyor.
9: Bugün çok fazla tehlikeli maddeyle uğraşıyoruz. Bu yüzden paletleri hazırlamamız şart. Bazı tehlikeli madde sınıflarında bu zorunlu çünkü onlara uçuş sırasında erişilebilir olmak gerekiyor.
0: Tehlikeli maddeler, zararlı özellikler taşıyan malzemeler veya eşyalar. Patlayıcı, aşındırıcı ya da radyoaktif maddeler gibi 9 farklı sınıf var. Steven, güvenli taşıma için birçok detaya dikkat etmek zorunda.
9: Elimde kontur ölçüm şablonu var. Onunla yükün şeklinin uygun olup olmadığını kontrol ediyorum. Bu şekilde dayayıp su terazisiyle ölçtüğümüzde yüksekliği de tutuyor.
0: Steven bu özel şablon sayesinde yükün uçağa sığıp sığmadığını test ediyor.
9: Bunu aslında konteynerin alabileceği maksimum form olarak düşünebilirsiniz.
0: Her yük konteynerle taşınmasa da ölçüler her zaman konteynerin şekline göre belirleniyor. Steven işin devamı için meslektaşı Nadir Kaan'dan yardım alıyor.
9: Görevimiz bunu tamamen hazır hale getirmek ve doğru kontura sokmak.
0: Yükün uçağın gövde yapısından oluşan konteyner formuna uyum sağlaması gerekiyor. Çoğu konteyner 3 metre uzunluğunda. Bu da paletleri sabitlemek için kullanılan özel ağın uzunluğu. Polipropilenden üretilen bu ağ son derece dayanıklı. Çünkü yanlış sabitlenmiş tehlikeli maddeler ölümcül olabilir.
9: Kötüyü çağırmak istemem tabii ama elbette yangın çıkabilir. Ya da bir gaz tüpü doğru şekilde sabitlenmezse uçak içinde fırlayıp hem insanlara zarar verebilir hem de uçağı parçalayabilir. Bunlar en kötü senaryolar. Ve bizim burada işimiz tüm bunları engellemek.
0: 37 yaşındaki Steven bugüne kadar hiç hata yapmamış.
9: Tanrı'ya şükür olmadı. Yoksa burada olmazdım. İlk başladığımda bu ağlarla çalışmak en büyük zorluktu ama pratik yaptıkça gelişiyorsunuz.
0: Steven'ın deneyimi
9: doğru şekilde sabitlenmezse uçak içinde fırlayıp hem insanlara zarar verebilir hem de uçağı parçalayabilir. Bunlar en kötü senaryolar. Ve bizim burada işimiz tüm bunları engellemek.
0: 37 yaşındaki Steven bugüne kadar hiç hata yapmamış.
9: Tanrı'ya şükür olsun.

0: Her şey var. En ilginci ise devasa makinelerdi. Onlar standart palet kargosu değil. Ayrıca kayışlarla sabitlenmeleri gerekiyor. Bu da işimizi daha özel ve keyifli hale getiriyor tabii. Daha fazla uğraş veriyoruz.
1: Steven bu işi 16 yıldır yapıyor. Ve bazen kendini bir kovboy gibi hissediyor.
0: Dikkat et, ağa atıyorum. Biraz rodeo yandırıyor. Aynı onun gibi.
1: Steven ağa attığında paletin üzerindeki tüm yükün kapanması gerekiyor. Böylece uçak içinde hiçbir şey hareket edemiyor.
0: Önemli olan bütün köşelerin ağla kapatılması. Böylece hiçbir şey kayıp dışarı çıkamaz.
1: Bu paletin üzerinde lityum iyon bataryalı dizüstü bilgisayarlar var. Hasar görürlerse anında alev alabilirler. Bu yüzden Steven ekstra özen gösteriyor.
0: Ağ paletlerin üstünü örttükten sonra buradaki kancalara takıyoruz ve iyice geriyoruz. Böylece iyice sıkışmış oluyor. Daha sonra da turuncu köşe iplerini bağlıyoruz. Bunlar havacılıkta standart. Hepsi tamamlandığı zaman paleti yollayabiliriz. Paletimiz artık hazır.
1: Bu kargoda dev makineler gibi ağır parçalar da bulunuyor. Bunların güvenliği en az tehlikeli maddeler kadar kritik.
0: Kendi başıma taşıdığım en büyük yük parçası 17 tondu. Ve o zaman 747'de burun kapısından yükleme yapmak zorunda kaldık çünkü yandan içeri sığmadı. O zaman önden açıyorsunuz. Çok ilginç bir işti. Tabii arabalar da öyle.
1: Boeing 747'nin burun kısmındaki kapaktan 12 metre uzunluğunda konteynerler yüklenebiliyor. Fakat yükün sabitlenmesi biraz beklemek zorunda çünkü Steven'a telefon geliyor.
0: Alo? Ha, olamaz, bir bu eksikti. Tamam, görüşürüz. Bir telefon geldi. İçeri hemen bir araba almam gerekiyor. Güvenlik şu an müsait. İşi arkadaşıma bırakıp arabayı hemen içeri sokacağım. İş başa düştü.
1: Steven piste çıkmak zorunda. O lüks arabaları havaalanında sürmesine izin verilen sadece 15 operasyon uzmanından biri. Bu sırada Stefan ve ekibi gece yarısı hurdaya çıkarılmış bir uçağa taşıyor. Hedef Baviera ormanındaki bir eğlence parkı. Yol 90 kilometre. Ama Stefan'ın arka aksları yönlendirdiği kumandası şiddetli yağmur yüzünden sinyal problemi yaşıyor. Artık şoför Alex'te bir çözüm bulmaları gerekiyor.
2: Alıcıyı buradan söküp arka tarafa takalım. O zaman daha hızlı tepki verebiliriz. Peki ne lazım?
3: 8'lik bir anahtar.
1: 38 yaşındaki Stefan alıcıyı söküyor.
2: Onu arkaya tak.
1: Alex alıcıyı arkaya monte ederken özel taşımacı Stefan sıradaki engel için hazırlanıyor.
2: Arkadan sola 90 derece döneceğiz. Sonra 300 metre ileride bir kez daha sağa.
1: Polis sorunsuz ilerleyebilmeleri için yolu tamamen kapattı.
2: Geri gel.
1: Toplam 38,5 metre uzunluğundaki konvoy manevra yapmadan virajı dönüyor.
2: Geri gel. Düz kalman lazım. Yola paralel git. Direksiyonu çevirmeyeceksin.
3: Tamam.
1: Stefan 24 yıldır ağır yük taşırken Alex'in 7 yıllık bir deneyimi var.
2: Yavaş yavaş geri gel. Tamam. Şimdi ileri. Yaklaşık 5 metre.
1: Bu onların birlikte ilk büyük işi.
2: Harika. Virajı aldık Alex.
1: Ama bir sonraki dönüş çok daha dar.
2: Sadece 2 metre. 1,5. 1. Dur.
1: Yağmur hem yolu kayganlaştırdı hem de kenardaki çimleri yumuşattı. Bu yüzden ikisi de yoldan çıkmak istemiyor.
2: Bu havada batma riskimiz var. O yüzden şimdi plakaları seriyoruz. Tamam Alex, başlıyoruz.
1: Alex yavaşça kamyonu kauçuk korumanın üstüne çıkarıyor.
2: Gel, biraz daha gel. Diğerini de al. Biraz daha sür, biraz daha. Devam et. Devam. Ünlü düzeltebilirsin.

0: Şimdi iki dar boğazı geçtik. Küçümsememek lazım, zordu. Bu devasa virajdan geçmek için 4 kere ayarlama yaptık.
1: Artık dümdüz gidip geceyi geçirecekleri park yerine varacaklar.
2: Aslında çok keyifli bir iş. Ama yorucu olduğunu söylemeliyim. Gerçekten çok yorucu. Bazen sövüp sayıyorsun, kendi kendine deliriyorsun. Ama düşününce ne kadar harika olduğunu anlıyorsun.
1: Artık hiçbir şeye vakit yok çünkü hedef göründü.
2: Evet, işte park yerimiz.
1: Park alanı aşırı uzun araçlar için kapatılmış durumda.
0: Tamam, 2 metre. Biraz daha gel. Ve dur. İşte bu.
2: Tamam.
0: Mükemmeldi. Harika bir akşamdı. Şimdi gidip uyuyabiliriz.
1: İlk gece yolculuğu tamamlandı. Artık otelin yolunu tutabilirler.
0: Öyleyse iyi geceler.
1: 15 saat sonra. Baviera'nın güneyinde saat gece 10. Stefan ve Alex için ikinci etap başlıyor.
0: Bugünkü zorluklarımız altından geçmemiz gereken 2 köprü. Biraz alçaklar. Sonra 90 derecelik viraj var. En zoru da kamyonu geri geri park etmek. Gerçekten de zor.
1: Toplamda 4 araç ve polis konvoyu bu taşımaya eşlik ediyor. Stefan arkadan BF3 aracıyla kamyonu güvenceye alıyor.
2: Yol arkadaşıyla şoför birbirine %1000 güvenmek zorunda. Çünkü sonuçta ben aynada hiçbir şey göremiyorum. Arkayı hiç görmüyorum.
0: Alex'le 4 aydır çalışıyorum. Büyük şans. Böyle iyi adamları bulmak zor.
1: Eşlik araçlarındaki fark öndeki BF4 araçlarının ışıklı işaret sistemleriyle her yöne güvenlik sağlaması. Stefan ise artçı olarak sadece arkayı kontrol edebiliyor. Ve ilk engelleri olan 5 metre 10 santimlik köprüde duruyorlar. Uçak tek başına 4 metre 10 santim yüksekliğinde.
2: Kessel Köprüsü'nü biraz indirmemiz gerek çünkü köprü çok alçak. Takılmamak için tüm yükü biraz aşağı çekmemiz gerekiyor.
1: Kessel Köprüsü 50 santimetre, asfaltı olan mesafe ise 30 santimetre. İşler iyice sıkışıyor.
2: Tamam, bakalım. Güzel. Şansımızı deneyelim.
1: Kessel Köprüsü şimdi yerden sadece 2 santim yukarıda ama yollar hiçbir zaman dümdüz değildir.
0: Sürtüyor, bekle. Dur.
1: Kessel Köprüsü fazla alçaltılmış ve yere sürtüyor. Alex kamyonu hemen durdurmak zorunda. Europark Rust'un 8000 metrekarelik lojistik deposuna geri dönüyoruz. Lojistik sorumlusu Brigitte ve ekip lideri Lars'ın işi başından aşkın. 2 gün içinde tatil sezonu başlıyor. Bu yüzden restoran, otel ve mağazaların bolca yiyecek ve hediyelik eşyayla donatılması gerekiyor.
3: Evet, tüm fişlerimiz
4: elbette
3: burada.
4: Burada Transgurme'den gelen tüm fişler ve 2 tane Hala? Depoya girecek ürün var.
3: Evet.
4: Ben hemen bir zımba alayım, tamam mı?
3: Evet.
4: Sen de ürünlerle ilgilenmeye başla.
3: Tamam.
1: Bu ürünler mümkün olan en kısa sürede işletmelere ulaştırılmak zorunda.
3: İkinci tur. Burada tur terazimiz var. Şu anda ikinci tur için Fransız fırınımız var. Bunu hemen hazırlıyorum. Her ürün için tek tek böyle devam ediyor.
1: Lars ve Anya'nın masasından her gün 5000'den fazla farklı ürün geçiyor.
4: Bunlar doğrudan parka gitmeyecek ürünler. Bu 2 palet depoda kalıyor. Depocu arkadaşın nereye gideceğini bilmesi için paletlere şu alt kısma 2 tane depo etiketi yapıştırmış olduk.
1: Depolama işinden forklift operatörü Tobias Ferst sorumlu. Yüksek raflı depoda 12 raf sırası ve 2000 paletlik alan var.
5: Burada rafın üzerinde V12 yazıyor. 384 adet ürün var. Yani komple palet. Bunu buraya yerleştireceğim. Biraz dikkat etmem gerek çünkü alan dar.
1: Dar ama umarız sığar. 380'den fazla şişe mango suyu en arka küçük boşluğa girmek zorunda. Bu ancak tam bir hassasiyetle mümkün.
5: Artık ürün bu rafta duruyor. Şimdi barkodu okutuyorum. Adet sayısını giriyorum ve işlem tamam.
1: Tobias henüz 2 haftadır Europark'ın lojistik ekibinde çalışıyor ve devasa depo onu hala fazlasıyla etkiliyor.
5: Ben daha yeniyim. Ama buraya Luna Park treni yedek parçalarından peluş oyuncaklara ya da sadece basit gıda ürünlerine kadar gelen her şeyi görmek gerçekten çok heyecan verici.
1: Şimdi sıra 27 yaşındaki ekip lideri Lars ve çalışma arkadaşı Anya'da. İşler giderek soğuyor.
6: Şimdi dondurucuya gidip dondurulmuş ürünleri kontrol edeceğiz değil
4: evet.
6: mi?
4: Evet. Az önce günün büyük patates kızartması sevkiyatı geldi. Onu birlikte kontrol
6: evet.
4: edeceğiz.
6: Hadi bakalım.
4: Bir saniye Anya, ben de kalın bir şeyler giyeyim sonra çıkarız olur mu?
6: O sırada teslim fişlerini alabilir miyim?
4: Elbette.
6: Ben önden gidiyorum.
1: Patates kızartması parkın en çok tüketilen ürünü. Yılda yaklaşık 580 ton yeniyor.
4: Evet, patatesler burada. 1, 2, 3, 4... 4 palet mi?
6: Evet.
4: 54, bu da tutuyor. Harika.
6: Tamam.
4: Bir palet köfte var tabii. O da tamam.
6: Tamam, evet.
4: Altta duruyor. Şu köşede 2 palette burger ekmeği var.
6: Hepsi burada, üstünde yazıyor.
4: Evet, evet. Bu da.
6: Güzel. Evet, güzel.
4: O zaman hemen işleme başlayalım.
1: Her şey eksiksiz. Teslimatta sorun yok. Ekibin herhangi bir itirazı olmayacak.
4: Harika, sisteme geçiyorsun. Ben de gidip trans paleti alayım. Böylece ürünleri
6: Anlaştık.
4: Yerine kaldırırız.
6: Anlaştık, evet.
4: Güzel, görüşürüz.
6: Evet.
1: Lars trans palete gidiyor. Derin dondurulmuş ürünleri hızla yerine kaldırıyor. Böylece soğuk zincir uzun süre kesintiye uğramıyor. Leipzig Halle Hava Kargo Merkezi'ne geri dönüyoruz. Burada vardiya amiri Steven genelde sıra dışı teslimatlardan oluşan ACS kargolarıyla ilgileniyor. Bugünkü görevi Singapur'a gönderilecek tehlikeli maddeydi. Ancak bir telefon gelince planı değişiyor. Tam işin ortasında lüks bir otomobili kontrole götürmesi gerekiyor.
7: Çok eğlenceli çünkü her gün yeni bir zorluk çıkıyor. Sürekli farklı konularla uğraşıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından gelen talepler var. Bunu gönderebilir miyiz ya da bu mümkün mü gibi sorular soruyorlar.
1: Steven araca doğru ilerlerken kısa bir mola verip yakında yüklenecek bir kargoya göz atıyor.
7: Tabii ki ağla sabitlenemeyen paletler de var. Mesela burada bir motor var. Küçük bir motor. Adeta bebek motor diyebiliriz. Belki bir helikopter ya da küçük bir özel jet içindir. Ama ağırlık açısından çok da özel bir şey değil. Fiyatı elbette önemli ama aslında değere göre yaklaşmamalısınız. İşi ne olursa olsun düzgün yapmalısınız. İster 5 milyon değerinde olsun, ister 5 euro, fark etmez. Sonuçta bu sizin kargonuz değil. O yüzden daima özenle davranmak gerekir. Şimdi tekrar arabaya geçelim.
1: Yaklaşık 400 bin euro değerindeki araç da aynı şekilde büyük dikkat gerektiriyor.
7: Burada da güzel bir parça var. Araç kaymasın diye doğrudan tekerlekten sabitleniyor. İki emniyet kayışı diğer ağır yük kayışlarını kaymaya karşı destekliyor. Yani doğrudan jantın içinden geçirmek yerine lastiğin üzerinden sabitleniyor. Çünkü içinden geçmeye kalkarsanız janta zarar verirsiniz. Ve böyle bir jant bazen benim arabamdan daha pahalıya mal olabiliyor. Yani bu kötü bir şey. Böyle güzel arabalar geldiğinde yükleme ekipleri de keyif alıyor. Çünkü her zaman görebildikleri bir araba değil.
1: Yağmurlu aprondan çıkıp güvenlik kontrolüne yönelen bu 4 tekerlekli mücevheri sadece her vardiyada bir görevli kullanabiliyor. Bunun için normal ehliyetin yanı sıra özel bir iç sürüş yetki belgesi ve lüks araçlarla tecrübe gerekiyor.
7: Mesela burada bir G serisi var. Muhtemelen özel donanımlı bir araç. Arkaya da bakalım. Evet, bu işte çok hazırlıklı olmalısınız. Her an işin ortasında farklı bir şey çıkabiliyor. Gerekirse yaptığınız bir işi bırakıp öteki işe geçmelisiniz.
1: Bu lüks arabalar dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
7: Dünyada birçok otomobil fuarı var. Oralara test araçları ve tanıtım araçları da yollanıyor. Genelde emirlikler, Amerika ve Japonya en çok gönderim yapılan yerler olur.
1: Araç nakliyeden önce hem hasara hem de kaçak eşyaya karşı kontrol ediliyor.
7: Bu kontrolü ben yapmıyorum. Onu güvenlikteki arkadaşlar yapıyor. Ben önce araçları hazır ediyorum. Yağmurdan ıslanınca biraz kurutuyorum. Gerisini de güvenlik tamamlıyor. Onlar işini bitirince araçça tekrar dışarı çıkarılıyor ya da doğrudan plakaya alınıyor. Tabii gümrük belgesi olması gerek.
1: Bu lüks araçlar sadece gümrük belgesi varsa sevk edilebiliyor.
7: Görülen üzere çok pahalı bir araç. Ama benim isteyeceğim türden bir araç değil. Bence fazla köşeli, kutu gibi. Lüks araçlar pek bana hitap etmiyor.
1: Şimdi tekrar palet yüküne dönüyoruz.
8: Steven.
7: Hendrik, merhaba.
8: Kontur ölçerleri denediniz mi?
7: Evet, az önce denedik.
8: Ama epey eski usul değil mi?
7: Evet, gerçekten öyle.
8: Biz palet yapımında biraz roket bilimi kattık. Bir kamera sistemi kurduk. Üstüne ne koyarsan anında ekranda görebiliyorsun. Her şey ekranda. İstersen gösterebilirim.
7: Merak ettim. Şunu bir teslim edeyim de sonra bakarız. Olur. Hadi görüşürüz.
1: İnovasyon yöneticisi Hendrik Meiner, Steven'a çığır açan buluşunu gösteriyor. Aşağı Bavyera'ya geri dönüyoruz. Burada ağır nakliye uzmanı Stefan ve tır şoförü Alex kullanılmayan bir uçağın taşınmasını durdurmak zorunda kaldı. Çünkü köprü çok alçaktı.
0: Keser köprüsü neredeyse asfalta sürtüyordu. Alex şimdi önden tekrar kaldırıyor. Çünkü önden çıkmıştık.
1: Yere sürtmek köprüye zarar vermez ama takılıp kalmak istemezler.
0: Devam edebilirsin Alex. Yaklaşık 10 metre daha.
1: Artık köprü önde 30 santim daha yüksek.
0: Harika, geçtik.
1: Arkada köprüyü şimdi Stefan tekrar yukarı kaldırıyor.
0: Zaten yukarıda. Sürebiliyor musun?
2: Evet, tamam. Çok alçalmak zorundaydık çünkü köprü gerçekten çok alçaktı. Şimdi normal yüksekliğe çıktık. Sorun yok.
1: 500 beygirlik çekici yaklaşık 19 tonluk uçağı bir sonraki engelin önüne kadar çekiyor.
2: Normalde 60 ile gidebiliriz. Otobanda da 80 civarında. Biz genelde düz yolda, virajsız yerde 50 civarında gidiyoruz. Çünkü köprü dengesiz yolda sallanıyor. Viraj gelince de çok fren yapmak gerekmiyor.
1: Katiliye eşlik eden araçların yanında trafik teknisyeni Tobias Kell de görevde.
5: Ben tabela işinden sorumluyum. Geçişin mümkün olduğu yerleri kontrol ediyorum.
1: Tobias bir sonraki kavşakta tabelaları sökmek zorunda. Nedeni de...
5: Buradaki ada çok yüksek yapılmış. İkişer 18'lik taşlar epey dik. Bu yüzden üzerinden geçmek çok zor.
1: Ağır nakliye aracı tam 38 metre 50 santim uzunluğunda. Virajdaki bu yükseltilmiş adayı görmezden gelmek imkansız gibi.
2: Çaprazını ölçtük. Orta adanın üstünden geçmek için sol taraftaki bariyerleri söktürdük. Ama sorun 3 metreden fazla arka çıkıntı olması. Dönerken bu çıkıntı tabelaya çarpabilir. Böyle bir şey olsun istemeyiz.
1: Dur levhası adanın içine sabitlenmiş ve sökülemiyor.
5: Aslında olmalı.
2: Olmalı.
0: Sığıyor değil mi?
2: Evet. Biraz daha kaldırabilir miyiz?
0: Tamam, deneyelim. Tamam, güzel. Deniyoruz.
1: Stefan ve Alex her şeyi önceden ölçüp biçti. İşe yaramalı.
2: Solda yeterince boşluk var.
1: Alex virajı kusursuz alıyor ama sonra...
0: Köprüyle adadan geçmek istemiyor. Sola. Daha sola. Sol, sol, sol. Çok sağdasın. Sola kır. Direksiyonu sonuna kadar çevir. Evet.
1: Stefan'ın yönlendirmeleriyle Alex adanın yanından sıyrılmayı başarıyor.
0: Artık düzeltebilirsin. Yola koyulabiliriz.
1: Alex çekiciyi yeniden düzeltiyor.
0: Heyecanlıydı ama başardı.
1: Bunu mükemmel hazırlıklarına borçlular.
2: Bugün öğleden sonra güzergahı kontrol ettik. Önemli noktaları gözden geçirdik. İyi hazırlanırsanız böyle şeyler çabucak hallolur ve rahatça geçersiniz. Problem yaşamazsınız.
1: Planlanan 45 dakika yerine engeli aşmaları sadece 15 dakika sürdü. Şimdi son meydan okuma geliyor.
0: En zor kısmı müşterinin yanında geri geri park etmek. Farklı seviyeler var. Biraz kaldırmamız gerek. Buraya tam oturtmamız lazım.
1: Seviyeler çakıl ve plakalarla dengelendi. Yine de %10 eğimde 18 tonluk aracı geri geri yukarı çıkarmak zorundalar.
0: Hadi şimdi çekiciyle direksiyonu toparla.
1: Ama durmak diye bir seçenek yok. Aksi takdirde Alex'in tekrar inip yeniden hız alması gerekir.
0: Harika. Geri gel, düzelt. Oldu bu iş.
1: Ama bugün her şey tıkır tıkır işliyor. Nieder Altay'dan St. Engelmar'a 90 kilometre, iki gecede ekip artık bitiş çizgisine vardı.
0: Geri gel.
1: Airbus A319 sorunsuz şekilde eğlence parkının otoparkına ulaştı. Önümüzdeki günlerde vinçle parka kaldırılacak.
0: Dur.
2: Evet.
1: İşte zaferlerinin sesli bir işareti.
0: Başardık. Harikaydı.
2: Plakalar mükemmel yerleştirilmişti. Takozlar yerindeydi. Tabelalar kaldırılmıştı. Her şey dört dörtlüktü.
0: Harika şoför, harika ekip. Çok memnunuz. Tertemiz geçtik.
1: Gece 2'de ikisi de gururla yatağa girebilir. Sinema salona eklenmiş uçak artık St. Elmar'daki yeni cazibe merkezi olarak hazır. Tekrar Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Europark Rust'tayız. Burada her yıl yaklaşık 5,5 milyon ziyaretçi yiyecek, içecek, hediyelik ve daha fazlasıyla buluşturuluyor. Bunun arkasındaki iş, ana depo ve soğuk hava deposunda Lars ve Anya'nın da yer aldığı lojistik ekibine düşüyor.
6: Patates kızartmaları bizde depolanıyor ama ihtiyaç duyulduğunda nereye gerekiyorsa oraya sevk ediliyor.
1: Ve bu iş hızlı olmak zorunda. Ön depoda sıcaklık 7 derece. Bu serin olsa da dondurulmuş patatesler için yeterli değil. Soğuk zincirin kesilmemesi gerekiyor, yoksa ürün bozulabilir.
4: Burası derin dondurucu depo. -18 derece. İyi kıyafet lazım. Bir de ısınmak için düzenli molalar tabii.
1: Bu yüzden çalışanların her saatte 10 dakikalık ısınma molaları var.
4: Tamam, burası bitti. Şimdi mal çıkışına bakacağız. Daha sonra kamyonu hazırlayacağız ve malları İspanyol otellerine göndereceğiz.
1: Europark'ın 17 farklı ülke teması var. Bugün stres filme sarılmış fıçılar İspanya'ya gidiyor. Yükleme biter bitmez sürücü Sebastian Metzger ve Lars teslimatı doğrudan yapıyor.
4: Yükleme tamam. Sebastian çıkalım mı?
9: Hadi gidelim.
4: Hedef İspanya.
9: Tamam.
4: Hazır mısın? Güzel.
9: Pekala.
1: Teslimat elektrikli araçla parktaki El Andalus Oteli'ne gidiyor.
4: Sence bugün mal çıkışı nasıldı?
9: Sabah harikaydı.
4: Öyle mi?
9: Çok iyi geçti. İşler yoğundu ama güzeldi.
4: Öyle mi? Malları zamanında gönderebildiniz mi?
9: Evet.
4: Öyle mi?
9: Evet.
4: Güzel. Biz de tatil sezonu başlayınca işler de bir şekilde artmış oluyor, değil mi?
9: Evet.
1: Lojistik merkezinin filosunda 12 araç ve farklı römorklar var.
4: O zaman indirelim.
9: Tamam. Ben zile basıyorum.
4: Tamam.
9: Merkez depo, malınızı getirdik.
1: Sebastian lojistikte her işi yapıyor ama en çok sevdiği kısım teslimat.
9: Mal çıkışı işi çok çeşitli. Sadece sürmek değil, sipariş hazırlamak da var. Benim için daha heyecanlı ve farklı bir iş. Çok güzel.
1: Özellikle işler plana uymadığında ekip anında çözüm üretmek zorunda.
4: Palet yanlış otele indirilmiş. Buradan da gönderebilirsiniz. Bakın. Aslında karşı taraftaki Colosseo Oteli'ne ait. Palet bize geri gelecek ve yarın doğru otele teslim edilecek.
1: Çoğu zaman Lars ve Sebastian paketlenmiş paletlerin içinde ne olduğunu bile bilmiyor. Bugün içecek taşıyorlar.
4: Bakalım hepsi sığacak mı?
1: Ayrıca boş kasaları da geri alıp lojistik merkezine götürüyorlar.
9: İyi yerleştir. Oldu mu?
4: Oldu.
9: Tamam.
1: Park açıkken ekibin yüklerini sadece parkın dışından taşımasına izin veriliyor. Ziyaretçi kalabalığı arasından geçen küçük teslimatlarsa yalnızca istisnai durumlarda yapılıyor.
4: Trenler geçerken parkta her zaman bir hareket alıyor.
9: Evet.
1: İkili parkın dışından 1 kilometre daha yol almak zorunda.
4: Merhaba.
10: Merhaba, nasılsın?
4: İspanya'dan döndük.
10: Her şey yolunda mı?
9: Evet.
10: Sevindim. Güzel.
4: İspanya turu bizim için bugünlük tamam. Şimdi mal kabul bölümüne dönüyorum. Neler olacağını göreceğiz.
1: Ama 27 yaşındaki Lars için mal kabulde bugün başka iş kalmamış.
4: Brigitte, bugün iyi iş çıkardık değil mi? Bence artık bitirelim.
3: Evet, paydos edelim.
4: Güzel.
3: Hadi.
4: Güzel bir paydos. Bence eğlence hayatta en önemli şeylerden biri. İşten keyif almazsan her şeyin tadı kaçıyor.
1: Leipzig Halle Havalimanı Avrupa'nın en büyük 4. hava kargo merkezi. İnovasyon müdürü Henrik, vardiya amiri Steven'a en son gelişme olan kamera sistemini göstermek istiyor. Bu sistem uçak taşımacılığı için yük paletlerinin günlük hazırlanmasını büyük ölçüde kolaylaştıracak.
8: 4 kamera kutusu var. Her birinde 2 kamera var. Stereo kameralar. Burada canlı görüntüleri alıyor.
1: Meslektaşları ona Mucit Daniel diyor. Ulaşım bilimleri mezunu Henrik, yeni teknolojilerin her zaman büyük hayranıydı.
8: Baksana, canlı ve renkli. Burada hacmimi görüyorsun. Şu anda çerçeveyi ihlal ediyorum, o yüzden kırmızı. Ama kendimi biraz küçültürsem yeşile dönüyor. Yani konturu açtığımda senin kontur cetvelinde yaptığın gibi kırmızı oluyor.
7: Gerçekten harika.
8: Deneyelim mi?
1: Palet taramasına her uçak tipi için her konteyner şekli girebiliyor.
8: Başlarda kendimiz de bir şeyler icat ederiz. Sonra tüm kurallara dikkat ederek buraya kurarız. Asıl zorluk bu. 14 yıldır yapıyorum bu işi ve çok eğlenceli. Sorun var mı bilmiyorum ama bir çözüm mutlaka buluruz. Her zaman.
1: 45 yaşındaki Henrik kendisini denek olarak kullanıyor.
8: Şimdi her şey yine yeşil olacak.
7: Henry de yeşil.
8: Ben de yeşilim.
7: Harika.
8: Ha?
7: Ben de hemen denemek istiyorum.
8: Bununla gurur duyuyorum. Cevizi kırdık. 12 yıl boyunca denemeler yaptık. Buraya girip size böyle bir sistem kurabilirim diyen herkes sonunda çekip gitti. Sonra bir mesaj, üzgünüz ama yapamayız diye mesaj attılar. Hepsi buydu.
1: Henrik, Leipzig ve Bonn'dan meslektaşları ve bilgisayarlı görüntüleme uzmanlarıyla birlikte bunu başardı. Yeni palet tarama sistemi için eğitimde bir meslektaşı daha çağırıyorlar.
8: Christian, merhaba. Vaktin var mı? Uğrar mısın?
11: Ben Christian, 38 yaşındayım. 2009'dan beri bu şirketteyim.
7: Başlayalım mı?
8: Tamam. Başlayalım. Kim konturda kalıyor, kim palet üzerinde maksimum hacmi kuruyor göreceğiz. Tamam mı?
11: Pekala, hadi bakalım.
1: Bir konteynerin içinde ne kadar çok paket istiflenirse o kadar fazla yük havalanabilir. Tıpkı bulaşık makinesi gibi makine de çerçeveyi belirliyor.
8: Önde sarıya dönerse sorun değil. Çünkü forklift içeri girdiğinde zaten sarıya geçer. En önemlisi çerçevenin her zaman yeşil kalması. Biraz daha öne çek şimdi, tamam mı? Evet, evet.
1: Steven'ın ekibi günde yaklaşık 50 palet hazırlıyor. Henrik bu tarama sistemiyle işin kolaylaşacağını ve özellikle de zaman kazanacağını umuyor. Çünkü makine kontur uymadığında hemen uyarıyor. Böylece ölçüm şablonunu tekrar getirmeye gerek kalmıyor.
8: Sistem sana ayrıca konturu nerede ihlal ettiğini de gösteriyor. Döndürdüğünde her şeyi aynı anda görebiliyorsun. Harika.
1: Bu teknoloji bilgisayar oyunlarındaki tekniklerden yararlanıyor ve geliştirildiği dönemde dünyada eşi yoktu.
8: Biz bunu her gece çok büyük bir zaman baskısı altında yapıyoruz. Farklı şekillerle uğraşıp istenen kontrol yakalamak zorundayız. Asıl zorluk bu. Ama aynı zamanda ekspres lojistik için büyük bir kolaylık oluyor.
1: Ama aynı zamanda ekspres lojistik için büyük bir kolaylık. Şimdi kritik olan hangi istifin daha yüksek yoğunluk sağladığını görmek.
8: Kristin, sence yoğunluk kaçtır?
11: Dolu gibi görünüyor. En az %80'dir.
8: 80 mi? Hadi bakalım.
11: 54. Hiç beklemezdim.
8: 54. Ama kontur içinde kalmışsın. Tebrikler. Steven 51, sen 54'sün.
11: Biraz da küçük paket ekleyelim.
8: Küçük paketler mi? Tamam, ben sistemi kapatayım. Bakalım ne olacak.
1: Daha fazla paket eklenmedi ama kontur korunmuş oldu. Yine de rulo gibi küçük ve hantal paketler ikisi tarafından paletin üstüne konuyor.
8: Bu sistemle ortalama %10 daha iyiyiz. Havaya %10 daha az boşlukta taşınıyorlar. Uçakta yükleme alanını çok daha verimli kullanıyoruz. Bu da bizim için oldukça önemli. Christian bitirdi. 60-59.
7: Ona güven olmaz.
8: Evet, şuna bir bak. Paket daha koy. Şu büyük olan hadi. Büyük olanı koy.
7: Evet. Özellikle forklift kullanmaya ya da palet yapmaya çok alışık olmayanlar için iyi bir alternatif. Genel standardı biraz daha yükseltebilir yani.
8: Görüntüleri kaydedebiliyoruz. Ertesi gün analiz yapabiliriz. Ayrıca eğitimde de kullanabiliriz.
7: Harika işte.
11: Evet, evet. Teşekkürler.
7: Hadi görüşürüz dostum.
8: Chris'in tekrarla.
11: Görüşürüz.
8: Kendine iyi bak dostum.
1: Palet tarayıcı testi başarıyla sonuçlandı.
7: Bugün bloklarla oynamak beni bayağı bir yordu. Eve gidince bir kahve içerim, köpekleri dolaştırırım, biraz dinlenirim ve gün benim için biter.
1: Steven ve ekibi günde ortalama 1000 gönderi hazırlıyor. Artık Fransız buldogları Sam ve Shenzi ile dinlenmeyi hak etti.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
22: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
24: Bugün biraz taze hava alacağız. Evet. Ve açık hava işleriyle ilgili aletleri kullanacağız. Kar küreme, yaprakları üfleme ve çim kesme gibi işler. Hızı sizin belirlemenize izin veren bir çim kesme makinesi. Harcayacak çok gücü olan bir el arabası. Tepeleri mi aşalım? Sorun değil. Ve hem yüksekteki hem alçaktaki dalları kesmek için uzayıp kısalan bir kalın dal budama makası sizi bekliyor. Bir de en zorlu şartlarda bile takılıp kalmayan bir çalı kesici var. Nasıl yapıldığına bakmak için fabrikaya gideceğiz.
11: Şu anda arkamızda bir çim biçme makinesinin çalı kesici aparatı yapılıyor.
24: Ardından da fıskiye sistemleri için çok amaçlı bir alet. Bir tırmık çapa kombinasyonu ve propan gazıyla çalışan koltuklu bir çim biçme makinesi gelecek. Dışarıdaki işleri bugün bitiriyoruz. Bu da çalışmak mı? Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün açık havada yapılması gereken işleri onları biraz daha kolaylaştıran aletlerle yapacağız. Olukları temizlerken yardım almayı çok isterim. Merdivenlere tırmanmayı ve olukta birikenleri elle temizlemeyi çok sevmiyorsanız, sizin için burada bir alet var. Oluk temizlemek kimsenin çok sevdiği bir iş değildir.
11: Bu oluk iğrenç.
24: Bir merdivene çıkıp üstünüzü başınızı kirletmeniz gerekiyor. Ortamı oluktan çıkardığınız birikintilerden temizlemenizi hiç söylemiyorum bile.
11: Yapmamız gereken bu işlem oldukça uzun, ürkütücü ve iğrenç.
24: Bu şirketin daha iyi bir fikri var. Buna oluk temizleme kiti adını vermişler. Elektrik süpürgesine takılan bir sistem. Dahice.
11: 1,5 metrelik bir uzatma aparatı. Sadece kollarımı kaldırarak olukları yerden güvenli bir şekilde temizleyebiliyorum.
24: Merdivene çıkmanız veya ellerinizi kirletmeniz gerekmiyor. Oluk temizleme kiti isteğinize göre çekme veya üfleme için farklı aparatlar sunuyor. İşiniz bitince tüm birikinti elektrik süpürgenizin haznesinde oluyor.
11: Tek yapmam gereken süpürgeyi boşaltmak ve işleme devam etmek.
24: Bu alet elektrik süpürgelerinin çoğuyla uyumlu. O halde işinizi yere basarak yapabiliyorken niye yukarılara tırmanıp riske giresiniz ki? Çok özellikli aletlere bayılıyorsanız sizin için müthiş bir şey var burada. Kestiği çimleri sıkıca içine topluyor. Böylece haznesini sık sık boşaltmanız gerekmiyor.
25: Kestiklerini geriye haznenin dibine atıyor. Hazne dolunca ağırlık öne geliyor ve hissediyorsunuz. O zaman haznenin dolduğunu ve boşaltmak gerektiğini anlıyorsunuz.
24: Hazneyi sökmek o kadar kolay ki tek elinizle yapabiliyorsunuz. Ayrıca çok havalı bir özelliği var. Kişisel tempo.
25: Barı ne kadar ileri iterseniz o kadar hızlı gidiyor.
24: Siz onun hızına uymuyorsunuz. Çim biçme makinesi sizin hızınıza uyuyor.
25: Bu çim biçme makinelerinden baston ve oksijen tüpü kullanan birine bile sattım. Çimi saatte 800 metre hızla kesmek istiyordu. İsterseniz saatte 7.2 kilometreye de çıkabilirsiniz.
24: Tutma barı ayarlanabilir olduğu için iri veya minyon yapılı olmanız fark etmez.
25: Ayarlanabilir bir direksiyon gibi. Kullanıcı uzun boylu da olsa, kısa boylu da olsa makine kendisi için konforlu olacak şekilde ayarlayabiliyor.
24: Rahat depolama amacıyla itme barını dönebilir yapmışlar.
25: Kola hafifçe basarak barı öne indirebiliyorsunuz ve bu şekilde depolayabiliyorsunuz. Veya dik şekilde tutabilirsiniz. Ve çim haznesine itme barını asabilirsiniz. Böylece güzel ve kompakt bir şekilde durabilir.
24: Bu alet 5 yıl garantili. 2 denemede çalışma garantisi veriyorlar. Çalışmazsa ücret almadan tamir ediyorlar. Bu kolay çalışan, kolay boşaltılan ve hızını size göre ayarlayan bir çim biçme makinesi. Son model. Arka bahçede bir şeyler buluyorsanız bu alet tam size göre. Şu an Popüler Mekanik Dergisi'nden Joy Trini ile birlikteyiz. Bu güzel bir aletmiş.
15: Dal kesmekte kullanılan yepyeni bir budama makası.
24: Bu alet bir editörün tercihi ödülü kazandı. Çünkü çok feci kesen bir ağzı var.
15: 5 santimden fazla açılıyor.
24: Tamam.
15: Burada bileşik bir hareket var. O sebeple 5 santimlik bir dalı kesmek için çok az kuvvet uyguluyoruz.
24: Güzel.
15: Bak cidden havalı bu. 45 santimlik sap.
24: Şuna
15: baksana 75 santime kadar uzayabiliyor. Aha. İstediğin uzunluğa getirip sabitleyebiliyorsun.
24: Yani bundan buna geçiyorsun. Öyle mi? Oo, güzelmiş. Yani yapabileceğimiz tek şey bu değil. Artık o çok yukarıdaki dalları da kesebiliriz. İşte bu. Şimdi şundan da biraz keseyim. Evet. Şuna bak. Gayet güzel. Evet. Bana niye bulaştın ha? Bunu yapmamalıydın. Bunun sayesinde dallarınız artık kontrol altında. Ne kadar yüksekte veya ne kadar kalın olurlarsa olsunlar. Ha. Evet.
15: İşte bu.
24: Bu kadar. Nasıl ama? Evet. Kar yağan bir yerde yaşıyorsanız kar küremenin bir antrenmana dönüşebildiğini bilirsiniz. Ama bu kürek sayesinde artık belinizi incitmeyeceksiniz. Ciddi kolaylık sağlıyor. Büyük miktarda kardan kısa sürede kurtulmak mı istiyorsunuz? Bunun için geniş ve hafif bir alete ihtiyacınız var.
17: Geniş olması çok güzel. Çünkü bu sayede çok kez ileri geri gidip gelmeniz gerekmiyor.
24: Yüksek yoğunluklu plastik sağlam ama ağır değil.
17: Bu küreği savurmak kolay.
24: Sapın alt kısmındaki tutma yerleri onu kolay kaldırmanızı sağlıyor.
17: Kavramanızı değiştirip biraz daha kuvvet uygularsanız kürekteki karı rahatlıkla kaldırabilirsiniz.
24: Ayağınız da işe dahil olabiliyor.
17: Ayağınız da itebileceğiniz bir noktada yapmışlar. Bu sayede küreği karın içine ittirebiliyorsunuz.
24: Ağır karda onu iterek ilerliyorsunuz. Küreğin altı kızak görevi görüyor ve siz kenara atmaya hazırlanana kadar karı yerden kazıyıp biriktiriyor.
17: Tek yapmanız gereken arkasından birazcık itmek. Karın üstünde bir kızak gibi kayıyor.
24: Bu sorunu yaşıyorsanız küreği ters çevirmeniz yeterli.
17: Metalden yapılmış bir kenarı var bir de. Buzu çok kolay şekilde temizliyor.
24: Çok hafif ve ergonomik. Kardan kurtuluyorsunuz ama beliniz de ağrımıyor. Birazdan. Bu yaprak üfleyici gücünü nereden alıyor? Bataryası, benzini, elektriği yok. İpucu verelim. Çevreyi koruyan bir ürün. Sonra çimden çok daha fazlasını kesmeniz gerekiyorsa bu aç canavarı bir deneyin.
18: Yere yatırmakla kalmıyor, çiğniyor ve kenara tükürüyor.
24: Ve motorlu gövdeyle çalı kesici aparatın nasıl bir araya geldiğini öğrenmek için fabrikaya gideceğiz. İşte size çok anlamda yeşil bir makine. Diğer yaprak üfleyiciler gibi çalışıyor ama farkı propanla çalışıyor olması.
19: Diğerleri kadar güçlü, bahçemin tamamını iyi bir zamanda temizledi.
24: Peki propan gazının iyi tarafı ne? İlki benzin motorlarına göre yaklaşık %60 daha az karbondioksit salınımı yapmaları.
19: Onu kullandığımda kendimi iyi hissediyorum çünkü propan çok temiz yanıyor.
24: Ve bu yaprak üfleyici için yağ ve benzinle uğraşmıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bir propan tüpü takmak ve işe başlamak. Yaprakları üfleyebilirsiniz de, onları toplayabilirsiniz de. Evet, ikisini de yapıyor.
19: Toplama ve üfleme modları arasında geçiş yapmak çok kolay. 1-2 saniyede halloluyor.
24: İçine çekme modundayken yaprakları ince ince kıyıyor ve böylece yapraklar çok daha az yer kaplıyor.
19: Çok sevdiğim özelliklerinden biri de hatırladığım eski yaprak üfleyiciler gibi kullanışsız olmaması.
24: Propanlı yaprak üfleyicisi dolu bir tüple yaklaşık 2 saat çalışıyor. Hem kendisi hem de çevreye etkisi yeşil bir yaprak üfleyici. Bu tür işler yaptığımda çok sert biri olduğumu hissediyorum. Ama aksiyon bittiğinde çalı çırpıyı temizlemenin daha kolay bir yolu olsun isterdim. Bir firma güçlü bir çalı kesici üretiyor. Bakmak için fabrikasına gidiyoruz. İşte size neredeyse hiçbir şeye takılmadan yoluna devam edebilen ağır işlere uygun bir çim biçme makinesi. Yoluna çıkan her şeyi yere yatıran geniş bir çalı kesme aparatı da var.
18: Yere yatırmakla kalmıyor, onları ön taraftan alıyor, çiğniyor ve kenara tükürüyor.
24: 13 beygirlik motoru ve hidrostatik tahrik sistemi sayesinde kalın çalıların arasında güçlü şekilde ilerliyor.
18: Hidrostatik transmisyon sistemi saatte 7.2 kilometreye kadar istenen hızda kullanım imkanı sunuyor. Tüm kontrol sağ elinizde. İstediğiniz kadar değiştirebiliyorsunuz. Durup vites değiştirmeniz gerekmiyor.
24: Havalı bir özellik daha. Ağzı ana eksenin 30 santim soluna dönebiliyor. Böylece daha zor noktalara da ulaşabiliyorsunuz. Hatta kesim işlemi sırasında ağzı bağımsız hareket edebiliyor.
0: Tekerlekler yüksek kavrama için sağlam şekilde yere oturmuşken, çalı kesme aparatı arazi zeminine uygun şekilde hareket ediyor. Böylece zemini kazımadan, toprağa saplanıp kalmadan rahatça ilerliyor.
24: Çalı kesici, çim biçme makinesinin aparatlarından sadece biri. Birer süpürücü, kenar düzeltici ve çim havalandırması da var.
18: Müşterilerimizden duyduğumuz şeylerden biri aynı makineyle farklı işler yapma ihtiyacı. Biz de güç ünitesini çok yönlü kullanma amacıyla ek aparatlar oluşturmaya çalıştık.
24: Evet, bu havalı bir şey. Çok amaçlı güç ünitesini nasıl ürettiklerini öğrenmek için Pensilvanya'daki fabrikalarına gittik. İşe çelik levhalarla başlıyorlar. Onları bir lazer yardımıyla kesiyorlar. Tasarımı giriyorlar ve kesim işlemi otomatik olarak yapılıyor.
2: Şu an burada makine alüminyum bir levhayı kesiyor. Biz bu ürünlerde alüminyum ve çelik kullanıyoruz. Makine bu malzemeyi dakikada 2,5-3 metre hızla kesiyor.
24: Parçalar kesildikten sonra şekillendiriliyor. Saatte 250 parçayı yapabiliyorlar.
2: Tek seferde 10 parçaya şekil verebiliyorsunuz. Böylece makine çok verimli çalışıyor.
24: Parçaların hepsine şekil verildikten sonra birbirlerine uyumlu olup olmadıkları kontrol ediliyor.
2: Arkamızda her şeyin doğru şekilde oturduğundan emin olmak için onları birleştiriyorlar.
24: Bunun ardından parçalara kaynak yapılıyor. Bu işlem elle yapılıyor.
2: Şu an burada bir çim biçme makinesinin çalı kesici aparatı yapılıyor.
24: Sıra onları toz boya kaplamayla renklendirmeye geldi. Isı yükseliyor ve toz boyayı eriterek onu metalle birleştiriyor.
2: Metal ısıtılıyor ve toz boya uygulanıyor. Metal toz boyayı ısıtıyor ve onu kendisi için bir kabuğa dönüştürüyor. Böylece dayanıklı, parlak bir yüzey oluşturuyor.
24: Bu parlak parçaların hepsi son montaj aşamasında bir araya geliyor. Önce motorlu gövdeyi yapıyorlar, sonra aparatı ekliyorlar. Biz çalı kesici örneğine bakıyoruz. Bir ürünü fabrikanın kapısından çıkarmadan önce düzgün çalıştığından emin oluyorlar. Çünkü motorlu gövdelerinin arazide en zorlu işlerle karşılaşacağını ve her seferinde iyi performans sergilemesi gerektiğini biliyorlar. Sırada o çim temizliğinde kullanılan bir yük beygiri gibi motorlu ve çok güçlü bir el arabası. İki tarafa da gidebiliyor. Ayrıca fiskeli sistemi onarımı için çok amaçlı bir alet ve iki sık kullanılan bahçe aletinin evliliği var. Bugün bu programda açık hava işleri yapıyoruz. Bu ağır işlere uygun el arabası çığır açıcı nitelikte. Birçoklarının dikkatini çekmiş. Roy, burada ödül sahibi bir makine var değil mi?
25: Bu gerçekten çok güzel bir makine.
24: Aha. Neden çok güzel olduğundan bahsetsene.
25: 227 kiloluk kapasite. Transmisyonu bir çim biçme makinesiyle aynı.
24: Hidrostatik transmisyonu var. Yani az sürtünme, çok kontrol. Tepeleri mi aşalım? Sorun değil. Ağır işlere uygun tekerlekler kolayca dönüyor. Geniş yapısı sayesinde büyük yük taşırken bile kontrolü hala kolay. 227 kiloluk kapasitem var benim.
25: Evet, 227 kilo. Ortalama cüssede biri için el arabasına 227 kilo. Tabii Chris Grandi için durum farklı.
24: Yani ben bir şey demeyecektim, sen dedin. Onu kullanmanız için çok kaslı olmanız gerekmiyor. Hızınızı ve yönünüzü ayarlayabiliyorsunuz. Şunu da beğendim. İki tarafa da gidebiliyor.
5: Evet.
24: Hem ileri hem de geri.
5: Evet, geri geri götüreceksen top sende.
24: Kesinlikle. Bu el arabasını çekmeye gerek yok. Ama şimdi en iyi kısma geldik. Yükü boşaltma vakti gelince kolu kaldırmanız yeterli. Çok basit bir iş. Gerçekten güzel. Neden ödül kazandığını anlayabiliyorum.
5: Evet. Hem bizim için hem de izleyicilerimiz için doğal bir şey.
24: Aynen öyle. Ağır yük taşıyor ama güzel ve rahat hareket ediyor. Aman lenslere dikkat. Evet. Fıskiye sisteminizle ilgili bir şeyler yapacaksanız doğru aletlere ihtiyacınız var.
6: Genellikle 5 çeşit alete ihtiyacımız oluyor. Delici aletimiz var, lokmuşlu tornavida, bir plastik tokmak, kerpeten ve bir kesici.
24: Etrafta taşımak için az alet değil. İşte bu yüzden bunu icat etmişler.
6: Niye sulama sistemleri için çok amaçlı bir aletimiz yok ki dedim. Sonra defterimi alıp bir tasarım çizmeye başladım ve ürünümüzü 1,5 yıl içinde piyasaya sürdük.
24: Sulama sisteminizle ilgili çalışırken ihtiyacınız olan her şey burada. Boru kesebiliyorsunuz, kelepçe sıkabiliyorsunuz, delik açabiliyorsunuz ve liste devam ediyor. Hepsinden iyisi para tasarrufu yapıyorsunuz çünkü artık 5 aleti almanız gerekmiyor.
6: O aletleri almak için 60 ila 75 dolar gerekir. Ama bizim aletimiz için nalbura gittiğinizde cebinizden yaklaşık 20 dolar çıkıyor.
24: Boru kesici, tokmak, kerpeten, lokma uçlu tornavida ve boru delici hepsi bir arada. Zaman ve para tasarrufu sağlıyor. İşte bundan bahsediyorum. Tırmık ve çapa bahçe işleri için iki en temel alettir. Toprağa bir şey ekmek için hazırlarken ikisine de ihtiyacınız var. Ama artık onları tek bir alette birleştirmişler.
9: İkisi bir arada aletlerden biri. Bence çok mantıklı. Kesinlikle.
24: Bir yanı tırmık, diğer yanı çapa.
9: Bu otların köklerini çok iyi söküyor.
24: Otlar yerlerinden söküldükten sonra bu eşsiz tırmıkla onları alıyorsunuz ve toprak alanınız tertemiz oluyor.
9: Dişlerin arası normalden çok daha açık. Böylece aralarına çok fazla toprak takılmıyor. Sadece uzaklaştırmak istediğiniz şeyleri tutuyor.
24: Ve sadece bir alet kullandığınız için zaman ve enerji tasarrufu yapıyorsunuz.
9: İki alet olunca birçok kez birini bırakıp diğerini alıyorsunuz. Ama bunu kullandığınızda işiniz bölünmüyor ve çok daha hızlı bitiyor.
24: Ve sadece 20 dolara bir yerine iki aletiniz oluyor. Birazdan dış ortam işlerinde kullanılan çok çeşitli aletlere yer veren havalı bir fuara gidiyoruz. Ekiciler, yaprak üfleyiciler ve çim biçme makineleri. Evet, işte bu. Propan gücünü hissediyorum. Ve çok daha fazlası Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda sizi bekliyor. Doğru makineniz varsa dış ortam işleri büyük eğlence oluyor. İşte bunun gibi. Bu dönebilen bir çim biçme makinesi. Gücünü propan gazından alıyor. Bu bizim Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda bulduğumuz çok sayıda güzel dış ortam aletinden biri. Endüstride neyin ilgi odağı olduğunu öğrenmek için gitmeniz gereken yer orası. Louisville, Kentucky'deki bu fuarda her şey dış ortamda yapılan işlerle ilgili. Bu yılın konsepti çevreyi temiz tutmak.
10: Çevreye olumsuz etkisi az.
20: Salınımı az. Çok çevre dostu.
24: Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda çok sayıda açık hava alanı var. Çünkü bu fuarın bir özelliği var. Bu fuar uygulamalı.
0: Fuara gelenler ekipmanları deneyebiliyorlar. Örneğin çim biçiyorlar, ağaç öğütüyorlar, çukur açıyorlar, zincirli testere kullanıyorlar. Hepsi burada.
24: Şimdi bu firmaya misafir oluyoruz.
22: Bu çim biçme makinesi kullanımı en kolay tasarımlardan biri.
24: Evet, bu sıkı dönüşler yapan koltuklu bir çim biçme makinesi. Sıkı derken ciddiyim. Tekerleklerin hepsi senkronize hareket ediyor. Senkronize direksiyon sistemi var. 4 tekerleği de kontrol ediyor.
22: Ön tekerlekler, arka tekerlekler tahrik sistemiyle iletişim halinde. Bu sayede tekerlekler üstünde tam kontrol sahibi oluyorsunuz. Yani çok kolay kullanılıyor.
24: Bu model propan gazıyla çalışıyor. Böylece çevre kirliliği ve fiyat azalıyor.
22: %30'luk yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu da cebinizde daha fazla para kalması anlamına geliyor. Kullanıcılar için harika bir şey.
24: Yakıtı verimli kullanmak demişken yeni yakıt püskürtmeli motor serisini inceleyelim. Bu firmayı görünce aklınıza klozetler ve küvetler geliyor olabilir ama onlar motor konusunda da çok iyi.
26: Ya değişim süreleri daha uzun olacak, böylelikle temiz kalacak. Motor daha az ısınacak ve daha uzun çalışacak.
24: Yeşil konseptli bir fuarda hiçbir şey küçük güzel çiçekler dikmenize yardımcı olan bir aletten daha yeşil değildir. İşte bunun sayesinde artık eğilmenize gerek yok.
17: Diyelim ki 20 tane çiçek dikeceksiniz. Eğilip her biri için toprağı kazmanız gerekiyor. Ama bununla ayağınızı sertçe bastırmanız yeterli. Çıkarıp sıradakine geçiyorsunuz.
24: Aletin şekli bir fide kabı gibi yapılmış. Yani çiçek hemen yerine yerleşiyor.
17: İşiniz bitti. Çiçekler yerleşti. Geriye sadece sulamak kaldı.
24: Sade bir konsept ama çiçek diken biriyseniz size biraz zaman kazandırabilir. Belinizdeki ağrıyı da azaltabilir. Şimdi ağır işlere uygun müthiş bir alet var.
18: Magnum sırtta taşınır yaprak üfleyicimiz bu kategorideki ürünlerimizin en önde gelen modeli. Bizim için en güçlü sırtta taşınır yaprak üfleyici bu. Çok hafif. Onu tüm gün kullanabilirsiniz. Çünkü mesele sadece çantanın askılarına binen yük değil, çantanın sırtınıza nasıl oturacağını belirleyen tasarım.
24: Çevreye de, belinize de faydalı.
18: Yakıt konusunda rakip modellerden %28 kadar daha verimliyiz. Ayrıca şu andaki standartlardan %69 daha temiz.
24: Diğer havalı bir özelliği de jikle valfinin otomatik ayarı.
18: Jikle valfini başlatma konumuna getirin ve çalıştırma ipini çekerek üfleyiciyi çalıştırın. Çalıştırmaya başlar başlamaz jikle otomatik olarak çalışır mod konumuna geçiyor. Başlamaya hazırız.
24: Saatte 320 kilometre civarındaki üfleme gücü ve $500 altındaki fiyat etiketiyle bu hafif, ciddi ve yeşil bir alet. Yeşil Endüstri ve Ekipman Fuarı'nda oyunun adı icat. Burada açık hava işlerinde kullanılan güç ekipmanlarından el aletlerine kadar her şeyin en iyileri var. Biz fuardaki açık alan aletlerine sadece yüzeysel olarak baktık. Daha fazlasını internet sitemizde bulabilirsiniz. Çimleriniz ve bahçeniz için kullanacağınız her tür aletin videolarını da orada bulabilirsiniz. Ben şimdi propanı açıp işe başlıyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Evet. Mama ister misin? Tamam. Ben de senin yaşındayken tüm gün sırt üstü böyle yatardım. Yani bilirsin. Bu köpek hiçbir şey yapmıyor.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
1: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
3: Kalsın mı? Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Ağaç işleme aletleriyle tornalıyor, zımparalıyor, buduyoruz. Orbital zımpara iz bırakmıyor. İşte bu harika. Şu arabaya bir bakın. Az emekle çok iş yapmak istiyorum. Torku çok yüksek.
7: Torku çok yüksek.
6: Çok yüksek hız. Hız kontrollü frezeye ne dersiniz? Narin kesimler için ideal.
8: Evet, harika.
6: Ve sizi sanatçı yapacak bir şablon aleti. Ayrıca tomruğun bir kaseye nasıl dönüştüğünü adım adım izlemek için Aspen'e gidiyoruz. Yüksek teknoloji araçla ek yeri yapıyor, keskiyi kolayca biliyor ve alışılmışın dışında bir takım tezgahını inceliyoruz. Son teknoloji ağaç işleme aletleri az sonra. Merhaba. Ben Chris Grandi. Bugün ağaç işleme aletlerini inceliyoruz. Karşınızda zımparalama işini kolaylaştıran bir alet. Şuna bakar mısınız? Evet, hadi bakalım. Aletin yüzeyi rastgele döndüğü için ahşapta girdap deseni bırakmıyor. Evet. Şuna bak. Görüntü ve dokunuşu harika. Zımpara mı yapacaksınız? Bunu deneyin. Evet Joe, yeni zımpara bu mu?
7: Evet.
6: Yörüngesel olarak zımparalıyor, öyle değil mi?
7: Evet.
6: Hadi bize farkını anlat.
7: Eski modele göre daha hızlı ve güçlü. Tutuşu daha rahat, kesinlikle ergonomik. Zımpara yapmak saatler değil, 10 saniye sürüyor. Sadece 10 saniye.
6: Derinliği ayarlayın ve... Güç ellerinizde.
7: Evet.
6: Çok güzel.
7: Evet.
6: Bakalım neler yapabiliyor. Evet. Evet. Şuna bak. Tek kelimeyle harika. Şuna bak.
7: Bu kadar.
6: Bu kadar. Aparatı bu şekilde çıkarıp cilalamaya başlayabilirsiniz. Mesela ne cilalarız?
7: Mesela arabanı.
6: Araba mı? Evet. Bunu duymuştum. Neden bahsettiğini biliyorum.
7: Doğru, tamam.
6: Hadi o tarafa gidip ağaçtan yaptığın arabaya bakalım. Ne dersin?
7: Hadi.
6: Karşınızda tamamen ahşaptan yapılmış bir araba. Daha önce şovda görmüştük.
7: Evet.
6: Şimdi tam karşımda ve yakından bakıyorum. Hadi bize arabadan bahset.
7: Bu benim Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki mezuniyet projemdi. İsterse evet. Ahşaptan her şeyin yapılabileceğini göstermek istemiştim.
6: Peki tahminen kaç saat uğraştın?
7: Bunun için 8 kişilik bir ekiple çalıştık. Kişi başı 1 milyon saatten toplam 8 milyon saat oldu.
6: Ancak bu alet için oldukça kolay bir iş. Tamamı ahşap.
7: Utandırıyorsun.
6: Ve harika. Kesinlikle abartmıyorum. Harika bir iş.
7: Tamam.
6: Şimdi ince işler için küçük bir testereye bakıyoruz.
8: Evet, muhteşem. Taşınabilir gönye kutusuyla birlikte geliyor. Ağır olduğu için devasa bir testere taşımak yerine işe giderken bunu alırım.
6: İnce kıyım testere hem kompakt hem de hafif. Ama büyük testerelerle aynı açıyı yakalıyor.
8: 45 derecelik açı için kolu bastırın. 30 derece için de aynı şey geçerli. Sadece kilitleyin yeter. Bu kadar.
6: Gönye kutusuyla doğrama testeresi gibi kullanın ya da düz kesim için tek başına kullanın. El testeresinden çok daha iyi.
8: Sadece 2 dakikada hallediyor, hatta 30 saniyede.
6: Düz, ince ve sert kesimler için 3 bıçağı var.
8: Çıkartmak çok kolay. Kırmızı düğmeye basınca çıkıyor.
6: Bıçaklar iki yöne doğru da çalışıyor.
8: Yerine oturtun, işte bu kadar kolay.
6: Döşeme yapıyorsanız kapı sövelerini çıkarmadan bile düzeltebilirsiniz. Bu size zamandan tasarruf sağlar. Küçük testere gibi gönyeli kesimler de mümkün.
8: Evet, bu harika.
6: Bazen zımparalamak istediğinizde ahşabın üstüne bastırmanız gerekir. Au! Bazen böyle olur. Basit çözümün yeni adı işte bu.
3: İzin ver de nasıl çalıştığını göstereyim. Bunları şuraya yerleştirip kayış zımparayla üzerinden geçiyoruz. Denemek ister misin?
6: Evet.
3: Hadi bakalım.
6: Kesinlikle. Evet. Şuna bakın. Ahşabı tezgahın üstünde sabit tutuyor. Ve fiyatı çok makul.
3: Evet öyle, sadece 12 dolar.
6: 4 tanesi mi?
3: Evet, 12 dolar.
6: 12 dolar mı?
3: Evet.
6: 12 dolar.
3: Evet, 12
6: Efendim,
3: dolar.
6: Sıradan bir yemek fiyatı bu. Öğle yemeğini harcayacağınız paraya ahşabınız sabit kalıyor. Acıkınca da tatlı niyetine gelsin bisküviler. Ahşaptan harf oymak size zor mu geliyor? Bir de buna göz atın. Şablonu takip edip harika harfler çıkartıyorsunuz.
5: Her tür sanat eserini ve süslü tabelaları temiz ve eğlenceli bir şekilde yapabilme şansınız var.
6: Çizimleri hem küçültüp hem de büyütebilen esnek bir paralel kenar kullanıyor.
5: Bu eski bir fikir ama konsept harika işliyor. Temel olarak kağıda çizdiğimiz ana hattı izliyoruz. Yönlendirici izlediğimiz kalıbı takip ediyor ve doğruca ahşabın içine oyuyor.
6: Düşük teknolojiye sahip ve bütçe dostu bir kesim tezgahı. Kenarları takip etmek yetiyor.
5: 5 şablondan biri kullanılabilir ya da internetten indirebilirsiniz. Seçenekler sonsuz.
6: Yönlendiriciyi ayarlayarak 3 boyut kazandırabilirsiniz.
5: Yönlendiriciyi biraz daralttım ve girdap görüntüsü vereceğim.
6: Yavaş ilerlediğiniz sürece pantografla çalışmak çocuk oyuncağına dönüyor.
5: Sanatçı sayılmam ama bu şekilde çalışınca şaheserler çıkıyor.
6: Pantograf, ahşap atölyenizi sanat eserleri ve süslü yazılarla yepyeni bir seviyeye taşıyabilir. Orta boy torna tezgahı profesyonel kalite sunuyor. Yani bizim işini kendin yap seviyemize. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız, Aspen yakınlarındaki bir sanat okulu bunun için gereken araçları sağlıyor. Kütükten kaseye az sonra. Pantograf, ahşap atölyenizi sanat eserleri ve süslü yazılarla yepyeni bir seviyeye taşıyabilir. Orta boy torna tezgahı profesyonel kalite sunuyor. Yani bizim işini kendin yap seviyemize. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız, Aspen yakınlarındaki bir sanat okulu bunun için gereken araçları sağlıyor.

0: 30 santimlik bir orta boy tornağı ve piyasadaki tüm orta boy tezgahlardan daha büyük parçalar işleyebiliyor.
1: Oo, büyük parçaların üstesinden gelmekle kalmıyor. Motoru da çok güçlü.
0: Bir beygirlik motoruyla benzerlerinden %25 daha fazla tork sağlıyor.
1: Daha çok tork.
0: Daha çok.
1: Daha çok tork. Peki başka? Bu başlıkla köşe geçmeleri de yapılabilir.
0: İçindeki mili 24 farklı pozisyonda kilitleyebiliyoruz. Böylece hareket etmiyor. Anladım. Ve kırlangıç kuyruğu geçmesi yapmak kolaylaşıyor.
1: Bu geçmenin dişisini de yapabiliyor. Pekala.
0: $1000'lık bir ekle o işleve de sahip oluyorsun. Böylece makine herkesin kullanacağı seviyeye iniyor.
1: Yani kendi işini kendin yap seviyesi. Bu orta boy tornayla tüm ahşap işlerinizi yapabilirsiniz. Bundan hemen bir tane istiyorum.
0: Elbette.
1: Ahşapla tamamen sanatsal olarak ilgileniyorsanız şerit testere kutusu kullanıp işe bir kase yaparak başlayabilirsiniz. Lisedeki el işi dersleri geride kalmış olsa da Colorado Aspen'de yer alan bir sanat merkezinde becerilerinizi geliştirmenize yardımcı oluyorlar. Hadi gidip bakalım. Colorado'nun karlı dağlarında yalnızca kayak yapılmıyor. Görsel sanatlarda ilerlemek istiyorsanız bu sanat merkezi tam size göre.
2: Ülkedeki en büyük sanat merkeziyiz. Burada heykel, ağaç işleri, fotoğrafçılık, resim, baskı resim gibi çeşitli kurslar var.
1: Ahşapla ilgilenen sanatçılar burada yeteneklerini geliştiriyor. Yeni başlayanlar şerit testere kutusuyla pratik yapıyorlar.
3: Bu alet, şerit, testere kutusu ve birkaç kelepçeden oluşuyor. Bu sayede plakalar hazırlayabiliyoruz.
1: Basit bir projenin ilk adımı, testereyi yönlendirmek için dikkatli çizgilerle modelin haritasını çıkarmak. Herhangi bir şerit testere bu işi yapabilir. Ancak burada üst düzey bir makine kullanılıyor.
3: Bir sonraki kesimin ardından kutunun deliklerini yaratmış olacağız.
1: İşleyeceğiniz parçanın daha iyi kavraması için çit daha aşağıya alınabiliyor.
3: Artık tüm parçalar hazır.
1: Sıra tutkallamaya geldi.
3: Tutkal çok çabuk kuruduğu için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.
1: Bu kelepçeler ahşap atölyelerinin olmazsa olmazlarından. Sıra dışı kutunuz artık hazır.
3: İnsanlar ahşapla çalışmaya başladıklarında dik açılar ve düz kenarlar kullanırlar. Bu şerit testerinin en güzel yanı eğrilerle sınırların dışına çıkmanızı sağlaması.
1: Sanatçının yaratıcılığıyla basit bir kutu karmaşık bir form alabilir.
3: Son derece güzel.
1: Ancak kutular işin sadece ilk adımı. Burada ileri düzeyde dersler de alabilirsiniz. İşe kütüğü keserek başlayıp daha sonra onu kaseye çevirebilirsiniz. Bir kaseyi hazırlamak için birlikte çalışan iki alet gerekir. Torna ham haldeki tahta bloğunuzu döndürür ve keskin bir alet onu oyar.
4: Aletimiz bu. Uzun bir sapı var ve kaseyi bununla oyuyoruz.
1: Ham parça tornaya yerleştirilip kilitleniyor.
4: Bitince güzel bir şey olacak.
1: Tornanın dönmesiyle de alet oymaya başlıyor. Önce kasenin dışı hazırlanıyor.
4: Pekala.
1: Bir sonraki adım içinin temizlenmesi. Çene aynası kasenin alt kısmını kavruyor. Tornayı yeniden çalıştırıp kasenin içini oyuyorlar.
4: Aleti ayakta sıkıca kavramak ve onu bir savaşçıymışım gibi tutmak istiyorum.
1: Kasenin düzenli dönüşüyle güzel bir şekilde oyuyor.
4: Güzel bir biçim elde etmek için altındaki fazlalığı kaldıracağız.
1: Tabanı bitirdikten sonra kase ortaya çıkıyor. Kütükleri kaselere, blokları kutulara dönüştürmek burada öğreneceklerinizin yalnızca bir kısmı. Dahası da var. İşiniz bittiğinde eğlenmeniz için karlı dağlar sizi bekliyor olacak. Keskileri keskinleştirmenin hızlı bir yolu var.
5: Harika görünüyor.
1: Yüksek teknolojili aracın yeni bir özelliği var.

0: Bağlantıları alttan birleştireceksiniz, edeceksiniz ve bam! Dümdüz oldu. Bu yönlendiricinin bazı ince ayarları var. Yeni aletler birazdan sizinle. Her marangoz aletlerine iyi bakması gerektiğini bilir. Keskiler de düzgün şekilde bilenmelidir. Hassas bileme sistemi ileri geri hareketlerle keskiyi ilk günkü haline getiriyor. Sadece birkaç hareket ve son derece keskin. Daha kolay olamazdı. Oymaya başladığınızda körelmiş bir keski sizi çok yavaşlatır.
1: Keskinleştirmenin birkaç yolu var. Böyle bir bileği kullanabilirsiniz. Ancak düz bir kenar elde etmek imkansızdır. Bileme taşıyla da ileri geri sürtmek sonsuza kadar sürebilir.
0: İşte bu alet burada devreye giriyor ve her seferinde 25-30 derecelik mükemmel bir eğim sağlıyor.
1: Önce biraz yağlıyoruz.
0: Açıyı ve bileme türünü seçiyoruz.
1: İki seçenek var. İnce ya da sert. Bilenecek çok alan olduğu için serti kullanacağız.
0: Rahatça ileri geri oynatıyorsunuz ve gerisini elmas bileme taşı hallediyor.
1: Harika görünüyor. Başlığı değiştirip son rötuşları atıyorum.
0: Bu alet marangozluk aletlerinizin keskin kalmasını sağlıyor. Ahşap bağlantı yapmak için bu alete bir göz atın. Bu hassas zıvana ve zıvana sistemiyle mobilya bağlantıları çok kolay. Özel boyutlara sahip cihaz yapacağınız her kesime mükemmel uyum sağlıyor ve iki yönlü kesme işlemiyle öne çıkıyor.
2: Dönme ve salının bir arada.
0: Dönüyor ve salınıyor.
2: Doğru.
0: Bu da dübelden daha güçlü ve sıkı bir uyum anlamına geliyor. Bir başka özelliği de tekrarlanma fonksiyonu.
2: Gerçekten harika.
0: Otomatik olarak endeksleyip ölçüm ya da tahmin gerektirmiyor. Gerçekten güzel.
2: Kesinlikle öyle.
0: Daha hızlı çalıştı.
2: Oldukça başarılı.
0: Sıra ikinci parçada. Mükemmel şekilde yerine oturuyor.
2: Mükemmel bir şekilde oturmalı. Çak bakalım.
0: Harika. Ve bir zemin kaplama sistemi. Sadece bir delik açın, metal bağlantı elemanları tahtaları birleştirsin. Yukarıdan görünmüyor. Yapmanız gereken tek şey bu bağlantıları alttan bağlamak ve bam, bu harika. Bayıldım. Ahşap işler için terlemeden sonuca ulaşın. Bayıldım. Harika işti. İşte size güzel kenarlar yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir araç. 8 santimlik dalma yönlendiricisi geliyor.
3: Hassas köşelerle uğraşmak için mükemmel bir alet bence.
0: Ürünün elektronik hız kontrolü, pürüzsüz kesimler için hızı sabitliyor.
3: Takılmıyor, bir yere çarpmıyor. Çalıştırıp işe devam ediyorsunuz.
0: 3 tane derinlik ayarı var.
3: Kaldırın. Bir sonraki işleme devam edin. Kilitleyin. İşte bu kadar basit.
0: İnce ayarlar için kontrol özelliği de var.
3: Derinlik konusunda hassas ölçümlere olanak sağlıyor.
0: Biraz değiştirip işe devam ediyorsunuz.
3: İşte bu kadar kolay. Oluk hazır.
0: Ürünün bir başka benzersiz özelliği de talaşları ve tozu sizden uzaklaştıran yerleşik deflektör. Böylece hem siz hem de ürün temiz kalıyorsunuz. Sırada tüm çalışma tezgahlarının duayeni var. Bu ufaklık hiçbir şeyi kaçırmıyor. Maine'deki fabrikalarında yapılan özel tezgahlara bakacağız. Çoğu ahşap projesi tezgahta başlar ve orada biter. Kendinize bir tane yapabilir ya da alırsınız. Sağlam akça ağaçtan olanların Maine'de nasıl yapıldığını görmek için şimdi fabrikaya gidiyoruz. İster acemi, ister usta marangoz olun, bu markayı duymuşsunuzdur.
4: Bu marka el yapımı ata yadigarı aletler üretir. Her alet için muazzam bir emek harcanır.
0: Aynı emek tezgah üretiminde de geçerli.
4: Tezgahımız son derece sağlamdır. Çeşitli bağlama seçeneklerine sahiptir. Ve standart başlangıç tezgahıyla asla yapamayacağınız şeyleri yapmanıza izin verir.
0: Bu tezgahlarda büyük işler yapabilirsiniz. Firma en büyükten en küçüğe doğru 3 çeşit tezgah üretiyor.
4: Bu tezgah 10 santimlik masif ağaçtan üretiliyor.
0: Her biri siparişle üretiliyor. Uzun musunuz? Sorun değil. Özel üretim mevcut.
4: İdeali dik durduğunuzda avucunuzu tezgaha bastırabildiğiniz yüksekliktir.
0: Pek çok mengene fonksiyonu var. Bir zincir tahrik mengenesi, bir kuyruk mengenesi, hatta kenarda büyük parçalarla çalışmak için sürgülü bir bölümü var. Maine'deki atölyede Avrupa tarzı tezgahlar üretiliyor. Tezgah üstü için yekpare lamine akça ağaç kullanıyorlar. Eni ile boya ayarlandıktan sonra çentikler ve zıvanaları hazırlanıyor ve dış bağlantı doğramaları oluşturuluyor. Önce bir kaba kesim yapılıyor. Ardından içine girip daha ince işlerle uğraşılıyor.
5: Çeşitli kesicileri kullanarak daha tutarlı ve hassas bir işlem yapıyoruz. Böylece montaj aşamasında parçalar konusunda el işiyle uğraşmıyoruz.
0: Parmak kirişlerini marangozhanede yapıyorlar. Tezgahta yalnızca bu kiriş kullanılıyor. Yerleştirildikten sonra yapıştırma işlemi başlıyor. Her şey birbirine güzel bir şekilde oturmak zorunda.
5: Kirişleri ne kadar sıkıştırıp bağlantılara yaklaştırırsak hat boyunca yapacağımız işler azalır.
0: Üstünü tamamen pürüzsüz hale getirmek için bir zımpara makinesinden geçiriyorlar. Bu sırada tezgahın tepesini inşa ediyorlar ve bacakların montajını yapıyorlar.
5: Yapıştırıcıya gerek kalmadan her şeyi bir arada tutan delikli pim sistemini kullanıyoruz. Bu da ahşabın yerleşmesini kolaylaştırıyor.
0: Mengeneler takılınca son detaylara geçiliyor.
5: Alt ve üst tüm kenarlar yerleştikten sonra detaylara geçip keten tohumu yağı terebentin karışımını sürüyoruz.
0: Firmanın ürettiği tezgahlar birer sanat eseri. Dilerseniz monte edilmiş olarak alabiliyorsunuz.
4: Kapınıza kadar getirilir ve atölyenize yerleştirilir.
0: Ustalar tarafından yapılan tezgahlar her marangozun gurur kaynağıdır. Olamaz. Acıktıysanız biraz bisküvi yeter. Bunlar da çok benziyor zaten. Evet.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Döner merdivenler. Orta çağ katkısıyla mimari bir yenilik. Pita ekmeği. Leziz bir paket seçtik. Bütün mesele kabarmasında. Egzoz bağlantıları. Bunlara Taksim borusu da deniyor. Mekanik bir manifestoya hazır olun. Ve kalıplanmış kireç taşı eserler. Gösterişli mağaralardan çıkan baş yapıtlar. Ama ilk olarak... Döner merdivenler Orta Çağ kalelerinin korunma stratejisinin bir parçasıdır. Saldırganları teker teker çıkmaya zorlarlar. Böylece kaleye tek seferde saldıramazlar. Yüksekte duran muhafızlar kılıçlarını daha rahat kullanır ve galip gelebilirler. Bugün döner merdivenler çok yer kaplamadan insanları üst kata ulaştırıyor. Kompakt tırlar, sarmal yapılarıyla mimari ögeleri de barındırabilirler. Üretim süreci çelik boruların istenen boylarda kesilmesiyle başlar. Keskin uçlar zımparalanır ve dişli bir delik açılır. Bu delikler vida bağlantıları için kullanılır. Bilgisayar kontrolündeki plazma sistemi, pasta dilimli biçimli basamaklar için çelik levhayı keser. Basamak daha sonra borunun yanına yerleştirilir ve kaynak için sabitlenir. Yapısal destek sağlayacak parçalar da basamak tabanına yerleştirilir. Destek parçaları basamağa ve boruya kaynaklanır. Bu basamak ve boru bağlantısı 12 kez yapılır. Bağlantıların daha temiz görünmesi için kaynak artıkları törpülenir. Daha sonra boru ve basamak parçaları merkezi direğe geçirilir ve doğru konuma getirilirler. Son konumlarını tasarımın geometrisi belirler. Borular daha sonra direğe sabitlenir ve son basamağa bir platform eklenir. Parmaklıklar bir çarkta tarafından vurulur. Bu sırada parçalar kesilir ve doğru çapa gelene dek yontulur. Kontrol ve ölçüm sonrasında yuvarlanan uç bir kıskaçla tutulur ve vida biçiminde oyulur. Bir çelik başlık parmaklığın vida bölümünün üzerine yerleştirilir. Bu başlık yerleştirildikten sonra parmaklığı koruyacak. Sonra başlığın üzerindeki parçalar törpülenir. Parmaklıklar basamakların üzerindeki metal parçalara takılır ve birer somunla sabitlenirler. Makaralar kullanılarak uzun metal şeritler bükülür ve tutacak haline getirilir. Bu işlemde merdivenin yüksekliği baz alınır. Tutacaklar parmaklıkların üzerine oturur ve klipslerle takılır. Sonra tutacak kaynaklanır. İlk basamağa inene kadar gereken miktarda tutacak takılır. Bu sırada üst platformun parmaklıkları yapılır. Burası düz bir bölümdür. Ancak parmaklık tasarımı basamaklardakiyle uyumludur. Tamamlanınca yerine vidalanır. Döner merdivenin metal iskeleti artık tamamlandı. Artık ahşap parçalar için hazır. Kızıl meşe parçalarına tutkal sürülür. Bir basamak için iki tanesi gerekir. İki basamak seti tutkal kururken bir işkenceye sabitlenir. Tutkal kuruduktan sonra basamağın doğru boyutlara inmesi için bir tıraşlayıcı kullanılır. Yüzey düzeltildikten sonra freze makinesiyle kenarlar perdahlanır. Burada ahşap şeritlerin yapıştırılıp kurumasıyla bir tutacak üretildi. Tutkal fazlalıkları önce bir zımparayla sonra eğe ile temizlenir. Tutacak tekrar zımparalanır ve bu defa ölçülerin daha eşit olması sağlanır. Son bir zımparalamayla kenarlar ve köşeler daha simetrik hale gelir. Sonra tutacak ters çevrilir ve ahşaba bir oluk yapılır. Bu olukla tutacak metal desteğe yerleştirilebilecek. Kenar boyunca detaylar ekleniyor.
tamamlanan ahşap tutacak, metal destek iskeletinin üzerine yerleştirilir. Geçici olarak oturtulur. Tutacaklar sonra çıkarılır ve kenarları yuvarlaklaştırılır. Yuvarlaklaşan kenarlar döner tasarımı vurgular ve daha yumuşak bir tutuş sağlar. Ahşap basamakların tamamen kapladığına emin olunduktan sonra tüm merdiven sökülerek boyanır ve cilalanır. Döner merdivenler artık tasarlandıkları biçime uygun olarak yeniden monte edilmeye hazır. Dönemeçleri boyunca insanları aşağı yukarı taşıyacak. Orta Doğu kökenli pita ekmeği binlerce yıldır üretiliyor. Bugün şöhreti dünya çapında gelişmeyi sürdürüyor. Sevilme nedenlerinden biri çok yönlülüğüdür. Doldurulabilir, dürüm yapılır ya da kaşık gibi kullanılarak soslara daldırılabilir. Çok hoş değil mi? Pita ekmeği yassı olabilir ancak hiç de sıkıcı değildir. Öğle yemekleri de sıkıcı olmak zorunda değildir. Üretim süreci silolar dolusu unla başlar. Bir basınçlı üfleyici unu otomatik eleğe gönderir. Elek unu 3 aşamada eleyerek saflığı bozan parçaları çıkarır. Mıknatıslar olası metal parçaları ayırır. Önceden tedarik edilen bir şeker, tuz, maya ve koruyucu karışımı hazırlanır. Bu karışım büyük bir mikserde elenmiş unla ve suyla karıştırılır. Mikserde çok sayıda çubuk bulunur. Yatay biçimde dönerek malzemeleri karıştırırlar. Mükemmelce yoğrulan hamur son bir dönüşle bir tekneye aktarılır. Bu tekne sonraki bölüme taşınır. Burada pita hamuru bir besleme hunisine gönderiliyor. Buradan hamur bölücü denilen bir makineye aktarılıyor. Aynen ismi gibi büyük parçaları küçük yumurtalara böler. Bu işlem bir silindirden geçen hamurun kesilmesiyle yapılır. Giyotin tipi bıçakla hamur eşit parçalara ayrılır. Hamur yumruları taşıma bandında ilerler ve onları düzleştiren bir merdanenin altından geçerler. Yukarıda bulunan bir elekten dökülen un, hamur disklerinin üzerini kaplayarak makineye yapışmalarını önler. Her biri sonunda birer pita olacak. Parçalar bir taşıma bandıyla sıcak bölgeye gider. 15 dakika boyunca maya fermente olarak hamurun kabarmasını sağlayacak. Fermentasyon bölümünden sonra bir başka merdane tekrar pita hamurlarını düzleştiriyor. Artık çok ince hale getirilmeye hazırlar. Bu işleme açma deniliyor. Öncelikle pitalar bir yönde ilerleyerek açılır. Hamur oval biçime sokulur. Bir itici hamurları küreyerek son merdaneye gönderiyor. Burada hamur diğer taraftan açılır, biçimi yuvarlaklaşır ve daha da incelir. Mükemmel biçimde yuvarlak ve ince hale gelen pitalar bir diğer fermantasyon işlemine alınıyor. İçerisi epey sıcaktır. Maya yeniden harekete geçirilir ve hamurun yine kabarmasını sağlar. Taşıma bantları çapraz yönlerde ilerler. Pitaları ileri geri taşırlar. Bu zikzaklı yolculuk 15 dakika kadar sürer. Pitalar odadan çıktığında önemli ölçüde kalınlaşmıştır. Sihrin gerçekleştiği fırına girerler. Fırının sıcaklığı 400 ila 500 derece arasındadır. Gereken sadece 15 saniye olur. Bu hızlı pişirme hamurdaki suyu buhara dönüştürüyor. Böylece pitalar kabarıyor, içlerinde bir cep oluşuyor. Daha sonra soğumaları için 15 dakika taşıma bandına alınırlar. Soğudukça inerler. İşlem pitaların içinde açıklıklar yarattığı için kesildiklerinde doldurularak sandviç yapılabilirler.
Pitalar paketlenmek için yığılıyor. Sonra bir taşıma bandı bu yığınları otomatik bir kolun kavraması için gönderiyor. Önlerinde hava basıncıyla bir poşet açılıyor ve otomatik kol pitaları buna itiyor. Aynı zamanda poşetleri de diğer taşıma bandına itiyorlar. Onlar iterlerken bir başka makine poşetlerin açık ucunu büküyor. Poşetin bükülen ucuna plastik bir kilit şeridi yerleştiriliyor ve pita ekmekleri kapatılıyor. Poşetler sonra bir taşıma bandına alınıyor. Süpermarket raflarına taşınmaya hazırlar. 45 dakika hamurdan ekmeğe. Ve kanıtladık, pita ekmekleri hiç de sıkıcı değil. Birazdan rüya gibi borular ve parlak karakterleri, tüm silindirlerimizi çalıştıracağız ve ellerimize macun bulaştıracağız. Çünkü sanata bulaşacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Egzoz bağlantıları ya da bildiğiniz isimleriyle taksim boruları, aracınızın motorunun çekiş gücünü artırırlar. Motora monte edilirler. Her bir silindire uygun egzoz borularını sağlarlar. Arabanın ana egzoz borusuna bağlanan bir toplayıcıyla birleşirler ve onu çalıştırırlar. Bir egzoz bağlantısı, yanma sonrasında oluşan egzoz gazının emilimini ciddi oranda artırır. Bir sonraki yanma döngüsünde silindire daha çok hava ve yakıt girmesini sağlar. Bağlantılar çelikten ya da paslanmaz çelikten üretilir. Bir boru kesici ile çelik tüpler 15 cm boyunca parçalara ayrılır. Pres üzerindeki bir biçimlendirme aracı, bağlantıların bir ucunu dışa doğru genişletir. Bu uç daha sonra biçimlendirme makinesine takılır ve 4 yapraklı yonca biçimine getirilir. Sonra biçimlendirilmeyen uca kulaklar takılır. Daha sonra burası da genişletilir. Burada bir top biçimi oluşturulur. Top biçimli bir kalıp bağlantının içine yerleşir. Bu uç aracın ana egzoz borusuna bağlanır. Bu sırada daha dar borular 81 cm'lik uzunluklara ayrılır ve bağlantıların birincil tüpleri oluşturulur. Bunlar motor silindirlerinin üzerine yerleşir. Bilgisayar kontrolündeki bir mihver boruyu 4 noktadan büker. Mihver bükülme noktasında borunun içini doldurur, borunun baskı altında kırılmasını ve düzleşmesini önler. Bu bağlantı 4 silindirli bir motor için. Bu yüzden 4 ana borusu var. 8 silindirli bir motor için birer çift daha bağlantı gerekir. 6 silindirli motor içinse 3 çift bağlantı gerekir. Bükülen borular şerit testereyle gereken uzunluklarda kesiliyor. Borunun kesilen iki ucu da pürüzlüdür. Bu yüzden sonraki aşama zımparalamadır. Zımparalamadan sonra kenar artık böyle görünmez. Bir şalomayla borunun üst ucu ısıtılarak çelik yumuşatılır. Parlayan uç daha sonra bir biçimlendirme makinesine taşınıyor. Makine borunun ucunu üst silindire oturacak biçime getiriyor ve boru buraya yerleştiriliyor. Silindir profili motordan motora değişiyor. Bu yüzden biçimlendirme araçları oturması için kullanılır. 4 egzoz çıkışı için bağlantı borusunun çıkıntıları bir montaj jigine yerleştiriliyor. Birincil boruların üst kısmı her bir çıkışa yerleştirilir. Sonra alt uçlara 4 yapraklı yonca biçimli toplayıcı yerleştirilir. Artık birleştirme vakti geldi. Egzoz çıkışına bağlanan her bir borunun üst kısmı bağlantı başlıklarına takılıyor. Sonra da boruların alt kısımları toplayıcıya kaynaklanıyor. Bağlantı borularının 3 aşaması bulunur. Bağlantı başlıkları, borular ve toplayıcı. Artık birleştiler. Çıkışların çevresindeki kaynak parçaları zımparalanır.
ancak kısmen yüksek bırakılırlar. Çıkış kısımlarının çevresine bırakılan bu fazla kaynaklar sızıntıyı önleyen birer yalıtım görevi görür. Kaynaklama sırasında malzeme parçaları bağlantıların içine düşebilir. Bu yüzden delikler ve çıkış noktalarının iç kesimi törpülenir ve temizlenir. Bağlantı parçası daha sonra uyumlu bir motor silindiri bağlığında denenir. Vida deliklerinin düzgünce yerleştiğinden emin olunur. Tüm birleşim yerlerinin üzerinden bir şaloma geçirilir, kaynaklar kontrol edilir. Alevler yama gerektiren tüm delikleri kapatır. Ancak bu yekpare. Bu fabrika bu egzoz bağlantılarına iki kat boya uyguluyor. Astar katı olan siyah su bazlı boya püskürtülür ve havayla kurutulur. Bu yüzeyin paslanmasını önler. Daha kaliteli ısıyla uygulanan uzay endüstri kalitesindeki seramik boya siyah ya da gümüş rengindedir. Paslanmaz, güçlü ve yüksek performanslı sürüşlere hazır. Işık yandı, gazlama zamanı. Bu mermer mi, fil dişi mi? Hayır, aslında kireç taşı. Oyma bir sanat yapıtına benziyor ama kalıplanmış. Kireç taşı nasıl kalıplanır diye sorabilirsiniz. Fransız zanaatkarlar bu işlemi 200 yıl önce geliştirdi. Ve mirasçıları bugün hala kireç taşı kalıplamayı sürdürüyor. Bu eşsiz sanat, bir ailenin volkanik kayalarının altındaki bir sırrı değerlendirmesiyle ortaya çıktı. Kalsiyum karbonatça zengin sular taşlaşarak kireç taşına dönüşüyor. Aile mağaraları kazıdı. Ardından kalsiyum karbonatı alarak kalıplamak üzere ustalaştılar. 7 nesil sonra aile bu geleneği sürdürmeye devam ediyor. Kaynak suyunun her litresinde 2 gram kalsiyum karbonat ve yüklü miktarda demir oksit bulunuyor. Bu yüzden suyun rengi turuncu. Orijinal yalaklar suyu ağaç yongalarına doğru taşır. Bu yongalar demir oksidi hapseder ve kalsiyum karbonat yüzeye yükselir. Atölyede işlem kalıbın yapılmasıyla devam ediyor. Gütaperka suda ısıtılarak yumuşatılıyor. Gütaperka doğal bir latekstir. Güta ağacının öz suyundan elde edilir. Yumuşaklığında atölyenin tartısı kullanılarak gerekli miktar tartılır. Daha sonra gütaperka yoğrulur. İçindeki hava çıkarılır ve daha yumuşak hale gelir. Top biçimine getirilir, sonra eski bir prese yerleştirilir. Pres güteperkayı 18'e 26 cm boyutlarında bir dikdörtgene dönüştürür. 30 dakika preste kuruduktan sonra güteperka dikdörtgen biçimini koruyabilecek kadar sertleşmiş olur. Sonra presten çıkarılır, üzerine silikondan yapılmış bir şablon yerleştirilir. Gütaperka bir sanatçı tarafından tasarlanan desenin üzerine yerleştirilir. Şablon gütaperka üzerine yerleştiriliyor. Bunun üzerine de ahşap parçası konuluyor. Sonra tüm bu parça eski vidalı bir prese yerleştiriliyor. Bir saat sonra nazik biçimde presten çıkarılıyor. Sanat yapıtı artık desenini gütaperka üzerine bırakmıştır. Soğuyup sertleşmesi için kenara bırakılıyor. Tasarım geleneksel vidalı prese sığmayacak kadar yüksek ya da genişse desen kilden oyularak yapılıyor. Kil sertleştikten sonra kalıbın yapılması için silikonla kaplanıyor. Bu modern kalıp yapma tekniği biraz daha zordur. Çünkü silikon gütaperka gibi yeniden ısıtılamaz ve işleme alınamaz. Silikonun esnek bir kalıba dönüşmesi 24 saat alır ve yalnızca bir kez kullanılabilir. Çok esnek olduğu için destek tepsisine yerleştirilmelidir. Böylece dolunca ya da taşınınca bükülmez.
Ardından kireç taşını kalıplama zamanı gelir. Kalıplar bu sıvı kireç taşı şelalelerinin altına yerleştirilir. Sıvının içindeki karbonik gaz derece derece buharlaşır. Kalıplara giderek artan oranlarda biriken kalsiyum karbonat bırakır. Her kalıp her gün yeniden yerleştirilir. Böylece dökülen sular her noktaya çarpar. Yarım santim kalınlığındaki bir sanat yapıtı için şelalede 6 ay geçmesi gerekiyor. 2 santim kalınlığında olan içinse 2 yıl gerek. Geleneksel kalıptan kireç taşı sanat yapıtını çıkarmak için gütaperka sıcak suya tutulur. Böylece kalıp nazikçe çıkarılabilir. Gütaperka'daki tüm ayrıntılı tasarımlar artık kireç taşında tekrarlanmış durumda. Kalıplanmış taş, mermer kadar güçlü ve sert. Yapıtı silikon kalıptan çıkarmak için destek tepsisi çıkarılır ve silikon kaldırılır. Stokta 1821 yılından kalma 5000'den fazla desen mevcut. Bu kalıplanmış kireç taşı sanat yapıtlarından epey var. Zanaatkarlar demir oksidi kontrol etmekte ustalaştıkça beyazın 50 tonunu görebilecek duruma geldik.

0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Yeniden dönüştürülmüş kaykay gitarlar. Rock efsanelerine dönüşecek kadar değerli gitarların yapım tekniklerini anlatacağız. Solar sokak lambaları. Geceyi aydınlatacak enerjimiz var ve kaynağı da gün gibi aşikar. Evet, güneş ışığı. Ve oyuncak bebekler. Bu ürünün uzuvlarını takıyoruz. Hadi, eller havaya. Bir çocuk oyuncağından çok daha fazlası. Ama ilk olarak... Sıçramak, döndürmek ve zıplamak bu sporun bir parçası. Kaykay gövdeleri birkaç ay içinde tamir edilemeyecek kadar hasar görebilir. Ancak hasarlı kaykayların çöpe atılmaktansa farklı bir gösterinin parçası haline getirilirler. Birer elektro gitara dönüştürülürler. Oldukça ilginçtir. Bir kaykaydan gürültü çıkaran bir makineye dönüşüm tuhaf görünebilir. Ancak eski kaykaylardan elektro gitar üretmek abartılı bir düşünce değil. Kaykaylar genellikle akça ağaç katmanlarından yapılır. Bu gitarlar için de geleneksel bir malzemedir. Seçim aşamasından önce her gövde renk ve durum bakımından kontrol edilir. İlk aşama, kavrama bandının kaldırılmasıdır. Bir ısı tabancası kenarları yumuşatır, bir jilet gezdirilir ve böylece tek parça halinde çıkarılabilir. Alttaki temiz akça ağaç açığa çıkar. Soyulduktan sonra tasarımcı parçanın gitar yapmaya uygunluğuna karar verir. Tutkal ve desenler zımparalanır. Ancak zımparalama turkuaz renge zarar vermez. Ahşaba işleyen boya onun parçasına dönüşmüştür. Burun ve kuyruk kısımları kesilir ve atılır. Yalnızca tekerlek tabanı kullanılır. Sonraki adım... 5 kaykay parçasını yapıştırmaktır. Çok miktarda tutkal bir spatula ile yayılarak her bölümün iyice yapışması sağlanır. Son bir parça hidrolik sıkıştırıcıya yerleştirilmeden önce yapıştırılan yığına eklenir. Kaykay yığınının yüzeyini korumak için üst kısma bir ahşap parçası yerleştirilir. Sıkıştırıcı kaykay sandviçini bastırırken tutkal kurur. Bir gün sonra düzleşen kaykay parçaları temizlenmeye hazır olur. Bir bıçak yığının yüzeyini pürüzsüzleştirirken talaş çıkarır. Yığının kenarları tıraşlanır ve eşitlenir. Gitar yapılması için iki kaykay sandviçi birleştirilir. Daha dikkatli bir yapıştırma işlemi gerekir. İki farklı yığının yan kısımları birleştirilir ve sıkıştırılır. Birleştikten sonra elektro gitar gövdesi olarak kullanılabilir. Tabaka haline getirilen kaykayların üzerine elektro gitar şablonu yerleştirilir. Daha sonra şerit testereyle bu biçim çıkarılır. Kaykayların renkleri gitarın gövdesinde rastgele bir desen oluşturur. Şablon gitar gövdesinin arkasına yaslanır ve çift taraflı bantla yapıştırılır. Profilin düzeltilmesi için bir freze kullanılır. Gitarın kenarları pürüzsüzleştirilir. Farklı bir desen kılavuz olarak kullanılır. Açıklıklar oluşturulur ve delinir. Bunlar gitar sapını, elektronik parçaları ve köprüyü tutacak. Şablon kaldırılır ve oyulan parça kontrol edilir. Açıklıkların kenarları zımparalanır. Daha sonra sapın takılması için gereken delikler açılır. Gitar gövdesi bir sıkıştırıcıda sabitlenirken giriş jakı için delik açılır. Gitar sapı da yeniden değerlendirilen kaykaylardan yapılır. Bir E ile biçimlendirilir. Ardından zımparalanır. Gitar gövdesi parlak bir cilayla kaplanmadan önce iyice zımparalanır.
Uygulanacak 7 ya da 8 kat boyanın ilki budur. Bir sonraki katman sürülmeden önce her biri dikkatlice zımparalanır. Kuruma süresiyle birlikte bu incelikli işlemler 3 hafta sürer. Yaş zımparalama ve cilalamadan sonra gitar gövdesi ve sapı ayna parlaklığına erişir. Sap gövdedeki boşluğa oturtulur ve arka kısmından gitara vidalanır. Yapımı bir ay süren bu kaykay gitar artık tellerinin takılmasına ve akort edilmeye hazır. Artık eski bir kaykay değil ha. Havalı hareketlerden akan ezgilere geçiş yaptı. Eski ahşap dönüştürüldü. Artık farklı bir sahnede numaralarını sergilemeye hazır. Nasıl yapılmış? Solar sokak lambaları 21. yüzyılın çarpıcı yeniliklerinden biridir. Güneş ışınlarından güç alarak yenilenebilir enerjiyi sokaklara taşır. Kendi başlarına bir sistemleri olduğu için şebeke bağlantıları yoktur. Yani enerji kesintisi olsa bile ışıkları asla sönmez. Solar sokak lambaları gün boyunca güneşten enerji alır, depolar ve gece boyunca güneşin parlaklığını yansıtır. Hem de solar güç kaynağının kurulumuyla uzun süre kullanılırlar. Üretim süreci LED devre sisteminin kurulmasıyla başlar. Optik ögeler ya da lensler alüminyum levhaya yerleştirilir. Silikondan yapılan köpük kapak su yalıtımı için eklenir. Paslanmaz çelikten bir plaka montaj parçasına sabitlenir. Solar sokak lambasının LED levhası böylece tamamlanır. Daha sonra LED levha alüminyum ısı alıcıya yerleştirilir. Bu da LED levhanın fazla ısısını emer. Pek çok vidayla LED levha ısı alıcıya sabitlenir. LED levhaya enerji sağlayacak olan sürücü yerleştirilir. Yerleştirildikten sonra LED sürücüye elektrik kablosu da takılır. Daha sonra dekoratif kasa alınır. Bu alüminyum halkaların birleştirilmesiyle üretilir. Şeffaf bir polikarbon lens kasanın üst kısmındaki iç halkaya yapıştırılır. LED ısı alıcı parça alüminyum kapağa vidalanır. Özel bir tutkal ışık kasasının dış halkasına uygulanır. Ve bu bölgeye köpük bir tüp yapıştırılır. Kapak kapatılınca bu parça su yalıtımı sağlayacak. Her şey ters biçimde dururken ısı alıcının üzerine indirilen bu parça kapağın üzerine vidalanır. Daha sonra monte edilen parça bir elektrikli test ünitesine bağlanır. Burada tüm ledlerin çalıştığı ve elektrik bağlantısı sorunu olmadığı onaylanır. Işık tesisatı daha sonra bir solar ışık fabrikasına gönderilir. Parça buraya varınca daha fazla test uygulanarak taşıma sırasında hasar görmediği onaylanır. LED sokak lambaları artık solar güç sisteminin eklenmesi için hazırdır. Solar şarj ve yük kontrolü parçası programlanır. Sonra solar şarjı destekleyecek olan akü havalandırmalı bir kabine yerleştirilir. Akü yan penslere yerleştirilir ve topraklaması yapılır. Daha sonra yanlara yalıtım köpükleri yerleştirilir ve sigorta kutusuyla akü kabloları takılır. Kontrol kutusu aküye bağlanır. Bu ışığın çalışması sırasında zamanlayıcı görevi görecektir. Sonra akü şarjı ve akım düzenleyici eklenir. Daha sonra solar tertibata sıra gelir. Bu bir grup fotovoltaik panelden oluşur. Solar tertibat çalışma tezgahına ters olarak yerleştirilir. Bir alüminyum arka panelden kablo geçirilir. Bu kablo topraklama yapacak. Kablonun yanından dışarı çıkan bir vidanın üzerine kablonun üst kısmındaki parça geçirilir. Daha sonra vidanın üzerine bir pim yerleştirilir. Panel dağıtım kutusundan çıkan kablolar topraklama kablosunun bulunduğu açıklıktan içeri sokulur. Bu kablolar arka kısımdaki esnek bir kabloyla bağlanır.
Daha sonra alüminyum arka kapak solar tertibata sabitlenir. Dağıtım kutusunun kabloları kapalı biçimde deliklerden geçirilir. Kabloların ucuna yerleştirilen elektrik pimleri tekil bağlantı parçalarına bağlanır. Dağıtım kutusu kapağı takıldıktan sonra solar sokak lambası sistemi test edilmeye hazırdır. Artık takılmaya hazır. LED ışık tertibatı bir direğin üzerindeki çıkıntıya vidalanır ve tüm kablo bağlantıları yapılır. Artık bir sokak lambası parlamaya hazır. İçeride bulunan kontrol aygıtı ışıkların parlayacağı ve söneceği zamanı belirler. İşte böyle. Şehir yaşamı için gerçekten çok uygun. Birazdan. Gerçekten tüylerinizi diken diken edecek bir deneyime hazır olun. Bu işte başı çekeceğiz ve güzelce hazırlanacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Oyuncak bebek kayıtlara geçmiş en eski oyuncak olabilir. Tarihinin antik döneme dek uzanıyor olması mümkün. Kalıntılara göre antik Yunan'da, Roma'da ve Mısır'da insanlar kilden, ahşaptan, kemiklerden ve deriden oyuncak bebek üretmiştir. Ancak endüstriyel oyuncak bebek üretimi 1400'lerde Almanlar tarafından gerçekleştirildi. Bu modeller bir Fransız şirketince yapılıyor. 1860'tan beri el yapımı olarak üretiliyorlar. Malzemeler yıllar boyunca değişti. Ancak oyuncak bebek yapım teknikleri genel olarak aynı biçimde kaldı. Beden parçaları hala geleneksel bakır kalıplarda üretiliyor. Fabrika bir bebek serisini renklendirilmiş vinilden üretiyor. Bu pembemsi renk, beyaz tenli bebekler için kullanılıyor. Fabrika aynı zamanda siyahi ve Akdeniz bölgesi insanlarına benzer bebekler de üretiyor. Her bir tepside bir bebek için gereken 6 kalıp bulunuyor. Bu parçalar baş, gövde, kollar ve bacaklardır. Bir makine her birini gereken miktarda vinille dolduruyor. Doldurulduktan sonra her bir kalıp vidalı bir kapakla kapatılıyor. Sızıntının önlenmesi için her kapak penseyle sıkılıyor. Kalıplar daha sonra fırına yerleştiriliyor. 210 Celsius derecede ısıtılıyorlar. Pişme sırasında fırın kalıpları iki yönde döndürüyor. Böylece vinil kalıba eşit biçimde dağılması sağlanıyor. Kalıplar 7 dakika sonra fırından çıkarılıyor. Ve tam 23 saniye boyunca soğuk suya batırılıyorlar. Ve böylece pişme duruyor ve vinil sertleşiyor. Kapaklar çıkarılıyor. Sonra her bir parçanın kalıptan çıkarılması için bir karga burnu kullanılıyor. Kafanın çıkarılması daha zor bir iş. İçerideki havanın çıkması için bir delik açılıyor. Sonra kafanın çıkması için gereken basıncı uygulamak üzere bir sopa kullanılıyor. Vinil hala esnek halde. Soğudukça daha katı hale gelecek. Yine de göz soketlerinin ve sentetik saçların takılmasına yetecek kadar yumuşak olacak. Bu fabrikada renksiz polietilen parçacıkların renklendirilmiş polietilen atıklarla birleştirilmesiyle bir başka bebek serisi daha üretiliyor. Kalıplama makinesi parçacıkları eritiyor. Sonra simultane biçimde bir balon haline getireceği sıvı polietileni salıveriyor ve şişiriyor. Böylece kalıp belli parçaları biçimlendiriyor. Bu kalıp gövdeyi üretiyor. Ancak makinedeki kalıp farklı parçaları üretmek üzere değiştirilebilir. Fazla polietilen parçaları koparılıyor. Bu atıklar daha sonra öğütülerek yeniden renksiz granüllere dönüştürülüyor. Polietilen soğudukça sertleşir. Bu bebekler saçlarıyla ve gözleriyle kalıplanmış olur. Daha sonra bu parçalar boyanır. Her parça kalıptan cilalı bir görünümle çıkar ve kalıbın birleşim yeri belli olur. Bu bölümler döner bir zımpara tekerleğine sürtünerek
birleşim yeri yok edilir. Ancak o bölümlerin rengi de kaybolur. Yüzeyin eşit renkte görünmesi için parçalar 7 dakika boyunca kum dolu bir tambura yerleştirilir. Kum parçaların yüzeyine sürtünür, parlaklığı ve renk eşitsizliğini giderir. Kumlama tamburundan çıkan parçalar eşit görünümlü, bağlantı parçaları belirsiz, pürüzsüz ve mat olur. Epey güzel bir banyo yapmış olurlar. Vinil bebeklere dönersek, kel kafalarıyla uğraşma vakti gelmiştir. Fabrika hala 1950 yılında Almanya'dan ithal edilen saç dikme makinesini kullanıyor. Daha önce saçlar kafaya yapıştırılıyordu. Saçlar naylondandır ve pek çok renkte üretilebilirler. Makine vinile defalarca kez darbe yapar. Bu sırada bebek kafası dairesel biçimde döndürülür. Kafa tamamen kaplandığında orta bölüme daha fazla saç dikilir. Bebeğin başında hacimli bir saç görünümü oluşturulur. Yumuşak vinil bebeklere ve sert polietilen bebeklere ek olarak bu fabrika ikisinin karışımı olan bebekler de üretiyor. Yumuşak başları ve saçları sert gövdelere yerleştiriyorlar. Süreç devam ederken tüm bebekler daha canlı bir görünüme kavuşturuluyor. Bu vinil bebekler uyuyan gözlüler olarak biliniyor. Bebek yatırıldığında gözleri kapanıyor. Gözlerin takılmasından sonra kafa bir ısı lambasıyla ısıtılıyor. Böylece vinil basınçlı havayla gözlerin göz boşluklarına takılmasına olanak sağlayacak kadar yumuşamış oluyor. Gözler metal ve plastikten üretiliyor. Yerleştirildikten sonra genellikle küçük bir ayarlama gerekiyor. Böylece bebekler şaşı gözlü olmuyor. Güvenlik için kafanın içindeki kalıplanan parçalar gözleri yerlerine sabitliyor. Böylece çocuklar onları sökemiyor. Bu vinil bebeklerin saçları boyalı. Zehirli olmayan boya kullanılarak yüz ve saç boyamaları yapılıyor. Her model için ayrı bir şablon bulunuyor. Bu bebeğin açık kahverengi saçları ve kaşları, açık pembe bir ağzı ve gül rengi yanakları var. Polietilen bebeklerin biraz daha ilgiye, maniküre ve pediküre ihtiyacı var. Vinil bebeklere dönersek, birkaç iplikle uzuvlarının yerleştirilmesi işlemine geçiliyor. Elastik ipliğin bir ucuna kalın bir düğüm atılıyor. Sonra bu düğüm bacaklardan birinin içine sokuluyor. Elastik ipliğin diğer ucu gövdeden geçiriliyor. Kolları ve gövdeyi birbirine bağlıyor. Elastiğin diğer ucuna yine düğüm atılıyor ve bu düğüm diğer bacaktaki deliğe ittiriliyor. Bu işlem ilk kolla bağlantılı olarak gövdenin üst kısmında da tekrarlanıyor. Kafa ve diğer kol da bu ipliğe bağlanıyor. Bu geleneksel montaj metodu bebeğin kafasını ve başını hareketli hale getiriyor. Bu fabrikada 1860'tan beri bebekler bu biçimde monte ediliyor. Fransa bir zamanlar el yapımı oyuncak bebekler konusunda liderdi. Ancak böyle geleneksel yöntemler dünya çapında azaldı. Bugünkü bebeklerin büyük kısmı Asya'da toplu olarak üretiliyor. Kalite kontrol aşamasında uzuvların ve başın düzgün hareket edip etmediğine bakılıyor. Bebek daha sonra bir sonraki aşamaya gönderiliyor. Pek çok giysi ve aksesuar da üretiliyor. Polietilen bebeklerin giydirilmesinden ve paketlenmesinden önce her bir bebek siliniyor. Böylece üstlerinde kalan plastik tozu alınıyor. Bu bebek balerin giysisiyle satışa sunulacak. Beyaz çorap, pembe tozluklar, çiçekli ve kurdeleli pembe bale ayakkabıları ve pembe bir tutu. Bu işin katı kuralları olmasa da bebek koleksiyoncuları genellikle sert polietilen bebekleri tercih ediyor. Yumuşak vinil bebeklerse çocuklar için tasarlanıyor. 1700'lerde bebekler genellikle ahşaptan ya da kauçuktan üretiliyordu.
1800'lerde ise bebekler porselen ya da sertleştirilmiş kağıt gibi, hatta sırsız porselen gibi çok sert malzemelerden üretildiler. 1800'ler sonunda selüloid ilk plastiklerden biri olarak bir devrim yarattı ve kısa sürede bebek yapımında aranan bir malzemeye dönüştü. Ancak yüksek yanıcılık özelliği nedeniyle 20. yüzyıl ortalarında ortaya çıkan vinil gibi daha güvenli malzemelerle değiştirildiler. Balerinimize dönersek, giysisine son dokunuşlar yapılıyor. Sık saçları güzelce taranıyor ve saçları şık biçimde toplanıyor. Şirin ve pembe bir kurdeleyle bağlanıyor. Tüm giysileri değiştirilebilir. Çünkü giysi değişimi çok eğlencelidir. Üreticinin bilgilerini içeren şık ve renkli bir etiketin de eklenmesiyle görünüm tamamlanmış oluyor. Bugünkü saç stiline ve modaya uygun olabilirler. Ancak bu el yapımı bebekler, yüzyıllar öncesine uzanan bir bebek yapımı geleneğini yansıtıyorlar. Evet, ne düşünüyorsunuz? Kahverengi ayakkabı mı, pembe ayakkabı mı?

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayat

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Cam heykeller. Eskiz gibi görünüyor ancak bu hobi kesinlikle çok hoş. Yarış çark düzenekleri. Vitese takıp harekete geçiyoruz. İndüktörler. Şaşırtıcı sonuçlara hazırlıklı olun. Ve jimnastik topları. Bu muhteşem derilerin dikişlerini göreceğiz. Çok hoş. Camın bir sanat nesnesi olarak kullanımı antik Mısır'a kadar uzanır. Kırılgan ancak modası geçmeyen modelleriyle bu sanat ürünü kesinlikle çok kalıcıdır. Yetenekli ellerde yaratılan sanat nesneleridir. Ve üstelik kolaya kaçmanın bir yolu da yoktur. Bu cam heykeli iki tutkuyu bir araya getirir. Sanat ve binicilik. Atların çevikliğinden ilham alınır. Aynı duygunun cama yansıtılması için ayaklardan topuklara kadar her bir kas incelenir. Farklı duruşları gösteren pek çok eskiz yapılır. Bu eskizler sanatsal bir çalışmadır. Heykelin son biçiminin ayrıntılı tasarımını yapmayı sağlayacaklar. Sağlam cam çubuklar heykel yapılması için temizlenip hazırlanıyor. Bu borosilikat camdır. Termal şoka diğer cam türlerinden daha dayanıklıdır. Cam yumuşatılması için bir şaloma alevine tutuluyor. Yumuşadıktan sonra iki çubuk birleştirilebilir. Sonra maşak kullanılarak cama atın bacaklarını ve kalçasını oluşturacak biçim verilir. Camla hızlı biçimde çalışılması gerekiyor. Aksi halde soğur ve kırılganlaşır. Kuyruk biçiminin verilmesi için daha küçük bir parça ekleniyor. Camın sürekli çevrilmesi gerek. Böylece tüm açılardan iyi görünmesi sağlanıyor. Daha sonra kalçanın ön kısmı bedeni, karnı ve göğsü oluşturacak biçimde şekillendiriliyor. Bu iş hem yoğun hem de hassastır. Parçanın iyi ayarlanmış bir aleve maruz bırakılması ve fazla ısınıp fazla erimemesi için sürekli çevrilmesi gerekir. Ön bacakların bir bölümünün ve omuzların yapılması için cam eklenir. İstenmeyen fazla camlar alınır ve bir soğutma teknesine atılır. Böylece çöp teknesini yakmadan atılabilirler. Ön bacaklar tamamlandı. Daha sonra düzeltilecekler. Heykelin çatlamasının önlenmesi için tavlanması, yani yavaşça pişirilmesi ve soğutulması gerekiyor. Böylece camın moleküler yapısı tekrar düzenleniyor ve daha güçlü hale geliyor. Daha sonra gövdeden ayrı olarak kafa ve yele biçimlendiriliyor. Bu iş daha fazla incelik gerektiriyor. Parçalar daha ayrıntılı olduğu için daha küçük aletler kullanılıyor. Gözdelikleri biçimlendirilince siyah camdan küçük parçalar içeriye yerleştiriliyor ve sonra gözler düz bir bıçakla biçimlendiriliyor. Göz kapağı etkisi yaratılması için üstlerine katmanlar yapılıyor. Kulaklar da ekleniyor ve ezici denilen bir aletle inceltiliyor. Yeniden ısıtılıyorlar. Bu kulakların birbirine yapışmasına neden olabilir. Bu durumda kesilip ayrılırlar. Daha sonra cımbız kullanılarak atın başı üzerine kulaklar kıvrılıyor ve biçimlendiriliyor. Ve kafanın alt kısmı gövde üzerinde eritiliyor. Böylece tek parça oluyorlar. Yelenin oluşturulması için sırta daha fazla cam ekleniyor. Bir tavlama işlemi daha yapılınca bacaklara geçilebilir. Tekrar alevle yumuşatılıyor. Topuk ekleminin ayrıntıları yapılıyor.

0: daha düz bir yüzey yaratılması için uçlar kesiliyor. Toynakların yapılması için bacakların ucuna siyah cam eritiliyor. Bu, heykel yapma işleminin kritik bir aşaması. Toynakların doğru açıyla yapılması gerek. Böylece bir yüzeyde düzgün biçimde durabilirler. Pek çok alet kullanılarak bu cam atın devrilmeden durabilmesi için toynaklar biçimlendiriliyor. Ve son aşamadayız. Bir tavlama daha yapıldıktan sonra polarize ışıklar heykelin üzerine yansıtılıyor, yapısının gerilimden hasar görüp görmediğine bakılıyor. Hata bulunamazsa bitiş çizgisine yaklaşıyor. Dört nala giden bir kupa, at terbiyesi için de biraz vaktimiz kaldı tabii. Nasıl yapılmış? Eğer standart yol aracınız fabrikada takılan güçlü çark sistemiyle yapılmadıysa hız yapabilmek için bir yarış çark sistemine ihtiyacınız var. Yine motora takılırlar ancak daha hafiftirler ve çekiş gücünü yüksek performanslı sol şeride layık bir düzeye taşırlar. Aracınızın motorundaki çark düzeneğini bu yarış çark düzeneklerinden biriyle değiştirmek aracınıza steroid vermek gibidir. Sistemin parçaları birbirine uygun yapılabilir. Örneğin motorun su pompası yarış için fazla ağırsa daha hafif bir tane yapılabilir. Tabii buna uygun boyutta bir çark düzeneği de yapılır. Çark sistemi için otomatik bir testere bir alüminyum borudan bir disk keser. Disk daha sonra bilgisayar kontrolündeki bir tornaya yerleştirilir. Torna döndükçe pek çok alet onu bir çarka dönüştürür. İlk iki araç merkeze bir delik açar ve makine onu biçimlendirir. Sonra bu alet delikleri belli bir ölçüye getirir. Bu alet ise çark kemerinin oturabileceği biçimde bir yiv açar. Bu oluk açma makinesi içerideki deliğe 17 adet oluk açar. Bunlar şaft üzerindeki oluklarla uyumludur. Daha sonra çarkı yerinde tutarlar. Sonra kısmi olarak biçimlendirilmiş çark tornadan çıkarılır ve bilgisayar kontrolündeki bir mengeneye yerleştirilir. Mengenenin ilk aleti 6 delik açar. Sonraki alet bu delikleri pencere adıyla bilinen üçgenler biçimine getirir ve böylece çarkın ağırlığı azalır. Fabrika tüm çarkları bir kaplama atölyesine gönderir. Burada anotlama denilen bir işlemle siyah, koruyucu bir cilayla kaplanırlar. Bu farklı bir crankshaft çarkı. Yapılması için otomatik testere daha küçük bir alüminyum borudan parça keser. Sonra parça bilgisayar kontrolündeki bir tornaya yerleştirilir. İlk alet yüzeyi düzleştirdikten sonra bu alet merkeze bir delik açar. Bir sonraki alet deliği genişletir. Daha sonra deliğin içine bir şablon oyulur. Bu şablonda üzerine oturacak bir diğer şablonla uyumlu oluklar ve çıkıntılar bulunur. Torna diski bir başka mile aktarır. Böylece diğer taraf işlenmesi için açığa çıkar. İlk alet arkayı biçimlendirir. Sonraki alet diğer şablonu oluşturur. İlk şablon diğer kısımda, ikincisi de diğer uçta. Sistemin düzgün biçimde bir araya gelmesi için pek çok çark bir araya getirilerek birbirine bağlanabilir. Son alet, kare dişli kemere uygun dişler oluşturuyor. Orijinal motor parçaların yeni, daha küçük ve yarışa uygun parçalarla değiştirilmesi için fabrikanın bu parçaları motora monte edebilecek hafif, küçük turuncu parçalar yapması gerekiyor. Bu yüzden bilgisayar kontrolündeki bir torna dikdörtgen bir alüminyum parçasını biçimlendiriyor. Turuncu parçalar da anotlanır. Bu fabrikadan geri döndüklerinde marka ve model bilgileri lazerle üzerlerine yazılıyor. Şimdi çark sisteminin bu motora oturmasını göreceğiz. Önce titreşim damperine bir adaptör takılıyor. Bu parça tüm motorlarda titreşimi azaltıyor. Sonra yeni crankshaft'ı çarkı adaptörün üzerine yerleştiriliyor. Titreşim damperin ardına kadar uzanan merkezi bir vidaya crankshaft'ının içine takılıyor. Sol kısmına yeni alternatör için bir parça yerleştirilen yeni ve hafif bir su pompası da takılıyor. Sonra yeni su pompası çarkı yerleştiriliyor. Yeni ve hafif bir alternatörün takılmasından sonra su pompası çarkı crankshaft'ına bağlanıyor. Hidrolik direksiyon pompası çarkı bir kemere, alternatör çarkı bir başka kemere takılıyor. Böylece aynı anda yönlendirme, akü şarjı ve su soğutma işlemi yapılabiliyor. Birazdan bakırla biraz ilgileneceğiz ama önce yalıtım malzemeleri gelecek. Sonra bir topu dolduracağız, yerleştireceğiz ve dikeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
11: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Tekrar hoş geldiniz. İndüktör denilen bakır bobinli cihazlar elektrik devreleri için depo görevi görürler. Elektrik akımı bobinlerden geçerken bir manyetik alan oluşur. İndüktör devre hazır olana kadar elektromanyetik enerjiyi depolar. Akıllıca ancak çok basit. İndüktörler pek çok boyutta ve biçimde olabilir. İletken kablolar demir bir karot çevresinde sarılır. Böylece geçici bir enerji deposu oluştururken devreden akacak elektriği düzenleyebilirler. İndüktör yapmak için ateşe dayanıklı yalıtım malzemesi levhası kesilir. Bu otomatik kesici elektrik yalıtım levhasını uzun şeritler halinde kesiyor. Hidrolik bir makineye bağlı bıçaklar hassas biçimde keser. Bu şeritler indüktör bobinlerini ve karotu yalıtmak için kullanılacak. Dikdörtgen bir yalıtım malzemesi bir alüminyum parçası çevresine sarılarak indüktör yapımına başlanıyor. İki uç birleştiriliyor. Daha sonra bir bakır folyo parçası yalıtım malzemesinin üzerine getiriliyor. Folyonun ucu daha önceden lehimlenmiştir ve yalıtım malzemesiyle yerine yerleştirilir. Bakır folyo daha sonra çevrilir. Yalıtım malzemesi şeritlerden birinin alta gelmesiyle bakır folyonun sarılması için döndürme sürdürülür. Böylece kısa devre oluşması önlenir. Sonra bakır sargılar sıkı biçimde sarılıyor. Fazladan bir yalıtım malzemesi bakırın altına yerleştiriliyor. Bakırdaki kabarıklıklar çekiçle gideriliyor. Sonra bakır folyo sargısının ucuna bir lehimleme daha yapılıyor. Bu parçalar devre ile indüktörün bağlantısını kuracak. Bağlantı parçası lehim katılaşana kadar yerine bastırılıyor. Bağlantı parçasının ucundaki bakır parçası kesiliyor. Bağlantı parçasının sabitlenmesi için fiberglass bant yapıştırılıyor. Kıskaç artık çıkarılabilir. Bağlantı parçasının sabitlenmesi için daha fazla bant takılıyor. İndüktör bobininin çevresine fiberglass bant sarılıyor. Bu dış bant elektrik devresine bağlandığında indüktöre dokunan birinin çarpılmasını önleyecek. Darbeyi emmesi için sert bir plastik blok kullanılarak indüktör bobini daha dikdörtgene benzer bir biçime kavuşturuluyor. Sonra bobin sarma makinesinden çıkarılıyor. Daha sonra sert polyester karışımı fiberglass kullanılıyor. Bu malzeme karotun yalıtımını sağlıyor ve boşlukları dolduruyor. Bir otomatik kesiciyle fiberglass karota oturacak parçalara ayrılıyor. Yalıtımlı bakır bobinlerin iki tanesi yan yana kıskaçlanıyor. Sonra bakır bobinlerin bir ucuna U harfi biçiminde demir bir parça geçiriliyor ve indüktör ters çevriliyor. Dışarı çıkan bağlantı parçaları kalaylı bakırla birleştiriliyor. Ve iki boşluğa da yalıtım levhaları yerleştiriliyor. Bu fiberglass parçalar iki demir parçasının arasındaki boşluğu dolduruyor. Şimdi demir karotun ikinci bölümü takılabilir. Bakır sargılara alternatif akım gönderildiğinde bu karotta manyetik bir alan oluşacak. Enerji işte böyle depolanıyor. Bir çift fiberglass yalıtım parçası demir karotlarla sargılar arasına iyice sıkıştırılıyor. Demir karotun çevresine paslanmaz çelikten bir bant geçiriliyor ve pnömatik germe cihazıyla sıkıştırılıyor. Bandın uçları lehimlenerek sabitleniyor. Son olarak indiktörler boşluk basıncı altında bir cila tankına yerleştiriliyor. Böylece neme ve toza karşı korunuyorlar. İndiktörlerin yönergelere uygunluğunun test edilmesi için karotlara ve sargılara 1 saniye için 2000 volt enerji uygulanıyor. Bu alet yalıtım sorunlarını tespit eder. Pek çok testten bir tanesi. İndiktör hepsinden geçerse elektrik devresine girmek için hazır hale gelir. Şarj olan var mı? Nasıl yapılmış? Jimnastik topu jimnastikle doğrudan ilgili değil, ancak sağlıkla doğrudan ilgili. Dayanımı, koordinasyonu ve kardiyovasküler formu geliştiriyor ya da sadece yakar top oynanabiliyor. Jimnastik topları çok çeşitli malzemelerden toplu olarak üretiliyor. Bu şirket geleneksel deri jimnastik toplarını tamamen elle üreten birkaç firmadan biri. Giysi derilerinden daha güçlü ve daha sıkı olduğu için ayakkabı derisi kullanılıyor. Bir şablon üzerine konuluyor ve çevresinden kesiliyor. Bu çelik kesme kalıbı parçayı hassas bir ölçüyle biçimlendiriyor. Elle kesilen parçanın üzerine yerleştiriliyor. Sonra bir presle kesme kalıbı deriye bastırılıyor. Top bunun gibi 7 parçadan oluşuyor. 7 parçada kesildikten sonra işlem dairesel bir kesme kalıbıyla ve bir parçayla devam ediyor. Topun iki tarafı için 2 dairesel parça kesiliyor. Tamamen aynı parçalar, naylon kumaştan da kesiliyorlar. Bu parçalar 7 parçaya ve 2 daireye astar olacak.

Her bir astar kendisine denk gelen deri parçasına tutturuluyor. Sonra güçlü bir polyester iple dikiliyorlar. Bu endüstriyel dikiş makinesi silindir taban makinesi olarak kullanılıyor. Çünkü dikiş yüzeyi düz değil, silindir biçiminde. Bu da üç boyutlu bir formla çalışmayı mümkün kılıyor. Astarlanan iki parça alınıyor ve teker teker prese yerleştiriliyor. Bu defa farklı bir kesme kalıbı kullanılacak. Çentikler açılıyor ve 8 iplik deliği açılıyor. Farklı kalıplar kullanılarak iplik deliklerini güçlendirecek vinil parçaları kesiliyor ve parçalara dikiliyor. Parlak kırmızı iplik yalnızca burada görülebiliyor. Kapalı bir daire oluşturmak için parçalar birbirlerine dikiliyorlar. İki delikli parçanın arasındaki çentikli bölüm bırakılıyor. Astarlanan daire biçimli deriler uçlara dikiliyor. Topum deri kabuğu artık tamamlandı. Ancak ters biçimde duruyor. Sonraki aşama için dikişlerin metal bir çubuğa bastırılmasıyla top ters yüz ediliyor. Böylece esnetiliyor ve düzeltiliyorlar. Şimdi doldurma zamanı geldi. Bu kabuk doldurulacak. Parçalanmış deri artıkları delikten içeri dolduruluyor ve ahşap bir kavelayla sıkıştırılıyor. Top tamamen dolunca yuvarlaklaşması için bir tokmakla dövülüyor. Top gereken ağırlığa erişmiş mi diye kontrol ediliyorlar. Bu meseleyi kapatma vakti geldi. Ham deriden yapılma kalın bir iplik, kalın bir pirinç iğneye geçiriliyor ve sonra bu iğne deliklerden geçiyor. Bu geleneksel Amerikan futbolu toplarındakiyle aynı dikiş düzeni. Uçlarındaki ilmeklerin düzgünce oturması için iki kalın çivi kullanılıyor. Sonra fazla iplikler kesiliyor. Ve her bir uç deliklerden içeri ittiriliyor. İşte böyle. Çiviler çıkarılıyor. Biçimin mükemmelleşmesi için son kez tokmaklanıyor. Kendi biçimimizi mükemmelleştirmek için spor salonunda da böyle yapabiliriz. Ne var ki bunun için jimnastik toplar da kullanılabilir.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Mel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Balık olma resimleri. Peşine düşecek daha büyük balıklarınız olsa da suyla ilgili bu sanata davetli misiniz? Kil vurma makineleri. Hafif ve taşınabilir olan bu cihaz hedefi tutturuyor. Bademler, bu yemişlerin özündeki gerçeği ortaya çıkarmakta çok ileri gideceğiz. Ve yüksek kalitede motosikletler. Özel yapım bu motosikletler hepimizi çılgına döndürecek. Ama önce... Balıkçılar avlarının boyutlarını abartma eğilimindedir. 19. yüzyılda Japonya'da balık olma süngerleri belgeleme için kullanılırdı. Balıkçılar balıkları zehirsiz mürekkeple kaplardı ve görüntüyü aktarmak için kağıda bastırırlardı. Bu kağıt yöntemine Jiotaku deniliyor. Zaman içinde balık olma işlemi bir sanata dönüştü. Neden gerçeği kullanarak baskı yapmak varken resim yapasınız ki? İşlem bir baskıda korunacak olan balık türünün mükemmel bir örneğinin bulunmasıyla başlar. Yakalanan balık gönderilince pulların ve yüzgeçlerin korunması için nazikçe temizlenir. Balığın dış hatları bir köpük üzerine işlenir. Bu hatlar izlenerek balığın oturması için balık biçiminde bir parça kesilir. Köpük balığın baskı sırasında sabit kalmasını sağlayacak. Hiçbir biçimde kayamaz. Daha sonra ağzının açık kalması için kağıt dolgu tıkılır. Böylece baskı daha canlı görünecek. Bu dolgu aynı zamanda fazla vücut sıvısının sızmasını da önler. Yüzgeçler iğnelerle tutturulur ve bir gece kurumaya bırakılır. Böylece baskının son halinde hareket ve devinim hissi yaratılır. Kozmetik süngerleri içecek mantarların çevresine sarılır ve alt kısımdan yapıştırılır. Bu mürekkebi uygulamakta kullanılacak ve yumuşak bir görünüm sağlayacak. Daha sonra renk paletine geçiliyor. Balığın rengiyle uyumlu olarak üretilen mavi yeşil bir boya kullanılıyor. Karıştırmadan önce inceltici olarak haşhaş yağı kullanılıyor. Yüzgeçler artık kuru ve katı halde. İğneler çıkarılıyor ve düzgün durmayan parçalar incelenip düzeltiliyor. Boyamaya geçilmeden önce balıkla köpük desteğinin arasına bir kağıt havlu yerleştiriliyor. Yüzgeçlerin ve kuyruğun renklendirilmesinde bir köpük fırçası kullanılıyor. Kenarların dışı da kirleniyor. Ancak kağıt havlu da bu yüzden yerleştiriliyor. El yapımı uygulama araçlarından biri alınıyor. Gövdenin üzerine mavi yeşil karışım uygulanıyor. Şimdi göbek için biraz sarı renk kullanma vakti. Ve göğse biraz kırmızı sürülüyor. Gerçeklik detaylardadır ve yumurtlama kırmızılığı bu gerçeklik hissini yaratıyor. Yüzgeçleri de unutmayalım. Sanat vurgusu tamamlandı. Şimdi kağıdı kaldırıp balığı boşluğa geri yatırma vakti geldi. Bir başka bölümde bir pirinç kağıdı yaprağı suyuyla ıslatılıyor. Bu işlem mürekkeplenen balığın üzerine yatırılan kağıdın kolayca yönlendirilmesini sağlıyor. Kağıt yayıldı. Artık doğru sonuçlar almak için parmaklarla doğru biçimde baskı yapma vakti. Şimdi kağıdı kaldırıp sanat eserini görme vakti. Mürekkep kuruduğunda tekrar ıslatmak ve su bazlı boyaya batırmak gerekiyor. Bu baz arka plan rengi oluşturuyor ancak yağ bazlı detayları etkilemiyor. Daha sonra pirinç kağıdının üzerine buğday macunu uygulanıyor. Bu katman balık olma resmini güçlendiriyor. Olma resmi ıslatılıyor. Sonra baskı dikkatli biçimde kağıdın üzerine yatırılıyor. Artık zamana meydan okuyabilir ve hiç karışığı yok. Göz boyanana kadar balık cansız görünüyor. Belirgin olması için biraz siyah,
rengi içinse sarı kullanılıyor ve balıkseverlerin oltaya takılması için bir ifade veriliyor. Artık takılmaya hazırdır. Balığın yaşamının farklı kesitleri canlandırılır. Kenarlar kesildi. Bu parça artık doğru ölçülere uygun biçime getiriliyor. Bu pullu natürmort yapıştırılıyor ve imzalanıyor. Bir haftalık çalışmadan sonra bu olma eser artık koleksiyoncuları cezbetmeye ve başkalarının oltasına takılmaya hazır. Nasıl yapılmış? Kil vurma makineleri ilk güvercin vurma sporunda uçan hedeflerin vurulmasında kullanılır. Çay tabağı biçimli disklere kil güvercinler denilir. Çünkü bu nesneler asıl hedefler olan canlı güvercinlerin yerine konulmuştur. Vurma makineleri hedefleri farklı zaman aralıklarında farklı açılarla ve hızlarla fırlatabilir. Böylece güvercinler hayatta kalır. Bu Fransız şirketi 1927 yılından beri kil vurma makineleri üretiyor. Bunun gibi eski modeller çelikten üretilen ağır parçalardır ve yüksek voltajla çalışırlar. Taşınmaları zordur ve çok hassas değildirler. Ancak bugün makineler çok daha hafif, sadece 12 volt enerjiyle çalışıyor, daha hızlı ve daha ustalıklı biçimde fırlatıyorlar. Makinenin sağlam tabanı kalın çelikten üretiliyor. Parçaları bilgisayar kontrolündeki lazerle kesiliyor ve kaynakla birleştiriliyor. Taban makinenin hem düşey hem de dikey hareketine olanak tanıyor. Dayanıklı epoksi reçine kaplı dökme alüminyum kullanılarak üretilen gövde, makinenin tüm parçalarına destek oluyor. Fırlatma kolunun ana şaft parçası önceden takılmış durumda. Ağır yüke dayanıklı somunlar gövdeyi tabana sabitler. Gövdedeki bu açıklık, makinenin 65 dereceye kadar dikey hareketine olanak tanıyor. Bu çelik parça fırlatma tablasını destekliyor. Bu tabla kil güvercini fırlatacak kolun çaprazında yer alıyor. Bu uzatma bölümü fırlatma tablasını en uygun konuma getiriyor. Fırlatma tablası oturtulmadan önce bir dizme şaftı parçası takılıyor. Bu bir ibre görevi görüyor. Her defasında bir kil parçanın ilerlemesini sağlıyor. Daha sonra çelik fırlatma tablasının takılma vakti geliyor. Alt kısmında 3 çelik yay bulunuyor. Kolu fırlatma tablasına paralel konumda tutuyorlar. Bir tanesi bir somunla uzatma bölümünün ucuna takılıyor. Diğer ikisi ise yine somunlarla gövdeye sabitleniyor. Fırlatma kolu daha sonra ana şaft parçasına vidalanıyor. Kolun kil güvercinine doğru seviyede temas etmesi önemli. Ayarlar doğru değilse tablanın yüksekliği ayarlanabilir. Şimdi deneme zamanı geldi. Ana şaft parçası manuel olarak çevrilerek fırlatma kolunun serbestçe hareket ettiğinden emin olunuyor. Makine güçlü bir elektrik motoruyla çalışıyor. Bu motorun içinde bir dişli takımı bulunuyor. Ana şaft parçasının altına takılıyor. Daha sonra 200 kilogramlık çekme gücüne dayanıklı çelik kol yayı takılıyor ve bu kil güvercinin saatte 100 kilometreden daha hızlı biçimde fırlatılabilmesini sağlayacak. Artık döner parçanın destek tabanı takılabilir. Bu kil güvercinleri yani diskleri tutacak. Kol yayları ana şaft parçasına bağlanıyor. Şaft salınırken burası esniyor ve yayı salıveriyor. Sonra dizme şaftı parçası motorun dişli şaftına bağlanıyor. Artık dökme demirden döner parça destek tabanına oturtulabilir. Bu şık makine farklı biçimde hareket edebiliyor.
tabanı bir eksen üzerinde otomatik olarak dönebilir. Rastgele yörüngelere doğru fırlatma yapar. Bu kadarla da kalmıyor. Ayrılabilen kolonlardaki içeri geçmeli çubukların uzatılabilmesiyle hedef alma sırasında parça sayısı artırılabilir. Her bir dönüş yalnızca 2 saniye sürüyor ve fırlatma için bir tuşa basılması yeter. Dönüş başlar ve fırlatma kolu diskleri fırlatabilmek için kol yaylarını gerer. Kol dönüşünü sürdürürken dizme şaftındaki bağlantı döner parçayı ileri iter. Böylece sıradaki kil disk fırlatma tablasına düşer. Kol bir devri tamamlayınca kol yayları tekrar gelir. Bir sensör tarafından durdurulur, tuşa bir kez daha basılmasıyla tekrar fırlatmaya hazırdır. Atış, ıskaladı. Tekrar atış. Birazdan. Bu hasada başladığımızda çok şaşıracağınızı garanti ediyoruz. Daha sonra motor meraklılarının en çılgın yanlarını açığa çıkaracağız. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Ama ne otel?
18: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
19: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
17: Favori sitendekini bile.
19: Aynı otel. Yarı fiyatına.
17: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Tekrar hoş geldiniz. Antik dönemlerden beri badem en sevilen kuru yemişlerden biri. Romalılar yeni evlilerin üzerine badem atarlardı. Bu ritüel doğurganlığı artırdığına olan inanış sayesinde gelişmişti. Bugün gelişmiş besleyici özelliklerini biliyoruz. Bu bademler dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Bademler masum atıştırmalıklardır. Vitamin, mineral ve protein doludurlar. Dünyadaki bademin %80'inden fazlası Amerika, Kaliforniya'da üretilir. Yetiştirme koşulları bu bölgede idealdir. Tesise alışık olduğumuz güzel oval biçimde gelmezler. İlk aşama kabukların kırılması ve çöplerin silkelenmesi. Daha sonra taş ayırıcı denilen bir makinede bademlere hava üflenir. Hafif bademler ağır taşlardan ayrılır. Bademler bir kauçuk merdane ile bant arasında yolculuk eder. Burada çöpler dökülür ve yemişler ortaya çıkar. Serbest kalırlar ancak yine de gözetim altındadırlar. Elekli titreşimli tablolar bademleri boyutlarına göre ayırır. Titreşimle daha fazla çöpün ayrılmasını da sağlarlar. Yemişler son bir ayırma işlemi için yer çekimi tablasına gönderilir. Kırılan badem kabukları bir tarafa doğru toplanır. Daha ağır olan parçalarsa diğer yana ilerler. Artık bademlerin dönme zamanı geldi. Kameralar kusurları tespit etmek üzere çalıştırılır. Kalan artıklar basınçlı havayla uzaklaştırılır. Bunlardan birini yediğinizi hayal edin. Can yakar. Her şey yolundaysa ayırma vakti gelmiştir. Bu yemişler birinci kalitede mi? Bademler bir kez daha döndürülürken bilgisayar kontrolündeki kameralar kırılan kabukları ve kusurları arar. Basınçlı hava tabancasıyla kusurlu bademler karışımdan ayrılır. Bademler titreşimli bir tablodan geçirilir. Çöpler ya da kalan kabuk parçaları aşağı düşer. Son olarak bademler elle ayıklanır. Mükemmel olmayan parçalar alınır. Bazı alıcılar en iyi ürün için yüksek fiyatlar öder. Kabukları kırılan bademler ayıklanmış ürün olarak işleme alınır. Artık ayıklandıkları için boyutlara göre sınıflandırılabilirler. Bu titreşimli bantta seyahat ederken küçük bademler ölçülü deliklerden aşağı düşer ve alttaki siloda birikirler. Daha büyük ve değerli bademlerse yola devam eder. Elenmiş fakat birleştirilmemiş bademler bir kameranın önünden geçer. İyi durumdakiler ve hasarlılar tespit edilir. Son aşamadan önce kusurlu yemişler ayrılır. Bademler bir robotun önünden geçer ve bir kez daha kamerayla taranırlar. Görseller bir bilgisayarlı tarayıcıya gönderilir. Bu alet çöpleri, çizikleri ve kırıntıları tespit etmek için programlanmıştır. İleri teknoloji ürünü bilgisayar robotu yönlendirir, böylece hasarlı bademler tespit edildikten sonra karışımdan ayrılabilir. Dikkatli bir inceleme daha, mükemmelliği garanti altına alır. Reddedilen parçalar için yolun sonu gelmedi. Tatları mükemmel. Bu yüzden badem ezmesi, badem sütü, pişmiş badem ya da bademli çikolata gibi ürünler için kullanılacaklar. Mükemmel badem çekirdekleri ise yola devam ediyor. Hemen ileride açık karton kutular paketleme bandının üzerinde bekliyor. Yüklerini almaya hazırlar. Bademler şimdi bir tartıya geliyor. Yığınlar tartılıyor. Sonra bekleyen kutulara dolduruluyorlar. Bu büyük kutular şölenler için hazırlanıyor. Daha küçük paketler ise bireysel tüketim için üretiliyor. Bu iş çetin cevizdir. Ancak avucunuz kuru yemiş doluyken hiçbir önemi yok.
Ya da daha iyisi koca bir kutunuz varken. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Umuyoruz ki size düşünecek bir şeyler verebilmişizdir. Nasıl yapılmış? Amerika'da büyük buhran sırasında motosikletler ucuz bir ulaşım aracı olarak kullanılıyordu. Hızla bu yüzyıla geçersek, motosikletler artık seri üretilen güçlü mekanik mucizelerdir. Ancak kimileri için el yapımıdırlar ve buna uygun bir fiyat etiketleri vardır. Standart motorlarınızın aksine bu motor işleri farklı bir yöne sürüklüyor. Yüksek kalitedeki tasarımı büyük bir hassasiyetle üretiliyor. Çoğu parçası bu motora özel olarak üretiliyor. Üretim süreci konseptin tasarımıyla başlıyor. Motosikletin bu ayrıntılı çizimi üretim süreci için bir taslak görevi yapacak. Hiçbir masraftan kaçınılmıyor. Parçaların çoğu havacılıkta kullanılan alüminyumdan üretiliyor. Bilgisayar kontrolündeki aletler som alüminyuma biçim veriyor. Bu parça motosikletin kayış tahriki kapağı olacak. Yontulan parçalar motosiklete belirli hatlar kazandırıyor. Aynı zamanda motosikletin ağırlığını da hafifletiyor. Egzoz sistemi paslanmaz çelikten üretiliyor. Kaynaklandıktan sonra yay kolları takılıyor. Bu kollar esnek yuvalar sağlar. Böylece egzoz boruları motora doğru biraz salınım yapabilir ya da sıcaklık değişimlerinde genleşebilirler. Gerilimi ve çatlamayı önlerler. Çelik şasiye gelirsek bu parça motosikletin iskeleti olarak işlev görecek. Ve 100 beygir gücündeki çift motoru tutacak. Daha sonra 6 vitesli şanzıman sisteminin motora takılma vakti gelecek. Sistemi daha kompakt hale gelmesi için normalden daha kısa boydaki yüksek devirli şaft da buradadır. Yerine vidalanıyor. Direksiyon sisteminin alt kısmında üçlü kelepçe sistemi denilen üç delikli bir yapı bulunuyor. Uzantılar şasideki tüplere geçiriliyor. Üst kısımdaki bir vidaya sabitleniyor ve bir somunla sıkıştırılıyor. Böylece parça gergin durumda kalıyor. Montaj parçasının üstüne ikinci bir üçlü kelepçe sistemi takılıyor ve direksiyon başı somunuyla sabitleniyor. Üçlü kelepçenin diğer iki boşluğundan süspansiyon çatalının iki ucu geçiriliyor. Daha sonra çatalın arasına fiber karbondan bir tekerlek yerleştiriliyor. Ve dingil yerleştiriliyor. Bu da tekerlek göbeğiyle süspansiyonun bağlantısını kuruyor. Çekiçle vuruluyor ve titanyum somunlarla sabitleniyor. 6 pistonlu fren sistemi süspansiyon çatalına bağlanıyor. Ve ön tekerlek montajını tamamlamak üzere sabitleniyor. Gidona gelirsek, burada göstergeler, kontrol paneller ve dikiz aynaları bulunuyor. Bağlantıları yapılıyor ve elektronik parçalar için hazırlanıyor. Burada ön siperlik bulunacak. Bu form, havayı motorcunun başının üzerine doğru yönlendiriyor ve yüzden uzaklaştırıyor. Kontrol panelleri takıldı. Artık yakıta ihtiyaç var. Bu iki parçalı yakıt tankı büyük miktarda yakıtı depolayabilir. Som alüminyumdan oyularak üretildi ve yapımı 60 saat sürdü. Tanklar gövdenin birer parçası oluyor. Dayanım ve sertlik sağlıyor. Şaftın çevresindeki tahrik kasnağı, vites kutusunun arka tekerleğe güç aktarmasını sağlıyor. Motosiklet artık daha önce yapıldığını gördüğümüz kayış tahriki kapağı için hazır. Bu kapak tahrik kayışını korurken güzel bir görünüm de sağlıyor. Son olarak motosikletin ayağı tahrik kapağındaki bir boşluk yardımıyla gövdeye takılıyor. Bu yüksek kalitedeki motosiklet artık yola çıkmaya hazır. Ham metalin özel yapım bir motosiklete dönüşmesi yalnızca 2 hafta sürdü. Ortalama bir arabadan daha pahalı fiyatıyla bu yüksek kalitedeki motosiklet hiç de ucuz olmayan biçimde asfaltta iz bırakan bir keyif vermeye hazır.
Hatırlatalım, yine de yolun sağ şeridinde ilerlemeniz gerekiyor.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
12: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
13: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'daki en büyük Amerikan malı satıcısıdır. Doğru tonlama, burada da anlaşmanın olacağını...
1: Hayır. Hayır.
2: Ama şuna hayır. Bir bak.
0: Ya da olmayacağını belirliyor. Ve eğer bir anlaşma tam olarak yolunda gitmezse... Ve sonuca ulaşmazsa...
3: Evet, çok iyi.
0: O zaman yapılacak tek bir şey var. Ayağa kalkıp kendini toparlamak.
1: Tekne işte böyle sürülür.

0: Mihail Kuzey Denizi'ne geri döndü. Son keşfettikleri ve kar getirecek tekne şu anda Hollanda'nın Den Helder kentinde. Hinder son dönemde çeşitli sorunlar yaşıyor.
1: Tekne işte böyle sürülür.

0: Dönelder'e ulaşmalarından kısa süre önce sol yağ basıncı sıfıra düştü. Limana yeni girmişti ve sonra motoru ne yazık ki kaybettik.
1: Başka bir aksilik daha. Mihail zaten bu tekneye on binlerce euro yatırım yaptı. Ancak tek motorlu bir Hinder açık denizlerde seyre çıkmak için bir seçenek değil. Ve görünüşe göre Mihail bu tekneye yeterince tolerans gösterdi.
0: Hinder bugün alçak yüklemeli bir vinçle alınacak ve Thorn'a doğru yola çıkacak. Ve orada açık artırmaya çıkarılacak. Sonra onunla ilgilenmek için zamanı ve isteği olan herkes onu satın alabilir. Çok eğlenecekler. Açıkçası benim zamanım yok.
2: Batık dalışı yapmayacak mısın?
0: Artık Hinder'le batık dalışı yapmıyorum.
1: Mihail eski batık teknesini sudan çıkarmak için bir vinç ayarladı bile. Yarım güçle ve Olaf'ın kaptanlığıyla kafa karıştırıcı limanda yola çıkılıyor. Bu endişe veren teknedeki son yolculukları olabilir.
3: Tamam, deniyorum.
0: Oradan çıkmayı dene. Tamam, tamam, tam tersine, tam tersine. Hollanda'daki liman bölgelerinin tamamı çok karmaşık. Havuzlar var, bazıları küçük ve yavaş gitmemiz gerekiyor. Özellikle şimdi sadece bir motor olan gemiyle yol almak hiç kolay değil. Peki şimdi nereye gidiyoruz?
3: Tamam, şimdi buradan gidiyoruz işte.
0: Evet, peki ya şimdi? Sağa gitmen gerekiyor.
3: Hayır, sağa değil.
1: Günümüzde limanda güvenli bir seyir için internetten alınacak bir çıktı yeterli olmaktadır.
0: Dümen hissiyatı biraz belirsizdi. Başka bir terslik olabilirdi. Burada ticari gemiler var ve diğer yavaş gemiler için hiç vakitleri yok. Oraya gir, oraya. Gir oraya.
3: Nereye?
0: Sahil güvenliğe değil, oraya. Düz, ileri.
3: Tamam.
0: Sahil güvenliğe doğru değil.
3: Hayır, oradan ayrılıyoruz.
0: İyi.
1: Olaf ilk kez Hinder'in dümenine geçiyor ve sürekli gözetim altında tutuluyor.
0: Çok hızlı gidiyoruz. Olaf, çok hızlı gidiyoruz. Yavaşla dostum, henüz yeşil ışık yanmadı.
1: Görüş mesafesi çok iyi olmasına rağmen yavaş sürüş çok farklı hissettiriyor.
0: Hollanda'daki liman havzaları. Elbette nerede demirlemeniz gerektiği, nerede ve ne zaman yanaşabileceğiniz, ne zaman girmeniz gerektiği konusunda davranış kuralları var. Onları dinlemeniz gerek.
1: Tabii eğer onları anlıyorsanız.
4: Kendinizi tanıtın.
0: Helder Köprüsü, ben Hinder. Girebilir miyiz?
4: Evet, şimdi geçebilirsiniz.
0: Devam edelim.
1: İlk küçük engel aşıldı. Ve bu bir sonraki engel için güven veriyor.
0: Yürüyerek bir havuza giriyorsunuz. Sonra bir yerde bağlanıp kalıyorsunuz. Sonra su doğru yüksekliğe gelinceye kadar bekliyorsunuz ve sonra çıkıp gidiyorsunuz.
1: Bir havuzda bağlanıp kalmak ne demek oluyor?
0: Hayır, hayır, hayır. Dur. Ne yapıyorsun?
1: Mihail ve Olaf'ın bunu tekrar açıklığa kavuşturmaları gerekecek.
0: Lanet olsun. Olmuyor. Şunu deneyelim. Oldu.
1: 30 dakikalık bir bekleyiş. Sonra vince doğru giden yol açılıyor.
0: Olmuyor. Düz git. Düz git. Olaf çok yavaş ve çok dikkatli sürdü.
3: Teşekkür edecek misin?
0: Ve her şey yolunda gitti.
1: Sadece birkaç metre daha. Sonra Hinder karaya çıkacak.
0: Ve işte yükleyici vincimiz. Günaydın.
1: Her şey yolunda. Her şey planlandığı gibi. Şimdiye kadar Hinder'in vinçle karaya alınması işlemi neredeyse planlandığı gibi gidiyor.
0: Böyle bir şey yaptığınızda zaman sınırlıdır. Bir gemi genellikle yüzdürülür. Şimdi onu o kamyona yüklemek zorundayız. Onu bir şekilde oraya koymamız gerekiyor ve bu çok ucu ucuna bir işlem olabilir.

0: 16 metre uzunluğunda ve 20 ton ağırlığındaki bu canavara duyulan şüphe son derece haklı görünüyor. Westerwald bölgesindeki Bo Lüthing. Burada patronun aylar sonra bile canlı bir şekilde hatırladığı cüretkar bir anlaşmanın kalıntıları yatıyor.
1: Bir yıl önce Brezilya'ya gidip Marcelo'nun firmasından 20 adet minibüs aldığımı hatırladım.
0: Hiç görmeden satın aldılar. Hepsi bir aradaydı. Ve ilk minibüsler limana doğru nakledilmeye başladığında hepsinin beklendiği gibi iyi durumda olmadığı ortaya çıktı.
1: Tam bir felaket dostum. Keşke oraya hiç gitmeseydim. Ah aman tanrım.
2: Selam, merhaba.
0: Araba satıcısı Stefano, Mihail'e ihtiyacı olduğunda sık sık yardım ediyor. Morlock patronu için 14 minibüs sattı bile. Geriye 6 tane kaldı.
1: Evet, son minibüsleri elden çıkarabilmeleri için açık arttırmaya çıkardık. Artık onları görmeye dayanamıyorum. Gitmeleri gerekiyor. Böylece bu bölüm kapanacak ve sonunda parmaklarımı ne kadar kötü yaktığımı öğreneceğim. Böyle bir şeyi de bir daha asla yapmayacağım.
0: Gözden uzak, gönülden uzak. Görmeden yapılan bir açık arttırma, Mihail'in yönetimini dışarıdan birine devretmekten mutluluk duyduğu bir açık arttırmaya dönüşüyor.
2: Bir yandan bir inceleme günü şart. Öte yandan insanlar doğal olarak satın aldıkları şeyi görmek isterler. Çünkü fotoğraflar bir şeyleri gösterir ancak gerçek hali her zaman farklıdır. O bunu gayet iyi biliyor ve evet insanların bir şeye dokunabilmesi ve ona bakabilmesi her zaman güzeldir.
0: Normal satışlardan geriye kalan bu minibüslere kimse ilgi göstermedi.
2: Evet. Yani kapak açılıyor değil mi? Ve işlevsel. Evet ama bu pek de öyle değil. Yani 6 araçtan biri. Bu oldukça iyi bir oran. Ama burada birkaç basit adımla, yani motoru burada değil mi? Yani motor denebilecek her şey burada.
1: Şu anda burada duran minibüsler henüz satılmamış olanlar. Bunun nedeni hiçbirinin yola çıkmaya uygun olmaması ve böyle bir aracı hazır hale getirmek için çok fazla emek gerektirmesi.
0: Ancak adaylardan herhangi biri alıcı bulması halinde onun isteğiyle çiftlikten ayrılabilir.
3: Uğrayıp neler olduğuna bakacağız. Belki bir şeyler beğeniriz. Günümüzde oldukça nadirler. Bakması güzel. Buraya çok yakın oturuyoruz ve geldik.
2: Günaydın.
3: Günaydın.
2: Minibüslere ilginiz var mı?
3: Şöyle bir bakıyoruz, evet.
2: Bakıyorsunuz. Seni bütün bu zaman boyunca ona bakarken gördüm.
3: Oldukça iyi durumda
2: bu
3: görünüyor.
2: Bu baktığınız hemen sürüşe hazır. Tamam mı?
3: Aa, evet.
2: Bunda yeni bir akü var. 4 tane yeni lastik takıldı.
3: Öyle mi?
2: Michael'ın Brezilya'da kullandığı araç buydu.
3: Harika.
0: Sürücünün yan dönerek 460 kilometre boyunca kullanmak zorunda kaldığı minibüs.
1: Eğer bunlardan para kazanırsam nereye harcayacağımı biliyor musunuz? Ortopedistime. Çünkü bu pozisyondan o pozisyona geri dönebilmek istiyorum. Şu hale dönmek istiyorum.
2: Çalıştıralım mı?
3: Bir süre çalıştırabiliriz, evet.
0: T1 yaklaşık bir yıldır burada duruyor.
3: Bakalım çalışacak mı?
2: İlk denemede çalışmak istemiyor.
3: Ses çıkıyor.
2: Bu şey mutlaka çalışacak.
0: 1975 model klasik otomobilde 30 beygir gücünde bir benzinli motor bulunuyor.
3: Oo, vay canına, çalışıyor. Evet, bu gayet iyi.
0: T1 minibüsleri bakımlı olduklarında 50 bin euro civarında fiyatlara satılabiliyor.
3: Evet, çok iyi.
2: Yaşıyor.
3: Çalıştı ve çalışmaya devam ediyor.
2: Evet, çalışıyor.
3: Harika.
2: Ve hayır, sonrasında komşularınızla çok eğleneceksiniz. Onunla çok şey yapabilirsiniz. Kasasını çıkarabilirsiniz, üzerine başka bir şey koyabilirsiniz. Evet, yakında sizin olabilir.
0: Karar vermek için önlerinde 3 gün var. Sonra çevrim içi müzayedede son çekiç inecek.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Gün boyu çamaşırını koru.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
18: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Ben Chris.
7: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Binder kıyıya çıkarıldı. Bir motor arızası sonrasında hazine avcılığı için alınan keşif teknesi görevinden azledilecek, bir Dorse'ye yüklenecek ve sonra satılacak.
1: Ne fark ettim biliyor musun Olaf? Bu adamlar işlerini gerçekten iyi yapıyor. Çok iyi yapıyorlar.
2: Evet.
0: Yükleme şimdilik planlandığı gibi yolunda gidiyor.
1: Ne oldu? Nasıl yardımcı olabilirim? Ne istiyorsunuz?
2: Boyunu ölçüyorum.
1: Evet.
2: Yüksek olabilir diye.
1: Sanmıyorum. En büyük sorun geminin ne kadar yüksek olduğunu yüklemeye kadar göremememizdi.
2: Önceden ölçmek en iyisi. 5 metre olmaması gerekiyor.
1: Ne kadar yüksek?
2: 5 metre diyor.
1: Aman tanrım, of.
0: Hollanda yasalarına göre yük taşıyan kamyonların yüksekliği 4 metreyi geçmemelidir.
2: Burası da 66 santimetre.
1: Çok yüksek. Bu hiç iyi olmadı.
0: 1 metreden fazla yüksek. Bu en hoşgörülü kolluk kuvvetleri görevlisi için bile çok fazla.
1: Aman tanrım. Ne kadar kötü.
2: Çok kötü.
3: Çok kötü.
1: Şimdi ne yapabilirsiniz?
2: Bilemiyorum.
1: Dostum, bir felaket, felaket.
4: Katastrof.
1: Felaket. Böyle bir anda aklından neler geçiyor? Yine bir kağıt parçasının üzerinde yüksek bir meblağ var ve onu ödemek zorundasın. Aklından geçen tam olarak bu. Ve buraya kadar bir sürü yol kat edip para kazanmaya çalışıyorsun. Ama olmuyor, zarar ediyorsun.
0: Ama Mihail şimdilik hala Hinder'in sahibi. Yani hazine dalışı görevinin bu bölümü henüz sona ermedi.
1: Suçlu kim mi? Peters. O aptalca fikri ortaya atmasaydı. Ben Peters'lerde masada bir fincan kahveyle oturuyor, bir şeyler satıyor ve bir şeyler yapıyor olacaktım. Ama hayır, hala batık dalışı yapmamız gerekiyor. Şu anda yapacak başka bir şeyimiz yok. Oh, peki bunun maliyeti ne? Winch, suya geri dön. Winch, kamyon, içeri, dışarı. Üstü açık son model bir spor araba alıp dondurmacının önünde otursam daha ucuz olurdu. Bir dahaki sefere dondurmacının önünde üstü açık bir lüks araba gördüğünüzde senin teknen yok muydu dersiniz.
5: Neden gemiyi orada bırakmak istemedin?
1: Gemiyi nasıl bırakacaksın? Bu sağ tık yapıp silebileceğin bir PDF dosyası değil. Gemi sana ait. Limanda üzerinde adın yazıyor. Yani her gün para ödeyeceksin.
2: Bir bu eksikti.
1: Veba. Bunu neden yapmak zorundayım? Lanet olsun. Eski bir tekne işte.
0: Motor arızası nedeniyle birkaç hafta daha limanda kalması durumunda ek maliyetlere yol açacak ve bu da maliyetlere eklenecek.
1: Bakın, bir çözüm yolu var. Motorun çıkması gerekiyor. Değil mi? Evet, motorun Peters'lara gitmesi ve elden geçmesi gerekiyor. Sonra buraya geri dönecek. Harika.
0: Zaten emekli olan Hinder için bu, Kuzey Denizi misyonunun bir parçası olmaya devam etme şansı olabilir.
1: İkinci bir motor bulup modifiye etmemiz ve kurmamız gerekiyor ve çalıştıktan sonra tekrar batık dalışına gidebiliriz.
0: Ancak hedefe giden yol çoğu zaman düşündüğünüzden daha zordur.
1: Tekne işte böyle sürülür.
0: Patronun harcadığı paranın bir yerden geri kazanılması gerekiyor. Atölye müdürü Ingo'nun istediği olursa bu H1 bugün el değiştirecek.
3: Yeni müşteriler yakında geliyor. Eğer beğendirebilirsem arabayı onlara satacağım. O zamana kadar burada duracak.
0: Hiç beklemeden gitmeye hazır bir Humvee. Bunun benzerini bulmanız çok zor.
1: Aslında hiçbir müşterimiz vazgeçmiyor. Sadece arabalarının ne zaman hazır olacağını sormak için 3 günde bir arayan türde müşterilerimiz var.
3: Bu insanlar bir Vinci ve başka her şeyi olan bir Hummer satın almak istediklerini söylediler. Araç istenen şartlara mükemmel uyuyor. Bu yüzden bugün buraya gelip bakmalarına izin vereceğim. Satış olursa patron da müşteri de mutlu olur.
1: Biri karısından ayrılması ya da başka bir felaket yaşanması nedeniyle vazgeçtiyse ve bir sonraki müşteri o fırsatı hemen değerlendiriyorsa bu nadiren görülen bir şeydir.
0: Şimdi geriye sadece onu almak kaldı. Arabanın müşteri Manu için çok büyük olmadığını umuyorlar.
4: Hummer'ı kendimiz şirket için iş amaçlı ve ayrıca kişisel kullanım için denemeye geldik. Ve şimdi eşimle boyutlarına bakıp kullanabilecek mi diye bakacağız. Eğer onay verirse Hummer'ı alacağız.
3: Oraya rahat oturabilecek mi? Ayakları pedallara ulaşabilecek mi? Bunları merak ediyorum.
6: Çok fazla uzamadım. Boy konusunda sıkıntım var.
4: Evet, durum bu.
3: Boyu muhtemelen 1 metre 25 santimetre falandır.
6: Boyum 1.54.
3: Bu kadar büyük bir araba ve bu kadar küçük bir kadınla zor olacak mı göreceğiz?
6: 7,5 tonluk bir kamyon kullanıyorum, bir ekskavatör ve yükleyici kullanıyorum. 4 tekerleği olan her şeyi kullanıyorum ve...
4: Ve iki tekerleği olan
6: motosiklet de kullanıyorum. O yüzden evet, büyük olmasından korkmuyorum ben.
0: Yani Manu ağır araçların üstesinden gelebiliyor.
3: Arabanın boyutları diğerlerine göre daha geniş. Ancak içi oldukça dar çünkü motor kanalı var. Motor ön aksın arkasında yer alıyor. Bu da içeriği çok daraltıyor. Sürücü ve yolcunun birbirlerinden ne kadar ayrı oturduğunu görebiliyorsunuz. Ne yazık ki bu arabada kız arkadaşınızla samimi olamazsınız. İki koltuğun arasında 1 metreden fazla boşluk var.
4: Bu aynı zamanda eşim için düğün ve doğum günü hediyesi. Çünkü o her zaman yanımda ve arkamda. Benimle aynı işi yapıyor. İster ekskavatör kullanmak olsun, ister kamyon sürmek. İşte bunu da eşimle yapabiliyorum diyorum. Çünkü o her zaman arkamda. Onu kullanabileceğini düşünüyorum.
6: Ben hep normal olmadığımızı söylerim. Normal çılgınlardan değiliz. Tamamen arkasındayım ve evet, eğlenceli de olacak.
4: Sürmeyi başaramazsa yolcu olarak binebilir. Kendim kullanırım.
6: Merhaba Manu.
4: Merhaba Stefan. Evet.
6: Evet.
3: Çok şanslısınız. İstediğiniz şey buydu. Bir vinç, büyük koltuklar ve diğer şeyler.
6: Evet.
3: Bir de eşinizin boy sorunu vardı.
4: Evet, boyu biraz kısa.
3: Bence binip nasıl idare ettiğini görelim. İçeri oturup aynalar, düğmeler ve pedallarla ilgili her şeyin çalışıp çalışmadığına bakması gerek. Eğer çalışırsa deneme sürüşü yaparız. Bir yere gideriz, arabayı anlatırım. Sonra eğer tercih ederseniz hep birlikte geri döneriz. Sonra da oturup fiyat konusunu konuşabiliriz. Ne dersiniz?
6: Harika.
3: Tamam.
0: Ordu emeklisi kesinlikle her ikisi için de yeterli alan sunuyor.
3: Böyle daha iyi.
4: 2.17 genişliğinde, bunu biliyorum. Ve aynasız. Aynalı 2.57 uzunluğu. Yani yaklaşık 4.30, 4.40. Boyutları bunlar. Ağırlığı yaklaşık 2.5 ton kadar geliyor.
3: Sizi işe alıyoruz.
6: Evet, hantal ve büyük. Ve sorun şu ki ben oldukça kısayım. Bu yüzden becerebilir miyim göreceğiz. Ama ben kullanırım diyorum.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Rusca. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
13: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Biri doğrudan satış yapıyor, diğeri ise sanal alemde satıyor.
1: Peki, müzayedemiz nasıl?
0: Mihail'in paket olarak satın aldığı 20 Brezilya minibüsünden son 6'sı bugün çevrim içi olarak müzayedeye çıkıyor. Herhangi bir fiyata satılacaklar.
1: Önemli değil, yeter ki gitsin. Gitsin ve bu iş bitsin.
0: Mihail, takımının son dakikaya dek Bully satışından uzak durduğunu söyledi.
2: Bully'den haberin var mı?
3: Bully mi?
2: Bully satışından.
3: Ben bu hafta döndüm, tatildeydim. Hiçbir şey bilmiyorum.
4: Hiçbir fikrim yok. Hiçbir şey bilmiyorum.
1: Çalışmaları lazım, teklif vermemeliler. Erkenden kaçıp alıp evde vakit geçirmemeliler.
5: Çok zaman ve para harcadı ve tabii ki şimdi bunları iyi bir fiyata satabilseydi iyi olurdu, değil mi?
4: Başka ne yapmam gerekiyor? Herkes çok para kazanıyor ve biz buraya tıkılıp kaldık.
0: Geriye kalan minibüslerin gerçekten büyük paralar getirip getirmeyeceği henüz belli değil. Satın alma fiyatı, seyahat masrafları ve nakliye ücretleri. Müzayedede en azından bunları telafi etmek zorunda.
6: Evet, şu anda buradayım çünkü açık artırma sona ermek üzere. Ve Michael muhtemelen kafamı koparmak istiyor çünkü fiyatlar hala çok düşük.
0: Şu ana kadar gelen teklifler beklentilerin çok altında kaldı.
6: İyi günler.
1: İyi günler.
0: Sonlara doğru tekrar toparlanacaklarına dair büyük umut taşıyorlar.
1: Bu açık artırma bir araç bayi olarak kariyerimizi sonlandırıyor. Öyle umuyorum ki mümkün olduğunca acısız bir şekilde sona erer.
6: Evet, ilk partinin puanı ne oldu?
1: Şöyle söyleyeyim, neredeyse paramızı geri alabileceğimiz şekilde, yani şimdilik.
6: Şimdi ona bir teklif daha vermek en iyisi. Ya da iki veya üç.
1: Hayır.
6: Şimdi üzerine tıklarsanız fiyat kesinlikle artacak.
1: Oraya tıklamam, hayır.
6: Evet ama güncellemeniz gerekiyor.
1: İşte orada olan bu.
6: Yani fiyat burada yükselmiyor. Peki otomatik olarak mı güncelleniyor?
1: Eğer kimse teklif vermezse 30 saniye içinde bitecek. Başka biri teklif verirse 5 dakika daha eklenecek. Devam.
0: Teklif edilen 6 minibüsten sadece biri yola çıkmaya hazır. Bu üst düzey model satılacak ilk model olacak.
6: Böyle bir şey yok.
0: Düz kasalı minibüsün son dakikada teklif verenleri çekme şansının yüksek olması gerekiyor. Ve süre bitiyor.
6: Ama bu çok kötü.
0: Amiral gemisi bu model için 8.000 Euro'dan biraz fazla. Bu müzayedenin ilerleyen süreci hakkında endişelere yol açıyor. Bakımlı minibüslerin fiyatı 50.000 euro ve üzeri.
1: Gerçekten çok uygun fiyatlar.
6: Evet, bu iyi olduğu anlamına
1: geliyor.
6: Çok
1: zengin olacağım. Vay canına, işte buna inanamıyorum. Hemen geri dönüp lanet, başka bir gemi mi satın alsak acaba? Kar paylaşımı söz konusu olduğundan tabii ki bu olumsuz da olabilir. Değil mi?
6: Öyle mi? Negatif kar paylaşımı hakkında bir şey olup olmadığını görmek için küçük yazıları açıp okumam gerekecek.
1: Şöyle ki, uzaktan kumandalı bir uçağımız var ve maalesef uçak hala uçuyor ama uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Yani hepsi birer birer düşüyor. Kimse teklifte bulunmuyor. Hiç böyle bir şey görmemiştim.
6: Hı hı.
0: Bütün minibüsler için ayrı arttırma var.
7: Fiyatlar iyi mi kötü mü?
1: Bu saçmalık dostum. Çünkü çok daha fazla ödedim.
6: Evet.
1: Kaçmasın diye kapıyı kilitli.
6: Çığlık atmaya başlarım.
1: Harika.
0: Bu da bitiyor.
1: Şuraya bak. Artık kimse teklif vermiyor. 3 kaldı, 2 kaldı. Gretchen ve Mihail'in cebinde bir delik daha. Of tanrım. Kimin umurunda ki? Satılan her şeyin büyük bir faydası var. Yani bir şeye yer açıyor. Ama bir şey satamıyoruz.
0: 20 minibüs alındı ve 20 minibüs satıldı. Asgari hedef tutturulmuş oldu.
1: En azından paramı geri aldım sayılır.
6: Az önce gitmem gerektiğini söylüyordun.
1: Evet. Eğer Stefan olmasaydı hala etrafta duran tüm minibüsler olurdu. Ve bu yüzden şu ana kadar kendimi asmış olurdum. Değil mi? Her sabah işe geldiğimde kendimi minibüslerin arasında bulsaydım gerçekten çok daha hasta hissederdim. Paramı geri aldım sayılır. Walker'la harcamak için Brezilya'ya gittim. Ve sonuçta bundan iyi bir ders aldık. Brezilyalı bir hurdacıdan silinmiş şasi numaralarına sahip minibüsleri aldığınız zaman iyi bir araba satışı yapacak konumda olmuyorsunuz.
0: 1.50 boyundaki bir müşteri için yakışıklı bir ordu emeklisi. Humvee'yi eve götürmek çok kolay olurdu. Tabii kullanan için çok etkileyici olmayabileceğini unutmamak lazım.
8: Evet, henüz bir merdivene ihtiyacım yok, bu yüzden her şey yolunda. Evet, işe yarıyor. Bacağını kaldırman gerekiyor ama mümkün.
2: Görelim.
0: Bu bir askeri araç olsa da koltuk ayarı standart donanım olarak sunuluyor. Ah.
8: Yani bu da tamam.
7: Orada rahat mısın?
8: Evet, aslında oldukça havalı. Direksiyona kolayca ulaşabiliyorum. Üzerinden iyi görebiliyorum. Her şey çalışıyor. El freni çalışıyor. Pedallara yetişiyorum. Gayet iyi. Ayrıca kısa bacaklar ve kısa kollar için uygun.
1: Bir Hummer kesinlikle kısa bir insanın bile her şeyi çalıştırabilmesi için tasarlanmış bir araçtır. Ordunun standart olarak sunduğu şey budur zaten. Ordu'da kısa insanların sayısı uzun insanların sayısından gerçekten çok daha fazladır.
0: Bunlar yeterince vurgulanmayan avantajlar.
8: Merhaba.
4: Uzun bacaklara gerek yok değil
8: Yokmuş.
4: Mi? Yokmuş. İyi bir başlangıç.
8: Evet. Dışarıdan daha mı büyük görünüyordu? Ne? Dışarıdan bakıldığında daha hantal görünüyordu. Ulaşmanın zor olacağını düşünmüştüm ama iyi oldu.
4: Evet.
8: Gayet iyi.
4: Küçük bacaklarınız burada işe yaradı, öyle değil mi?
8: Kesinlikle. Her şeyin bir avantajı var.
1: Bu bir felaket. Ay.
7: Genel görünümü de iyi mi?
8: Evet, alışmak biraz zaman alıyor. Genişlikle nasıl başa çıkacağımı merak ediyorum. Çünkü henüz tahmin edemiyorum ama göreceğiz. Bakalım.
7: Tamam.
1: Amerikan ordusu konforlu araçlar üretmiyor, değil mi? Siz sadece operatörsünüz. Orada oturmanız, şikayet etmeden o şeyi sürmeniz gerekiyor.
4: Evet gazabaz. Hey, onu sürmek istiyorsun ha?
0: İlk birkaç metreyi Ingo devralıyor ve talimatları veriyor.
8: Daha geniş bir yerde kullanmak istiyorum.
5: Evet, çok iyi ol.
7: Her şey çok açık. Yağ basıncı, su sıcaklığı, yakıt ve... Bu da hız göstergesi.
0: Manu bu tür şeylere çok aşina olmalı.
8: İşte şimdi başlıyor.
0: Renanya Palatinalı 51 yaşındaki kadın aynı zamanda ekskavatör, kamyon ve diğer büyük araçları da kullanıyor.
5: Nasıl gidiyor tatlım?
8: Aslında gayet iyi gidiyor.
5: Ama
8: hala genişliğine alışmaya çalışıyorum. Aslında solda oldukça iyiyim ama sağa ayarlamakta hala biraz zorlanıyorum. Çok geniş.
1: Hummer aşırı geniş değil. Aynalar olmadan 2 metreden daha az geniş. Herhangi bir 7 serisi veya herhangi bir S serisi kadar geniş. Yani kesinlikle sürülebilir bir araç. Sadece görünüşü öyle. Bu yapıldığı için inanılmaz derecede geniş görünüyor.
0: Önemli olan Manu'nun 1.55 boyuna rağmen Humvee'yi iyi kontrol edebilmesi. Gerisi alışma meselesi.
8: Ama düşündüğümden daha iyi.
9: Öyle mi?
8: Evet.
9: Güzel. Ne düşünüyorsun? Evet dersen alabiliriz.
8: Evet.
9: Güzel.
0: Daha fazla test sürüşü gerektirmeyen, satın almayı düşünen çift için çok kolay ve net bir karar gibi görünüyor.
8: Hadi hayatım. Gidip bir hamve alalım.
9: Ona bir hamur alalım.
8: Aa, binebilir miyim? Tabii. Artık endişem kalmadı ve biraz saygım da var ama her şey harika. Çok iyi.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
26: hesap basit. Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Zeynelder Limanı'ndaki Hinder önemli ölçüde yan yatmış durumda. Arızalı motor çıkarıldı ve çoktan Petersloh'taki tamirhaneye ulaştı. Orada önceki hayatında jeneratör olan Halefi için bir nevi parça bağışçısı olarak hizmet veriyor.
1: Bunu iflas etmeden önce buzdan çıkarmak için iyi durumda olması umuduyla kullanılmış bir motor edindik. Ve sonra elbette onu yeniden elden geçirmemiz gerekiyor. Bu geminin motoruyla ilgili çok özel olan her şeyi yeniden elden geçirmemiz anlamına geliyor. Böylece gemiye tekrar takılabilir. İdeal olarak bu 2 saat sürerdi ancak ne yazık ki en azından 1 hafta sürecek gibi görünüyor.
0: Mihail dönüşüm için 2 adam görevlendirdi. Olaf ve Kloski. Ona yardımcı olmak için oradalar. Tüm uzmanlıklarını ve yeteneklerini, kısacası her şeylerini sunacaklar.
1: Sana bir şey sorabilir evet. miyim? Bu kazmaya burada neden ihtiyacımız var? Bu kazma diyorum ne işe yarıyor?
2: Evet bilmiyorum.
1: Hepiniz aklınızı mı kaçırmaya başladınız?
2: Hayır.
0: İki motoru tek bir motora dönüştürmek karmaşık bir işlem. Ancak Mihail'in gemisinin tekrar çalışması için bundan başka seçenek yok.
1: Bir seçenek hurdaya çıkarmak. Ve Hinder fiberglass'tan yapıldığı için bir servet değerinde. Ya da Kuzey Denizi'ne gidip alttaki tubayı çıkararak kendi batık dalış cennetinizi yaratabilirsiniz. Ya da istediğiniz yere gidene kadar onunla uğraşabilirsiniz.
0: Kasnak, turbo şarj, sintine pompası. Gemiye özgü bütün bileşenler yedek olarak alınan motorlara takılmalıdır. Ne yazık ki tüm parçalar motorla uyumlu değil.
2: Maalesef bu bağlantıyı kullanamayız. 45 mm daha düz ve 10 mm sağa kaydırılmış olması gerekiyor. Bunu öylece satın alamayacağımız için kendimiz yapmak zorundayız.
0: Olaf'ın tek yapması gereken metal atölyesinde özel olarak üretilen parçalardan birini doğru yere yerleştirmek.
2: Bu parça yağ ısı eşanjörüne ait. Çünkü buradaki motordaki parçadan çok farklı. Ve sonra eski boruda. Burada bir kesik var. Şimdi Klotski oraya tam oturacak kısa bir boru yapıyor.
0: Hassas mekanik ustası Klotski, 8 yıldan uzun süredir karada, suda veya havada hareket etmesi amaçlanan her şey için benzersiz parçaları döndürüyor, taşlıyor ve vidalıyor.
2: Evet, tam oldu diyebilirim.
0: Bütçe dostu dönüşüm 8 saat sürdü. Yeni yağ ve filtrelerle 380 beygir gücündeki motor yeni bir başlangıç için hazır olmalı.
2: Bu da tamam. Hadi onu çalıştıralım.

0: Evet, çalışıyor. Her şey harika oldu.
1: Motor Peterslar'da gayet iyi çalışıyordu. Şimdi Dan Helder'e geri dönmesi gerekiyor ve sonra onu yerine koymamız gerekecek.
2: Ve o zaman Kuzey Denizi'nde batık dalışının önünde hiçbir şey duramaz. Umutlar bu yönde. Kapanış saatinden kısa bir süre önce sürpriz bir ziyaretçi geliyor. Hem de Brezilya'dan.
3: Marcus, burası mı?
2: Mihail'in 20 minibüsü satması iş ortağı Marcelo'nun dikkatinden kaçmıyor. Ve görünüşe göre şimdi de kazançlı bir takip siparişi bekliyor.
1: Marcelo, bizimle birlikte Avrupa'ya araç teslim ettikten sonra doğal olarak bundan sonra bulduğu tüm çöpleri satın alacağımız yönünde parlak ama bir o kadar da uçuk bir fikre kapıldı. Marcelo.
3: Merhaba dostum.
1: Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
1: Yolculuk nasıldı?
3: İyiydi.
1: Güzel.
3: Yedik, içtik ve araba kullandık.
1: İngilizceniz gelişiyor.
3: İngilizce?
1: Evet.
3: Ben Brezilya'da hala İngilizce öğreniyorum.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Cesur değil mi? Almanya'ya gitmekten korkmuyor ve tek kelime Almanca bilmiyor. Sadece 6 kelime İngilizce konuşabiliyor. Düşünsenize. Söyle bakalım. Bana teklifin nedir?
3: Ne?
1: Bana ne vereceksin?
3: Senin için mi? Evet. İş için. Evet, iş.
1: Ne?
3: Ne? Bu arabanın Almanca adı nedir?
1: Böcek.
3: Böcek mi?
1: Böcek. Böcek diyebilirsin.
3: Brezilya'da adı Fusca.
1: Fusca.
3: Evet, adı Fusca.
1: Nedir Fusca?
2: Fusca onlarca yıl boyunca Brezilya'daki en önemli modellerden biriydi. 3 milyondan fazla üretildi ve satıldı.
3: Ve Ford Brezilya'da. Sen?
1: Ne durumdalar?
3: Ne durumdalar mı?
1: Evet.
3: Sen ödersin.
1: Hayır. Durum diyorum. Durumları ne?
3: Tamam. Durumları iyi.
1: Hepsinin mi?
3: Yo.
1: Hayır mı?
3: Hayır, hepsinin değil. Böyle yazılıyor. Gelip bakmalısın.
1: Hayır mı?
3: Hayır.
1: Motorlar.
3: Motorlar. İşte iyi. İyi sayılır.
1: Elbette koşullar her zaman birinci sınıftır. Şu anda Peterslar'da bana arabanın Brezilya'da nasıl göründüğünü anlatıyor. Kendimi tekrar oraya uçmaya ikna edersem bunun tam olarak aynı felaket olacağını çok iyi biliyorum. Çünkü bunlar ta 1900'lerden kalma arabalar. Benden bile daha yaşlılar. Bu yüzden sadece hurda olabilirler. Marcelo, o minibüslerle çok para kazandığımı düşünüyor. Bu yüzden yine şansını deniyor. İyi mi, kötü mü?
3: İyi, evet. Yapalım mı? Ben ve sen.
1: Hayır. Çünkü ona söylediğinize inanmıyor. Taşımanız gerektiğine, gümrük ödemeniz gerektiğine ve sonra tekrar taşımanız gerektiğine. Bunun için 10 kişiye ihtiyacınız olduğuna ve hepsinin para istediğine. Brezilya'daki gibi herhangi bir parayla bu işler olmuyor. Ve sonunda ben...
3: Evet, yapalım. Yapalım, evet.
1: Peterslar'da artık onun araçlarıyla ilgili hiçbir şey yapmayacağız.
2: Görünen o ki bu henüz Marcelo'ya tam olarak ulaşmamış bir mesaj.
3: SB2, Brezilya'da.
1: Felaket gibi.
3: Felaket gibi mi?
2: Spor Coupe 1970'li yıllarda Brezilya fabrikasında öncelikle yerel pazardaki tüketicilere yönelik olarak üretildi.
1: Çim biçme makinemiz veya komşumuzun çocuğunun pedallı arabası muhtemelen 48 kW'tır. 48 kW. Hiçbir forklift 48 kW'da çalışmıyor.
3: Süper.
1: Spor araba bu.
3: Çok iyi.
1: Hey Stefano.
4: Evet. Benden ne istiyorsun Michael?
1: Sence bu hurdaları alırsak satabilir miyiz?
4: ciddi bir araç olduğunu düşünüyorum.
1: Bak, bunun ciddiyeti nerede? Para kazanabilir
4: Almanya'da
1: misin?
4: Almanya'da pek fazla yok.
1: Çok şükür. 28 beygir gücünde Brezilya yapımı harçla yapıştırılmış ve perçinlenmiş bir araba satın alıyorsun. Çünkü 60 yıl önce birinin aklına spor arabaya dönüştürme fikri gelmiş. Ah dostum, günümüzde üretilen tüm elektrikli golf arabaları bundan daha güçlü ve daha hızlı.
4: Bunu yılbaşı dilek listemin başına yazsaydım her gün Peterslara gelirdim.
1: Bu şey için evet. Bozuldu deyip iki hafta gelmeyeceksin değil mi?
4: Bu basit bir teknik. Hareket halindeyken tamir edebilirsiniz.
1: Evet, ne demezsin.
4: Bu ne anlama geliyor?
1: Evet. Evet.
3: Evet.
4: Üzgünüm.
1: Onu buraya getirmem ve sonra birkaç kişinin motoru indirip tamir etmesini sağlamam gerekiyor. Kesinlikle hayır.
2: Marcelo'nun elinde son bir koz daha var. Sadece Brezilya'da üretilmiş bir 1600 modeli.
1: Vay canına, bu çirkin bir hurda dostum. 28 beygir gücünde.
4: Baksana, bu biraz Rolls Royce'a benziyor.
3: Evet, bu bir altın, evet.
1: Dediğiniz gibi görünmesi için üzerine yeni bir kaporta lazım.
4: Brezilya Rolls Royce'u.
3: Evet.
4: Hayal gücü şart.
1: Umut gitsin. Brezilyalıların bize sunduğu her şey çok abartılı. Bu sanki 1970'te orijinal motoruyla aldıkları, 1975'te, 1980'de, 92'de, hatta 2002'de bambaşka bir motor taktıkları Küba'dan klasik bir araba almaya çalışmak gibi bir şey. Hayır.
3: Şuna bir baksana.
1: Hayır. Aman tanrım, kurtar beni, hayır.
2: Bugün Mihail'le yapılacak bir şey yok. Ama misafirinin umutsuz ve eli boş bir şekilde evine dönmesini istemiyor.
1: Tamam Marcelo, resimleri gönderiyorsun, tamam mı?
3: Tamam.
1: Ve biz bakacağız. Belki çok miktarda askeri araç ya da çok miktarda jip yedek parçası ya da bir şekilde pazarlanabilecek eski uçak motorları bulabilir. İşte o zaman biraz düşünebiliriz. Tamam mı?
3: Tamam, çok iyi.
1: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Senyor, memnun oldum. Peter Slayer, Morlock tamam. Motors.
1: Evet.
3: Teşekkür ederim. Hoşçakalın.
4: Hoşçakalın.
3: Adios.
1: Adios.
3: Evet, görüşürüz.
1: İnsan nasıl hep iyi bir ruh halinde kalabilir? İnanılmaz. Köln'de odanızda oturuyorsunuz. Elinizde latte macchiato, soğuk. Kendinizi macera perest hissediyorsunuz. Hayat buz gibi soğuk olabilir. Değil mi? Nasıldı,
5: buz gibi mi dedin?
1: Nasıldım?
5: Hayır, buz gibi dedin.
1: İyiydim değil mi?
5: Evet, ben duydum.
1: Tamam.
5: Öyle dedin.
1: Çok iyiydim. Evet. O koltukta ne yaptığını bilmiyorum. Orada bir tür manyetik ışın var. Kaidem gerçekten çok acıyor. Ay.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim ya.
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Boy boy boy. Domino'sum hoş geldin.
24: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
27: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
26: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
26: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klaus Bormann bunu tekrar yapmak istiyor. Amerika'da geçen 10 yılın ardından Hamburg'a geri döndü. Tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Nakit karşılığı krom.
1: Klaus Bormann, iyi günler. Evet. Günaydın Tim. Tim aradı. Daha yeni internete koyduğum F-250'yi istediğini söyledi. Bu da güzel ve paslanmaz bir araç. Birkaç ezik var tabii. Tam bir iş kamyoneti ama sağlam. Motoru da iyi çalışıyor. Dört çeker. Sorunsuz bir araba. Genel olarak her şey sağlam. Araç şu an fiziksel olarak Hamburg'da bile değil. Hala limanda, nakliyede. Sen kesin alırım diyorsun, öyle mi? Evet, geleceğini söyledi. Ben de yarın gel. O zaman araç da burada olur dedim.
0: İşte ilgi odağı olan araç. 1984 model bir F-250. Klaus'un eski Amerika stoklarından Hamburg'a yeni getirdiği. Görüntüsü biraz yıpranmış ama teknik olarak kusursuz ve tüy muayenesi de var. Şimdi tek gereken müşteri Tim'in sözünde durup aracı satın alması.
1: Müşteriler genellikle üç tip olur. Birincisi gelip sadece zamanımı çalanlar. Bunlar 100 bin euro paraları varmış gibi davranıp gevezelik etmek için gelirler. Biz bunlara Almanca'da Füsseltrin diyoruz. Sonra bir de tereddüt edenler var. Biraz daha düşüneyim diyenler ve bir de tamam bu iş oldu diyenler var.
2: İşte orada.
3: Evet, güzel. Tamam. Çekici olarak kullanabileceğim bir araç arıyordum. Yeni gibi olan ikinci el alabilirdim ama 8 silindirliler hoşuma gidiyor. Bir de bunun büyük blok motora, yani 7,5 litrelik bir motora sahip olduğunu görünce dedim ki tamam bu iş.
0: Ama
3: kullanılmış bir araç.
1: Umarım Tim boş konuşan tiplerden değildir. Umarım telefonda dediği gibi gelir ve aracı alır. Yoksa yine zaman kaybı olur benim için.
2: Peki ne için kullanacaksınız?
3: Kızım binicilik yapıyor. Turnuvalara sık sık gidiyoruz ve ileride o da bu aracı atları taşımak için kullanacak. Ona ilk arabanı buldum dedim. Bana baba sanırım delirdin dedi. Ama gözlerinden neşesini görebiliyordum. Birkaç gün sonra bu iş.
0: Ama
3: kullanılmış bir araç.
1: Umarım Tim boş konuşan tiplerden değildir. Umarım telefonda dediği gibi gelir ve aracı alır. Yoksa yine zaman kaybı olur benim için.
2: Peki ne için kullanacaksınız?
3: Kızım binicilik yapıyor. Turnuvalara sık sık gidiyoruz ve ileride o da bu

0: kız olarak bir partiye gidiyorsun ve bu araçtan iniyorsun. Daha havalısı olamaz. Haksız mıyım?
1: Ama bu F-250 35 yıl boyunca iş aracı olarak kullanılmış. Bu da tabii ki izlerini bırakmış.
2: Kızım bu halde bu araca binemez. Ben de binmem. Yanlış anlamayın ama...
0: Evet.
2: Araç sağlam aslında. Değerli bir araç elbette ama...
0: Bir Klaus'u arayalım, bakalım ne yapabiliriz.
2: Tamam, öyle yapalım.
0: Arayıp buraya çağırayım.
2: Tamam.
0: Tamam, teşekkür ederim.
3: Merhaba.
0: Tanıştırayım. Tim Klaus.
3: Merhaba, memnun oldum.
2: Sanırım koltukları değiştirmemiz gerekiyor.
3: Tamam.
2: Berbat durumdalar. Cam contaları da tamamen yenilenmeli. Madem bunları yapacağız, komple boyatmamız gerekecek. O yüzden hazır başlamışken aracı komple koruma altına alıp tabanını da elden geçirmek gerekiyor.
3: Normalde sadece iş aracı olarak kullanacaktı ama şimdi güzelleştirmeye karar verdi. Peki rengi ne düşünüyorsun?
2: Kesinlikle mat bir renk. Siyah ya da gri. Ama işte böyle başlayınca detaylara takılmaya başlıyorsun. Şunu da yapayım, bunu da ekleyeyim derken liste uzuyor ve daha da eğlenceli hale geliyor.
3: Tim, yeni koltuk, yeni halı, yeni jant, tavana da ek farlar istedi. Böylece kızını gece turnuvalara götürdüğünde daha iyi bir görüş sağlayabilecekmiş.
1: Yani Klaus iki iş birden aldı. Kamyonet satıldı.
3: Benim için güzel olan şu, daha fazla masraf yapıyor. Bunların hepsini biz ek olarak faturalandıracağız. Çünkü ben sadece kamyonu olduğu gibi muayeneden geçmiş şekilde sattım.
1: Ve kişiselleştirme de ekstradan geliyor.
3: Bu durumda en az 10-14 bin euro daha bu araca harcanacak.
1: Klaus bugün şanslıysa bir başka siparişi daha kapabilir. Daimi müşterisi Shaggy aradı ve onun da özel bir üretime ihtiyacı var.
4: Merhaba dostum.
3: Merhaba.
4: Merhaba, mermer çeşmelerle başladım ve sonra fark ettim ki bu işte gerçekten iyiyim. Derken düşündüğümden biraz daha büyük bir iş haline geldi. İlk olarak kafa taslarını sergiledim. Sonrasındaysa taş ustalarım ve heykeltıraşlarım oldu.
1: Sanatta bir şekilde A noktasından B noktasına taşınmalı.
3: Ne istiyorsun üstüne? Şu kartalı mı, başka eklenmesini istediğin bir şey var mı? Yoksa yine palet boyutunda mı çalışacağız? Ne dersin? Kartalını arkaya bağlamış, arabasını her zaman göz önünde bir yere park edip reklam yapıyormuş. Sonra da demiş ki bu kartal biraz daha yükselmeli. Şimdi nasıl yapacağımızı düşünüyoruz. Bakalım bu işi nasıl çözeceğiz?
4: Bence palet boyu yeterli.
3: Evet.
4: Daha büyük olursa çok ağır olur.
3: Bakalım, belki bir motosiklet kaldırma platformu gibi bir şeyi kullanabiliriz. Çünkü diğer her şey fazla ağır. Eğer motosiklet platformuyla yaparsak, ki şu an en kolay yöntem o gibi görünüyor, aşağı yukarı bu yükseklikte olacak. Bence bunu boyamalıyız. En azından siyaha. Siyaha boyayalım ki arabanın içine güzelce uyum sağlayabilsin. Siyah mı olsun yoksa arabanın beyazıyla mı uyumlu olsun? Ne dersin?
4: Ben fil dişi tonunda yapardım. Böylece maviyle biraz kontrast yaratırdı. Bak, burada da fil dişi var zaten.
5: Her şeyi hemen ister, gelir ortaya fikir atar ve hadi yap der. Yarın alabilir miyim diye sorar. Sen de içinden Tanrım, bana sabır ver dersin. Çünkü bunun en az bir ay süreceğini bilirsin. Sonra da sorar. Bu neden bu kadar pahalıya mal oldu?
3: Bunu buradan indirebilecek biri var mı? Yoksa dört kişi dört köşeden kaldırıp indirebilir miyiz?
4: Ben şimdi birini arıyorum. Forklift getirteceğim.
3: Güzel.
4: Ben içeri giriyorum.
1: Biraz etrafa bakmanın tam zamanı.
3: Ama bak, buradaki şeyler çok güzel dostum. Bunu bir sabitlemek lazım. Bu ne? Ne bunlar? Anlayamadım. Dik duran bir midye mi?
5: Bence hiçbir şeye dokunmayalım.
3: Bence onun burada sergilediği bazı şeyler çok havalı.
5: Peki, benim tarzım değil.
3: Ama şunu kabul et. Bu da güzel bir şey. Baksana, bu model olarak estetik cerrahi için kullanılabilir. Göğüs ölçüsü gerçekçi yapılmış.
5: Evet evet, katılıyorum.
3: Birbirinden değişik modeller var. Bence burada yaratıcılığın sınırı yok. Mermerden her şeyi oyabilirsin.
5: Ben sanırım bunların yerine büyük bir

0: Barbekü alır, bahçede et yapardım. Harika olur.
1: Bak, şurada bir Buda var. Mutlu, sürekli gülümsüyor. Evet,
0: gördüm.
1: Ben bunu çok beğendim. Şaki, baksana, merak ettik. Bunun fiyatı ne?
2: Bu Buda yaklaşık 8550 euro. Ama 1.2 ton ağırlığında ve tamamen beyaz mermerden. Bunu unutmayın lütfen.
1: Evet.
0: Bununla ne yapabilirsin ki? 8000, 9000 euro vermişsin ama orada öylece duruyor.
1: Zorlayıcı bir iş. Ama kafamda neredeyse bitirdim sayılır.
0: Ha tabii, evet.
1: Kafamda. Her şeyi kimin tamir edeceğini çoktan biliyorum.
0: Kısaltacağız, ayarlayacağız, monte edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Aslında senin yapman gerekmiyor.
1: Ama ben yine de başında durup ahkam keseceğim.
0: Tabii ki, bu özel bir iş.
1: Şuradan biraz keselim, buradan biraz keselim.
0: Aynen diye. Öyle.
1: Yeni bir şey icat ettiğimiz falan yok. Ama her günde birinin erzengelini yükseltmek için gelmesi alışıldık bir şey değil.
3: Ertesi gündeyiz. Bugün F-250 boyanacak.
1: Tim'de tuhaf bir şey var değil mi? Önce arabayı eski püskü bırakmak istiyor, sonra da her yerini parlatın diyor.
0: Bir de at römorku ile gelirse onu da parlatmamız gerekecek.
1: Römork kamyonetten daha kötü görünmesin. Ama onun için güzelleştirmek isterim. Biraz sert biri ama Tim bence bunu beğenir.
0: En azından arabasını rahatça çekebilir.
1: Ama güzel çalışıyor. Sıcaklık da iyi. Harika.
0: Güzel. İyi ama Mike çoktan aradı.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yoldayız evlat. Yoldayız, sana geliyoruz. Mikey, neredesin? İş geliyor.
4: Günaydın.
1: Günaydın dostum. Her şey yolunda mı?
4: Yolunda tabii.
1: Harika.
4: Yolculuk nasıldı?
1: Sana yine iş getirdim. Seni görmek güzel. İşte canavar burada.
4: Evet.
1: Bunun taş grisi mat bir şey olması lazım.
4: Aa, mat mı bu?
1: Matı ben de hiç sevmem.
4: Ben de hiç sevmem, evet. Bence renk yüzünden böyle bir tepki veriyor. Hoşuna gitmedi çünkü biraz fazla dikkat çekici değil. Sanırım daha çok griye yöneldi. Bence öyle. Gri pek onun rengi gibi değil.
0: Bu renk değil ki. Parası yetmediği için arabayı sadece astar boyayla bırakmış gibi duruyor. Bu hiçbir şey.
4: Gri şu anda çok moda. Gerçekten. Sana harika bir renk daha göstereyim.
1: Tamam. Aa, şu Ascona'ya bak.
0: Evet, bu gerçekten harika. Zaten ben de bu markanın aşığıyım.
1: Sanırım çıldırıyorum dostum. Bu benim ikinci arabamdı. Harika. Yeşil Ascona gerçekten harikaydı. Sanırım ben de bu arabadan olduğunda 17,5 yaşındaydım.
4: Evet.
1: Muhteşem bir araba.
0: Benim buna hiç param yetmedi. Ne yazık ki artık bu arabaları satın almak imkansız hale geldi. Eskiden 50 marka bir yerden alırdın. Şimdi ise 8000 civarında başlıyor.
4: Orijinali böyleydi.
1: Evet, evet. Hala hatırlıyorum.
0: Bu yeşil renk harika. Orijinal fabrika rengi. Harika.
1: Bu etkileyici bir renk. Gerçi kamyonette nasıl durur bilmiyorum. Bunu fare grisine çevirelim.
4: Fare grisi yapalım. Zaten buraya bunun için geldim.
1: Aynen öyle, evet.
4: Kapı kenarları da mı?
1: Kapı kenarları ve iç paneller de dahil. Tamam. Bu parçaları sökebilirsin. Tekrar takmana gerek yok.
4: Tamam.
1: Bunlar da yenilenecek. Halıyı muhtemelen koruyacağız. Aslında tüm lastik bantlar çıkarılabilir. Hepsinin de yeni olması lazım. Lastiklerin hepsi yenilenecek. Şaftlara da bakacağız. Burada
4: evet.
1: Pek bir şey yok. Sonra burada bir göçük var. Sanırım aynısından diğer tarafta da var. Daha sonra lambaları da çıkarırsın.
4: Tamam.
1: Ama bu kadar dikkate almanıza gerek yok. Zaten yeni stop lambaları da takılacak.
4: Tamam. Ben her şeyi anladım.
1: Görüşürüz.
4: Görüşürüz. %100 pürüzsüz olmayacak. Onun için kabul edilebilir seviyede olacak. Ama yepyeni gibi de olamayacak tabii. Sonuçta hala bir kamyonet o.
5: Ay. aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
6: Net. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım
20: hadi. Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
22: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ertesi sabah Shaggy'nin motosikleti için kaldırma platformu nihayet geliyor.
1: Şimdi şöyle yapacağız. Motosiklet platformunu biraz kısaltacağız. Böylece palet genişliğinde ve uzunluğunda olacak. Biraz daha uzun ama genişlik aynı kalacak. Önce neyi kesmemiz gerektiğine bakalım. Yanlış bir şey kesmeyelim ha?
2: Bir şey olmaz.
1: Tamam. Burada fazla bir şey yok. Alt tekerlekleri çıkaracağız. Şu parça oraya gidecek.
2: Başlayayım mı?
1: Şu şeyi de kes gitsin. Metal keserken bayağı ısınıyor.
3: Pantolon bir noktada yanmaya başlıyor.
1: Ben kendimi bir kez ateşe verdim. Eğer iyice kesmeye odaklanırsanız vücudunuz yanabilir. Sonra böyle bağırırsınız. Dostum, hassas noktaların tehlikede.
2: Biraz ama zaten iki çocuğum var. O yüzden sorun değil.
1: Ricardo'nun kalın bir iş pantolonu vardı. O yüzden delik açılmadı. Aile planlaması tamamlandı. Azıcık ısınma yapmış olabilir ama o bölgesinin zarar gördüğünü sanmıyorum. Sence platformun oturması açısından bir sorun var mı?
3: Sevmedim.
1: O zaman yapmayalım. Sonuçta senin hoşuna gitmeyen bir şeyi yapmayacağız.
3: Aferin. Öğreniyorsun.
1: Gözlük tak, özel bölgeyi koru, ateş serbest. Tamam, şimdi platformu istediğimiz ölçülere indirdik. Alt parçayı da düz olacak şekilde ayarladık. Şimdi sıradaki adım platformu kamyonetin kasasına yerleştirip delikleri nereye açacağımızı belirlemek. Sadece kasayı değil, çapraz destekleri de delerek sağlam bir montaj yapmaya çalışacağız. Bu çok önemli.
3: Lanet olsun. Olmadı.
2: Yeni delik mi açalım?
3: Bizim işlerde her şey 3 defa ölçülür, sonra tamir edilir, sonra tekrar yapılır. Önde bir parça kaynak mı yapsak acaba? Belki bir açığı ekleyebiliriz.
2: Açılı demir
3: ne dersin?
2: Ha? Tamam.
3: Açılı demir. Hadi bakalım.
2: Güzel bir şeyler bulayım.
3: Tek yapmamız gereken kasanın alt tarafına dikkat etmek. Belki ek destek eklememiz gerekir ama büyük bir sorun değil.
0: Bugün biraz kurcalayacaklar.
3: Biraz fazla yüksek, evet. Değil mi? Ha, bu gerçekten çok sinir bozucu. Nefret ediyorum.
0: Bu sırada birkaç metre ötede...
1: Hey! Aa, şuna bak! Harika bir araba.
4: Wolfsburg üretimi.
1: Evet ama yine de harika. Çok iyi durumda. Sanırım Galaxy için gelen müşterilerim olabilir. Eğer yanılmıyorsam bu olabilir.
0: 1966 model Galaxy 24.900 Euro'ya satılık. Tam boyutlu bu araba mükemmel durumda. Orijinal parçaları duruyor ve hiç paslanma yok.
1: Merhaba.
5: Merhaba. Merhaba.
1: Galaxy hakkında konuşmuştuk. O tarafa doğru baktığınızı,
5: evet,
1: gördüm.
5: Evet.
1: Ben Klaus.
6: Ben de Andreas.
5: Ben Karsten.
1: Andreas, seninle konuşmuştuk değil mi?
6: Evet, evet.
1: İşte burada.
6: Güzel.
5: Çok şık, harika.
6: Biraz önce Lübeck yakınlarında Rheinfeld'deydik.
5: Evet.
6: Aynı modelin bir station araba versiyonunu almak istiyorum.
1: Evet.
6: Orijinal belgeleri,
1: evet,
6: vardı.
1: Peki belgeleri?
6: Her şey belgelenmişti. Fena bir araba değildi. Evet. Aslında almaya da karar vermiştik. Artık iş bitmişti. Ama test sürüşüne çıktım ve, evet, araba bana hiç güzel bir his vermedi. Bu yüzden bir de bunu görmek istedik. Çünkü tesadüfen aynı modelin üstü açık versiyonu var.
1: Evet.
6: Bunu mutlaka yakından görmek istiyorum. Bir test sürüşü istiyorum.
1: Kabrio almak istemiyorlardı. Sonra düşündüler çünkü gözlerine kestirdikleri station araba o kadar iyi sürünmüyordu. O yüzden tekrar arayışa girdiler. Güzel, orijinal bir araç. İç döşemenin hala orijinal olduğunu söyleyebilirim. En azından bana öyle görünüyor.
6: Evet.
1: Ama elimizde aracın geçmişiyle ilgili güzel belgeler yok maalesef.
6: Tamam.
1: Ama kesinlikle çok sağlam bir araba, pası yok.
6: Bence geçmişi bilmekten daha önemli bir şey var. Çünkü diğeri mükemmel bir geçmişe sahipti ama sürüşü pek iyi değildi.
1: Peki o şık araba harici ne kullanıyorsun?
6: Bir de kaplumbağam var. Evet.
1: Anladım.
6: Bir de başka bir Amerikan arabam var.
1: Tabii ki.
6: İçine oturabilir miyim?
1: Sonuçta ileride bu arabayı satın alacaksınız. Öncesinde içine oturmuş
6: acele
1: olmalısın.
6: Acele etmeyelim. Evet. Bu harika bir araba. Çok şık.
5: Bu marka iyidir.
6: Önce bir bakalım.
1: Bir tur atalım mı? Ne dersin?
6: Olur, olur.
1: Ben süreyim mi?
6: Hayır. Açıkçası kendim kullanmak isterim. Çünkü ben hisleriyle hareket eden biriyim.
1: Tamam.
6: Kendi araba anahtarımı sana bırakıyorum.
1: Çok güzel bir araba.
6: Pekala.
0: Klaus müşterilere genelde arabayı kendi sürdürmez.
1: Kendi arabasını rehin bıraktı.
0: Çünkü Klaus daha önce bir müşterinin arabasını mahvetmesini yolcu koltuğundan izlemek zorunda kalmıştı.
6: Bence diğeri artık seçenek dışı.
5: Daha iyi sürüyor değil mi?
6: Mükemmel.
5: Ben bile fark edebiliyorum.
6: Evet evet, durumu gerçekten çok iyi.
5: Diğeri biraz sarsıntılıydı. Ama neden bu kadar büyük bir kabriyoya ihtiyacımız var?
6: Mantıksız. Evet. Hem de çok mantıksız.
5: Evet. Biraz çılgınca.
6: Evet.
0: Çılgınca. Ama Galaxy de epey nadir bir araç.
6: Şimdi biraz sakin olalım. Aracın bizi bu kadar etkilediğini belli etmeyelim.
5: Ama kötülemeye de gerek yok.
6: Olduğundan daha sakin davranmak istemiyorum. Samimi olmak bence önemli. Adam ne sattığını zaten biliyor. O zaman adil olup aracı beğendiğimizi söylemek gerekiyor. Taktik yapmaya hiç gerek yok. Adam bana da dürüst bir izlenim verdi.
5: Dur.
1: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
1: Ve eğlendiniz mi?
6: Evet, öyle denebilir. Öyle mi? Çok güzel bir araba. Yalan söyleyemem. Az önce fena değil mi desem diye düşündüm ama dürüst olmak istiyorum. Gerçekten harika bir aracınız var.
1: Öyle mi?
6: Evet, şahane. Diğerine karar vermediğimiz kesinleşti. Peki 24 saatlik bir opsiyon alabilir miyim? Sonuçta bu miktarı harcamadan önce iyice düşünüp karar vermek istiyorum da dostum. Kabul edersin değil mi?
1: Galaxy bir müşterimizin komisyonlu aracı. Zaten epey iyi fiyatlandırılmıştı. Fiyatı 24.900 euro.
6: Eğlenceli bir araç.
1: 24 saat verebilirim. Eğer başka bir şey olursa seni kesinlikle ararım.
6: Şu kesin döneceğim lafından hiç hoşlanmıyorum ama söz veriyorum, döneceğim.
1: Ben de inanmıştım. Çünkü ikisi de inanılmaz dürüst bir izlenim bıraktılar. Boş laf yoktu.
5: Harika.
6: Teşekkürler Klaus.
1: Şimdi güzel arabanızı atlayıp gidiyorsunuz öyle mi?
5: Evet.
1: Yazık oldu. Daha harika. Yeni görmeye alışmıştım onu.
6: Şimdi ne yapacağız? Lanet olsun, bu arabayı gerçekten çok beğendim dostum. Gerçekten.
5: Tamam, o zaman tartışmaya gerek yok. Yarın buraya tekrar gelmemize de gerek yok.
6: Aslında iyice düşünüp öyle karar vermek istiyorum ama...
5: Ama sen aslında kararını çoktan verdin.
1: Tekrar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: 24 saatimiz doldu.
1: Tam da onu söyleyecektim. Saatim mi yanlış acaba?
6: Hayır, evet. Beklediğimizden hızlı çok daha hızlı verdik. Karar verdik. Sadede gelelim. Eğer fiyatı belirlediğimiz sınır olan 24 bine düşürürsen o zaman arabayı hemen alırız.
1: Kârım az olacak ama olur.
6: O zaman anlaştık.
1: Tamam.
6: Bazen en hızlı kararlar en iyisi olanlardır.
1: Çocuklar hızlı karar verdi. Ben de hızlı bir ayarlama yaptım. 24 binde hala biraz kârımız vardı. O yüzden tamam dedim. Araç gitti. Yeni bir tane için de yer açıldı. İşler böyle yürür. Baştan sona keyifli bir süreçti.
6: Kesinlikle.
1: O zaman anlaşma tamam mı?
6: Evet, tamam.
0: Anlaşma tamamlandı. 24 bin euro şirketin kasasına girdi.
1: Beklediğimizden hızlı oldu.
6: Güzel.
1: Harika.
6: Görüşmek
1: hala
6: üzere.
1: Hala burada mısınız?
6: Evet, evet.
1: Pekala.
6: İyi günler.
1: Güle güle.
6: Hoşça kal.
1: Güzel. Güle güle.
6: Görüşürüz. Hoşça kal.
1: Galaxy satıldı.
7: Güzel.
1: Senin bu heyecanını her seferinde görüyorum ve bazen beni gerçekten şaşırtıyor.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
11: Hesap kırdık.
10: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
13: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
15: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
20: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
23: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
24: Ben Chris.
5: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Atölyeye geri dönelim. Ricardo ve Mirko hala kaldırma platformu üzerinde çalışıyor. Altyapı onlara sorun çıkardı.
3: Güzel ve düzgün kesilmiş. Pizza kulesi de düzdür.
2: Bu tamamen bakış açısına bağlı değil mi?
3: Evet.
2: Bence gayet iyi görünüyor.
3: Hayır, güzel değil.
2: Şimdi kısaltalım mı?
3: Bence onu kaynak yaptıktan sonra yaparız.
2: Olur.
3: Önce noktaları sonra tamam. Keseriz. Lanet olsun.
2: Hı? Sorun deliklerde mi?
3: Çok dar, çok. Normalde kare borular tam buraya oturmalı. Çünkü buradan delmem gerekiyor. Ama düzgün oturmuyorlar. Evet, oturmadı, gördün mü? Keşke bunları önceden yerleştirseydik. Kaynakladığımız kısım güzel ama aslında metal boruları tam olmaları gereken yere getirmiş olduk. Çünkü alttaki çapraz desteklerin ölçüsünü bilmiyorduk.
2: Şimdi ne yapacağız?
3: Gerçekten berbat oldu. Hmm. Tam anlamıyla berbat. Lanet olsun. Bana küçük bir köşe bent verir misin?
2: Evet.
3: Evet.
2: Evet.
3: Şimdi bunu biraz daha daraltırsak tam buraya oturur. Sonra da buraya kaynatırız. İç taraftan da delik açabiliriz.
2: Evet.
3: O zaman her şey daha kolay olur. Sonrasında gerçekten sağlam oturacak. Her şey tam olacak. Hatta üç vida kaybetsek bile yerinden oynamaz. Orada duracak. Bunun için artık endişelenmeye gerek yok. Buraya köşe bent de gerekiyor. Yoksa vidaları düzgün sıkamam.
1: Evet.
3: Kare borular çok içeride kalıyor.
1: Böyle içe oturtunca da temiz görünüyor.
3: Evet. Bunları buraya kaynatıyorum. O zaman evet, doğrudan buradaki yuva içine evet, yerleştirebiliriz.
1: Tam kıvrımın içine oturur.
3: Vida gevşese bile yerinden oynamaz.
1: Bomba gibi sağlam olacak. Bu parçaları da ekleyip kaynak dikişlerini temizleyelim. Sonra boyaya geçeceğiz. Bazen işler yolunda gitmeyebilir. En başta hesaba katmadığınız bir şey çıkar. Bu bir gelişim süreci. Adım adım ilerlemek gerekiyor. Bir gün Shaggy'ye soracaklar, bu efsane işi kim yaptı? Çok mu bel altı vurdum acaba?
3: Evet.
1: Kusura bakma.
3: Evet.
1: Çizgiyi açtım biraz.
20: Bu sırada galeride...
4: Merhaba, ne bakmıştınız?
6: Merhaba. Önce biraz etrafa bakmak istedik. İnternet sitenizde satılık bir kapris görmüştüm. Onun için buradayız.
4: Evet, var. Doğru, göstereyim mi?
6: Harika olur.
4: Hemen şurada. Beni takip edin.
20: Birkaç hafta önce Klaus, eski dostu Willy'den bu harap haldeki kaprisi devralmıştı.
1: Bence olduğu gibi gider. Temizse, muayenesi varsa ve yolda düzgün gidiyorsa yeter.
3: Sence güzel mi?
1: Evet.
3: Bence hiç güzel değil. Bu arabaya bakınca sınırda diyebilirim.
20: Yakıt deposu, borular ve tampon yenilendi. Bunlar sadece en gerekli olanlardı.
1: Bu eski kaprise daha fazla para yatırmak istemiyorum. O parayı asla geri alamam. Ya bu haliyle gider, ben de para kazanırım ya da zarar ederim.
20: Kapris tamir gerektiren bir araç olarak satılıyor. Fiyatı yine de yaklaşık 5000 euro.
7: Bu bir hafta sonu projesi olacak.
6: Bu arabalarla uğraşmak açıkçası ayrı bir heyecan veriyor. Zaten herkes gidip yeni veya hazır bir araba alabilir.
4: İçeri buyurun lütfen.
6: Ah.
4: Önemli olan çalışıyor ve fren yapıyor olması. Dış görünüşü ise
6: evet, peki,
4: yani sonuçta
6: değil,
4: bir proje arabası. Öyle değil mi?
20: En büyük sorun pas. Kapris deneyimli tamirciler için bile çok zorlayıcı.
4: Yaklaşık 320 bin kilometre yapmış. Evet. O civarda.
6: Sorun değil.
4: Evet. Sonuçta 300 beygir gücü var. Üstelik ünlü birinin arabasıydı. Underberg ailesi kullanmış.
6: Evet,
4: şu market
6: biliyorum,
4: kasalarında satılan küçük içecekleri yapan aile. İsterseniz Klaus'a bir sorayım. Tamam. Test sürüşü yapın. Ne dersiniz? Tamam.
6: Evet.
4: İster
6: evet,
4: misiniz?
6: Harika
4: tamam,
6: olur.
4: Tamam. Birazdan dönerim.
6: Tamam. Teşekkürler.
20: Umarız kaprisi bu sırada alıcıları kaçırmaz.
6: Bu kapı bayağı ağır. Evet, asıl olayı da bu zaten.
7: Bunu adam etmek kolay olmayacak.
6: Evet, 30 yılın izlerini taşıyor. Kaçınılmaz.
7: Evet.
6: Test sürüşü yapalım mı?
7: Bakalım nasılmış.
6: Frenler, vites ve de direksiyon. Evet.
7: Bunların hepsi zor olacak.
6: Evet, sağ salim geri dönelim
7: evet,
6: de.
7: Otomatik vitesin düzgün çalışması, motorun normal ses çıkarması, frenlerin sarsıntısız olması. Klasik şeyler.
1: Merhaba. Güzel gemimle test sürüşü mü yapmak istiyorsunuz?
7: Ben Kevin.
1: Memnun oldum.
6: Ben de Deniz.
1: Memnun oldum. Test sürüşü mü istiyorsunuz?
6: Evet, istiyoruz.
1: O zaman başlayalım.
6: Harika.
1: Hadi bakalım. Keyifli aile gezisi. Güzel. Çıkalım. Evet, hanımlar ve beyler. Çılgın yolculuk başlıyor. Sona kalan dona kalır. Hadi bakalım, gidiyoruz.
4: İçerisi epey genişmiş.
1: Arkaya daha kaç kişi sığar acaba?
4: Festivale giderken buraya yatak atabilirsin. Hatta şu koltukların altına bak, taşınabilir tuvalet bile koyabilirsin.
1: Yatak mı? Tuvalet mi? Buraya mı? Katya, o kadar da değil. Bu aracı
4: festivalden
1: satacağız,
4: bahsediyorum.
1: Unutma. Umarım bu haliyle satılır, boyasız. Yoksa Mike ve Mirko'yu boşuna uğraştırmış olacağım. Evet, beğendiniz mi bakalım?
7: Bence güzel.
1: Roket gibi, haksız mıyım?
7: Yol tutuşu güzel.
1: Fiyatı da uygun.
7: Evet.
1: Evet. Kaprisin şu anki haline 4900 euro istedim. Fiyat konusunda daha fazla esneklik yoktu. Bunu da çocuklara söyledim. Beni inatçı sanmasınlar diye belki bir 50 euro düşürebilirim ama daha fazlası mümkün değil.
7: Gerçekten harika değil mi?
6: Evet, kesinlikle. Büyük fark yaratıyor.
1: Bu kasa hoşuma gidiyor. Bu şahane bir araba.
20: Sürüş deneyimi ve parti faktörü Deniz ve Kevan'ı ikna ediyor gibi görünüyor. Peki bu yeterli olacak mı?
1: Biz zaten bu arabaya epey bir şey yaptık. Yeni depo, yeni depo tutucusu, tüm hatlar yenilendi. Fren hatlarının büyük kısmı değiştirildi. Yani her şey gayet iyi durumda. Bence harika bir sürüşü de var.
7: Vites geçişleri evet. De güzel. Üç vitesli miydi?
1: Evet, üç vitesli ve otomatik. Pekala arkadaşlar, ne diyorsunuz? Alıyor musunuz? Devam mı ediyoruz?
4: Alıyorlar.
7: Tamam, alıyoruz.
1: Evet, bu araba tam ona göre. 7 kişi içer, biri sürer. İşte bu aracın yeni sloganı bu olsun.
20: Route 66'da artık kader anı. Klaus eski kaprisi boyasız satmayı başarabilecek mi? Yoksa elde mi kalacak?
1: Geldik. Pekala, beğendin mi? Ne diyorsun?
6: Evet, evet. Alıyor keyifli musun? Bir araba.
1: Alıyorsun?
6: Evet, alıyoruz.
1: O zaman anlaştık.
6: Evet, anlaştık.
1: Güzel. Sonra bana muayene yaptırır mısın diye sordular. Ben de tamam. Muayene masrafını paylaşırız dedim. Bu benden ek bir jest oldu ve sonunda 5600 euroya anlaştık. Evet, parayı getirdiysen şu işi evet, hemen evet. Bağlayalım.
6: Evet, para yanımda.
1: Sökül paraları dostum.
6: Al bakalım.
1: Soyalım. Evet, tamamdır. Harika.
6: Tamam, tamam, güzel.
1: Güzel araba. Hem de uygun
6: kesinlikle.
1: Fiyata.
6: Kesinlikle.
1: İşimiz bitti.
4: Güle güle kullanın.
1: Kapris döneminde kapış kapış satılıyordu. Gerçi Kati internete koyarken C yerine K harfi kullanarak hata yapmıştı.
8: Klaus bence şanslıydı. Normalde böyle bir şeyi satamazsın.
1: Kazanmak her zaman güzeldir, değil mi?
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
27: Abi, ne yapıyoruz şu an?
28: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
29: Bu da hala peşimde.
30: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
31: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
32: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
33: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
34: Bu ne böyle?
35: Böyle olmaması gerekiyor.
33: Ama sahipleri onları çok seviyor.
0: İlk arabamdı.
2: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
0: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: Ertesi gün Galaxy de satıldı.
1: Şimdi şu güzel Galaxy'yi teslim edeceğiz. Bakalım çocukların neleri varmış. Bana birkaç araba var dediler. Birkaç bazen gerçekten birkaç olur. Bazen de çok daha fazla. Bunu hiç bilemezsiniz.
15: Hoş geldin.
1: Bunlar nedir böyle?
15: Bunlar bizim koleksiyonumuz.
1: Birkaç arabam var demiştim.
15: 40 yıldır araba topluyoruz. Elimizdeki
1: sonuç bu. Sen bana
15: bu.
1: Birkaç arabam var derken evet, evet. Ben bu kadarını hiç
15: evet,
1: beklemiyordum
15: doğrusu.
1: Evet
15: ama hepsi benim değil. Bir arkadaşımla birlikte topluyoruz.
1: Evet. Bunlar beklediğimden fazla çıktı. Gerçekten çok fazlaydı.
20: Şu anda koleksiyonlarında 100'den fazla araba var. Odak noktaları ise Alman orta sınıf araçları.
1: Ne güzel arabalar. Babamın eski arabasından. Muhteşem. Babamın sürdüğü son araba buydu. Genelde başka marka kullanırdı. Siz üç haylaz başımın etini yediniz. Diğer markadan almaya gücüm yetmedi derdi.
15: Evet, en son kendine mi aldı?
1: Evet, babamla beraber gittik ve o markadan aldık. Sanırım 10-15 yıl bunun keyfini çıkardı. O arabayı çok seviyordu.
15: Tabii,
1: şuna
15: tabii.
1: Dokunabilir miyim?
15: Keyfine bak lütfen.
1: Çalıştırabilir miyim?
15: İstersen çalıştırabilirsin. Araba trafikte hala kayıtlı ve aküsü de var.
1: Hacın. Şuna bak, şuna bak. Bu araba tam babamınki gibi. Aha. Ön konsolu, donanımı aynı. Satmayı düşünmüyorsundur
15: Hayır,
1: herhalde.
15: Satmayı düşünmüyorum.
1: Tam olması gerektiği gibi. Harika. Kapatalım tekrar.
15: Evet.
1: Sen çok güzelsin. Diğer Alman markasına yok
15: maalesef
1: mu?
15: Yok.
1: Çok fazla Beetle model.
15: Diğer tarafta daha fazlası da var.
1: Nasıl yani?
15: Evet.
1: Daha mı fazla?
15: Göstereyim.
1: Başka neler var?
15: Hemen hemen her modelden var. Şuradaki 1949 en eskisi.
1: Harika. 58-59 modelinin var
15: evet,
1: mı?
15: Evet. En arkada duruyor.
1: Vay be, tam amcam Walter'in arabası. Aynı renk.
15: Gerçekten mi?
1: Evet, amcamla birlikte onunla seyahate giderdik hep. İçine
15: tabii,
1: bakabilir
15: tabii.
1: miyim?
15: Ama modern bir araba değil, unutma.
1: Olsun. Aa, çocukken nasıl her şeyi içine tıkar giderdik. Kıyafetler, valizler, kayaklar, her şey burada olurdu. Muhteşem. Sürüşü de çok keyifli. Gerçekten
15: orijinal
1: harika.
15: Hissiyatı korumaya
1: çalış. İngiliz teyze, kahve isterim. Şurada termosun
15: tamam,
1: içinde
15: hemen
1: biraz
15: yapıyorum.
1: Olması lazım. Hey yaramaz, biraz sessiz ol.
15: Sevdin
1: harika.
15: Mi?
1: Evet, harika. Evet, harika, harika.
15: Şunu söylemeliyim. Eski bir araba kullanırken his farklı oluyor. Herkes
1: evet.
15: Süremez. Biraz hissetmek lazım.
1: Beni eski günlere götürdüğün için
15: rica
1: sağ ol.
15: Ederim.
1: Ne zaman benden bir araba alırsan bizzat getiririm.
15: Bunun olma ihtimali yüksek.
20: Birkaç gün sonrası.
16: Merhaba, günaydın Kati.
0: Merhaba Tim.
16: Nasılsın?
0: İyiyim, sen?
16: Geçerken uğrayayım dedim.
0: Güzel, iyi yaptın.
16: Merhabalar.
0: Hayır. Güzel. Tamam.
16: Kamyonet bitmek üzere olmalı. Bir bakayım dedim.
0: Atölyede seni götürebilirim.
16: Harika, geliyorum.
20: Kamyonet yenilendi. Yeni boya, LED farlar, yeni direksiyon ve tabii ki döşeme. Eski harap haldeki kamyonet yepyeni bir görünüme kavuştu.
1: Her zamanki gibi biraz geç
16: Sorun
1: kaldık.
16: Değil.
1: Evrakları getirdim. Her şey tamam. Sadece bir belgeyi bulmam lazım. Muayenesi de işte burada hazır. Gri ve siyah jantlarla tam eski Matchbox modeli tarzı oldu.
20: Sadece 6 hafta içinde Klaus ve ekibi 35 yıllık mor kamyoneti mat griye boyadı ve göz alıcı hale getirdi.
1: Evet, ne dersin Tim?
16: Hazır buradayken
1: İçine
16: bakalım.
1: İçine bir bakalım mı? Da.
16: Sürpriz.
1: Şuna bak dostum, Mirko içeride ne yaptı
16: harika.
1: Acaba?
16: Döşeme kaplaması tamam. Halı tamam, kapı kaplamaları da takılmış.
1: Çıtaları tekrar yerleştirmek kaldı.
16: Bunu sürebilir miyim?
1: Na.
16: Güzel, harika.
1: Bir tur atalım mı? Plakalar takılı.
0: Beni de alır mısınız?
1: Almaz mıyız? Hmm. Tabii alırız. Tim'in gri ve siyah tasarımla ortaya çıkardığı şey gerçekten çok güzel oldu. Kendine harika bir kamyonet yaptı. Buyur.
16: Teşekkür ederim.
1: Keyfini çıkar.
20: Şimdi tek gereken kamyonetin çalışması.
1: Normalde içeri girersin, anahtarı çevirirsin, kontağı çalıştırırsın. Bekle, altta bir şey yapman lazım.
16: Aa, onu devre dışı bırakmadın, tamam.
1: Mükemmel. Bu kamyonete ekstra bir başlatma düğmesi eklendi. Direksiyon altındaki düğmeye basıyorsun ve hemen çalışıyor. İşte böyle.
16: Güzel.
1: Hepimiz içimizde birer çocuğuz ve Tim de benim kadar büyük bir çocuk. Yeni bir araba projesi olduğunda ve küçük bir Matchbox arabası gibi bir şey yarattığımızda hepimiz heyecanlanıyoruz. Kaç tane araban olursa olsun her yeni araba seni yine bir şekilde heyecanlandırmayı başarıyor. Din din din din. Zayıflar ortaya.
16: Evet, içeri gelin.
1: Kilolu olanlar koruma görevinde.
0: Oh, burası çok sıcak.
1: Evet, iki iri adamın ortasında oturursan sıcak olur tabii.
0: Klaus, bu arabayı görünce bir şirket arabası alma zamanı gelmedi mi?
16: Ona hak veriyorum.
0: Öyle mi? Böyle bir arabayı ben alırdım. Babam destekleseydi ben de böyle bir araba alırdım. Ama arabalarımı hep kendim almak zorunda kaldım. İlk arabam, adı neydi? Ünlü bir marka. Eski model bir cabrio. Hatırlıyor musun?
20: Escort model mi?
0: Evet, mor escort cabrio mükemmeldi. O zamanlar bayağı havalıydım diyebilirim.
1: Kızın kaç yaşında demiştin? 17 mi oldu?
16: Evet.
1: Cidden mi?
16: 16 yaşında ve 6 ay içinde ehliyetini almaya başlayacak. O zamana kadar bu arabayı ben kullanırım.
1: Sonra tek başına römork takıp atları taşıyacak mı? Sabahları atları yükleyecek sonra...
16: İlk 2 yıl yanında ben olacağım. O
1: evet.
16: Sürerken ben
1: evet.
16: Römorku bağlayıp atları yükleyip indireceğim. Böylece öğrenmiş olacak.
1: Evet. Evet.
16: Öyle umuyorum.
1: Evet. Harika bir şey. Boom. Şu taraftan.
0: Sanırım birazdan Tim'in kucağına oturacağım.
1: Eskin dönüşlerin etkisi bu.
16: Tekrar yapalım.
0: Evet, tekrar dön. Hadi.
1: Daha fazla sağ dönüş yaparız dostum.
16: Gayet iyi gidiyor. Sıcaklıkta sabit.
1: Arabayı boyacıya götürdüm. Otobanda ve şehir içinde test ettim. Sorunsuz gidiyor. Her şey yolunda. Gerçekten çok güzel oldu.
16: Şimdi ikinci viteste kalkıyorum. Sanırım yolda en iyisi bu, öyle değil mi?
1: Bence ikinci viteste rahatça kalkabilirsin. Ama arkada römork varsa birinci viteste kalkmalısın
16: evet.
1: ki debriyaj çok zorlanmasın. Normalde hep ikinci viteste kalkıyorum. Sorun olmuyor. Aa, katı yine Tim'e doğru kayıyor. Evet. Tim işini biliyor. Tim'le F-250 test sürüşü harika geçti. Çok memnun ve mutlu görünüyordu. Yüzündeki gülümsemeyi doktora sildirteceğiz sandım. Çünkü kendiliğinden kaybolmuyordu. Nasıl? Harika
16: Muhteşem.
1: Değil mi?
16: Gerçekten çok keyifli. Güzel iş çıkardınız.
1: Harika. Birini daha
16: Teşekkür
1: mutlu
16: ederim.
1: Ettim. Pekala, o zaman işimiz bitti.
16: Evet, test sürüşü için teşekkür ederim.
1: Ne demek?
16: Tebrik ederim.
20: Kamyonet ve özelleştirmeler toplamda 26 bin euro.
0: Görüşürüz Tim. Keyfini
16: Görüşürüz,
0: çıkar.
16: Katil. Teşekkür ederim.
1: Biz ufak işleri halledeceğiz ve sanırım 2 gün içinde hazır olacak. Evrakların tam, aracı tescil ettirebilirsin.
16: Ruhsatı alırım ve haftaya gelip teslim alırım.
1: Giriş, işlem, çıkış. Hızlı bir iş, gereksiz stres olmadan. Böyle yürüdüğünde çok güzel oluyor. İşlerin hızlı yürümesini çok seviyorum. Yoksa bir süre sonra aç kalırız.
4: Mike gelmiş. Hey, günaydın dostum. Sana güzel bir şey getirdim.
5: Evet, görüyorum.
4: Şuna bir bak.
1: Aa, harika.
4: Sevdin mi? Güzel mi?
1: Bence çok iyi. Güzel de kokuyor.
20: Yeni bir boya dışında kaldırma platformu artık yeni bir özellik de kazandı.
1: Harika. Özellikle şu kısım.
4: Evet, harika değil mi? Güzel bir özellik ekledik.
1: İstiyorum. Daha güzel bir vites
4: gönderirim.
1: Kokusu yapmam gerekiyor.
4: Biz de artık kaçalım.
1: Görüşürüz.
4: Tamam. Görüşmek üzere.
1: Kendine iyi bak.
20: Kaldırma platformu kamyonetin kasasına yükleniyor. Mirko ve Ricardo'nun sabitleme işi sonunda tamam. Artık bu yumruk. Ama oraya gelene kadar biraz zaman aldı.
1: Raflardan satın alamayacağın şeyler var. Böyle bir şey hazır satılmaz. Bunu yapmanız gerekir. Ve bazen gerçekten mükemmel hale getirmek için fazladan saatler harcarsınız. Umarım Şegi yeni parçasıyla mutlu olur. Kartal gerçekten uçmalı.
5: Ya. Merhaba.
1: Merhaba, nasılsın?
5: Nasıl gidiyor?
1: Şanslısın. Son vidayı çıkıyordum.
5: Bir bakayım dedim. Güzel görünüyor.
1: Günaydın Şegi.
5: İşte geldi.
1: Merhaba.
5: Nasılsın dostum? Bir bakayım
1: evet,
5: dedim.
1: Tamam.
5: Şimdi bu
1: her şey
5: tamam mı?
1: Hazır. Her şey sıkıldı, öyle değil mi?
6: Her şeyi sıktık.
5: Evet.
6: Mat yapıştırıldı ve işte o evet. Güzelim kolun işte burada.
5: Ama normalde burada bir şey olmazdı. Şimdi burada ölü kuğu oyunu mu oynuyoruz? Burada bunu nasıl yapıyorum? Göstersenize bana.
1: Ha? İşte.
5: Tamam, şimdi ne yapacağız?
1: Hazırım.
6: Şuraya tak.
5: Evet. Evet. Gerçekten ağırmış. Ama yine de sevdim.
1: Arkaya
5: öyle mi?
1: Aa,
5: şuna bak nasıl gidiyor.
1: Çok hoşuma gitti. Resmen yükseliyorum. Platformda resmen Titanik'te gibi hissettik. Harika iş. Tamamladık. Ding ding.
5: Güzel.
6: Sevdin mi?
5: Doğrusu etkilendim.
20: Klaus da etkilendi. Kaldırma platformu kasaya 3500 euro getirdi.
1: Şegi çok mutlu görünüyordu. Etkinliğe gidebildi. Her şey tam zamanında. Her şey düzgün, harika. Kartal uçabilir. Kod adı Kartal geliyor.
20: 3 gün sonra. Kartal gerçekten de Klaus'a geri dönüyor. Bu pek hayra alamet değil.
1: Şegi. Kartal iniş yaptı.
5: Evet ama sen öyle sanıyorsun.
1: Neden?
5: Çünkü hiç kalkış yapmadı bile. Gerçekten sinirliyim.
1: Neden?
5: Şunu üstüne vinçle kaldırdım.
1: Evet.
5: Ertesi gün fuara gittim. Tepede balet gibi durdum. Hiçbir şey hareketi etmedi. Hiçbir şey çalışmadı.
1: Aa, aman tanrım. İş kontrolden çıkıyor. Mali açıdan da öyle diyebilirim.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
30: Pepsi ile hepsi güzel. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
23: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
22: Sensodyne Clinic beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
23: Sensodyne Clinic beyazlığı öneriyorum.
24: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
25: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel.
2: Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
25: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
26: İlk arabamdı.
27: Fansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
28: Kalsın mı? Kalsın mı?
29: Yoksa atsın.
31: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
27: Başıma ne gelecek acaba?
32: Bakmaya cesaret edemiyorum.
25: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
33: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
34: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
35: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
36: Buradaki yemek inanılmaz.
37: İkinci masaya Giro Pizza.
38: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
37: Köfte kebap.
34: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
36: Evet.
34: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
35: Doğru. Suyu koy.
34: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
35: Çok amaçlı un.
34: Tamam.
35: Şeker, tuz ve yağ.
34: Ve biraz su.
35: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
34: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
37: Yaklaşık 1000.
34: Kaç dedin?
37: 1000 kişi.
39: Yunan feta pizzanız.
40: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
35: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
39: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
41: Sıra dışı karavanların bu bölümünde Renegade ekibi bir Freightliner kamyonunu özel yapım lüks bir sanat eserine dönüştürüyor.
42: Bununla bir karavan parkına girerseniz tüm ilgiyi üzerinize çekersiniz.
43: Bu karavan türünün tek örneği.
41: Ardından dünyanın en büyük karavan üreticisi en iyi karavanını nasıl imal ediyor birer birer.
44: Ürettiğimiz en büyük ve en haşmetli ünite diyebilirim.
45: Bazılarına abartılı gelebilir. Size aitse abartılı gelmez.
41: İşte karşınızda bambaşka bir şey. Yolda hızını kendi belirleyen örnek bir arazi karavanı.
46: Normal bir karavan gibi görünüyor. Ama steroidli.
41: Şimdi bu 3 eşsiz karavanın konsept aşamasından yaratım aşamasına dek aldığı yolu sıra dışı karavanlarda izlemeye hazır olun. Eskiden bu tür karavanlar yalnızca gündelik dinlenci araçları olarak tasarlanıyordu. Araç sahiplerini evden uzaktayken kısmen rahat ettirmek için temel ihtiyaçlarla donatılmışlardı. Ama bu durum değişmek üzere. Sıra dışı karavanlarla tanışın. Bu birinci sınıf mobil malikaneler, tekerlekler üzerindeki sürekli gelişen konfor dünyasının bir sonraki adımı. Her şeyi kitabına uygun yapmak istiyorsanız bir şirkete Renegade adını vermezsiniz. Renegade, 1997'den beri her türlü özel araç üretimine imzasını atıyor. kolluk kuvvetleri komuta merkezlerinden yarış arabası taşıyıcılığına kadar.
43: Yıllar önce Kentucky Louisville'de bir karavan fuarı vardı. O organizasyonun bir üyesi değildik ama dışarıya park etmeye karar vermiştik. Bu yüzden bize dönek dediler. Bu isim 16 yıldır üzerimize yapıştı.
41: Şirket Indiana Bristol'da 8 çalışanla birlikte yarış arabası sektörüne taşıyıcı kamyonlar yapma planıyla işe başladı. Renegade'in ilerleyişi 10 yıl içinde zirveye çıkarken tesiste 2 hektara kadar genişledi. Bugüne dek 2400'den fazla özel yapım araç, 1700 özel yapım trailer ve 70'ten fazla lüks karavan ürettiler. Gördüğünüz zaman onun bir Renegade olduğunu mutlaka anlarsınız.
43: Sektörümüzdeki bazı markalar bizim klasik model dediğimiz türden olurdu. Çok belirgin açıda bir ön kuşeti vardır. Gördüğünüz zaman bu marka olduğunu anlarsınız.
41: Ikon, Renegade'in en son ürettiği amiral gemisi sayılan A sınıfı bir karavan. Yaklaşık 3 metre genişliğinde bir iç mekana, 2 metreden yüksek bir tavana sahip. Yaklaşık 14 metrelik bu karavan şirketin en iyilerinden.
42: Genellikle ilk tepki vay canına oluyor. Sonra tekrarlıyorlar. Vay canına.
41: Renegade tasarım ekibi ülke çapında geziye çıkmayı planlayan Wisconsin'daki bir çift için 33 metrekarelik zemin planı üzerinde çalışıyor. Bir yatak odası, 1,5 banyosu olan yerleşim alanında 4 genişleyen bölme var.
0: Queen Ebat yerine King Ebat'ta bir yatak. 1,80'e 2 metre.
1: Bunu yaparsak yaklaşık 30 santimlik bir alan kaybedersiniz. Peki bunu nereden kısmak istersiniz?
2: Seçeneklerim ne? Sizce nereden kısabiliriz?
1: Biraz banyodan ve biraz da kilerden kaybedersiniz.
41: Bir diğer eşsiz özellik ise ebeveyn banyosu olacak. Karavanın arkasında duvardan duvara uzunluğunda olacak tavan pencereli banyoda iki kişi duş alabilir.
0: Değiştirmek ya da eklemek istedikleri bir şey olursam yapım aşamasından önce hala biraz zamanları var.
1: Evet ama az zamanları var.
0: Biraz.
41: Diğer firmaların ürettiği A sınıfı motorlu
1: karsak yaklaşık 30 santimlik bir alan kaybedersiniz. Peki bunu nereden kısmak istersiniz?
2: Seçeneklerim ne? Sizce nereden kısabiliriz?
1: Biraz banyodan ve biraz da kilerden kaybedersiniz.
41: Bir diğer eşsiz özellik ise ebeveyn banyosu olacak. Karavanın arkasında duvardan duvara uzunluğunda olacak tavan pencereli banyoda iki kişi duş alabilir.
0: Değiştirmek

0: Bizim kullandığımız şasi aslında otoban kullanımı için yapılıyor. Her zaman öyleydi. Biz kullandığımız şasinin pek çok römork şasisinden çok daha gelişmiş olduğuna inanıyoruz.
1: Kaskadia Türk kabini şasiyle bu sipariş üzerine yapılan ikon 600 beygir motor gücüne sahip ve yaklaşık 840 kilogram ağırlığında. 17 haftada tamamlanacak 700 bin dolarlık bu güzelliğin yapımına burada başlanıyor.
2: Hidrolik tesviye krikolarının montajı işte burada yapılıyor. Her ünitenin üzerinde 4 hidrolik kriko bulunuyor. Her kriko 11 ton civarında. Bu fazlasıyla yeterli.
1: Tır şasisinin otobüs şasisine kıyasla en büyük avantajlarından biri çekme kapasitesi. Otobüs insan taşımak için tasarlanır. Tırsa yük taşımak için.
0: Bu marka bir otobüs görüntüsüne sahip. Fakat çekme kapasitesi de var. Kullanılsın ya da kullanılmasın, bir otobüste olmayan bir özellik bu.
1: Bu ikon yaklaşık 14 ton ağırlığındaki bir römorku çekebilecek güçte.
2: Burası ikinci aşama. Burada şasi için ön kablolama işlemini yapıyoruz. Tüm kabloların işlerliğinden emin oluyoruz.
1: Bu hiç kolay bir iş değil. Zira 50'den fazla farklı kablo çeşidi bulunuyor ve yalnızca kaba kablolama aşamasında 150 kadar devre çalışması söz konusu.
2: Üçüncü aşama kabinin kesilmesi ve yaşam alanından kabin alanına erişim sağlanması.

0: Sırada zemini hazırlama çalışması var.
1: Şu anda ara bağlantıları yerleştiriyoruz. Bunları ortalayacağız. Bunları kaynakla tutturacağız. Ve başlangıç noktamızı belirleyeceğiz.
0: Bu 1500 saatten uzun sürecek bir çalışmanın başlangıç noktası. Görkemli karavanın 14 aşamalı ve 4 aylık üretim sürecine birazdan tekrar döneceğiz. 16 kilometre uzaklıktaki Indiana Middlebury'de Jayco'nun 152 hektarlık kampüsü yer alıyor. Burası ülkenin en büyük karavan üreticisine ait bir aile şirketi. 18 binanın olduğu alanda şirketin lüks üretim bölümü mevcut.
2: Müşterilerimizin tesisimizi gezmelerini ve her şeyi kendilerinin görmesini isterim. Yaptığımız işi anlatmanın en iyi yoludur. Müşterilerle bazen yılda kaç ünite ürettiğimizi de paylaşıyorum ve bunu kavramak benim için bile zor olabiliyor.
0: Jayco'nun entegre bölümü haftada 12 otobüs üretiyor. Şirketin mütevazı kuruluşunu düşününce bu inanılmaz bir şey. Kurucusu Lloyd Montrager, kampçılar için günümüzde de kullanılmaya devam eden temel tasarımı, patentli, benzersiz katlanır kaldırma sistemini geliştirdi.
2: Jayco'yu babamız Lloyd kurdu ve 2 yıl boyunca çadır kampçıları için ahırdaki tavuk kümesinde üretim yaptı. 1870'te burada ilk tesisimizi kurduk. 1970 ve 71'de ilk çekme karavanımızı ürettik. 73'te ise ilk motor karavanımızı ürettik.
0: Son 40 yılda pek çok şey değişti. Günümüzde Jayco'nun üst düzey entegre otobüslerinin 3 modeli bulunuyor. Aspire, Anthem ve Filo'nun amiral gemisi olan Cornerstone.
3: Entegra Cornerstone benim en sevdiğim model. Ürettiğimiz en büyük ve en haşmetli ünite diyebilirim.
0: Cummins ISX'in 600 beygir gücündeki turbo şarjlı dizel motorunun Cornerstone'un gövdesiyle eşleştirdiği Entegra'da olağanüstü süspansiyon ve güç bir araya getirildi. Sonuçta yollardaki en yumuşak sürüşlü sıra dışı karavan elde edildi.
3: Temelde her şey burada başlıyor. Burada 600 beygir gücünde Spartan K3 şasimiz var. Bunları kaynak atölyemize getiriyor ve gövde üretimine başlıyoruz. Altyapısı tamamlandığında görebilirsiniz. Yatay ve dikey çapraz ara bağlantılarımız var. Bu otobüsün yolda sabit kalmasını sağlar ve gövde raylarının hareketle bükülmesini ve dönmesini önler.
0: Bu otobüs iyi planlanmış 18 adımla bir araya getiriliyor. Listenin 3. sırasında zemin var.
4: Bizim eşsiz özelliklerimizden biri de ahşap zemin üzerine yapılandırmamız. Biz ahşabı amacı dahilinde kullanmıyoruz. Aslında amaç harici kullanıyoruz ve ahşap iletken değildir. Yoldan kaynaklı titreşimler varsa ahşaba nüfuz ediyor ve daha mikrodalga aracılığıyla yayılmadan dağılıyorlar. Alttaki 6,5 milimetrelik kontrplağı alıyoruz, 2x4 ebadındaki ahşabı otobüsün uzunlamasına olacak şekilde ilave ediyoruz. Dolgu yalıtımıyla dolduruyoruz. Ardından astrofoil yalıtımı ekliyoruz. Sonra zemine zemin ısıtma borularını yerleştiriyoruz. Ardından da 7 katlı marin kontrplağımızı alıyor ve üzerine koyuyoruz.
0: Dördüncü aşamada yer karoları döşenmeden önce ahşap dolaplar ahşap zemine tutkallanıyor.
4: Bu çok önemli. Yani ahşap zemin üzerinde ahşap dolaplar ve ahşap duvarlar yükseliyor. Biraz tutkal ve laminat

0: uygulamasıyla bir daha asla gevşemez ve gıcırdamaya başlamaz.
1: Aynı zamanda 19 milimetrelik duvar iskeleti kaynak yapılan alüminyum direklerle inşa ediliyor. Fiberglass dış paneller monte edilmeden önce duvardaki boşluklar sinemalarda bulunan ses yalıtım dolgusuyla dolduruluyor.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kredi.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
18: Bankam Sonbank kartım Hadi.
19: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
22: Böyle olmaması gerekiyor.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
24: Hansi'den vazgeçemem.
20: Geriye tek bir soru kalıyor.
25: Kalsın mı?
22: Kalsın mı?
25: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
20: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
20: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Indiana Bristol'daki Renegade RV en başından beri adını ciddiye alan bir şirket. Sürünün peşinden asla gitmeyen firma, tır şasisini karavanlarda kullanarak öncülük etmiştir.
1: Bunlarda her şey mümkün. İşin eğlenceli kısmı da bu. Tasarımın eğlenceli tarafı ise hemen hemen her şeyi mümkün kılıyor olmamız. Müşteri istiyorsa biz bunu yapabiliriz.
0: Birinci sınıf ikon otobüsleri konusunda yaptıkları şey işte bu. Wisconsin'dan bir çift, Amerika'yı boydan boya dolaşacakları uzun yolculuk için özel bir karavan siparişi verdi. Ama ikon Renegade arasındaki tek midilli değil. 12 metrelik Explorer, ikonun küçük kardeşi sayılıyor. Daha uysal ama onun kadar güzel. Tabii güzel görünmek paylaştıkları tek ortak nokta değil.
2: Renegade modelimizle ilgili anlatacağımız özelliklerden biri de otobanda yolculuk sırasında seyir halindeyken bölmeleri kapatınca her şeyin yine işlevselliğini sürdürmesi. Kanepeyi kullanabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz, buzdolabını, arkadaki banyoyu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
0: $300,000 başlayan fiyatıyla Explorer'da tır şasisi üzerine yapılandırıldı ki bu arada şaşırtıcı biçimde 1 milyon mil olarak derecelendirilmiştir. Explorer en az kardeşi kadar iri ve güzel ya da olacak. Bu ikon 18 aşamalı yapım sürecinin henüz başında.
3: Burası yapım sürecimizin 5. aşaması. Pek çok parçanın mühendisliği daha önceden burada yapılıyor. Kabin, gövde ve her şeyi birbirine bağlayan fiberglas başlıklar burada bir araya getirilmek zorunda. Burada bir otobüse benzemeye başlıyor.
0: Yapbozun bu aşamadaki son parçası tavan. Duvarlar gibi tavan da alüminyum, ahşap ve fiberglas katmanlarından oluşuyor. Tavan monte edildikten sonra ikon dahili kabloların döşenmesi için hazır.
4: Tüm aydınlatmaların, fanların, uydu ve televizyonların kablolarını döşüyorum. 110 voltluk çamaşır ve kurutma makinesiyle diğer şeylerin kaba kablolama işlemleri burada yapılıyor.
0: İkonun herhangi bir düğmeden tüm aydınlatmaların kontrolünü sağlayan örümcek elektrik sistemi oldukça karmaşık.
4: Yatak odasındaysanız oturma odasındaki ışıkları ya da dışarıdaki verandanın ışıklarını yakabilirsiniz.
0: Kulağa biraz abartılı gelebilir ama bunun gibi ciddi bir karavan satın aldığınızda karavan hayatını çok ciddiye alıyorsunuz anlamına gelir.
5: Sadece bir karavan olarak görebilirsiniz ama bizim için sadece bir karavan değil. Muhtemelen bu karavanı almak için takas etmiş olabilirler çünkü bu örnek bir karavan.
0: Bu arada Indiana Middlebury yakınlarında Integra Coach, birinci sınıf Cornerstone modelinin montajıyla meşgul. Bu motokaravan, hepsi farklı materyal ve zemin planına sahip, diğer 11 karavanla birlikte bir hafta içinde tamamlanmış olacak. Montaj hızlı ilerliyor. Acele ettiklerinden değil ama bu süreci bir birim haline getirdikleri için.
6: Üretim süreci kısa bir organizasyon mucizesi değil. Bunu gerçekleştirme sürecimiz olağanüstü.
0: Bunu mümkün kılan araçlardan biri 90 kilo ağırlığındaki devasa gezgin vinçtir. Ve duvarlardan iskeleye kadar her şeyi kaldırmakta kullanılır. Buradaki denklemin diğer bir kritik kısmı ise karavanı tamamlamak için gereken her şeyi montaj hattına ikmal eden zanaatkar ekiplerdir. Bu çılgın bir safa ama detaylara dikkat etmek önemli.
6: Bu türden bir üretim ortamında bu kadar büyük bir özen gösterilmesini anlamak ve buna inanmak çok zor.
0: 9. istasyon tüm yerleşik elektrik bileşenlerinin ve sistemlerinin kolay kullanımı için kabloların bağlandığı yer.
6: Otobüs burada son şeklini alıyor. Aydınlatmaların monte edildiği, multiplex sistem için her aydınlatmanın özel tuş takımının, hoparlörlerin monte edildiği, tavan değerlendirmelerinin ve ayrıca dış duvar yalıtımının yapıldığı istasyon burası.
0: Şimdi işleri iyice hızlandırmanın zamanı geldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde makinenin ne kadar iyi yağlandığı kanıtlanacak. Burada hiçbir şeyden kısılmıyor. Tüm parçalar ve işlemler birinci sınıf kalitede. Hatta bu Cornerstone otobüste özel yapım bir karavanda bile bulmayı ummadığınız materyaller kullanılıyor.
6: Çoğu karavanda iç mekan kapısı olarak boşluklu dolgulu kapı kullanılır. Biz kullanmıyoruz. Biz ağır masif parke kapıları kullanıyoruz. Böylece hem ses geçirmezlik özelliği var hem de lüks bir görünüm vermesi açısından önemli.
7: Cornerstone'u satın alan müşterilerimizin çoğu kendi evlerini tasarlayan, inşa eden, malzemeleri kendi seçen, yerleşimi kendi belirleyen kişilerdir. Tam olarak istedikleri şeye sahip olan kişiler. Biz de oyunda ön safhalarda yer almaya çalışıyor, birinci sınıf kalitedeki malzemeleri kullanıyoruz. Çünkü herkesi memnun edecek en iyi şeyi bulmak istiyoruz.
0: Herkesi memnun etmek kolay bir iş değil. Herkesi memnun etmeye çalışmak, kimseyi memnun etmeme riski oluşturur. Entegra, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve arzularını öngörerek bu tuzağa düşmemeyi başarıyor ve ürünlerine ekstra unsurlar ekliyor.
6: Sadece bir proje yerine gerçek bir yuva haline geliyor.
8: Şimdi elektronik eşyaların dolaplarını monte etmeye hazırım. Ve burada da bir panelimiz var. Ünite için yükseklik ayar sistemi, genişletme ve kapama sistemi ile ısıtmalı fayansların kontrolleri gibi şeyler buradan sağlanıyor. Kullanıcı pek çok şeyi bu panelden kontrol edebiliyor.
0: Renegade yapımı her ikon karavanındaki standart ekipmanda yolcu tarafında tavana monte edilen dahili hareket sensörlü bir tente bulunuyor. Ayrıca ikonun çok çeşitli fayans döşemeleri mevcut.
9: Aslında bu otobüse porselen fayans döşüyoruz. Porselen ekler mevcut. Granitle ve travertenle de çalışıyoruz. İstenilen her malzemeyle çalışabiliyoruz.
0: İkon karavanların her biri boydan boya zemin ısıtma sistemiyle donatılır. Bu da fayanstan önce ilk kat olarak ısı kontrollü köpük matlarla uygulanan bir işlem.
9: Döşeme süreci biraz zahmetli oluyor. Önce yerleştirmek ve düzleştirmek zorundasınız. Herhangi bir kusur ve defo olursa fayansın görünümünde ortaya çıkar. Dümdüz olması gerekir.
0: Renegade yapımı ikondaki gelişmeler devam ederken, güneybatıda 9 saatlik mesafedeki Missouri Nixa'da Global Expedition Vehicle tamamen bambaşka bir sıra dışı karavan üretiyor.
10: Bu fikri ilk olarak 80'li yıllarda düşünmüştüm. Bir dergi okuyordum ve dergide kumulların içinde yol alan eski bir Unimog'un fotoğrafı vardı. Bu da gidebileceğim yerler konusunda hayal gücümü harekete geçirdi.
0: Mike, karavan parklarından mümkün olduğunca uzak yerlere seyahat etmek istiyordu. Ticaretle uğraşan bir iş adamı ve macera perest olan Mike, motokaravanların tüketici modellerini sınırlamaları konusunda daha çok hüsrana uğruyordu. İlham aldığı Unimog'la birlikte her koşula ve mevsime uygun karavan fantezisini gerçeğe dönüştürebildi. GXV, Mike'ın 20 yıllık arayışının gerçekleşen sonucu oldu.
10: Tamamlandıktan sonra karımla birlikte denemek ve beğenecek miyiz görmek için 2 aylığına güneybatıya seyahat ettik. Ardından Güney Amerika'ya yöneldik ve 1 yıldan uzun bir süre Güney Amerika'yı baştan sona dolaştık.
0: GXV büyük bir başarıyla sonuçlandı. Fakat bu Mike'ı arazide yolculuk yapmak sınırlarını zorlamaktan alıkoyamadı. Karşınızda bir diğer iri şey, Pangea. Pangea, Yunanca'da her tür arazi anlamına gelen bir kelime. Her yerde yol alabilen bir araç için uygun bir isim.
10: Normal bir karavan gibi görünüyor ama stereoidli. Sanki biri için arazi aracından bir kamp karavanı yapmış gibi.
0: GXV'nin izinden giden Pangea, %30 oranında daha çok metrekareye ve 2 katı beygir gücüne sahip. Bu güzellik baştan sona kişiselleştirilebiliyor. Kısa süre önce 1 milyon dolara üretilen Pangea'da fosilleştirilmiş tezgahlar kullanıldı. Şu anda üretim aşamasındaki Pangea, Rocky Dağları'nda vakit geçirmeyi planlayan maceraperest bir müşterileri için. Pangea, orta ile ağır iş vasıtaları şasisi üzerine yapılandırılıyor ve dünya çapında tır servisi bulunan International tarafından imal ediliyor.
10: Olağanüstü bir güce sahip bu karavan, kendisinden çok daha ağır yükleri çekme özelliğine sahip olmakla biliniyor. Yükü bağladığınız zaman Rocky Dağları'na ya da istediğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Ama bu Mike'ın yolculuğa International Chassis stokuyla çıktığı anlamına gelmiyor.
10: Tekerlek ebatlarını çarpıcı oranda genişlettik. Arka taraftaki çift tekerlekleri kaldırdık ve tek tekerlek koyduk. Kumun arazi ve çamurlu yollarda lastikteki basıncı indirebileceğiniz yerlere damak kilitleri yerleştirdik. Böylece şanttan çıkmasından endişe duymanız gerekmiyor.
0: Karavanın araç kısmı için ne çok özellik. Şimdi 19 metrekarelik oturma odasına sahip dinlenme bölümüne adım atalım. Burada her şey sade tutulmuş. İster çölde ister ormanda olun, 5 yıldızlı bir otelde kalmak hoşunuza gitmez miydi?
2: Aslında karada giden yat inşa ediyoruz. Kaliteli yatlardan beklediğimiz türdeki malzemeleri ve işçiliğin aynını kullanarak bu karavanlarda müşterilerimizin talebi olan konforu sağlamaya çalışıyoruz.
0: Kulağa hoş geliyor. Fakat arazi şasisine birinci sınıf bir otel odası ilave etmek epey güç olabilir.
11: Farkında olsanız da olmasanız da aslında iskelet aracın üzerinde dönüyor. Montaj sistemimizi benzersiz kılan unsur, gövdenin şasiden ayrı olarak hareketlenmesini sağlaması ve bükülmesini engellemektir.
0: İşin sırrının bir kısmı işte burada.
11: Burada bizim gövdeyi şasinin üzerine monte etme yöntemimiz tescillidir ve çok gizlidir.
12: Bunlar bizim montaj sistemimizin bileşenleri. Daha fazla ayrıntı vermem mümkün değil ama bunu çelik gibi kullandığımızı söyleyebilirim. Sonsuza kadar dayanıklı olması çok önemli.
2: Kullandığımız malzemelerin pek çoğu gerçekten yatlarda kullanılanların aynı. Bunlar okyanuslarda büyük tehlikeyle karşılaşan yatların dayanıklılığı açısından tasarlanan malzemeler.
0: Ekip şu anda tekerlekler üzerindeki arazi otelinin dış cephesini inşa ediyor.
13: Sürücü tarafındaki duvarı kesmeye çalışıyorum. İşin sonunda o düzgün aerodinamik görünümü sağlamak için karavandaki port bagajla aynı hizaya gelecek bir geçiş açısı var.
0: Bunlar sandviç konstrüksiyon alaşımından yapılıyor ve içeriğinde alüminyum, çelik, poliüretan köpük, ahşap ve fiberle güçlendirilmiş plastik bulunmakta. Duvarlar yükseldiğine göre sıra tavanı eklemeye geldi.
14: Buna vakulüft adı veriliyor. Panelleri kaldırmanıza yardımcı oluyor ve bir nevi hava emişli olarak çalışıyor.

0: Şu anda duvarımızı yapıştırdık. Şimdi bunu yerleştirmeye ve her şeyi düzene koymaya hazırlanıyoruz. Yerleştireceğiz, kenetleyeceğiz ve kurumaya bırakacağız.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta son virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
12: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
11: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
19: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
21: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
22: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
24: Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı?
28: Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
28: Ta-ta.
22: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
30: Global Expedition Vehicle, birinci sınıf Pangea 4x4 üzerinde çalışıyor. Integra Coach, lüks Cornerstone modelini tamamlamak üzere. Ve Renegade ise, Birleşik Devletleri boydan boya gezmeyi planlayan Wisconsin'daki bir çift için özel olarak yaptığı ikonda gelişmeler kaydetmiş durumda. Renegade tıpkı ismi gibi işini diğerlerinden çok daha farklı yöntemle yapmayı seviyor ve ikonun açılır bölmeleri bu yaklaşımı ortaya seriyor.
0: Müşterilerimizin daha büyük bir alana sahip olduğunu düşünmelerini sağlayan şey muhtemelen açılır bölmeler. Bu yüzden açılır bölmeleri olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Kimi üreticilerin karavanlarda yaptığı üst dolap gibi bazı unsurları ortadan kaldırdığınızda odayı genişletmiş olursunuz.
30: Bu karavanın açılır bölmesi dolapların çoğu tamamlandıktan sonra monte ediliyor.
1: Bunları sürekli kontrol etmek durumundayız. İçini ve dışını kontrol ediyoruz. Sonra son bir kez daha açılır bölmenin yan duvarla aynı hizada olup olmadığına bakıyoruz. O noktada kalıcı olarak iç tarafa sabitliyoruz ve her şeyin olması gerektiği gibi olmasını sağlıyoruz. İlk denemede yerine yerleştiriyoruz ve olması gerektiği gibi çalışıyor. Biri bitti, 3 tane kaldı.
30: Şimdi karavanın geri kalanı için dolapları monte etme zamanı geldi.
2: Şu anda son bağlantıları yapmakla meşgulüz. Burası boyaya gitmeden önce her şeyin birleştirildiği yer. Burada yaptığımız şey şöyle. Bütün çekmeceleri ve ön kapıları düzenliyoruz. Elemanımız menteşeleri ve kapıların kulpunu takıyor. Çekmecelerin sürgülerini monte ediyor ve hepsini hazırlıyor. Ardından da içeriye götürüp yerleştiriyor.
30: Bu ikonun sahipleri karavanda zengin ve lüks bir duygu oluşturmak istiyor. Ahşapların çoğunu parlak cilalı kiraz ağacından seçtiler.
2: Buradaki çekmeceler geçmeli dediğimiz türden. Ahşaplar birbirinin içine kenetleniyor. Ve böylece bir arada tutmak için sadece raptiyelere güvenmemiz gerekmiyor. Son derece sağlam ve uzun ömürlüler.
0: Bizi farklı kılan pek çok unsur arasında birinci sınıf dolap aksamı, iç yerleşimi ve bunun gibi şeyler var. Müşterilerimiz bu türden lüks unsurları arayan kişiler.
30: Bu türünün tek örneği ve birinci sınıf karavanın diğer özellikleri gibi mobilyaları da %100 özel olarak yapılıyor. Ve tabii ki bunun bir bedeli var. Bu kalibrede bir karavan için yaklaşık mobilyalara $10,000 ödeyebilirsiniz. Ama bunun bir önemi var mı?
0: Müşterilerimiz bunu sadece hafta sonu bir yere gitmek için değil, içinde yaşayabilecekleri bir yer olarak düşünüyor.
30: İkon bir sonraki büyük adımına hazırlanırken Cornerstone çoktan boya kabinine getirilmiş bile.
3: Bizim kendimize ait bir boya tesisimiz yok. Bu yüzden boyayı bizim için yapacak bir şirketle anlaştık.
30: Karavan alana getirildiğinde teçhizat hazırlanır ve zımparalanır. Ardından 160 derecede 45 dakika boyunca pişmesi için boya kabinine gönderilir. Soğutulduktan sonra karavan parlatılır ve ıslak zımpara uygulanır. 25 gün süren parlatma ve astarlamadan sonra Cornerstone diğer entegre mobil malikanelerin gittiği yere gönderilir. Kasırgaya.
4: Kalite kontrolümüzün bir diğer parçası da aracımızı yağmur kabininden geçirmektir. Orada Indiana'da kasırga dediğimiz simülasyonu uyguluyoruz. Aracın her tarafından su sıkarak karavanınızla yaptığınız yolculukta karşılaşabileceğiniz en güçlü rüzgar ve yağmur simülasyonunu yaratıyoruz.
30: Bu ara Missouri Nixa'daki Global Expedition Vehicle'da birinci sınıf karavanları Pangea kasırga testi için hazırlanıyor. Fakat bu arazi canavarıyla sel, kuraklık ve aklınıza gelebilecek her şeye karşı koyabilirsiniz. Yapısal çalışmalar tamamlandı. Şimdi iç yerleşime odaklanılıyor. Bu da baştan sona işte burada, bu tesiste üretiliyor. Ekip bunu büyük bir artı olarak görüyor.
5: Bir parça istediğim gibi mükemmel biçimde yerine oturmuyorsa... Elimin altında bir atölye var. Buraya gelir, yenisini yapar ya da düzeltebilirim. Şehir merkezindeki bir atölyede yapılmış olsa zahmetli olurdu. Mükemmel olması gerek, ebatları doğru olmalı. Tesisin içine böyle bir atölye olması, buraya gelip gerekiyorsa en baştan yapmak için son derece ideal.
30: Sadece 19 metrekarelik bir oturma alanı olduğu için ekibin alan yönetimi konusunda çok yaratıcı olması gerekir.
5: Benim en sevdiğim özelliklerden biri buradaki televizyon olabilir. Buradaki dolabın içinde döndürülebiliyor. Evet, lavaboda bir şey yaparken ya da masada otururken film izliyorsanız istediğiniz gibi çevirebilirsiniz.
30: Hayatlarını otobanlarda ve karavan kamp parklarında sürdüren karavan sahipleri gibi Global Expedition Vehicle'daki tasarımcılar da konfor ve kullanım kolaylığı üzerinde dikkatli davranıyor. Ama aynı zamanda burulma direnci, dinamik denge kontrolü, düşük vites oranları, yaklaşma ve uzaklaşma açılarına da odaklanıyorlar. Neden mi? Çünkü bunlar $700,000 karavanınızda sürüş sırasındaki önemli unsurlardır.
5: Birkaç vida daha, ve bitti.
6: Güç ve dayanıklılık çok önemlidir. Eğer Sahra Çölü'nün ortasındaysanız ya da Sibirya'da bir şeylerin arıza yapmasını asla istemezsiniz.
5: Arazide yol alıyor. Özel bir teçhizat. Müşterimizin bir avcı olduğuna inanıyorum. Rocky Dağları civarında olacak. Oralar oldukça engebeli arazilerdir.
30: Az sonra Integra Cornerstone nihayet görücüye çıkma şansını buluyor.
7: Bazılarına abartılı gelebilir. Size aitse abartılı gelmez.
30: Ardından pencereye bu kadar çok şeyi nasıl sığdırdılar? Ayrıca bir kat daha eklediler.
8: Pangea'ya hayal edebileceğiniz her şeyi sığdırabiliriz.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Geico, Birleşik Devletler'in en büyük karavan üreticisi ve bir aile işletmesi. Entegra Coach, şirketin lüks araçlar bölümü. Cornerstone modeli ise filonun amiral gemisi niteliğinde. Entegra Cornerstone'u sıra dışı bir karavan yapan özellik nedir? 600 bin dolardan başlayan etiket fiyatı dahil olmak üzere hemen hemen her şey. Ama Cornerstone paranızın karşılığını sonuna kadar veriyor.
14: Karavanın tamamında %100 deri mobilya kullandık. Karavanın bu tarafında boydan boya bir yemek takımı var. Bu koltuk açılarak yatak olabiliyor. Açması da hayli kolay. Bu tarafa gelince açılır yemek masasıyla gayet geniş koltuklar bulunuyor ve hepsi çok konforlu. Karavanın arka tarafına ilerlediğinizde tavandaki aynalı aydınlatmayı görüyoruz. Ayna sayesinde oda olduğundan büyük görünüyor. 116 ekran bir LED televizyonumuz var. Ayrıca burada bir Blu-ray oynatıcımız mevcut. Aynı zamanda uydu bağlantıları gibi şeyler de burada yer alıyor.
13: Tabii mutfakta öyle sıradan sayılmaz.
14: Mutfağa girdiğinizde gözünüze ilk takılan şey ev tipi devasa buzdolabı. Pek çok karavanda olmasına rağmen biz mümkün olduğunca büyük bir buzdolabı koymaya çalışıyoruz. Ahşap işçiliği en baştan düzgün olmak zorunda. Tamamı dayanıklı akça ağaçtan. Burada gördüğünüz her şey bir çalışanımız tarafından tamamen elle yapılmıştır. Burada bulaşık makinemiz var. Üzerinde ise kocaman bir çekmece bulunuyor. Burada düz panel ocağımız yer alıyor. Elektrikli ocaktır. Unutmayın ki bu elektrikli bir karavan. Yani burada propan söz konusu değil, çok önemli. Aynı zamanda üst tarafta bir mikrodalgamız var. Tavuğunuzu ısıtır, istediğinizi pişirirsiniz.
13: Bu yatak odasında gecekondu tarzı otellere mahkum değilsiniz.
14: Yatak başlığı çok zengin ve gösterişli. Burada da dolaplarınız var, kirişler mevcut. Olması gereken her şey mevcut. Tavandaki unsuru unutmayalım, tamamı parke. Odayı büyük gösteren aynalar var. Şilteden de bahsedelim. Sleep by Number'ın şiltelerinden ve uzaktan kumandalı. Ne kadar basınç istediğinize karar veriyor ve yumuşak ya da sert bir uyku çekebiliyorsunuz.
13: Lüks özellikler listesi bu şekilde uzayıp gidiyor.
14: Evet, tamamı deri mobilyalar. Muhteşem ve devasa bir buzdolabı var. Yerden ısıtmalı birinci sınıf fayanslar ve granit tezgahlar. Hepsi havalı şeyler. Ama sonunda karavanı sürerken işte en sıra dışı duyguyu o zaman yaşıyorsunuz.
13: Bu sıra dışı karavana güç veren şey 600 beygir gücündeki Cummins motoru.
14: Bazılarına abartılı gelebilir. Size aitse abartılı gelmez.
13: Cornerstone'un büyük ebattaki motoru son teknoloji özellikleri olan bir kokpitle eşleştirildi ve Türkiye'den ithal edilen devasa bir ön camla tamamlandı.
14: Tasarımımızda bir adım öndeyiz. Sürücü koltuğunu ön cama diğer üreticilerin aksine 45 santim daha yaklaştırdık. Böylece daha güvenli bir sürüşle görüş alanınızı arttırmış olduk. Bence bu IMAX sistemiyle Amerika'yı seyretmek gibi. Biz orada olmanın yanı sıra oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Her şey yolculukla ve deneyimle ilgili.
13: Cornerstone açık yolda hızla ilerlerken Global Expedition'ın 4x4 Pangea karavanı araziye çıkmaya tamamen hazır. Yanlara açılan bölmeyi duydunuz. Ama işte karşınızda Pangea'nın yukarı doğru açılan bölmesi.
3: Artık tavanı yükselttiğimize göre bu aracın tavan yüksekliğini yaklaşık 3,5 metreden yaklaşık 5 metreye kadar uzattık. Ayrıca dışarıdaki pencereleri de açığa çıkardık. Dışarıyla aynı hizada olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca pencereler çift camlı. Bunlar dünyanın en iyi camları. Burada giriş kapımız var. 4 noktalı kilit sistemimiz var. Hepsi paslanmaz çelikten. Bu çok güvenli bir kapı. Gördüğünüz gibi kapıyı açtığımda basamaklar da açıldı. Otomatik olarak açılıyor. Sadece bir tuşa dokunarak basamakları kilitleyebilirsiniz. Aracın arkası kare şeklinde olsun olmasın, eğimli bir yerde yol alırken arkayı her zaman yüksek tutmaya çalışıyorsunuz. Arazide yol alırken hiçbir şeyin hasar görmesini istemiyoruz. Burada her ihtimale karşın iki yedek lastiğimiz var. Burası kilitli bir dolap. Dişli menteşeler ve 4 noktalı kilitleme sistemi. Burada şehir suyu dediğimiz depo var. Su bulunan bir yerdeyseniz bunu bağlayabiliyorsunuz. Müşterilerimizin çoğunun kullandığı şey ise budur. İçindeki su tankını doldurabilmek amacıyla yapılan ve açıldığında özel bir anahtara sahip olan güvenli bir kilitli kapı. Su tankını doldurduktan sonra genellikle 2-3 hafta boyunca kullanabilecekleri su depolanmış olur. Karavanın koltukları deri. Her iki koltuğun altında da havalı süspansiyon sistemi mevcut. Bu karavanların çoğu üzerlerine eklediğimiz ağırlık miktarıyla çok iyi bir sürüş olanağı sağlıyor. Bu karavan ne kadar büyük olursa olsun başlangıçta 8165 ila 8620 kilo civarında olur. Biz bu karavanı tamamladık ve ağırlığı 12290 kilo.
13: Açılır tabanlı iki katlı tasarımıyla Pangea hem geniş bir salon ortamı hem de çok kaliteli olanaklar sunuyor.
6: Size Pangea'mızın içinde neler olduğunu göstereyim. İçeri girdiğinizde çok güzel ve büyük bir dolap görüyorsunuz. Bu dolabı duş alanına doğru çektiğinizde burada da fazladan bir depolama alanıyla karşılaşıyorsunuz. Ve asıl sürpriz duş alanınızı iki kat daha büyütmeye olanak tanıması oluyor. Müşterilerimizin çoğu araçlarıyla yolculuğa çıktıklarında aylar sonra ya da yılda bir kez eve geri geliyorlar. Bu yüzden yanlarına 4 mevsime uygun kıyafetlerini, yiyeceklerini ve tıbbi malzemelerini alıyorlar. Bu yüzden mümkün olduğunca fazla depolama alanı olmasını istiyorlar. Bu karavanımızda Armor Vision'ın çift camlı pencerelerinden kullanıyoruz. Tek kollu açılabilir, kulp paslanmaz çeliktendir ve çift taraflı paslanmaz çelik bağlantı noktaları bulunur. Hatta bu araçta pencereler kapalıyken uyuyabilir ve dışarıdan gelen sesleri duymazsınız. Pencerelerde entegre bir sineklik sistemi var. Kenarları böceklerin içeri girmemesi için çok sıkı. İndüksiyonlu bir ocağımız var. Bu gerçekten harika. Çünkü ocak ısıyı kesinlikle yaymıyor.
13: Pangea'da daha pek çok özellik var. Buna çekmeceli buzdolabı ve dondurucu dahil.
6: Gördüğünüz üzere tavanı kaldırıp yemek kabininde oturduğunuz zaman üzerinizde adeta tonozlu tavan varmış gibi hissediyorsunuz. Karavanın iç alanı çarpıcı biçimde genişliyor. Kendinizi evdeymiş gibi hissediyorsunuz. Bu basamaklar bizi üst kattaki yatak odasına doğru götürüyor. Bütün basamakların üst kısmını kaldırabiliyorsunuz. Böylece basamaklardaki dolaplara erişebiliyorsunuz. Küçük alanların hepsini mümkün olduğunca kullanıyoruz. Bu bizim Pangea modelimizin üst kattaki yatak odası. Yatak başlığımızda okuma ışıklarımız, prizler, kitaplar ve okuyacağınız diğer şeyler için bir alanımız mevcut. Bu çift kişilik yatak karavanlarımızda kullandığımız konfigürasyonlardan biri. Aynı zamanda bu alanı iki yataklı bir oda haline de getirebiliriz. Hem ön tarafa hem de arka tarafa bir yatak koyabiliyoruz.
13: Bunun gibi bir çok yönlülüğün bir bedeli oluyor ve 650 bin dolardan başlıyor. Mevcut seçeneklerle bu rakam 800 bin dolara kadar çıkabiliyor.
3: Araba kullanmak istemediğinizde kullanmayabilirsiniz. İstediğiniz her yere park edebilirsiniz. Bir yere bulursunuz ve kenara çekersiniz. En iyisini istiyorsanız Pangea'yı seçmek zorundasınız.
13: Renegade kendi şartlarına göre radikal karavanlar yaratıyor. Üretiminin 17. haftasında olan Ikon, cesur ve bir o kadar da kaliteli bir sonuç ortaya çıkarıyor. Binlerce saatlik yoğun bir işçilik ve çalışmadan sonra yaklaşık 14 metrelik bu karavan tam bir canavar.
4: Bu karavanın kişiliği çok baskındır. Yolu yönetir.
13: Bir Freightliner şasisi üzerine yapılandırılan bu özel yapım A sınıfı dizel model, uzun bir yolculuğa çıkacak Wisconsin'li bir çiftin yeni gurur ve sevinç kaynağı.
15: Bugün 2014 model otobüsü görücüye çıkarıyoruz. Bizim amiral gemisi modelimiz. Bu araç 600 beygir gücündeki motora sahip. 840 kilo ağırlığında. Ağırlığını ve beygir gücünü düşününce yollardaki en güçlü karavan bu. Burada 2800 wattlık Magnum dönüştürücü var. Ayrıca sürekli olarak daha fazla öğe çalıştırabilirsiniz. Kullandığımız çekiş sistemi ise pek çok karavandaki sek tekerleği aksı. İki tercihli olduğundan kontrol hep bizde oluyor. Sadece bir düğmeyi çevirerek gerektiğinde 8 tekerleği birden kilitleyebiliyoruz. Böylece daha fazla fren gücü var ve iyi bir kontrole sahip.
16: Burası jeneratör kompartımanımız. 12,5'luk sessiz dizel jeneratörümüz var. Oldukça güçlü bir jeneratör. Her şeyi aynı anda çalıştırabilirsiniz.
13: Şimdi 1500 saat süren özel yapım iç mekanın nasıl göründüğüne bakalım. Kaptan koltuğunun görünümünden başlıyoruz.
16: Adeta bir uçak kokpitindeymişiz gibi. Bir sürü gösterge ve düğme var. Kullandığımız GPS'e karavanın haritaları yüklenmiş. Ve giremeyeceğiniz bazı dar noktaları gösteriyor. Akıllı direksiyon kullanmayı yeğliyoruz. Yolculuk bilgisayarlarınızı kontrol edebilir, yakıt durumunu kontrol edebilirsiniz.
13: Buradaki aygıtların hepsi sürücü için değil tabii.
16: 101 ekran, bir akıllı televizyonumuz var. Yüksek çözünürlüklü uydu sistemiyle donatıldı. Aynı zamanda çok güçlü bir stereo sistem çoklu hoparlöre sahip. Sadece iyi görünmekle kalmıyor, ses de çok iyi.
13: Karnınız acıktı mı?
16: Burada elektrikli bir ocak var. Mikrodalga fırın mevcut. Paslanmaz çelik lavabo, moen musluklar. Burada evlerde kullanılan malzemeleri kullanmaya çalıştık.
13: Yemeğimizi yedik. Biraz kestirmeye ne dersiniz?
16: Yatak odasında çift kişilik bir yatağımız var. Hafızalı köpük şilte gerçekten çok rahat. Güvenlik için yatağın baş tarafında yangın kaçış pencereleri bulunuyor. Yatağın ayak ucunda bir tuvalet masamız var. Tezgah çelik granitten. Aynı zamanda açılır bir televizyonla donatıldı. Karavanda baştan sona aynı ahşap tasarımını, boyayı ve kaplamayı kullanıyoruz.
13: Ve son olarak...
16: Burası arkadaki banyo. Çok geniş bir duş alanı var. 106 santim uzunluğunda, 92 santim derinliğiyle yaptığımız en geniş duş bu. Çift katmanlı granit tezgah ve cam kase lavabo var.
15: Bize bu markayı kimler alıyor diye soruyorlar. Öncelikle yüksek gelir düzeyine sahip kişiler alıyor. Parasını kendi kazanan ve geldikleri yeri unutmayan kişiler alıyor. Tanışmak isteyeceğiniz türde gerçekçi kişiler alıyor. Kim olursa olsun çok çalışkan ve başarılı olmuş ve servetlerinin tadını çıkaran sade Amerikalılar alıyor.
4: Bir karavan parkına girdiğinizde yanınızda 2 milyon dolarlık bir otobüs olabilir. Ben bunu yaşadım. Bütün ilgiyi üzerinize çekersiniz.
13: İşte böyle. 3 farklı üretici, 3 benzersiz sıra dışı karavan. Karavancılığa devam.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Net! Kazancım net, sigortam net.
19: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
22: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
23: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
24: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay Domino's'um hoş geldin.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı.
6: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: Yüzme havuzları sadece çocuklar için değil.
9: Kaydıraktan kayabilir miyim?
8: Bugünlerde rüyanızda bile göremeyeceğiniz birinci sınıf tatil köyü tipi özel yapım bir havuz kendi bahçenizde olabilir.
10: Ay, şuna bak. Şuna bak.
8: Ve bunu gerçekleştirenler bu adamlar. Karşınızda havuz kralları.
11: Adım Joe. Bu da eşim Michelle.
12: Yaklaşık 8 yıldır evliyiz. Ben lüks emlak komisyoncusuydum, Joe ile tanıştım. Ve o zamandan beri lüks evler alıp satıyoruz.
11: Tamam.
12: Hey!
11: Güzel kokuyor.
13: Hadi mumu üfle.
12: Dilek tut.
11: Sönmeyeceğim.
10: Bu hileli bir mummuş.
12: Büyük bir ailemiz var.
11: Ve benim bir sürü torunum var. Havuz olmasını ister misiniz?
10: Evet.
12: Torunlar bize sürekli havuz ne zaman yapılacak diye soruyordu. Sizce bir yüzme havuzu olduğunda en çok ne hoşunuza giderdi?
14: Bronzlaşmak.
15: Ve voleybol oynamak.
16: Futbol.
12: Bu evi aldığımızda arka bahçeye bir havuz yaptırabileceğimizden bile emin değildik. Çünkü burası çok dik.
11: Buraya 3 havuz şirketi çağırdık. Dönmediler. Bu işi kabul eden tek kişi Kyle'dı. Tabii yaparız dedi.
12: Çok heyecanlıyız.
9: Bana başka toru verecek misin?
17: Hayır, bu asla olmayacak.
9: John'un galiba 23 tane torunu varmış. Hadi yapma.
17: Noel'de nasıl batacağını biliyor musun?
9: Justin'le Green'leri görmeye gidiyoruz. Havuzu kazmaya başlamadan son görüşmemizi yapacağız. Bence karşımıza çıkacak en büyük sorun erişim olacak. Bu erişim muhtemelen bu yıl yaptığımız işlerin içinde en zoru.
17: Geçiş için alanları var mı?
9: Çok yakını. Yani bu gerçekten oyun çevirmemiz ve bahçeye nasıl ulaşacağımızı bulmamız gerekiyor.
17: Evet, ne zaman kolay oldu ki?
9: Joe ve Michelle için son sunumumuz hazır ve tasarımımızı ve fikirlerimizi görecekleri için çok heyecanlıyım. Umarım bizim kadar beğenirler ve bu projeyi başlatırız. Her şey yolunda mı?
11: Evet, başlamak için sabırsızlanıyoruz.
9: Pekala, hadi başlayalım.
11: Oo, bayıldım.
12: Bence beğeneceğiz.
9: Evden çıktığımız zaman ilk göreceğiniz şey bahçenizin arka kısmını tümüyle kaplayan bu devasa şelale olacak.
12: Bayıldım.
11: Gerçekten mükemmel.
9: Bu şelalenin boyutları devasa. Şu tarafta bulunduğunuz yere kadar olan kısmı boylu boyunca şelale olacak. Arazinin arka kısmının tamamını şelaleye ayıracağız.
12: Bence muhteşem olacak.
9: Şelaleyle birlikte size göstermek istediğim bir şey daha var. Sualtı mağarası.
11: Bu çok fazla.
9: Hayır, çok fazla değil. Yaptığımız diğer şey ise çiçeklikten çıkacak olan bu fıskiyeler.
12: Aman tanrım.
9: Bunlar orada gizli. Bu yüzden suyu nereden geldiğini görmeyeceksiniz. Çocuklar
12: gerçekten
9: bayılacak.
12: Gerçekten bayılacaklar.
9: Kesinlikle çok eğlenecekler. Eklediğimiz bir özellik daha var. Havuz içi çeşmeleri ve güneşlenme alanını gördünüz
12: mü?
9: Bence
12: çok güzel.
11: Beğendim.
9: Peki, eğer beğendiyseniz bahçenize son bir kez daha bakın. Çünkü onu son kez böyle göreceksiniz.
11: Çok memnun kaldık.
9: Memnun musunuz?
11: Artık kazmaya başlayıp bir şey koyun.
9: Bence iyi fikir. Bence harika fikir.
12: Teşekkür ederiz.
9: Harika.
12: Bunun için sabırsızlanıyoruz.
9: Biz de öyle.
17: Bahçeye baktığınızda normalden zor olacağını kesinlikle göreceksiniz. Dik bir eğim var. Bazı erişim sorunlarımız var. Su sayaçları ve elektrik var. Telefon ve kablolu televizyon hattı engellerimiz var. Bu arada bir sürü çalı çitle birlikte gerçekten çok nemli bir arka bahçemiz bulunuyor.
7: Bodrum Meydan. Şimdi eğlenceli kısım.
17: Dümdüz git.
7: Sulama başlığı gitti.
9: Oo.
17: Dön dön dön. Dön.
9: İçebilir mi bilmiyorum. Ay aksi.
7: Çalıdan geçmem gerekebilir.
17: Pekala, sorun bir.
9: Oo.
17: Bu işe yaramıyor.
9: Dümdüz gitmek zorunda. Yoksa o kutuya girecek.
17: Dur biraz. Dur dur. Kımıldama.
7: Dönen ben değilim. Ben bu tarafa döndüm ama kaydım.
17: Bütün mahallenin kablolu televizyonunu keseceksin.
9: Aa.
17: Evet.
9: Ayağına dikkat et. Evet. Dikkat et, dikkat et.
17: Hey. Bu yamacı çıkabilmek için ön tarafa çakıl döşemek zorundayız. Başka bir yol yok bence.
9: Buna katılıyorum. Oh, yine düştü.
17: Bir şey yapamıyorum. Tabii atana elinde ne varsa size sunar ve ondan faydalanırsınız. Günaydın Joe.
11: Günaydın. Nasıl gidiyor?
17: Bahçeni dağıtıyorum.
11: Günaydın.
17: Sanırım yöntemde birkaç değişiklik yapmalıyım.
11: Öyle mi?
17: Şimdi yolun aşağısına bir kamyon 8 ile 15 santim ebatlarında iri çakıl dökmek istiyoruz. Çakılları buraya taşıyacağız ve böylece bu eğimi kepçeyle geriye doğru kaymadan çıkabileceğiz.
11: Bence iyi fikir. Bunun için çalışmanız çok iyi.
17: Elimizden geleni yapacağız.
11: Siz çalıştıkça biz sabırsızlanıyoruz.
17: Güzel, sabırsızlanmanız çok iyi. Bahçenizi çamur güreşi çukuruna
11: çevirince lütfen çok kızmayın. Hayır, sıkılmayın.
17: Lütfen çok kızmayın.
11: Başlayın.
17: Çakıl gerçekten işe yaradı. Artık ekipman bahçede olduğuna göre havuzu kazmaya başlayabiliriz. Açıkçası bu iş özellikle zor olacak. Arka taraf gerçekten dik. Şimdi neredeyse 4,5 metrelik istinat duvarı kazmakla kalmayacağız. Havuz için 1,5 metre daha kazmamız gerekecek. Kesinlikle bir günlük bir kazı değil bu.
9: Başlıyoruz.
7: Kesinlikle çok toprak çıkacak.
17: Bu bahçede öyle çok kil ve toprak var ki rahat 50 kamyon doldururuz. Buradan çıkarılacak çok şey var.
9: Düzlemeye hazır mı?
7: Evet, sadece nerede olduğumuza bakıyorum. Demir döşemeye hazırız.
9: John'un özellikle istediği şey şelaleyi evin içinde de ve verandada da otururken görebilmekti. Mağaranın yapılacağı yerde dur.
17: İşte bu.
7: Mağaranın ortasında duruyorum.
9: Onun bakış açısından bakıp gitmemiz gereken noktaya doğru gittiğimizden emin olmalıydım. Nihai hedefimiz müşterimizi mümkün olduğunca memnun kılmaktır. O yüzden buradan görmek istiyorsa bunu gerçekleştireceğiz. Pekala. Hadi boyayla çiz. Ne olduğunu görelim.
7: Hadi ak artık. 5, 6.
9: İyi görünüyor. Burada kayaya denk geleceğimizden emindim.
7: Bundan ben de çok emindim.
9: Kazıyı bitirdiğimiz için çok rahatladım. Vay be, ne çok toprak çıktı. Yani bu en az...
17: Evet öyle.
9: 2,5 metre.
17: Evet, 2,5'tan biraz fazla.
9: Havuzda şimdi zemine çakıl atıp demir döşeceğiz. Sonra havuza beton dökebiliriz. O sabırsızlıkla beklediğim büyük gün olacak. Kazıdan birkaç gün sonra tabiat ana bize büyük bir top attı. Yağmur yağdı. Kar yağdı. Sonra da havuz çöktü. Bu bahçenin zor olacağını biliyorduk. Peki havuzun çökmesi mi? Buna hazır değildik. Ama pes etmedik. Tüm havuzu tekrar kazdık. Artık beton dökülmesi için nihayet hazırız.
17: Bu bahçedeki dik eğimle ilgili pek çok sorun yaşadık. Ama çimentoyu bir kez dökünce artık havuzun çökme ihtimali kalmadı.
9: Temelde kum, su, çimento karışımı olan beton bir hortumdan onu kaya gibi sert kılan yüksek bir basınçla uygulanır.
17: İyi görünüyor çocuklar. Ekip büyük ilerleme kaydediyor. Havuzda şekil ve detayları vermeye artık hazırız.
9: Şu anda bahçede yapılanların aslında çizimlerden ve bilgisayar sunumlarından çıktığını görebilmek bizim en sevdiğimiz kısımdır. Gerçekten harika görünüyor. Bugün fayans ve şelale ekibimi getirdim. Kaybedilen zamanı telafi edebilmek için çok çalışıyoruz.

Çok güzel görünüyor çok. Büyük ilerleme kaydediyoruz. Burada... Bugün fayans ve şelale ekibimi getirdim. Kaybedilen zamanı telafi edebilmek için çok çalışıyoruz.

0: de bu şelale.
1: Evet öyle. Olağanüstü bir ses duyacaksın.
0: Evet.
1: Olağanüstü bir manzaran olacak. Ve çiçekliği yerleştirdiğimizde müthiş olacak.
0: Ben de buna güveniyorum.
1: Tamam, işe dönmeliyim Joe.
0: Heyecan verici.
1: Teşekkürler.
0: Geldiğin için
1: teşekkürler,
0: teşekkür ederim.
1: Oraya gidip devam edeyim. Bu şelalenin ebatları büyüdü. Daha büyük bir şelale istediğimiz için değil. Bu toprağın çoğunu tutmamız gerekiyor.
2: Sorun şu, burada büyük bir tepe var. Onu geride tutmalıyız.
1: Burada 3,5 metrelik bir eğim var. Böylece doğal kayalarla istinat duvarı yapacağız.
2: Ve bu kayalardan her birinin ağırlığı yaklaşık 1 ton. Böylece temelde doğal bir istinat duvarı yapıyoruz.
1: Bu arada mağara şelalesi de dahil olmak üzere 3 ayrı su yolu olacak. Ve yükseklik, derinlik ve farklı açılardan görünüş açısından çoklu yüzeylere sahip olacak. Bence onu gerçekten beğenecekler. Buraya. Dur. Biraz bana doğru gel. Tamam, bırak. Mükemmel. Sağ olun. Bir tane daha gelsin. Yanlarda daha yüksek kayalar olmasını istiyorum. Böylece buraya akacak olan sular birden fazla yerden çarparak akabilir. Sonra havuza dökülürken düzleşir. Şu anda denediğimiz şey buradan kıvrılarak dökülen bir su akışı yaratmak. Kaydettiğimiz ilerlemeden çok memnunum. Şaka yapıyor olmalısın. Ahbap, bu hoş değil. Bugün harikaydı ama birdenbire fırtına çıktı. Çamur ve su akmaya başladı. Bütün şelaleciler burada. Bu kadar şanssızlık olamaz.
3: Bulmacanın son parçası. Su doldurmaya başlayalım.
1: En önemli an ahbap. Suyu aç bakalım.
3: Pekala.
1: Bakalım nasıl olmuş.

0: stays, it stays with me.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: A101 Ekstra'dan yapacağınız 20 bin lira ve üzeri seçili televizyon alışverişinize A101 Ekstra'da geçerli 2 bin lira hediye çeki sizi bekliyor. Ucuz, hep
9: ucuz. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
12: Bellona. Servis geldi. Çanta hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
14: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Franklin, Tennessee'de Greenler için bu havuzu yapıyoruz. Diğer şirketler arka bahçelerinin zorlu olduğunu ve havuz yapılamayacağını söylemişler. Bizimle görüşene kadar.

0: İlk günden beri sıkı çalışıyoruz. Her şeyle mücadele ediyoruz. Hava koşullarıyla savaştık. Zor bir inşaat oldu. Ama bunun üstesinden geldik. İşin %85'i bitti ve bu bahçe harika görünüyor.
1: Alçıcılar işi bitiriyor. Her şeyi temizlediler ve artık son rötuşları yapmaya başlayabiliriz. Kore iyi görünüyor. Alçı çok iyi oldu.
2: Evet, bu herhalde benim en sevdiğim renk.
1: En sevdiğin renk
2: kesinlikle.
1: Mi?
2: Kesinlikle, beğendim.
1: Bence de.
0: Bu havuzdaki alçı okyanus çakılı parıltısı. İçinde istiridye kabukları var. Su altından geçerken harika görünecek.
1: Kore'yi takılacak tek bir kapak kaldı. Sonra suyu doldurabiliriz.
2: Tamam.
1: Bulmacanın son parçası. Su doldurmaya başlayalım.
2: Pekala.
0: Bu havuzu doldurmak 1,5 gün sürer çünkü 60 ila 68 bin litre su alıyor.
2: Bu gördüğün şeye beyaz anakonda denir. Tenisinin bu bölgesinde görülür. Çok dikkatli olmalısın. Tam kafasından tutmalısın ve bu şekilde sıkmalısın.
1: Aa, dur. Teşekkür ederim. Aslında güzel bir his. Gerçekten güzel bir his.
0: Aslında özel bir havuz yaparken hiçbir detay kaçırılamaz. Harika. Korkuluk geldi
2: evet.
0: Mi Corey? Sıra korkuluğa geldi. Buraya normal standart paslanmaz çelik korkuluk takmayacağız. Bunu gördün mü Justin?
1: Bir oda garip şekilli bir kutu gördüm. İçindeki bu muydu?
0: İçindeki buydu. Michelle kuğuları çok seviyor. Bu yüzden bir şirketle görüşüp kuğu şeklinde gerçekten hoş bir korkuluk yaptırdık. Ahbap bu harikaymış. Ne kadar da hoşmuş.
1: Gerçekten güzel.
0: Şunu tutturup devam edelim ve şu işi bitirelim. Bu şelale çok uzun soluklu bir işti ve Joe ve Michelle onu görmeden önce onu test edip her şeyin mükemmel olduğundan emin olmalıyım. En önemli olan ahbap suyu aç. Bakalım nasıl olmuş. Bu şelale muhteşem. Bence Joe'nun hayal ettiğinden bile daha iyi olacak. Hadi bakalım.
1: Bence mükemmel oldu. Görünüşünü çok sevdim.
0: İyi oldu.
1: Evet, başardık.
0: Bunları nereye istiyorsun?
3: Buradaki kanepeye, teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
3: Bunlar da.
0: Mickey bu yastıkları, aksesuarları ve bu havuzu bütünleyecek olan son ayrıntıları seçti.
1: Peki bu mumlar burada erimeyecek mi?
3: Hayır. Bunlar alevsiz
1: çok
3: mumlar.
1: Çok sıcak ama. Ben normal mumlar alırdım ve daha kimse görmeden sehpanın üzerinde erirdi.
3: Bu yüzden bu işi ben yapıyorum.
0: Yokuş aşağı zor yürüyeceğiniz çok dik eğimli bu bahçeyi aldık. Ve onu greenler için bir cennete dönüştürdük. Görmeleri için sabırsızlanıyorum. Biliyor musunuz size havuzu göstermek için hazırım.
4: Hey! Muhteşem
5: gerçekten
4: olmuş.
5: Gerçekten nutkum tutuldu. Çünkü açıkçası bu denli güzel olacağını hiç düşünmemiştim.
4: Hey! Çok güzel olmuş. Benim bahçem olduğuna inanamıyorum.
5: İnsanları zorlamayı severim. Ve sizi çok büyük bir sınava soktum.
0: Evet öyle.
5: Ama yine de bunu başardınız.
0: Bunu söylemene evet. Çok sevindim.
4: Kesinlikle olağanüstü.
0: Joe, senin için bu şelaleyi evinden görmenin önemli olduğunu biliyorum. Ve biz de bunu başardık.
5: Bayıldım. Sabah bu şelaleyi görerek uykumuzdan uyanabiliriz. Bence harika.
4: Her şeyin çok doğal görünmesine bayıldım.
0: Houston'un biraz altında olan bu kayayı bu bahçeye koyduk.
4: İnanılır gibi değil.
5: Harika bir iş çıkardınız gerçekten.
0: Duymak istediğim bu. Ve şuraya özel yapım bir kuğu korkuluk koyduk.
4: Bence harika. Kuğuları çok severiz. Artık havuzda da var. Daha ne olsun?
5: Özel bir şey yaparken gösterdiğiniz fazladan çaba için cidden minnettarız.
1: Gösteriyi bozmamak için havuzun bu tarafına büyük bir şelale koymadık. Bu yüzden bu tarafa başka birkaç su aksesuarı ekledik. Birkaç su fıskiyesi var. Şurada da havuz çeşmeleri var.
4: Bu beklentimizin çok üstünde. Çok heyecanlıyım. Torunların gelmesi için sabırsızlanıyorum. Bence bayılacaklar.
1: Güneşlenme yeri.
4: Güneşlenme yeri benim.
1: Islak ve serin kalacak kadar su var.
4: Orası en sevdiğim yer.
5: Su altı mağarası benim. Beni orada bırakacaksınız.
0: Umarım siz de bizim kadar memnunsunuzdur.
4: Bu kesinlikle hayalini kurduğumuz şeydi. Bence gerçekten büyüleyici, daha iyi olamazdı.
0: Bize güvendiğiniz ve havuzunuzu bize yaptırdığınız teşekkür için teşekkürler.
4: Teşekkür ederiz.
5: Harika olmuş. Teşekkürler.
0: Yapmanız gereken aferin. Tek şey atlayıp ıslanmak.
5: Çok güzel.
0: Bu havuz doğaya karşı insana iyi bir örnek. İşe bakın, kazandık.
4: Peki havuzu hepiniz beğendiniz mi?
6: Evet.
4: Evet. Ah, çok güzel. Ev yapımı dondurma havuz başında her zaman çok sevilir.
7: Nasıl buldun?
5: Harika oldu. Sonunda bittiğini görmek heyecan verici.
4: Rüyamız sonunda gerçek oldu.
5: Biz mutlu bir çiftiz.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Ama ne otel.
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
14: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
15: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
19: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki çayı 1499 lira. Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
21: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
22: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
23: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
24: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
23: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
23: Geriye tek bir soru kalıyor.
24: Kalsın mı? Kalsın mı?
26: Yoksa atsın.
27: Esas heyecan şimdi başlıyor.
23: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
23: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Yüzme havuzları artık yalnız çocuklar için değil.
1: Kaydırağa binmek istiyorum.
0: Bugünlerde kaliteli tatil tarzı havuzlar en uçuk hayalinize uygun olarak üstelik sizin arka bahçenizde yapılıyor.
2: Aman tanrım şuna bak. Ah.
0: Bunu gerçekleştiren işte bu iki arkadaş. Onlar havuz kralları.
3: Ben Henry.
4: Ben Meg.
5: Ben Natalie.
6: Ben Dina.
7: Ben Hank.
8: Ben Daniel.
9: Ve biz
10: Richler ailesiyiz.
7: Daniel sen seç.
8: Oh, bir tane buldum.
7: Nashville, Tennessee'de yaşıyoruz.
6: Arka bahçemiz şu anda hiç işe yaramıyor. Eskiden bir havuzumuz vardı. Bu yüzden bu eve de bir havuz yapmak istiyoruz. Çünkü havuz aileyi bir araya getiriyor. Hadi canım gel buraya. Gel.
7: Eskiden her sınıf için yıl sonu havuz partilerine ev sahipliği yapardık. Artık bu eski geleneğimizi tekrar canlandırmak istiyoruz.
6: Dikkatli ol
3: Harry. En yükseğe ben zıplıyorum. Ben bu önümüzdeki bütün yazı havuzun içinde geçireceğime %100 eminim.
7: Her yanın buruşmuş olacak evlat.
1: Bugün Richter'lara gidiyoruz. Elimde son çizimler var. Her şeyi düzenlemiş durumda. Ne düşündüklerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok zorlu bir proje olacak. Tonlarca toprağı kazmak gerek. Birkaç duvar var. Hepsi bayağı derine girecek. Sıfır arkasındaki duvar yukarı kalkacak. Ondan sonra toprak seviyesini ayarlamak için bir duvarı yıkmamız da gerekiyor.
11: Arka bahçe ne kadar zorluysa iş bitince o kadar muhteşem olur.
1: Hızlı bir süreç için kemerini bağla şimdiden. Ekibim ve ben projeye başlamak için heyecanlanıyoruz. Çünkü bu arka bahçeyi onların küçük cennetine dönüştüreceğiz. Şuraya bir bakalım.
6: Aman tanrım.
1: Bunun için ne düşünüyorsun?
6: Bence çok havalı.
1: Bu arka bahçeli ilk iş seviye düzenleme olacak. Çok büyük bir eğim var.
6: Evet.
1: İstinat duvarı doğru bir şekilde yapılmalı. İçeri su sızıntısı ve çökme olmamalı. Köşeden bu tarafa doğru hepsi yok olacak.
7: Vay canına.
1: Yeni duvar yumuşak bir eğimle ortaya konacak. Arkası ve çevresi kaplanacak.
6: Tamam.
1: Hafriyat zor olsa da arka bahçeyi tümden değiştirmek için bazı yenilikler yapmamıza imkan tanıyor. Yeni havuzun en temel noktalarından biri de spa olacak.
7: Şu yukarı çıkan birkaç basamağı çok sevdim. Çünkü boyut kazandırmış oluyor.
6: Sen hep bir spa isterdin. Yani çok iyi olacak.
7: Evet, spa hoş bir şey.
1: Hoş bir şey.
7: Dilediğin zaman onu kullanabilirsin.
1: Spa'nın ön cephesi bir şelale gibi kullanılacak.
6: Çocuklar buna bayılacak.
1: Evet, umarım.
6: Arkadaşlarıyla beraber koşup atladıklarını görebiliyorum.
1: Bir de havuzun sonuna yapacağımız geniş güneşlenme alanı olacak. Güneşlenme alanı tam olarak şuraya gelecek. Aşağı doğru inen basamaklar koyacağız.
7: Evet.
6: Bence bu harika olacak. Orada güneşlendiğimizi hayal ediyorum. Ah, çok heyecanlandım.
1: Kendilerine ait bir plaj gibi olacak. Şu küçük ve güzel çöp yığını taş toprak pisliğinin yerine size büyük güzel bir çardak yapacağız.
6: Aman tanrım.
7: Bayağı bir gelişme olacak.
6: Büyük bir gelişme.
1: Eğer yapılacak şeyler konusunda anlaşmaya vardıysak yarın gelip işe başlayabiliriz.
6: Harika olur.
7: Evet, sizce uygun mu?
6: Evet, harika. Mükemmel.
1: İkinize sağ olun. Sağ ol,
6: harika olacak.
1: Bugün ilk gün. Hafriyat için
11: hadi şunu kazalım.
1: Hafriyat şu demek. Bu haldeki bir toprak seviyesini indirip bulunduğum yerdeki toprak seviyesine getireceğiz. Evet,

0: Bak burada bir yerde sızıntı var.
1: Ne?
0: Yerin altından yukarı su geliyor.
1: Ne demek yukarı su geliyor?
0: Bu noktada yürürken çamura batıyorum. Yukarı doğru su geliyor çünkü.
1: Biliyorsun kaya tabakası varsa böyle olur. Su toprağa akıyorsa ve kayaya rast geldiyse gidecek bir yer bulamaz ve kayanın çevresini dolaşır. Akacak yer arar. Ya da kayanın üzerinde kalır. O zaman toprak suya doyar, çamur olur. Harika oldu. Şimdi işe devam edelim, bakalım ne olacak.
0: Tamam.
1: Havuzu kazana kadar şartların ne olduğunu anlayamayız. Umarım bizi çok zor durumda bırakmaz.
0: Havuzun sınırı ortaya çıktı. Şimdi kayanın boyutunu anlamak için kazmaya başlayalım. Hay aksi. Galiba sert bir kaya tabakasına denk geldik. Yatay durumda ve her yer kayalık. Üstelik daha pek derine inemedik. 30 santim girebildik.
2: Bayağı sert kaya. Yapraklar halinde değil.
0: Mavi Tennessee kayası. Daha 2,5 metre aşağı inmemiz gerekiyor maalesef. Bunun için devasa bir makinemiz var. Hidrolik kırıcıyla bu kayayı küçültecek, ihtiyacımız olan derinliğe inene kadar ufak parçalara ayıracağız. Mecburen yapacağız bunu.
2: Kulaklık taksak iyi olur. Çok gürültü çıkacak.
0: Güzel ama gürültülü olacak. Devam et, devam et. Evet, böyle iyi.
1: Nasıl görünüyor? Pek kolay kırılmıyor.
0: Ama parçalanıyor. Buraya kadar iyi gitti.
1: Yatay ya da dikey hiçbir damara rastlamadık. Eğer kaya içinde bir damara denk gelirsek onu daha büyük parçalara ayırmak mümkün olacak.
0: Doğru.
1: Mavi granit çok sert bir kaya türüdür.
0: Evet. Bu kısımda ancak saatte 15 santim inebiliyoruz. 2,5 metre inmemiz gerek. Yani daha yapacak çok iş var.
1: Bütün kazı işi kaya kırmaya çalışmakla geçecek galiba. Burada işimiz uzun sürecek gibi. Bu noktaya gelmek tam 8 günümüzü aldı. Sert bir kayayı kazarken zemin seviyesine ulaşmak mümkün değildir. Bu yüzden zemin düzeyini ve çevre çizgisini istediğimiz gibi yapmak için 20 ton çakıl getirmek gerekiyor.
0: Galiba bu iş bu kadar.
1: Harika görünüyor. Evet, bu işi de hallettik. Sırada ne var? İçine çakıl dökülecek. Zemini biraz yükselteceğiz. Sen çelikleri içeri getir. Su tesisi altına yerleştir. Bağlantıyı yap. Sonra onu kontrol et ve püskürtmeye başla.
0: Kesinlikle. Richter'ların havuzun içindeki 3 metre kayayı delmek tam 8 günümüzü aldı. Havuzu kazma bitince su tesisatı ve inşaat demirini yerleştirdik. Sonra kontrol ettik ve bunlar da bitti. Şimdi püskürtme beton zamanı. Bugün çok önemli bir gün. Şu anda arka bahçede sadece bir delik var. Şimdi onu havuz haline dönüştüreceğiz. Bu betonu döktükten sonra çeliği söküp öndeki şelale için beton dökmeye geçeceğiz. Bunları doğru koyduğumuza emin olmalıyız. Şimdi 60'ar santim eninde iki raf yapmaya çalışıyoruz. Araları şelale taşlarıyla dolduracağız. Ondan sonra istediğimiz görünüm için büyük çakıllar yerleştireceğiz.
3: Tamam patron.
0: Püskürtme beton çok hızlı sertleşir. Doldurduğumuz alanda bir saat içinde yürümek mümkün olur. İlk basamak iyi oldu. 30 santim aşağı bir tane daha. Bir metre derinliğe inince tamamdır. Havuz betonlandı. Fayans döşemek, duvar çizgisini ve şelaleyi yapmak kaldı geriye.
1: Şelale iyi görünüyor.
0: Beğendin mi?
1: Evet, beğendim ama su için henüz erken. Ne iş bile bahar. Hava ılık ama daha çok yağmur anlamına gelir. Şimdi bir pompa alalım ve suyu dışarı atalım. İşte oluyor. Şu fayansa bir bak Mac ve orada nasıl duracağını görmek istiyorum.
2: Tamam.
1: Bu fayansı beğendim çünkü hep kullanılan kadar parlak değil. Kayayla beraber çok iyi uyum sağlayacak. Sonra yassı döşeme taşları keseceğiz ve onu üzerine yerleştireceğiz.
2: Tamam.
1: Bence çok güzel olacak. Bu havuzun en havalı şeylerinden biri. Büyük taşlı sıfa ve havuza dökülmesi için çevresine yapacağımız düzenleme olacak. Ama buraya ufak bir şey daha lazım. Sen ne dersin?
3: Evet, bir taş daha istiyor.
1: Yani denge sağlamak evet, için.
3: Bu biraz
1: dengelemiş
3: olur.
1: Bu yana doğru eğik gibi geliyor. Bu şelale üç ayrı yöne akacak. Bu yüzden taşların eşit olmasını ve doğru yerleşmesini istiyorum. Böylece her yöne düzgün akacaktır. Bunu şu yana koyacağız. Mesela bu yana.
3: Tamam.
1: Tam ortaya. Tamam. Buraya. Evet. Oldu bu. Harika. Şimdi bırakalım da yerine yerleşsin.
3: Tamam.
1: Bu şelalenin havalı bir yanı da şu. Çocukların oynaması için sıçrama kayaları koydum.
3: İşte buradan havuza atlayabilirsin. Bir de şu yandaki var. Bu sıçrama kayası oluyor.
1: Eğer şimdi denemek istersen yeterli.
3: Hayır olmaz. Var. Hadi emin ama.
1: Açık hava alanına ihtiyaç vardı. Corey ve ekibi 3,5 metre, 4,5 metre çardak kurdu. Bir şey diyeyim mi Corey? Bu çok iyi görünüyor. İki yandaki çift sütunu da çok beğendim. Evet. Daha güçlü bir görünüm sağlamış. Sizin bu sütunları korumanıza şaşırdım. Onları sarmış ve çok iyi korumuşsunuz. Yani elemanlar kreç taşını döşerken onlara zarar gelir diye endişe etmeyeceğiz. Bu çok iyi. Normal şartlara buraya gelip size bağırmam gerekirdi. İşimizde büyük ilerleme kaydediyoruz. Kireç taşı zemine döşendi. İstinat duvarının %75'i yerine kondu ve şelalenin yapımını tamamladık. Şimdi her şeyi denemenin zamanı. Corey, sen suyu açıp deneyeceksin değil mi?
2: Evet.
1: Havuzun suyunu spaya doğru göndereceğiz. Bize suyun dökülme biçimiyle ilgili bilgi verip işin yolunda olduğunu gösterecek. Eğer düzeltilecek bir şey varsa onu şimdi düzelteceğiz.
2: Evet.
1: Hala bu duvarı bitirmemiz gerekiyor. Şu taş ne zaman yerine girecek?
2: Daha bir hafta öyle kalacak.
1: Peki.
2: Umuyorum.
1: Tamam, artık taşları yerleştirip harç dökmeye başlayabilirler. Daha dolmadı mı?
2: Az kaldı.
1: Toplam suyun sadece %10'u doluyor ama bize akış konusunda bir fikir verecektir. Hepsi dolunca nasıl olacağını anlayacağız. Bir dakikada akan su miktarı bu mu? Bu kadarcık suyla bile ne çok gürültü çıkıyor bak.
2: Biliyorum, bayağı gürültü olacak. Ev sahibi oturma bölümleri de olsun istedim.
1: Aynen. Spa'ya gelince terlersin. Serinlemek için buraya oturursun ve havuza atlarsın. Bence harika görünüyor ve bu basit ufak cihazla
0: 1/3 beygir gücünde çalışıyor.
1: 5 beygir gücüyle çalışsa burası Niagara Şelalesi olurdu. Bence Richard'lar bunu kesin çok beğenecek.
2: Baba, buraya gel. Burada bir sızıntı var.
1: Herhalde şaka yapıyorsun. Orada su olmaması gerekiyordu. Bunu tamir etmen gerek.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100.000 liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
15: Biz Nashville, Tennessee'deyiz. Richter ailesi için havuz inşa ediyoruz. Eskiden arka bahçeleri kullanıma elverişsiz bir durumdaydı. Ama şimdi biz aylardır yeni havuz üzerinde çalışıyoruz. İşin %70'i bitmiş durumda. Hayalimiz gerçeğe dönüşmek üzere. Corey Şelali'nin nasıl akacağını görmek için sıpayı suyla doldurdu. Her şey gayet iyi görünüyordu. Beğenmiştim. Bir sızıntı fark edene kadar. Orada hiç su olmamalıydı. Bunu tamir etmek gerekiyor. Şu kayayı buradan çıkarmamız gerekiyor. Belki de şu kayayı da çıkaracağız. Biraz yukarı doğru oynatıp ileri doğru itmeniz. Böylece su havuz dışına değil içine akar.
16: Sızıntı çok az gibi görünüyor. Sadece biraz damlıyor.
15: Evet, çok az bir miktar ama zaman içinde her gün az az aksa havuz su kaybeder. Ve yolu aşındırır, taşı da çürütür. Su havuz dışına sızarsa çok yıkıcı etkisi olur. Bunu tamir etmek gerekiyor. Bugün havuzun sıvasını yapacağız. İyi görünüyor beyler. Sıvanın amacı havuzu mühürlemektir. Beton su geçirmez değildir. Sıva hem havuzu mühürler hem de güzel bir görünüm sağlar. Bugün Richter'larda çok verimli bir gün geçirdik. Çevre düzenlemesi, tasarım ve kaya alanı da bittiğinde arka bahçe tam anlamıyla dönüşmüş olacak. Sonunda harika görünecek. Onu sıkıca yerleştir, sonra düşmesini istemem. Sıvanın kirlenmesini önlüyoruz.
17: Çok güzel.
15: Bunu doldurmayı bitirince kimyasal madde koyup her tarafını temizleyeceğiz.
17: Sanırım bu havuzun dolması 3 gün sürecek. Çünkü yaklaşık 132.500 litre su alacak. Yani biraz uzun sürecek.
15: Evet, harika. Kesin bir isteğim var. O da Richter'lar gelmeden bu kurbanın buradan çıkması. Olur mu? Manivalayı burada bırakalım. Güneşleme bölgesi herkes için çok gerekli. Çünkü dolaşacakları bir alan sağlar. Sadece 30 santimetre aşağıda. Yani yarı yarıya suda, yarı yarıya da su dışında oluyorsunuz. Kendilerine ait küçük bir plaj yeri gibi. Bunu gördün mü?
17: Evet, anlaşılan köpekleri çamurlu patileriyle içine girmiş.
15: İzin boyuna bakarsan ormandan gelen bir çakal da olabilir. Yani ev sahiplerinin köpeği mi yoksa çakal mı bilemem. Ama taze sıva için hiç iyi bir şey değil. Havuz suyla dolana kadar sıvaya hiçbir şeyin değmemesi gerekir.
17: Kesinlikle öyle.
15: Bu işi çözmemiz gerekiyor. Döşeme izi ve duvar bittiğine göre bu naylonu çıkarabiliriz. Hepsi kaldırılabilir. Kireç taşı harika görünüyor.
17: Burası ailenin zaman geçirebileceği mükemmel bir yer olacak. Mangalı buraya koyarlar. Ufak oturma alanı da var. Burada yemek yiyebilirler. Yine de gölgede olurlar.
15: Her şey çok iyi oldu. Havuzu doldurmuş bulunuyoruz. Yapılan her şey düzgün görünüyor. Şimdi son birkaç dokunuş kaldı. Nereye koyalım?
6: Boyu biraz uzun. Bence onu şu yana koyalım. Orada güzel olur.
15: Birkaç ay önce Richter'ların arka bahçesinde dik bir eğim dışında hiçbir şey yoktu. Bugün aile yine arka bahçeyi görmek için gelecek. Ne diyeceklerini beni heyecanlandırıyor.
18: Ah, harika! Ah, inanamıyorum.
19: Ne büyük bir değişiklik.
18: Çok güzel. Siz bunu nasıl yaptınız? Harika bir şey olmuş.
20: Vay canına.
21: Bu havuz bence muhteşem. Gördüğüm en güzel şey.
15: Spa'nın ön tarafında güzel bir de şelalemiz var.
19: Bence muhteşem olmuş. Ne kadar güzel. Şelalenin içinde farklı seviyeler var. Su akarken ses güzel geliyor. Dağdan gelen serin bir akarsu sesi gibi.
15: Haklısın.
19: Birkaç tane.
17: Şelalenin içine çocuklar için birkaç sıçrama taşı koyduk. Harika bir şey olacak.
21: Muhteşem.
15: Gelin şimdi şu çardağa bakalım.
18: Onu çok sevdim. Rengi de, boyutları da çok iyi. Harika olmuş.
17: Artık açık havada vakit geçirebileceğiniz yerden yana sıkıntınız yok.
19: Çıkıp dilediğiniz şeyleri yapabileceğiniz bir yer oldu. Güneşten de korunacaksınız. Ayrıca güzel ağaçlar da var.
18: Burada hem iyi vakit geçirip hem havuzdaki çocukları izlerim. Tüm zamanımızı burada geçirebiliriz.
15: Kızların en çok seveceği yer güneşlenme alanı olacak. Buna eminim.
18: Evet, ben çok sevdim.
17: Bence güneşlenme alanı bayağı geniş sayılır.
15: Belki 3 arkadaşını ya da 2 arkadaşınla sen...
18: Bütün arkadaşlarım.
15: Hepsiyle birden mi?
18: Oraya toplanırız. Zamanımı çoğunu burada geçireceğime eminim.
19: Kıvrılıp kitap okuyarak tabii. Umarım.
18: Evet, kesin.
15: Evet, tabii. Şimdi gidip şu muhteşem spayı da görelim.
18: Aman tanrım.
19: Ne kadar farklı bir şey olmuş böyle. Muhteşem.
17: İçeri kadar uzanan bir tezgah var. Burada 8 tane özel motorumuz var.
19: Bir de masaj hocası var mı?
15: Kesin var.
18: Harika, olağanüstü.
15: Sizden bunu duyduğuma çok sevindim. Bu hale getirene kadar çok uzun bir yol kat ettik. Umarım sizin içinde harcanan zamanı değmiştir.
18: Bir düşünün, eskiden ne haldeydi, bugün ne duruma geldi. Burası tam bir cennete dönüştü. Hem arka bahçemizi hem de hayatımızı dönüştürdünüz. Müthiş bir şey.
15: Bize güvendiğiniz için size teşekkür ederiz.
19: Teşekkür ederiz.
15: Sağ olun. Havuz yapma izin verdiğiniz için sağ olun.
18: Biz teşekkür ederiz.
15: Son kalan bir şey var. O da seni havuza atmak. Projenin başında Justin'e işin zor olacağını söylemiştim. Sahiden de öyle oldu. Ama bakıyorum da alınan sonuç tüm bu zahmete değdi.
22: Atlıyorum.
19: Şurada Maggie'ye baksana. Hep beraber içeri tıkılmışken bu cenneti görmek bizim için inanılmaz bir şey oldu.
18: Hayal edebileceğimin çok ötesinde bir şey oldu.
19: Artık burası sonsuza kadar evimiz olacak.
23: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
24: Net! Kazancım net, sigortam net.
0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Oh Milo Puf,

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu anda Elvis mücadelesine katılmak üzere Kansas City, Missouri'deki Sakateş'teyim. Bu mücadelede kimse kapışmadı mı yani? Bir kilo 360 gramlık Fools altın somunu.
1: Bunu yemeye mi çalışacaksın?
0: King'i 30 dakika içinde mideye indirirsem ödülüm pelerin ve krallara layık bir ikram olacak.
2: Casey'nin şu anda ihtiyacı olan şey daha az konuşmak ve daha çok çabalamak.
0: Elvis, şu binayı terk et artık. Çık dışarı. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle... mücadelelere atılıyorum. Biftiği getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'nın en büyüğü ve en kötüsünü arayışım beni Kansas City, Missouri'ye getirdi. Barbekü burger, bomba misali pizza ve 1 kilo 360 gramlık kahvaltılık canavar. Kansas City, bana en iyilerini ver. Yüzden fazla tüsleme restoranına ev sahipliği yapan Kansas City barbeküsüyle bilinir. Ama istisnayı bozan bir mekan var. Burası Q39. Bu mekan akıllara durgunluk veren barbeküsüyle hizmet veriyor. Q39, Amerika'nın en iyi barbekü yapan şehirlerinden birinde en iyi barbekü savaşında bu rekabete hararet getiriyor.
3: Gördüğüm en iyi restoranlardan biri.
4: Denediğim bütün etler son derece yumuşak, ıslak, asla kuru değil ve sosu da çok çok lezzetli.
5: Bu barbekü olağanüstü. Bana kalırsa bu mekan Kansas City'nin en iyisi. Kansas City'de daha iyisini bulamazsın.
0: İşte bu. İnsanlar Q39'da chipotle sosisi, kırmızı et ve lif lif ayrılmış biftekle yapılan triple threat için akın ediyorlar. Ama Q39'ın en ünlü özelliği etlerin efsanevi yanık kenarları.
6: Bence kimse böylesini yapamaz. Söyleyeyim mi, ağzın içine eriyor baba.
0: Sen bana baba mı dedin?
6: Evet, öyle dedim.
0: Baba çok aç.
6: Ben de çok açım.
0: Aman tanrım.
6: Eşsiz bir lezzet değil mi?
0: Ama ben buraya bu nefis yanık etlerle yapılan müthiş hamburger için geldim. Neler oluyor bakalım? Bana restorandan bahsetsene biraz. Buradan biraz bahset.
7: Ben bu mekana barbekü merkezi diyorum çünkü Kansas City'nin en meşhur olduğu şey bu. Ülke çapında iki kez bir numaralı ekip seçildik. Bir kere de büyük şampiyon ödülü aldık. Üst üste 7 yıldır en iyi 10 listesinde yer aldık.
0: İşte buranın sıra dışı et ve olma baharatlarıyla başlıyoruz. Beyaz ve esmer toz şeker karışımı, tuz, pul biber, toz hardal, kimyon, sarımsak tozu, kırmızı biber, chipotle ve biraz da karabiber. Ve bitmek üzere. Bitti.
7: Şuraya bak, mükemmel. Harika. Şimdi 5 saat kadar tütsüleyeceğiz.
0: Q39'ın muhteşem derecede sulu döş etinin sırrı hararetli ateşte hızlı pişmesinde.
7: Çeşnisini sonradan da eklersin ama etin suyunu asla ekleyemezsin. Hadi şimdi tütsüleme fırınına koy.
0: Evet. 5 saatlik hızlı ve ateşli geçen süreden sonra o güzel eti çıkarıyoruz. Şu etlere bir bakın.
7: Şimdi biraz barbekü sosu sürüyoruz.
0: Evet.
7: Yağlı kısmını takip ederek kesiyoruz.
0: Ha, nasıl titriyor bak, gördün mü? Yanık kısmı gevrek olur. Zaten tütsülenmiş etin yağlı kısmını yakmamızın nedeni de bu.
7: Kesinlikle. Böylece çok leziz, dolu dolu, yağlı ve nefis bir tat verir. Şimdi eti alalım ve hamburgerimizi yapmaya çok başlamadan keyifli. Önce ısıtalım.
0: Sırada odun ateşi ızgarası var. Koklasana.
7: Çok güzel kokmuyor mu?
0: Muhteşem. Meşe mi bu?
7: Meşe odunu. Oh.
0: Meşe odunu yavaş ve eşit şekilde yanmasıyla bilinir. Bu da söz konusu dana döş burger ve yanık kenarları pişirmek için gerçekten mükemmeldir. Köfteleri alalım. Evet, harika. Şunu şöyle koyalım. Evet.
7: Şimdi de yanık kenarları alalım.
0: Tamamdır. Hadi buranın yanık kenarlı hamburgerini yapalım.
7: Ekmeğin üzerine köfteyi koyarak başlıyoruz. Üzerine yanık kenarları yerleştiriyoruz. Biraz da klasik sos.
0: Klasik sos bu. Şuna bakın.
7: Hmm.
1: İçinde pekmez mi var?
7: Evet, pekmez.
1: Evet, tadını aldım, bayıldım. Bu dana döş hamburger, Q39'ın acılı turşusu olmadan olmaz. Bu da turşu, jalapeno biberi ve kırmızı biber karışımı çıtır bir salata.
7: Üstüne bir şeyler daha koymalı mıyız?
1: Hayır, bence bu mükemmel.
7: Evet, bana bence de. Hoşuma
1: gitti. Şu anda ağzımın içinde bir sürü şey oluyor. Dana döş, yanık kenarlar aklınızı anında alıveriyor. Ekmek o kadar yumuşak ki salatanın çıtırlığı içinde adeta eriyiveriyor. Salatada ise hem sıcaklığı hem çıtırlığı hissediyorsunuz. Tanrım, çok lezzetli. Yanık kenarlı burgeri veda edelim. İnsanı rahatlatan yemekler tüketmek için Kansas City sakinleri buraya geliyor Grinders'a. Eski usulleri ufak bir değişiklikle adeta bombaya dönüştürüyorlar. Kuzeydoğu'da uzun somunlara yapılan sandviçlere genelde Grinders deniyormuş. Burada harika müzikler dinleyebilir, harika sanatlar görebilir ve bulabileceğiniz en yaratıcı sandviçlerin ve pizzanın tadına bakabilirsiniz.
8: Burada Bengal kaplanımız var. Tandoori tavuk, yengeç eti, enginar, kişniş ve hamurun üzerine de pesto sosu ilave ediyorlar.
1: Aman tanrım.
8: Çok lezzetli.
1: Bunlar sizin mi? Paylaşıyor musunuz?
9: Hayır. Aa,
8: evet.
9: Ben paylaşmıyorum.
1: O hayır, o da evet dedi. Hayır. Sanırım ben de pizza yiyeceğim. Peynirli biftek gibi. Evet. Grinders'da fili peynirli biftekten pizzaya kadar her şey kardeş sevgisiyle yoğruluyor. Ancak ağza patlayan bir lezzetle hafiften değiştirilmiş bomba. Bombanın içinde neler var?
8: Kızarmış küçük patatesler, çili biber ve peynir.
10: Peynirli bifteye ekleyebilirsin, evet. Peynirli keke ekleyebilirsin.
1: Pizzanın üzerine küçük kızarmış patates denediniz mi?
2: Hayır.
1: Hayır mı?
2: İlk kez.
1: İster pizzayı ister grinder'ı bombalayın, bu planı bulan ilk kişi türünün tek örneği olan Stretch. Stretch, ne haber dostum?
6: Ah, merhaba kardeşim.
1: İyiyim, nasılsın? Sen nasılsın?
6: Olayı gerçekleştiriyorum.
1: Evet, görünüşe bakılırsa epi esnetmesin.
6: Komik adam, komik adam.
1: Bilirsin, her şey karşılıklı. Bana grinder'ı anlat.
6: Bundan 15 yıl önce açıldı. New York pizzamı, fili peynirli bifteğimi özledim. Burada bir galerimiz vardı. Böyle gelişmeye başlamıştı ve bir sonraki seviyeyi atlamamız gerekiyordu.
1: Yani fili usulü pizzaya ve peynirli bifteğe ihtiyaç duydun, evet, ve burayı açtın, öyle mi?
6: Sanat, yemek ve müzik tüm kültürel sınırları aşar.
1: Evet, doğru söylüyorsun kardeşim. Burada deneyeceğim yiyecek tüm hayalleri gerçekten genişletiyor. İşte bu.
6: Tam bir et şileni. Pastırma var, ayrıca jambon var. Kanada pastırması var. Beyaz sos var. Adeta bir şölen.
1: Hamur esnetilip hazırlandıktan sonra işe ev yapımı beyaz sosla başlıyoruz. Grinders'ın imzası olan 5 çeşit peynir karışımını eklemeden önce bir tutam muskat serpiştiriyoruz. Ne tür peynirler kullanıyoruz?
6: Mozzarella'mız var, provolone peyniri, asiago peyniri. Ayrıca biraz biberli peynir var. Bir de size söyleyemeyeceğim gizli bir peynir.
1: Hadi ama.
6: Hayır olmaz, söylemem.
1: Karamelize edilmiş pastırma, Kanada pastırması ve jambon eklendikten sonra çok özel karışım olan köfte ve sosisi ilave ediyoruz.
6: Bu aslında
1: biftek mi?
6: Kaburga eti.
1: Oh.
6: Ve sosis. 2:1 oranında.
1: Demek kaburga eti de var.
6: Kaburga eti sihirli bir şey. İçinde ekstra yağ içeriği
1: peki
6: var.
1: Peki içinde peynir de var mı?
6: Köfte parçaları. Evet, içinde parmesan peyniri
1: parmesan
6: var.
1: Parmesan tadını alabiliyorum,
6: bu
1: muhteşem.
6: Kötü çocuğun içindekiler bunlar dostum.
1: Ve bu ufaklık şimdi fırına gidiyor.
6: Pizzamızı 225 derecede 7 dakika pişiriyoruz.
1: Oho! Hızlı ve öfkeli diyorsun.
6: Hemen.
1: Cennette 7 dakika kalan pizzamız artık ana hedefim oluyor. Kimler bombalanmaya hazır? Nefis kokuyor.
6: Değil mi?
1: Muskatlı beyaz sosun kokusunu alıyorum.
6: Pekala.
1: Kötü çili bombası, patatesleri nereye koyuyoruz?
6: Merkeze yerleştir. Ortaya
1: tam ortaya. Bam.
6: Bam. Çili.
1: Çili ne kadar peki?
6: 2 kepçe, 1,5 kepçe kadar.
1: Oo, güzel.
6: Hiç çekinme. Güzel görünmesi lazım. Evet, o da peynirimiz. Oo. Tabii ki. Sanırım yılda yaklaşık 9000 kilogram peynir tüketiyoruz.
1: Bombalamayı tamamlayınca sıra bu pizzayı mideye indirmeye geliyor. Söyle bakalım, bunu nasıl yemem gerekiyor? Bu şeyi yemenin en iyi yöntemi nedir?
6: Kenardan bir dilim al. Üzerindekileri üzerine sür ve dürüm gibi yap bence.
1: Oo, gerçekten mi? Aa,
6: i̇şte
1: şuna
6: öyle.
1: Bakın.
6: Güzel bir
1: çekmelisin.
6: İşte bu.
1: Ha, güzel çekelim.
6: Evet.
1: Ha, sen de mi yiyeceksin?
6: Tabii ki.
1: Çok iyi yaptın dostum. Tamam. Hadi bakalım.
6: Afiyet olsun.
1: Afiyet olsun. Aa, evet, jambon ve pastırma müthiş. Çıtır çıtır, bol kremalı. Her seferinde farklı bir tat alıyorsun. Patatesli bomba desek, çili var, patates var, peynir var. Oo. Bu pizza kendini aşmış durumda dostum. Şu anda Kansas City'deki Sakateş'e 1,5 kiloluk Elvis mücadelesi için geldim. Buranın en sevilen bu sandviçini tam 30 dakika içinde mideye indirebilirsem bir kraliyet pelerini kazanacağım. Elvis mücadelesi, şarkı söyleme sırası bende. Sakateş, Kansas City'nin gösterişli ve gözde mekanlarından biri. Hafta sonlarında insanlar en sevilen seçmelerden biri olan Kitchen Sink'i yemek için bir saat sıra bekliyorlar. Ya da içinde kola ve espresso olan Little Richard'ı tatmak için kapıda bekliyorlar. Ve Sakateş'te her şey süper. Büyük porsiyonlarda büyük büyük lezzetle sunuluyor. Söylesene, nedir bu?
3: Yaban mersinli krep. Gördüğünüz gibi saçma büyüklükte bir tabak.
1: Evet, yaban mersini tarlası içinde. Ama ben buraya efsanevi Elvis mücadelesine katılmaya geldim. 1 kilo 360 gramlık sandviçin içinde bir kavanoz badem ezmesi, bir kavanoz ev yapımı yaban mersini reçeli, 6 yumurta, 6 dilim bol bitkili derbi seç peyniri ve tam 12 dilim pastırma bulunuyor.
8: Bunu yemeye mi çalışacaksın?
1: Evet.
8: Senin adına çok endişeliyim.
1: Anlaşılan o ki Elvis mücadelesine girişen tek kişi benim. Umarım son kişi olmam.
3: Menüde gördüm. Kimse bu mücadeleye girişmemiş.
1: Duymuş muydunuz?
8: Evet. Duyduk.
1: Peki hiç gördünüz mü?
10: Hiç görmedim.
1: Vay canına. Yani adeta koca ayak gibi bir şey diyebiliriz. Belki de yerel halktan bu koca devi nasıl devireceğime dair birkaç taktik alabilirim.
10: Birinci adımı unutma.
1: Neymiş o?
10: Yapabileceğine inan.
1: Evet.
2: Bir kraldan diğer krala. Sen yaparsın. %100 yaparsın.
1: Teşekkür ederim Elvis.
2: Sana güveniyorum.
1: Ya şimdi ya da asla durumu söz konusu. Şimdi mutfağa gidip buranın sahibi Beth'le tanışacağım. Pekala, anlat bana Beth. Buradaki insanlar için geleneksel Elvis sandviçi nedir?
4: Tamam, buralarda anlatılan hikayeye göre Colorado'da Nix adında bir yer varmış. Ve Elvis uçağıyla gelerek çok sevdiği o sandviçlerden direkt uçağa getirtmiş. 4 kişilik bu sandviçi Elvis tek başına yermiş.
1: Fakat kralın en sevdiği bu sandviç büyük bir somunun içindeki pastırma, reçel, peynir ve jambondan oluşuyormuş. Beth buna 6 yumurta ve 6 dilim peynir ilave etmiş.
4: Bu mücadeleye girişen ilk kişi sen olacaksın.
1: Öyle mi?
4: Evet.
1: Oh.
4: Sen gerçekten bir ilksin.
1: Daha önce hiç kimse kapışmadı mı yani? Peki tamamını tükettiğim takdirde benim elime ne geçecek? Söyler misin?
4: Mücadeleyi tamamlayan ilk kişi olmanın getirdiği tatminkarlığın yanı sıra mı?
1: Evet, yanı sıra.
4: Kapat gözlerini.
1: Tamam, kapattım, evet.
4: Şimdi aç.
1: Açayım mı?
4: Hı-hı.
1: Açıyorum, evet. Oo, bu da ne? Bakın ne yazıyor. Fools altını, Man We Food. Beth'in özel olarak yaptığı Elvis pelerini kendimi mavi süet ayakkabı giymiş gibi hissettirdi. Heyecan verici ama henüz kazanmadım.
4: Kazanacaksın.
1: Kazanacağım, kazanacağım. Şimdi sıra geldi daha az konuşmaya ve daha çok sandviç yapmaya. İşe önce ev yapımı yaban mersini reçeli yapmakla başlıyoruz. Ve ufak bir değişiklik olarak ezilmiş kırmızı biber ekliyoruz. Ooh. Yaban mersini sihri. Somunu kızartmak için fırına koyuyoruz ve bu arada malzemeleri hazırlıyoruz. İşe bir dolu pastırma kızartmakla başlıyoruz. Ardından 6 yumurta ve 6 dilim ada çayı içerikli derbi sage peynir geliyor. Bu içinde bitkiler olan bir İngiliz peyniri.
4: Aslında roka gibi yeşillik görevini görüyor. Otlu ve bitkili bile.
1: Bayıldım.
4: Başlamaya hazır mısın?
1: Başlamaya hazırım. Evet, badem. Aslında badem de bir meyve türü. Kiraz, şeftali, mango gibi meyve familyasına ait. Şeftali çekirdeğine baktığınızda badem kabuğuna
4: çok
1: benzer.
4: Çok akıllısın.
1: Aslında anladım. Ve badem ezmesiyle yaban mersini reçelini boca etmeye başlıyoruz. Muhteşem görünüyor.
4: Kıvamı çok yoğun ve muhteşem.
1: Evet, sonunda pastırmaları ve yarım düzine yumurtayı yerleştiriyoruz.
4: Bunu bitiremezsen pelerini eve götüremezsin.
1: Ama o pelerini çok sevdim.
4: Ve ilkelerimiz gereği pelerini yok etmemiz gerekiyor.
1: Nasıl yani? Kazanamazsan pelerini mi yok mu edeceksiniz?
4: Yani öyle olmak zorunda.
1: Elvis mücadelesi, insafsızlık yapma. Evet, hey! 30 dakika içinde benim de kral gibi yiyebildiğimi kanıtlamak zorundayım.
9: 3, 2, 1. Hadi yapabilirsin.
1: Maşallah. Yaşasın müthiş lezzetler. Yaban mersini reçeli çok leziz. Çıtır çıtır pastırma kusursuz bir tat oluşturuyor. Ama bu çok büyük bir sandviç ve yutması çok zor oluyor. Badem ezmesi ağzımda kumdan bir tuzak misali.
9: Hadi bunu ye. Hadi bunu ye.
2: Casey'nin şu anda ihtiyacı olan şey daha az konuşmak ve daha çok çabalamak. Lütfen.
1: Hadi. Hala 20 dakikam var ve ben bu muhteşem sandviçin yarısını mideye indirdim.
9: Hepsini ye! Hepsini ye!
1: Bilge adam işte 1,5 kiloluk sandviçi sadece aptallar yemeye çalışır demiş.
11: Sanırım yorgun düşmeye başladı. Biraz yavaşladığını görüyorum.
9: Devam et! Devam et! Devam et! Devam et!
12: Yapabilecek mi bilmiyorum. Çok büyük bir ekmek.
1: Şu anda 12 dakikam kaldı ve ikinci yarısında fazla gelişme sağlayamadım. Yalan söyleyemem. Büyük bir mücadele. Yutmakta zorlanıyorum. Hele badem ezmesi. Kendimi 4 nala koşarken, yürürken bulmuş gibiyim. Sadece 7 dakika kalmışken bu işi bitirmek istiyorsam biraz hızlanmam gerektiğini biliyorum.
2: Bir kraldan diğer krala. Sen yaparsın.
1: Ve aklımdan şunlar geçti. Elvis olsa ne yapardı?
9: Hadi bunu ye! Hadi bunu ye! Hadi bunu ye! Hadi bunu ye! Hadi bunu ye!
1: Büyük bir mücadele. Halkın tezahüratı kendimi kral gibi hissetmemi sağlıyor. Ve bir dakikadan az süre kalmışken sıra son lokmama geliyor.
9: Birisini daha! Birisini daha! Hadi bunu ye! Hadi bunu ye! Hadi bunu ye! Hadi bunu ye!
1: Büyük bir mücadele. Halkın tezahüratı.

0: Ve işte bu mücadeleyi de insan kazandı. Teşekkürler Kansas City Bey, teşekkürler Sakateş ve teşekkürler Elvis.
1: Teşekkür ederim dostum.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: geldi. Çantamı hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Milo Tek, Milo C, Milo
12: Pu. Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Son Bank kartım Hadi.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
17: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
19: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
20: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza, lokantamız çiçekçimize

0: ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
1: Her zaman öğrenilecek bir şey vardı. Geçen yıl çok çalıştık. Madencilerin yaptıklarını görmek güzel.
2: Peki, geçen sezonun en sevdiğin kısmı, en unutamadığın anı neydi?
1: Bir tanesini seçmek zor. Ama şu an aklımda en çok kalan British Columbia'daki Terry ve Stefani çifti.
2: Evet.
1: Gerçekten iyi insanlar.
2: Başta Terry diye biri vardı.
1: Evet. Küçük bir işletmeleri vardı ama orada yaptığımız şeyin bir aile üzerinde en büyük etkilerden birini yarattığını düşünüyorum.
0: İki elin sesi var.
3: Memnun oldum Juan.
1: Ben de memnun oldum.
2: Ben de memnun oldum Freddy.
4: 247 dönümlük maden sahasında Terry Lind ve eşi Stefani durmadan çalışmalarına rağmen emeklilik birikimlerinin eriyip gittiğini izliyor.
5: Şu büyük adamın mücevher kutusunu nereye sakladığını bulup çıkarmak istiyorum.
4: Ama şu ana kadar madeni tek başına işletmekte zorlanıyordu.
5: Tüm yaz boyunca ancak 50 metreye kadar malzeme işleyebildim diyebilirim.
2: Yani bütün istediğin bu mu?
5: Bu sahada bu kadarını yapabildim.
2: Bütün bunları tek başına mı yapıyorsun?
5: Kesinlikle.
2: Hatırlıyor musun? Levye ile kürekle uğraşıyordu.
1: Her yeri su toplamıştı, kanıyordu.
2: Evet, kanıyordu.
1: Evet.
5: Malzeme aksın diye kenarlara vurup durmam gerekiyor.
2: Nasıl gidiyor Terry?
5: Berbat. Çok çalışıyorum. Her gün burada yaptığım şey bu işte.
2: Malzemeleri o kadar topaklanmıştı, o kadar çamurluydu ki hazneden aşağı inmiyordu bile.
1: Yapış yapış rezaletti. Yan taraflara yapışıp kalıyordu.
2: Malzeme bayağı ıslak Juan. Orada bulunduğumuz sürede elimizdeki tek seçenek malzemeyi şerit halinde serip güneş görmesi sağlamaktı. Yani kurutmaktı. Biz de kuruttuk.
1: Bazen en basit çözümler aslında en dahiyane çözümler oluyor ve gerçekten çok işe yarıyor.
2: Hem de bedava işi güneş yaptı.
4: Freddy ve Juan ayrıca haznenin tıkanmasını önlemek için iki adet titreşim motoru takıyor. Ön yıkama sistemine daha ağır bir karşı ağırlık ekleyerek kalan malzemeyi de temizlemeyi amaçlıyor.
1: Freddy, sen de ben de ilk geldiğimiz anda gördük. Bu işletmenin düzgün çalışabilmesi için sahada birkaç kişinin olması şart.
2: Evet, en az iki kişi. Evet. Belki de yaptığımız en büyük değişiklik.
1: Evet, en büyük. Eşini de biraz işe dahil etmek istiyoruz.
2: Eskiden sadece kazma kürekle çalıştıkları zaman madenciliği seviyordu. Ama işin içine ekskavatör, daha büyük tesis falan girince gözünde büyümeye başladı. Evet.
6: Her şey ters gidebilir. Orada bana düşen bir yer yokmuş gibi çünkü ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Terry de sen öğretebilirsen ben varım çünkü yıllardır onu ikna etmeye çalışıyorum ama hep çekiniyordu demişti.
2: Sen konuşana kadar tabii.
1: Kesinlikle öyle.
2: Ona yardım edecek kadar özgüveni verdin.

0: Dev tabak meydan okumasını kazanmak için Nebraska, Omaha'daki Bailey's Breakfast Lunch'tayım. Dev tabak yedin mi hiç?
1: Kesinlikle hayır.
0: Eğer 30 dakika içinde 1,5 kiloluk kahvaltıyı yemeyi başarırsam...
2: Casey, ye o eti!
0: Bir tişört ve fotoğrafım şöhretler duvarına asılacak.
3: Hadi, bunu Omaha için yap Casey!
0: Hey Dev tabak, sen tarih oldun, evet! Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Woo! Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
4: Casey! Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Biftiği getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Gastronomi maceram beni tarihi bir rubunu mideye indireceğim ve devasa bir et yanını yiyeceğim Nebraska Omaha'daki bir soul food restoranına getirdi. Merkeze gidip açlığımı yatıştırmanın zamanı geldi. Missouri Nehri'nin kıyılarında bulunan bu tarihi öncü kasabası her yıl Nebraska'da 1,5 milyar kilonun üzerinde mısır yetiştirmesiyle günümüzde Mısır Diyarı'nın merkezi. Ama ben aç mısır işçilerini neredeyse 100 yıldır doyuran başka bir ün salmış yer için geldim. Bir keyif yemeği klasiği olan Reuben sandviçi efsaneye göre ilk kez tam burada Nebraska Omaha'da yapılmış. Ve yerliler en iyisini istiyorsan Crescent Moon'a gitmen gerektiğini biliyorlar. Her şey 1925'te sokağın karşısındaki Blackstone Otel'de geç saatte oynanan bir poker oyunu sırasında başladı. Oyunculardan Reuben Kulakowski biraz acıktı ve mutfakta elinin altında ne varsa birleştirdi ve Reuben doğdu. Reuben için!
5: Evet.
0: Günümüzde Crescent Moon, Omaha'nın bu orijinalini yaşatıyor.
2: Ne zaman canımız Reuben çekse buraya geliriz.
0: Öyle mi?
2: Bu mekan hepsinden
0: Crescent
2: iyi.
0: Crescent Moon'daki hepsinden iyiymiş. Reuben'laştırılmış keyif yemekleriyle dolu menüde acılı Reuben burrito'dan peynir dolu Reuben poutine böyle bir şey olamaz. Ve Reuben Çin böreğine kadar her şey var. Bu aklımı aldı. Ben karışık çavdar ekmeği, kalın bir parça sulu sığır konservesi ve leziz rezene hardallı lahana turşusuyla modernize edilmiş klasik Blackstone Reuben sandviçi için geldim. Ağzınızda mükemmelliği eritmek için tost yapılıyor. Bu şehirdeki en iyi Reuben seçilmiş.
6: Bu Omaha'nın geleneği.
0: Reuben'ın evi.
6: Öyle. Burası bununla tanınıyor.
5: Yiyeceğiniz tek Reuben bu olmalı.
7: Evet.
0: Sandviçini yere bırakıp gitmelisin o zaman. Bırak git. Bu sandviçin nasıl yapıldığını... Merhaba. Görmek için mutfağa dalacağım. Merhaba Bill.
8: Merhaba.
0: Nasılsın dostum?
8: İyiyim, çok iyiyim.
0: Biraz darmış burası.
8: Evet öyle, hadi Reuben
0: yapalım.
8: Hadi
0: Reuben yapalım. Sandviçi birleştirmek için önce lahana turşusunu yapmalıyız, öyle değil mi? Reuben'u yapmak
8: evet.
0: için içindekileri hazırlamalıyız. Bill çeşni katarak lahana turşusunun ekşiliğini dengeliyor.
8: Ona biraz Thousand Island koyalım. Biraz rezene tohumu, biraz bayır turbu ve en sonunda biraz kahverengi hardal koy.
0: Biraz vereyim mi? Pekala, şimdi ne yapıyoruz
8: tamam.
0: Bill?
8: Bence bize et lazım.
0: Evet. Akşam yemeğinde et lazım değil mi? Konservemiz için kullandığımız göğüs eti bu değil mi? Salamura edildi, biraz şili biberi,
8: evet.
0: biraz defne yaprağı.
8: Hepsi ve hardal tohumu.
0: Hardal tohumu, tane biber, parti var. Önlüğümü giydim. Hey Bill.
8: Dikkat et.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Ve eti fırında ağır ağır pişirmek için hazırlıyoruz. Bu sıcakmış Bill.
8: Ah fırın yani.
0: Doğru, fırın. Et 300 derecede yavaş yavaş kızarıyor ve 6 saat sonra... Ama tanrım. Bu Omaha sıcağında. Anladın mı? Sıcak evet. Çoğu Reuben için ince dilimlenmiş şarküteri eti kullanılır ama Crescent Moon'da öyle değil.
8: Konserve sığır etimizi sergilemeyi seviyoruz. Küp şeklinde kesiyoruz. Çünkü zaten ağzında eriyor.
0: Canım şuna bak. Hadi ama.
8: Ondan daha kalın.
0: Biraz kalın mı?
8: Evet, biraz daha kalın.
0: Etimizi lahana turşusu ve karışık çavdar ekmeğiyle birleştiriyoruz. Şunun güzelliğine bakın. Sandviçe bayılıyorum. Ve gravyer peyniri ve işler ilginçleşiyor.
8: Şimdi bunu pizza fırınına koyacağız.
0: Pizza fırını mı? Senin yaptığı şekilde yapan başka kimse var mı?
8: Sanmıyorum. Sebebi de şu. Biz buraya aldığımızda pizza fırını bize kaldı. Düz ızgaramız yoktu o zaman.
0: Şaka yapıyorsun. Ve... Gereklilik icatların annesidir.
8: Evet, işte oldu.
0: Pizza fırını tamam. Varken ızgarayı kim ne yapsın? Rubenlar geldi.
8: Rubenlar geldi. Hadi bakalım.
0: Bill sıcak etin üstüne peynir, lahana turşusu, binada sosu koyuyor ve Blackstone Ruben'ımız tamamlanıyor. Bill.
8: Efendim.
0: Önden buyur efendim.
8: Hadi yiyelim.
0: Evet.
8: Şuna bak.
0: Aman tanrım. Şu an ağzımın içinde bir sürü şey oluyor. Rezene ne hoş bir dokunuş olmuş. Bunun içine koymak hiç aklıma gelmezdi.
8: Evet.
0: Lahana turşusu, bayır turpunun vuruşu. Çok sevdiğim sığır konservesi. Çünkü çok yumuşak ve lezzet dolu. Yalan yok. Hayatım boyunca çok Ruben yedim. Bu açık ara yediğim en güzel Ruben. Aman tanrım.
8: Teşekkür ederim.
0: 1,5 kiloluk Porcasaurus meydan okumasını kazanmak için Mısır diyarı Nebraska Omaha'dayım. Ondan önce Omaha usulü mısıra ve kızarmış tavuğa doyacağım. Burası Big Mama's Kitchen. Sloganı her yemek pazar akşamı yemeği gibi olan bir soul food kuruluşu. Güzel kokuyor.
4: Yemekler harika. Gerçekten baştan çıkarıyor.
0: Aa, evet.
4: Ama ben ayrıcalık
0: ziyafet
4: yapıyorum.
0: Ziyafet gününüz var yani.
5: Buraya gelince her gün ziyafet oluyor.
0: Her gün. 40 yıl evinin dışında tavuk yemeği servis ettikten sonra Patricia Big Mama Baron 2007'de eski bir okul kafeteryasında Big Mama's Kitchen'ı açmış. Burası restoran için pek alışılmadık bir
7: yeri ya. Kendi mutfağına benzetmeye çalışmak çok yorucuydu. Aile fotoğraflarını ve leopar desenli masaları getirdim.
0: Eve benzetebilmek
7: evet.
0: için.
7: Evet.
0: Big Mama'nın büyük annesinden kalma kaç tarif kullanıyorsun?
7: Hepsini.
0: Hepsini değil
7: Güzel
0: mi?
7: Güzel bir yemeğin dünyayı kurtaracağına
0: Çünkü
7: inanırdım.
0: Çünkü herkes yemek zorunda.
7: Burada herkes yemeği seviyor.
0: Bugün Big Mama'nın kızları ve torunları 5 nesildir aile geleneğini sürdürüyorlar ve insanları sıfırdan yaptıkları soslu pizzola ve tatlı patates dondurmalı, tatlı patates cheesecake'i gibi Big Mama spesiyalleri olan soul food ürünleriyle doyuruyorlar.
9: Çok güzel bir keyif yemeği.
0: Canını soul food çektiğinde buraya mı geliyor?
9: Kesinlikle. Burası gelinecek bir yer. Tarifi vermiyorlar. Doğru. O yüzden de
10: kimse sormadı.
0: Ama Big Mama'nın lezzetli tariflerinin içinde imza yemeği olan fırında kızarmış tavuk öne çıkıyor. Bu derin yağda değil, fırında kızarmış tavuk. Ne
9: evet.
0: kadar kıtır baksanıza.
9: O kadar güzel ki.
0: Harika. Hı-hı. Buraya bu kızarmış tavuk için mi geliyorsunuz? Hı-hı. Ben de bunun için geldim. Mutfağa yani anne ile tanışmaya gidiyorum. Big Mama'nın torunu Deondria. Hey, merhaba Di.
11: Merhaba Kay.
0: Ne haber?
11: Senden
0: ben
11: ne haber?
0: Ben harikayım. Bu bir dakika. Bu Big Mama'nın önlüğü
11: evet.
0: mü?
11: Evet.
0: Ve ben giyebilecek miyim?
11: Evet, bugünlük giyebilirsin. Aa.
0: Ama sadece bugün
11: evet.
0: mü?
11: Evet.
0: Kiralık bu değil mi?
11: Bugün fırında kızarmış tavuğumuzun ve ev yapımı mısır ekmeğimizin nasıl yapıldığını öğreteceğim.
0: Oo, bayıldım. Big Mama'nın aile tarifi 2 ölçü ince çekilmiş Nebraska mısır unuyla başlıyor. Nebraska'da mısır çok kullanılıyor. Unu, şekeri, karbonatı, bir tutam tuzu, sütü, yumurtaları ekliyoruz.
11: Oo, kabukları düşürdün.
0: Hayır, sorun yok. Kanola yağı ve Big Mama'nın eski tarz ekmeği pişmeye hazır.
11: Mısır ekmeği en iyi dökme demir tavada yapılır. Her tarafı kazıdığına emin ol. Tüm malzemeyi dökmek istiyoruz çünkü.
0: Fırındaki tava içinin yumuşak, dışının çıtır olması için ısıyı eşit bir şekilde yayıyor. Artık Big Mama'nın ünlü tavuğunu hazırlayabiliriz. Şimdi bunu tam olarak neyle çeşnilendireceğiz?
11: Tavuğumuzu özel kılan şey aslında bu.
0: Mama'nın tavuğunun atsız kahramanı büyük annesinin gizli tarifindeki tatlı ve acı çeşnilerle ovulması. Bu tarif yaklaşık 100 yıllık. İçinde ne olduğunu söyleyemez misiniz? İçinde ne olduğunu söyleyemezsiniz değil mi? Ve çeşni. Evet, çeşni partisi var burada.
11: At, korkma.
0: Korkmuyorum ki. Önlüğüme bak.
11: Bütün tavukların aynı renk olması lazım.
0: Oo, tamam.
11: Hadi karıştır. Tavuklara masaj yapacaksın. Hey, saçını bulaştırma.
0: Çeşniyle olarak masaj yaptığımız et kendiliğinden kabaran un için hazır. Bu un içinde parçalar bırakıyor. Bu da kızarırken harika oluyor. Tavuğu kaplayacak, daha da kabaracak ve çok sevdiğimiz kıtır katmerli kabuk oluşacak. Pekala, pişirmeye hazırız. Derin yağda kızaranın aksine Big Mama'nın tavuğu sığ bir tavada kaliteli kanola yağıyla kızarıyor.
11: Önce etli kısmı aşağı çekersin. Çünkü kemikli taraftan daha fazla pişmesi gereken yer orası.
0: Etli taraf aşağıda. Bu benim uyuma şeklim. Tavuk 17 dakika 350 derecede pişiyor ve sonra çeviriyoruz. Ve iki tarafta da nar gibi kızarmış kıtır bir deri olması için 17 dakika daha fırında kızartıyoruz. Nereden çıktığına bakacak olsanız fritözden çıkıyor sanırsınız. O kadar kıtır görünüyor ki. De kıtır tavuğumu tavada mısır ekmeği ve lezzetli garnitürlerle beraber tabaklıyor ve şimdi fırından çıkan bu güzelliği tatma zamanı. Aman tanrım, ne kadar sulu görünüyor baksana. İçinde de birçok tat var.
11: Tek lokmada duramayacaksın.
0: Aman tanrım. Gerçekten böyle bir tavuk hiç yememiştim.
11: Onu yiyen herkes öyle söylüyor.
0: Hayatımda bunun gibi bir tavuk yemedim. O kadar çok lezzetli ki önceden kattığımız tüm çeşni içindi. Acı kattın, tatlı kattın ve sulu ayrıca. Neden derin yağda kızartırsın bilmem.
11: Ben kızartmıyorum.
0: Bilmem. Aman tanrım. Big Mama, sen bir numarasın. Teşekkür ederim Big Mama.
11: Rica ederim.
10: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
13: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
20: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
21: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
22: Gün boyu çamaşırını koru.
23: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
24: Mol Ped'den kız sözü.
25: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
26: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
27: Hala etkisindeyim.
28: İnanılmaz bir goldü.
29: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
30: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
31: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
32: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
33: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
34: tak. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
35: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
36: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
37: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
36: Ama sahipleri onları çok seviyor.
0: ilk arabamdı.
1: Hansi'den vazgeçemem.
36: Geriye tek bir soru kalıyor.
2: Kalsın, kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
4: Esas heyecan şimdi başlıyor.
36: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
1: Başıma ne gelecek acaba?
0: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
36: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Omaha'da Porcasarus meydan okuması için Bailey's Breakfast and Lunch'tayım. Eğer bu dev kahvaltıyı 30 dakikada bitirebilirsem bir tişört ve fotoğrafımın şöhretler duvarına asılmasına hak kazanacağım. Bu dinamit gibi olacak. ...2007'de açılan Bailey's aç hayranlarını büyük Benedikt'lerle, eşsiz et ürünleriyle ve soslu peksimet sandviçleriyle...
1: Güzel kahvaltı her yerde var ama burası bambaşka.
0: Omaha'nın en gidilisi kahvaltı mekanı olmuş. Peksimetlere bak.
2: Futbol maçın için biraz yakıt alman lazım.
0: Benim de futbol maçım var sayılır. Porcasarus'la mücadele edeceğim.
3: Dinozor mu?
0: Hayır, dev bir meydan okuma. İçinde sosis, pastırma, jambon, Kanada pastırması var. Peksimeti ve gravy sosu var. 1,5 kilo yemek yiyeceğim.
4: Dördüncü meydan okumayı kabul mü ediyorsun?
0: Evet, onun için geldim.
4: Bence yaparsın. Bence yaparsın. Hadi Casey, hadi.
0: Evet, işte böyle.
4: Hadi Casey, hadi.
0: Tüm mekan
4: hadi
0: Casey,
4: hadi.
3: Hadi Casey, hadi.
0: Pekala. Ama şansım artmıyor. Yüzlerce deneyimin içinde sadece birkaç cesur yürek bu canavarı katletmiş. Yani gerçekten Porcasarus'u bitirdin
5: Bitirdim.
0: Mi?
5: Bitirdim.
0: Nasıl yaptın?
5: Kesinlikle çok zorladı. Ben et ve patatesi beraber götürdüm.
0: Evet.
5: Böylece sonunda o kadar etin ardından büyük bir patates yığınıyla baş başa kalmıyorsun. Durma yeter.
0: Durmayın. Evet, yarım saatim var zaten.
6: Çok lezzetli. Güzel bir şey.
5: Öyle.
0: Yani yemek çok güzel.
6: Tabii
5: kesinlikle. Evet.
6: Mesele sadece
0: evet,
6: miktarı.
0: Evet, mesele her zaman miktarı değil mi? Porcasarus'un sesini açmak için mutfağa gidiyorum. Greg, ne haber dostum?
7: Merhaba Casey.
0: Nasılsın?
7: İyiyim, sağ ol.
0: Evet Greg, senin favori dinozorun hangisi?
7: Ben T-Rex diyorum.
0: Pekala, Porcasarus dersin diye düşünmüştüm. Peki, nereden başlıyoruz? Bu şeyin birçok malzemesi var.
7: Biraz sosis gravisi yapacağız.
0: Güzel olur. Güzel
7: evet, oradan başlıyoruz.
0: Ev yapımı akça aç sosisiyle başlıyoruz. Etli omuz kısmı, kahverengi şeker, paprika, ada çayı, rezene ve Wisconsin akça aç şurubuyla karıştırılıyor. Neden omuz kısmı?
7: %30'u yağ.
0: Evet evet.
7: Ve bu da sulu kalmasına yetiyor.
0: Et ve baharatlar iyice karıştığında, çok karıştırıyorum. Yumuşak ve kokulu akça aç sosisi çekilerek hem gravy hem de 57 gramlık Porcasarus köftesine dönüşüyor.
7: İşte böyle. Neredeyse mükemmel öyle oldu. Mi? Gördün mü? Zor değil. Onu
0: harika.
7: Yiyebilirsin. Tabii tabakta başka şeyler evet, evet. de oluyor.
0: Gravy hazırlığında sonraki adım roux yapmak. Roux yaparken gravy'yi yoğunlaştırmak için her zaman yağ ve nişastaya ihtiyacınız var. Ve evet. pastırma yağı eklemek bunu çok özel ve isli hale getirecek. Krema, süt, sarımsak, paprika ve en son sosisi ekliyoruz. Evet, bu güzelce yoğunlaşıyor. Şuna bak.
7: Keramet
0: evet.
7: sen de mükemmel görünüyor.
0: Ha, şimdi ne var?
7: Mücver.
0: Tamam, hemen patates. Burada da çok patates var.
7: Patates demişken bunları fritöze atacağız ve ısılarını arttıracağız.
0: Onlar nereye gidecek?
7: Ağzına gidecekler.
0: Şimdi Porcasarus'a etini koyuyoruz.
7: Yaptığımız sosisler vardı ya. Aferin.
0: Teşekkür ederim ahbap.
7: İsti jambonumuz da var.
0: Kanada pastırması.
7: Biraz Kanada pastırması. Louisiana'dan andouille sosisi. Bulabildiğimiz en iyi pastırma. Etlerimiz ızgaranın
0: evet,
7: büyük bir kısmını kaplıyor.
0: Üç göz yumurta yapıyoruz. Şuna bak.
7: Serbest gezen.
0: Ve Porcasarus yığınını oluşturmaya başlayabiliriz. İki tip patates toplamda 680 gram tutuyor.
7: Üstüne de biraz peynir koyayım.
0: Teşekkür ederim.
7: Rica ederim.
0: Altı çeşit et.
7: Evet al bakalım.
0: Üç yumurta, kızarmış ekmek, peksimet ve ev yapımı sosis gravisiyle toplamda 1,5 kilo ediyor.
7: Hadi yiyelim.
0: Teşekkür ederim Greg. Şimdi bu canavar kahvaltıyı yeneceğim. Ho ho ho! Hey! Woo! Porcasarus'u getirin. Hey!
7: 30 dakikada bitirmen gerekiyor.
0: Bir kişilik masa var mı? Eğer bunu yersem, kazanırsam
7: bir
0: ne tişört. Kazanacağım? Tişört mü?
7: Porcasarus'unu ye.
8: 3, 2, 1.
0: Evet, ilk ısırık. Bunlar güzelmiş. En azılı düşmanım olacağını bildiğim için önce nişastalarla başlıyorum. Bu kadar patates nereden çıktı?
9: Bu hayatımda gördüğüm en büyük dinozor. Aklınıza gelebilecek her türlü kahvaltılık et o şeyin içinde ama beni etkiledi, bence yapabilir.
0: Ve 5 dakika geçti. her şey gravy. Onu da biraz ekmekle bitiriyorum ve yola devam ediyorum. Hoo! Biraz da et ekleme vakti geldi.
10: Hadi bunu ye. Hadi bunu ye. Hadi bunu ye. Hadi bunu ye. Hadi bunu ye.
0: Etle başa çıkıyorum ama 680 gramlık nişasta sonumu getirecek mi? Daha fazla patates.
11: Hadi Casey, devir şu dinozoru. Hadi, hadi.
0: Bu dev yemeği bitirmek için 20 dakikam kaldı ama karbonhidratlar etkisini göstermeye başlıyor. Çok fazla patates.
12: Yemek çok fazla. Bence tek seferde bir ürüne yüklenmeden gayet iyi bir iş çıkarıyor. Bence yarım saat içinde bitirebilir.
10: Devam et, devam et, devam et.
0: Nişasta ve tuzlu et ürünleri birlik olup midemde taşlaşıyor.
11: Evet, Omaha için yap Casey.
10: Casey, Casey, Casey, Casey, Casey.
7: Yarısına geldin. Nasıl gidiyor bakalım, iyi misin?
0: Oo.
7: Biraz hızlanman lazım.
0: Tamam,
7: dostum.
0: Tamam, tamam.
11: Sadece karbonhidratları ezmesi gerek. Bu zor kısmı olacak. Yani yapmak için denemesi gerekiyor.
0: Tam bir lokma daha alamayacakken...
10: Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi!
0: Bu mısır işçisi kalabalığı beni gaza getiriyor. Ta ki bir jambon, yarım sosis ve hain patateslerin birazı kalana kadar. Midemde yer lazım.
11: 5 dakika kaldı ve tabakta hala bir sürü et var.
0: Zaman aleyhime işliyor. Oh. Ve bu Porcosaurus dinozorlar gibi tükenmek bilmiyor. Ey Porcosaurus!
10: 3, 2, 1. Oh.
0: Elimden geleni yaptım. Üzgünüm. Porcosaurus, seni başka zaman halledeceğim. Yemeğe karşı mücadelemde maalesef yemek kazandı. Ama sizi seviyorum ama ha.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Garaj yolundan aşağı en hızlı inen ekip bu yarışı kazanacak. Bir arkadaş çağırdım. Yarışın resmi süresini dostum Ian tutacak.
1: Arkadaştan çok resmi görevliye benziyor.
0: Öyle görünse de arkadaşım. Başlayın komutunu da bize Ian verecek. Hazır olunca başlayalım. Hazırsanız sürücüler binsin.
1: Şimdi mi bineceğiz yani?
0: Ne? Evet. Pekala. Artık sürücüler binsin.
2: İşaretimle hazır olun. Başlayın.
0: İşte gidiyor. Testere motorlu, Bedford esintili, çocuk oyuncağı ölüm tuzağı yola çıktı. Bu çok komik.
1: Ne oldu, engele mi takıldı? Hadi al, işte geliyor.
0: Geliyor. En yüksek hız saatte 10 mil ya da 16 kilometre. Bakalım virajı nasıl alacak? Pekala, değişmeye hazır mısınız?
1: Sırada kim var?
2: Diğer ekip yola çıkıyor.
0: Durmayın, durmayın. Devam edin.
1: Harika, ben de...
0: Tamam artık, başla. Bir ayağı dışarıda, çok dengesiz.
1: Kutuya çarptı.
0: Berbat bir şey. Gerçekten çok dengesiz. Sağa sola sallanıyor.
3: Ama iyi gidiyor.
4: Aynı kutuya bir daha çarptı.
1: Bence her biri 5 saniye ceza olmalı.
0: Dur artık.
2: Süre 1 dakika 52.73 saniye.
0: Yine göre süren 1.53.
1: Tamam.
0: Bunun altına inmeliyiz.
1: Tamam.
0: Önce hangimiz?
1: Ben başlarım.
0: Ciddi misin?
1: Evet, bir an önce kurtulayım.
0: Emin misin pekala?

0: Ben Ali Kağan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Brooklyn, New York'tayım. Benzersiz bir yer. Bu gerçeği bal kabaklı, çikolata parçacıklı pankekte sürdürmeye hazırım. Çikolata parçacıklı daha iyi yani. Aman tanrım. Peynirli patlıcanlı parmla geleneksele bakalım. Hayatımda yediğim en lezzetli patlıcan bu. Tatlı olarak da s'mores turta iyi gider. Etiketimiz alışkanlık yapar. Ardından büyük son Filipin spesiyali geliyor. Tavuklu adobo. Bu sadece bir moda değil, yepyeni bir şey olacak. Hepsini bütçem dahilinde yiyebilir miyim? Öğrenmenin tek yolu var. Boom! Karşınızda ucuza lezzet avı. Buranın nüfusu New York şehrindeki diğer idari birimlerden daha fazla olduğu için yemek vakti gelince çok daha fazla seçenek mevcut. Hatta bazıları buna bolluk bile diyebilir. Burada hayat pahalılığı yüksek olabilir ancak düşük fiyatlarda bulunuyor. Brooklyn'i hafife almayın. Evet, Brooklyn yenilikçiler cenneti olarak tanınmakta. Ve bazıları bu tanımı hak ediyor. Fakat bu yerlerden bazıları vitesli bisiklet kalabalığının ortaya çıkmasından çok önce buradaydı. Örneğin tam bir Brooklyn kurumu olan ve Prospect Park'tan birkaç blok ötedeki bu mekan gibi. Gelin Toms'a gidelim. 1936'dan bu yana pankek yapan Toms, doyurucu ve lezzetli bir kahvaltının nasıl servis edileceğini biliyor. Görevi amcası Gus'tan devralan Jimmy, Brooklyn'in eski sakinlerinden mahalleye yeni gelenlere kadar tüm müşterilerinin Hollanda sosuna bulanmış crepe cakes, florentin gibi kahvaltılıkla güne başlamalarını sağlıyor. Tarçınlı rulo pankek, üçlü pankek üzerine pürüzsüz tatlı kremayla ikram ediliyor. Harika! Meksika omleti ise tavuk, eritilmiş cheddar peyniri ve chipotle sosuyla sunuluyor. Kanada'nın batı kıyısından Toms'ta pankek yemek için mi geldiniz? Evet, peki. Galiba almam gereken şeyi biliyorum. Jimmy, Toms pankekleriyle oyun pankek yemekten geçer öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Ben ne yiyeceğim?
1: Bal kabaklı çikolata parçacıklı pankekimiz var. Bal kabağı püresine bulanmış geleneksel bir pankek bu. Bal kabağı baharatları var. Hmm. Üzerine çikolata parçacıklarının yanı sıra bir miktarda tarçınlı hamur serpiştirerek servis ediyoruz.
0: Bal kabaklı ve çikolatalı diyorsun. Programımızda bir ilk olacak. Fiyatı nedir?
1: 9 dolar.
0: Bal kabaklı çikolatalı pankek. Hadi yapalım.
1: Tamam, işe kuru malzemelerle başlıyoruz.
0: Tamam.
1: Geleneksel pankek tarifi. Unla başlıyoruz.
0: Hı-hı.
1: Toz şeker, kabartma tozu, bir tutam tuz, diğer tatlarla kontrast oluştursun. Sıra yaş malzemede yumurta, bolca süt ve tereyağı. Bunlar temel yaş malzemeler. Sıra bal kabağında.
0: Bal kabağında.
1: Bu süpermarketten alabileceğiniz bal kabağı püresi. Biraz toz şekerimiz var.
0: Bal kabağıyla bir şey yapıyorsak bal kabağı baharatı lazım öyle değil mi?
1: Çok doğru. Bal kabağının yoğun tadı olmaz.
0: Evet.
1: Biraz tat katmak için o tür baharatlar gerekiyor.
0: Hazır. Ha, güzel.
1: Şimdi de bal kabağı püremizi alıyoruz.
0: Aha.
1: Yaş malzemelerimizi ilave ediyoruz. İyice karıştıralım. Şimdi yaş malzemelerimizi kuru malzemelerle karıştırıyoruz.
0: Programımızda birçok pankek yapımı gördük ama bu kadar hızlı karıştırıldığını hiç görmemiştim. Çok etkileyici.
1: Önemli olan nazikçe karıştırmak. Zira gluten oluşturarak yoğun bir pankek yapmak istemiyoruz.
0: Nazik Jimmy hafifçe çırpıyordu.
1: Tarçın ve tereyağı tamam. Zamanı. Yumuşak tereyağı, toz şeker ve tarçın.
0: Bolca tarçın. Bu hamur fena görünüyor.
1: 9 dolarlık bir malzeme kullandık. Yani bu 9 dolarlık bir
0: öyle,
1: pancake.
0: Öyle sanırım burada 3 dolarlık tarçın var. Pekala şimdi biraz da toz şeker mi?
1: Hepsi bu.
0: Şu anda tıpkı çikolataya benziyor.
1: Çok iyi.
0: Sıra pankekleri pişirmeye mi geldi?
1: Geldi.
0: Hadi o zaman pişirelim gel.
1: Burada önemli olan ısıyı doğru ayarlamak. 200 derece uygundur.
0: Ne kadar süre pişiriyoruz?
1: Yaklaşık 3 ila 5 dakika. Çikolata parçacıklarını serper misin?
0: Evet. Nasılım? Fena değil ha?
1: Gayet iyisin.
0: Biliyor musunuz? Bal kabağı baharatının kokusunu alıyorsunuz. Ayrıca pürenin verdiği rengi görüyorsunuz burada.
1: Çevirelim.
0: Güzel. Tamam. Sıra geldi tereyağına.
1: Güzel. Hadi yiyelim.
0: Şuna da bakın.
1: Mükemmel.
0: Bambaşka bir şey. Baharatıyla, ağızda dağılan aromasıyla, bunu tatlı olarak düşünseniz bile kompleks bir tadı var. Hem tatlı hem baharatlı. Çikolata ve bal kabağı. Aromalı tereyağı. Bana göre bu şurup yerine geçen bir lezzet. Çok iyi. Bayıldım. Burası pankek yemek isteyen insanlarla neden dolu biliyor musunuz? İşte bunun için.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok iyi. Pankek işte böyle yapılır. 9 dolarımı harcadım ama yüzümde yepyeni bir gülümseme var. Devam et Brooklyn. Yiyecek bloglarından çok önce eski usul ağızdan ağza dolaşan ve sıradaki mekanlar gibi mücevherler bulurduk. İnsanlar yıllardır bu sandviç dükkanından bahsediyor. Duyduğuma göre Defonte kadar Brooklyn'e özgü bir yer daha yokmuş dostlar. Burada Red Hook'ta Doğu Nehri'nden sadece birkaç blok ötede olan Defonte ilk olarak 1922'de liman işçilerinin yoğun çalışma günü öncesinde uğramaları için açılmıştı. Ortak sahipleri Nicky DeFontes ve Larry DeMonte tarafından işletilen mekanla müşteriler Nicky Special gibi ağız sulandıran başyapıtları yemek için geliyorlar. Sandviç İtalyan etleri, provolone, patlıcan ve marine edilmiş mantarla dolu. Biberli yumurtalı kahramandaysa dükkanda yapılan mozzarella ve Virginia jambonu var. İtalyan stelyon, kızarmış patlıcanlı, taze mozzarella peynirli, jambonlu ve közlenmiş kırmızı biberli bir lezzet. Nicky, Larry, Brooklyn'de sandviç yiyeceksem doğru yerdeyim değil mi?
2: Şüphesiz.
3: Patlıcanlı parm çok lezzetlidir.
0: Patlıcanlı parm?
3: Makinede ince ince kesiyoruz. Çıtır çıtır kızartıyoruz. Benim yaptığım mozzarella'nın yanı sıra Nicky sosunu hazırlıyorum.
0: Öyle mi?
3: Üstüne yok.
0: Bütçem belli. Fiyatı nedir?
3: 9 dolar.
0: Büyük mü?
4: Kocaman.
3: Devasa.
0: Nasıl yapıldığını gösterir misiniz?
3: Hadi gel.
0: Harika.
3: Meşhur patlıcanlı hamurumuzla işe başlıyoruz.
0: Tamam.
3: Bu gizli bir tarif. 1922'den beri Nicky'nin dedesine ait.
0: Bilmeni isterim ki kimseye tek kelime etmeyeceğim çünkü ben hain değilim.
3: Bunu sevdim.
0: Pekala.
3: Yumurtalarla başlayalım.
0: Tamam. Tarifi gizli tutmak için Larry'nin miktar konusunda belirsiz davrandığını söyleyelim.
3: 4 kaşık tuz, karabiber, ayrıca 3 çeşit rendelenmiş parmesan. İçine su eklemek ister misin?
0: Evet tabii, nasıl istersen Larry, tabii ki. Ya şimdi?
3: Un, içine bir kaşık un ekleyeceğiz.
0: Ekleyelim bakalım. Başka koymuyor muyum?
3: Başka koymuyoruz. Şimdi başka bunu yok. Çırpacağız.
0: Çırpacağız. Bunu ben çırpabilirim.
3: Hayır, ver şunu bana. Sen çırpamazsın.
0: Peki.
3: Ben çırpmalıyım. Bunu krep hamuru gibi yapıyoruz.
0: Tamam.
3: Kimse hamur kullanmıyor, ekmek kullanıyor. İşte bu yüzden çok farklıyız ve herkes beğeniyor.
0: Hamur hazır olunca patlıcan soyuluyor. Makinede dilimleniyor, hamura bulanıyor, sonra da çıtır çıtır kızartılıyor. Sıra mozzarella'da mı?
3: Hayır, sıra mozzarella'da. Tutkuyla söylemen
0: mozzarella.
3: Gerek. Mozzarella.
0: Mozzarella.
3: Oldu. Kimse benim gibi taze mozzarella yapmıyor. Kaynar suyu ocaktan alıyoruz. Lorun üzerine döküyoruz.
0: Esasen bu mozzarella peyniri değil, mozzarella loru.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Kesilmiş süt henüz işlenmemiş hali. Kaynar suyun içine koymalısınız. Bekletmelisiniz, sonra mozzarella oluyor. Nasıl bütünleşmeye başladığını
0: evet.
3: Görüyor musun? Bundan daha tazesini asla bulamazsın.
0: Pekala, emek istiyor.
3: Burada her şey emek istiyor.
0: Hı-hı.
3: Kıvamı ne kadar pürüzsüz bak. Bir hava kabarcığı yok.
0: Aa.
3: Şimdi top haline getirelim, suya atalım. Soğuk
0: bu
3: suya.
0: Bu harika.
3: Böylece şok oluyor ve süt sızmıyor. Taze mozzarella
0: evet.
3: İşte böyle yapılır. Nicky şimdi sosunu yapacak. Kimse Nicky gibi sos yapamaz.
0: Pekala Nicky, bu sosu nasıl yapıyoruz?
4: Pekala. Sosumuzu tavaya koyalım. Kısık ateşte
0: tamam.
4: Pişireceğiz. Sarımsakları kızartıyoruz.
0: Tamam.
4: İşin aslı sarımsak. Biraz soğan ve havuç da koyabiliriz. Havuç aslında tatlı bir lezzet verir.
0: Kırmızı sosta tatlı önemlidir.
4: Evet. Bunu sosa ekliyoruz. Biraz zeytinyağı, biber ve kereviz var.
0: Evet.
4: Neredeyse hazır.
0: Pekala.
4: Onu sosa koymaya hazırız.
0: Buna neden sos dendiğini görebiliyorum. Bu sosun biraz yoğun olması gerek.
4: Çok doğru. Bir tutam sarımsak.
0: Tutam bu mu yani?
4: İşte tutam bu. Mercan
0: tamam.
4: Köşk, biraz karabiber
0: tamam.
4: Maydanoz ve tuz.
0: Tamam.
4: Tuz olmazsa direkt çöpe gider.
0: Sosumuz artık hazır. Şimdi Nicky tıpkı babasının öğrettiği şekilde patlıcanlı parmağı hazırlıyor. Bu biraz lazanyaya benziyor. Önce sos, rendelenmiş parmesan, mozzarella ve kızarmış patlıcan ve bu tekrarlanıyor. Hepsi tepsiye dizildikten sonra fırına konuyor.
4: Tamam, artık hazırız. Şu köşeden bir parça alalım.
0: Oo, katmanlara bakın, çok güzel.
4: Biraz sos alalım.
0: Aa, ne güzel sosladın öyle. Sarımsakların, biberlerin kokusunu alıyorum.
4: Tamamdır.
0: 350 derecede 60 saniye piştikten sonra sandviçimiz mükemmel şekilde hazır. Aman tanrım, sana tek bir şey söyleyeceğim dostum. Molto bene. Şuna bakın. Muhteşem.
4: Hadi ısır.
0: Olur.
2: Yok artık.
3: Mozzarella'nın tadını aldın mı?
2: Tereyağı gibi.
4: Sos tadı geldi mi?
2: Hayatımda yediğim en lezzetli patlıcan bu. Hamuru öylesine yoğun ki, ayrıca mozzarella da öyle. Ne kadar leziz. Sosun içindeki tüm sebzelerin tadını alabiliyorum. Uçağa atıp New York'a gelirken hayal ettiğim lezzetin ta kendisisiniz.
4: Teşekkür ederim.
2: Buraya bayıldım.
4: Sağ ol.
2: Üstelik 9 dolara. Resmen yanıyorum. 18 dolar harcadım fakat bir yere gitmeyin. Daha yapacağım hamleler var. Brooklyn tam istediğim gibi. Cebimde 17 papel kaldı ve atıştırmalık zamanı geldi. Doğru mekanı biliyorum. Derler ki turta yiyecek bir yer arıyorsanız mutlaka oraya gitmeniz gerek. Daily Pie. Az sonra. Yok artık.
5: Yer çekimine meydan okuyor.
2: Çılgınlık.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Benim bankam iş bankası.
12: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
13: Ben mi?
12: Evet.
13: Ne sunacaktım?
12: Sence?
13: İşçep aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
12: Ve?
13: Ben isterim, İşçep'im yapar.
12: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş bankası.
14: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Servis geldi. Çanta hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
20: Tatlı yiyelim.
21: Tatlı konuşalım.
22: Nesildi festi?
23: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
24: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
25: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
26: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
26: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Brooklyn'de saat işliyor. Midem gurulduyor ve cüzdanım hafifliyor. Prospect Park'taki Daily Pie'da tüm turta ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Pişirme gurusu Megan Daly'nin yaptığı espresso soslu çikolatalı çörek gibi mükemmel hamur işleriyle gülümseyerek ayrılacağınız garanti. Bir dilim elma, armut ve cevizle yapılan lumberjack, hatta ezilmiş çubuk kraker, çikolatalı fındık ezmesi, fıstık ezmesi ve üzerine patates cipsiyle yapılan Case of Mondays'de cabası. Hepsi birbirinden harika. Pekala Megan, orada bir turta gördüm. S'mores turta. Bana ondan bahsetsene.
5: Kraker kırıntısı fırında çikolatalı ganaj ve üzerine kızarmış yumuşak şeker kreması eklenerek yapılıyor.
2: Şu anda onu gurme kamp ateşi dünyasına götürüyorsun. Fiyatı nedir?
5: Dilimi 5 dolar.
2: Hayır demeyeceğimi biliyorsun ama kendime 12 dolarlık akşam yemeği bulabilirim. Çünkü param azaldı Brooklyn. Nasıl yapıyoruz?
5: İşe ezilmiş tuzlu krakerle başlıyoruz. Tuzu ekliyoruz. Toz şeker. Sonra tereyağını ekliyoruz. Tereyağı her şeyi bütünleştirmeye yetecek kadar olmalı. Bu turta kalıbımız. Ardından parmak uçlarımızı kullanıyoruz.
2: Oo, hoş ve sıcak.
5: İyi görünüyor.
2: Başardım.
5: Buzdolabına.
2: Buzdolabına. Krakerli hamurunu soğurken sıra çikolataya geldi.
5: Biz çok leziz pişmiş çikolatalı ganaj yapıyoruz. Yağlı kremayla başlayalım.
2: Tamam.
5: Biraz ısıtıyoruz ama fazla ısıtmamaya dikkat ediyoruz. Çünkü kaynamasını istemeyiz. Kenarları nasıl yapıştığını görebiliyorsun.
2: Hazır olduğu belli.
5: İstediğimiz bu. Evet, şimdi kremayı çikolatanın üstüne döküyoruz. Son derece hoş ve hızlı.
2: Tanrım, sıcak kakao gibi çikolata kokusuna bayılıyorum.
5: Hazır mısın?
2: Evet. Ah, çok güzel bir turta olacak.
5: Artık fırın için hazır.
2: Ne kadar pişireceğiz?
5: 190 derecede 20 dakika.
2: 20 dakika. Hadi fırına turta. Ama geriye bir şey daha kaldı.
5: Yumuşak şeker.
2: Evet, yumuşak şeker.
5: Yumuşak şeker kreması yapacağız.
2: Yumurta akı, toz şeker ve tartar kreması iyice çırpılarak sertleştiriliyor. İşte geliyor.
5: Bir kaşık kremadan aldın. Yan taraftan mükemmel görünüyor.
2: Öyle. Yok artık.
5: Yer çekimine meydan okuyor.
2: Çılgınlık.
5: Şimdi son aşamaya hazır. Yumuşak şeker kremasını ilave edelim.
2: Yani böylece bezeye fazla yumuşak şeker aroması katmış oluyorsun.
5: Beze kabarık olması için. Krema yumuşak şeker için. Çok yapışkan ve lezzetli. Şimdi son kez karıştıracağız. İşte yumuşak şekerli bezemiz oldu. Şimdi çikolatalı turtanın üzerine doldurmaya hazırız. Sadece ortasını hedefleyeceğiz ve üzerine koyacağız.
2: Turtanın üzerini bezeyle kapladık.
5: Evet, bezeyle kapladık.
2: Şimdi hafifçe pişirmemiz gerek, değil mi?
5: Tekrar fırına koyalım. 250 derece 5 dakika.
2: Aman tanrım. Vay canına. Beze görüntüsü efsane olmuş.
5: Al bakalım.
2: Sen ciddi misin?
5: Hadi turta yiyelim.
2: Şahane. Bundan daha fazlasını isteyemezdim. $5. Hazırım. Başlıyoruz. Bu inanılmaz. Beze ne kadar hafif. Çırpılmış kremadan bile hafif. Onca çikolata ve yumuşak şeker. Öylesine derin bir özelliği var ki. Hele kraker tadıyla. Her lokmada mükemmel bir lezzet. Çok iyi bu. Üstüme başıma da dökülmüyor. $5 değer. Biliyor musun, Brooklyn'de yaşasaydım atıştırmalık için her gün buraya gelirdim. Etiketimiz alışkanlık yapar. Şu anda kamp ateşinden daha uzakta olamazdım ama S'mores turtanın beni götürdüğü yer orası oldu ve harika yemeklerin anlamı da işte budur. Brooklyn hayatıma lezzeti ve eğlenceyi getirdi ama elimde son olarak $12 kaldı dostlar. Neyse ki günü bitirmek ve bütçeme uymak için bir dizi seçeneğim mevcut. Brooklyn'in Bed-Stuy mahallesindeki insanlar yüksek fiyatları olmayan şeflerin hazırladığı popüler bir Filipin lokantası için çıldırıyor. Brooklyn yemek sahnesine yeni çıkan Tama, Filipinlerin muhteşem yemeklerini servis ediyor. Şef ve yarı zamanlı işletme sahibi Aniceto Renee, mevsimlik pensit, erişte, taze sebzeler ve yumurtayla geleneksel yemeklere yeni bir soluk getirip Filipinli yeteneğini sergiliyor. Örneğin kremalı Hindistan cevizi ve biberli kırmızı et yemeği olan Bicol Express. Füme uskumru, baharatlı koko pirincinin üzerinde sıcak olarak servis ediliyor. Burası mahallede niye bu kadar popüler?
0: Çünkü leziz, ucuz ve doyurucu.
2: Ben ucuz ve doyurucu olanı çok severim. Aniceto, akşam yemeği için son $12 kaldı. Menüyü doğru okuduysan buradaki her şey $12 ya da daha az.
1: Doğru.
2: Sence ne yiyeyim şef?
1: Bence Filipin ulusal yemeğini yemelisin. Yani tavuklu adobo. Biraz ördek yağında kızarmış pilav ve biraz mevsim sebzeleriyle birlikte çeyrek tavuk budu ve kalça alabilirsin.
2: Ördek yağında kızarmış pilavla beni tavladı. Nasıl başlıyoruz?
1: Sosu hazırlamakla başlıyoruz. Soğanlarla başlayalım.
2: İşte bu.
1: Ardından sarımsak. Sonra baharatlar. Yıldız anason, tane karabiber.
2: Çok lezzetli bir yemek olacak.
1: Evet. Şimdi balık soslu karamelimizi ekleyelim. Bitirmek için Filipinler'den gelen şeker kamışı sirkesini koyalım. Buradaki sirkeye kıyasla çok ekşidir. Büyük ölçüde hazır. Güzel ve pürüzsüz hale getirmek için blender'a koyalım.
2: Vay canına. Aman tanrım. Meyan kökü ve Tayland yemeği gibi çok lezzetli.
1: Tavuğu ızgarada kızartalım. Uzun süre kızartmıyoruz. Sadece renk vereceğiz.
2: Tavuğu derin kaba alıyoruz ve terbiyeli sosu ilave ediyoruz.
1: Evet, sonra da ördek yağı ile tamamlıyoruz.
2: Bu aslen bir konfi. Çünkü ördek yağı ekliyorsun, Fransız tekniğini kullanıyorsun.
1: Bunu Meksikalı bir şeften öğrenmiştim.
2: Meksikalı bir şefin Filipinli bir şefe öğrettiği Fransız tekniğiyle Filipinlerin ulusal yemeğini ancak Brooklyn'de yiyebilirim sanırım. Şaka gibi. Harika. Ördek yağı ve sosla terbiye edilen tavuk 3 saat boyunca yavaş yavaş pişiriliyor.
1: Şimdi pilavımızı yapacağız.
2: Pekala.
1: Sosun içine ekleyelim.
2: Bu hazırlanan sos değil mi?
1: Kesinlikle evet. Şimdi biraz karamelize ediyoruz.
2: Tamamen sosa bulanmış görünüyor. Çok güzel kokuyor.
1: Bu oldu. Şimdi sebzelerimizi hazırlamamız gerekiyor.
2: Yu choy değil mi?
1: Evet, yu choy. Tamam. Ispanak gibi aslında. Bunu pişirdikçe küçülür. Artık hazır sayılır.
2: Tavuk fırından çıkarılıyor. Izgaranın altında çıtır çıtır oluyor. Şimdi tabaklara
1: evet,
2: koyalım değil mi?
1: Hadi bakalım.
2: Pekala, hadi bakalım. Burada oyun oynamıyorsun.
1: Biraz yu choy al. Çıtır sarımsak. Bol da baharat.
2: Geriye tek bir şey kaldı.
1: Evet, tavuk.
2: Oo,
1: İşte şimdi
2: ne?
1: Hazır.
2: Harika. 12 dolarlık tavuk. Cidden meteliksizim ama çok mutlu olmak üzereyim. Gerçekten mükemmel.
1: Evet.
2: Harika. Yediğim en zengin yemekleri düşündüğümde aklıma Fransız yemekleri geliyor. En leziz yemekleri düşündüğümde Güneydoğu Asya'yı düşünüyorum. Daha önce hiç Filipin yemeği yememiştim. Bu her iki dünyanın da en iyisi gibi.
1: Evet.
2: Tavuk çok leziz. Pilav ona bir canlılık katıyor ama bu neredeyse bir damak temizleyicisi gibi.
1: Öyle.
2: Filipin yemeği harikaymış dostum. Bu sadece bir moda değil, yepyeni bir şey. Tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
2: Evet. Brooklyn tarzı budur dostlar. Her şey 9 dolara o lezzetli bal kabağı çikolatalı pankeklerle başladı. Sonra dostlarım Nicky ve Larry'nin lezzetli patlıcan parmıyla eski usule döndüm. Ardından 5 dolara günlük s'mores turtamı aldım. En sonunda harika bir Filipin yemeğiyle akşam yemeği yedim. Tavuk adobo. Brooklyn ucuz yemeği sunar.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
10: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
8: Trivago.
9: İhtiyaçların önü arkası kesilmiyorsa...
10: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.

0: Mağazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Aa, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
14: Bankam Tonbank kartım hadi.
15: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
15: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
15: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Ben Ali Kağan. Yemek bloğu yazarıyım. Biliyor musunuz, gerçekçi olalım, yemeği çok severim. Özellikle de bütçeye uygun ilgi çekici yemekleri. Görevim şehre gidip 35 dolara kahvaltı, öğle, akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta New Haven, Connecticut'tayım. New Haven bebeğim. Ve güne Boston'da kremalı pastalı Fransız tostuyla başlayacağım için heyecanlıyım. Pastası en üstte, bu dahice. Sonra hamburger sandviçinin doğduğu yere uğrayacağım. Bu çok lezzetli. Güzel ve lezzetli çilekli cheesecake kekiyle şekerimi ayarlayacağım. Anında bağımlılık yapıyor. Ve son olarak New Haven stili çok lezzetli a pizzaya bakacağım. Evet, fena evet. Değil. Hepsini yiyip bütçemi aşacak mıyım? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Ucuza lezzet avı. New Haven denilince elbette akla simgesel Ivy League okulu Yale geliyor. Gelenek, mükemmellik. Ancak buradaki yemek ortamı bambaşka bir ligde. Tarih açısından zengin bu kasabada yeni gelenlerin de katkısıyla çok farklı bir mutfak anlayışı hakim. Benim gibiyseniz yenilikçi bir kahvaltı yapma hayaliyle uyanırsınız. Daha önce hiç duymadığınız, mümkün olduğunu düşünmediğiniz çok lezzetli bir şey. Fotoğrafını çekip sosyal medyaya gönderirsiniz ve çok sayıda tıklanır. Mutfak vizyonerlerim, benimle West End Bistro'ya gelin. Lezzet ve eğlence dolu bir menüyle West End Bistro, damak zevkine meydan okumak isteyen kahvaltı severleri bir araya getiriyor.
1: Kuyruk sokağa dek uzasa da beklerim.
0: Şef Jeff Lomberti, konu mutfağı olduğunda yaratıcı olduğu kadar tutkulu da.
1: Hazır.
0: Sevilen lezzetleri krep kaplı, jalapenolu, süt reçelli tavuk pirzolası. Soğan turşulu,

0: mühürleşmiş avokado tostu veya kötü şöhretli yemeği peynirli yumurta, özel jambon ve kızarmış etle yapılıyor. Jeff, New Haven kahvaltı gurum. İçimden bir ses beklenmedik bir tabak olacağını söylüyor.
1: Kahvaltıda sunduğumuz sattı şeylerden biri Boston kremalı pastalı Fransız tostu.
0: İlgileniyoruz, anlat bakalım.
1: Fransız usulü kızarmış ekmekten oluşan tatlı çörek. Yüzyıllık bir muhallebi tarifi, eski bir aile tarifi. Bitter çikolatalı ganaj içinde.
0: Çok iyi ama ganaj mı dedin? Ne kadar?
1: $10.
0: $10?
1: Hı-hı.
0: Toplam 35 dolarım var.
1: Çörek dükkanındakilerden 5000 kat daha güzel.
0: Çörek versiyonundan iyi mi?
1: Evet.
0: Biliyor musun, bunu telafi edeceğiz.
1: Bayılacaksın.
0: Hadi yapalım.
1: İlk olarak muhallebi sosunu yapalım.
0: İçinde ne var?
1: Yalnızca 4 şey. Yumurta sarısı, yağlı süt, şeker ve mısır nişastası. İyice karıştırıp krem brüle kıvamına getiriyoruz.
0: Şef Jeff ıslak malzemeleri pudra şekeriyle birleştiriyor. Boom! İşte oldu. Şimdi muhallebiye ne olacak?
1: Koyulaşacak.
0: Bu ne kadar sürecek?
1: 5 ila 10 dakika.
0: Şimdi ganaj mı yapıyoruz?
1: Evet efendim. Aynı şarkı, ikinci kıta. 4 basit malzeme. Bitter çikolata, krema, pudra şekeri ve tereyağı.
0: Tamam.
1: İşte bu kadar. Kaynamaya başlayınca hepsini yumuşatacağız.
0: Oo, en sevdiğim.
1: Kremanın tamamını dökeceğiz.
0: Güzel. Yani bu harika.
1: Baksana bitti bile. New Haven'da pişirilen çörek rulolarıyla başlıyoruz.
0: Hamburger mi yapıyoruz yoksa Fransız tostu mu?
1: Fransız tostu.
0: Tamam, sana inanıyorum.
1: Bunlar bol tereyağlı çörek ruloları. Fransız tostu için en iyi ekmek,
0: evet,
1: bu.
0: Üstü kesiliyor. Sırada ne var?
1: Dredge City. Hadi Dredge yapalım. City. Önce yumurta.
0: Tamam.
1: Yarım düzine falan.
0: Boom.
1: Esmer şeker. Önce yumurtayla çırpacağım. Vanilya özü de ekliyoruz.
0: Bu evde kurabiye yaparken kullandığım vanilya özü değil.
1: Muhtemelen değil. Pekmeze batırılmış Madagaskar vanilya fasulyesi.
0: İçine bol miktarda tarçın döküyor. Sonra tost ekmeğini alıp ızgaraya atıyor. Ohohoho! Nasıl görünüyoruz dostum?
1: Altın. Muhallebiyi koyuyoruz.
0: Dahice. Oo. Sos zamanı.
1: Ganajımız.
0: Ohohoho! Oh, küçük bir dokunuş.
1: Evet. Biraz pudra şekeri. Ve işte.
0: $10. Lezzet avcıları yemek hazırlandı. Değere ulaşıldı. Bunu yemeye hazır mısın?
1: Aa, evet.
0: Hadi bakalım. Çatallarınız hazır mı? Evet, evet, işte böyle. Tamam, başlıyorum. Oo dostum, bu...
1: Beğendin mi?
0: Üstündeki iki hamburger ekmeği miktarında Fransız tostunun, ganajın ve 104 yıllık muhallebi tarifinin abartılı olduğunu düşünseniz de bu şeyin tadı şefin hazırladığı dengeli bir kahvaltıya benziyor. Çünkü içinde tarçın var. Bunu beklemiyordunuz değil mi? İçine attığın tarçını gördüm, bu dahice.
1: Mükemmel.
0: Ben bir çikolata fanatiyim. Yani Fransız tostu böyle yapılıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Millet, ayağa kalkın. Güne başlamak için harika bir yol New Haven. Ama bütçemde koca bir delik açtım. Yemem gereken 3 öğün daha var ve sadece $25 kaldı. Eski tarz var, bir de eski tarz var. Yani hamburger sandviçini icat eden yere gitmek varken neden insan herhangi bir hamburgerciye gitmek istesin ki? Haksız mıyım? Şimdi ne zamanı? Öğle yemeği zamanı. Hamburger sandviçinin doğduğu yer olan Louis Lunch, 1895 yılında yemek vagonu olarak açıldığından bu yana müşterilerini etli yemeklerle doyuruyor. Hamburgerin kokusu geliyor. Kokusunu alıyorum. Oh! Mekanın sahibi, şefi ve ilk sahibinin torunu Jeff Lawson menüyü olabildiğince basit tutuyor. Aslında menüde bir tane burger var. Adı orijinal. Tost ekmeği üzerinde peynir, soğan ve domates de servis ediliyor. Patates kızartması istemeyin. Burada seçenekleriniz cips veya patates salatası. Canınız tatlı isterse endişelenmeyin. Harika ev yapımı pastaları var. Jeff.
2: Bayım.
0: Hamburgeri siz icat ettiniz.
2: Amerika'daki ilk hamburger sandviçi.
0: Peki hamburgeri nasıl buldunuz?
2: 1900 yılında bir müşterisinin acelesi varmış ve büyük babam nasıl hızlandırabilirim demiş.
0: Evet.
2: Eti kıyma yapar ve iki dilim ekmeğin arasına koyarsam alır gider demiş. Hamburger böyle doğmuş.
0: Şu anda Amerika adına size teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
2: Teşekkürler.
0: Peynirli orijinal için buradayım.
2: Tamam.
0: Bu bana kaç paraya mal olacak?
2: $6.25.
0: Ne güzel. Ucuz lezzet avcıları burgerimizi bulduk ve bütçemizi topladık. Bu yeri sevdim. Sadece hamburgeri değil, ucuz yiyeceği de icat etmişler. 117 yıldır tek bir şeyi bile değiştirmedin mi yani?
2: Sadece 1950'lerin başında peynir ekledik.
0: Peynir hareketine boyun eğmeniz 60 yıl sürmüş.
2: Evet, çok bekledik.
0: Öyleyse nereden başlıyoruz?
2: Hamburger.
0: Hı-hı, bu çok fazla.
2: 5 farklı et karışımı.
0: Ciddi misin?
2: Hı-hı.
0: İçinde ne var?
2: Hayır, söylemem. 1900'den beri sırrımız. Bunu öğrenmeyeceksin.
0: Tahmin edebilirim. Bir tanesi sığır.
2: Bir tanesi sığır eti. Haklısın.
0: Üstüne ne döküyoruz?
2: Sadece tuz ve karabiber. Üzerine soğanı koyuyoruz.
0: Soğan burgerin yanında mı pişiyor?
2: Evet.
0: Bu bir ilk. Daha önce hiç görmemiştim.
2: Öyle mi?
0: O şey nedir?
2: Bu büyük babamın ızgarası. Burgerleri içinde pişireceğiz. Bu şekilde yerleştiriyoruz.
0: Hı hı.
2: Ve bunu bu şekilde kapatıyoruz.
0: Kamp ateşi mi yakacağız?
2: Yo, hayır.
0: O şey de ne öyle? Ömrüm boyunca pek çok hamburger pişirme stili gördüm. Hiç böyle bir mekanizma görmemiştim.
2: Izgaralarımız, bunlar orijinalleri. 1898'den kalma.
0: Vay be! Güzel görünmesinin yanı sıra neden dikey?
2: Daha eşit pişiriyor. İki tarafta da alev var ve içindeki yağ aşağıya tavaya damlayacak.
0: Yani bu şey 100 yılı aşkın bir süredir biftek ve hamburger mi pişiriyor?
2: Evet efendim.
0: İyi tasarlanmış bir aşçılık eseri diye buna derim.
2: Kesinlikle.
0: Buradaki bütün burgerler mükemmel şekilde orta az pişiyor. Ve ızgarada 6 dakika kaldıktan sonra orijinal peynirli burgeri yapmaya hazırız.
2: Peyniri ekliyoruz.
0: Vay canına, tamam. Buradaki bir dilim Amerikan peyniri değil, nedir bu?
2: Keskin krem çedar. Kendimiz yapıyoruz. 3 farklı peynirden oluşuyor.
0: 3 peynir nedir?
2: Evet, 3 peynir.
0: Tek sırrın et karışımı olduğunu mu sandınız? Burada sırlardan başka bir şey yok.
2: Haklısın.
0: Ben açım, başka soru sormak istemiyorum.
2: Mükemmel. Biraz domates koyalım ve üstüne kızarmış ekmek.
0: Çeşnileri konuşalım. Ketçap, hardal, çeşni.
2: Orijinal. Çeşni yok.
0: Çeşni yapmıyorsun değil mi?
2: Şunu gördün mü?
0: Bu adamla tartışmayacağım. Burada 4 kuşaktır burger yapılıyor. Hazır mısın?
2: Ben hazırım. 1-2-3 peynir iş görüyor.
0: Sağlığına.
2: Sağlığa.
0: Daha iyisini yemedim. İkinci lokmayı ısırmak istiyorum, hadi. Burger sığır eti demek. Çok lezzetli. Buradaki her şey sığır etini vurguluyor. Baharat olarak sadece tuz ve karabiber var. Soğan da baharattır ve biliyor musun, tost, peynir ve domates hakkında konuştuğunuzda aklıma ne geldi bil. Domatesli ızgara peynir.
2: Evet.
0: Dişlerinizi sapladığınız burger işte bu.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler dostum. 6 doların az üzerindeki o lezzetli ve tarihi hamburgerli sandviç sayesinde ucuz lezzet avcıları olarak bütçemizi yeniden yoluna koyduk. Sizi endişelendirmek istemem ama şu anda bu ülkede bir kek savaşı yaşanıyor ve East Haven'daki Sugar Bakery tam ön saflarda yer alıyor. Lezzetli, güzel ve yaratıcı keklerden oluşan bir üçlü seri halinde üretiyorlar. Az sonra, daha önce böyle bir şey gördün mü?
3: Hayır.
0: Şuna bakın.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
6: Takoma, değerinde Trimsat. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde Trimsat.
7: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
12: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşırı parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kırdık.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
14: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Ucuza lezzet avı New Haven'da. İki öğün yemek için 19 dolardan az param kaldı. Her geçen saniye akıllanıyoruz. İşte burası. Sugar Bakery 2004 yılında evde yiyecek üretimiyle başladı ve o kadar popüler oldu ki East Haven'daki mağazalarını yalnızca 2 yıl sonra açtılar. Brenda De Ponte ve Carol Volono'dan oluşan anne kız ikilisi Alman çikolatası dolgulu ve üzeri ganajlı lezzetli ikramlıklar hazırlayarak servis ediyorlar. İşte onların imza tatlısı Cannoli. Ya da şaşırtıcı Unicorn Poo. Serpintili pamuk şekerli kek. Brenda, burası tipik anne kız kek dükkanına hiç benzemiyor.
1: İşimizi ciddiye alıyoruz. 7 gün 24 saat kek yapıyoruz.
0: Bu kadar büyük bir cupcake dükkanına nasıl dönüştünüz acaba?
1: Hepsi küçük partiler halinde. 12 çeşitle başladık ve gün boyunca pişirdik. Büyüdükçe daha fazla tat, daha fazla kek yaptık ve bu da hızla yayıldı.
0: Burada etrafa bakıyordum. Lezzetli cupcake'leriniz var. Yaklaşık 40 cazip seçenek saydım. Bana yardım etmelisin.
1: Favorilerimizden biri çilekli cheesecake'imizdir.
0: Bu tam olarak nedir?
1: Tabanı çilekli kekten oluşuyor ve üstüne de güzel bir krem peynir kreması dökülüyor.
0: Tahminimce biraz pahalıdır değil mi?
1: Hayır, 3 dolar.
0: Ciddi misin? Hızlı ilerliyoruz New Haven. Peki neyle başlayacağız?
1: Kuru malzemelerle.
0: Hamur yapımı anladım.
1: Önce un koyuyoruz. Karbonat, kabartma tozu ve tuz. Ardından taze çileklerimiz. Bir bardak çilek yeterli. Bunları püre haline getireceğiz.
0: Oh, evet.
1: Tamamdır.
0: Oh, evet.
1: Gerçekten çok güzel bir tat ve tazelik katıyor. Islak malzemelerimize geçelim.
0: Tamam. Ardından tereyağı, şeker, yumurta ve vanilyayı karıştırıyor. İyice karışsın. Sıvı hale geliyorlar. Bunu iyi uydurdum.
1: Ve şimdi bu noktada ekşi krema alacağız.
0: Ekşi krema mı?
1: Evet, ekşi krema.
0: Bu fırında patatesli kek mi olacak? Frank soğanı nerede?
1: Hayır, bu keke fazladan nem katacak.
0: Daha sonra Brenda hamurun güzel pembe rengini alması için gıda boyası ekliyor. Çok iyi görünüyor.
1: Şimdi lezzetli çileklerimizi eklemenin zamanı geldi işte.
0: Evet.
1: Kokla bakalım. Hmm. Çileklerimizi de ekliyoruz.
0: Bu arada çilek lezzeti konusunda çok cömertsiniz. Çok miktarda çilek katıyorsunuz.
1: Evet.
0: Muhteşem kokuyor.
1: Bütün keklerimiz için bunu kullanıyoruz.
0: Dondurma kepçesi mi?
1: Evet, dondurma kepçesi.
0: Tamam.
1: Yani güzel ve eşit oluyor.
0: Oo, bir tane deneyebilir miyim? Bu iyi değil mi?
1: Gayet iyi.
0: Bunları pişiriyor muyuz?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Pekala. Cupcake'lerimiz 160 derecede 18 dakika pişerken biz de kremaya geçiyoruz.
1: Otantik bir krem peynir kreması. Tereyağı, krem peynir, vanilya ve pudra şekeri kullanıyoruz.
0: Basit ama etkili.
1: Kesinlikle.
0: Yumuşatılmış tereyağını ve krem peynirini ekliyor.
1: Krema haline getireceğiz.
0: Hı hı.
1: Ve şimdi pudra şekeri. Ve kremamız hazır işte.
0: Buna kalite kontrol diyoruz değil mi? Aman tanrım. Vay canına. Bu beklentimi yükseltti. Bu gerçekten iyi. Hmm.
1: Tamam, evet. Bu arada kremamıza da biraz renk katmayı seviyoruz. Az miktarda pembe gıda boyası.
0: Tamam.
1: Benim için karıştırabilir misin lütfen?
0: Tamam, tabii ki. Vay canına. Bu gerçekten işe yarayacak. Şuna bakın.
1: Tamam, bu harika. Biraz pembe dokunuş eklemek istiyoruz. Spatulanı alıp krem peynirli kremayı dolduracaksın şimdi. Evet, işte böyle.
0: Bunun nasıl sonuçlanacağını sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Ve bunu bu şekilde. Evet.
0: Oh. Bu dahice. Daha güzel olabilir mi? Bunun filtreye ihtiyacı yok. Sağlığına.
1: Sağlığa.
0: Krema burnuma bulaştı mı?
1: Hayır.
0: Oh. Bu anında bağımlılık yapıyor. Kek muhteşem olmuş. Çilek her yerden geliyor. Biraz ekşilik alıyorsunuz ama bu lezzetli, nemli bir kek. Ekşi krema ve çilek püresi harika. Bence kek yapmak bir sanat. Karnım mutlu. İnternet paylaşımım mutlu. Bu paylaşım nam nam etkisiyle ortalığı yakıyor. Bu arada 3 dolar. Çok başarılı. Oh, evet. Şekerim inanılmaz yükseldi ve akşam yemeğinde harcayabileceğim bir sürü param kaldı. Paradan bahsetmişken sanırım yapmam gereken bir hamle daha var. New Haven'a bayıldım. Kahvaltıda biraz fazla harcadıktan sonra şimdi çok rahatım. Akşam yemeği için cebimde 15 dolardan fazla var. Caddenin aşağısına inip a pizza yemeye ne dersiniz? A pizza ne diye soruyorsunuz. New Haven tarzı pizza. A pizza yapan çok ünlü yerler var ama duyduğuma göre burası gerçek bir gizli mücevhermiş. Hadi bunu deneyelim. Zupardi'nin a pizzası 80 yıldır aile tarafından işletiliyor ve pizzalarının New Haven'ın en iyilerinden biri olduğuna şüphe yok. İnternetteki incelemeler bu muhteşem, geleneksel New Haven pizzasına övgüler yağdırıyor. Artık fırınlarda ilk sahibi Dominic Zupardi'nin torunları Cheryl ve Lori Zupardi çalışıyor. Ve insanlar siparişe göre ayıklanan deniz tarağı pizzalarına bayılıyor. Meze olarak sıcak sarımsaklı focaccia var. Veya taze dilimlenmiş mini domatesli ve pecorino ve romano peynirli All Thing Fresh yiyebilirsiniz. Cheryl, New Haven pizzası için buradayım. Cebimde akşam yemeğini harcayacağım $15 var.
2: Alabileceğinin en iyisi burada. Babamın orijinal spesiyalitesi mozzarella, mantar ve ev yapımı rezene sosisi.
0: Sosisleri burada mı yapıyorsun?
2: Sosisleri burada yapıyoruz. Her hafta yapıyoruz.
0: Ne kadar?
2: $11.25.
0: Ciddi misin?
2: Evet.
0: Tamam, gayet uygun. 83 yıldır pizza yapıyorlarsa ve özel pizzaları varsa onu almalısınız. İlk olarak sosis.
2: Sığır kol kullanmamızın sebebi içindeki yağın çokluğu.
0: Oh, evet.
2: Yeterli yağ var ama bu yağ sosis için çok fazla değil.
0: Tamam, yani bu sosisi doğrudan pizzanın üzerine mi koyuyorsun pişmemiş halde?
2: Küçük parçalar halinde pizzanın üzerine. Pizza etin tüm suyunu emer. Babamın yaptığı böyleydi ve bunu değiştirmeyeceğiz.
0: Çok belli.
2: Parmaklarını oraya sokma.
0: Sokmam. Vay
2: evet,
0: canına
2: işte
0: direkt gidiyor.
2: Böyle.
0: Atıyorum atıyorum. Biraz gider. Hadi etten mahrum bırakmıyor. Burada antrenman yapıyorum.
2: Hiçbir şeyden mahrum bırakmıyoruz.
0: Şimdi tuz, karabiber ve rezeneden oluşan baharat karışımını ekliyorum. Hmm, evet.
2: Hazır mısın?
0: Ellerini neden kullanmadığını anlayabiliyorum. Bu biraz daha verimli olmalı. Hamurumuzu yapmaya az kaldı ve işlem hamurla başlıyor. Zupardi günde 320 kilo ev yapımı hamur üretiyor. Boom! A pizza yapalım. Kilit malzeme Zupardi'nin sosu. İtalya'dan ithal edilen en iyi domatesleri ve kendilerine has gizli baharat karışımını kullanıyorlar.
2: Şimdi mozzarella'larımızı yapacağız.
0: Bir avuç dolusu değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl yaptım?
2: Çok.
0: Tamam,
2: o,
0: tamam, tamam.
2: Lokmada.
0: Kenarlara doğru yayıyorum, anladım. Her lokma çok önemli.
2: Tamam mı? Bir avuç tamam. Mantar, tamam. Şimdi daha önce yaptığımız sosisimiz.
0: Elbette. Ne yapıyorsun?
2: Hazır mısın?
0: Bunu sadece...
2: Al ve bu şekilde giderken baş parmağınla bırak.
0: Baş parmak aşağı. Baş
2: İyi gidiyorsun.
0: Aşağı. Bunlar küçük parçalar değil.
2: Hayır, bunlar parça değil, sosis
0: Hayır,
2: parçaları.
0: Sosis de çok cömertsin.
2: Bir avuç rendelenmiş pecorino romano al.
0: Tamam.
2: Ve üzerine ser.
0: Fırına mı?
2: Hazır mısın?
0: Evet. İki pizzamız 15 dakika boyunca 285 derece sıcaklıktaki fırında pişiyor. Evet, fena
2: evet.
0: değil. Fena değil. A pizza. Büyük lokma alıyoruz.
2: Ne düşünüyorsun?
0: Sanki sığır pizzolası ısırmış gibiyim.
2: Güzel olmuş
0: Sosis
2: mu?
0: Sosis açısından çok cömert davranmışsın. Bu çok lezzetli. Kaç kez pizzanın üzerinde yediğim sosis kuruydu dersin?
2: Fark burada.
0: Çünkü önceden pişmişti. Buna evet. çiğ olarak koydun. Böylece pizzayla birlikte pişiyor. Özel. İsminin hakkını veriyor.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Daha önce hiç böyle bir sosisli pizza yememiştim. Neden
2: teşekkür
0: biliyor musun?
2: Teşekkür ederim.
0: Çünkü
2: Neden?
0: Bu pizza değil bebeğim. Bu a pizza.
2: A pizza.
0: Çok lezzetli. İşte bu kadar New Haven. Bugünkü yemek annemi gururlandırırdı. Güne Boston kremalı, pastalı Fransız tostuyla hızlı bir şekilde başladım. Sonra sadece $6.25'te orijinal hamburger sandviciyle çok lezzetli bir tarih dersi aldım. Ve ardından sadece $3'a çilekli cheesecake cupcake'i aldım. Son olarak günü en iyi a pizzalardan biri olan özel pizzayla şık bir şekilde bitirdim. Cebimde hala harcayabileceğim $4 var. New Haven sana ucuza lezzet avı cenneti diyorum bebeğim.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Almanya'da rehincilik işi büyük bir başarı. Peki bu nakit uzmanları müşterilerini ne kadar iyi tanıyor?
1: Fakiri var, zengini var, çılgın hikayeleri olanlar da var.
2: Kıbrıs'a yerleşmek istiyorum.
3: Rehinci sağ olsun, yine paçayı kurtardım sanıyorum.
4: Parasızlık insanları buraya getiriyor.
0: Özellikle para en önemli şeyleri almaya yetmediğinde.
5: İnsanlar çocukları ve evcil hayvanları için her şeyini verir.
1: Gelenler gelmekte kalmıyor, kalplerini bize açıyor ve hikayelerini anlatıyorlar.
6: Kimsenin kendini açıklamasına gerek yok.
0: Çünkü paraya neden ihtiyacınız olduğu bilgisi şahsidir.

0: Niklas Bode 30 yıldır Siegburg Manastırı'nın eteklerindeki rehin dükkanını işletiyor. 57 yaşındaki Niklas müşterilerinin çoğunu şahsen tanıyor.
1: Rehinciye gelen herkes paraya ihtiyaçları olduğu için geliyor. Paraya ihtiyacı olan herkesin bir problemi oluyor. Faturaları ödeyemiyorlar veya tatile çıkmak istiyorlar. Para gerekiyor. Yani bir sorunu çözmeye çalışıyorlar. Banka kredisi başvurusu gibi. Bir problem oluyor ve onu çözüyorsunuz.
0: Niklas'ın kızı Angelina için bu iş bolca empati gerektiriyor.
2: Size nasıl yardımcı olabiliriz?
3: Evet, yakında Mallorca'ya gideceğiz. Su katırı ve birkaç mücevher getirdik. Buranın güvenli olduğunu biliyoruz ve tatil için paraya ihtiyacımız var. Yardımcı olabilir misiniz acaba?
2: Tamam, önce mücevherlerle başlayalım. Daha kolay olur. Elektrikli scooter için babamın yardımı gerekecek.
0: Anlaşılan teknolojik aletler ve saatler patronun uzmanlık alanı.
2: Baba.
1: Her şey yolunda mı?
2: Elektrikli skuter konusunda yardımın gerekiyor.
1: Bu işler bana kalıyor. Çünkü evin kadınları yapmak istemiyorlar. Panik oluyorlar. Ya bir şey olursa deyip duruyorlar. Korkacak bir şey yok. Oldukça kolay. Ama sonunda iş bana düşüyor.
0: Görev paylaşımı tamam. Sıra Niklas'ta.
1: İzninizle scooter'ı bir kontrol edeyim. Kullanıp görmem gerekiyor. Süper. Olay basit. Gelen her şeyin denenmesi gerekiyor. Bozuk mal getirenler oluyor. Kazıklamaya çalışıyorlar. Kontrol gerekiyor. İşin eğlencesi de bu. Mesela bir scooter'ım yok. İlk kez deneyeceğim doğrusu. Ne tarafa gitsem acaba?
0: Tehlike burada başlıyor. Cesaret devam etmeye cüret etmeyi gerektirir.
1: Elbette denerken yüzüstü düşebilirim. Yollar kaldırım taşlarıyla kaplı, tehlikeli olabiliyorlar.
2: Umarım başına bir şey gelmez. Bir yerini kırmadan sağ salim döner diye düşünüyorum.
1: Dürüst olayım, bir işe kalkışmadan önce değil, kalkıştıktan sonra düşünenlerdenim.
0: Güneybatı Dresden'in Gorbitz bölgesindeyiz. Alex Schleicher, 2010'dan beri gökdelenler arasındaki rehin dükkanını işletiyor. 39 yaşındaki Alex daha önce aynı bölgede bir bar işletmiş.
4: Para sıkıntısı çektiğim için rehinci olmaya karar verdim. Bu gerçekten olağan dışı bir durum, biliyorum. Elde avuçta zırnık yoktu. Dükkanı yavaş yavaş büyüttüm. Böylece başkalarını aynı kötü durumdan kurtarabilecektim.
0: Alex amacını yerine getirmek için her gün tezgahın ardından veya ev ziyaretleriyle insanlara ulaşıyor.
5: Merhaba.
4: Merhaba. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Bir şeyi geri almak için geldim.
4: Tamam.
5: Kartı göstermem gerekiyor değil mi?
0: Alex doğrudan sormasa bile müşterilerini düşünen biri.
4: Evinde 3-4 altın parası olan ve bu paralara ihtiyacı olan biri olduğunu düşündüm. Altın parasını ay sonunda getirdi ve ay başında bozdurdu.
0: Ödünç alınan meblağ 115 euro. Faiz ve harç 6,5 euro.
4: Toplam 121,5 euro ediyor.
0: Tam isabet. Altın para müşterinin acil durumlarda güvencesi oluyor.
5: Acil durumda elim ayağım bunlar.
4: Ne zaman lazım olacağı
5: evet,
4: hiç belli olmaz.
5: Acil durumlar için biraz para biriktirdim. Ne olur ne olmaz diye. Anlatabildim mi?
0: Altın para eskiden alınmışsa değeri artıyor.
4: Eskiden altın ucuzken herkes altın al, altın al, altın al diyordu. Birçok kişi altına koştu ve bu o zaman için çok iyi bir karardı. Şimdi altının değeri o kadar arttı ki insanlar altınlarını artık satabiliyor veya teminat olarak kullanabiliyorlar. Altın paranın şu anki değeri 1.032 euro. Bu yaklaşık 14 gram altının değeri. Gerçi sen altını satmayı düşünüyordun değil mi?
5: Aklıma gelmedi değil ama ne olacağı belli olmaz. Yani şimdilik kemer sıkma politikasına devam diyelim.
0: Müşterinin zor durumda olduğu açık. Alex bundan faydalanmak istemiyor ama yine de teklifte bulunuyor.
4: Eğer satmak istersen fiyatı tekrar konuşabiliriz. 900 euro demiştim ama arttırabiliriz. Tavsiyemi soracak olursan satma derim. Şimdilik birkaç açığı kapatır, sonra gelip altını geri alırsın. Ne zaman lazım olacağı hiç belli olmaz. Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
4: Bir şey olursa yine
5: tamam.
4: Beklerim.
5: Görüşürüz.
4: Anlaştık. Güle güle.
5: Görüşmek üzere.
0: Alex altını satın alsaydı kârla çıkacaktı. Onun yerine kazancını bir sonraki ay faiz ve borçtan çıkaracak. Bochum bölgesinin Ruhr şehri 370 bin sakiniyle bir rehin dükkanı açmak için iyi bir yer. 65 yaşındaki Marion ve patronu Daniela Löschner harika bir takım işi çıkarıyorlar.
6: Bunlar nedir?
7: Bunlar bugünün vade uzatma işleri ve senin için en uygun iş.
6: Çok sağ ol.
7: Rica ederim. Marion, cuma onca işin arasında yarısını yaptım bile.
6: Tabii canım. Tamam
7: dedim. Vade uzatmayı seviyorum. Tamam. Ürünü arıyor, hemen buluyorsunuz. Sonra aylık ödemeyi değiştirip motive oluyorsunuz. Ay ben bayılıyorum. Çok iyi bir iş.
6: Hep uzatma işleriyle ilgileniyorum.
0: Vade uzatma sabır gerektiriyor. Depozito numaraları karşılaştırılıp eskilerinin yerine yenilerinin getirilmesi gerekiyor. Tek düze bir iş.
7: Vade uzatmalar günlük geliyor ama en çok ay başlarında ve ay sonlarında, yani insanların tekrar nakde ulaştığı zamanlarda geliyor.
0: Ama bazı müşteriler sürpriz zamanlarda gelebiliyor.
7: Merhaba.
8: Ödemeyi yetiştiremedim.
7: Gerçekten mi?
8: Saatim hala sizde mi acaba?
7: Depozito kağıdı ve kimlik lütfen.
8: Depozito kağıdım yanımda değil.
7: Peki, kimliğinizi görebilir miyim?
8: Tabii.
0: Normalde borç vadeleri 3-4 ay oluyor. Teminat geri ödenmezse açık artırmaya gidiyor.
7: Saat açık artırmada.
8: Gerçekten.
7: Saati geri almak istiyor musun?
8: Bu mümkün mü?
7: Bulabilir miyim diye bir bakabilirim.
0: Kesin olan tek bir şey var. Saat açık artırmada. Alıcı bulunamadıysa hala stokta olabilir.
7: Saat satılmış. Üzgünüm.
8: Sağlık olsun. Bir tane daha var.
6: Harika birkaç yeni saatimiz var. Görmek ister misin?
7: Geçen sene de böyle olmuştu. Bence bir iki sene geç kaldığının farkındaydı. Bu olan bir şey. Maalesef saat 2023'ün başında açık arttırmada satılmış bile.
8: Apartman dairemde bazı harcamalar yaptım. Yani yeni bir saat alamam.
0: Deutsche Bahn dükkanı bile böylesine bir gecikmeyi kaldıramıyor. Ama Mario müşteriye bir çözüm bulmada kararlı.
6: Adama yeni bir saat bulmaya çalıştık. Geldiği gibi sana süper ucuz bir saatimiz var diyecektik. Ne tür saat istersin? Mesela burada bir Casio var. Çok güzel.
8: Evet, bunu alacağım.
6: Tamam.
0: 2 yıllık gecikmenin ardından 2 dakikalık hızlı ödemeyle iş tamamlanacak.
8: Saat takmayınca çıplak hissediyorum.
6: Yoklukları hissediliyor.
0: Sırada saatin fiyatı var. Acaba kasada indirim yapılacak mı?
6: 90 euro.
8: İyi fiyat. Üstüne kahve içecek param kalacak.
6: Bir kahve içersin hatta.
8: Evet evet.
6: 2 kahve. Afiyetle
8: iç. Teşekkür ederim.
6: Saatin fiyatı mağazalarda 199 euro. Normalde 99'a satıyoruz ama çok kibar biriydi, 90'a sattık. Al bakalım.
8: Teşekkür ederim.
7: İyi günler.
8: Size de.
6: Rica ederiz.
8: Tekrar İyi teşekkürler. Günler.
7: Asıl biz teşekkür ederiz.
8: Geciktiğim için üzgünüm.
7: Önemli değil, artık yeni bir saatin var.
8: Doğru, harikasınız.
7: Güle güle kullan.
0: Işık hızında iş. Müşteri memnun, patron memnun.
7: Marion.
6: Evet.
7: Sence nasıl iş çıkardık?
6: Harikaydık.
7: Bence de.
6: Çabucak hallettik.
7: Çabuk işler hep bana denk geliyor, öyle değil mi?
6: Keşke bana da denk gelseler.
7: Harika.
0: Funhouse Bochum dükkanı için güzel bir sabaha tanıklık ettik. Değerli metallerin merkezi Baden işte böyle görünüyor. 28 yaşındaki Benny Bach 2022'den beri bu işi yapıyor.
9: Ha, merhaba, nasılsınız? Gümüş alıyor musunuz acaba?
10: Evet.
9: 800 ayar.
10: Pekala.
9: Elimdekinin üstüne arabada 6-7 kilogram daha var.
10: Pekala. Bir bakayım.
9: Tabii tabii.
10: Buyurun.
11: Çok müşteri geliyor. Kısa zamanda bolca deneyim kazanıyorsunuz. İlk alımda kontrol etmek çok önemli. Kontrol ederken ellerimi kullanmayı seviyorum. Daha önce çokça metale dokunup kontrol ettim. Bu konuda deneyimliyim. Değerlerini tahmin etmeyi seviyorum. Evet, bu gümüş. Kaç kilo demiştiniz?
9: 6-7 kilo. Bıçakları nasıl hesapladığınıza göre
11: değişir. Ekip arkadaşımı çağırayım. Bıçaklarda sadece kulplar hesaplanıyor.
9: Tamam.
11: 15 ila 20 gram oluyorlar.
9: Hepsini getireyim o zaman, olur mu? Hı?
11: Ekip arkadaşımla gelip size yardım edeceğiz.
9: Hemen getiririm. Sıkıntı olmaz.
11: Öyle mi?
0: Yine de Yabez dayanamıyor ve geliyor. Çünkü gümüş onun tutkusu.
11: Gümüş miktarına bakacak olursak tek bir sofra takımından fazlası var. Yabez'in gelmesi iyi oldu.
12: Sofra takımlarını seviyorum. Geçenlerde bit pazarından birkaç euroya çatal bıçak takımı almıştım. Burada gümüşle sık sık haşır neşir oluyoruz. Ben de gümüş takımını alırken tecrübelerimden yararlandım. Böyle bir takım kolayca 1000 euroya gider. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Özellikle de durumu iyiyse tabii ki. Bakalım torbada ne var? Nereden aldın?
9: Kayınvalidemin hediyesiydi.
12: Güzel. Yüksek kalite gümüş bu. İyi işçilik.
9: Bunlar hiç kullanılmadı.
12: Öyle mi?
9: De artık kimse kullanmak istemiyor. Çocuklar da yadigarlar yerine parayı tercih ediyor artık.
12: Eski gümüşü temizlemesi çok zordur. Zaman alır. Eskiden ev işlerinin bir parçasıydı ama artık kimseye uğraşmak istemiyor. Çünkü çok zaman alıyor.
0: Bundan dolayı gümüş sofra takımlarına eritme işi rehin dükkanlarının gündelik işleri arasında yer alıyor.
12: Bazı parçalar kullanılmamış. Hala paketinde duran parçalar var. 2-3 kilo kadar ediyorlar. Bu da 1500-2000 euroya denk gelir. Belki de daha fazla.
9: Bıçaklar 7 kilo kadar geliyordu.
12: Evet, çoğu gümüşle kaplanmış, doğru.
0: Tekrar tartılmadan önce gümüş kaplama bıçakların ayrılması, demir kulpların ve plastiğin çıkarılması gerekiyor.
11: Elimi kestim.
0: Şimdilik sorun yok gibi duruyor ama kesin beklenmedik sonuçları olacak gibi.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
21: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
22: Bellona. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
24: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
25: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
26: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
27: Bu ne böyle?
26: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
28: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Zigbook'ta Angelina Bode birkaç mücevherin reyin değerini hesaplamakla meşgul. Bazı değerli taşlara değer biçilmesi ve onların boyutlarının hesaplanması gerekiyor.
1: Bu karat ölçüsü. Karat numarasıyla kullanılabilir olup olmadıklarına bakıyoruz. İncelemek çok önemli. Mesela şurada küçük bir kenar var. Bu karat ölçüsünün fazla yüksek olduğunu gösteriyor. Bir numara aşağıya doğru kaydırıyorsunuz.
0: Bu arada patron Bode ise başka işler peşinde.
2: Harika, mükemmel. Böyle elektronik araçları seviyorum, harikalar. Pedal çevirmeme veya kendi kendimi itmeme gerek kalmıyor, çok eğlenceli.
0: Müşteriler mücevherlerin yanı sıra elektrikli skuterlarını da bırakabiliyorlar. Bu başarılı kalite kontrol testi Niklas'ı oldukça etkilemiş gibi duruyor.
2: Süper, harika değil mi, harika. Test sürüşü çok iyiydi, bayıldım. İlk defa skuter sürüyorum. Küçük kızımın skuterına binmiştim ama elektrikli değildi. Bu skutera bayıldım. Elimizde kalırsa ne yapacağımı biliyorum. Açık artırmada kesin alınır. Talep çok oluyor.
0: Açık artırma geri alınmayan parçalar için yapılıyor. Parça alınmazsa masraflardan rehinci sorumlu oluyor.
3: Test sürüşü nasıldı?
2: Harikaydı. Güçlü bir motoru var. Herkes bana bakıyordu. İşlem tamam. Bunu alıyoruz.
3: Elektronik parçalar da burada, şarj kablosu
2: harika,
3: da.
2: Harika, kullanması da çok kolay, bayıldım. Hemen alayım.
0: Anlayacağınız mücevherler ve skuterlar teminat olarak alınıyor. Fakat değerlerine henüz karar verilmedi.
2: Olay şu, elimize geçen her şeyin değerini piyasaya göre belirliyoruz.
0: Müşteriler parayı Mallorca tatili için kullanacak. En azından bir içecek fiyatından fazla para alabilmeyi umuyorlar.
2: İkinci el fiyatının en fazla %50'si uygun olur gibi. Ürüne göre değişir aslında. Mesela burada eski fiyatının 500 olduğunu ama şimdi 350'ye düştüğünü görüyoruz. Geriye elimizde kalırsa satıp satamayacağımızı düşünmek kalıyor. Bu sorunun cevabına göre teminat olarak alım yapıyoruz. E-scooter çok talep gören bir ürün. Eğer müşteri geri gelmezse satabileceğimden eminim. Yani hiçbir sorun yok. Pekala, fazladan 100 euro teklif edeceğim.
0: Uzun bir tatile uygun bir bütçeye yetecek mi göreceğiz. Sıra mücevherlerde. Mücevher reyin değeri asıl değere oldukça yakın.
1: Tüm mücevherler ve elektrikli skuter için toplam 1760 euro borç verebiliyoruz.
3: Harika.
1: Evet.
3: Tamam.
0: Bu kadar parayla krallar gibi gezilir. Ama 70 euro faizi de unutmamak gerek. Başkentin merkezine yakın Tempelhof bölgesinde bir rehin dükkanı yer alıyor. Jan Folter ve Franzi Weinberg birlikte günlük 30 müşteriye hizmet veriyorlar. Çoğu borç için geliyor.
4: €15.000 için faiz oranınız nedir acaba?
5: %3,5.
0: Işık hızında cevap geldi. Bu yüzdenin karşılığı ise
5: 15.000 için aylık 525'e denk geliyor yani.
0: Faiz ve harç ücretleri belli oldu. Ama talep edilen borç miktarı küçük bir servet ediyor. Teminatın oldukça değerli olması şart.
4: Biraz daha fazlası olur mu acaba? Mesela 17...
5: Elimden ne gelir önce hesaplamam lazım. Bir kontrol edeyim. Müşteriler altın getirdiğinde iki ışıkta görüyorsunuz. İlk olarak camın arkasından görünüyorlar. Sonra altını size uzattıklarında her şey değişiyor. Garip renklerde olabiliyorlar. Bilinçaltınızda parçaları ayıklamaya başlıyorsunuz. Aradan kontrol edeceklerinizi seçiyorsunuz. Sonra damgalarına bakıyorsunuz. Damga var mı diye kontrol ediyorsunuz. Ve içgüdüler çalışmaya başlıyor. Açıklaması oldukça zor bir durum aslında. Ama biz anlıyoruz işte. Bu bizim işimiz. Bunu anlamak zorundasınız.
4: Şuradaki 18.
5: 585, 14, 14.
6: O da mı 14?
5: Biraz daha incelemem gerekiyor ama. Yani size inanıyorum ama kontrol etmek zorundayım.
0: 11 yıllık profesyonel tecrübeye rağmen incelemeden olmuyor. Özellikle borç talebi bu kadar yüksekken.
5: 17 istiyordunuz değil mi? 15
6: evet.
5: Değil.
6: Evet.
5: Düzenli müşterimiz misiniz siz?
6: Tabii tabii.
7: İyi müşteriler.
5: Burada damga göremiyorum. Bakabilir misin? Değeri öyle çıkacaktır ancak.
0: İnceleme işi X-ray makinesine benzer bir analiz makinesiyle yapılıyor.
5: Makine alaşımın tam bir incelemesini yapıyor. Her şeyden ne kadar var orada görüyorsunuz. Ne kadar altın, ne kadar gümüş ve bakır var ortaya orada çıkıyor sadece. Bu 18 değil mi?
6: Evet.
0: Teknolojik müdahaleye rağmen eski usul inceleme yöntemi güvenilirliğini koruyor.
5: Nasıl oldu? Yakıştı mı?
4: Ha, kesinlikle.
5: Öyle mi? Bakalım burada ne varmış? Hadi bakalım. Tamam. Hazır mısın?
7: Bir dakika.
5: Daha hızlı yap hadi. Ben biraz sabırsız biriyimdir de.
7: Bugün gıcıklığı üzerinde.
5: Şimdi buna bir çift laf ederdim de neyse artık.
7: Cevap vermeden duracağımı mı sandı? Hadi oradan. Benim de ağzım var. Ben de konuşabilirim. Evet 18 çıktı.
5: Harika.
0: Bu demek oluyor ki müşterinin talebi altın mücevherlerin teminat değerinden çok da uzak değil. Geriye tek soru kalıyor. Acaba 15 bin yerine 17 bin euroya karşılık geliyorlar mı?
5: Aslında bütün hesapların ardından 16.521 euroya ulaşıyordu. Ama istatistiklerden ve müşteri profilinden sonra 17 bine tamamlama kararı aldık. Mücevherleri almaya geri geleceklerini biliyoruz. Almasalar bile açık arttırmada mücevher satmak çok kolay. Parayı geri alabiliriz yani.
0: Her şeyden sonra aşılması gereken bir durum daha var.
5: 17 binden fazla olmaz, tamam mı? Daha da arttıramam. Daha son kontrolleri yapacağım zaten.
6: Pekala.
5: Tamam, hemen halledeyim.
6: Zaten kontrol etmemiş miydiniz?
5: Bir daha yapmam gerekiyor.
7: Ne olur ne olmaz, bir sorun olduğundan değil.
0: Franzi tekrar kontrol etmek istiyor. Daha sonra pişman olmaktan iyidir. Bu zamana kadar tecrübeli gözlerinden yararlanan Franzi, altınların arasında sahtelerin olup olmadığını görmek için rastgele kontroller yapacak.
5: Altını test etmeliyim. Yoksa 15 bin eurom çöpe gidecek. Geri alamayacağım. Geri gelmezlerse zor durumda kalmayacağımdan emin olmam gerekiyor.
0: Son risklerin ortadan kalkması için test etmek gerekiyor. Yoksa sorun çıkabilir. Franzi bu duruma daha önce düşmüş.
5: Hatalardan ders çıkarmalısınız. Daha önce hatalarımın bedelini ödedim. Çok yazık oldu tabii o arada. Bu 750 gramlık kısım 18 karat. Orada da 400 gram var. Etkileyici, her şey yolunda, tamam. 17 bin euroyu size verebiliyoruz. Hemen makbuzunuzu çıkarıyorum, tamam mı? Bir saniye.
7: Franziska, Franzi, 4250 euroluk 4 makbuza böl.
5: Meblağı birkaç makbuza böldüm. Çünkü müşteri böyle istedi. Bizim için fark etmez. Neden? Ne oldu ki?
7: 4250'yi 4 ile çarpar mısın? 17 bin eder. Eğer matematiğin iyiyse tabii.
5: Yüksek meblağlı borçlarda müşteri borcu taksit taksit kapatabiliyor. Ödediği paraya denk gelip mücevherleri alıp gidiyorlar. Sanırım bu hoşlarına da gidiyor. Güvende hissetmelerini sağlıyor. Bu durum beni sinir ediyor ama ben tam tutarı çıkaramıyorum. Parçalar çok ağır, bazıları hafif ama.
7: O zaman 4 binlik veya 3 binlik parçalara bölelim, olur mu?
5: 3 tane 5 binlik makbuza bölsem sizin için uygun mu acaba, olur mu?
4: Olur.
5: Tamam. Şu üçünde aynı miktarda para var. Şunda da farklı miktar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bir kontrol eder misiniz? Şu bantları almam gerekiyor. Tamam mı? Para bantlarını bir sonraki 1000 euro için geri almalıyım. Bantları dağıttıkça elimdekiler bitiyor. Bundan dolayı hepsini geri istiyorum. Ataçla tutturunca oluyor da bantlar paraya mal oluyor. Bir sonraki banknotlar için lazım. O yüzden mutlaka geri isterim.
4: Teşekkür ederim.
5: İyi günler.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Budur.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Kasruhe'de gümüşlerin kontrolü pek de iyi gitmiyor. Beni parmağını kesiyor. Ya beste sakinliğini koruyup tavsiyelerde bulunmaktan çekinmiyor.
1: Bıçaklar hala keskin. Dikkati elden bırakmamak lazım.
2: Kesiyi dezenfekte etmeliyim.
1: Evet. Doğru bir karar olur.
2: Bir de bezi bulabilsem.
1: Çok kanıyor mu?
2: Biraz.
1: Bıçaklarla çalışırken sık sık olabilen bir durum. Kesik oldukça kötü duruyordu ama beni çabucak üstesinden geldi.
2: Biraz dezenfektan.
1: Beni pratik biridir.
0: Beni pratik olabilir ama nişanlısı Lerka Beni'yi de aşmış durumda.
2: Lali, bandaj lazım.
3: Aman tanrım. Beni çok dikkatsiz. Çok sinirleniyorum. Sürekli dikkatli ol diyorum ama boşuna. İnanamıyorum.
2: Ne oldu?
3: Nasıl oldu bu?
2: Bandajlamam gerekiyor.
3: Onu çok seviyorum ama benim gibi olmasını istiyorum. Ellerime ve giysilerime çok dikkat eden biriyim. Onlar hayatımın en önemli parçası. İşim için de önemli.
1: İyi misin Beni?
2: İşte, sorun yok.
0: Beni geri gelene kadar işi Yabez devralıyor. Eğitiminin 3. senesine başlamak üzere.
1: İlk yardım eğitimi aldım. Nasıl yapılır bilirim. Jane dükkanında böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Eğitimim işe yarayacak gibi.
0: Her şeyin bir ilki vardır. Laika'ya kalsa bu Benny'nin ilk ve son kazası olacak.
3: Dükkan bomboş. Neden?
2: Evet öyle.
3: Gülmesene.
0: Bu küçük krizden sonra her şey eski haline dönüyor. Yabez'se durumu eğlenceli hale getirmeye çalışıyor.
1: Hepsi ne kadar ediyor dersiniz?
4: 4000.
1: 3224.
4: Ağırlığı?
1: 4.9 kilo.
4: Gram başı kaç euro?
1: 800 karat için 66 sent.
4: 66 mı?
1: 66.
4: Tamam.
1: Evet. Bir bakayım. Bazen müşteriler daha fazlasını bekliyor ama ben duygusal davranmak istemiyorum. Ellerinde ne varsa ona göre hareket etmek zorundayım. Bendeki listede ne yazıyorsa o. Beklentilerin ötesinde herkes hak ettiğini alıyor. Yapabileceğim başka bir şey de yok. Hesaplı olmaya çalışıyorum.
0: İşin sonunda önemli olan müşterinin gümüş karşılığında aldıklarından memnun olması. Alex Schleicher çoğunlukla mobil bir şekilde çalışıyor. Böylece müşterilerin çekinceleri ortadan kalkıyor. Fikrini şu şekilde açıklıyor.
5: Doğudakiler rehin dükkanına gitmekten çok utanıyor. Batıdakilerse bunu normal buluyor. Sonuçta herkes paraya sıkışabilir. Bu herkes için çok normal bir durum değil mi?
0: Özellikle ay sonlarında Dresden Gorbitz'teki bu küçük dükkana çokça müşteri geliyor. Çoğu çevre mahallelerde yaşıyor.
6: Durun, teşekkür ederim. Yardım edeyim. Şöyle yapalım.
5: Güzel.
6: Şöyle açalım.
5: Ah tabii.
6: Size 10 euroluk madeni paralar getirdim.
5: Aa uygun. Bu
6: bunların
5: gerçek para.
6: Bunların hepsi tescilli. Her biri aşağı yukarı 10 eurodan biraz fazla ediyor.
5: Bence ek bir değeri yok. 10 euroysa 10 eurodur yani.
0: Onluk madeni paralar hala ödemelerde kullanılabiliyor.
5: Paraların materyal bakımından hiçbir değeri yok. Gümüş alaşımın değeri paranın söylenen değerinin çok ama çok altında diyebilirim. 10 eurodan çok daha az.
6: Toplam 180 tane var. Hı-hı. 130 uygun mudur?
5: Tamam, uygun.
6: Tamam.
0: Müşteri paraları koleksiyon parçaları olarak tutmak istiyor. Her iki taraf için de bu kazançlı bir takas oluyor.
5: Riskli bir iş değil. Hepsi birlikte 180 euro ediyor. Zararda kalma

0: Isılım çok düşük.
1: Almak istediğim bir şey var ama yeterince param yok. Böyle durumlarda rehin dükkanı çok işime yarıyor. Keşke gerek kalmasaydı derdim ama ne derler bilirsiniz. Buna da şükür kabul etmek zorundayım.
0: Eğer 150 euroya ihtiyacın olsaydı 150 verirdim.
1: İlk başta öyle deseydim keşke.
0: Öyle mi? Nasıl istersen.
1: Olabilirdi
0: tamam,
1: aslında.
0: Tamam 150 olsun.
1: Evet.
0: Depozito aralığı 3 ay oluyor. Aylık olarak ödemen gerekiyor. Eğer erken gelirsen daha az faizi ödersin. Bunların hepsini bilmen gerek. Yani seni yanıltmıyorum.
1: Tamam.
0: 2, 4, 5, 8, 10, 15. Al bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Müşteri oldukça açık konuştu. Özgüvenliydi. Bu işimize geliyor. Elinizde değerli bir şey varsa acil durumlarda kullanmak oldukça mantıklıdır. Özellikle kısa süre içinde geri alabiliyorken. Aslında oldukça güvenli bir iş. 3 ay süresi var. Parayı erken getirirse çok daha iyi. Madeni paraların süre bitmeden almış olur geriye. İyi günler.
1: Size de.
0: Görüşmek üzere.
1: Tekrar teşekkürler.
0: Rica ederim, görüşürüz.
2: Kısa süre için çıkarılan borç miktarı müşteriyi memnun etti. Berlin'in güzel bir semtinde yer alan Tempelhof rehin dükkanında Franzi Weinberg 2013 yılından beri aynı işi yapıyor.
3: Merhaba, buyurun lütfen.
4: Oyun konsolumu rehin vermek istiyorum.
3: Adınız Mike'tı değil mi?
4: Evet.
3: Tamamdır. Adamın adı Mikey.
2: Mike düzenli bir müşteri.
3: Oyun konsolu, joystick ve kabloları.
4: Evet.
3: İçinde oyun var mı?
4: Bir sürü.
3: Kaç tanedir mesela?
4: 350'den fazla.
3: Çok seçenek varmış.
4: Evet, bir sürü.
3: Harika. Alabilirim. Alttan verebilirsiniz bana. Oyun konsolu geldiğinde ne durumda olduğuna bakmak gerekiyor. Bazen toz içinde oluyorlar. Beyaz olanlar sararmış oluyor. Özellikle de çok pis evlerde. Çok pislerse temizlesinler diye önce geri veriyorum. Bez falan uzatıyorum. Bazen lekeli mi, hasar mı anlaşılmıyor. Yani benim için temiz olmaları daha iyi. Hemen kontrol edeyim. Bir eksiği yok değil mi bunun?
4: Hayır yok, her şey orada.
3: Evet, kablolar
4: İki
3: tamam.
4: 2 terabayt hard disk de orada.
3: 2 terabayt mı? Bir sürü de oyun evet var daha ya, ne evet olsun.
2: Dükkan boş olduğundan yan teknik kontrolleri seve seve üstleniyor.
5: Eskiden oyun oynamayı severdin öyle değil mi?
3: Ben mi? Eskiden küçük bir oyun konsolum vardı. Tetris, yılan falan oynardım. Bir saniye karıştırdım.
5: Öyle mi?
3: Dürüst olmak gerekirse bu işlerden pek anlamam. Açıp bakabilirim tabii. Joystick kullanmayı da biliyorum. Ama tam olarak her şeyi kullanmayı bilemiyorum.
5: Tek bildiğim konsol Nintendo 64. Arkadaşlarımla deliler gibi Mario Party oynardık.
3: O hangisiydi? Evet. Küçük bir şey miydi şöyle şu kadar?
5: Yok, o başka.
3: Yok artık, o kadar
5: Game
3: değil.
5: GameCube olması gerek.
3: O kadar yaşlı değilim ben.
5: Tabii. Nesiller uymadı işte.
3: Bahse var mısın? Kazanan ne alıyor söyle.
5: Bir şişe köpüklü.
3: Tamam, bir şeyler içeriz o zaman ama sen
5: o
3: öde
5: olur,
3: tamam
5: ama
3: mı?
5: Ama rengi önemli.
3: Ne istersen. Ben uyarım.
5: Kaybedeceksin zaten.
3: Tabii. Çok sık bahse girmeyiz biz. Bu korku oyunu muydu, doğru mu hatırlıyorum? Ne diyorsun Yan? Makineyi prize taktık, denedik. Karakteri ileri geri götürüp gidiyor mu baktık yani. Ne olur ne olmaz değil mi?
5: Neye saldırıyorsun?
3: Aa, vuruldum galiba ben. Konsol çalışıyor mu diye görmek için 5 dakika daha oynamaya karar verdik. Biraz eğlenelim istedik.
2: Konsol kontrolü rehincileri esir alıyor. Müşteri ise alacağı parayı sabırla bekliyor.
5: Tüfek dürbününü unutma.
3: Göremiyorum ki, yardım et.
5: Sanırım. Adamı kaybetti.
3: Baksana, o nasıl yaptın onu sen?
2: Konsolun çalıştığı ortada. Ama Franzi ve Jan emin değil gibi duruyor.
3: Oo.
5: Benlik değil.
3: Belli oldu zaten.
5: Evet, insanların oyun oynamayı neden tercih ettiği anlaşılıyor.
2: Bu arada Mike beklerken kök salıyor.
3: Köpeğe sakın vurma.
5: Baksana nasıl da gidiyor öyle.
3: Tamam. Sıra bende. Bırak bende. Dur, şu tuşa basacağız
5: evet.
3: Tamam mı? Buna. Bırak.
5: Eğlence işimizin parçası. Çalışırken eğlenmeseydin bu işi yapamazdın.
3: 5 dakika bakalım demiştim. Oturup 3 saat oynayalım demedim. Bak nasıl açılıyor öğrendim. Kapat hızlı hadi. Dur bakalım.
5: Gördün mü? Bekleyin tamam. Diyor.
2: İşin sonunda Franzi ve Yan'ın eğlencesi Mike'ın işine yarıyor.
3: 45 euro olsun mu yoksa 50 mi diyelim, ne diyorsun?
6: Olur.
3: 45 yerine 50 dedim çünkü Mike düzenli müşterilerimizden. Onu mutlu etmek istemiştim aslında.
4: Rangy sağ olsun yine paçayı kurtardım. Bu parayla birkaç gün idare ederim. Oyun oynamadan önce karnımı doyurmalıyım. O daha önemli bence.
3: Teşekkür ederiz.
4: Ben teşekkür
3: Görüşmek
4: ederim.
3: Görüşmek üzere, iyi günler.
4: Sağ olun.
2: Müşteri memnun ayrılıyor. Bir sonraki ayın ödemesi gelene kadar tabii.
4: 50 euroyla bir süre idare edebilirim, evet.
3: Ayın bitmesine 4 gün vardı. Birçok kişi bu zamanlarda paraya sıkışır.
2: Bu sadece Berlin'e özel bir durum değil. Ülkenin her yerinde görülen bir durum bu.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
9: takoman. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
10: Ama ne otel?
11: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
11: Gerçekten mi? Kanıtla.
12: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
10: Favori sitendekini bile.
12: Aynı otel. Yarı fiyatına.
10: Trivago'ya bakmamış.
11: Trivago'ya bakmadım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
13: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Katruhe'de büyük paraların konuşulduğu işlerle sık karşılaşılmıyor. Henüz eğitimde olan ve küçük işleri seven Yabez bundan memnun.
18: Merhaba, mücevher mi getirdiniz efendim?
16: Evet, rehinciye geldim çünkü işim yeteri kadar ödemiyor. Bu Pandora bileziği satmaya geldim.
18: Tamam.
16: Artık neredeyse hiç kullanmıyorum.
18: Hemen bir bakayım.
16: Elden çıkarma kararı
18: Buyurun,
16: aldım.
18: Buyurun bakayım efendim.
16: Siyah renkte.
18: İşimin en iyi yanı günlük etkileşimlerimde farklı şeylere tanık olmak. Hiç beklemediğiniz şeyler görürsünüz. Evet efendim, bu bir Pandora bilezik.
15: Pandora'nın küresel çapta en çok satan bileziği. Dahası var.
18: Ve 925 karat. Gümüş mücevherleri, paraları, hatta gümüş olan her şeyi çok severim. Bileziğin değeri 12 euro kadar efendim. Sizin için uygun mu?
16: Olsun. Elimde kalmasından
18: tamam.
16: İyidir.
18: Başka bir şey getirdiniz mi? Var mı bir şey?
16: Şunları rehin veririm diyordum. Belki bir şey kazandırır diye.
18: Anladım.
16: Değerini görüp ne kadar kazanırım tamam. Bakıp karar verecektim.
18: Depozitosu ne kadar olur sence?
16: Nasıl yani? Evet.
18: Mesela burada bir taklit mücevher var.
16: Taklit mi?
18: Evet.
16: Rezalet.
18: Taklit olduğunu alışım ayar damgalarının olmayışından anladım. Ne altın damgası ne gümüş damgası var. Olsalar dahi sahte olabiliyorlar. Dikkatli olmak gerek. İyice incelemek her zaman en doğrusudur. Ben de işimin ehli olmaya çalışıyorum.
15: Dikkatli bir öğrenci ve müstakbel bir rehinci olarak Yabez bildiklerini bir öğretmen misali müşteriye aktarıyor.
16: Annemin de gerçek olmama
18: evet,
16: ihtimali
18: iyi
16: yok.
18: Duruyor. 333 ayar. Damgayı da buldum. Daha sonra müşterimiz 3 tane güzel yüzük çıkarttı. Hepsini yakından inceledim. Ne tür altın olduklarına baktım. Daha sonrasında ayar damgalarını kontrol ettim. Yüzükleri asitle mihenk taşına sürtmeyi de denedim tabii. Sonra da anladım ki damgalar hakikiydi ve bunlar taklit değildi.
15: Sonuç şu oldu.
18: Evet, önceki 333 ayar. Bu ise 585 ayar altın. Sana ne kazandıracağını söyleyebilirim. İster misin?
15: Yüzüğün %58,5'u altın. Ağırlığına göre değeri değişiyor.
18: Rehin değeri 150 euro.
15: Diğer yüzükler de tartılıyor.
18: Sonuç olarak 6, 6.40, 100 euro daha çıkıyor. Toplam 250 euro ediyor efendim.
16: Arttırmak için bir iki şeyim daha var.
18: Önümdekiler için en fazla bu kadar verebilirim.
16: Bu iş görür mü acaba?
18: Neymiş bakalım?
16: Gümüş.
18: Maalesef gümüşü teminat olarak alamıyoruz.
16: Gerçekten
18: efendim.
16: Gerçekten mi?
18: Maalesef.
16: Evde birkaç parça altın daha
18: olacak. O daha iyi olur. Ne zaman isterseniz altını getirip daha fazla para alabilirsiniz.
16: Tamam, bir bakayım.
18: O zaman şimdilik 250 diyorum efendim.
16: Tamam, o
18: zaman. Sizi ilk kez burada görüyorum. Telefon numaranızı rica edebilir miyim lütfen? Müşterileri dinliyor, isteklerini yerine getiriyorum. Ama çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü çok müşteri geliyor. Yine de müşterileri her zaman dinlemekten keyif alırım. Özellikle kötü durumda olanları önceliklendiriyorum. Mesela bu müşterimizin acil paraya ihtiyacı vardı. Ve ben de bu durumda yardımcı olmaktan mutluyum. Mutluluk duydum. İşte rehin makbuzunuz. Kaybetmemeye dikkat edin. Başkasının eline geçerse rehin verdiklerinizi gelip alabilirler. Aylık faizimiz her ay için %4. Eşyalarınızı almak içinse 3 ayınız var. Eğer isterseniz bu süre içinde gelip alabilir veya süreyi uzatabilirsiniz. Aylık 8 euro gözüküyor efendim.
16: Tamam.
18: 250 euronuz da burada. Buyurun.
16: 100 euro bana yeter aslında.
18: O da olur. Her şey pürüzsüz ilerledi. Bu beni mutlu etti. İstediği parçaları ona geri verdim. Yüzükler şu ara iyi paraya satılabilirdi ama müşteri pek satmak istemiyordu sanki. Kopmak istemiyor gibiydi. Aslında rehinci olarak bizim işimiz tam da bu. Kopmak istemediğiniz şeyleri getirip bizden borç alırsınız. Sonrasında borcunuzu zamanla kapatıp eşyalarınızı geri alırsınız. Böyle bir durumda insanlara yardımcı olmaktan da mutluluk duyuyorum.
16: Çok teşekkürler.
18: Rica ederiz, iyi günler.
16: Size
18: görüşmek
16: de.
18: Görüşmek
16: üzere.
18: Görüşürüz, teşekkürler.
15: Yabez harika iş çıkarıyor. Müşteriyle mükemmel şekilde ilgileniyor. Umalım da patronu da bunu görsün.
16: Bu mücevherler benim için oldukça değerli. Duygusal bir bağımız var. Geri alabilmeyi umuyorum.
15: Bu olduğunda rehincilerin işi tamamlanmış olacak. Zikburg'da Niklas Bode'nin işleri kırmızı rehin aracıyla tıkırında. 57 yaşındaki rehinciyi gelin beraber dinleyelim.
0: Eminim herkes hayallerinde inşa ettikleri şeylerin gerçek olduğunu görmekten mutlu olurdu. Ben buna inanıyorum. Araç tam hayal ettiğim gibi duruyor. Hatta hayal ettiğimden de iyi diyebilirim. Harika görünüyor.
15: Her ne kadar harika görünse de araç henüz tamamen hazır değil.
0: İşte geldim.
7: Kıpkırmızıymış, hoşuma gitti.
19: Merhaba, eskiden sarıydı.
0: Evet ama iyi duruyor, öyle değil mi?
7: Kesinlikle.
15: En azından dışarıdan bakıldığında bu taşıma kamyonu görkemli ve mobil bir rehin dükkanı haline geldi.
0: Evet, sıra sizde. Polyo kaplamada bir sıkıntı var gibi.
19: Öyle evet. Görünüyor.
0: Girip bir bakın bakalım.
15: Angelina'nın kocası Fabian aracın iç dizaynından sorumluydu.
19: Yavaş yavaş tamamlanıyor.
15: Oldukça konforlu duruyor. Ahşap panelleri, teminatların konması için dolapları, kasası ve alarmıyla tam bir rehin dükkanı.
0: Çok iyi görünüyor. Eski haliyle şimdiki halini bir karşılaştırsanıza. Harika iş çıkardın Fabian.
7: Teşekkür ederim.
0: En son bir şey yapmıştın. İç duvarı bir şeyle kaplamıştın.
7: Doğru.
0: Darbeye dayanıklı bir film
7: henüz
0: gibi
7: eklemedi.
0: Bir şeydi. Peki ya yalıtım? Emin misin?
7: Evet.
0: Önce zırh tabakasını eklemiştik. Sonra yalıtım. En son ahşap paneller gelmişti.
7: Aralarına kabloları koyduk. Bağlantı kolay olsun diye. Evet işte.
0: En zor kısmı elektrik sistemi olacak. Her şeyin hayallerimdeki gibi olması için bu çok önemli. Çok. Bir sürü teknik iş bizi bekliyor. Tepeden başlayalım diyorum. Daha uygun olur gibi geliyor. Bu durumda internet anteninden başlamalıyız. Seyyar rehin dükkanı için internet olmazsa olmaz. Bence ilk olarak dışarıdaki antenden başlayalım. Üstten alta doğru gidelim.
15: İletişim ve otonom veri iletimi mobil para yatırma işlemleri için çok önemli.
19: Bir süre sonra araçla değerli şeyleri taşımamız gerekecek. Güvenlik öncelikli konulardan biri olmalı.
0: Bunun için güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Aracın güvenliğini sağlamalıyız.
19: Kameralar bu yüzden takıldı. Kamyonu her taraftan kontrol etmemizi sağlıyorlar. Görüntüleri dükkandan takip edebiliyoruz. Her şeyin iyi olduğundan emin olmak oldukça kolay oluyor.
0: Televizyon anteninin arkasına koysak, arkası daha iyi. Çok yüksek olmamalı. Aracın yüksekliğine dikkat etmeliyiz.
19: Öbür türlü
0: evet, bu durumu daha önce yaşamıştık. Bundan dolayı antenlerin aynı yükseklikte olması çok önemli. O zaman 3 metrede kalıyoruz.
15: Buralara kendi başına gelmiş Niklas bu işi de kendi başına halletme kararı alıyor.
0: Anteni alabilir miyim? Doğru yükseklikte kalabilmek için kalıbın kısaltılması gerekiyor. Ne kadar yüksek olursa antenlerin o kadar iyi çalışacağı aşikar. Ama yüksekliğe dikkat etmeliyiz. 25 santime ayarla. 25 santim kadar kesmeliyiz. Bizde iş böyle yürüyor. Fikir babası ben oluyorum. Diğerleri bu fikirleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu işi Fabian yapmalıydı.
15: 2021'den beri Niklas'ın damadı olmak Fabian'ın işini zorlaştırıyor.
19: Ağaçları kesmemeye dikkat et.
7: Elimden geleni yapıyorum.
19: Fabi'nin koruyucu donanımları takması gerekiyordu. Gözlük ve eldivenleri yoktu. Arkadaki çalılardan uzaklaşabilirdi. Ama kısacık bir iş için uğraşmak istemiyormuş. Ve hemen halledivermiş. Ne diyebilirim ki? Yapacak hiçbir şey yok.
0: Harika oldu Fabi.
7: Mükemmel.
0: Bana bir iyilik yap. Anteni koyduğum yere vidala ve yapıştır.
7: Evet.
15: Fabian'ın işi Niklas'ın hayallerini gerçekleştirmek olsa gerek. En azından evin köpeği kırmızı kamyondan memnun duruyor.
0: Beğendin mi oğlum? Neredeymiş Fabian amca? Ha? Çalışıyor muymuş bakalım? Fabian, iyi iş çıkardıysan seni ısırmaz, merak etme.
15: Niklas tabii ki işin iyi yapıldığını görmek için bizzat kontrol ediyor.
0: Olmuş. Tam oturmuş, sığmış, hafif oynuyor. İçeride hava kalmış olmalı ama çalışıyor. Yarın havalandırma sistemiyle güneş panellerini ekleyeceğiz. İyice monte edildiklerinden emin olmalıyız. Sonra üst tarafta işimiz bitiyor. İçeriden devam ederiz artık.
7: Tamam, toparlanalım.
0: Süper. Toparlanıyoruz. Evet, her şeyin pürüzsüz ilerlemesini umuyorum. Yapacak daha bir sürü iş var. İçeride yapılacaklar nispeten kolay ama önce teknik zorlukların halledilmesi gerekiyor. Hesaplamalar çok önemli. Havalandırma sistemi için yerimiz çok dar. Bakalım tutacak mı? Göreceğiz bakalım.
15: Seyyar rehin dükkanının 2 haftaya çalışmaya başlaması planlanıyor. Bakalım her şey nasıl olacak?
20: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Budur.
21: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
15: Budur.
21: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Aa, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
17: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
18: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
18: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
25: ...17 gram
26: altının değeri 1100 dolar.
27: Bu iyi bir çalışmaydı.
28: Evet, fena evet. Değil.
26: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da... ...nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
28: Birbirimize bakıp...
29: Oh, eyvah dedik.
28: Eyvah.
29: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda... Evet. ...bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
26: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
28: Wes ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde...
29: Başımızın belada olduğunu anlamıştı.
28: Evet.
26: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca... Freddy ve Juan, Wes ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
28: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
26: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wade ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
28: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
26: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
28: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
29: Bir sürü tamirat yaptık.
28: Sonra ikinci testi yaptık.
29: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
27: Tamam. İşte sonuç bu.

0: şu ayakkabılar ama.
1: Bu ayakkabılarda gizli bir şey yok.
2: Karamelli çikolata
1: gibi. Sana söylüyorum, bir yerde bir çalılığın içinde uzanıp gözetleme yapabilir. Evet. Ve bunlar yıldız gibi parlayabilir.
0: Doğru ama bir festivaldeyken böyle evet. Anlarsın. Tıpkı senin gibi. Bilirsin, insanlar kaynaşır. Eğer federal ajanları arıyorsan ayakkabılarına bakmalısın. Çünkü hepsi parlak ayakkabılar giyer.
2: Karamelli çikolata kalıbı gibi.
0: Gizli görevde.
3: Aferin. Bunlar kaliteli ürünler gerçekten.
1: Evet biliyorum.
3: Evet, çayımla aynı renkteler.
1: Beni endişelendiren de bu zaten.
3: Evet, afiyet olsun ahbap.
1: Yola çıkıyoruz. İngiltere'deki depoları tarıyoruz.
0: Bu kesinlikle
1: inanılmaz. En ilgi çekici. Daha önce bunlardan hiçbirini görmedim. En heyecan verici.
0: Ho, yaramaz bir araba bu.
1: En şaşırtıcı klasik arabalar.
0: Bu tam sana göre.
1: Aa, sevdim bunu. Bunları satın alacağız. Bunları tamir edeceğiz.
0: Aa!
1: Ne güzel bir karla da satacağız. Güzel küçük bir kazanç kapısı. Unutulmuş hazineler klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik bir araba arayışıyla Essex'e gidiyoruz ama her zamanki gibi Faz arabamızdan şikayetçi.
0: Sanırım 6 numaralı otobüse binsek bile muhtemelen bundan önce Exis'e varırdık, öyle değil mi?
1: Bir noktada konunun otobüslere geleceğini
0: özür
1: biliyorum.
0: Özür dilerim, bunu kastetmedim.
1: Şimdi bak, gidip James'i göreceğiz değil mi?
0: Doğru, evet.
1: Kendisi evet, Burnham on Crunch'ta.
0: Kasten mi haki tişört giydin?
1: Olabilir, olabilir.
0: Büyük çocuklarla kaynaşmaya mı çalışıyorsun?
1: Olabilir.
0: Evet. Sanırım öyle çünkü James'in ne sevdiğini biliyoruz öyle
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet biliyoruz, askeri malzeme.
0: Evet kesinlikle.
1: Belki bana uygun bir şeyler alabiliriz.
0: Pekala tamam harika.
1: Orada başka araçların başka fotoğraflarını da gördüm.
0: Doğru.
1: Yani cipler falan.
0: Tamam
1: gibi.
0: Yani her şey olabilir ama askeri bir havası olacak.
1: Bugün kesinlikle askeri bir ortama gidiyoruz diyebiliriz.
0: Harika.
1: Dolayısıyla jeeple mi dönüyoruz yoksa tankla mı kim bilir ama Burnham on Crunch seni selamlıyoruz. Eğer tabii bir gün selam vermeyi öğrenebilirsen. James ben bu sabah nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu benim şimdiye kadar içinde bulunduğum en uzun çıkmaz sokak. Sanki 8 kilometre uzunluğunda.
0: Sonunda bir çıkmaz sokak tabelası olduğunu fark ettin mi?
1: Evet, başlangıçta.
0: Yanlış yerde olmayayım diye düşündüm. Burası denize çok yakın mı peki?
4: 400 metre. Kelimenin tam anlamıyla o yönde Kuzey Denizi var.
0: Harika.
1: Tamam. Şimdi bak dostum, burada neler olup bittiğine dair bir evet. Fikir veriyor.
0: Etkileyici.
4: Şey yani biz uzun yıllardır buradayız. Bu yüzden biz klasik arabalar, klasik askeri araçlar koleksiyonu yapan, farklı gösterilere katılan bir grup insanız. Mesela askeri araç gösterileri, klasik araba gösterileri gibi.
0: Evet.
4: Katılabileceğimiz her türlü tarihi etkinliğe katılmaya çalışıyoruz.
1: Bak buradaki hava biraz askeri ama Amerikan vari.
4: Evet, daha çok Amerikan tarzını hedeflemeye çalışıyoruz. Peki, Amerikan malzemeleri, yer yer İngiliz ve hatta biraz Rus tarzı şeylere de yöneldik. Her şeyden çok bunun tarihsel yönünü önemsiyoruz çünkü.
1: Vay canına.
0: İçeride çok fazla eşya var. Satılık mı hepsi yoksa?
4: Evet, çoğu satılık. Çoğu
0: tamam.
4: Satılık.
0: İşte buradayız.
1: Bu adam James kapı bekçisi. Hala,
0: tamam.
1: Para
0: evet.
1: için.
0: Fiyatlar sende, fiyatları sen biliyorsun.
1: Kafasında biliyor.
4: Bir fikrim var.
1: Tamam. Bir havası var.
0: Peki hala.
1: Peki James, bakacağız. Birkaç gün sürebilir.
4: Evet.
1: Ve sonra umarım seni birkaç konuda arayacağıma eminim. Çünkü daha fazla bilgiye
4: evet,
1: ihtiyacımız
4: evet.
1: olacak. Ve sonra
4: güzel,
1: pazarlık
4: harika.
1: Yapacağız.
4: Çok teşekkür ederim gerçekten.
1: Tamam. Harika.
0: Tamam James, teşekkür ederiz.
1: Bak peki içeri girelim mi?
0: Sana kapıyı göstereyim.
1: Hadi o zaman dostum. Sonra görüşürüz James.
0: Görüşmek üzere.
1: İşte başlıyoruz. En büyük depolarımızdan birine giriyoruz. Biliyor musun?
0: Evet.
1: O günlerde kendimi bütün depolarını gezmiş olduğumu sandığım yerlerde buluyorum.
0: Evet.
1: Bundan daha fazla depoya sahip olamazsın.
0: Bu kesinlikle
1: inanılmaz.
0: Gerçekten muhteşem.
1: James'in söz verdiği gibi ciplerden Amerikan malı personel araçlarına kadar çok sayıda eski ordu aracı var ancak daha alışılmadık araçlar için dev bir askeri kamyon var. Peki o zaman büyük bir kamyon mu arıyoruz yoksa başka bir şey?
0: Yani arayabiliriz. Eğer büyük bir kamyon alacaksan bence en büyüğünü al.
1: Yarı paletli gizemli bir araç vardı ki varlığından hiç haberim yoktu. James bak gel buraya Ahbap. Öncelikle bu yere inanamıyorum.
0: Bu inanılmaz bir koleksiyon. Aslında bunu bir depo olarak adlandırabilirim.
1: Bu bir depo. Amerikan deposu.
0: Bu bir depo.
1: Askeri. Bana şunu anlat. Bu cip...
4: Açıkçası bu bir film aksesuarı olarak yapıldı.
1: Muhteşem çünkü dönemine uyarlanmış tam bir cip gibi görünüyor. Kim inşa ettiyse tebrik ediyorum.
4: Evet evet, yani çok profesyonel bir şekilde yapılmış.
1: Çok doğru.
0: Harika. Sanırım bu yüzden o parçalar bu kadar yeni durumda.
1: Evet evet, elbette öyle. Elbette öyle. Ancak Ahbap bu inanılmaz. Bak bütün bu kamyonlar nereden geliyor bu kamyonlar? Buradaki ne bu?
4: Bu bir ısır çalan. Bunlara böyle denir.
1: Aa evet tamam evet. Bunlardan bir tane vardı
4: bende. Isır çalanlarımız var. Yani buna 2,5'luk diyorlar. Evet.
1: 1949 yılında tanıtılan ıslık çalan genel amaçlı kamyon, sonraki 40 yıl boyunca Amerikan ordusunun temel taşı oldu ve Kore'den Vietnam'a kadar her yerde görev yaptı.
0: İçeriye bir göz atmamızın sakıncası var mı?
4: Kesinlikle yok. Hiç dert.
0: Pekala, çok etkilendim.
1: Evet, devam et o halde. Önce sen git çünkü ben biraz korkuyorum.
0: Aa tamam. Bu senin ağırlığını çeker.
1: Ona gülme James gerçekten.
0: Vay canına, burada bir ranza var.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Muhtemelen iki kişilik bir yatak yapabilirsin. Sonra bak burada bir masa bile var.
1: Harika bir oturma.
0: Burada bir masa var. Evet, harika bir oturma alanı. Burada görevlerimizi planlayabiliriz.
1: Evet evet, daha çok güzel. Ön taraf nasıl bir bakalım? Şaşırtıcı değil, aynı derecede etkiliydi. Eskiden benim de bir tane vardı.
0: Evet.
1: Ve adı ıslık çalandı.
0: Tamam.
1: Çünkü çok gürültü çıkarıyordu.
0: Turbo kompresördü, öyle değil mi?
1: Turbo kompresör, evet.
0: Evet.
1: Kesinlikle doğru. Şoför mahallinde çok gürültü vardı. Bazı insanlar kulaklık takmıştı.
0: Bu doğru mu?
1: Arabayı kullanırken. Ne demek istediğimi anlıyor musun? İçinde gerçekten agresif ve böyle kükreyen, çılgın Max'i andıran bir şey var değil mi?
0: Gidip bir bakalım mı?
1: Hadi diğer kapıya gidelim.
0: Tamam.
1: Dışarı çıkarıldığında nesneler küçülmüyor.
0: Bu çok güzel, öyle değil mi? Yani...
1: Çok güzel, bunu çok sevdim. Bu Amerikan malı araba 5.7 metre uzunluğunda, 9.8 metre genişliğindeydi ve en üst düzey lüksle 6 ila 9 kişi oturacak şekilde tasarlanmıştı.
0: Sana kocaman bir Vauxhall Victor model aile arabası gibi görünmüyor mu? Elbette aynı şirket tarafından yapıldığına göre Victor'ı biraz küçültmüşler gibi gelmiyor mu?
1: Tabii evet, tam da böyle olmuştur.
0: Bence çok güzel, bence bu çok güzel bir şey.
1: Bence çok değerli görünüyor, eminim satılık değildir.
0: Evet, hayır muhtemelen
1: değildir.
0: Çok güzel
1: görünüyor. Tamam hadi o zaman her zaman içeriye doğru. İçeride Amerikan tankları 1970'lerin geniş Galaxy modeliyle devam ediyor.
0: İçindeki motorun hangi büyüklükte olduğunu bilmiyorum. Ya 4.7'lik ya da 4.9'luk ya da kocaman 7 litrelik motoru var.
1: 7 litre mi? Modifiye edilmiş çok daha eski bir Model A. Arka tekerlekleri daha büyük olanları seviyorum.
0: Bu tam sana göre.
1: Aa, sevdim bunu ama daha küçük bazı Avrupa arabaları da var. Hoş bu.
0: Ha evet, küçük bagajlı halk arabası.
1: 1961'de Beetle modeliyle aynı motor ve dingil mesafesine sahip olan 3 bölümlü tasarım, Volkswagen'in sedan otomobil pazarına girmek için yaptığı çok gizli bir girişimdi.
0: Sana neyi sevdiğimi söyleyeyim.
1: Evet. İşte o. Ne demek istediğimi biliyor musun?
0: Ancak bunlarla ilgili asıl mesele şu. Güzel bir tane bulursan oldukça pahalı oluyor.
1: Çok hoş görünüyor.
0: Bence biz en pahalıyı bulduk.
1: Değil mi? Depolar, labirentler ve atölyeler arasında dolaşırken Amerikan pastasının üzerindeki krema ise klasik bir İngiliz.
0: Wolseley 1500'ün kardeş modeli Riley 1.5'ti. O dönemde İngiliz motor şirketinin yaptığı marka mühendisliğinin bir örneğiydi.
1: Tamam yani çünkü bunun bir Riley olduğunu düşündüm hemen.
0: Hayır yani Riley'nin.
1: Bu bir Wolseley.
0: Riley şirketindeki ızgara yani evet bu biliyorsun ama ben her zaman bunların biraz sert bir kadın asker gibi göründüğünü düşünürdüm. Aslında ilkokulda bana dayak atan eski müdürem Bayan Grimsley. Bunun küçük gri bir tanesiyle etrafta dolaşırdı. Beğendin mi?
1: Sever miydin onu?
0: Eskiden bu tarz araçların oldukça sıkıcı olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi bu araçlar tarihi yarışlarda çok kullanılıyor. Ve iyi bir performans sergiliyorlar.
1: Öyle mi?
0: Evet, bunların hareket etmesini sağlayabilirsin. Harika küçük birer taşıyıcı bunlar.
1: Tamam bak şurada küçük Wolseley'ler var. Bir de şu ıslık çalan.
0: Evet.
1: Büyük kamyon var.
0: Küçük.
1: Tamam.
0: Galaxy de var, güzel bir motoru olan.
1: Başka ne vardı orada?
0: Büyük Amerikan araba vardı.
1: Ha evet, şu dışarıda
0: evet,
1: olan.
0: Evet doğru, devasa Vauxhall Victor.
1: Hey bak... Çok geniş.
0: Evet.
1: Ya da kusursuz bir şekilde biçimli olacağız.
0: Neden fiyat sormuyoruz? Sonra da
1: pazarlık
0: bize rehberlik gidelim. Etsin öyle değil mi?
1: James pazarlık yapabilecek birine benziyor.
0: Hadi gidelim mi?
1: Hadi gidelim.
0: Öğrenelim.
1: Evet, şimdi hadi iş yapmaya başlayalım. Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görelim. Pekala, aklıma şu inanılmaz derecede tamam. Büyük ıslık çalan evet. Kamyon geliyor.
4: Evet, bununla kesinlikle anlaşmaya varılabilir.
1: Kaça olur o?
4: Bunun için 9500'ün üzerine bir fiyat isteyeceğini düşünüyorum.
1: 9500'ün üzerine?
4: Evet.
0: Pekala. Şimdi şu Amerikan arabasından epeyce etkilendim dostum.
4: Büyük Amerikan harika spor görünüyor. Araba.
0: Evet.
4: Yani üzerinde bir fiyat var tabii.
1: Var mı? Tamam.
4: Korkarım ki bunun için 20 bin sterlin üzerine bir fiyat olacak.
1: Sebebini anlayabiliyorum. Evet anlayabiliyorum.
4: Çünkü gerçekten çok güzel. Galaxy için de 7500.
0: Burada pekala. Küçük bir İngiliz unsuru olarak araya girebilir miyim?
1: Evet, aa evet evet.
0: Aa, bir CC başına bir sterlin ne dersin?
4: Aa evet 1500 sterlin ne olur o.
1: Ayrıca şurada 3 bölümlü bir araba
4: evet,
1: var.
4: Evet o satılık olabilir.
0: Aa, aa öyle mi? Hayır. Ben bu evet. Gülüşü sevmedim.
1: Tamam ahbap pekala.
4: Şey, onu 9500'e bırakırım.
1: Pekala. Tamam.
0: Ne düşünüyorsun? Atıştırmalık boya mı gideceksin yoksa süper büyük boya mı gideceksin?
1: Sanırım ana erkek karaktere gideceğim.
0: Aa, tamam.
1: Islık çalan için 8500.
4: 9000 olsun.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola!
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
13: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
15: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: James devasa deposu ve göz kamaştırıcı klasik araba ve kamyon koleksiyonuyla birlikte Essex'teyiz. Bir ıslık çalana 8500 sterlin teklif ettik ama o 9000 istiyor. Bunu yapmak istediğimizden emin miyiz?
1: Ha.
0: Çünkü devasa.
1: Yani ben Wall Street'i tercih ederim ama senin benden daha büyük, daha yüce bir hırsın var. El sıkışalım mı? Ne dersin?
0: Tamam o halde. 9000 dostum.
1: Tamam. Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Ne yaptığımı bilmiyorum. Ertesi gün depoya döndüğümde öğreniyorum. Şimdi Skip.
2: Evet.
0: Eğer bugün depoya gidersen kesinlikle büyük bir sürprizle karşılaşacaksın.
1: Aa evet.
0: Aa evet bebeğim.
2: Şimdi bunun kötü olduğunu biliyorum. Çünkü seni uzun zamandır tanıyorum. Evet. Ve sen böyle olduğunda içinden o bunu beğenmeyecek diye düşünüyorsun.
0: Hadi ama. Çok sessizleşti.
2: Sessiz kaldım ama bir şey söyleyebilir miyim?
0: Ne?
2: Daha önce de benzer büyüklükte ve epeyce benzer bir şey görmüştüm.
0: Yıllar önce.
2: Ve söyleyebileceğim tek şey şu ki, özellikle küçük bir Cotswold yolunda giderken çok eğlenceliydi. Evet. Ve S şeklindeki virajda karşıdan gelen okul otobüsüyle
0: kesinlikle
2: karşılaştı.
0: Bence çok böyle bir durum olduğunda galibursun. Her şey yol verir değil
1: evet
0: mi?
1: Evet, en güzel yanı konaklamanın da dahil olması.
0: Bu özel ıslık çalanın benzersiz özelliği elbette ki arkadaki ranzalı oda.
1: İşte gece konaklaman da orada olacak.
0: İçinin temizlenmesi gerekiyor ama bundan önce küçük bir sorunumuz var. Bununla ilgili küçük bir sorun var. Çünkü onu sadece dışarıdan buraya kadar sürdüm.
2: İşte başlıyoruz. Bu en büyüğü.
1: Hayır. Bu sabah gelirken gördüğüm iz bu muydu?
0: Evet. Yağdan bir salyangoz izi var.
1: Doğru, evet.
2: Yani kocaman bir motor
0: kontrol
2: olduğu
0: etmemiz
2: için
0: gereken bir yağ sızıntısı var.
2: Bu tür şeylerde beni endişelendiren
0: ne
2: tek şey bu. Bu kadar büyük evet olması. Eğer bu bir yağ sızıntısıysa motoru bundan nasıl çıkaracaksın?
1: Biraz bakalım mı? Seviyeleri kontrol
2: evet
1: edelim ve sonra oradan devam edelim.
0: Önce her şeyin harika görünmesini sağlayalım. Sonra sürüşü harika olsun ve ardından Oxfordshire istilaya gidelim. Yani öncelikle yağ meselesi.
1: İşte buradayız. Harika.
0: Vay canına, bu büyük bir motor.
1: Büyüklüğünü biliyor musun?
0: Bu düz 6 mı?
1: Evet, düz 6.
0: Yağ seviyesini kontrol etmek için motoru çalıştırmak gerekiyor. Bu yüzden ben yukarı çıkıyorum.
2: Tırmanabildin mi?
0: İçerideyim, tamam. Kontak açık.
2: Çalıştı.
0: Vay canına. Evet. Güzelce ıslık çalıyor. Islık çalan deniyor buna.
1: Tamam, orada dur.
0: Ardından motorun bir dakika soğumasını bekledikten sonra faz devasa yağ çubuğunu kontrol ediyor.
1: Tamam, başlıyoruz.
0: Pekala, işte başlıyoruz. Büyük bir tane bu.
1: Tam buraya kadar.
2: Daha öyle mi?
1: Çizgiyi aşmış.
0: Yani cidden saçma bir şey oluyor.
1: O yüzden biraz boşaltıp ne kadar azaldığını görelim diye düşünüyorum.
2: Evet evet. Yani bir kap lazım bize.
1: Bence lazım evet.
2: Doğru, bir kap lazım.
1: Ağzına kadar dolu.
0: İşte şurada.
1: Şimdi aşağı inme zamanı. Boşaltma işini kim yapacak peki?
0: Sen yapacaksın. Şef tamirci sensin. Faz için aşağı yatıp kirlenme zamanı.
2: Faz?
1: Evet.
2: Elimizdeki en büyük anahtarları kaptım getirdim. Hangisinin işine yarayacağını bilemiyorum.
1: Harika evet, bu işe yarar, tamam.
2: Peki çekiç ister misin? Oo, sende varmış zaten.
1: Çekicin tamir edemeyeceği hiçbir şey yoktur dostum.
0: Seçtiği silahı alıp...
1: Vay canına, bu çok sıktı.
0: Bean'in istenmeyen tekliflerini savuşturduktan sonra...
1: Hayır, hayır, hayır Bean, hayır. Şimdi değil, hayır dostum.
0: Faz yağ kartelinin tapasını gevşetiyor.
2: Biliyor musun Faz, bence bunu Henry'nin yapmasını sağlamalıyız.
1: Harika bir fikir.
2: Öyle değil mi? Evet evet.
1: Aslında onun bunu yapmasını
2: evet,
1: görmek
2: kesinlikle
1: isterim. Çünkü çünkü çok kötü olacak. Bunun gerçekten çok kötü olacağını biliyorsun.
0: Ay ay ay, bacağıma bir şey oldu.
1: Öyle
0: evet,
1: mi?
0: Gidip uzanacağım ben.
2: Hadi o zaman buraya gel ve uzan. Dinlerimiz var.
0: Gerçekten bir şey
2: var. Dinlerimiz var, hadi.
0: Aman tanrım.
1: Tamam, hazır mıyız?
2: Sadece gevşetip bırakamaz mısın? Bırak bırak. Ha tanrım Faz. Durdurmaya çalış şunu hemen. Sanırım bu kadar.
1: İçeri itmedim. Hayır.
2: Hadi ama.
1: Hayır.
2: İt onu, it.
1: İşte başlıyoruz. Tamam.
2: her yere bulaştı.
0: Baz, çakıl taşlarımın üzerinde korkunç bir pisliğe neden oldu.
2: Şu yeni minderin haline bak.
0: Oh, Faz!
2: Yeni minder kirlenmiş.
1: Minderimin haline bak.
0: Ah, olamaz.
2: Ha, olamaz. Yepyeniydi.
1: Bugün yepyeniydi.
2: 20 sterlin vermiştim onun için.
1: Berbat oldu.
0: Seni bağışlayacağım.
2: Tamam.
0: Kasten yapmadın değil mi?
1: Yani hayır, kasten yapmadım. Ancak ha,
2: umarım işte daha başlıyoruz. Fazla çıkarmamız gerekmiyordu.
0: Meşhur son sözlerden bahsetmişken Faz yeniden kontrol etmek için yukarı tırmandığında...
1: Hala epeyce yukarıdayız.
0: Yani yeniden yapman lazım.
2: Sanırım öyle, evet. Bence burada iş yükünü paylaşmalıyız. Bence Henry de bir denemeli.
0: Ay bacağım bacağım, yine ağrımaya başladı. Gidip uzanmam lazım. Ay ay ay. Faz tekrar aşağı gidiyor.
2: İkinci denemede bol şans Faz.
1: Neyse ki işte. İşte oldu.
2: Bunun işe yarayacağından emin miyiz?
1: Hayır.
2: Aman tanrım, bu devasa.
0: Daha iyi mi?
1: Daha iyi ama sadece bu kadar düştü.
0: Üçüncü kez ortalama bir benzin istasyonundan daha fazla yağ aktarılıyor. Ancak ondan sonra bile...
1: Kesinlikle hala yukarıdayız.
0: Faz ancak dördüncü kez yağ akıttıktan sonra tatmin oluyor. Galiba dördüncü seferde tamamız.
3: Okay, so look.
0: Tamam, bakın sizce... Ne kadar çıkardık?
1: 40-45 litre olabilir.
0: İçinde yalnızca evet. 20 litre olması gerekirken 45 litre yağ çıktı.
1: Doğru. Evet, çıkan yağ da çok inceydi.
0: Ardından 1,5 saat eski yağ çıkardıktan sonraki 15 dakikayı 20 litre yeni yağ koyarak geçiriyoruz. Yani fincan başına 10 litre. Bu benim ikinci fincanım.
2: Yaklaşık 20 litre alıp tahminimize göre 40 litre dışarı çıkıyor.
0: Ne durumdayız Faz?
1: Birazcık fazla.
0: Pekala, bravo gençler. Şimdi yemek molası. İnsanlık tarihinde bilinen en uzun yağ kontrolünden sonra ertesi günün planı yağı çıkarmak. İyi haber şu ki Alan geri dönüyor. Al büyük ifşa,
4: devam
0: yazın mısın?
4: Devam et bakalım.
0: Çok büyük bu.
4: Kesinlikle devasa bu. Ne oldun sen böyle? Bu çok saçma. Kesinlikle çok saçma.
2: Makineli tüfekler hakkında ne düşünüyorsun?
0: Hepsi
2: ya?
0: Onun.
4: Bunu nasıl,
0: hepsi.
4: Nereye götürüp süreceksin?
0: Bilmiyorum.
2: Bilmiyorum.
0: Hayır, bir planımız var. Evet, var. Bence şimdi yağ meselesini hallettiğimize göre yapmamız gereken şey hepimizin şoför muhalline binmesi. Dördümüz de sığabiliriz oraya. Ha? Öyleyse bir planımız var. Şimdi rahatlama zamanı.
2: Oh diyeceğim.
0: Yola çıkıyoruz. Makineli tüfekleri olmasa bile arka kısmı 5650 kilonun üzerinde. Bu da 10 adet küçük arabaya eşdeğer. Aman tanrım, bu harika bir şey. 6.7 metre uzunluğunda, 2.4 metre genişliğinde, 2.7 metre yüksekliğinde, 146 beygir gücünde. Bunu kullanmak korkaklara göre değil.
1: Onu hiç bu kadar odaklanmış görmedim.
4: Evet.
2: Evet, çok sessiz.
1: Öyle, evet. Biliyorum, bu harika.
0: Evet, tek yanlış hareket ve çalıların içindeyiz.
4: En fazla 90 kilometre yapıyorum.
1: 90 kilometre hızla gitmek istemiyorum.
4: Evet.
0: Daha büyük bir yolda çok sağlam ve yere basar gibi hissediliyor. Ve şunu söylemekten memnuniyet duyuyorum ki...
2: Hey, bir otobüs, otobüse dikkat et.
0: Bir otobüsle karşılaştığınızda... Otobüs karşı şeritte ama ıslık çalanı dar yola sokmak başka bir gerçek test oluyor.
1: Dostum, kapı direklerine dikkat et.
0: Biliyorum.
1: Burasının bir sahibi var. Tam bir gerçekten çok huysuz bir adam. Dürüst olmak gerekirse...
2: Bence onu asla sinirlendirmemelisin.
1: Onun huysuzluğunun sonu gelmiyor. Dikkat et.
2: Evet.
0: Kamyondan indiğimizde Mike Tyson'la 5 round boks yapmış gibi hissediyordum.
1: Peki nasıldı?
0: Tekerlek izinin içine düştüğüm ve çıkamadığım zamanlar oldu.
4: Hayır, anlıyorum.
0: Cidden sonumun geldiğini düşünmüştüm.
2: Yola çıkmak bir mücadeleydi, değil mi?
0: Gitmek zorunda kalacağız diye korkuyordum. Ancak konudan sapıyoruz. Herhangi bir sızıntı var mı?
2: Hayır, yok.
4: Hayır, kuru.
1: Hayır, kupkuru. Bu da...
0: Harika.
1: Sızıntıyı giderdiğimiz ya da içinde hiçbir şey kalmadı anlamına geliyor.
2: Evet.
1: İyi bir mal almışsın.
0: Harika ahbap. Şöyle söyleyeyim. Oldukça korkutucuydu. Peki şimdi ne yapacağız? Arka tarafı temizlememiz gerekiyor. Sonra da Oxfordshire'a falan evet. İşgale gideceğiz.
1: Harika bir şey.
0: Önce sen sürebilirsin Faz. Yani güzel bir ilk gün. Ama arka tarafı temizlemek için her türlü pislik ve haşereyle uğraşmamız gerekecek. Ve yeni işe aldığımız arama köpeği konuyla pek ilgili görünmüyor.

0: çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
15: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
16: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Vay, baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
19: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
20: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
21: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
22: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
21: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
23: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
24: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
25: Bu ne böyle?
26: Böyle olmaması gerekiyor.
24: Ama sahipleri onları çok seviyor.
27: İlk arabamdı.
28: Hansi'den vazgeçemem.
24: Geriye tek bir soru kalıyor.
29: Kalsın mı? Kalsın mı?
30: Yoksa atsın.
23: Kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat... Tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
24: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
25: Bu ne böyle?

0: Islık çalanımız sorunsuz çalışıyor. Yağ kaçağı tamir edildi ve onu nasıl kullanacağımı az çok anladım. Tek yanlış hareket ve çalıların içindeyiz. Ancak bunu düzgün bir şekilde çıkarmadan önce arkadaki ranzalı odayı temizlememiz gerekiyor. Bu zevkli görevden önce askeri sahne hakkında daha fazla bilgi edinmek için Leicestershire'daki çok özel bir müzeye doğru kuzeye yöneldik. Bu yerin adı Zırh Kaosu. Kıyamet Savaşı. Islık çalanla birlikte tam askeri havaya girdiğimiz için birkaç tanka hızlıca göz atmaya karar verdik.
1: Yani doğru yerdeymişiz gibi görünüyor.
0: 2003 yılında kurulan bu özel askeri müzede 60'tan fazla tank ve bizimki gibi kamyonlar sergileniyor. Çok komik görünüyorsun. Çok bodur ve küçük.
1: Evet.
0: O zaman gidip birkaç tank görelim mi? Buraya bunun için geldik. Bugün adı Alex olan küratörün açıkladığına göre İngiltere'deki askeri restorasyon sahnesi çok büyük. Özel ellerde yaklaşık 20 bin savaş aracı bulunuyor. Bu koleksiyonun büyük bir kısmı 2. Dünya Savaşı'na odaklanıyor ve Sherman tanklarının yangınlaşmasından önce müttefiklerin Kuzey Afrika'da kullandığı bir Stuart tankıyla başlıyor.
1: Bir savaş bölgesinde bunun içinde olduğunu hayal edebiliyor musun?
0: Evet, korkunç.
1: Acaba vurulacak mıyız diye bekleyerek oturuyorsun.
2: Sen de çölde oluyorsun. Yani 40 derece sıcaklıkta bunlardan birinde oturuyorsun.
0: Aman tanrım, Alex, sana bir şey söyleyeyim. Geçen gün bana bunlardan biri teklif edildi. Tamamen paslanmış. İki tanesi için 175 bin sterlin istedi. İki tanesi için.
2: Ha, fena bir fiyat değil bu. Depolayabilmene bağlı.
0: Ne?
2: Evet, yepyeni bir tane. Bunlardan çok güzel bir
0: tane. Ne kadar bu?
2: Yaklaşık 200 bin.
0: Bu yeni bir durum mu yoksa uzun süredir mi böyle?
2: Muhtemelen son 20 yıl içinde falan.
0: Tamam, anlıyorum.
2: Savaş zamanı malları her zaman elde tutulmuştur. Başlangıçta bir Sherman tankını muhtemelen 50 bin 60 bin sterline satın alabiliyordunuz. Şimdi ise 400 bin sterlin.
0: M4 Sherman'lardan bahsetmişken müttefiklerimizin en yoğun kullandığı araçlardan biri olan bu tank yaklaşık 1200 tanesi müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan harika bir sağ kalandır. Bu tank Almanya'nın ünlü Tiger tanklarına karşı koymak için sığınak delme kapasitesine sahip devasa bir 105 milimetrelik bir topla donatılmıştır. Birbirleriyle hiç karşılaştılar mı?
2: Evet. %100. Evet, %100.
1: Tiger'a arkadan gizlice yaklaşıp motor bölmesini vurarak onu patlattıklarını duydum. Çünkü
0: gerçekten
1: sadece orası patlayabiliyordu.
2: Gerçekten tanka bağlı.
0: Öyle
2: evet.
0: Mi?
2: Ama
0: evet.
2: Kesinlikle zayıf noktaları hedef almanız
1: gerekiyor. Sizi bir başka bilgiyle daha etkileyeceğim.
0: Aman tanrım.
1: Hazır
0: işte başlıyoruz.
1: Neden onlara
0: şuraya
1: tank deniyor?
0: Şuraya yaslanacağım, sen devam et.
1: Neden buna tank
0: neden
1: deniyor
0: biliyor,
1: biliyor
0: musun?
2: Evet, biliyorum.
0: Tamam,
2: söylemek
0: devam
2: istiyor
0: et.
2: Musun yoksa?
1: Birinci Dünya Savaşı'nda ilk tanklar su deposuna benzeyen bir şekle sahipti.
0: Gerçekten böyle mi oldu bu?
2: Evet öyle. Ayrıca bir tür gizli kod kelimesi olarak kullanılıyordu. Yani Almanlar casusluk yapıp ne inşa ettiğinizi öğrenmeye çalışırken aslında sadece askerlerin su ihtiyacını karşılamak için devasa su tankları inşa ettiğimizi sanıyorlardı.
0: Dışarıdaki izlerden dolayı gerçekten öyle görünmüyorlar
1: mı? Bütün perçinleriyle eski çiftliklerde gördüğümüz metal su depoları gibi görünüyor.
0: Tanrım, ne kadar büyüleyici. Yani Stuart, sonra Sherman, sonra Centurion'a mı gidiyoruz?
2: Aşağı yukarı öyle, evet.
0: Buradan geçebiliyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Üçlümüzün sonuncusu olan Centurion, yaklaşık 40 yıl hizmet veren ve 1980'lerde hala çalışmalarda yer alan oldukça başarılı bir İngiliz tasarımıydı.
2: Sherman'dan buna geçiş gerçekten modern bir tank olarak adlandırabileceğiniz şeyin bir başlangıcıdır. O zamandan sonra üretilen hemen hemen her tank değişti. Elbette çok farklı teknolojileri var ama aslında temel şekli ve temel fikri aynı kaldı.
0: Ben de bunlardan bir tane vardı.
1: Nelerden bir
0: bu
1: tane
0: var? Bu Centurion'lardan bir tane.
1: Var mı?
0: Evet, kutuda küçük bir modeli var.
1: Evet.
0: Bu tankın içine girdin mi hiç?
1: Bir keresinde uzun yıllar önce bir tanesinde bulundum. Çok elverişsiz bir yerde. Metal çıkıntılar ve civatalar nedeniyle bacaklarımı sürekli vuruyordum.
2: Eğer şimdi birini kullanmak istersen gidip bir bakabiliriz.
1: Gerçekten.
2: Evet.
0: Yapalım dostum. Çok sevdim.
1: Evet, hadi o zaman.
0: İstilaya çıkabiliriz. Oxfordshire'dayız değil
1: hadi.
0: Mi?
1: Leicestershire'dayız.
0: Böylece iki ilçeyi tamamlamış olduk.
1: Evet.
0: Hadi. Evdeki ıslık çalanımız gibi buradaki araçlar sadece gösteriş için değil, onlar gitmek ve oynamak için. Peki Alex, bak nedir bu?
2: Yani buna FB-432-30 diyoruz.
0: Bak, bu senin boya topu oynadığın tüplerden biri. Tanktan ateş ediyorsun, boya topları.
2: Evet, diğer tanklara taretten 40 milimetre de boya topları atıyoruz.

0: Tanrım.
1: Tabii ki kapak kapalıyken.
0: Bugün tankla boyalı top oynamak için zamanımız yok ama bir test sürüşü yapmadan gidemeyiz. Tepeye oturabiliriz değil mi?
1: Hayır. Yani tarette koltuklar var. Tamam. Uğraşıp oraya yerleşmeniz gerekiyor.
0: Yukarı nasıl çıktın?
2: Buradan işte.
0: Tankçıların kamyon şoförlerinden daha küçük olma eğiliminde olması şaşırtıcı değil.
2: Bir dakika içinde arkana dönmelisin.
0: Islık çalanımız biraz dar olsa da...
2: Hadi ama ayağa kalk, otur.
0: Buna binmekten çok daha kolay.
2: Bir oturak koymuş, gördün mü?
0: Tamam pekala.
2: Artık içeridesin.
0: Tamam mı? Hadi o zaman Alex. Gidiyoruz. Leicestershire veya her neredeyse orayı işgal ediyoruz. Sürüş tecrübesine gelince, eğer ben 6,5 tonluk ıslık çalanla zorlandıysam sanırım bu 15 tonluk aracı pas geçip kontrolü Alex'e bırakacağım. Sanırım bu şekilde yönlendiriyorsun değil mi?
2: Evet evet, iki çubukla.
0: Bu tankın azami hızı saatte yaklaşık 50 kilometre, menzili ise yaklaşık 576 kilometre. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı dayanıklı olacak ve 1 metre derinliğindeki suyu geçebilecek şekilde tasarlanmış. Ancak bu yıl yağan yağmurlardan sonra Alex bile en büyük su birikintilerinden kaçınıyor. Çok eğlenceliydi, ne güzel bir sürpriz oldu. Bir gün çamurda oyun oynadıktan sonra üste döndüğümüzde başka bir tür kirlilikle uğraşmamız gerekiyor. Ama lastik eldivenlerimizi ve tehlikeli madde kıyafetlerimizi giymeden önce depoda başka bir şey ortaya çıktı.
2: Sanırım bunun bana işaret etme şeklini hiç beğenmedim dostum.
3: Aslında çalışabilir değil mi?
0: Demek buldunuz öyle mi?
2: Evet evet, sadece inceliyoruz.
0: Sorun yok değil mi?
2: Evet evet.
3: Benzinin litresi... 22 peni.
0: Orada küçük bir döndürme kolumuz var. Onu 500 sterlin gibi yüklü bir fiyata satın aldım.
2: Evet, kelepirmiş.
0: Bence oldukça güzel.
2: Restorasyondan sonra satılır mı acaba? Gözü seyiriyor.
3: Evet, gözü seyiriyor. Gözünde. Peki bu gerçekten otantik var. Bir eser mi yoksa bir reprodüksiyon mu?
0: Hayır, bu otantik.
2: Evet, epey beğendim. Yani iyi bir temizlikle belki...
3: Rengi
2: biraz dikkat ederek.
0: Bence rengi bu bir temizlik operasyonu. Hortumun ağzını tutma onurunu evet. Bana bırakır mısınız peki?
2: Evet, onu çıkarırsan gidip parlatırım.
0: Bu arada bir kova ve bir sünger alıp silip temizleyebiliriz.
2: Evet, iyi fikir.
0: Eğer bunu ıslık çalanı temizlemekten kaçınmak için yaptığımızı düşünüyorsanız haklı olabilirsiniz. Benzin tüketen asker taşıma aracımızın 270 litrelik bir deposu var. Bu yüzden doldurmak için çok fazla döndürme kolu çevirmeniz gerekir. Ancak yeni pompamızı temizlemek o kadar zor değil.
2: Evet ha.
0: Fazla. Faz söküyor, skid biraz parlatma yapıyor.
2: Biraz şatafat işe yarar.
0: Onu bir süngerle yıkıyorum. Ve sen şu kamyona geri bin diyemeden işimiz bitiyor. Bunu mu yapmalıyım sence?
2: Evet, vida sıkar gibi, evet. Evet,
0: tamam. Sağa doğru sıkılır, sola doğru gevşetilir. Bilmeni isterim ki.
3: İşte bu kadar.
2: Bunu evet, ihtiyacına göre bükebilirsin.
0: Evet, buraya kadar.
2: İçeriye mi?
0: Nereye böyle istiyorsun? Gibi
2: İçeri doğru mu? Evet. Evet, mükemmel.
0: Beyler, şuna bakın.
3: Parlattı bunu değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet, öyle.
0: Önümüzdeki 2 veya 3 yıl içinde birine satılmaya hazır. Çay?
2: Evet, neden hadi. Olmasın?
0: Aferin.
2: Tamam.
0: Kısa bir uykudan ve bir fincan çaydan sonra... Islık çalanı temizlemeyi ertelemek için artık hiçbir bahane kalmadı. Ancak en azından işe yeni aldığımız elemanımız var. Şimdi dinleyin beyler. Duruma uygun giyindik.
2: Evet.
0: Önümüzde muhtemelen dezenfekte edilmesi gereken bir şey var.
3: Tamam.
2: Evet.
0: Kendimize bir yaşam alanı oluşturduk. Bence köpeği önden gönderelim. Orada sıçan olması evet. Durumuna karşı.
2: Bunun zalimce
0: Hayır.
2: olduğunu düşünüyorum.
0: Çok
2: Hayır,
0: sever.
2: Bence göndermemeliyiz.
0: Yukarı çıkacağım. Sen bana köpeği vereceksin ve o içeri girip fare olup olmadığını araştıracak. Hareket etmeye hazırız. Bunun için yetiştirildi. Sıçan avlamak ve bisküvi yemek için.
2: Evet ama biliyor musun? Bence orada sıçanlar olsaydı çoktan çıldırmışlardı.
0: Hayır. Bunu öğrenmenin tek yolu var. Baskın birliğini gönderme.
3: Yardım lazım mı?
2: Bir saniye, bin almamız gerekiyor. Bin hadi.
0: Hadi.
2: Hadi bin.
0: Hadi.
2: Bin hadi.
0: Bak aslında o görevi için hazır değil mi? Bin'i yeniden askere alınmasının ardından bankın üstüne. Senin yerin orası. Tamam mı? Şimdi bin, buna hazır mısın?
4: Bence hiç istekli değil ve onu suçlamıyorum. Sanırım önce senin içeri girmen gerekecek ve biz de köpeği kapaktan geçireceğiz. İçeride, içeride.
0: Beklentilerin aksine sıçan katili fare yağmacımız herhangi bir düşman haşeresiyle mücadele etmiyor.
2: İçerisini sevdi mi?
0: Din, sıçan olup olmadığını kontrol etmen gerekiyor.
4: Orada epey mutlu, şekerleme yapmak istiyor.
0: Dolayısıyla muhtemelen fare yoktur diye kabul edebiliriz. Ancak geri kalan dağınıklık...
4: O nedir?
0: Su geçirmez örtü. Kötü.
4: Büyük bir örümcek çıkacak değil mi?
0: Ve hatta çirkin seviyelerine kadar uzanıyor.
3: Üzerinde 3 kat bal mumu var.
0: Aman tanrım, hayır, hayır.
4: Ha, lütfen, hayır, lütfen.
0: Hayır, o çöp tenekesine gidecek. Bu sadece başlangıç. Kullanılmış havlular.
4: Duş yapmak isteyen var mı?
2: Yüzünü şöyle bir siliver.
0: Küflenmiş uyku tulumları.
4: Doğrudan at bunu Faz.
2: Tamam, gidiyor.
0: Son kullanma tarihi geçmiş erzak.
4: Bunları açabilir miyim?
0: Hayır.
3: Aralık 2022.
0: Yarım saat sonra sağlıklı bir çöp yığınımız ve çok daha temiz bir kamyonumuz var. Size ne yapacağımızı açıklayabilir miyim?
2: Evet, açıklayabilirsin. Tıpkı televizyon seyretmek gibi.
4: Evet öyle yani. Evet,
0: böyle olmuyor mu? Nasıl?
4: Çok komik, evet.
0: Bunu... En sevdiğimiz keşif gezilerinden birine götüreceğiz. Sanırım bu yolları gezmek için mükemmel bir araç. Bakalım nasıl olacak?
4: Evet.
0: Evet. Araziyi geçmek için, değil mi?
4: Biraz çakılla.
0: Biraz çakıl, biraz çamur, biraz şist. Bir tür kaçamak. Sonra işi bitirmek, temizlemek için güzel sığ su birikintisine süreceğiz.
4: Tamam. Tamam.
0: 40 gündür aralıksız yağmur yağdığı için oldukça derin olabilir diye düşünüyorum.
2: Evet, bu ekrandaki görüntü çok net. Bak, neredeyse dokunabilecekmişim gibi.
0: Elimizde bir yığın moloz ve yola çıkmaya hazır bir kamyon var. Ama ıslık çalanımızı asfaltta bile sürmesi zor. Peki tozlu yollarla ve sular altında kalmış yollarla nasıl başa çıkacağız?
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
7: Takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
8: Bakın,

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
13: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
14: tak. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı?
20: Kalsın mı?
19: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
22: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
24: İki hafta önce Essex'te büyük bir depoda devasa bir Amerikan kamyonu bulduk. Hadi o halde.
25: Mükemmel.
24: Tamam. Onu tamir ettik.
25: Ah tanrım, şuna bak.
24: Test ettik.
25: Onu hiç bu kadar odaklanmış görmedim.
24: Temizledik.
25: Düş
26: yapmak isteyen var mı?
24: Şimdi ona biraz sevgi göstereceğiz.
25: Bravo, dikkat.
24: Şimdi... Bu girişimden önce Amerikan kamyonumuza biraz yaratıcılık, biraz ışık ve biraz güzellik katabileceğimi düşündüm ve yatağın üstüne koymayı düşünüyorum. Ne dersiniz?
25: Tamam.
24: Böyle hoş ve parlak, daha barışçı görünecek.
25: Evet, yani bir sürü dekoratif yastıkla gelmemiş olmana şaşırmıştım.
24: Ne güzel bir fikir ama görüyorsun, benim bütün fikrim orayı güzel sunulabilir bir nevi, bilirsin, biraz yaratıcı göstermek.
25: Evet.
24: Sonra sattığımızda çok daha değerli olmasını sağlamak.
25: Sen hep onları kaldırdın. Yani onları sattığımızda hep geri alıyorsun.
24: Meksika işi, rulo minderler çok pahalı değil. Özellikle her satışta yeniden kullanırsan. Yani bu depoda en azından onlar bir restorasyon malzemesi haline geliyor.
25: Biraz daha neşeli oldu sanki.
24: Yapılması gereken tek şey, ıslık çalanı ön satış manevralarını hazırlamak. Hukuki nedenlerle makineli tüfeği çıkarmak zorunda kaldık ama yakıtı dolduruldu. Yağ tamamlandı ve sözde mürettebatı da hazır. Ancak sorun şu ki iş arkadaşlarımı bulamıyorum. Patriot. Acaba neredeler? Durun bir dakika. Aman tanrım, pekala.
25: Evet.
24: Harika görünüyorsunuz. Artık gidip Oxfordshire'ı işgal edebiliriz.
25: Ben kaçak hava gidiyoruz sandım.
24: Şimdi de benim üniforma giyme zamanım. Rahat takım.
25: Biliyor musun? Bir keresinde Kate Harris'le tanışmıştım.
24: Bunun ne anlama gelmesi gerekiyor?
25: Yani bir de ördek Orville var. Bir arabayla çatışmaya girmiş bir sülüne benziyor diye düşünmüştüm.
24: Pekala, sonuçta hepimiz aptal gibi görünüyoruz, tamam mı? Hadi herkes binsin.
4: Takozları çek.
24: Pekala.
25: Kapı direğine dikkat et.
4: Aa, bu yakındı.
24: Ne?
4: Evet.
24: Ne dedin?
4: Kilometrelerce uzakta.
24: Aslında buradan çok da uzakta değilim.
4: Ne? İleri.
24: Islık çalan denmesinin çok açık nedenleri var. Şüphesiz sahip olduğumuz en gürültülü araç bu. Dün zırh kaosunda denediğimiz tank bile bunun yanında sessiz kaldı.
4: Biliyor musun? Bu harika. Sanırım hiçbir şeyi duyamıyor. Söylediğimiz hiçbir şey.
15: Kesinlikle bizi duyamıyor.
4: Bunun hakkında ne düşünüyorsun Henry?
24: Hızlı bir test sürüşü için daha önce çıkarmış olmama rağmen muhtemelen şimdiye kadar tecrübe ettiğim en ağır ve en tuhaf araç bu. Bu köşeyi sevmedim. Nasıl gidiyor?
4: Fena değil.
24: Tamam mı?
4: Burada sakin ol. Hendiye düşmek istemezsin.
24: Hayır hayır, istemeyiz. Düz yollar virajlı yollardan daha kolay ama bu pek de önemli değil. Biraz korktum. Biraz, evet, korktum. Korkuyorum. Biyoloji sınavım dışında hiç bu kadar odaklanmam gerekmemişti. Dolayısıyla şu anda çok korkuyorum. Islık çalan Armstrong adı verilen direksiyon sistemine güveniyordu. Yani başka bir deyişle, takviyeli direksiyon nerede? Bunu kontrol altında tutmak için temel reisin pazılarına ihtiyaç var. Vites değiştir.
25: Hey, tamam tamam.
4: İşte gidiyoruz.
24: Şimdi coşuyoruz.
4: Evet.
24: Ne diyeyim? Çok güzel gidiyor.
25: Nereye gittiğine dikkat
24: et. Pardon.
25: Bu kadar hızlı gitme. Aman tanrım, beni korkutuyorsun.
4: Bu harika. Fark etmiyorsun. Bunun içinde çukurları
24: evet.
4: Fark etmiyorsun.
24: Hiç çukura girmiyorum. Tutunun. Yol çalışması. Yol çalışması. Son bir pis testi var. Bunu yol çalışmalarının arasından geçireceğim.
4: Herkes derin nefes alsın.
25: Nefes alın.
24: Her şey yolunda mı? Bence mükemmel bir sonuç. Üçüncü vites lütfen.
25: İşte gidiyoruz. Üçüncü vitesteyiz.
24: Skid'in vites değiştirmeme yardım etmesiyle bu işi kavradım ve hatta zevk almaya başladım. Şu ana kadar Cotswold yollarında çok iyi performans gösterdi ancak ikinci testinde araziye çıkıp Paz'ın şoför koltuğunda nasıl başa çıktığını göreceğiz. Biraz araziye çıkalım mı?
4: Tamam, hazırım.
24: Tamam. Şunu aç ve ona bas. Harika.
4: Hey.
24: İşte ıslık bu.
4: Takozları kaldır.
24: Kalkıyoruz.
25: Sakin ol Paz.
4: Doğru, aslında kendi başına bir aklı var, öyle
24: aa,
4: değil
24: evet,
4: mi?
24: Evet var. Altı tekerlekten çekişi ve yerden yüksekliğiyle ıslık çalanın sürüşü yolda olduğu kadar arazide de zevkli olacak şekilde tasarlanmış. Bu tür toprak yollarda kendini tamamen evindeymiş gibi hissediyor.
4: Aa, her tümsekten geçtiğimizde bunu bana haber
24: dönmeye
4: veriyor.
24: Dönmeye başlayana kadar bekle.
4: Sanırım o çitin içinden dost doğru geçebilirim.
24: Hayır hayır, çitin içinden geçemezsin. Hayır.
4: Geçebilirim.
24: Hayır.
4: Aa, yapmamı istemiyor musun?
24: Su çukuru.
25: Daha iyi.
24: Tüm tarlalar sular altında. Çimlere basmayacağız ama ıslık çalanın çamurlu yollarda veya devasa su birikintilerinde hiçbir sorunu yok. Bu vesileyle bugünün üçüncü ve son mücadelesi için tekrar direksiyon başına geçiyorum. Chiltern'daki kamyon yıkamadan, yani sığ su birikintisinden geçmek. İşte bu kadar çocuklar. Kabusum eğer karşıdan biri gelirse, yani karşı yönden biri gelirse ne olur?
25: Biliyorum, biliyorum.
24: İçeri giriyoruz çocuklar. Hadi gençler. Su belki sadece 30 santim yüksekliğinde ama burada çok sayıda aracın mahsur kaldığını gördüm. Ama ıslık çalan değil.
25: Yeterince derindi değil mi?
24: Ha evet. Bunu olağanüstü iyi başardı ve bir kez daha yapabiliyorsa... Ses çıkar.
4: Bip bip bip. Bip.
24: Neden ikinci bir yıkama alanına gitmiyoruz?
4: Hadi, hadi.
24: İnsanlık tarihinde bilinen en uzun 3 noktalı dönüşten, hatta 37 noktalı dönüşten sonra...
25: Sanırım turu tamamlayacağız.
24: Adanmış vites kolumun ustaca yardımıyla ikinci deneme zamanı. Elbette yapabilirsin.
25: Şimdi çok hızlı git al.
24: Hazır mısın?
25: Hay hay. İşte geçtik bile.
24: 13 tonluk süper kamyonumuz epey iyi başa çıktı. Ancak son dalışın onu daha mı kirlettiğinden yoksa daha mı temizlediğinden emin değilim. Şimdi tek yapmamız gereken onu üsse geri götürmek. Bence oldukça dikkat çekici bir gün geçirdik.
4: Evet, bence çok harikaydı, biliyor musun? Evet,
24: öyleydi değil mi?
25: Çok iyiydi.
4: İçinde
25: bence.
4: İçinde dağınık odasıyla geldi.
24: Evet, biliyorum ve düğmeye basınca çalışıyor. Evet.
25: Biz başka bir sürücüyle küçük bir kavga yaşamadık.
24: Hayır, kesinlikle.
0: Yorulursan arkada kısa bir şekerleme.
24: Ateş yakabilirim.
25: Kampa gidersin.
24: Yiyecek.
4: Evet, kamp yapar.
24: Biraz yiyecek alırım.
25: Bir fincan çay koyarsın.
24: Sonra yatağa gidebiliriz.
25: Ve burada çayın için şeker var. Tabii eğer istersen.
24: Hayır. Onlardan kurtulacağımızı sanıyorduk.
4: Bence bu ideal bir festival aracı arkadaşlar.
24: Bence gerçekten öyle. Ve aslında seni bir festivale de götürür.
4: Götürür ama evet, yavaş yavaş.
24: Evet. Aslında asıl sınav tabii ki Chopper Roy ne değer bir çiçek.
4: Çok doğru.
24: Aferin gençler. Çok güzel bir gün. Bahar geldi.
4: Sağlığımıza.
24: Ertesi gün güneş tekrar bulutların arkasına saklandı ama yerel bayimiz Chopper Roy yine de ıslık çalanın değerini anlatmak için uğradı. İçini düzenledik ve içine güzel bir Meksika işi rulo minderler koyduk. Sonra yemek masası ve sandalyeler var. Güzel ve çok uyumlu.
0: Hiçbir şey buna engel olmayacak.
24: Bak, bunun için 9000 sterlin ödedik.
0: Belli ki piyasada bundan çok yok ama 12000 sterlin fiyat koyarım. 15000 çok hoş olur.
24: Tamam, yani en kötüsü 12000.
0: Evet, 12000'den başlarsın.
24: Tamam.
0: Evet.
24: 3000.
0: Evet, güzel.
24: Tamam.
0: 12, biliyorsun 12000.
24: 12000.
0: Sen sağdaki adamsın değil mi?
24: Sen içinde kesinlikle yaşayabilirsin.
0: İçinde akşam yemeği yiyebilirsin.
24: Evet, akşam evet yemeği. İçinde evet yaşayabilirsin, içinde uyuyabilirsin, onu sürebilirsin.
0: İstediğin her şeyi yapabilirsin.
24: Daha ne istiyorsun?
0: Evet.
24: 3000 sterlin kar. Yani satmamız gerekiyor ama 3000 sterlin.
0: Teşekkür ederim.
24: Her zamanki gibi.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
8: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
14: basit, Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde farklı mutfaklara yelken açıyoruz. Farklı dokular, farklı lezzetler, ağzımı yakan farklı acılar. Florida'da İtalyan mutfağı esintileri. Daha önce böylesini görmemiştim. Özel konuklarım için sen Jose'de bir vegan efsanesi.
1: Guy, başardın
2: dostum. Gerçekten inanılmazdı.
0: Sacramento'dayız. Hadi yaparsın. İşte bu. Olay bambaşka bir boyutta. Daha önce hiç çorba dumpling yapmadım. Öğretsene. Konu benim en sevdiğim şeylerden biri olunca bu listeme en üst sıradan giriş yaptı. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Sacramento'nun Curtis Park mahallesindeyim. Hunter'la ufak bir seyahate çıktık. Keşif yapmak istiyoruz.
3: Evet, bak şimdi baba. İhtiyacımız olan her şeyi aldım. Atıştırmalık, kuru et, içecekler.
0: Buna gerek yok. Burada keşfedebileceğimiz çok yer var. Dumpling sever misin?
3: Sormam bile
0: hata. Çinli bir çift inanılmaz dumplingler yapıyor. Şimdi oraya gidiyoruz. İşte tasty dumpling.
3: Süper o zaman.
0: Bırak şu poşeti.
3: Baba dur, beni beklesene.
4: Buharda pişmiş sebzeli dumpling.
0: Sizce tasty dumpling'in farkı nedir?
5: Bu gerçekten çok lezzetli. Buyurun, denden erişte.
6: Hamurun ve noodle'ın tazeliği ve kalitesi lezzetine de yansıyor.
0: Tam da Mark'ın Çin'deki büyük annesinden öğrendiği gibi. Yıllarca Çin yemekleri büfesi işlettikten sonra eşi Helen'la birlikte yalnızca dumpling üzerine bir mekan açmaya karar vermişler.
3: Dumpling çok severiz ama seni hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim.
0: Bir numaralı dumpling hangisi?
4: Çorba dumpling.
0: Bir çorba dumpling yapmamıştım.
4: Aa, gerçekten
0: bana
4: mi?
0: Bana öğretsene.
4: Tabii.
5: Etli çorba dumpling. Etli dumpling'in içinde biraz çorba bulunuyor. Guy'ın bunlara bayılacağına eminim.
0: Herhalde hamurla başlıyoruz.
4: Çok amaçlı un, kabartma tozu, su, maya ve şeker.
0: Biraz tuz. Ne kadar yoğuracaksın?
4: 10 dakika. 2 kaşık yağ koyuyoruz.
0: Karıştırırken koyuyoruz. Hamur dinlendirilecek mi peki?
4: 30-40 dakika.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
4: Çorbasını.
0: Tavuk ayağı ve derisi.
4: İçine su koyuyoruz.
0: Ne kadar süre pişecek?
4: 2,5 saat.
0: Süzüp sonra blenderdan geçecek.
4: Sonra yine tencereye.
0: Bir 45 dakikada.
4: Evet, birkaç saat soğumasını bekliyoruz. Bir gece de dolapta bekliyoruz.
3: Koyulaşıyor.
4: Sonra birleştiriyoruz.
0: Bu şekilde jelatin haline geliyor. Sonra da buharda pişirirken sıvılaşıyor.
3: Ya, şimdi anladım.
4: Evet, bir sürü işlemi
0: bir
4: var.
0: Bir sürü işlem. Bu ikisini bir araya getireceğiz. Daha önce görmediğim bir şey. Kıyma.
4: Beyaz biber.
0: Zencefil püresi.
4: İstiridye sosu.
3: İstiridye sosuna
4: bayılır. Şeker.
0: Biraz tuz. Büyüklerinden mi öğrendin bunları?
4: Evet, büyük annem eski geleneksel teknikleri kullanırdı.
0: Hamuru iyice dinlenmiş, kabarmış.
4: Şimdi onu biraz açacağız.
0: Çok güzel.
4: Katlıyoruz.
0: Kaç defa açacağız bu şekilde?
4: 10 kere. Sonra keseceğiz.
0: Şu kalan kısım senin.
3: En küçük parça benim her zamanki gibi.
4: Hepsi elle yapılıyor.
3: Çok nazik.
4: Her biri 20 gram olmalı. Sonra
0: her
4: da açıyoruz.
0: Her birini böyle tek tek mi açıyorsunuz?
4: Evet efendim.
0: Böyle koyuyorum.
4: Evet efendim.
0: Sonra da böyle hafifçe döndürerek mi yapıyorum?
4: Biraz daha büyük olması
3: tamam.
4: Gerek.
3: Hiç fena
4: size
3: olmadı.
4: Göstereceğim.
3: Canım. Yani neredeyse fark yok.
4: Harika. Sırada dolgu var.
0: Evet. Böyle parmağımızı sıkıştırıyor muyuz?
3: Benimkinin üzerinden bir at geçmiş gibi duruyor.
0: Hafifçe döndürüyoruz.
4: Harika. Şimdi yaptığımız dumplingleri sizin için
0: soğuk
4: tavada kızartacağız. Soğuk olmak zorunda. Böylece alt kısmı çok çıtır oluyor.
0: Üst kısım yumuşak kalıyor ama içinde pişirmiş oluyorsun. Alt kısmı pişip de üst kısmı hamur kalmış.
4: Kesinlikle.
0: Burada her gün başka bir şey öğreniyoruz.
4: Şimdi çiliye yapacağız. Yağımızı zaten koymuştuk.
0: Kakure. Bolca karanfil. Acılı çili, yıldız anason.
4: Defne yaprağı.
0: Portakal kabuğu. Rezene mi o?
4: Rezene, evet.
0: Kuru havlıcan.
4: Tuz, havlıcan kökü.
0: Ortaya ne çıkacak hiç bilmiyorum.
4: Biraz da şeker.
0: Kalan malzemeleri ne zaman ekleyeceğiz peki?
4: 10 dakika sonra. Kurutulmuş zencefil dilimleri, toz acı biber, toz tatlı biber.
0: Hepsini mi koyacağız?
4: Evet.
0: Vay canına.
4: Çubuk tarçın, kekik.
3: Şimdi süzeceğiz.
0: Tamam.
4: Dumplinglerin alt kısmı yeterince kızarmış. Su. 2-3 kez
0: kapak
4: su atıyoruz.
0: Kapanıyor. Böylece üst kısmı buharda pişiyor.
4: Evet. İşte şimdi hazır.
0: Bu inanılmaz. Baobun ve dumpling arasında kalmış.
4: Susam sever misiniz? Yeşil soğan. Çok sıcaktır. Çok yavaş ve nazik olun.
3: Çok mu sıcak?
0: İnanılmaz güzel. Yediğim en çılgın dumpling olabilir. 3 dumpling bir arada gibi bir şey. Çorba dumpling, kızarmış dumpling ve baobun.
3: Muhteşem bir şey.
0: Dolgusu mükemmel ötesi. Ama içinde farklı dokular, farklı lezzetler,
3: evet,
0: ağız yakan
3: kesinlikle
0: farklı acılar var. Müthiş özenle hazırlanmış bir dumpling olduğu belli. Listeme en üst sıradan girdi söyleyeyim.
4: Pişmek üzere.
7: Hem tavada kızartılmış hem de buharda pişmiş. Çok iyi bir karışım.
5: Bunu tadana kadar nasıl bir şey olduğunu tarif edemiyorsunuz.
2: Çili yağı benim favorim. İçinde çok farklı lezzetler
0: yerken
2: var.
0: Yerken kaç defa yandın?
8: Her seferinde ama buna değer.
5: Etli Çin mantısı.
6: Mutfak penceresi sayesinde yemeğin hazırlanışını izleyebiliyorsunuz.
4: Dana etli noodle.
9: Genelde etli noodle yiyorum.
7: Noodle ve et. En sevdiğim iki şey olabilir.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
4: Etli noodle çorbası için etimizi pişireceğiz. Tencereye alıyoruz, içine su koyuyoruz.
0: Şu an biberi, yıldız anason, kaya şekeri.
4: Konsantre et bulyon.
0: Az önce yaptığımız harika çili yağı.
4: Fasulye sosu aşırı acıdır ama.
3: Oo. Kendine getirdi.
4: Çubuk tarçın. Çin'e özel bir sirke.
0: Döş eti. Ne kadar
4: yaklaşık bir saat kadar.
0: O zaman et piştikten gerçekten sonra mi çıkarıp süzeceğiz. Sonra çorba kısmını da kullanacağız.
4: Evet.
3: Harika. Harika.
4: Şimdi bir et suyu hazırlayacağız. Etin zencefil kemikleri.
0: Hadi yaparsın. İşte bu. Ne kadar pişiyor?
4: Kremsi bir renk kalana kadar.
0: Et suyunu
4: kadar
0: sıcak tavaya koyuyorsun. Çok
4: acılı
0: sıcak.
4: Acılı et suyu.
0: Tanesi şu an biberleriyle yaptığımız.
4: Ekstra acı ister misiniz?
3: Hayır, hayır, yok istemeyiz.
4: Kaseye tavuk bulyon tozu, tuz, biber, şeker ve beyaz biber koyuyoruz. Noodle, Çin lahanası, brokoli.
0: Aman tanrım.
4: Et, birazcık acı, yeşil soğan, biraz da çili biberi. Acısı iyi mi?
0: Ha, tabii tabii, harika. Tam istediğimiz gibi.
3: Hmm.
0: Aşırı lezzetli.
3: Çok güzel. Damakta acılık bırakıyor ama noodle harika. Et inanılmaz lezzetli ve tel tel ayrılıyor.
0: Bir ramenden çok farklı ama içinde şeker olması. Pho çorbası gibi.
3: Çorba gerçekten muhteşem.
0: Farklı dokulara sahip dumplingler koca kasede bir araya gelmiş gibi. Olağanüstü.
5: Dana etli noodle.
7: Çorbası tam bir umami. İnanılmaz leziz.
10: Burada şovun starı kesinlikle noodle.
4: Buharda pişmiş dumpling.
11: Her şey çok güzel.
6: Sacramento tarafındaysanız buraya kesinlikle gelmelisiniz.
0: Burası göçmenleriyle var olan bir fırsatlar ülkesi. Bunun harika bir örneğisin. Çalışıp kültürünüze sahip çıkıyor, hikayenizi paylaşıyorsunuz. Sacramento çok şanslı bence.
4: Çok teşekkür ederiz.
0: Muhteşemsin. San Jose, Kaliforniya'dayım. Yanımda çok özel konuklarım var. Mostly Sports programından tanıdığımız Brandon ve Mark bizlerle. Spor şovunda nasıl sudan çıkmış balığa döndüysem sizi bitki bazlı bir restorana götürerek ödeşeceğim. Yani bu sefer sıra bende söyleyeyim. Bitki bazlı beslenir misin?
12: Benim bitkilerle bir işim olmaz.
0: Belki de bugün içinizdeki bu aşkı keşfetme günüdür. Çünkü bu çift bütün bu düşünceleri temelinden sarsıyormuş.
3: Ben hazırım.
0: İşte duymak istediğim Foxtail fermentasyon projesi.
12: Son ana kadar şaka yapıyorsun sanmıştım.
5: Masa 12 çılgın nachos hazır.
13: Foxtail fermentasyon inanılmaz bir yer.
14: Vegan yemekler de eğlenceli ve heyecan verici olabiliyor.
15: Otonio Taco.
16: Sanatı, bilimi ve hayal gücünü bir araya getiriyorlar. Çok farklılar.
0: Bunların hepsi Wendy ve Felipe'nin açtığı küçük bir mekanla başlayıp arı gibi işleyen bir restorana dönüşerek bir hikaye yazmış.
5: Ortak tutkumuz olan fermentasyondan ortaya çıktı.
0: Fermentasyonu bilirsiniz yani. Mesela turşu mu?
12: Evet.
5: Evet.
0: Tamam.
5: Evet.
0: İşte burası.
5: Her şeyi biz
0: gördünüz
5: yapıyoruz.
0: Mu?
15: Bütün içeceklerimizde farklı bir meyve, sebze, mantar ya da bitki kullanıyoruz.
5: Bütün yemekleri ve lezzetleri keşfetmeye çalışıyoruz.
15: Buyurun. Cali Classic Burger.
9: Vegan değilim ama buraya gelip inanılmaz güzel bir fasulyeli burger yiyorum. Kaju peynirleri de çok güzel. Gerçekten.
5: Bu tamamen bitki bazlı bir hamburger. Esmer pirinç ve fasulyeyle işe başlıyoruz. Biraz isli paprika, soğan tozu ve isli deniz tuzu kullanıyoruz. Bu harcın birbirine tutunmasını patates sağlayacak. Hardal da ekleyeceğim. Yardım edebilir
0: evet,
5: misin?
0: Evet, tabii tabii. Bence bu tam da Brandon'lık bir iş ama.
5: Bence
12: kesinlikle
5: de
12: katılıyorum. Şöyle harika de ekliyorum.
3: Barbekü mü yapacağız?
0: Evet.
5: Kesinlikle.
0: İçimizde küçük bir...
3: Benden bu kadar. Herkese iyi
12: boş değiliz yani.
5: Elleri temiz olan birinden şu tepsinin içine yağ koymasını
12: belki yapacağım. De parlayacağın an budur.
5: Ellerini korkak alıştırma. Şimdi küçük bir parça alıyorum. Köfte haline getiriyorum. Fırına atıp 15-20 dakika pişireceğim. Sonra diğer yüzlerini çevirip devam edeceğim.
12: Şimdi bu mantarlı mıymış?
3: Evet, içeceğimde mantar
5: şeker
3: var.
5: Şeker şapkası mantarlı çiftlik yapımı bir içecek.
3: Gerçekten çok leziz. İnanılmaz.
5: Şimdi kendi fermente sos karışımımızı yapacağız.
0: Hiç kırmızısını içtiniz mi? Ona benziyor ama Meksika versiyonu gibi.
5: Tarife öncelikle domates, pekmez, soğanla başlıyoruz. Lezzeti umami seviyesine çıkarıyor. Halep biberi, soğan tozu, hardal tozu, domates salçası, karabiber, isli deniz tuzu, son olarak da su. İyice yoğuruyoruz. Şimdi bunu kavanoza dolduracağız ama yardımınız lazım. Kaşıkla koyabilirsin.
12: İşte böyle döküp saçmadan.
0: Olur, bir poz ver. Harika.
12: Pekala, biraz poz keseyim. Nasıl böyle? Ha?
5: Pekala, şimdi bırakabiliriz.
12: Bıraktım.
5: Burada da böyle bir gaz hattımız var. Karbondioksit
0: tamam
5: ekleyeceğiz. Karbondioksit burada oksijenin yerine geçiyor. Burada küçük bir hava boşluğu bırakıyoruz. Bir hafta boyunca ferment olacak. Şimdi tadabilirsiniz. Salsaya benziyor, wow. Öyle değil mi?
11: Ha, demek istediğini,
5: evet,
11: anladım.
5: Tat, evet, profili harika. Oluştu mu? Tamam o zaman. Şimdi kaju peynirli sosumuzu hazırlayacağız. Çiğ kaju, ferment havuç, soğan ve az önce yaptığımız fermente sos karışımımızı ekliyoruz. Közlenmiş kırmızı biber.
0: Besin mayası ekstresi.
5: Besin mayası. Bu bize peynir lezzetini verecek. Soğan tozu, isli paprika, toz kırmızı biber, akasya lifi. Bu da kremsi bir doku. Tuz, Dijon ardalı, su. İşte bu kadar. Denemek ister misiniz?
0: Vay canına. Denemiş miydim?
12: Bu nasıl? Gay başardın dostum.
0: Size
12: doğru tabii ki, kusura bakmayın. Muhteşem olmuş.
11: Oraya koyduğun her şeyi gördüm.
5: İçinde hiç peynir
11: nasıl
5: yoktu.
11: Nasıl oluyor anlamıyorum. Klasik yemekleri taklit etmeye çalışırken karşılaştığınız en büyük zorluk nedir? Doku mu, lezzet mi, görünüş mü?
5: Aslında
11: hepsi
5: hepsi diyebiliriz.
0: Hepsinin birleşimi gibi aslında. Doku, lezzet, görünüm, lezzetli yemekler bitki bazlı beslenen insanların da hakkı. Onlar da böyle şeyler, evet, yemeli. Aslında bu şekilde yemek yapmak kırmızı et gibi alışkın olduğumuz proteinleri pişirmekten daha zor.
5: Doğru.
0: Ustalık
5: kesinlikle
0: ister.
5: Kesinlikle, ama benim açımdan çok ilham verici. Ayrıca insana hiç vicdan azabı da çektirmiyor. Hamburger ya da nacho yiyip de pişman olmadan hayatıma devam edebilirim. Sonrasında da insana kendini iyi hissettiriyor.
0: Hadi burgeri yapalım.
5: Pekala. Vegan broche ekmeği, kültüre edilmiş ayçiçeği kreması, pancar sosu, hardal, avokado, lahana turşusu. Ekmeğin üstüne yerleştiriyoruz. Ev yapımı turşu, çıtır doku için biraz da marul.
11: Çenenizi esnetmeye başlayın.
12: Muhteşem.
0: Harika.
11: Tüm lezzetler ağzımın içinde dans ediyor şu anda.
0: Her yerini o peynir sosuyla kaplasak olur. Oo. Ama favorim kesinlikle pancar soslu hardal. Tam kıvamında bir ekşilik.
11: Malzemeleri kattıkça kesin tadını berbat edecek diye düşünüyorum. Şimdi de gerçekten inanamıyorum. Bir ısırık daha alacağım.
5: Pekala, hamburger zamanı.
17: Kaju peynirli sos bambaşka bir lezzet.
16: Hamburgeri çok büyük. Yanına da soğuk bir içecekle rakibi yok.
0: Fermentasyon projesi tabelası görsen, aa şuraya uğrayayım demezsin herhalde.
5: İçecek için kararsız kalan olursa mantarlı içecek ve vegan burger öneriyorum.
0: Evet baylar, epey işiniz var biliyorum. Onlara inanılmaz bir deneyim yaşattınız. Sizi tebrik etmek istiyorum.
12: Ellerinize sağlık.
11: Ben artık sizdenim.
0: Dostlarımın bazı işleri var. Ben yemek tatmaya devam edeceğim burada.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net! Kazancım net, sigortam net.
20: Ha! My. My.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
1: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sen hazır da Foxtail'deyim. Fermentasyon projesinden Chef Wendy ile birlikteyim. Fermente vegan deneyimi çok sık karşılaşmadığımız bir şey. O yüzden bu mekanı ilk duyduğumda kesinlikle denemeliyim demiştim.
1: Kay çılgın tarifleri çok sever. Burası adeta bir cennet.
2: Çılgın kase hazır.
3: Bu kaseyi çılgın yapan şey fermentasyonu, kimçisi ve sosundaki o sirkesi.
2: Çılgın kase aslında enerji kasesi. Bunun için özel bir karışım yapacağız. Tane yeşil biber, tane pembe biber, kırmızı dolmalık biber, kurutulmuş soğan ve pırasa ıspanak.
0: Farklı ve acı bir yaklaşım olmuş.
2: Evet, tatlı patatesleri doğradık. Biraz yağ koyuyoruz. San Francisco deniz tuzu ve baharat karışımımız.
0: Tamam, şimdi pişireceğiz.
2: 10 dakika. Mor karnabahar varken
0: değil
2: neden
0: mi
2: sadesini kullanalım ki? Bunu da yağ, tuz ve baharatla karıştırıyoruz. Bunu da tepsiye alıp 10 dakika pişireceğiz.
0: Ne yapıyoruz? Büyük patlama kasesi mi?
2: Bunun şimdi özel sirkeli sosumuzu yapacağız. Domateslere tuz ekleyip 5 ile 7 gün arasında ferment olmaya bırakıyoruz. Organik şeker kamışı şekeri, Dijon hardalı, beyaz üzüm sirkesi.
0: Yağ da koyuyoruz.
2: Karıştırıyoruz, bütünleşiyor.
0: Ve hepsi bu kadar mı? Vay, inanılmaz lezzetli bir sos. Oh, beyaz kimçi.
2: Evet, beyaz kimçi. Napa lahanasını tuz, kırmızı biber, havuç, Kore turpu ve yeşil soğanla karıştırıyoruz. Sence
0: bilmem.
2: Bunlar jujube, Çin hurması, biraz sakızımsı. Ama şeker gibi değil. Okyanus lezzetini katmak için vikemiosunu ekleyeceğiz. Dilimlenmiş kestane.
0: Nasıl yarmıdır?
2: Evet, biraz da arpacık soğan ezmesi.
0: Neden olmasın?
2: Tabii ki. Zencefil ezmesi, deniz tuzu.
0: Gökkuşağı gibi oldu.
2: Şimdi bunu bir kavanoza koyacağız. Üstüne poşet koyup onu suyla dolduracağız. Bir hafta ferment olacak. Çılgın kaseye önce otlardan oluşan bir karışım koyuyoruz. Esmer pirinç, kırmızı lahana, gökkuşağı avuç. Sirke sosunu da unutmayalım. Fırında kızarttığımız siyah nohut, fırında pişirdiğimiz tatlı patates ve karnabahar. Hazırladığımız beyaz kimçi. Çekirdekler de hazır.
0: Bu beyaz kimçi yediğim en iyi fermente yiyeceklerden biri bence. Domatesli sirke sosunu lütfen şişirip bütün marketlerde satılmasını sağlayın. İçindeki tahıllara bayıldım. Her lokmada apayrı bir lezzet alıyorum. Tam bir macera.
4: Çılgın kaseniz hazır.
1: İçindeki kimçiye bayılıyorum. Gerçekten çok çılgın bir lezzet katıyor.
5: İçerisinde bir sürü doku var. Nereden başlayacağımı bilmiyorum.
6: Tuzlu ve umami lezzetleri gerçekten muhteşem.
7: Gerçekten inanılmaz bir lezzet. Bunu yediğinizde bütün gün tok hissedebilirsiniz.
2: Tostada da hazır.
6: Buranın müdavimi.
8: Gerçekten eşsiz bir yer.
0: Vegan beslenmiyor olsanız dahi buraya geldiğinizde artık aynı düşünmüyor olacaksınız. Yolunuz San Jose'ye düşerse gelip deneyin. Lezzet üstüne lezzet sözü veriyorum.
2: Harika hissedeceksiniz.
0: Sonrasında da şimdisinde de harikasın. Hiç şakası yok söyleyeyim. Güney Florida Palm Beach Gardens'dayım. Burada çoğu insanın düşündüğünden daha çok şey olup bitiyor. Herkes golf sahaları, lüks evlerden ibaret sanıyor burayı ama hayır. İnanılmaz mekanlar var. Şimdi piyasaya bomba gibi giren bir mekana gideceğiz. Sabah 11'den gece 3'e kadar açık ve pastane ürünleriyle tanınıyor. Detroit'ten bir çift çıkıp gelmiş, fine dining restoranlarına bir mola vermek istemişler. İşte aradığımız yer, Alina's Cafe and Bake Shop.
9: Soğanlı focaccia'nın kaç dakikası var?
10: Gay'ın buraya bayılacağına eminim çünkü burada herkese uygun bir şey var.
3: Buyurun sandviçiniz ve tatlınız.
8: Günün her saatinde muhteşem bir yemek yiyebilirsiniz.
9: Mısırlı patatesli.
3: Eskiden çocuklarımın doğum günlerinde buradan pasta alırdım.
0: Eski sahipleri satmaya karar verince Şef Daniel ve eşi Delphin, fine dining tecrübelerini daha günlük bir konforla nasıl bir araya getirebilecekleri üzerine kafa yormaya karar vermişler.
9: Bu gurme işlerinden biraz sıkılmıştım.
3: Bir gün geldi ve bir daha mı dünyaya geleceğiz? Kendi başımıza ne yapabiliriz? Görmek istiyorum dedi.
9: Motosikletle buradan geçerken tabelayı gördük ve hadi bir gezelim dedi.
0: Sonra da burayı devraldınız. İsmini neden değiştirmediniz peki?
9: Elena's toplumda artık yer etmiş bir isim.
0: Ama menüyü genişlettiniz. Öğle yemeğinden kahvaltıya. Her şey var.
9: Akşam yemeği.
0: Akşam yemeği.
9: Bolognese soslu makarna.
8: Ben bolognese soslu rigatoni söyledim. Et ve makarna dengesi kusursuzdu. Üstündeki taze ricotta gerçekten harika bir dokunuştu.
9: Bolognese soslu makarna.
0: Abi, sizin miydi onların?
9: Bolognese bizimdi. Kırmızı üzüm sirkesini kıymanın içine döküp güzelce yoğuruyoruz.
0: Daha önce böylesini görmemiştim ama iyiymiş.
9: Bir gece bekleteceğiz.
0: Güzelce marine olacak.
9: Pastırma ezmesini hazırlayacağız. Pastırmaları küp küp doğrayıp birkaç diş sarımsak atıyoruz.
0: Bunu her zaman yapıyor musunuz sadece öğle ve akşam yemeği menüsünde mi?
9: Akşam yemeği, öyle akşam mi yemeği. Bir golf kulübünde çalışırken biri gelip benim de çalıştığım kulübü satın almıştı ve yediği tek şey bolognese soslu makarnaydı. Sırf sevdiği İtalyan restoranında bolognese soslu makarna yiyebilmek için her hafta jetine atlayıp Detroit'ten Napoli'ye giderdim. Sonra düşündüm ki benim bu bolognese sos işini çözmem gerekiyor.
0: Bolognese,
9: yoksa
0: evet,
9: bir sonraki sefer şefi uçağa bindirip oraya getireceklerdi. İşte bu tarif o zaman ortaya çıktı. Bu Tamam, evet.
0: Sarımsaklı ezmeyi ilk kez görüyorum.
9: Natürel sızma zeytinyağı. Şimdi bunu nar gibi kızartacağız. Öncelikle soğanlardan başlıyoruz. Pembeleşinceye kadar pişecek. Rendelenmiş havuç, küp küp doğranmış kereviz. Hepsini kenarlara çekiyorum. Bir gece beklettiğimiz marine et. Şimdi bunu tencerenin dibine bastıracağım.
0: Benim için her şey farklı.
9: İri taneli tuz. Bunu yaklaşık 1,5 saat kadar pişireceğiz. Önce bütün yağ üste çıkacak. Et yağını tekrar çekinceye kadar pişecek. Kırmızı üzüm sirkesi, domates salçası, hindi suyu ve son olarak domates atacağız.
0: Domatesi.
9: Ve pul biber.
0: Biraz tuz.
9: Şeker.
0: Bir saat daha mı pişir?
9: İki saat. Sonrasında taze maydanoz ve taze kekik atacağız. Bir saat daha pişirip en sonunda fesleğen atacağız.
0: Bir yemek için ne çok,
9: çok işlemden geçiyor. Evet.
0: Bir haftada kaç tane servis ediyorsunuz?
9: Yaklaşık 140 tane. Evet, 140.
0: Hazırlıklı olun, daha fazlası gelecek. Peki menünüzde toplam kaç yemek var?
9: Akşam yemeği muhtemelen 35 tane falandır. 45-50 tane öğlen yemeğinde vardır. 25 tane de kahvaltı için olsa 30 tane de...
0: Arada uyku falan uyuyor musunuz? Yani
9: evet.
0: Bu bir sorun olmuyor mu sizin için?
9: Yani zoru severim.
0: Tamam, ricotta
9: evet.
0: Zamanı.
9: Taze ricotta, tam yağlı süt, iri taneli tuz. Bunu 190 dereceye kadar ısıtıyoruz. İçine limon suyu atacağız.
0: Kesilmesini sağlıyoruz.
9: Biraz karıştırıyoruz, kapağını kapatıyoruz. 20 dakika dinlendiriyoruz ve peynir suyla ayrışıyor.
0: Da...
9: Bez yardımı ile süzüyoruz. Blender'dan çekeceğiz.
0: Tanecik kalmasın, pürüzsüz
9: evet,
0: olsun.
9: Evet, biraz sızma zeytinyağı. Taze ricotta hazır.
0: Muhteşem dostum, inanılmaz.
9: Şimdi bolognese soslu rigatoni'yi tabaklamaya geçebiliriz. Tavaya biraz tereyağı atıyoruz. İtalya'dan getirdiğimiz makarnaları koyuyoruz. Biraz tuz ve karabiber. Bolognese sosu makarnayla birleştiriyoruz. Şimdi kasemizi alıyoruz. Biraz daha bolognese sos, taze çırpılmış ricotta, fesleğen parmesan peyniri ve zeytinyağı. İşte bu kadar. Evet.
0: Bolognese soslu makarna böyle yapılır. Krema gibi. O kadar lezzetli ki. Makarnası tam kıvamında. Üstüne koyduğun ricottaya doyum olmaz. Fesleğen dokunuşu, lezzeti, kokusu. En sevdiğim dokunuş kesinlikle kırmızı üzüm sirkesi. İnanılmaz. İtalyan büyükanneler mutlu.
4: Bolognese soslu rigatoni.
0: Bana göre tam kıvamında kusursuz olmuş.
11: Fesleğen yemeğe harika bir lezzet katıyor.
7: Hafif ekşimsi. Tam bir lezzet cümbüşü.
0: Bolognese'i beğendiniz mi?
12: Çok leziz ve müthiş.
0: Leziz ve müthiş. Bunu da denemek lazım. Tadı nasıl?
12: Ben bu lezzete bayılıyorum. Tavuklu salatanın çıtırlığı da harika.
0: Hangi çocuk 6 yaşında Sezar salata yer ki? Ne yapıyorsun?
13: Ben.
12: Burada hem güzel klasik yemekler hem de leziz sandviçler bulabiliyorum.
9: Soğanlı fokaçalı biftek sandviç.
5: Biftekli sandviç gerçekten harika.
4: Ekmeğinin çıtırlığına bayılıyorum.
0: Benim biftek sandviç ama sen B'ciysin.
9: Değilim.
0: O zaman bu var olan bir tarifti.
9: Hiçbir şeyini
0: galiba
9: değiştirmedim. Bifteğin üst kısmını alıyoruz, biraz yağla ovuyoruz. Montreal baharatları, kurutulmuş kekik. Sebze yatağında orta az pişecek şekilde 2,5 saat pişireceğiz.
0: Tamam.
9: Önce soğumasını bekleyeceğiz. Sonra porsiyonlamaya geçiyoruz. Karamelize soğanlı focaccia için ılık su, zeytinyağı ve maya. Biraz karıştıralım. İçine ekmek unu, şeker ve tuz atacağız. 20 dakika boyunca yoğuracağız. Şimdi bunu biraz açıp parmaklarımızla şekil vereceğiz. Karamelize soğan ekleyeceğiz.
0: Sırf bir tepsi bundan yemeğe gelirim.
9: Taze biberiye biraz sarımsaklı romano
0: her
9: baharatı.
0: Her gün karşılaştığımız bir
9: yaklaşık
0: şey değil.
9: Bir saat tepsi mayasını bekleyeceğiz.
0: Sonra da pişiyor.
9: 175 derecede 25 dakika. Yaban turbu mayonezi yapacağız.
0: Tam
9: mayonez,
0: sos adamısın
9: ekşi
0: resmen.
9: Krema, taze rendelenmiş yaban turpu.
0: Fark yaratır.
9: Dijon hardalı, lokal bal kullan. Worcestershire sosu. Dinlendiği zaman güzel olacak. Şimdi dilimlenmiş biftekleri biraz ısıtıyoruz. Soğanlı focaccia ve cheddar peynirini ızgaraya atıyoruz. Yaban turbu mayonezi.
0: Kaç gram et koyuyorsunuz peki?
9: Yaklaşık 200 gram. Özel yapım soğan kıtırı.
0: Muhteşem.
9: Zeytinyağı karışımıyla üstünden geçiyoruz.
0: Dışı biraz çıtırlıyor.
9: İşte B'nin biftekli sandviçi yanında trüflü parmesanlı patates.
0: Kızartma güzel. Taze yaban turbu bence asıl fark yaratan malzeme. Focaccia yumuşacık, ofuduk ama tost makinesine bastığımız için çıtırlık kazandı. Asıl yıldız şu orta az pişmiş biftek eti, kesinlikle harika. Etin lezzeti cheddar peyniri dokunuşuyla zenginleşiyor. Gerçek bir lezzet cümbüşü yaşatıyor. Olağanüstü.
3: Biftek sandviç.
14: Et yumuşacık ve yaban turpu da muhteşem.
7: Her bir ısırıkta of.
0: Bitirebilecek misin?
6: Gayet iyiyim.
0: Gözünüz üzerinde
12: her
0: değil
12: zaman.
0: Mi?
9: İncirli sandviç, ekstra brie peynirli.
4: Burası çok samimi ve keyifli bir restoran.
14: Yemekler gerçekten leziz.
7: Her seferinde bir sanat eseri yiyor gibisiniz.
0: Şef hayran kaldım. Müthiş şeyler yapıyorsun. Bu iş için yaratılmışsın. Ama 3 ayrı menü yaptığın için senin adına üzüldüm. Zoru seviyorsun. Biz de bunun için şükretmeliyiz.
9: Teşekkür ederim.
0: Harika işler başarıyorsun.
9: Daha fazla yiyemezsin.
0: Yok, zaten doydum. Yine müthiş bir yolculuk olmadı mı? Hiç merak etmeyin. Daha keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olmaya devam edin.
4: Hmm.
0: Bu bölümlük de bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.
13: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
15: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın. Gel. Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
17: Hesap kırdık.
16: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yeniden.

0: yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
6: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
6: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Pekala Faz, arabada küçük bir sorun fark ettik. Su sızıntısı var değil mi?
13: Evet, küçük bir birikinti oluşmuş.
12: Doğru. Bu Joe, bunu hepimiz tanıyoruz ve seviyoruz. 20 yıldır asistanım değil mi?
13: Evet, doğru.
12: Bu iş için hızlı bir şekilde gönüllü olmayı kabul etti. Pekala, şöyle yapacağız. 4 tane duş bonesi var.
13: Tamam.
12: Al, hangisini istersin?
14: Şunu.
12: Tamam, ananaslı olanı alabilirsin. Üstündeki desende 80 yaş üstü hava var.
13: Tamam, onu ben alayım.
12: Tamam dostum. Bunu mu istersin, şunu mu?
14: Aa, ananaslıyı alıyorum.
12: Tamam tatlım.
14: Evet.
12: Yapacağımız ilk iş şapkaları çıkartmak.
14: Islanacağımızdan adın gibi eminsin.
12: Hazır mısınız?
13: Artık 1964'teki halini biliyorum.
14: Evet.
12: Bebeklik halimi mi? Inga! Joe hortumu tutacak ve üstümüze su sıkacak. Yağmur yağıyor gibi olacak ve nereden sızdığını göreceğiz.
15: Bol şans.
12: Hadi girelim. Beni de arkaya alabilirsiniz.
13: Aferin.
15: Hadi acele edin.
12: Tamam. Tamam, ıslanacağız.
14: Burada sızıntı yok. Hayal görmediğine emin misin?
12: Fazla birlikte gördük.
13: Ben de gördüm.
12: Ama şimdi bir şey yok.
13: Hafifçe su lekeleri görmeye başladım. Galiba akacak. Heh, emeğe
14: işte
13: takıyor.
14: İşte akmaya başladım.
12: Aman tanrım, şuraya bak, sırılsıklam oldum.
14: Doğruca sanruftan akıyor.
12: En azından artık nereden sızdırdığını biliyoruz çocuklar.
13: Evet, bu ciddi bir kaçırma.
12: Yeter artık, ben çıkıyorum.
13: Kaçırıyor. Şimdi de kaçıyor.
12: Bırakın çıkayım.
15: Ah, kurusun.
12: Ah, en azından test işe yaradı. Çok hoşuna gitti değil mi?
15: Evet, çok eğlenceliydi.
12: Evet,
15: tekrar gir, bir daha yapacağım.
12: Boş ver sana.
13: İşte tam burada. Evet, buradan akıyormuş, gördün mü?
14: Kanal tıkanmış.
12: Aslında buradan dışarı çıkması gerekiyordu ama tıkandığı için çıkamamış.
13: Evet. Bak
12: evet,
13: gördün mü?
12: Testi iyi ki yapmışız.
13: Evet, işte burası. Evet, gördüm.
12: Biraz ıslanmış olsan da sanırım tek çözüm bu havalandırma deliğini açmak değil mi?
13: Kesinlikle.
12: Evet, doğru. Pekala, hadi açalım o zaman.

0: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu yolculukta evet.
1: Vakit geldi.
0: Güney mutfağı ve Asya barbeküsü çılgınlığı vakti. Bam bam bam. Sacramento'da Japon eriştesi ve kaburga. Gerçekten iyi. Florida'da Thai mutfağı. Devus takozlar. Ağzını nasıl açtık kocaman. Levrek gibi. Ve California, Los Gatos'ta özel bir yol arkadaşı.
1: Çok şanslıyım. Hayatımın en güzel günü.
0: Sıra dışı bir yerde doğrudan bir New Orleans yolculuğu.
1: Milyonlarca lezzet tadıyorum sanki.
0: Tüylerim diken diken oldu. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: California Los Gatos'tayım. San Jose'ye yakın bir yerde bulunan bir arkadaşı.
1: Çok şanslıyım. Hayatımın en güzel günü.
0: Sıra dışı bir yerde doğrudan bir New Orleans yolculuğu.
1: Milyonlarca lezzet tadıyorum sanki.
0: Tüylerim diken diken oldu. Bütün bunlar ve çok daha fazlası. Sadece sizler için bu programda.

0: Benim için mutluyum çünkü Batı sahilinde bulabileceğin en iyi kreol yemeklerini tadacaksın. Bywater restoranda.
1: Çekim yok mu yani?
0: Çekim sonra.
2: Kim Lam'ın istiridyeli sandviçi?
3: Bywater gerçek üstüdür.
4: Guy buraya bayılacak. Başına gelecekleri bilmiyor.
5: Şekerli çöreğiniz hazır.
0: Buranın seviyesini nasıl açıklarsınız bana?
6: Buraya geldiğinde seni nereye götüreceğimizi
7: öyle
6: biliriz.
7: Evet öyle. Evet.
2: Masaltı ve yedinin istiridyeleri.
8: New Orleans'a iyi vakit geçirmek demektir. Burası onu yaptırıyor.
0: New Orleans'ı bilenler bilir. Mekanın sahibi Şef David tecrübesiyle burada simge haline gelmeyi başarmış.
9: Ben New Orleans'ta büyüdüm. İlk işime 17 yaşında Şef Paul'ün yanında başladım.
0: İnanma.
9: İnan.
1: Kumandan Sarayı nedir bilmiyorum.
9: New Orleans'taki efsane kral restoranı.
0: Şef Paul bu mutfağı tanıtan kişi diyebiliriz.
9: Bizim işimiz gerçek yemekleri çıkarmaktı.
0: David mutfakta o lezzetleri yaratmak için Şef Nick'i görevlendirmiş.
2: Barbunya üstü pilav ve kızarmış tavuk.
4: Bugün barbunya üstü pilav ve kızarmış tavuk aldım. Hemen her defasında onu söylüyorum.
2: Barbunya ve pilav yapacağız.
0: Neyle başlıyoruz?
2: Kreol baharatıyla.
0: Anladım.
1: Kreol ne demek?
2: Kreol New Orleans'tır.
1: Tamam.
2: Cajunsa Louisiana'nın tamamı sayılır.
0: Ben kreolu Cajun'a kıyasla daha çok Fransız etkisi olarak görüyorum. O biraz daha rustiktir.
2: Kreol mutfağında bir sürü şey yaparlar. Örneğin domates veya deniz ürünü kullanırlar.
0: New Orleans'ta Fransız etkisi fazladır. Fransız karargahını, Mardi Gras festivalini duyarsın. Hepsi bir arada. İyi bir soru sordum bu arada. Kullanılan malzemeler konusunda büyük bir yanlış anlaşılma var. Bu tarz mutfakların hep çok baharatlı olduğu düşünülür. Ama öyle değildir. Bir lezzet dengesi var. Ve bu baharat ev yapımı galiba.
2: Evet. Hemen her şeye koyduğumuz bir baharat.
0: Pudra niyetine.
2: Koltuk katlarına.
0: Eğleneceğiz.
2: Kavrulmuş ve çekilmiş kereviz tohumu, sonra karabiber, rezene tohumu, karışık baharat, toz biber, soğan tozu, acı toz biber. Önce sosisimizi yapacağız. Baharatlarımızı karıştırıyoruz. Toz biber, karabiber, acı toz biber, tuz
1: renk
2: ve pembe.
0: Ayrıca koruyucudur.
2: Kreol mutfağı.
0: Az önce hazırladık.
2: Biraz süt tozu ve su karıştırıyoruz.
1: Eti bir arada tutan ve tat veren bu mu?
0: Pek tutmaz ama lezzet katar ve krema gibi yapar. Çok önemli yani.
2: Ayrıca yağın kaşmasını engeller.
0: Etimizi ve yağını hazırladık.
2: Baharat, süt tozu ve gizli silahım tütsülenmiş sarımsak. Karıştırıyoruz, biraz donduruyoruz, kıyıyoruz, dolduruyoruz, düğümlüyoruz ve 65 derecede 3 saat tütsülüyoruz. Sonra soğutuyoruz, dilimliyoruz ve kızartıyoruz.
0: Önümdeki malzemeler barbunya ve pilav yapıyoruz demiyor aslında ama...
2: Tencerede pastırma var. İçine üçlümüzü katıyoruz.
0: Biber koyuyoruz, soğan ve kereviz.
1: Şu sosis şahane görünüyor. Baharatı bir harika.
0: Zoru
2: barbunya ekliyoruz ve et suyu katıyoruz. Bir saat kaynıyor. Barbunya pişerken fıstık ezmesi meyhanemizi yapıyoruz. Sade yağ, un, fıstık ezmesi rengini alana kadar kavur.
1: Şu ana kadar fıstık ezmesi katacağını sanıyordum.
2: Önce etimizi ekliyoruz. Kendi yaptığımız sosisi katıyoruz. Hüme et koyuyoruz. Meyhane ekliyoruz. Biraz tuz, biraz acı sos döküyoruz. Worcestershire sosu
1: çok
2: katıp
1: iyi
2: karıştırıyoruz.
1: Bu yemeğin yanına kızarmış tavuk mu veriliyor?
2: İstenirse.
1: Şanslı günüm.
0: Şu tavuktan bahsetsene bize.
2: Bol tuz, şeker.
0: Tane karabiber, kişniş.
2: Acı biber, defne yaprağı, taze kekik.
0: Ne kadar pişiyor?
2: Kaynasın yeter, tamam. Tadını salsın.
1: Kaynaması yeter mi?
0: Tatlarını salacak kadar yani.
1: Tamam.
0: Buzlu karışımla soğutuyoruz.
2: Tavuklar bu salamuroda bir saat bekleyecek. Bir saat yayık altı
1: tavuğu
2: suyunda
1: sulu
2: yatacak.
1: Tavuğu sulu yapan bu mu?
0: Sulu ve lezzetli. Kaplamada ne var mı?
2: Un ve mısır nişastası, tuz, toz biber, kereviz tohumu ve soğan tozu. Tavuğu karışıma atıyoruz, bir saat bekletiyoruz ve sonra fritöze daldırıyoruz.
0: İçinde bolca et yağlı olan bir fritözde kızaracak. Hayatında böyle bir tavuk yememişsindir emin ol.
1: Seni hiç bu kadar heyecanlı
0: dostum,
1: görmedim.
0: Ağzım sulanmaya başladı bile.
1: Servis zamanı.
2: Önce barbunya, sonra biraz pilav, taze soğan, kreol baharat
0: hadi
2: karışımı.
0: Önce barbunya ve pilav tadalım.
1: Vay canına, hayatımda tattığım en lezzetli barbunya.
0: Dolgun, yumuşak.
1: Milyonlarca lezzet tadıyorum sanki.
0: Tavuğun bu kadar sulu olması inanılmaz bir şey.
1: Çok iyi.
0: Tavuk üst seviye.
1: Ağzım ruhsal bir maceraya çıktı.
0: Şef tebrik ederim.
10: Yiyebileceğiniz en lezzetli ve en güzel barbunya üstü pilav budur.
3: Sosis inanılmaz iyi.
7: Herkesin fikir yediğim en iyi tavuk bu diyorlar.
11: Karidesli sandviç.
7: İnsanların New Orleans ve Louisiana'dan çok etkilenebilecekleri bir mekan.
0: Daha önce bu mutfağı tatmış mıydın?
7: Sadece burada.
0: Bileceğim başka yerleri ezip geçerim.
7: İyi ki söyledin.
0: Benimdeki favorimiz.
5: Yahniye bayılıyorum.
2: Deniz ürünü yahni hazır.
3: Bywater'ın yahnisi efsanedir. Yoğun tatlarla doludur.
8: Karidesli ve kerevetli çok iyi.
0: Şu gambodan, yahniden bahsedelim.
1: Yapalım.
2: Tavuk suyu, sebze, sote, kerevet, yumuşak kabuklu yengeç. 45 dakika haşlanıyor. Üstüne bonito gevreği koyuyoruz.
0: Balık gevreği.
2: Ve süzüyoruz. Şimdi meyhanemizi yapalım.
0: O lezzetin temeli meyhane.
2: Pirinç kepeği yağı, un.
0: Bu meyhane tam yanma sınırında kalacak.
1: Aynı brownie hamuru gibi.

0: Bamyamızı ve üçlüğümüzü katıyoruz.
1: Kereviz, soğan ve dolma biber.
2: Evet.
1: Vakit geldi.
2: Sana da öğrettik.
0: Domates salçası.
2: Baharat geldi.
0: Acı toz biber, kekik, beyaz biber, defne yaprağı, biraz tuz, acı sos, biraz Worcestershire.
2: Evet, suyu.
0: Kaynama noktasına getir ve 45 dakika kaynat. En son portakal suyu. Sonra da yengeç ve kerevit kuyruğu.
1: Hadi bakalım.
0: Biraz pilav, sade yağda kızarmış birkaç karides, kreol baharatı ve en üstte taze soğan.
2: Şef, meyhane sayesinde bütün o lezzetleri hoş bir karışımda tatma imkanı sunuyorsun.
1: Duygulandı.
2: Kesinlikle.
0: Gözleri yaşardı.
1: Bu baharatlar başka bir seviye.
2: Yumuşacık deniz ürünleri mükemmel, sote karides, bamya mükemmel olmuş. Hepsi güzel. Hmm. İnsanı fena yapan bir lezzet.
1: Böyle bir yahni bulamam.
2: Evet, sıkıntı yaşarsın. Eline sağlık şef.
3: Deniz ürünleri yahnisi
4: bütün New Orleans yahnileriyle yarışır.
5: Acısı gerçekten iyi, lezzetli.
2: Bu tecrübeyi yaşamak için buraya kadar gelmem gerekiyormuş. Baksana, tüylerim diken diken. Harikasın, yine geleceğim. Harikasın.
1: Çok şanslıyım. Hayatımın en güzel günü.
2: Onu burada bırakayım bari. Hunter'da West Palm Beach'te hem Riviera Beach hem Single Island diye bilinen küçük bir kasabadayız. Hunter, bir gün bisikletle geziyorum. Verandada yemek yiyenler vardı. Bana seslendiler. Şef, şef, şef. Burada yemek yedin mi? Hayır, ne yemek var dedim. Sushi restoranı ama şefi Taylandlı dediler.
6: Sushi ve Tayland mı?
2: Evet öyle. Şefle konuştum. Asya Fizyon mutfağı diyor. Fiyeriler buna bayılır dedim. İşte aradığımız yer. Walk by the Beach restaurant.
6: Heyecanlandım.
7: Sashimi aperatifler.
8: Hassaslık ve mükemmellik görmek için harika bir yer.
7: Bir tavuk katsu, bir karidesli pilav.
2: Nasıl buldun?
9: Yediğim en iyi yemeklerden biri. Harika. Gerçekten çok taze ve çok otantik.
10: Her şey yolunda
11: Kendimi
10: mı?
11: Kendimi burada aile ortamında hissediyorum. Şef çok konuksever. Her zaman gülümsüyor. Teşekkür ederiz Chris.
2: Şef Chris Tynan kökenlerini balık füzyon mutfağıyla birleştirmiş. Buraya denk geldiğime gerçekten sevindiğimi söylemeliyim.
6: Bisikletine biniyordum.
2: Asya yemeklerine meyvim evet. var. Şef bilir, 100 defa geldim. Sen sushi eğitimi aldın.
7: Miami'de.
2: Sonra burası denk geldi ve işi büyütelim
7: evet.
2: dedim.
7: Evet, tüm Tayland yemeklerini ekledim. Tay usulü tavuk masa 3.
12: Şef yaptığı her şeye ruhunu katıyor.
10: Canavar ıstakoz.
8: Istakozun yanında yengeç ve baharatlı ton balığı geliyor.
11: Yemek masaya gelince herkes heyecanlanıyor.
2: Canavar ıstakoza başlıyoruz. Bayıldığım o yumuşacık ıstakozu aldık. Pirinç ununa bandık. Kızartma hamuruna buladık. Muhteşem
7: evet.
2: gidiyor. Sonra kızarttık. Sushi Zoo'nun sonrasını anlat.
7: Olur.
2: Bunun adı ne?
7: Sushi sosu.
2: Sushi sosu.
7: Japon pirinç sirkesi.
2: Japon
7: minin.
2: Japon yemek sirkesi.
7: Şeker.
2: Biraz tuz.
7: Sake.
2: Ve biraz deniz yosunu.
7: İçine atıyoruz. Sıcak olacak. 3-4 dakika.
6: Soğutulacak mı?
7: Evet.
2: Evet. Pirinç pişince hangiriye koyuyoruz.
6: Hangiri mi?
2: Neydi adı?
7: Pilav karıştırma kabı.
2: Sushi sosunu üstüne döküyoruz.
7: Evet.
2: Yavaşça karıştırıyorsun. Sosu pirince yediriyorsun. Kuralları çiğniyoruz yani. Olsun, çiğnenebilir.
6: Hı-hı.
2: Oh.
6: Çok heyecanlandım.
2: Mükemmel pişmiş. Biraz dişe geliyor. Sonra?
7: Yılan balığı sosu. Normal soya
2: su,
7: sosu.
2: Şeker.
7: Su.
2: Hunter, milyon dolarlık soru. Bu nedir söyle. Dashi. Sosa deniz ürünü tadını verecek.
7: Sake. Ve barbekü yılan balığı.
2: 6 saat mi?
7: Barbekü yılan balığını almadan önce koyulaştırıyoruz. Rengi böyle olacak.
2: Tamam şef.
7: Canavar ıstakoz rulomuzu yapıyoruz. Yosun, sushi pirinci.
6: Daha önce yapmış sanki.
2: Pirinç yapışmasın diye hasırlık kullanıyor onun için.
7: Kızarmış ıstakoz.
2: Kıyılmış salatalık.
7: Avokado. Yuvarlıyoruz. Fazla bastırmıyoruz.
2: Bastırma. Yoksa pirinç topaklaşır. Ve sunum vakti büyük oynuyor.
6: Aynen öyle.
7: Salatalık. Istakoz kuyruğu.
2: Biraz gari. Istakozun yancısı işte bu.
6: Beğendim güzel.
2: Ton balığında ne var?
7: Kimchi sosu.
2: Bu da baharatlı mayonezli mavi yengeç mi?
7: Üstüne baharatlı mayonez ekliyoruz.
2: Yılan balığı sosu. Ton balığı çok lezzetli.
6: Olağanüstü. Vay canına.
2: Mükemmel pişmiş. Kıvamı harika, yumuşacık.
6: Ve çok sos da yok.
2: Ağzını nasıl kocaman açıyor. Levrek gibi. Ton balığı krema gibi. Sonra mavi yengecin tuzlu tadı geliyor. Defalarca yedim. Ama şimdi sen hazırlarken görme şansım oldu. Bir seviye yukarı çıktım.
10: Benim favorim canavar ıstakoz.
2: Bomba gibi değil mi?
10: Bir dilim suşide lezzet patlaması.
2: Bir yerden hatırlıyorum.
12: Çıtır çıtır üstüne de yılan balığı sosu. Her şeyiyle harika.
7: Yediğim en iyi sushi. Bunlardan 3 porsiyon yiyip bitirebilirim.
2: Hepsini götürdüler. Sen yiyebildin mi bir şey?
0: İstediğim kadar yiyemedim.
2: Riviera Beach'in belediye başkanı bizimle. Bayırdır'ın en iyi dalış yerlerinden biri.
0: En iyisi.
13: Burası Palm Beach'in en büyük turistik yerlerinden biri.
14: Yemeğini yiyip yürüyüşe çıkabilirsin ya da plajdan gelip bir şeyler yiyebilirsin.
15: Otomobil piyasası durgun.
16: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
17: Tacoma. Değerinde trimsat. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trimsat.
18: Ama ne otel?
19: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
19: Gerçekten mi? Kanıtla.
20: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
18: Favori sitendekini bile.
20: Aynı otel. Yarın fiyatına.
18: Trivago'ya bakmamış.
19: Trivago'ya bakmadım.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
23: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
24: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
25: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
26: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
27: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
28: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
8: tak. Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
29: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
30: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
29: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
31: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
29: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Hunterler Riviera Beach'teyiz. Walk by the beach adlı ufak bir yerde Şef Chris'i bulduk. Şef, müşterilerine enteresan Asya füzyon yemekleri sunuyor.
1: Kızıl Ejderha, çok çeşitli yemekler var.
2: Kızarmış pilav hazır.
3: Yeni bir şey denemeye korkarsanız kızarmış pilav deneyin.
0: Tayland usulü kızarmış pilav. Malzemeler?
2: İstiridye sosu.
0: İstiridye sosu.
2: İnce soya sosu.
0: İnce soya sosu, tamam.
2: Tayland baharat sosu, şeker.
0: Ve biraz su.
4: Ne kadar pişecek?
2: Sos kaynayana kadar ben kızarmış pilavı yapacağım.
0: Pilav dün mü yapıldı bu arada?
2: Evet, dün yapıldı ve kurutuldu. Yumurta, tavuk, biftek, karides.
0: Hepsi hızlı pişiriliyor. Bam bam bam.
4: Siparişe göre mi yapılıyor?
2: Evet.
0: Pirinç bastırıyor, hafif çıtır yapıyor onu. Sarımsak tozu, beyaz biber.
2: Evet.
0: Domates ve soğan.
4: Tayland pilavında domates olduğunu bilmiyordum.
2: Artık biliyorsun.
4: Artık biliyorum.
0: Biliyorsun. Taze soğan, kızarmış pilav sosu. Şuna bak, wok böyle kullanılır.
2: Salatalık ve misket limonu. Kızarmış pilav hazır.
0: Kaşık kullanabilirim de.
4: Evet.
0: Şu anda şov yapıyorum çünkü çubuk kullanabiliyorum. İşte kaşık şart değil.
4: Tamam.
0: Şart. Biftek harika. Orta pişmiş ve muhteşem. Karides ise tam dişe geliyor.
4: Limon da iyi fikir.
0: Salatalıkla beraber.
4: Fera.
0: Eksiksiz bir yemek bu.
1: Kızarmış pilav, baharatı çok hoş, çok taze.
5: Tayland'ı çok ziyaret ederim. Tay mutfağında tercihim budur.
2: Fesleğenli karides, masa 5'e.
1: Tayland fesleğeninin tadında bir zenginlik ve derinlik var.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Karides, fesleğen soslu. Sosu tavada yapacağız.
0: Sıvı yağ, tereyağı, sarımsak.
2: Baharatlı soya sosu.
4: Kaç çeşit soya sosu var?
0: Bomba gibi Asya pazarlarına gidersen tonlarca var.
4: Aa, tonlarca.
0: Tonlarca.
2: İstiridye sosu, su ve şeker.
0: Şeker erir erimez bitti.
2: Fesleğenli karidesimizi yapalım şimdi. Yağ, sarımsak.
0: Karides eklendi, biber, kuşkonmaz filizi, beyaz soğan, mantar. Evime bu wok ocaklarından yaptırmayı istedim ama annem izin vermedi.
2: Acı biber salçası, tavuk suyu.
4: Tava sosu.
0: Taze fesleğen.
4: Çok iyi kokuyor.
0: Taze sebzelere bayılıyorum. Tabak fesleğen diye bağırmıyorum.
4: Hı hı. Biz bunu arıyoruz.
2: Taylandlılar gibi kaşık kullanıyorsun.
0: Taylandlı çubuk yok mu? Kaşık
2: yok.
0: Mı var?
2: Kaşık var, evet.
0: Taylandlı
2: kaşık
0: olayım
2: var.
0: Daha iyi. Olağanüstü bir lezzetim.
4: Cap canlı. Acısı da tam yerinde.
0: Çok lezzetli.
4: Gerçekten öyle.
6: Fesleğenli karides harika, çok lezzetli.
3: Hafif bir acısı var. Hafif acılı seviyorsanız tercih etmelisiniz.
2: Ejderha sushi hazır.
7: Chris bir sanatçı. Burada yaptığı şeyi başka türlü anlatamazsın.
0: Bazen mahalledeki mekana gidersin. Perde arkasında olanların gerçek olmasını umarsın. Ben zaten hayranıydım ama şimdi daha çok hayran oldum. Harika yerlere götürüyorum seni.
4: Her zaman.
0: Yerini söyleyemem çünkü masa beklemek istemiyorum. New Jersey'deki Walk by the Beach. Hunter'la beraber Sacramento'nun Midtown semtindeyiz. Başkente yakınız. Hunter, ben burada okurken...
4: 80'lerdeydi değil mi?
0: Ha, teşekkür ederim canım.
4: Evet.
0: 80'lerdeydi, evet, tamam. Burada her çeşit restoran vardı ama barbekü restoranlarını fazla hatırlamıyorum. O yüzden seni bir barbekü mekanına getirdim ama barbekünün yanında ne varmış?
4: Dana etli erişte mi?
0: Evet öyle.
4: Tamam.
0: Tank House'a hoş geldik. İyi gördün.
4: Teşekkür ederim.
1: Afiyet olsun Midtown karışık ızgara.
3: Buraların en iyi barbekücüsü, kesinlikle.
8: Bir zolayı alın.
9: Çalışanlara sesleniyor, her gün et tütsülüyor.
8: 40 gram et kesiyorum.
0: Nasıl buldun burayı?
10: Buraya senelerdir gelirim, hatırlamıyorum bile.
11: Buradan barbekü kokusu alıyorum, kokuyu takip ediyorum ve buraya geliyorum. Av köpeği gibi.
0: O duman işaretini verenlerse burayı açmak için merdivenleri tırmanmış olan Tyler ve Melissa çifti. Başka mutfak yıldızlarıyla beraber yola devam ediyorlar. Bu karakteri nereden buldunuz?
12: Tony Brown, kendisi şefimiz. Daha ilk yıl yanımıza geldi ve öyle bir noktaya çıktı ki adamımız sensin dedik.
0: Sana karışmıyorlar.
3: Arada sırada fikir veriyoruz ama Tony hepsini mükemmel icra ediyor.
12: Kalıpların dışında düşünme yeteneği sayesinde.
8: Dana etli erişte hazır.
3: Dana etli erişte yedim. Çok lezzetliydi.
13: Böyle bir lezzet yok.
14: Malzemeler kendini belli ediyor. Her defasında mükemmel.
0: Tüm et severim. Erişte severim. İkisi birlikte oluyor mu?
8: Önce baharat karışımımız. Tuz, karabiber, öğütülmüş hardal.
0: Tamam.
8: Öğütülmüş rezene.
0: Güzel. Yağ alınmış bir et. Baharatlıyoruz, dinlendiriyoruz.
8: Bir saat kadar.
0: Sonra mangala gidiyor.
8: 110 derecede 12-13 saat.
0: Sırada ne var?
8: Dana etli erişte. Onun için et suyu lazım.
0: Izgara soğan, ızgara biber, biraz ızgara kereviz.
8: Sirke, taze sarımsak, tütsülenen etin güzel kısmı.
0: Etten damlayan su mu?
8: Eti koyduğumuz tavadaki su.
0: Tamam.
4: Vay canına.
8: Soya sos, Worcestershire, tane karabiber, defne yaprağı.
0: Biraz su.
8: Altını yakıyoruz ve 45 dakika, 1 saat kaynatıyoruz. Süzüyoruz ve artık hazır. Lahana kavurması için düzgün bir döş eti lazım.
4: Döş eti
0: mi? Bir dakika, ne?
8: Yani kendi pastırmamızı kendimiz yapıyoruz.
0: Sen buraya başlamadan odunlu tütsüyle çalıştın mı?
8: Hayır. Tütsüleme olayını burada öğrendim diyebilirim. Öncesinde açık ateşli mangalımız vardı. Bunu özel yaptırdık çünkü eskisi satışlarımıza yetişemiyordu. Daha büyüğü lazımdı.
0: Anladım.
8: Ben de hem o modeli öğrendim hem de bu modeli. Ve şimdi tekerlisi var, elektriklisi var, bacalısı var.
4: Artık hepsinden anlıyorsun.
8: Eşim biraz sıkılıyor o konulara.
0: Koku konusunda mı?
8: Evdeki her şey kamp ateşi gibi kokuyor.
0: Doğrudur.
8: Köpeğim bayılıyor gerçi. Salamura yapıyoruz. Tuz, karabiber, çekilmiş kahve, iri taneli tuz. Karışımı ete sürüyoruz. Kalın bir kaplama yapıyoruz ve eti sıkıca sarıyoruz.
0: Ve devamı geliyor.
8: İki kat sarıyoruz.
0: İkinci tülbente biberiye koydum.
4: Ne kadar bekleyecek peki?
8: Bir hafta. Fazla baharatı duruluyoruz.
0: Tamam.
8: Biberiyenin üstünde tütsülüyoruz. 75 derecede 4-5 saat bekletiyoruz.
0: Anladım. Çoğu barbekücü Kaliforniya tarzı karalahana tercih eder ama sen kıvırcık lahana kullanıyorsun.
8: Biberiyeli pastırmamızın yağıyla başlıyoruz. Soğan, doğranmış sosis.
0: Kullandığın baharat karışımı nedir?
8: Tuz, karabiber ve pul biber.
0: Acılı ve tuzlu severim.
4: Harika fikir.
8: Taze sarımsak, biraz sirke, elma sirkesi.
0: Esirin hazır oluyor.
8: Doğranmış karalahana.
0: Ne kadar pişiyor?
8: 45 dakika kadar.
0: Benim için bu tencerelerdeki her şey... Yani soteler, yeşillikler, hepsi...
4: Sirke, asit.
0: Utica yeşillikleri diye bir şey duydun değil mi?
8: Olur.
0: Araştır. Yeşil yapraklı sebze karışımı, kara lahana, kıvırcık lahana, soğanla, İtalyan biberiyle ve İtalyan etiyle yapılıyor. Harikadır.
8: Tamam.
0: Salam, sosis. Burada yaptığın şeye benziyor aslında.
8: Harika.
0: Bütün o yeşillikleri İtalyan etleriyle karıştırılıyor. Hafif bir sirke katılıyor.
4: Evet. Ne zaman yedin onu? Beni niye davet etmedin?
0: Kitaplarımdan birinde yazdım.
8: Etimiz tütsülendi.
4: Muhteşem. Güzel kabuk tutmuş.
0: Görmek istiyorum şunu. Oho.
4: Evet.
0: Lezzetli. Yeterince üstü, yeterince tuzlu.
8: Alta erişteyi koyuyoruz. Yeşillik ekliyoruz. Üstüne etimiz geliyor. Ve biraz yeğiyoruz.
0: Bayılırız. Tütsülenmiş yumurta mı?
8: Soya sosu, beyaz sirke ve suda terbiye edildi. Üstüne et suyumuz. Biraz turp.
0: Güzel kokuyor.
4: Gerçekten de.
0: Eline sağlık şef. Barbekü et suyu budur işte.
4: Çok lezzetli.
0: İçine kattığın o jöle bu lezzeti veriyor. Harika. Et o kadar iyi ki. Gerçekten muhteşem pişirmişsin dostum.
4: Lahana çok lezzetli. Yeşillikler etteki o ağır iz kokusunu almış. Çok lezzetli bir yemek olmuş. Çok beğendim.
0: Gerçekten çok iyi.
4: Aynen.
1: Dana etli erişte, afiyet olsun.
12: Yumuşacık bir et.
6: Bu dünyadan değil, umami kelimesini kullansam doğru
0: umami
6: mu?
0: Umami bombası
6: tamam,
0: var, evet.
6: Tamam, anladım.
1: Güzel ve isli bir tadı var.
0: Et nasıl?
14: Mükemmel.
0: Televizyon işlerine başladığımda ilk müdürüm Jack Lavon'du. Yani senin büyük baban. Etkili bir adamdı. Kariyerime çok faydası oldu. Sen de kızısın. Ne yiyorsun?
6: Ah, bu etli sandviç kusursuz.
15: Hindili hamburgeriniz geldi.
0: İki iyi arkadaşım Nicky ve Jad Candy. Jad, Kaliforniya Restoranlar Birliği Başkanı. Başka ne yedin burada?
7: Patates köftesi şahane.
14: Üstüne etini koyuyorum.
12: Çok benzersiz yemekleri bu.
8: Bir dana pirzola.
12: Dana pirzola gözünüzü korkutmasın.
6: Kocaman bir şey. Hüsrana uğramazsınız.
0: Kimin kaburgası bu?
4: Dev böyle? Gibi bir şey.
8: Şuna pastırmalı servis. Pastırmalı sandviç gibi.
0: Ama etin arasında.
8: Evet.
0: Ekmek yok.
8: Yok.
0: Tamam.
8: Salamuramızla başlıyoruz. Su, iri taneli tuz, pembe tuz, beyaz şeker, kahverengi şeker, karabiber, turşu baharatı, taze sarımsak, birazcık bal. 15-20 dakika kaynatacağız.
0: Buz banyosunu alıyoruz. Ne kadar bekliyor?
8: 2 hafta kadar.
0: 2 hafta mı?
8: Bu et salamura oldu. Kuruluyoruz, tuz, biber serpiyoruz ve mangala koyuyoruz.
0: Kaç saat?
8: 8-10 saat. 110 derecede. Bu da tam pişmiş kaburgamız.
4: Vay canına.
8: Yanına Dijon hardalı ve ekşi krema koyuyoruz.
0: Daha neler ne? Artık. Benim favorim kemik sıyırmaktır. Çok tatlı bir pastırma.
4: Biraz andırıyor.
0: Evet, yeterli turşu tadı, mükemmel tütsü, kabuğundaki karamelizasyonu da beğendim tabii. Yediğim en sulu, en dolgun pastırmalı sandviç bu olabilir. Muhteşem.
8: Dana kaburga hazır.
16: Pastırma ve dana kaburgası arıyorsanız burada var.
17: Harika bir lezzet. İz tadı var ama abartılı değil.
0: Hepsini yiyebilir misin?
16: Denerim.
0: Dener misin?
16: Galiba bitiririm.
8: Dilimli kaburga.
7: Sacramento'nun en iyi barbeküsü.
14: Bir gelen bir daha geliyor.
0: Hikayeye bayıldım. İnsanların bu sektörde çalışması hoşuma gidiyor. Çalışanlarım, müşterilerim, ekibim hep böyle insanlar. Bizi ağırladığınız için sağ olun.
1: Rica ederiz. Yine
12: bekleriz.
0: Geleceğiz. Bu bölümümüzde bu kadardı ama merak etmeyin. Ülkenin her yerinde iyi mekanlar var. Peki bütün bunlar hangi programda bana söyleyin.
18: Yoldan yiyoruz.
0: Ben onunla konuşurken lafı ağzından nasıl da çıkarıyor ve bekliyor. Fark ettiniz mi? Sonra kameraya bakıyor. Yani resmen benim gösterimi çalıyor. Harika.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
20: Ama ne otel?
21: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
21: Gerçekten mi? Kanıtla.
22: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
20: Favori sitendekini bile.
22: Aynı otel. Yarı fiyatına.
20: Trivago'ya bakmamış.
21: Trivago'ya bakmadım.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
25: Otel harika.
26: Evet ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
29: Ben Chris.
30: Ben Max.
29: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
30: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
29: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
30: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
29: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
31: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
32: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
31: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
33: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Restoran sırlarında bu akşam.
1: Bilmek istediğim şey, Viking valisi arabaları bir araziye park ediyorsa benim müşterilerimden birine neden ceza kesiliyor?
2: Müşterilerinizin arabalarını nereye park ettiğini bulmamız gerekiyor.
3: Restoranın biraz arkasındaki bir tentinin altına park ediyor.
1: Bu adam ne yapıyor böyle?
2: Şuna bakın, trafik polisi oraya gelmek üzere. Bir ceza yazıyor. Benim adım Charles Size. 20 yıldan uzun bir süredir sorunlarını çözmek için yüzlerce restorana yardımcı oldum.
4: Bu pis bir hırsız.
3: İndir onu.
5: Kovuldun.
2: Ama insanlar bir şeyleri anlıyorlar.
6: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
2: Böylece daha gizli tutmaya karar verdik.
1: Ve gelinle damat.
2: Özel dedektifleri kullanarak...
7: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Ve yeni teknolojiyi ortaya koyarak... Drone'u çalıştırın. Burası restoran sırları.
1: Sürpriz.
2: Daha önce görmemişsiniz gibi.
8: Ne zamandır benden çalıyorsun?
5: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba Charles, nasılsın?
1: Merhaba, restoran sırlarından Charles Stiles. Bu da Dan. O benimle çalışıyor.
0: Sizinle
1: özel bir dedektif.
0: Tanışmak harika.
1: Vay canına, burası güzel
0: Merhaba,
1: bir yer.
0: Merhaba, benim adım Kitty Hernandez ve Brooklyn Park Slope'daki Brooklyn Colony'nin sahibiyim. Brooklyn Colony bu mahallenin barı, bir restoran, bir buluşma noktası. Arkadaşlarınızla buluşmak için gelirsiniz, ailenizle eğlenceli zaman geçirirsiniz. İnsanlar Brooklyn Colony'ye geldikleri zaman benden bir öneri istediklerinde onlara Brooklyn hamburgerini öneriyorum. Bu hamburger güzelce kızarmış ekmeğin üstündeki %93'lük 250 gram yağsız doğranmış et, size söylemeyeceğimiz bazı baharatlar, çedar peyniri ve pastırmadan oluşur. Acılı tavuk panelenmiş ve kızartılmış tavuk pirzolasıdır. Üzerinde eritilmiş mozzarella var, iyi pişmiş pastırma ve rustik bir sosla geliyor. Ne çok baharatlı ne de çok tatlı, çok lezzetli. Ve benim en sevdiğim yiyecek mac cheese lokmaları. Önce makarnayı haşlıyoruz, muhteşem peynir sosu hazırlıyoruz. Onları küp küp kesiyoruz, paneliyoruz, kızartıyoruz. Brooklyn'de bulabileceğiniz en iyi mac cheese lokmaları bunlardır. Ve mozzarella üçgenlerimizi deneyin. Mozzarella peynir çubuklarını sevdiğinizi düşünüyorsanız bunlar daha iyi. Taze mozzarella peyniri alıyoruz, güzelce paneliyoruz, kızgın yağda kızartıyoruz, beşamel sosla buluşturuyoruz. Mozzarella çubuğu değil, sadece bir üçgen gibi, iki tane mozzarella çubuğu almış gibi. Buradan bir şekilde mutlu ayrılacaksınız.
1: Seninle telefonda konuştuğumuz zaman vale hizmetiyle ilgili bir sorundan söz etmiştin. Söz ettiğin şeyi anlatır mısın?
0: Viking Valesi isminde bir vale hizmeti kullanıyoruz. Arabaları birkaç blok ilerideki boş alana park ediyorlar. Temel olarak sigorta işleriyle ilgileniyorlar. Son zamanlarda müşteriler park cezalarıyla birlikte bize geliyor. Bilmek istediğim, Viking Valesi arabaları bir araziye park ediyorsa müşterilerimden birine neden ceza kesiyor?
1: Evet, hiç mantıklı değil. Yani vale hizmeti kullanmanın faydalarından biri de bütün sorumluluğu onların alması. Ve sen de trafik cezası almak istemiyorsun çünkü Brooklyn'deki cezaların pek de ucuz olmadığını tahmin
0: ediyorum. Onun için vale hizmeti kullanıyorum. İnsanlara ceza kesilmesin diye.
1: Bana arabaları park eden valelerinden biraz söz eder misin?
0: İsimleri Sly ve Paul, harika çocuklardır. Vic'le sözleşmeleri var. Çok iyi iş çıkarıyor gibiler. Müşterilere karşı nazikler.
1: Peki şirket ile şikayetlerin hakkında görüşme yaptınız mı?
0: Yöneticim Mark'la uzun uzun konuşmalar yaptım. Valelerle Mark ilgileniyor. Vic'i birçok kez aradı. Her seferinde bu konunun onu ilgilendirmediğini, müşterilerin bizden para almak için böyle yaptıklarını söyledi. Bir iş sahibi olarak Brooklyn'deki en iyi hamburgeri yaparken bir vale yüzünden müşteri kaybetmek benim için çok zor. Brooklyn'de insanlar sizi affedebilir ama unutmaz. Vale hizmeti gibi basit bir şeyde işleri mi batırdınız? Bu kadar. Bir daha geri gelmeyecekler.
1: Pekala, buradayken bize söylemek istediğin başka endişelerin var mı?
0: Aslında var. Su faturasında inanılmaz bir artış var. Yüzlerce dolarlık artış yaşıyoruz. Su şirketini aradım. Fiyatlara herhangi bir zam yapmadıklarını söylediler. Bizim tüketimimizmiş. İnanılmaz.
1: Ne kadarlık bir artıştan söz ediyorsun? Yani buradaki iş oranınız bu artışı ne kadar etkilemiş olabilir?
0: Neredeyse hiç değişiklik yaşanmadı. Aynı ekipmanlar, aynı çalışanlar.
1: Dürüst olacağım. Su faturaları normalde bizim araştırdığımız bir şey değil. Ve bu bir şekilde vale sorunuyla ilgili ise biraz garip olacak. Ama buradayken buna da göz atmaktan mutluluk duyarız. Pekala Kitty, sana şirketimin nasıl çalıştığından söz edeyim. Buraya geleceğiz ve tüm restoranını kablolarla çevreleyeceğiz. Gizli kameralar ve mikrofonlar olacak. Ve burada eşsiz bir olay yaşandığı için verilerimize bakıp bu olay için en iyi dedektiflerimizi seçeceğim. Ve yapmak istediğimiz bir diğer şey ise çalışanların ve iş yerin konusunda bir soruşturma başlatmak. Ve Dan şirket için çalışan yerli bir dedektifimiz.
0: Pekala.
2: Her soruşturmanın bir parçası olan geçmiş kontrolünü yapacağız. Özellikle içerideki çalışanlarla başlayacağız. Sonrasında da Viking Valesi'nden gelenlere odaklanacağız. Çünkü günün sonunda onlar da restoranını temsil ediyorlar.
0: Burası benim geçim kaynağım, iş yerim. Bebeğim, cevaplara ihtiyacım var. Hemen almalıyım. Daha fazla karşılayamam.
1: Kontrol odana hoş geldin. Ne düşünüyorsun?
0: Aman Tanrım, bu harika. Aman Tanrım, her şeyi görebiliyorsunuz.
1: Geçen gün konuştuğumuzda restoranını gizli kameralar ve mikrofonlarla çevreleyeceğimizi söylemiştim. Gördüğün gibi hiçbir yeri unutmadık. Mutfağında, ana girişinde, yemek salonunda, bar bölümünde, valelerinin beklediği ön kısımda ve bir şey olması ihtimaline karşı arka tarafta da var. Pekala Kitty. Seni temin ederim ki restoran sırları ve kameraların yardımıyla müşterilerinin neden vale servisi konusunda şikayetçi olduklarını çözeceğiz.
0: Güzel. Teşekkür ederim.
1: Şu ekrana bakıyorum ve görüntüdeki kişi yöneticinin Mark'a benziyor.
0: Evet, Mark.
1: Doğru mu?
0: Sağ elim diyebileceğim kişi. Harikadır. Başından beri bizimle. Arkamdan iş çevirseydi çok üzülürdüm gerçekten.
3: Merhaba Mark, nasıl gidiyor?
1: Görünüşe göre valelerin Sly ve Paul işe geldiler.
0: Evet, şu Sly. Harika çocuklardır. Müşterilere nazikler ve yanındaki de Paul. İşlerine ve bizim valelerimiz olmaya önem veriyor gibi görünüyorlar.
1: Geçen gün görüştükten sonra Dan'e harekete geçmesini söyledim. Bence aydınlatıcı bulacağın ve seninle paylaşmak istediği bazı bilgileri var.
0: Harika.
2: Özellikle restoranının içindeki çalışanları araştırmakla başladık. Ve iyi haber, hepsi temiz çıktı.
0: Harika, buna sevindim.
1: Ama dahası da var. Vic'le ilgili bulduğun şeyi ona söyler misin?
2: Vic'in valesiyle olan hizmet sözleşmeniz 2 ay önce sona ermiş.
0: Ne?
2: Sly ve Paul hala Vic üniformalarıyla yaşıyorlar ama aslında orasıyla bir bağlantıları yok.
0: Ne diyorsun sen?
2: Araştırmamız sonucunda artık bir işletme ruhsatlarının şehirle alakalarının ve güvenilirlik sigortalarının olmadığını öğrendik. Bu da bize yasa dışı bir iş yürüttüğünü
1: söylüyor. Eğer müşterilerinin arabalarını park ederken bir kaza yaparlarsa bil bakalım bunu kim
0: karşılayacak? Buna inanamıyorum.
1: Pekala. Soruşturmanda harika iş çıkardın ama bana bir iyilik yap. Sana ihtiyacım olacağını hissediyorum ve buralarda kal.
2: Anlaştık Charles. Bol şans Kitty.
0: Teşekkürler. Kafam karıştı. Vale konusunda Mark'ı görevlendirmiştim. Şimdi bu bilgilerle ne işler döndüğüne dair bir fikrim yok.
1: Önce Vic'i arayıp onun bu konuda ne diyeceğini öğrenmelisin.
0: Evet, bu işin temeline inmek istiyorum.
4: Vic'in valisi ben.
0: Merhaba Vic, ben Kitty. Nasıl gidiyor?
4: Uzun zaman oldu Kitty, nasılsın?
0: Sözleşmemiz ne zaman yenileniyor onu soracaktım.
4: Yöneticin galiba ismi Mark'tı. Sözleşmemizi 2 ay önce son verdi.
0: Sözleşmeyi iptal mi etti?
4: Evet, sizi kaybettiğimiz için üzgünüz.
0: Dinle, seninle birkaç gün içinde konuşacağız. Bu olayı doğrulayacağım ve neler olduğunu çözeceğim.
4: Tamam, sizinle yeniden çalışmayı çok isteriz.
0: Görüşürüz Vic.
4: Görüşürüz.
1: Sormam gerekiyor. Mark'ın böyle sözleşmeleri sonlandırma yetkisi var mı acaba?
0: Bunu yapmaya etkisi yok. Bunu yapabilecek kişi benim. İşe alımları ve çıkarmaları ben yaparım. Benim iznim olmadan kimse bir şey yapamaz.
1: Ve sana bu konuda bir şey söylememesi de gizli bir şeyler çevirdiğini gösteriyor.
0: Endişeliyim. Mark'la ilgili ne düşüneceğim bilmiyorum.
1: Ne var biliyor musun? Neden valelerinin müşterilerle nasıl iletişime geçtiğini ve bu işi nasıl yürüttüklerini öğreniyoruz.
0: Şu an Sly ve Paul'in burada olmalarını bile istemiyorum. Brooklyn Koloni'yi ve bizi temsil etmiyorlar. Bence gitmeleri gerek.
1: Şu an haklı olarak üzgün olduğunu biliyorum ama başka kimin bu işe dahil olduğunu bilmiyoruz. Eğer onları şimdi durdurursak işin aslını öğrenemeyeceğiz. Bence valelerin müşterilerin arabalarını nereye park ettiğini öğrenmemiz
0: gerek. Vic'in park arazisi birkaç blok ötede. Eskiden oraya park
1: ederlerdi. Ama artık orada çalışmıyorlar. O bölgeye park ettiklerini düşünmüyorum. Bu yüzden özel dedektifimiz Deniz'i getirdim çünkü onun bir gözetleme minibüsü var. Arabaları takip etmesini ve nereye park ettiklerini öğrenmesini söyledim.
0: Tamam.
1: Tamam Dan, sıra sende. Solundaki arabayı takip edip nereye park ettiklerini öğrenmeni istiyorum. Bekle, şunu gördün mü? Valelere arabasını teslim eden müşteri yakınlardaki başka bir işletmeye gidiyor. Bu valelerin diğer işletmelere ve müşterilere yardımcı olması mı gerekiyor?
0: Kesinlikle hayır.
1: Görünüşe göre bugün bütün bölge için.
0: Bu rezalet.
2: Pekala Charles, tam arkalarındayım. Tamam Charles, sağa döndük. Bloğun arka tarafına doğru gidiyoruz. Bu park yeriyle ilgili doğru olmayan bir şey var. Daireler çizerek ilerliyorlar.
1: Vic'le olan sözleşmen bittiğinde park yerini de kaybetmişsin gibi görünüyor.
0: Bu başımı ağrıtıyor.
2: Whiteville'e doğru yöneldi. Burada fazla park alanı yok. Söylemem gerekiyor.
0: Buna inanabiliyor musun?
2: Pekala, beyaz araç için park yeri bulmuş gibiler Charles. Ama burası yasa dışı bir nokta. Yangın musluğunun yanına park etti Charles.
1: Sly'ın bu arabayı nereye park ettiğine bak. Bir yangın musluğunun
0: önüne. Bu çılgınlık.
1: Önüne.
0: Brooklyn'de trafik polisleri bunu kaçırmaz. Yasa dışı bir yere park edersen cezayı ödersin.
2: Görev noktasına geri dönüyor gibi görünüyor. Arabayı yasa dışı park edilmiş halde bıraktı Charles.
1: Bak ne diyeceğim. Belki de müşterilerinin bu kadar fazla cezayla gelmesinin sebebi
0: bu. Bu 115 dolarlık bir ceza.
1: Evet, ve valelerin diğer işletmelerin müşterilerine de yardımcı oluyorsa senin restoranına gelmeyen kişilerin cezalarını karşılamak zorunda bile kalabilirsin. Şuna bakın. Trafik polisi oraya gelmek üzere ve bir ceza yazıyor.
0: Harika.
2: Evet, beyaz arabaya bir ceza yazıyor.
0: Şikayet alacağımdan eminim. Eğer arabamı bir valiye teslim etsem ve ceza alsam bunun telafisini isterim. Buna inanamıyorum.
1: Pekala. Dan, valeler başka bir araba aldı. Onları takip edip nereye gittiklerini öğren.
2: Evet Charles, şimdi de gümüş bir araba takip ediyoruz. Pekala Charles, bir nokta buldu ama yasa dışı. Charles, bir yangın musluğunun yanında.
0: Bu iki aptala inanabiliyor musunuz?
1: Umursamıyorlar.
0: 115 dolar daha.
1: Evet, 6 dolarlarını ceplerine attıkları sürece hiç umursamıyorlar.
0: Bu utanç verici.
1: Valen başka bir aracı alıyor gibi görünüyor. Pekala Dan, başka bir araç geldi. Takip edelim.
2: Pekala, araba yola çıktı. Onu takip ediyorum.
1: Bakalım bunu bir yangın musluğunun önüne park edecekler mi?
2: Restoranın biraz arkasındaki bir bölgeye park ediyor.
1: Şuna bak, Paul'un bir tentenin altına öylece park ettiğini görüyor musun?
0: Ne yapıyor bu böyle?
1: Şuna bak, birkaç bez parçaları ve temizlik malzemeleri var gibi görünüyor.
0: Gördüklerime inanamıyorum.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
6: Net, sigortam Net. Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
10: Budur. Gelmiş geçmişe yıkmış şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
11: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Her kullanımda ilk yüzyı tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi. Milo Çek, Milo Sil, Milo
13: Puf, Milo Puf Puf. Bellona'na. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Boy boy.

0: geldin.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Restoranın biraz arkasındaki bir bölgeye park ediyorum.
7: Gördün değil mi? Pol'un bir tentenin altına öylece park ettiğini
8: ne
7: gördüm.
8: Ne yapıyor bu böyle?
7: Şuna bak, birkaç bez parçaları ve temizlik malzemeleri var gibi görünüyor. Bence araba temizleme hizmeti de sunuyorlar.
8: Valelerim temizlik hizmeti veremezler.
7: Artık veriyorlar gibi görünüyor.
8: İnanılmaz.
7: Bu iki kişiyi tanıyor musun?
8: Daha önce hiç görmedim, patlamak üzereyim, patlayacağım.
7: Bu araba yıkama ve vale hizmetini nasıl yürüttükleri hakkında daha fazla bilgi edinmeliyiz. Restoran sırlarından Jamie'yi gönderip
8: kesinlikle
7: öğreneceğiz.
8: Kesinlikle neler olduğunu görmek istiyorum.
7: Pekala Jamie, arabanı oraya çekmeni ve vale hizmetinden faydalanmanı istiyorum.
9: Tamam Charles, 2 dakika sonra oradayım.
7: Jamie'nin oraya gitmesini beklerken yöneticin Mark'a odaklanmalıyız. Vic'in valesiyle sözleşmeyi iptal ettiği için araba yıkama işinde bir parmağı olduğunu düşünüyorum.
8: Kesinlikle.
7: Yöneticine bakıyorum da Mark bardan birkaç malzeme alıyor gibi görünüyor. Biraz limon ve biraz da nane.
8: Bu çok garip, bu barmenin işlerinden biri. Limona naneye ihtiyacı yok ki.
7: Mark şimdi de bir elma sirkesi, zeytinyağı ve birkaç tane muz alıyor. Bunlarla ne yapabilir ki acaba?
8: Onun şu an ne yaptığını bilmiyorum. Eminim bir açıklaması vardır.
10: Çocuklar, sıradaki kişi bunları araba yıkamaya götürüp şunları da oradakilere teslim etsin.
11: Tamam anlaştık dostum.
7: Gördün mü? Yöneticin Mark, Paul ve Sly'a o malzemeleri yıkamacı çocuklara vermesini söyledi. Bence Mark'ın araba yıkama operasyonunu yürüttüğü çok açık.
8: Ne? Mark'ın bu işe dahil olduğuna inanamıyorum.
7: Ben inanabiliyorum. Sadece açgözlü biri ve fazladan para kazanmaya çalışıyor. Vic'in kazancını alıyor. Bu yüzden sözleşmeyi iptal etti.
8: Bu dolandırıcılık.
9: Pekala Charles, Brooklyn Colony'ye yanaşıyorum ve valilerin dışarıda olduğunu görüyorum.
7: Pekala, şimdi araba yıkama işiyle ilgili birkaç detay öğrenebileceğiz.
12: Merhaba, Brooklyn Colony'ye hoş geldiniz.
9: Merhaba, vale misiniz?
12: Evet, $6 ama özel bir hizmet vermeye başladık. Arabanız için komple temizlik servisimiz var.
9: Yağmurlu.
12: Yağmurdan dolayı %50 iç bakımını yapıyoruz. Sadece $10, tamamen organik.
9: Organik bir araba temizliği mi?
12: Evet.
8: Organik araba temizliği de nedir yahu?
7: Bilmiyorum, bana dolandırıcılığın bir parçası gibi.
9: Organik araba temizliği de ne?
12: Tamamen doğal ürünleri kullanıyoruz. Tamamen. Limon, zeytinyağı, hepsi doğal ürünler.
7: Muzların, limonların, nanenin organik araba temizliği için olduğunu mu söylüyorsun? Ciddi misin?
8: Bu bir rezalet, olan bu.
7: Tamam Jamie, ona ödemeyi yap. $10 ne aldığını görmek istiyorum.
9: Tamam, beni ikna ettin, hadi yapalım.
12: Alacak mısın?
9: Alacağım işte, $10 al.
8: Kimse benim üzerimden böyle bir avantaj elde etmedi.
7: Yemin ederim, sadece New York'taki bir düzenbaz havayı lehine çevirmeyi akıl edebilir sanıyordum.
11: Fly! Bu malzemeleri de yıkamacı çocuklara teslim edebilir misin?
12: Tamam peki.
7: İşte organik temizlik için gereken tüm malzemeler.
8: Buna inanabiliyor musun?
7: Bana sorarsan bu temizlik işi konusunda bir şey anlamamış olma sebebin yöneticinin arkandan iş çevirmesi. Bu yüzden hiçbir şeyi görmedim.
8: Sadece paramı değil yiyeceklerimi de çalıyormuş meğer.
13: Bu da ne? Bir şişe zeytinyağına benziyor. Charles, bunlar gördüğüm en çalışkan sahtekarlar olabilir.
8: Arabamın böyle yıkandığını öğrensem kafayı yerdim herhalde.
7: Sly restorana geri dönüyor. Şimdi bir ceza aldığı bu arabayla ne yapacağını merak ediyorum.
8: Ha, bu güzel bir soru.
7: Dalga mı geçiyor bu? Sly'ın cezayla baş etme yöntemi bu mu? Yırtıp atmak mı?
8: Hangi ahlaksız
7: müşteri
8: bunu yapar?
7: Müşteri eve gidecek ve 3 hafta içinde posta kutusunda yeni bir ceza kağıdı bulacak. Ve bu onları hiç mutlu etmez.
8: Eğer dava buysa ben kaybedeceğim.
7: Şuna bak, arabayı yıkayan 2 adam restoranına geliyor ve 2 adet mavi kova taşıyorlar. Sence bu ne olabilir?
8: Benim lanet restoranıma ait değiller. Ne yaptıklarına dair fikrim yok.
10: Suyu doldurun, tamam mı? Doldurun.
7: Bunu duydun mu? Mark suyunu çalmalarını söylüyor.
8: Ben enayi değilim. Burası Brooklyn. Burada böyle oynamıyoruz.
7: Oo. Bir sorunumuz var. Buradaki ekrana bak. Bir çekici arabası Paul'ün yasa dışı şekilde park ettiği gümüş arabayı
8: artık
7: çekmeye geldi.
8: Artık daha neler?
7: Müşterinin arabasına ceza kestirmek de önemli bir şey. Ama arabanın çekilmesine sebep olmak kabul edilemez.
8: Bu çift kesinlikle deliye dönecektir.
7: Vale çalışanları yüzünden üzgün olmayacaklar. Senin yüzünden üzgün olacaklar. Su faturanın neden zirveye tırmandığını ve neden vale konusunda şikayet aldığını biliyorsun. Sen oraya git, biz ilgileniriz.
8: Bu iş bitti. Buradan gidiyorlar. Mark'ın kenara birkaç dolar fazla koyabilmek için bu restoranın namını kirletmeyi umursamaması berbat. Berbat. Konuşabilir miyiz?
10: Evet Kitty, ne yapıyorsun?
8: Gel, konuşmamız gerekiyor.
10: Anlamıyorum Kitty, iyi misin sen?
8: Öfkeliyim. Konuşmamız gerekiyor.
10: Tamam, tamam.
8: Hadi, hadi, ciddiyim.
7: Mark, buraya gel.
10: Nereye baktığını bilmiyorum. Şu an neye baktığımı
7: bilmiyorum. Sana neler olduğunu açıklamama izin ver. Ben Charles Stiles, Restoran Sırları isimli şirketten geliyorum ve patronun Kitty benim şirketimi aradı. Çünkü birçok müşterisinden vale hizmeti konusunda şikayet alıyordu. Ve su faturasındaki ani artış da bunun üstüne geldi. Bütün gün görüntüleri izledikten sonra nedenini öğrendik. Kitty'nin arkasından vale hizmetiyle ilgili önemli kararları kendi başına almışsın. Vicky kovdun ve bunu yapmaya hakkında yoktu. Var mıydı?
8: Yoktu.
7: Evet. Valelerin Kitty'nin müşterilerinden birinin arabasını yangın musluğunun önüne park ettiği için araba çekildi.
10: Ben bunu söylemedim. Bunu onaylamadım.
7: Senin bir iş lisansın yok. Herhangi bir ruhsatın yok. Herhangi bir sigortan yok. Bu senin için yeterli değildi ve bir düzenbazlığa başka bir tane daha ekleyecek kadar doyumsuzdun. Organik araba temizleme işi mi? Tanrı aşkına. Bir de hava yağmurlu. Elemanlarından birinin göstergeyi zeytinyağıyla temizlediğini gördüm. Ve arabaları yıkayabilmek için de su çalıyordun. Bu yüzden su faturası yüksek geliyordu.
10: Bu bir girişimcilik. Bunun dolandırıcılıkla
8: ilgisi yok. Birlikte girişimcilik yapmıyoruz ama, değil mi? Ben senin araba yıkama işinden kazanç sağlamıyorum. Su faturası 1300 dolar geldi. Kendi kârından mı karşılayacaktın?
10: Bu işi yoluna koyduğumuz zaman hepsini geri ödemeyi düşünüyordum.
8: Bana bu işten bahsetmedin bile. İki ay.
10: Başarılı olamazsam aptal gibi görünmek istemem.
8: Şu an aptal gibisin.
10: Kitty, senin için 2 yıl çalıştım. Hayatımı sana borçluyum. İşi geliştirmek için bir şey yapabileceksem onu yaparım.
8: Bu ahlaksızla işim bitti. Artık bunu yapmıyoruz. Kovuldu.
10: Büyük bir hata yapıyorsun Kitty. Büyük hata. Çevre dostu bir araba yıkama işi, bu vizyon isteyen bir iş. Bunu anlayamıyorlar.
7: Bugün zor bir gündü. Özellikle güvendiğin yöneticinin senin arkandan iş çevirdiğini öğrenmek. Ve Vic, yani yasal bir iş yürütüyorlar. Vic'le yeniden temasa geçmelisin. Onunla birlikte işi yürütebilirsin. Diğer elemanlarınla bence bir daha sakın çalışma.
8: Minnettarım. Her şey için teşekkür
7: ederim.
8: Yardım
7: edebildiğimiz için memnunum.
8: Teşekkürler.
7: Önemli değil.
0: Kovulduktan sonra Mark onunla iletişime geçme girişimlerimize yanıt vermedi. Valelerin de işlerine son verildi ve araba yıkayıcıları o zamandan beri hiçbir yerde görülmedi. Kitty, Vic'le yeniden sözleşme imzaladı ve artık müşterilerinden Brooklyn Colony hakkında şikayet gelmediği için çok mutlu.
1: Diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Restoran sırlarında az sonra.
1: Yeni mekanda kabustan başka bir şey yaşamadım. Vandallıkla başladı.
2: Bu adam aklını kaçırmış. Galiba biri yangın alarmı verdi.
3: Tutuklusun.
2: Benim adım Charles Stiles. 20 yıldan uzun süredir binlerce restoranın sorunlarını halletmesine yardım ettim.
4: Bu pis bir hırsız.
5: İndir onu.
6: Kovuldun.
2: Ama insanlar bilgileniyorlar.
3: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
2: Biz de kılık değiştiriyoruz.
7: Ve gelin ne damat.
2: Özel dedektifler kullanıyoruz.
6: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u gönder. Restoran sırlarını...
7: Evet, sürpriz.
2: Hiç böyle seyretmediniz.
8: Ne zamandır benden çalıyorsun?
9: Hapse gitmek ister misin?

0: Geldiniz mi?
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Ben restoran sırlarından Charles Stiles. Bu da Megan. Yanımda çalışıyor.
0: İşletmemize hoş geldiniz.
1: İspanyol patatesi nedir? Anlatır mısın?
0: Benim adım Manny Martins. New Jersey'deki İspanyol ızgara patates restoranının sahibi ve şefiyim. Ben Portekizliyim. Portekiz'de doğdum. İspanyol patatesi Amerikan patates cipsinin bizdeki yorumudur. Restoranıma geldiğinizde size chorizo flambiado tavsiye ederim. Portekiz sosisidir ve başka bir yerde bulamazsınız. Bu yemek benim mutfağımdan alevler içinde çıkar. Gerçekten yanar. Ana yemeklerimde ise mutlaka paella'larımı denemelisiniz. En taze deniz ürünlerini kullanırım. İstiridye, midye, deniz tarağı, istakoz, karides ve safranlı pilav. Sizi temin ederim, parmaklarınızı yersiniz. Bütün müşteriler öyle diyorlar. Biftek severler içinse dana na pedra öneririm. Bu birinci kalite fileto ettir. Bu et masaya granit taş üstünde gelir ve özel sosumla servis edilir. İnanın çok beğeneceksiniz.
1: Ne zamandır bu mekandasın?
0: 4 yıldır buradayım. İşler belli bir aşamaya geldi ve daha büyük bir mekan bakmaya başladım. Bütün konuklarımı ağırlayabilmek için.
1: Telefonda konuşurken bana inşaat devam ediyor demiştin. Orayı anlatır mısın bana?
0: Yeni mekanda kabustan başka bir şey yaşamadım. Her şey peş peşe geldi. Vandallıkla başladı.
1: Nasıl bir vandallık yaşadın?
0: Resimler çalındı, aletler kırıldı, duvarlara yazı yazıldı.
1: İntikam peşinde olabilecek düşmanların var mı peki?
0: Restoran piyasasındaki kariyerim boyunca çok fazla dost edindim ama düşmanlar da edindim. Benimle dövüşmeyi isteyecek kadar düşmanlar. Bana aşağılık herif dediler. Ben mutfakta aşağılık biriyimdir. Benim dediğim gibi iş yapmalısınız. Kendi istediğiniz gibi yapmak istiyorsanız kendi mutfağınızı kurup orada çalışırsınız. Benim mutfağımda değil.
1: Yeni mekanın açılış tarihi nedir?
0: Elbette açılması lazımdı. Ama o vandallıklarından ötürü büyük açılış ertelendi. Defalarca.
1: Herhangi bir şüpheli veya senin aklından geçen birileri var.
0: Ben herkese bakmak istiyorum. Tony'ye bakmak istiyorum. Kendisi müdürümdür ve diğer mekana giriş yetkisi olan tek kişidir. Ayrıca yardımcı şefim Frankie'ye bakmak istiyorum. Çok iyidir. Ama ara sıra Frankie ile de ters düşeriz. Peki bu kötü bir şey yapmak için yeterli bir neden midir? Bana ve işletmeme karşı. Bilmiyorum.
1: Haklısın. Personelin içinden herhangi biri bu sorunun bir parçası olabilir. Sana nasıl çalıştığımızı anlatayım. Buraya geleceğiz. Hem buradaki restoranına hem de yeni mekanına gizli kameralar ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Ayrıca özel dedektifimden bütün çalışanlarının geçmişine bakacak. Seni kaygılandıracak bir şey olmamasını sağlayacak. Bir de herhangi bir saldırıya karşı yeni mekanını gözetleyeceğiz. Bunun yanı sıra bizim ekipten birilerini işe sokacağız. Mesela Megan yeni çalışan olarak gelebilir. Personeline içeriden sızabilir.
2: En büyük korkunun vandallık olduğunu biliyorum. Personelinle konuşacağım. Bir şey duyarsam veya şüpheli bir şey görürsem sana ve Charles'a rapor vereceğim.
1: Sana şunu garanti ederim. Akşam olunca cevapları alacaksın.
0: Bu iş beni bitiriyor. Daha fazla para kaybetmeye tahammülüm yok.
1: Kontrol odasına hoş geldin. Nasıl buldun?
0: Aman tanrım. Etkilendim.
1: Öyle mi?
0: Gerçekten.
1: İlk görüşmemizde sana bütün restorana gizli kameralar ve mikrofonlar koyacağımızı söyledim. Görüyorsun, her yere koyduk. Ana girişe koyduk, mutfağına, yemek salonuna, ön ve arka taraflara koyduk. İnşa halindeki yeni restoranına da koyduk. İki mekan olduğundan bu en zor görevlerimizden biri oldu. Ama biz her şeye hazırız. Ben bu işi uzun zamandır yapıyorum. Mal sahipleri yeni restoranlar açarken çok stres yaşarlar. Beklemediğin gizli masraflar her zaman çıkar. Vandallık konusunu hesaba katmadığını tahmin ediyorum.
0: Bütün bunların arkasında kimin olduğunu bulduğumuzda kameraları kapatmanı istiyorum senden.
1: Ne yapılacaksa yapılacak.
3: Keyfiniz nasıl? Su ister misiniz?
1: Ekrandaki kişi müdürün Tony değil mi?
0: Evet, müdürüm Tony. Uzun zamandır yanımda. Ona %100 güvenim var.
4: Buradaki tabak paella. Müşteriye çok sıcak olduğunu mutlaka söyle.
1: Şefinden söz et bana.
0: Frankie yardımcı aşçımdır. Bir süre önce işe aldım. Öğrenmek istediği her şeyi öğretmek istiyorum ona. Ama mutfakta çalışmak nasıldır bilirsin. Bazen streslidir, o yüzden
1: bu da garsonun Brian, doğru mu?
0: Brian olağanüstüdür. Yeni mekana götürmeyi planladığım elemanlardan biri.
1: Hostesinden de söz et.
0: Crystal birinci sınıftır. Çok iyi bir karakterdir.
1: Hostes işletmenin temsilcisidir. Müşteri girerken ilk tecrübesi odur ve çıkarken en son onu görür. O yüzden kusursuz olmalı.
0: Kesinlikle.
1: Kameraları koymadan önce şöyle bir şey yaptım. Özel dedektiflerimden Dan'e biraz araştırma yaptırdım. Senin dikkate alman gereken bazı şeyler ortaya çıkardık. Ve Dan'i buraya çağırdım. Bulgularını seninle paylaşacağım.
5: Harika.
1: Dan, rica etsem kontrol odasına gelebilir misin? Hoş geldin.
6: Merhaba Charles.
1: Dan bizim özel dedektifimizdir.
0: Nasılsın Dan?
6: İyiyim, memnun oldum. Manny, araştırmalarımızda ilk iş olarak bütün çalışanların geçmişini araştırırız. İyi haber şu, sabıka kayıtlarının hepsi temiz çıktı. Ama yine de araştırmaya karar verdik. İşte o anda gerçekten ilginç bir şey buldum. Dön ve arkandaki monitöre bir bak.
1: Bu senin yardımcı şefin Frankie. Kiralık bir dükkandan çıkıyor değil mi?
0: Bu Frankie.
6: Görüntüdeki diğer kişinin bir emlakçı olduğunu tespit ettik. Emlak şirketiyle konuştuğumuzda elindekinin o dükkana ait bir kira sözleşmesi olduğunu öğrendik.
0: Seni pislik herif. Burası ilk düşündüğüm yerdi Charles.
1: Bu dükkan mı?
0: Bu dükkan. Beni Frankie vazgeçirdi. Burada neler oluyor Charles? Frankie bana niye yalan söylüyor?
1: Frankie'nin kendi yerini açtığı çok bariz. Onu sen eğittiğin için de muhtemelen bir Portekiz restoranı. Ve Frankie senin aile tariflerine erişebiliyorsa onları da çalma ihtimali yüksek. Dan teşekkür ederiz. Senden beklemede kalmanı istiyoruz. Teşekkürler.
6: Tamamdır.
0: Frankie nasıl kendi restoranını açmayı düşünebilir? O tecrübesi yok, o bilgisi yok. Oraya gitmeyi ve Frankie'nin boğazına yapışmayı nasıl istiyorum biliyor musun?
1: Anlıyorum, bunaldığını biliyorum. Oraya gidip Frankie'yi mutfaktan atmaya hakkım var. Ama şu anda sabırlı olmalı ve başka ne bulacağımızı görmelisin.
0: Eğer öyle gerekiyorsa yapalım.
1: Aşçının senin arkadan iş çevirdiğini biliyoruz. Ama bu aşamada diğer çalışanlar onun yanında mı? Teşekkür ederiz. Senden beklemede kalmanı istiyoruz. Teşekkürler.
6: Tamamdır.
0: Frankie nasıl kendi restoranını açmayı düşünebilir? O tecrübesi yok, o bilgisi yok. Oraya gitmeyi ve Frankie'nin boğazına yapışmayı nasıl istiyorum biliyor musun?
1: Anlıyorum, bunaldığını biliyorum. Oraya gidip Frankie'yi mutfaktan atmaya hakkım var. Ama şu anda sabırlı olmalı ve başka ne...

0: yeni restoranı hakkında bilgi toplayalım. Megan, müdür Tony ile konuşup biraz bilgi toplamanı istiyorum.
1: Merhaba Tony. Megan, nasıl gidiyor?
2: İyi.
1: İlk günün kendine güveniyor musun?
2: Evet, iyiyim.
1: Güzel. Bir sorun var mı?
2: Evet, Manny'yi merak ediyorum. Nasıldır?
1: Nesini merak ettin?
2: Sert bir patron mudur? Kızar mı?
1: O zor bir patrondur, zor biridir. Burası aile
2: Anlıyorum.
1: Şirketi.
2: Anlıyorum. Acaba aşırıya mı kaçar?
1: Eğer suyuna gitmezsen kızar.
3: Tony yalan söylemiyor. Ben çok sertimdir. Onlara saygı duyarım. Bir dertler olursa düzeltiriz.
1: Ama altında çok cömert bir adam vardır.
2: Gerçekten mi?
1: Çok cömert çok bir adam.
0: Tony senin hakkında bütün doğruları söylüyor. Ama bakalım yeni restoran hakkında bir şey biliyor mu? Tony'ye sor. Frankie'nin restoran açması hakkında bir şey biliyor mu?
2: Şef Frankie nasıldır? Aşçı Frankie midir yoksa Manny midir?
1: Şef Manny'dir. Tarifler Manny'nindir. Restoran Manny'nindir.
2: Sence Frankie kendi restoranını açar mı?
1: Belki birkaç yıl içinde. Ama o tecrübeye sahip değil. Şimdilik hazır değil. Eğer gerçekten odaklanırsa, çok çalışırsa ve iyi bir eğitim alırsa belki günün birinde bunun faydasını görür.
0: Anlaşılan Tony de Frankie konusunda seninle hemfikir. Kendi restoranını açabileceğine inanmıyor. Bu konuşmaya bakarsak müdürün Tony Frankie'nin restoran açması hakkında hiçbir şey bilmiyor.
3: Bilseydi buna çok üzülürdüm.
1: Affedersin. Bir saniye konuşabilir miyiz? Post cihazının bağlı olduğu bilgisayarı yeni dükkana götüreceğim.
4: Tamam,
1: tamam
4: olur.
1: Sen göz kulak ol.
4: Tamam. Ne zaman dönersin?
1: Tamam, harika. Çok
4: sürmez mi?
0: Tony bir iş halledecek anlaşılan.
3: Tony yeni gelen post sistemlerini yeni restoranın olduğu yere götürecek. Çünkü teknisyenler yarın gelip bütün dosyaları yükleyecekler.
0: O yüzden yükleme yapılmadan önce bütün cihazların kurulması
3: evet,
0: gerek.
3: Evet, çok doğru.
0: Post sistemlerinin ucuz olmadığını bilirim.
3: Değildir. Orada 29 bin dolarlık alet edevat var. Devam etmekte olan onca vandallıktan ötürü bütün post sistemlerini oraya koymak beni geriyor.
0: O kutuların içinde senin bir sürü paran var. O yüzden özel dedektifim Denetoni'yi takip ettireceğim. Kutular kaybolmasın diye. Ne dersin buna?
3: Harika bir fikir Charles.
0: Dan, müdür Tony yeni mekana gidiyor. Onu takip etmeni istiyorum. Götürdüğü post sistemlerinin oraya güvenli ulaşmasını sağla, tamam mı?
5: Tamam Charles, takibe başlıyorum.
0: Dan post sistemlerini ve müdür Tony'yi yeni mekana kadar takip ederken biz de Megan'a dönelim. Brian'la konuşmasında ne gibi bilgiler öğrenecek görelim.
3: İyi olur.
0: Megan, Brian'ın yanına gidip konuşmanı ve bir şeyler öğrenmeni istiyorum.
2: Merhaba Brian.
4: Merhaba.
2: Nasılsın?
4: Ne haber?
2: Manny nasıl biri? Patron olarak nasıl? Çünkü ben görüşme yaparken çok sert görünüyordu.
4: Pis bir patrondur.
2: Öyle mi?
4: Evet. İkinci günden sonra bir pislik gibi davranır. Seni küçük görmeye başlar. Bir anda sana daha az mesai vermeye başlar. Yani beş para etmez.
2: Vay canına.
4: Burada onu seven pek yoktur.
0: Seninle anlaşmanın zor olduğunu söyleyen ikinci çalışan.
3: Charles, bir şeyi anlaman lazım. Ben kendi mekanımı kendi bildiğim gibi işletirim. Ben o kapıyı açtığımda iş başlar.
0: Evet, Brian'ın seni sevmediği çok belli. Şimdi hostesin Crystal'a odaklanıp onun ne yaptığına bakalım.
6: Rezervasyon bu gece için mi? Boşluk var mı bakayım? Kaç kişisiniz Fred? 5. Bakıyorum. Bu gece çok doluyuz. Sana kötü bir haberim var. Hiç boş yerim yok. Tamamen doluyuz.
3: Ne diyor bu kız böyle? Yeni misafirlere her zaman yer açarız biz.
6: Ama şöyle iyi bir şey de var. Bir aya kadar yeni bir mekana taşınıyoruz. Aynı yemekler ama daha büyük bir mekan olacak. Adres Cherry Bulvarı numara 1.
3: Crystal, ne dedi az önce? Yeni restoranımın adresi o değil ki.
6: Tamam güzel, orada görüşmek üzere.
3: Neler oluyor orada?

0: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Oturmuşsun şöyle rahat.

0: Rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4.200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: TomBank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi TomBank'lılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. TomBank hemen indir, kat kat kazan. Bankam TomBank,
8: kartım hadi. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Ben Chris.
12: Ben Max.
11: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
12: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
11: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
12: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
11: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Adres Cherry Bulvarı numara 1.
15: Ne? Yeni restoranımın adresi o değil.
16: Haklısın. Yeni restoranın Brick Bulvarı'nda. Cherry Bulvarı'nda değil. Bence Crystal Frankie'nin kiraladığı yeni dükkanın adresini verdi o müşteriye.
15: İnanamıyorum. İnanamıyorum.
14: Evet, gerçekten güzel. Hoş
16: evet,
14: bir yer olacak.
16: Evet, şimdi biliyoruz ki yeni restoran olayına sadece Frankie karışmamış. Hostesin Crystal da bu işin içinde. Ve anlaşılan az önce ilk rezervasyonlarını
14: yaptılar. Sizi orada görmek için sabırsızlanıyoruz.
16: Yeni mekanına kimin saldırdığını bulmamız gerekiyor.
17: Charles, şu an yeni dükkanın bulunduğu alışveriş merkezindeyiz.
16: Şu anda Tony POS sistemlerini yeni dükkanına taşıyor.
15: Evet.
16: O kutuların içinde ne var?
15: Onlar Portekiz'den ithal ettiğim vazolar. Yanlarında diğer iç dekorasyon ürünleri var.
17: Charles, Tony ikinci kutuyu taşıyor içeri.
16: Tony kutuları götürmesi gerektiği gibi götürüyor.
15: Şu ana kadar talimatları olduğu gibi yerine getiriyor.
16: Şimdi de kapıyı kapatıyor. Her şeyi sağ salim getirmiş oluyor bu sayede. Şu aşamada Tony'nin iyi bir çalışan olduğunu söyleyebiliriz. Senin talimatlarını yerine getirdi. Bunların pahalı gereçler olduğunu söyledin. Tony bu işin içinde olsa, çalmaya çalışsa mükemmel bir fırsat yakalamıştı.
15: Evet, geçmişte de ondan hiç kuşkulanmamıştım. Onu yanımda götürmek istiyorum.
17: Charles, Tony yeni dükkandan ayrılıyor galiba.
16: Dan, senden rica ediyorum. Yeni dükkanın orada kal ve şüpheli faaliyetlere karşı uyanık ol.
17: Tamam, Tony'nin peşini bırakıyoruz.
18: Frankie.
19: Evet, merhaba.
18: Hallettik.
19: Harika, ara beni daha
18: tamam,
19: sonra.
18: Tamam, ararım.
19: Tamam.
16: Bu görüntüye bakıp anlıyoruz. Brian'ın mesaisi bitmiş ve evine gidiyor. Senin hakkında ileri geri konuşmasının haricinde Brian'ın yeni restoranla ilgisi yok.
15: Evet, harika.
16: Ne oluyor bu restoranda? Galiba biri yangın alarmı verdi.
9: Herkes dışarı çıksın. Bu bir yangın alarmı.
15: Tam da bu lazımdı şimdi. Her şeyin üstüne iyi geldi doğrusu.
16: Ben yangın falan görmüyorum. Mutfağa bakıyorum, aşçıların gitmesi dışında bana her şey normal görünüyor. Biri o alarma bastı, biri veya bir şey. Beyler, görüntüyü geri almanızı istiyorum. Yangın alarmı nasıl çalıştı görelim. Crystal yapmış. Yangın alarmını Crystal çalıştırmış. Crystal az önce yemek servisini sabote etti. Herkes panik yaptı. Restoran yanacak sandılar. İnsanlar dışarı kaçıyor ama Crystal bunu komik buluyor.
17: Charles, yeni restoranın önünde tuhaf faaliyetler var.
16: Bu senin garsonun Brian. Ne yapıyor orada? Kendine ait bir anahtarı var.
15: Brian'ın orada hiçbir işi yok.
16: Biri bir yere girmek için anahtar çalıyorsa niyeti iyi değildir. Ama sen merak etme. Restoranına gece görüş kameralarımızı koyduk. Yapacağı her şeyi göreceğiz.
15: Mükemmel.
16: Brian Tony'nin getirdiği POS sistemlerinin yanına gitti. Ne iş çeviriyor merak etme.
15: Bilmiyorum.
16: Bunlar senin Portekiz'den ithal ettiğin vazolar. Bu adam aklını kaçırmış.
15: Ben bu herifi boğmak istiyorum.
16: Burada ne olduğu çok belli. Aşçın, hostesin ve garsonun kendi restoranlarını açmak için hep birlikte çalışıyorlar. Bu da yetmezmiş gibi senin hem mevcut restoranını hem de yeni mekanını sabote ediyorlar. Bir dakika, duvarına bir şey yazıyor.
15: Manny? Pislik mi? Hayır, pislik sensin Brian.
16: Ben şimdi içeri girmeni istiyorum. Brian'ı tutuklamanı, kelepçelemeni ve restorana geri getirmeni istiyorum. Baksana, şimdi de senin POS sistemini götürüyor.
15: Şu anda buradan çıkıp oraya gitmek ve o serseriyi pataklamak istiyorum.
16: Merak etme, biz şimdi onu durduracağız.
17: Brian, bırak o kutuyu. Tutuklusun.
18: Hayır, ben burada
17: bırak
18: çalışıyorum.
17: Bırak o kutuyu. Dön arkanı. Ellerini başının üstüne koy. Tutuklusun.
18: Sen ciddi misin? Neden ötürü tutukluyum?
17: Özel mülke zarar vermekten ve hırsızlıktan.
15: Ben sıkıldım artık. Bu kadar yeter.
16: Evet, haklısın. Şu anda istediğin bütün cevapları aldın. İstersen restoranına git ve Frankie ile Crystal'ı yanına çağır. Sen oraya varıncaya kadar dedektifim de Brian'ı getirir. Hepsini buraya getirebiliriz.
15: Frankie, Crystal, Brian, size bir mesajım var. Benim için ölüsünüz. Durun, durun, durun. Hepsi bir şakaymış. Yangın falan yokmuş. Lütfen içeri dönelim. Seninle konuşacağız, kıpırdama. Frankie, konuşabilir miyiz?
19: Tabii.
14: Ne oldu?
15: Dostlarını gördüğüne sevindin değil mi Brian?
19: Burada neler oluyor?
15: İçeri girin ve peşimden gelin.
16: Çocuklar, buraya gelin. Dan, rica etsem beklemede kalır mısın? Brian'a ekip arabasına kadar eşlik edecek biri lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Neler olduğunu anlatayım. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları adlı şirketin sahibiyim. Patronunuz beni aradı çünkü son iki aydır çok sayıda vandallık olayıyla karşılaşmış. Bütün gün kameraları izledikten sonra neler olduğunu biliyoruz. Siz üçünüz patronunuzun işini içeriden sabote ediyorsunuz. Brian, sen Manny'den intikam almaya karar verdin. Restorana gittin ve Manny'nin vazolarını kırdın. Sonra duvarlarına yazı yazdın.
15: Nasıl yapabildin bunu bana?
16: Evet, Crystal, rezervasyon için arayan müşterileri geri çevirdiğini gördük. Sonra onlara yeni restoranın adresi yerine Frankie'nin restoranının adresini verdin. Her şeyi gördüm. Restoranın yangın alarmını çalıştırdığını ve bütün müşterileri paniklettiğini gördük. İşin kötü yanı, yangın falan yok.
14: Ben duman kokusu aldım. Yangın alarmı o iş içindir. Duman kokusu alırsan alarma basarsın.
15: Karşıma dikilip duman kokusu aldığını nasıl söylersin? Duman yok, hiçbir şey yok. Frankie, sen buradan gidip bir Portekiz restoranı açabileceğini mi sanıyorsun gerçekten?
19: Evet, açabilirim. Ben senden daha iyi yemek yapmayı öğrendim. Özellikle senin patatesinden.
16: Sen kapa çeneni.
15: Boşver, buna değmez. Size değmez, inanın değmez. Kovuldun, kovuldun, kovuldun. Defolun gidin buradan hadi. Güle güle. Hadi.
16: Sana şunu söyleyeyim, bu işi uzun zamandır yaparım ama bugün gördüğüm olayları rüyamda bile görsem asla inanmazdım. Ayrıca Manny, senin yönetim tarzın bu üç kişinin böyle davranmasına neden olduysa böyle bir şey olmadan önce yöntemini gözden geçirdim.
15: Charles, restorana gidelim. Sana kendi elimle yemek yapmak istiyorum. Ancak böyle teşekkür edebilirim.
16: Tamam, rica ederim. Gidelim.
20: Frankie kovulduktan sonra kiraladığı dükkanı elinden kaçırdı ve başka yer tutamadı. Brian'a yetkililer müdahale etti ve tüm çaldıklarını iade ettirdiler. Crystal hatasının olmadığını iddia etti ve başka bir iş yerine geçti. Manny yeni mekanı nihayet açtı ve işlerin eskisinden çok daha iyi olduğunu memnuniyetle bildirdi.
0: Otomobil piyasası durgun.
21: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
22: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
23: Sana alkış yok, önce finger snap.

yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
1: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: zamanların en ikonik spor arabalarından. Bu 1982 model bir 911 SC. Sahibi de tanıştığım en ikonik insanlardan biri. Ve sürpriz, sahibi karşınızda duruyor. Bugün Ente bu iki efsane ile çalışma fırsatı sunacağım.
1: Yaşasın.
0: Doğru duydunuz ve herkese en iyi anlarımızı kutlamaları için olanak sağlayacağım. Oho, çok özel görüntüler var. 100 kilometreyle gidiyorum. Yani en azından hissettiğim o. Ve izlemeyi çok sevdiğiniz anların arka planlarını göreceksiniz. Trafikte kaldık.
1: Tanrım, bu korkunç.
0: Çalışsana seni. Bence tamam. Bana kalırsa tamam. Evet, tamamdır.
1: Ne?
2: Kamera açılış sahnesi, birinci çekim, oyun.
3: Peki bu hangi program?
2: Tamirat Tadilat 15. sezon.
3: Hadi ama Kristin, bir daha lütfen. Tamirat Tadilat en iyiler.
2: En iyiler, ikinci çekim, oyun.
0: Birinci çekimde, birinci.
2: Üçüncü çekim, oyun.
0: Birinci çekim. İlk denememiz, tamam mı?
3: Başla.
0: Karşınızda 1982 model 911 Porsche SC. 911 ilk denemeleri 1900... Bugün bunu yaptığımız ilk an olacak. İlk.
2: En iyiler dördüncü çekim.
0: Bak canım, bu bir hata. Çok açık oyun. Ki ben bunu tek çekimde hallederim. Hep böyledir. Bu bir 1982 911 Porsche SC. SC'nin açılımı Super Carrera ve 911'in hikayesi benim doğduğum yıl olan 1964'e dayanıyor. Ne biliyor musunuz? Bu arabayı sonsuza dek üretmeye devam edecekler. Ve şu arkamda gördüğünüz parça tamamen bana ait. Ve bugün yağ değişimini yapıyorum. Hava soğutmalı arabalarda bu önemlidir. Çünkü sıcaklığı ayarlar ve araba içinde gezer. Bu yüzden de yağ değişimi...
1: Evet, motor bloğuna yerleştirilmiş kanatçıklarla 76 ve 83 arasındaki her 911'in Amerika pazarı için araba boyunca çalışan yağ soğutucusuyla, yani trombon soğutucusuyla yapıldığı ve yüzey havasını artırıp yağ soğumasına yardımcı olduğu gerekçesiyle ilgili. Evet, görüldüğü
0: ama
1: kadar kolay değil, değil mi?
0: Ama sözünü kestin. Tek çekimde halledecektim ben.
1: Tabii benim alanımda olduğun gerçeğiyle daha yeni yüzleşiyorum ama kabul etmeliyim, bir ustasın.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir usta olmak her zaman göründüğü kadar kolay değil.
1: Bu arabalardan 3 milyon tane üretip sattılar ve hepsinin de bir tane... Oh, lanet olsun. Hepsi de şu özelliğiyle ünlenmişti. Hepsinin klas bir ünü vardı. Güç ve performans bir aradaydı. Ha, yanlış oldu, özür dilerim. Affedersin. E46 3 serisi bir kral olmaya... Oo, bu gerçek mi?
0: Kelimeler çok güçlüdür ve büyük güç büyük sorumluluk gerektirir dostum. Turbo paketiyle bu araba gerçekten iyi. İşte bu. Şuna bakın. Ve bu güç tüm şekillerde ve ölçülerde gelebilir. Yani çok hızlı değil bu araba. Yani bu tam, bakın, tam gazladım. Dördüncü vitesteyim ve son hızda gidiyorum. Yani 60 kilometre ile bu 4 vitesli vites kutusunun doğal bir sonucu. Biraz üzücü tabii. 1985'te durum bu muydu yani? İnsanlar arabaları bu hızda sürerken mutlu muydular? Yoksa deli miydiler? Anlamıyorum. Gerçekten çok yavaş bu araba. Bazı arabalar hızlı olsun diye yapılır ama bu söz hiç tutulmaz. Devir sayacı çalışmıyor, hız göstergesi var. Benzin göstergesi de burada. Genel olarak bu arabanın son kullanma tarihi geçmiş gibi. Sanki işi bitmiş, rafta kalmış ve öylece gitmiş işte. Bir de tüm güce sahip olup başka özelliklerde sınıfta kalanlar var. E46 hayranı olmamın nedeni o dönem bu firmanın Formula 1 takımı Williams'ın tedarikçisi olması. Bundan dolayı Formula 1'de kullanılan bazı teknolojiler biraz filtrelenerek normal insanların önüne sunuldu. Yani benim gibi insanların demek istiyorum. Bu aracın vites adı SMG, yani seri manuel vites, ya da bugünlerdeki adıyla aman para gönder vitesin bozulmuş. Öncelikle bu döneme ait ekranımız var. Biraz renksiz, kabul ediyorum. Bir yerinde çatlama var. Normalde cilalayıp yenilemek isterim ama orijinalliğini bozmayı da hiç istemem. Dikkatli bir şekilde yenilemek gerekli. Üstünde orijinal Valya göstergeleri var. Çok çok güzeller. Bir tanesi çalışmıyor ama. O yüzden şu an kaçla gittiğimi anlamak için 6. hissimi kullanıyorum. Saçlarımdaki hareketliliğe bakarsak yüzde gidiyor gibiyim sanki. En azından bana verdiği his bu. Biraz sorumsuz olabilirim de. Hatalar da yapmıyor değilim. Ama hep geri sarıp baştan başlıyorum. Hoppa. Çok iyi dediğim. Yani Al dostum, araban çok iyi. Nasılsın? İyi misin? Bak, alım yapıyorum, araştırıyorum ve her bir arabayı test sürüşüne çıkarıyorum. Sen en iyilerinin en iyisine sahip ol diye. Bazen hayattaki en iyi şeyler bedava olmayabilir ya da gerçekten en iyi de olmayabilir. Hayal gücünüzü biraz kullanmak gerekebilir.
1: Bu gerçekten inanılmaz.
0: Bakar mısın? Nasıl görüntüyü bir güzel içine çek canım.
1: Mükemmel.
0: Çek içine.
1: Bu bir silika. Hadi. 70'lerin başından.
0: Tabii ki ilk jenerasyon silika. 35 yıldır aramızda 7 jenerasyon görmüş geçirmiş ve artık bizim gerçekten çok iyi
1: yani
0: satılıyorlar.
1: Yani şimdi direkt para olayına girme.
0: Peki ya sana bunun yalnızca 3,500 pound olduğunu söylesem?
1: Bana bir gergedan bul öpeyim.
0: Aynen öyle.
1: Tamam, atla hadi.
0: Tamam.
1: Sen hep sürmüyorsun.
0: Ne? Bu benim iş tanımımda var. Her arabayı test ederim.
1: Mike dükkana iterek getirdiği aracı bilerek unutmuş gibi davranıyor.
0: Merhaba dostum. Rahatsız ettim, kusura
1: merhaba.
0: Bakma. Ama sana bir hediye getirdim işte bu.
1: Ama bu bir Amazon.
0: Ne kadar iyi değil mi?
1: Sürüşü nasıl?
0: Tabii yani bu arabalar harika gidiyor. Efsanevi rally modu var. Çok iyi bir rally geçmişi var. Harika araba kullanıyorlar. Çok eğlenceliler. Harika
1: evet,
0: motorları
1: evet, anlıyorum.
0: Var.
1: Ama bu arabanın sürüşü nasıldı?
0: Bir şey diyemem. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Yani debriyaj çalışmıyor, frenler iyi değil ama bir yürür halde.
1: Bu gerçi arabayı hiç sürmedin mi?
0: Hiç sürmedim ama iyi gidiyor. Motoruna bir baksana.
1: Ya da ben test sürüşü yapıyorum.
4: Simon, benim kapım kilitli mi?
5: Evet, şimdi kilitli.
1: Bu arabayı Mike'ın sürmemesi iyi oldu. Çünkü bu tam bir tuzak. Şu vites koluna bakın. Göstergelerin haline bakın. Oh! Sadece tek vitese geçebiliyor. Aman tanrım. Şimdi hareket edince daha da pişman oldum. Yani fren yok denecek gibi. Arabayı yavaşlatmak için vitesleri kullanmam gerekiyor. Ayrıca motorun ateşlemesi için 5-6 kez denemem gerekti. Yani orada da bir sorun olduğu kesin. Bir de süspansiyon. Aman tanrım, o kadar kötü ki. Bir şeyler kesinlikle kötü. Bir bakmak gerekecek. Ama eğer tüm bu problemleri bir kenara koyabilirsem arabaya bayıldım. Bir Amazon sürüyor olmak beni zamanda geriye götürüyor. Bu arabayı sevme nedenlerimden yalnızca biri. Tam bir klasik hissi veriyor. Görünüşü de, antika kokusu da, verdiği his de öyle. Ama bu arabanın satışını yapmak için üstünde çok çalışmak gerekiyor. Oh tanrım. Hey yavaş yavaş yavaş. Test sürüşlerini Mike yaptığı için çok mutluyum. Oo, aman tanrım. Nerede olduğumu bilmiyorum. Bunu bir rally arabası olarak düşünmek hoşunuza gitmiyor mu? Rally arabaları 3 kapılı olur biliyorum. Ve bu da 5 kapılı tabii ama daha da büyük. Mike'la ben eğer rally yapacaksak çok eşyaya ihtiyacımız var. Eşya derken daha çok abur cubur atıştırmalıklar, cips, tatlı, şekerler, içecekler, sandviç ve meyveleri kastediyorum. Oo, hey, yavaşla. İyidir. Hayır, bu bir Amazon. Eski araba. Bu klas.

0: Tamam yani. Önceden biraz sıkıntı çıkaran göstergeler artık hiç oynamayacak. Tamamdır. Tamam, şimdi buradayım. Kendi arabanı getirmişsin bakıyorum.
1: Evet, sadece yağ değişimi yapacağız o kadar.
0: Peki o zaman neden egzoz dışarıda? Ben bu bakışı görmüştüm.
1: Harikaydı. Benim için 12'den tutturmak demek zor bulunan nadir bir otomobili bulabilmek demektir. Zor olduysa kesin tabii. Genel olarak içi biraz yorgun, hafif eskimiş ama bakalım çalıştırınca bakıyoruz. Hop, direkt çalıştı işte. Hiç de kötü değil yani. Araçta güvenilirlik derken kastettiğim tam da buydu. Egzozdan bir duman geliyor. Size dürüst olacağım, ses zayıf geliyor.
2: Lanet olsun.
1: Seni çok beğendi.
2: Hayır.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
17: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: İşte alt takım diye buna denir.
1: Evet, arabanın çoğu çıplak. Burada kocaman bir vites körüğü var.
0: Sen bebeğime şişko mu diyorsun?
1: Aa, hayır hayır, iyi anlamda dedim.
0: Her neyse, o zaman bana bir 15'lik kap getir de yağ tıpasını çıkaralım.
1: Hayır, sen yağ emiciyi al. Gerisini ben hallederim.
0: Sadece yağ çekeceğimizi biliyorum ama bir şey diğerine neden olur. Sonra da o başka bir şeye neden olur ve böylece her şey kötü gider. Tıpkı bir çığ gibi.
1: Efendim?
0: O sadece diyorum ki böyle konularda açık görüşlü olmak iyidir.
1: Evet, sen bu lafı çok söylüyorsun.
0: Bu bir E55. Anahtarı kontağa koyup derin bir nefes al şimdi. Hadi canım.
1: Bu B serisi, yani 100 puanlık bir servis.
0: Evet, ama sen 101 şeyi aynı anda yapabilen bir adamsın.
1: Bunun üstünde ilk kez çalışma fırsatı yakaladım çünkü hava temizleyici var ki bu arabanın ciğeridir. Onu düzeltmek gerekir. Bu arabanın silindir başına iki bujisi var ve bunlar benim yeni bujilerim. Şimdi bu bujiler boşluk öncesi geliyor. Onları her zaman elle başlatırım. Bu şekilde doğru oturduklarını bilirsiniz ve onları birbirine bağlamazsınız. Her silindirde her bir buji için bir tane olmak üzere iki uçlu özel bir bobin paketi vardır. Kafam karışmasın diye eskiyi yeniyle eşleştiriyorum. Şu arka frenlere de bir bakalım. Yeni diskler ve yeni pedler yerleştireceğim. Daha sonra içini de değiştirerek güzel bir şekilde yeni tekerleklere hazır hale getireceğim. Sonra oksijen sensörleriyle ilgileneceğim. Bunun için 4 tane yeni aldım. B servisinin bir diğer kısmı kabin filtreleridir. Bu suç mahalli gibi görünüyor. Yapılacak tek şey kaldı. Buradaki kapağın altında filtre kartuşu var. Burayı birkaç yuvarlak halka ve yeni bir filtre ile değiştireceğim. Üstüne 8 litre sentetik sıfır yağından da koyuyoruz. Tabii bir de yeni silecekler. İşte gerçekten bu kadar kolay, kolay, kolay. Gayet net, yapılabilir, basit, sıkı, kolay, kolay, daha kolay, basit, kolay. İşte böyle sorunsuz.
0: Kolay, kolay.
1: Harika.
0: En azından yeni yağ filtresini ben takayım ha.
1: Tamam, eskisini sen çıkarmak
0: Hayır,
1: ister misin?
0: Hayır, seni bundan mahrum bırakamam. Bir baksana kendine, ellerini kirletmeyi seviyorsun. Şunun boyutuna bak, kamyon filtresi gibi değil mi?
1: Evet, içinde bayağı bir yağ var. Hatta tam 10,5 litre, yani İngiliz ölçülerine göre 2,5 galon falan oluyor.
0: Vay canına, insanlar bunu görmeyi seviyor işte. Senin büyük yağlı bir filtreyi söktüğünü, yani çok güzel.
1: Senin bir filtren yok mu peki?
0: Yok.
1: Tamam.
0: Vay canına, bu arabanın verdiği hisse. Sadece çıkışı bile biner binmez öznel bir araba sürdüğünü anlıyorsun. Bu öznel değil yahu, olmadı. Biraz huzursuzum çünkü sabah 5'ten beri ayaktayım. Bitkinim ve de yorgunum. O yüzden de pek güzel anlatamıyorum. Kusuruma bakmayın artık. Vay canına, biner binmez özel bir araba sürdüğünü anlıyorsun. Ben şimdi bu arabayı 4000 dolara aldım, yani 3000 pound'a. Şimdi bir de dur tabelasına rastladım. Yani bu sahne televizyonda iğrenç gözükecek ama ne yapalım? Hey hey hey, ne yapıyorsun sen?
1: Yağ koyuyorum.
0: Henüz değil.
1: Neden?
0: Çünkü hazır bu haldeyken güzel bir valf ayarı yapmanı istiyorum.
1: Valf ayarı mı?
0: Ne güzel aklına geldi, bence bunu yapmalıyız.
1: Ya, tamam tamam, ama bu bir yağ deşiminden çok daha fazla.
0: Daha önce ne demiştim?
1: Çığ gibi büyüyor.
0: Doğru.
1: Şimdi alt emme manifolduna bakıyorum ve aşağıda hala yağ var. Bu da şimdi sökülmesi gerektiği anlamına geliyor. Benzin sıkıntımızın bir kaynağı bu ama sorunumuzun ana kısmı bu değil. Yakıt hattını ayırmam gerekiyor ve şimdi nihayet alt emme manifoldu cıvatalarına erişmiş oldum. Biraz daha uzun kollu bir mandal, biraz daha fazla kaldıraç kullanacağım. Oh, lanet olsun. Hay aksi. Cıvata kırılmış, yani bunun geri kalanı içeride bir yere sıkışmış. Böyle bir kırılma olunca diğer cıvatalara daha temkinli yaklaşmak gerek. Ah, bu iyi durumda değil gibi. Oh. Aman tanrım. Çok sinir bozucu. Evet, bu kırık oraya da sıkışmış. Bu da sonuncusu. O inanamıyorum.
0: Bu iş kolay ve güzel olmalı.
1: Evet, sadece benim arka tekerlerimde ağrı yaptı.
0: Tamam, anlıyorum. 911 modeli biraz kompakt bir tasarıma sahip.
1: Evet, mühendislerin hepsini koyabilmesi harika.
0: Yine de 1.90 olmaman iyi oldu.
1: Aracın boyutu ne olursa olsun çalışabilmek için küçültmek gerekiyor. Bu kısımda araba benim dostum mu yoksa düşmanım mı öğreniyorum. Birçok adım var ama hepsi gayet net şeyler. Sonunda. Manuel arabaların üçüncü bir pedala da ihtiyaç var. Şimdi iyi haber şu ki bu kısım zaten bir debriyaj pedalını kabul edecek şekilde yapılmış. Cıvatalı bir ünitesi var. İçeride bir çark var. Bu konuda kolaylık sağlamış ama çok da kolay değil. Bu arka amortisörlerin neden bırakıldığını anlayabiliyorum. Buraya ulaşmak o kadar zor ki. Şuna bakın. Muz gibi eğilmiş. Şimdi öncelikle şu hava filtresini kaldıracağım.
0: Onun da yenisini alsaydık.
1: Bizim olayımız bu, biliyorsun. Arabayı açmışken eskimiş malzemeleri değiştirmek her zaman iyidir. Ama olsun, sonuçta sen sadece bir yağ değişimi yaptırmak istemiştin. Şimdi sen eve gidince bir hava filtresi takabilirsin. Senin üstüne de çığ gibi geldi.
0: Bak, arabayı sevdiğini biliyorum. Yaşadığın yeri de biliyorum. Evinin önüne getiririm.
1: Tamam, peki. Şimdi de klima kompresörü pompasını çıkarmam lazım.
0: Los Angeles sıcağında klima olmadan gezmeyeceğim tabii.
1: Aa, tabii, buralarda klimasız arabayla gezmek istemezsin. Artık ara soğutucu ve ıvır zıvırlar aradan çıktığına göre yeni klimanın sığacağı kadar yerim var. Ve bu yeni kondansatör ünitesiyle işe başlayacağım. Hava ızgaradan akar ve kanatların üzerinden içeri geçer. Bu bir kurutucu. Klima sistemlerinin olayı şudur. Sistem çalıştığı sırada doğal olarak nem üretir ama biz arabada nem olmasını istemiyoruz. Bu yüzden kutuyla bu nemi dışarı atıp altta güvenli bir şekilde depolanmasını sağlıyoruz. Burada biraz yağım var. Bu küçük yuvarlak cıvataları yağlayacağım ve sonra bu rahatça braketlerin arkasına kayacak. Sonraki adım borular. Ve bu özellikle değişik çünkü buradaki bu küçük rondeladan geçiyor. Eğer bu küçük lastik rondelayı çıkarırsam, evet, onu yerinde kaydıralım. Bu borular özellikle yüksek basınç ve yüksek sıcaklıklar için tasarlanmıştır. Bunu şuraya indiriyorum. Sonraki adım uzatma valvi. Biraz süslü bir ismi var gibi ama aslında içine baktığımızda içinde yalnızca ortasında bir pim olan iki delikten oluşuyor ve içinden geçen soğutucunun sıcaklığına göre otomatik olarak çalışır. Bazı yönlerden bir soğutma sistemindeki termostata benziyor. İşler ısındıkça pim hareket eder, valvleri açar. Soğudukça pim de hareket eder, valvleri kapatır. Gerçekten bu kadar basit. Buradaki kutunun içinde bir buharlaştırıcı var. Yüzey alanını artıran bir sürü kanatçık içermesi bakımından temel olarak bir kondansatör veya radyatör gibi çalışır. Tek sorun evaporatör artık soğumuş. Aslında o kadar soğuk ki donuyor. Yaptığı şey arabanın içindeki tüm sıcak havayı çekmek. Şimdi bu birimin tek avantajı bu tarafta bir fan var. Fanı açınca o soğuk kanatçıkların üzerine sıcak hava üfler. Soğuk havayı arabanıza iter ve işte karşınızda bum. Arabanızın içinde serin hava. Ne yapıyorsun orada?
0: Vites artırarak ilerliyorum. Açık bir yolda olmayı hayal ediyorum.
1: Tam bir çocuksun.
0: Hiç de değilim. Zaten bana orada ihtiyacın yok. Gerekenleri çıkarıp istediğin yere
1: tamamdır,
0: ulaşıyorsun
1: burası
0: işte.
1: Burası harika, öyle değil mi? Kesinlikle harika. Alanın her bir köşesi kullanılmış, mühendisliği inanılmaz. Ama bence bu da olmaman en iyisi. Çünkü
0: yani bazı arabalar bilirsin. Yani debriyajsız olmaktan...
1: Beni duyabiliyorsun değil mi?
0: Ne? Kestik.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net! Kazancım net, sigortam net. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Tamirat tadilat çekimi. Son PTC.
14: Kamera çalışıyor.
13: Oyun.
15: Ne yapıyorsun?
16: Role hazırlanıyorum.
15: Gerçekten mi?
16: Valve kapaklarının yeri gerçekten çok dar ve doğru şekilde erişebilmek için aletinizin uzantılarını düzeltmeniz gereklidir. Benim mottom her zaman doğru iş için doğru aleti kullan.
15: Bekle bir saniye, bu korkunç bir taklit girişimi miydi yoksa?
16: Hayır, değildi. Ne diyorsun anlamadım.
15: Anladım, iyi. O elindeki sana lazım olacak çünkü valve kapaklarını düzelteceksin.
16: Bu neden bana lazım olsun ki?
15: Çünkü gidip conta aldığından contaları onunla takacaksın.
16: Ön tarafa bak güzellik.
15: Contalar orada değil mi?
16: Ben ne zaman bir parçayı unuttum ki? Merhaba güzellik, favori araban nasılmış bakalım?
15: Merhaba.
16: Doğum günün kutlu olsun dostum.
15: Hey, yani doğum günüm değildi ama yine de teşekkür ederim.
16: Teknik olarak doğum günün ve bu kutuda sana alınabilecek tüm hediyeleri aldım diyebilirim.
15: Anladım, o kutuda ya kek var ya da bir sürü cıvata.
16: Maalesef bu araç için direksiyon mafsalı yenilemek için.
15: Yaşasın.
16: Hediyeni güle güle kullan.
15: Şimdi diski çıkarmak için önce kaliperi alman gerekiyor.
16: Bunlar çok ağır. Selam, Alfred Merşe Grasus Pah nasılmış?
15: Ne?
16: AMG'nin açılımı işte.
15: Açılım o muymuş? Evet. Hapşırıyorsun sandım. Şuna bakın.
17: Variablen
15: Nockenwellensteuerung. Variablen, Way, Nockenwellen, NO ve... şöyle yapın.
16: Merhaba, ne yapıyorsun?
15: İnsanlara böyle gizli yaklaşmamayı...
16: Ama hediyelerle geldim. CE. Nasılsın bakayım? İyi misin?
15: Gizli gizli yaklaşma.
16: Ama baksana sana bir kutu dolusu hediye aldım canım.
15: Eğer her gün sürdüğüm araba bu olsaydı işten eve her gün gidiyor olurdum. Bu en az iki vites değişimi demek. Ayrıca bir öğle yemeğini çıkardım. Orada da geri vitesi kullanırdım ve mağaza gezer, eve geçer, çocukları okula götürürdüm. Hafta sonları da kullanırdım. Yani 7 haftalık bir dönemde arabayı haftada 8, 9, 10 belki 12 kez kullanırdım. Bir yılda 52 hafta, bu kamyonette bir 30 yıllık, yani bunların hepsini hesap ettiğinde bayağı bir vites değişimi elde ediyorsunuz.
16: Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Ne hakkında vites mi? Ben aldığımda viteste sıkıntı yoktu.
15: Sen nesin peki, Benjamin mı?
16: Kendi kendine konuştuğunu duydum sanki.
15: Aa, yok yok yok, endişelenme. Yanımda oluşunu takdir etsem de Mike'ın yanıma gelişi hep bir projeye bağlanıyor. Buradaki hasarı görebilirsiniz. Bu çentik izleri o kadar derin ki elimle hissedebiliyorum. Ayrıca şimdi kafa kapalı, su yolları tamamen tıkalı. Bunun baştan sona yenilenmeye ihtiyacı var. Ne?
16: İnanılmaz diyorum.
15: Evet evet, gel şuna bir bak.
16: Yok yok, şurada... inanılmaz Hulk var ya, tanıyor musun Hulk'u? Doktor var hani, Bruce Banner gamma ışığına maruz kalıyor. Çok sinirleniyor, hatta sinirden yeşil koca bir canavara dönüşüyor. Bu olduğunda ters çevirip zarar verdiği ilk araba birinci jenerasyon bir Celica'ydı dostum.
15: Tamam.
16: Sana güzel bir bilgi işte.
15: Evet, çok etkileyici bir bilgi. O arabada bizimki kadar kötü durumdadır eminim. Ama şuna bir bak, şunları bir hisset. Nasıl lan?
16: Ha, evet, çok kötü değil mi?
15: Yani elimizde baştan sona yenilenmek isteyen bir araba
16: ya
15: var. Bana birkaç saat ver,
16: her
15: şeyi
16: şey
15: sökeyim.
16: Yapalım. Arkadaşın gitti, senin için bir çözüm buldu bile, takip et beni.
15: Ama bunu sökmemiz gerek.
16: Takip
15: sonra
16: etmiyorum.
15: Da...
16: Ya da ön tamponu ve farları alalım.
15: Bak, bunu kaportacıya götürüp üst katmanı halletmemiz gerek. Onu da onlara bırakıp hepsini tek seferde bitirebiliriz.
16: Tamponu ben halletmeye başlayabilirim. Son kat boya daha fazlası gerek. Ayrıca farların çıkması gerek çünkü
15: Mike,
16: tamir edeceğim.
15: Tamam, frenleri hallediyorum.
16: Bir şey söyleyeyim mi? Neden direkt frenlere sıkıştırmıyoruz? Çok zaman almaz. Ben yardım ederim. Aletlerimi çıkarayım.
15: Hey. Sen kettle'a odaklan Mike.
16: Çay mı çekti canım?
15: Hı-hı, evet.
14: Yapma.
16: Hadi durma, söyle. Çok fena değil ha?
15: Bu yanlış motor.
16: Hayır değil. 2 litrelik 4 silindirli manuel vites kutulu önden sürüşlü motor işte.
15: Hayır hayır, bu siyah üslü modelin motoru. Bu 5. jenerasyon bir motor. O araba daha yaşlı.
16: Evet, mükemmel. Öyle değil mi? 3 katı beygir gücüne sahip ve takılıp çalışmaya
15: anladım,
16: hazır.
15: Anladım, tak çalıştır. Bunu daha önce
16: evet,
15: de duymuştum.
16: Doğru söylüyorum. Ek parça dünyası bu motorun aracımıza uyumasını sağlayan bir sürü parçayı sağlar ve takıp çalıştırırız. İnan bana, bu motor senin o eski parçayı baştan sona inşa etmenden daha uygun ayar.
15: Tabii o ek parçalarda sen de şu an o zaman.
16: Hayır, biraz zaman lazım. Sonuçta gidip alacağım parçaları, senin tek yapman gereken parçaları birleştirmek. Mükemmel değil mi?
15: Bunlar harika. Bu motorlara bayılıyorum.
16: Baxter'ı seviyorum. Peki sana nasıl yardımcı olabilirim?
15: Evet, 15-16 anahtarı al lütfen ve motoru üst orta merkeze doğru çevir.
16: Hiç endişelenme. Sana biraz orta hareketi gerekiyor. İşte hareket.
15: Tamam, orada tut bir saniye. Tamam, egzozun birindeki valve numarasına bakmaya çalışıyorum. Aslında çok iyi. Şimdi 90 derece çevir.
16: 90 derece. Şimdi tam olması gerekiyor değil mi? İki yöne azıcık kayma olursa işimiz bitebilir. Öyle değil mi?
15: Evet, yani valfi tamamen bozabilirsin. Unutma, bu tam netlik isteyen bir makine. Çok ciddi ölçülerle alakalı.
16: Şimdi Andrew orada standart bir civata işliyor. İşten böyle görünüyor ve bunu tek sebepten yapıyor. Yaya uyuması için aynı çapta olacak. Yay gerginlik verir ve vites değişimleri arasında elde edeceğiniz o küçük hoş gerginliktir.
17: Çan muhafazasının içinde yay üzerinde fabrika ölçümüyle aynı miktarda basınç oluşturan sihirli bir sayı vardır.
16: Anladım.
15: Şimdi buradaki bu parça arka dış vitese ait. Bu deliği hizalayın ve ardından tüm dişlilerin birbirine geçtiğinden emin olun. Vites kutularının içi beni her zaman şaşırtır. Mükemmel olmak zorundalar.
16: Şimdi Miggy neler olacağını görmek için şaftımı 2600 devire çıkaracak. Daha sonra şaftın nerede dengesiz olduğunu arkasındaki bilgisayardan belirleyecek. Sonra Miggy mükemmel bir şekilde dengelenmesi için şafta küçük ağırlıklar bağlamaya başlayacak. Hepsini inceledikten sonra buraya geçecek. 28.22. Bu bir punta kaynakçısı. Gelecekte bir daha asla uçup gitmemeleri için bu ağırlıkları şaft üstüne kaynatacak. Kuru şaftlar artık dengeli ve boyanıyor. Yeni kuru şaftlar alıp arabaya takmak yaklaşık bir $500 tutuyor. Şaftı tamir ettirmekse $200 galiba.
17: 200'den az bile.
16: Evet, 200'den azmış. Yani burada çok büyük tasarruf ettik.
15: Arabadan çıkardığım kablonun taktığım bu yeni kablodan daha ince olduğunu fark ettim. Bu çok daha kalın, içinde daha çok bakır var. Bunun gibi bir kablo kesit alanında ölçülür. Şimdi bu kablo 1/0 yani yaklaşık 8 çeyrek milimetrelik olur. Evet, bunlar benim yeni bujilerim. Bu fişler kendiliğinden boşluklu olarak geliyor. Bu elektrotla uç arasındaki boşluğun önceden ayarlandığı anlamına gelir. Ancak buna asla tam anlamıyla güvenmem. Çünkü bunlar taşınırken zarar görebilir veya yerinden çıkabilir. Ve bazı mastarları çıkarıp iki kez kontrol etmek yalnızca bir saniye sürer. Elimdeki ise tam 1 milimetre. Bu iki aşamalı bir süreç. Şimdi bu araçta çeyrek 30 santimetrelik boru kullanıyorum. Birinci aşama. Bu boruyu açar, şöyle bir şekil oluşturur. Ve sonra ikinci adım. Bu onu içeri yönlendirir ve bir cep yaratır. Onu sıktığımda hepsi birbirine bağlanacak. Bir numaralı pistonu en yüksek noktası olan maksimum sıkıştırmaya ayarlıyorum. Ve çoğu motorun tam orada bir üst nokta işareti olduğu için bu kolaydır. Birazcık daha. Kusursuz.
16: Çok iyi, güzeldi. İki silindirde 180'deyiz. Kaç olması gerekir?
14: Bu gayet iyi. Motor gerçekten soğuk çalışmıyordu ve halkalar baskılanmıştı.
15: Burada tik kaynağı yapıyorum. Bu mik kaynağından çok daha hassas, çok lokalize bir ısı kaynağıdır. Sadece civatanın kendine vurduğundan emin olmalıyım. Bu şekilde yapmanın bir riski var. Değme yüzeyine herhangi bir sıçrama olursa her şeyi yeniden yükleme zamanı geldiğinde hasara yol açar. Bu nedenle TIG çok harika bir tekniktir. Çok hassastır. İşin püf noktası o düz çelik levhayı çatımıza uyacak şekilde nasıl şekillendireceğinizdir. Şimdi bunu yapmak için burada bu kötü çocuğu kullanacağım. Bu benim İngiliz tekerleğim. Bu teknik yüzyıllardır var. İngiliz çarkının büyüsü bu iki silindir arasında gerçekleşir. Bu alt örs bir diş üzerinde, bu yüzden yükselip alçalır. İkisi arasında bir çelik levhayı sıkıştırıyor.

0: Nasıl yapılacağı hakkında kurallar yok. Yalnızca hissetmelisin, görmelisin ve doğru zamanı kollamalısın. Kenarda oldukça fazla malzeme bıraktım ve kesmem gerekiyor. Şu anda biraz aşırı geliyor ama ilerleme kaydediyor.
1: Hemencecik halloldu değil mi?
0: Bir salyangoza göre evet.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Siparişiniz.
8: Ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor.
10: Başladı. Kaçırmayın.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan.

0: Hadi şu egzoz filtresini taktıralım.
1: Ne kadar parlak değil mi?
0: Tabii ben takayım diye getirdim.
2: Ama bazen bir arabanın gizli güzelliğini ortaya çıkarmak için alın terinden fazlası gerekir. Biliyor musun Mel, buraları temizlemiş olsan da yine bayağı pislik var değil mi? Ve çoğu içine işlemiş gibi, yani çıkmayacak gibi duruyor sanki.
3: Basınçlı su kiri büyük ölçüde alıp götürüyor. Ama tabii ki bütün o kalıntıları, yıllardır iyice yerleşmiş kalıntıları alamıyor.
2: Bak,
3: ama ben...
2: bu benim için önemli. Çünkü havalı galerilere satış için gittiğimde biri gerçekten altına uzanıp ona bakabilir diye düşünüyorum. Hatta bazılarının kameraları bile var. Aracın tertemiz olduğunu düşünmemeleri için onlara herhangi bir neden vermek istemiyorum. Kısaca nasıl temizleriz?
3: Tamam, mikrofiber bezi alalım.
2: Evet, şuna bak. Şimdiden mükemmel.
3: Şuna bak.
2: Kettle'ı açıp sana bir fincan çay yapabilirim. 10 dakika içinde halledeceksin.
3: Arabanın kullanıldığı belli ama şuna baksana, kalıntılar hep gitti. Evet. Hepsini bitirdiğimizde harika görünecek.
0: Dışarıdan bakınca bu bölüm çok da kötü görünmüyor. Ancak panelin iç kısmında küçük kirli bir sır saklandığını anlıyorsunuz. Bu onarımı kim yaptıysa tembellik etmiş ve tahminimce bu panel dolguyla dolu.

0: Tamam, hadi başlayalım. Buraya biraz dolgu koyacağız ve güzelce zımparalayacağız.
1: Oturarak çalışmak güzeldir, değil mi?
0: Üniversite okudum ben.
1: Üniversitede okudum ben. Ne güzel cevap. Çok güzel.
2: İyice bastır. Döndür.
1: Evet.
2: Ne kadar temiz olursa...
1: O kadar iyi görünecek, değil mi?
2: Evet. Ayrıca ilk kat boya iyi tutunacak ve son katta kabarma olmayacak.
3: Her şeyiyle tam olmuş.
1: Ha, kesin bir parkta filan vurmuştur. Şuna baksana, harika. Nasıldı güzel? Harika oldu.
3: Güzel, pırıl pırıl, yeni.
1: Sanki mağazadan yeni alınmış gibi. Şu egzozun sesini duyana kadar bekle. Kesinlikle muhteşem. Sanki böyle...
3: Evet, biliyorum, sanki...
1: Böyle şey gibi...
3: Evet, gibi mükemmeliyet.
1: Vay canına, arkadan başlıyor. Ve egzozun notası harika sanki, değil mi?
4: İtalyan arabası.
1: Turbosunda bir takılma var. Egzoz titriyor. Egzozdan hava geldi. Aa, evet, işte bunu sevdim. Bu güzel sesten oldukça memnun kalacağınızı düşünüyorum.
3: Evet.
1: Şu yüzündeki gülümsemeye baksanıza.
3: Evet.
1: Beğeneceğinizi biliyordum. Şimdi benim tahminime göre 70'lerde İtalyan üretim hattında Leonardo adında bir müzik sanatçısı vardı. Onun işi sadece üretim hattından çıkan bu arabaların her birinin egzozunun ses kontrolünü yapmaktı. İnce ayarlanmış bir trompet gibi mükemmel egzoz notasını vermek için uğraşmaktı. Leonardo, harika bir iş çıkardın. Teşekkür ederim sana, harikasın.
3: Bununla ilgili sorun egzoz sistemiydi. Sistem resmen metro hattı gibi karışıktı. Bir yukarı bir aşağı, köşeyi dönüyor, geri geliyor. Uçsuz bucaksız bir boru kümesiydi. Gittim hepsini söktüm ve attım. Sonra kendim yenisini
1: harika
3: yaptım.
1: Harika. Artık arabanın boşaltım sistemi düzgün çalışıyor. Ki bu kesinlikle...
3: Yani evet, bunu anlatacak daha farklı kelimeler de var tabii. Tüm zamanlarda en sevdiğin egzoz noktası hangisidir desem?
1: Geçenlerde bir 250 Testarossa sürdüm. Wayne Carini'ye aitti. Egzoz notu harikaydı doğrusu.
3: Evet, o çok iyi bir araba. Peki son zamanlarda yaptığımız arabalarda?
5: Daha da kolay. Hani şu M3.
3: M3.
1: Sesi çok iyi değil mi?
3: Evet.

0: Bu arabanın ikinci vitesi kesinlikle olay.
1: Neden? Daha üçe geçme şansın olmadığı için mi?
0: Hiç geçmedim, evet. Bak bu arada özür dilerim. Arabayla çıkar güzel bir gezeriz demiştim ama Los Angeles trafiğini böyle beklemiyordum doğrusu.
1: Yani buranın trafiği hep böyle. Oo, şuna bak. Bir kırmızı ışık daha. Çok iyi bir fikrim var.
0: Nedir?
1: Bir dahaki sefer bir arabayı tamamladığımızda arabayı süreceğimiz yeri ben seçeyim.
0: Evet ama yani sen hayatımıza kattığım her şeyi alıyormuşsun gibi geliyor bana. Ve sen
1: neden bahsediyorsun?
0: Biliyorum.
1: Ben M3'e manuel vites taktım ve Los Angeles trafiğinde takılı kaldık.
0: Farkındayım ve senin bunları yaparken ne kadar emek verdiğini de biliyorum. Ben de seni çıkarıp hoşluk yapmak
1: tamam,
0: istedim.
1: Tamam ama bu hoşluk değil. Bu ama trafik. Mektup kutuna mektup bırakan bir kurye gibi hissediyorum
0: ama
1: kendimi.
0: Ama bir şans tanımalısın. Çıkmam için
1: ben
0: şans vermelisin.
1: Ben yarışçı gibi hissetmek
0: bana
1: istiyorum.
0: Sana bu deneyimi yaşatmak için LA trafiğinden çıkmalıyım. Üçüncü vitesteyiz. Neye söyleniyorsun? Üçüncü vites
1: yavaş,
0: diyorum.
1: Yavaş, 40. Hayır, 48.
0: Üçüncü
1: kilometrede.
0: Yani bu çok güzel değil mi sence de? Baksana şuna bak. Kolunu sarkıt bakalım. Hadi, hadi içinden geldiği gibi davran. Trafiğin akışına bırak kendini canım.
1: Aa, bak bu iyi. Sadece başka bir sabit pozisyona geçiyoruz.
0: Bak bir kez daha trafik ışığına takıldığımızdan bahsedersen sana bir taksi çağıracağım hemen.
1: Beni eve götür.
0: Trafikte kaldık. Kaldık trafikte. Yine kaldık. Altımızda böyle bir arabayla. İyi değil yani. Bu da mutlu değil. Hiç mutlu değil.
1: Biliyor musun? İnanamıyorum.
0: Neye?
1: Bebeğini sürmeme izin vereceksin.
0: Niye vermeyeyim ki?
1: Çok hoş bir hareket. Fark etmiyorum sanma.
0: Her şey bununla ilgili değil mi? Çok çalışıyorsun, emek harcıyorsun ve çabalarının karşılığının tadını çıkarman gerekiyor.
1: Harika. O zaman nereye gidiyoruz?
0: Rota senin, yarış listin.
1: Düzgün bir test sürüşü yapılmadan hiçbir araba dükkanımızdan çıkmaz. Bu zor bir iş ama bazılarımız yol için yaratıldık.
0: Yüksek kaliteli otomobiller iyidir. Dedeciğim, dört tekerin hep bir sandalyeden daha eğlenceli olduğunu söylerdi. Ah, sandalyeler. Eğer ihtiyaç doğarsa kıvrımlı çizgiler de gidebilir. Kendinden emin olmak, özgüven dolu olmaktır. Özgüven, güvenle bitse de bu arabadayken kimse bana güvenmesin.
1: Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne? Şu taraftan gülme geldi.
1: Bir kez daha yapabilir miyiz?
2: Evet, evet, oyun.
1: Bu arabada bana güvenmeyin ne demek? Dikkatli kullanman lazım. Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Ne?
1: Ne?
0: Haydi.
1: Vay canına, bu araba akıyor.
0: Tabii akıyor. Tam olarak öyle. Bu araba kesinlikle harika. Motor 6 ileri vitesli kutuyla geliyor ve bu otomobili daha sürülebilir hale getiriyor.
1: Ha, motorla ilgili bir şey yani. Sen bana öyle bir şey demiştin. Çok net hatırlıyorum. Bu motor direkt oturacak gibi bir şeydi. Tak ve çalıştır demiştin.
0: Çünkü öyle olacağına inandırılmıştım. Niye öyle olmadı? Öyle olduğunu söyle.
1: Evet evet olmuştu ve çok şaşırmıştım.
0: Yapma şu şakayı. Ah, bayıldım, bayıldım. Bu arabayla bir bağım oldu. Eski biliyorum ama o kadar çok hoşuma gidiyor ki nasıl anlatılır bilemiyorum. Vites geçişi kötü mü oldu ne?
1: Evet, birden dörde atarsan olur.
0: Doğru. Şuna bak. Bundan daha fazla İtalyan havası yaşanabilir mi? İtalyan spor arabası, etrafımız üzüm bağları. Kendimi bir tür siyah beyaz sanatsal İtalyan filminde gibi hissediyorum.
1: Niye siyah beyaz?
0: Siyah beyaz, klasik film siyah beyaz olur.
1: Hayır, olmazdı.
0: Olurdu.
1: Hayır, renkli olan bazı klasik filmler de var. Ayrıca içinde bu arabanın olduğu bir film olacaksa renkli olsun ki kırmızı ortaya çıksın. Oh! O ne kuşu? Oh, aman tanrım.
0: Bunlar akbaba.
1: Akbaba
0: evet,
1: mı?
0: Evet, onlar. Sen ölünce Bağırsaklarını yiyen kuşlar.
1: Bayağı korkutucular.
0: Kesinlikle
1: öyle değil mi?
0: Kesinlikle korkutucular. Şu gag seslerini sevmedim. Tam arkamızda bir tane var. Alfred Hitchcock filminde gibi hissettim. Şunlara bak. Çok korkunç bunlar. Bak.
1: Oley.
0: Bayağı hızlı gidiyorsun sen ama.
1: Bir tavsiyem olacak.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Dur. Bu güzel değil mi?
1: Bilmem, sen söyle.
0: Bundan daha güzel olamaz. Baksana, Pasifik kıyısında gidiyoruz. Okyanus yanımızda, tatlı havası tenimizde.
1: Burası bana okyanus kıyısı gibi gelmedi. Hey, ne yapıyorsun?
0: Doğru. Hadi kızım, çalış bakalım. Olduğundan daha da güzel gösterelim seni. Çok güzel. Evet, böyle çok daha gerçekçi. Hadi bakalım, hadi.
1: Sanırım yanlış sapaktan döndüm hayatımda. Michael, ne yapıyorsun sen? Yapma şunu.
0: Niye?
1: Niye mi? En iyisi bu olacak çünkü.
0: Ama niye?
1: Buna gerek yok ki.
0: Seni araba sürerken gördüm. Bu en güvenli seçim.
1: Tabii, yani en azından direksiyonun başında kendi ellerimizin olması en doğrusu.
0: Katılıyorum.
1: En fikiriz değil mi?
0: Ne yapıyorsun? Bölüm daha bitmedi ki. Şimdi bitti. Kapanışı ver.
1: Kirlenirse bir de egzoza koyarsanız.
0: Bak, ben kendimi geri sarıyorum. Çok güzel değil mi?
1: Arkada kuş sesleriyle olmaz.
0: Halleder misiniz demiştim.
1: İyi bakılırsa bu motorlar 500.000 kilometre dayanabilir. Ama bu pompaların düzenli olarak bakıma...

Ah, oysa çalışır sanmıştım. Ama çalıştıramadım. Seni gidi.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmişin yedisi
3: şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
17: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Aa, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
3: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
4: Hamuru biraz pide gibi. Biraz da sarımsak sosu alırsan.
3: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
4: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
4: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
4: Evet.
5: 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yenibahar. Yedi baharatı.
0: Yedi baharatı. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin bey ya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, cacık iyi. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, stric acid.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyoruz?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.
6: Ne düşündüğünüzü biliyorum ama bu bir Miata değil. Bu 2004 model Mazda Speed MX-5. Kaputun altına bir turbo yerleştirmişler ve 4 silindir artık bunu yapıyor. Sızıntıları saymazsak.
7: Vay be, çok yağ kaybetmiş.
6: Ve kulak kanatan sesleri geçersek. Bundan daha iyi olabilir miydi? Zannetmiyorum. Neyse ki Ant'in yapması gereken tek şey birkaç ufak şey. İşinin ne kadar kolay olduğunun farkında değil.
7: Bana dünyanın en çok üretilen roadster'ının parçalarını bulmanın zor olduğunu mu söylüyorsun?
6: Evet.

0: Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarındayım. Bir arabaya bakmaya gidiyorum. Mazda MX-5'e. Arabanın sahibi Jake adında biri. Onunla görüşmeye gidiyorum. Jake'deki Mazda vanilyalı değil. Hayır, ondaki ahududu aromalı. Mazda Speed'i var. Ne demek istediğimi bilmeyenler için Mazda Speed turbolu motoru olan. Bunlardan sınırlı sayıda ürettiler. Yani bu araba otomatik olarak nadir bulunuyor. Diğer bir deyişle bu araba çekici gelecektir. Jake bu araba için 7300 dolar istiyor ve 2004 model Mazda MX-5, Mazda Speed için kötü bir fiyat değil. Bunların bir piyasası olduğunu biliyorum ama dar bir piyasa, sınırlı insan var çünkü arabanın doğası gereği. Kullanılması biraz zor araba ama birkaç şeyi değiştirerek, sürüş tecrübesini sabit tutarak bu arabanın daha geniş bir piyasaya hitap etmesini sağlayabiliriz. Bu şekilde kendimizce güzel bir kar elde edebiliriz. Bunu çok kolay yapabiliriz. Bunu umuyorum. İşte burada. Mazda MX-5. Harika duruyor değil mi? Jake sen misin?
1: Evet, sen Mike olmalısın.
0: Nasıl gidiyor? Ben Mike.
1: Harikayım, sen?
0: Zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim.
1: Tabii, ne demek.
0: MX-5 Mazda Speed'i gördüğüm için çok heyecanlıyım. Çok güzel duruşu olan bir araba.
1: Teşekkür ederim, evet, tatlı duruyor.
0: Ne kadardır sende?
1: Yaklaşık 2,5 yıl.
0: 2,5 sene?
1: Evet.
0: Bu süre içerisinde eğlendiniz
1: mi? Çok eğlendik, evet.
0: Harika. Bu tarafın boyası son derece harika duruyor. Çok güzel. Ve kapı iyi kapanıyor. Mazda Speed yazısını çok sevdim. Arka lambalar iç içe.
1: Evet.
0: Renk kodları var.
1: Evet.
0: Bunu sen yapmadın değil mi Cenk?
1: Hayır, pek bir şey yaptığımı söyleyemem.
0: Güzel, tekerlekler standart değil.
1: Standart değiller.
0: Yani değişmeleri gerekecek. Aa evet, şuna bak. Yırtık yok, parçalanmamış. Arka cam
1: evet,
0: da sağlam.
1: Buz çözücü var.
0: Çok güzel. İşte burada.
1: Evet.
0: Evet, bunlar pahalı parçalar. Bunları biliyorum. Boşaltma valfi.
1: Evet.
0: Soğuk hava girişi.
1: Soğuk hava girişi.
0: Motorun sıcak kısmında ben oraya koymazdım ama güzel evet. Bir parça.
1: Evet.
0: Ve kule gergisi. Dürüst olacağım, biri buna ciddi para harcamış.
1: Evet, kule gergisi sanırım fabrikadan, Mass Speed Kit'inin bir parçası.
0: Harika duruyor değil mi?
1: Evet.
0: Çok güzel. Sürüşü güzel mi?
1: Sürüşü harika. Miata sonuçta.
0: Öyle
1: tabii
0: mi?
1: Ki harika.
0: Bu bir MX-5. Arabanın bagajında bile yazıyor. MX-5. Üzerinde Miata amblemi yok ama.
1: Japonca falan mı acaba?
0: Bilmiyorum. Hapşırık sesi gibi. Ya da doktoruna göstermek isteyeceğim bir şey gibi. Miata'm yine azdı. Pasifik kıyısı ayaklarımın altında. Okyanus sol tarafında. Bundan daha iyi olabilir miydi? Sanmıyorum. Bu arabaların sürüşünü gerçekten harika yapan şey son derece güvenilir olması. Çok ama çok nadir bozuluyorlar. Bu arabayı ise bir spor salonuna götürmüşler ve yasa dışı steroid vermişler. Kaputun altına bir turbo yerleştirmişler ve 4 silindir artık bunu yapıyor. Hızlı bir arabaymış. Ama sevmediğim birkaç özelliği var. Birincisi çıkardığı şu salak ses. Vites değiştiğinde çıkıyor. Hızlandığım zaman ayağımı gazdan çekince. Buharlı trenlerin sesine benziyor. Gerçekten öyle. Boşaltma valfi basıncı salıyor. Dürüst olmak gerekirse kendinizi bir holigan gibi hissetmenize neden oluyor. Ve bu da hoşuma gitmedi. İçeriye geçecek olursak bu aptal basınç göstergesini sanırım yedek parçacıdan almışlar ve bunu ağız tününe takmışlar. Çok komik duruyor. Neden bunu isteyeceklerini anlayabiliyorum. İnsanlar veri görmek ister ama neden buraya koymuşlar ki? Bakış açımın içerisinde viraj alırken gözünüze çarpıyor. Biraz can sıkıcı. O yüzden onu kaldıracağım.
1: Hey Mike, sahil nasıldı?
0: Sahilin tadına doyamadım. Kendi cennetini kurmuşsun değil mi?
1: Buralar çok güzel.
0: Son derece harikaydı evet. Bu arabayla iyi vakit geçirdim. İnsanı çok yoruyor değil mi? Sürmesi gerçekten çok yorucu, zor bir olay. Ayağını koyar koymaz ses çıkarıyor. İnanılmaz bir araba.
1: Evet.
0: Ve sonra... Yani evet, insanı gerçekten yoruyor. Sana bir teklif verecektim.
1: Tamam.
0: Bunun için 7300 dolar istiyordun değil mi?
1: Sanırım öyle, evet.
0: 6000 gibi bir parayı kabul eder miydin?
1: 6 biraz cılız kaldı.
0: Şansımı denemeliydim. Seni deniyordum. Hadi hadi. 6000 fena sayılmaz dostum.
1: Bilemedim, 6700'e ne dersin?
0: 6700 mü?
1: Evet.
0: Bana hala biraz fazla geldi.
1: Tamam.
0: Teklifimi yükseltip 6250 desem ne olur?
1: Yaklaşıyorsun.
0: Yaklaşıyor muyum?
1: Peki 6500'e ne dersin? Ortada buluşalım.
0: 6500 dolar. Evet, tamam, anlaştık o halde.
1: Harika.
0: Harika, çok teşekkür ederim. Kendime bir Mazda Speed MX-5 satın aldım. Ama Miata değil. Bu araba İtalyan spor arabası seven, fiyatı düşük olan ve tamirciye gitmeyi o kadar da gerektirmeyecek bir araba isteyen herkese hitap edebilir. Uygun fiyatlı, güvenirlik ve performans. Kim hayır der ki? And. İşte burası.
2: Kapının başında senin gelişini beklediğimi mi sanıyorsun hazretleri?
0: Tabii ki öyle sanıyorum. Çünkü sana 20 dakika önce bir mesaj attım ve 20 dakika sonra geleceğimi söyledim. Gördün mü?
2: Evet, şimdi görüyorum.
0: Bak ne aldım.
2: Evet.
0: Güzel değil mi?
2: Evet, bu harika bir araba. Hızlı olanlar.
0: Evet, onlardan. Jeton yeni düştü.
2: Çok enderdirler değil mi?
0: Fabrikadan çıktığında nadir oldular. Nedenini biliyor musun? Büyük ihtimalle on binlerce üreteceklerdi ama sadece 5500 tane ürettiler. Tahmin et ne oldu? Fabrika yandı, kül oldu. Bütün parçalar, her şey gitti. Yani bu arabadan gerçekten çok az var.
2: Nadirlik değer katar.
0: Tabii ki değer katar.
2: Ve çok güzel duruyor.
0: Beğendin değil mi?
2: Her şey yerli yerinde gibi duruyor.
0: Evet, pano gayet iyi.
2: Bunlar hakkında ne düşündüğümü biliyorsun. Bunlar...
0: Basınç göstergesi. Bunlara
2: basınç göstergelerinden
0: nefret
2: ediyorum.
0: Elinde bu göstergelerden edelim. Oluşan bir koleksiyon yok mu?
2: Evet, tamam. Hayır, yok. Çözüm çöp kutusu.
0: Çözüm çöp kutusunda değil. Zekice bir geri dönüşüm yapmamız gerekebilir. Kaputu aç da altındaki şeyleri açıklayayım sana. Hadi, gel bakalım.
2: Hey. Önce çalıştırmak istiyorum.
0: Çok iyi değil mi? Göstergenin hareket ettiğini görebilirsin.
2: Şuna bak, sanki benimle alay ediyor. Göz kırpıyor.
0: Çok kötü, evet. Kaputu aç. Evet. Arabada bu saçma boşaltma valfi var.
2: Tamam, ne kadar
0: evet,
2: saçma.
0: Evet, şöyle. Bak, şu ses.
2: Garip bir ses çıkardığı için boşaltma valfinden kurtulmak istiyorsun. Ve açıkçası elimde olsaydı basınç göstergesini anında çöpe atardı.
0: Kesinlikle,
2: gözlerim
0: evet.
2: Acıtıyor. Dış kısmındaysa tekerlerin gitmesi gerekiyor. Hepsi
0: evet,
2: çöp.
0: Mazda Speed için uygun değiller. Bir başka büyük sorunu daha var tabii. Sızdırıyor.
2: Su mu, yağ mı?
0: Yağ sızdırıyor.
2: Tamam, buradan mı? Buradan evet. Mı? Yoksa buradan mı?
0: Evet, arkadan geliyor. Üçünün arasından en iyi.
2: Hangisi?
0: Ortadaki.
2: Şanzıman da.
0: Evet.
2: En iyisi o.
0: Evet, tabii ki. En iyisi o. Ufak bir şanzıman sızıntısı. Sızıntıyı halletmeni isteyeceğim ve omuzlarımdaki yükün bir kısmını alacağım ve ağır iş yapıp ellerimi kirleterek standart Mazda Speed tekerleklerine bakacağım.
2: Tamam. Mike kesinlikle haklı. Mazda MX-5 kuaför arabası takma ismini hak etmiyor çünkü öyle değil. Özellikle bu hiç değil, Mazda Speed. Mazda Speed, Mazda'nın performans departmanından çıkma. Daha önce de harika ve hızlı araba ürettiler. Bu 2004 model Mazda Speed 0'dan 100'e 6.7 saniyede çıkıyor. Yani zamanında bu araba pahalı rakiplerinden çok daha hızlıydı. BMW Z4'ten mesela. Aynı zamanda Lotus da aynı piyasadaydı. Lotus da bir yarış arabası şirketi, bunu herkes bilir. Marka hakkını vermem gerekir. Mazda MX-5 bulmak kolaydır. Dünyanın en çok satılan roadster'ı. Piyasada çok var. Ama bu durumda bir Mazda Speed alarak yaşlı kurt iyi bir iş çıkardı. Dış kısmının iyi olmasıyla İçinliği olması apayrı şeylerdir, bunu unutmayın. Mike bana buralarda bir yerde bir yağ sızıntısı olduğunu söylemişti. Bakalım neredeymiş? Şimdi onu bulacağız. Ve bir yağ sızıntısı hiçbir şeyi işaret etmiyor olabilir. Ya da buradaki yağ birikintisine bakarak ne yazık ki bir sorunu gösteriyor olabilir. Şanzımanın çıkması gerekiyor. Yapması, söylemesi kadar kolay değil. İlk olarak aküyü çıkarmak için arabayı indiriyorum. Cam düğmelerini söküyorum, vites topuzunu, orta konsolu, toz lastiğini ve son olarak vites kolunu çıkarıyorum. Geri kalanları arabanın altından sökeceğim. Ara mili, alt şasi paneli, motor alt muhafaza ve şanzıman alt muhafazasını. Çok yağ kaybetmiş.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Sevince. Bakın.
13: Tam da leslik. Sevince.
14: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Evet, sızıntı burada. Hatta iki yerden sızdırıyor. Beni en çok endişelendiren şey birinin buraya bakmış olması mühürden belli. Ve neden ilk olarak şanzımanın çıkması gerek? Şanzımanı çıkarmak çok büyük bir iş değil. Şanzımanı sökebilmem için öncelikle egzozun, pervane şaftın ve Mazda'ya özgü olan güç aktarma şaftına çıkması gerekiyor. Bunu yapmalıyım. Çok fazla adım var. Beklediğim gibi bütün ünite kirli. Her şeyden önce güzel bir temizlik lazım. Bütün parçaları güzelce temizledim. Alın teri dökerek neler yapabileceğinizi görmek harika. Tabii parça temizleme makinesi lazım. Gördüğünüz üzere şanzıman yeni gibi oldu. Birçok araba üreticisi şanzımanın bölüm aralarına conta yerleştirir. Yağ sızmasını engelleyen de bu contadır. Mazda şanzımanındaysa dayanıklılık o kadar yüksektir ki conta kullanmazlar. Sadece ince bir mühür koyarlar. Burada yağ içeride tutan da bu mühürdür işte. Bu şanzıman Aisin adındaki bir şirket tarafından üretildi ve Mazda'lara girmesi için gönderildiklerinde üzerlerinde turuncu mühür olması çok önemlidir. Ama bu turuncu değil. Buradaki mühür yanlış turuncu. Mazda'sı olan biri bir gün yağ sızıntısıyla karşılaşabilir. Bundan eminim. Turuncu mühürü görür ve yakınlardaki araba parçacısına gidip bu haftaki turuncu mühürü alır, parasını öder ve arabaya takar ama yanlış turuncu çıkar. Yeniden mühürleyebilmek için bütün parçaları söküp birleşme yerine ulaşmam gerekiyor. Yüksek bir sesin çıkmasını bekliyorum. Geri vites mili düşüyor. İşte bu. Mike şanzıman kaynaklı bir sorundan bahsetmedi. Gayet iyi gittiğini söyledi. Bu yüzden şanzımanın içine bu kadar bakacağım. Yani sorun sadece mühürleme kaynaklı. Yağ içeride durmuyor. Burayı temizlemem gerekiyor. Burayı da ve birleşecek iki yüzeyi de. Yüzeyi temizlemek için bıçağı kullanmayacağım. Alüminyumdan yapıldığı için malzemeye zarar verebilir. Onun yerine bu zımparayla temizleyeceğim. Temizlenene kadar yüzeyi zımparalayacağım. Turuncu malzemeyi RTV deniliyor. Ve oda sıcaklığında sertleşme anlamına geliyor. Yani havayla temas ettiğinde sertleşiyor. Daha bilimsel olmak gerekirse sertleşmesini sağlayan şey havadaki nem. Bu Mazda'nın önerdiği tüp. Ve garip bir şekilde yeni mühür griymiş. Mühürleyip şanzımanı tekrar birleştirmeden önce ufak bir püf noktam var. Şanzımanımı yerleştiriyorum ve misinayı zeki bir şekilde kullanmam gerekiyor. Aksi takdirde istediğimi yapamam. Öncelikle bundan bir parça kesiyorum. Olay şu, şanzımanın kapağını geri takarken misinayı geri vites kolumu yerinde tutmak için kullanacağım. Zorlu olabiliyor. Çünkü bunun burada bu şekilde durması gerekiyor. Misinayı ilk olarak üst kısma sokuyorum. Kolu dışa doğru çekiyorum. İkinci kısımda işler biraz karışabiliyor. O yüzden alta girebilir. O yüzden dikkat edin. İşte tam burada. Ve bunları tezgaha bantlıyorum. Umarım bant misinaya yeterince kuvvet uygulayabilir ki kapağı takmak için ideal pozisyonda kalması gerekiyor. Eğer bu yöntem işe yararsa şanzımanı saatlerce sökmekle uğraşmaktan kurtulmuş olacağım. Evet, şimdi tüpü açıyorum. Ucunu götürüyorum. İşin sırrı mührü uygulayacağınız yerin düzgün olması için çizgi çekmeniz. Bunu elinizle yayabilirsiniz. Ama ben bunu tercih etmiyorum çünkü bulaşma riski var. En ufak bir molekül bile bulaşırsa şanzımanın tolerans aralığını bozabilirim ve yine elimde yine sızdıran bir şanzıman olabilir. Ben de bundan kaçınmanın peşindeyim işte. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Bakalım nasıl olacak.

0: İyi oturdu gibi. Eğer düzgün bir şekilde oturduysa bu geri vites şaftının geri vites koluna rahat bir şekilde girmesi gerekiyor. Tam olarak buraya işte. Bunu bir arada tutan şey o. Buraya biraz boru macunu süreceğim. İyice kapattıktan sonra kapağı çok az bir şey açabiliyor olmalıyım. Böylece misinayı çıkarabilirim. Hadi bakalım. Mükemmel. Cıvataları sonuna kadar sıkmayacağım. Alttakileri de henüz sıkmayacağım. Mührün kuruması için biraz zaman tanıyacağım. Yaklaşık yarım saat kadar sürüyor. Mührün kuruması için yeterince zaman geçti. Artık şanzımanı tamamıyla birleştirip geri takabilirim. Bu da elbette ki pervane şaftını, egzozu ve diğer parçaları da takacağım anlamına geliyor. Bir tamircinin 2000 dolara yapacağı işi alın teri ve 12 dolarlık macun mühürle hallettik. 10 pound'dan daha az ediyor. Bugün öğle yemeğine daha çok harcamış olabilirsiniz. Mike hakkını vermem gerek. Bana dışı çok temiz bir araba getirdi. İşimi bitirdikten sonra içi de çok temiz olacak. İçini nasıl temizleyeceğimi düşünmem gerekiyor. Mike bana harika bir Mazda Speed MX-5 getirdi. Mike bana bu arabayı getirdiği için minnettarım.
1: Bundan daha iyisi olamazdı.
0: Bu durumda olan bir Mazda Speed alarak... Yaşlı kurt iyi bir iş çıkardı. En ideal şekle bürünmesi için yapacak daha çok iş var. Vay be, çok yağ kaybetmiş. Sızıntı burada. Şanzıman sızıntısını tamir etmeyi başardım. Şimdi sıra iç kısımlarda. İç kısım derken motor bölmesinin içinden bahsediyorum. Çünkü Mike'ın şikayet ettiği şeylerden biri de boşaltma valfiydi.
1: Çok zordu.
0: Ne oldu?
1: Parça bulmaya çalışıyorum, çok zor. Bunu aldım bak. Ne olduğunu bilmiyorsun değil mi?
0: Evet, ön camın iç trim paneli.
1: Bunu bulmak ne kadar zordu bilmiyorum.
0: Ben kolay olur diye düşünmüştüm.
1: Hayır, kolay değil. Bunu da
0: Mike, bu dünyanın en çok satan roadster'ı. MX-5 parçası bulmak biraz kolay olmalı.
1: Hayır, zor. Parçaları bulup almak o kadar da kolay değil. Klimalı bir ofiste çalışmıyorum ben.
0: Dinle, bana dünyanın en çok üretilen roadster'ın parçalarını bulmanın zor olduğunu mu söylüyorsun yani?
1: Evet.
0: Tamam, harika. Başka bir şeye odaklanalım. Çünkü yağ sızıntısını tamir ettim.
1: Öyle mi? Kolay bir işti.
0: Yağ sızıntısını tamir etmek için şanzımanı çıkarmam gerekti. Şanzımanı çıkartabilmek için monokokun belli parçalarını çıkarmam gerekti. Güç aktarma şaftını çıkardım. Egzozun arka kısmını çıkardım. Egzozun ön kısmını çıkardım. Parçaları çıkarmışken onları güzelce temizledim. Tezgaha koydum. Parçalarını ayırdım. Yağ sızdırmaması için RTV mühür sürdüm. Geri takmadan önce de motor bölme sacı ve yeni parça da taktım. Tekerlekler nerede?
1: Güzel soru. Mazda Speed tekerleklerini bulmak zor. Her köşede bir Mazda Speed dükkanı yok. Mazda Speed tekerlekleri ağaçta yetişmiyor. Geri dönmem gerekecek. Cepheye gideceğim. Zor işleri hallederek ter dökeceğim. Benim yapmam gerekenler de işte bunlar. Güven bana. Bulabildiğim parçalar bunlar. Ve şimdi sana tekerlekleri bulmak için cepheye geri döneceğim. Görüşürüz.
0: Evet, Mike'ın asıl şikayet ettiği parça bu boşaltma valfiydi. Boşaltma valfi gereklidir çünkü sürücü ayağını gazdan çektikten sonra evet motorun gücü azalır. Ama turbo dönmeye devam eder ve venturi boğazı kapalıyken sistemin içerisindeki basıncı içeride tutar. İçeride biriken bu basınç hasara neden olabilir. Boşaltma valfi açılarak bu basıncı bu boru sayesinde girişten atar. Biri Mazda'nın boşaltma valfini çıkarmış ve yedek parçadan alınmış vanayı takmış. Bu çok ilginç. Evet, bu yedek parça valfi daha dayanıklı ama dayanıklılığının yan etkisi de ses çıkarması. Bazı insanlar valfin çıkardığı bu sesten keyif alabilir ama Mike ve o insanlardan olmadığımıza karar verdik. Biz daha sessiz, mütevazı, akıcı Mazda'yı seviyoruz ve insanların satın alacağı Mazda bu olacaktır. Ancak bunu çöpe atmayacağım. Mazda'nın ürettiği boşaltma valfleri kırılmalarıyla meşhur oldu. Bu yedek parça valf ise çok daha güçlü. Onu sadece biraz daha sessiz yapmam gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için egzoz susturucusunda kullanılan prensibe sadık kalacağım. Metale geçmeden önce kartonda deneme yapmak gerekir. İhtiyacım olan kalıbı kartonda çizip, sonrasında bu ölçüleri alüminyuma aktarabilirim. Eğer bir hata yaparsanız sorunu bantla çözebilirsiniz. Bu şu an garip, tuhaf ve anlamsız bir şekil olabilir. Çünkü biraz öyle. Yapmaya çalıştığım şey Mazda'nın kaputunun altındaki alanı milimetresine kadar kullanmak. Şimdi kartondan alüminyuma geçeceğiz. Şeklin oturacağından emin olduktan sonra üç boyutlu bir kutu yapmaya başlıyorum. Burada şaşırtıcı derecede fazla bir alan varmış. Böylece valfin altına yeterince susturucu yerleştirebileceğim. Sadece boş bir kutu olmasını istemiyorum. Bu yüzden birkaç bölme kaynaklayacağım. Rahatsız edici ses için labirent gibi olacak. Ses havada hareket eden bir enerjidir. Ses bir şeye çarptığı zaman evet geri seker ama çarptığı şey enerjinin bir kısmını emer. İşin özeti ses havadaki titreşimlerden ibarettir. Bu bölmelere çarptığı zaman titreşimler emilecek ve ses daha kısık olacak. Bu çok güzel. Bu yüzden bunu yapmaya karar verdim. Buradaki alana oturması gerekiyor. Ve burada bir boru var. Ses buradan girecek. Bölmelerden oluşan labirentimde dolaşacak. Her çarpışında bölmeler enerjinin bir kısmını emecek ve böylece buradan çıkıp gidene kadar gücü gittikçe azalacak ve sessiz olacak. Bir de bunu aldım. 90 derecelik 3 parça alüminyum dirsek. Bunu keseceğim ve böylece hem girişim hem de çıkışım olacak.

0: Üzerindeki pütürlerden kurtulmak için zımpara makinesine başvurdum. Fabrikadan çıkmış gibi durmasını istiyorum. Bunu toz boyamaya göndereceğim ve aynı kırmızıya boyayarak sopap kapağıyla uyumlu olacak tabii. Hadi bakalım. Ve böylece Mazda yapmış gibi duracak. Susturucuyu yerine oturttuktan sonra giriş borusunu tekrar bağlıyorum. Ve boşaltma valfini yeniden yerleştiriyorum. O kadar kolay oturdu ki susturucuyu yerine sabitlemek için önceki civataları kullanıyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Texas'a benzedi gibi.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: O var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Bu Mazda'nın üzerinde çalışmak benim için bir zevkti ve marka hakkını vermem gerekirse harika bir araba almış. Ben de karşılık olarak detaylandıracağım ve ona mükemmel bir durumda verdiğimden emin olacağım. Gözüme çarpan bir diğer şey de önceki sahibinin buraya bu çirkin lastikleri koymuş olması. Kötü tercih. Mike'a bundan bahsetmemiş olmama rağmen bu konuda izin istemektense özür dilemek bence daha mantıklı olacaktır. Bunlar gidiyor. Ve şu tekerlek için onu sıkıştırmalıyım.

0: Bugün Mazda MX-5 Mazda Speed'imiz için tekerlek kovalayacağım. Piyasada bunları bulmak gerçekten çok zor. İhtiyacım olan şey iyi bir Mazda Speed tekerlek seti, çünkü üzerinde olanlar kötü değil, yedek parçacıdan alınmış zevksiz tekerlekler. Ama ben arabada doğru tekerleklerin olmasını istiyorum. Satışta çok yardımı olabilir. Sorun tekerleklerin Racing Heart adındaki bir firma tarafından sınırlı sayıda üretilmiş olması. İnternetten baktım, birkaç tane set var ama çok pahalılar. Ben de kendime dedim ki elimi taşın altına koyacağım ve gidip tekerlekleri arayacağım, her yere bakacağım. Kalıpların dışına çıktım ve kendime şunu sordum: Mazda MX-5 tekerleklerini nerede bulabilirim? Bir sürü Mazda MX-5'in olduğu bir yere gitmemiz gerekir dedim ve orası da yarış pisti. Ya da İngiltere'de dediğimiz gibi araba parkı. Adın ne?
1: Alfred.
0: Alfred, çok memnun oldum. Ben
1: Merhaba, Mike.
0: Alfred, çok güzel bir araban var.
1: Sağ ol.
0: Eğlenceni bölmek istemiyorum. Sadece tekerlek arıyordum. Mazda Speed MX-5 tekerleğine ihtiyacım.
1: Speed.
0: Sende bir set yok değil
1: yok,
0: mi?
1: Yok ama Brian'a bir baksan iyi olur. Kendisi eğitmen. Hatırladığım kadarıyla tekerleklerini çıkarıp yerine yarış seti takmıştı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Tamam, nerede peki?
1: Evet.
0: Buralarda değil
1: burada
0: mi?
1: Burada. Harika, ben de çok
0: Alfred.
1: Memnun oldum.
0: Çok memnun oldum. Teşekkür
1: Tabii.
0: ederim. Gidelim bakalım. Merhaba. Brian hanginiz?
2: Benim.
0: Sen misin? Merhaba Brian. Ben Mike.
2: Merhaba Mike.
0: Çok memnun oldum Brian. Sohbetinizi böldüğüm için kusura bakma Brian.
1: Tabii.
0: Hangi araba senin? Bu mu?
2: Bugün bu Mazda Speed'i
0: bunu
2: kullanıyorum.
0: Bunu kullanıyorsun. Tamam. Bu da bir Mazda Speed. Güzelmiş. Evet, çok beğendim. Çok başarılı. Şey diyecektim. Çok çaresiz bir haldeyim ve son derece güzel Mazda Speed tekerleklerinin yanında duruyorum. Bende de bir tane var. 2004 model Mazda Speed. Güzel araba, kırmızı ama üzerinde yedek parça tekerlekleri var ve arabaya hiçbir şey katmıyor, inan bana. Ben de arabaya orijinal
1: Tabii.
0: tekerlekleri takmak istiyorum. Çok yardımı dokunabilir. Ve Mazda Speed tekerleği arıyorum. Bunlar senin yedeklerin mi?
2: Bunlar benim sokak setim. Arabada yarış seti var. Yarış bittikten sonra sokak tekerlerimizi
0: takacağım. 600 dolara satar mıydın? Yanımda nakitle geldim. Parayı bugün verebilirim sana.
2: 600 dolara veremem. 9'a ne dersin?
0: 700 yaparsan anlaşırız.
2: 800 ve piste bir tur atarız.
0: Tamam, buna bayıldım. Harika oldu. Çok güzel.
2: Hafif, esnek ve ayarlanabilir.
0: Çok eğleniyorsun değil mi?
2: Çok eğlenceli.
0: Çok eğleniyorsun. Biri bugünkü işinin bu olduğunu mu söyledi? Dışarı çık ve insanları gör.
2: Arabayla gezdir, onları eğlendir.
0: Oh, harika. Sanırım durduğumuz için midem bana teşekkür ediyor. Kesinlikle harika bir turdu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten iyiydi. Harika bir şoförsün ve bu geziden sonra direksiyonun başına kendim geçebildiğim zaman Mazda Speed'imin ne kadar eğlenceli olacağını anladım. Çok eğlenceliymiş.
2: Bir tur daha ister misin?
0: Evet, çok isterim. Lütfen.
3: Çok iyi oldu. Supap kapağıyla uyumlu bir renge boyandığında daha güzel olacak. Ne yazık ki şu an yarım kalmış bir iş. Mike'ın şikayet ettiği ses valften geliyordu ama aslında duyduğu ses buradan geliyordu. İşte tam buradan. Hava filtresinden. Ses dalgalarının olayı budur. Bulundukları alan boyunca hareket ederler. İster deniz kabuğu olsun, ister orkestra. Ve şu ana kadar yaptığım tek şey ses dalgalarının yönünü değiştirmekti. Bu çok amaçlı kutudan bir labirent yaptım. Ama ne yazık ki dalgaların hala çıkması gerekiyor. Ve çıkış hava filtresinde şu an için filtre doğrudan sürücü tarafına bakıyor. Yani bir hoparlör görevi görüyor. Hava filtresini buradan alıp buraya koyabilirsem seste bir farklılık yaratabilirim. Bu yedek parça indüksiyon kiti çok iyi. Performansı artırıyor. Ve fabrika parçasından çok daha iyi bir akışı var. Hatta Mike kaputu açtığında bunu gördüğümde içimden vay be, biri buna para harcamış dedim. Kesinlikle arabada kalacak ama kesinlikle birkaç değişiklik yapacağım. O yüzden bu kalacak. Bu hava akış sensörü motorun verimli bir şekilde çalışması için önemli bir parça. Ama bu dirsekle bağlantı kurmaktansa o parçayı atacağım. Filtreyi doğrudan sensöre bağlayacağım. Hadi bakalım. Ve bunu Doğrudan buna bağlayacağım. Ve bu parçayı aradan çıkararak fitrenin yerini değiştirmiş olduk. Mızmızmaktan uzakta olacak. Planımın ikinci kısmı ise fitreye bir koruma yapmak. Ancak bunun bölmelere ihtiyacı olmayacak. Sese yön verecek bir kap olacak. Hadi bakalım. Ses dalgalarının mantığını anladıktan sonra bunun nasıl çalışacağını görebilirsiniz. Kabın üç tarafının kapalı olması sayesinde ses dalgaları sürücüye gidemeyecek. Onun yerine ileri gidecek. Arabanın diğer tarafına yani. Solenoid'i ve ECU'yu kabın arka tarafına aldım. Erişimi kolay oldu ve şimdi ECU kablosunu arabanın içerisindeki bölmeden geçireceğim. İyi haber, herhangi bir delik açmak zorunda olmamam. Çünkü bölmede bir sürü delik var. Ve matafyon da var. Kabloyu bu kadar etmemin nedeni bu tatlı ünitenin kokpit güvenliğinin olması. Birçok insan kontrol ünitesini panoya bağlamayı tercih eder. Ama Mike'la bunun daha mütevazı ve ağırbaşlı bir araba olmasında hemfikiriz. Bu yüzden bunu torpidoya gizleyeceğim. Ve büyük ihtimalle buraya takacağım. Böyle çok güzel oldu. Sürücüden uzakta, yolcu bile bununla oynayabilir. Bu konudaki duruşumu belirgin ettiğimi söyleyebiliriz. Bunları hiç sevmiyorum doğrusu. Beni yanlış anlamayın, göstergeleri seviyorum. Hatta basınç göstergesi olmasını da çok sevdim tabii. Sadece buraya yerleştirilmesi hiç hoşuma gitmedi. Eski klasik arabaları düşündüğünüzde ne kadar basit oldukları aklınıza gelebilir. Sürücüye az sayıda bilgi verdiler. Sadece temel bilgileri, hız, yağ, basınç, su sıcaklığı gibi. Endüstri geliştikçe modern arabalar sürücüye bir sürü bilgi vermeye başladı. Tekerlek basıncı, dışarının hava sıcaklığı, hatta kahvaltıda ne yiyeceğini söylemeye başladılar. Basitlikten doğan çekicilik yavaş yavaş kayboluyor gibi. Bunu atmayacağım, sadece buraya takmayacağım. Bu bir Mazda Speed, turbosu olan tek MX-5. Basınç göstergesi olmak zorunda. Mike göstergeyi buradaki havalandırma deliğine takmak istiyordu. Açıkçası biraz taviz veriyor gibi oldu ama benim de vermeyi göze aldığım bir taviz bu. Kredi kartını aradan sokun. İşte böyle. Kolay oldu. Bunu çıkardık ve bunu çıkaracağız. İşte böyle. Tamam oldu. Hiç zor bir iş değil açıkçası. Göstergeyi bu ufak çerçeveyi taktıktan sonra koyduğumda mükemmel bir şekilde oturuyor. Hadi bakalım. Taviz veriyor gibi oldu ama benim de vermeyi göze aldığım bir taviz bu. Kredi kartını aradan sokun. İşte böyle. Kolay oldu. Bunu çıkardık ve bunu çıkaracağız. İşte böyle. Tamam oldu. Hiç zor.

Deminden çıkarırken dikkatli olmam gerek. Bir sonraki adım için kabloları hava deliğinden geçirmem gerek. Alttan çıkana kadar deliğe bir kaynak teli sokuyorum. Sonra göstergenin kablolarını çekiyorum ve kabloları tele bağlamak için elektrik bandı kullanıyorum. Son olarak teli delikten geri çekiyorum. Başardım. Bu ince boru emme manifolduna bağlı. Veriyi doğrudan oradan alıyor. Emmede ya da turboda ulaşan her türlü basınç bu ufak boruda oluyor. Ve bunu göstergeye bağladığımda doğru veriyi gösterecektir.

Şuna bakın. Burada olması gerekiyormuş. Kontrol edelim. Farkı görüyorsunuz değil mi? Burada olması göze batmıyor. Evet, hava deliğini feda ettik. Ama basınç göstergemiz oldu. Turbo arabada. Mike için bu çok önemli.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
2: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
3: Ucuz, hep ucuz. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyorum.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe. Sensodyne

0: Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
0: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
0: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Siparişiniz.
11: Ve Pepsi'niz.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
14: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Fansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı?
16: Kalsın mı?
19: Yoksa atsın.
2: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
14: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: ...2004 model Mazda Speed MX-5'in yollarda bir canavar olduğuna dair şüphemiz yok. Ancak birkaç ağır iş yapmadan potansiyeline ulaşması imkansızdı. Sızdırıyor. En sayesinde bu araba artık kulakları kanatmıyor. Ya da gözleri.
21: Gidiyorlar.
20: Ben de bu sırada doğru tekerlekleri bulabildim. Çok yorucuydu ama. Arabaya $6,500 harcadık. Debriyaj ve volan 764, basınç kontrolü 416, 90 derece boru 61, ağız tünü trimi 43, standart Mazda Speed tekerlekleri 800, toz boyama 285. Toplam maliyeti $8,869, yani £6,820. Her şey 22 saatte tamamlandı. Bundan daha iyi olamazdı. Seninle birlikte Pasifik kıyısı otobanında üstü açık Mazda Speed'in tadını çıkarıyoruz.
21: Aslında pek etkilenmedim. Beni yanlış anlama. Burası çok güzel ama bu arabayı biraz daha hırslı bir yere götürürsün sanmıştım. Daha iyi bir yere.
20: Bak ben de dürüst olacağım. Pek etkilenmedim.
21: Arabanın hayal kırıklığı olduğunu mu söylüyorsun?
20: Sana verdiğim Mazda Speed'in aynısı gibi geldi sadece.
21: Beni gaza getiriyorsun değil mi?
20: Hayır, pek sayılmaz. Niye?
21: Pekala, basınç göstergesinin yerinin değiştiğini fark etmemiş olabilirsin.
20: Fark ettim tabii, çok güzel olmuş. Basınç göstergesi çok güzel. Eskiden buradaydı ve çok sinir bozucuydu. Evet, basıncı ayarlayabildiğin ufak şey. Demek onu torpidoya sakladı. Öyle mi?
21: Şu an düşük ayarda dostum.
20: Evet.
21: 7,5 PSI civarında. Şuna bir basalım.
20: Evet.
21: Şu an yüksek ayarda. Şimdi dene.
20: Ah! Daha iyi oldu. Dediklerimi geri alıyorum. Roller coaster sever misin?
21: Evet, neden?
20: Çünkü roller coaster treni gibi olacak.
21: Hızlıymış.
20: Çok atik ve hızlı.
21: Piste kal. Aman yolda kal.
20: Piste değil, yoldayız.
21: Aman tanrım. Çok fena olmuş değil mi?
20: Oo, gerçekten çok iyi. Ne yaptın? Ha, söyle. Arabaya ne yaptın? Hadi bakalım dışarı çıkalım. Yolun geri kalanında... Hiç sesin çıkmadı. İyi misin?
21: Aslında biraz midem bulanıyor.
20: Şaşırmadım, şaşırmadım. Araba öyle bir gidiyor ki. Ve şunu demeliyim, iyi iş çıkardın. Lambaya ne oldu?
21: Evet, onun üzerinden biraz zaman geçti. Onları attım, artık bir çöp kutusunun etrafını süslüyorlar.
20: Evet, beni şaşırttın. Tekerleklere ne diyorsun?
21: Çok beğendim.
20: Güzel. Araba için doğru tekerlekler. Bunları almak için neler çektim biliyor musun?
21: Sevdim.
20: Bugün senin yaptığını yapmak zorunda kaldım. Yolcu koltuğuna geçtim ve bir pistin etrafında tur attım. Sırf bu tekerlekleri alabilmek için. Ama bunları bulduğum için çok mutluyum çünkü araba için doğru olanlar.
21: Çok sevdim.
20: Bulmak çok zordu.
21: Mükemmeller.
20: Çok teşekkür ederim. Arabaya uyuyorlar. Kaputun altında neler yaptın ki?
21: Evet. Kaputu kaldırma onurunu sana veriyorum.
20: Harika.
21: Burada çok şey yaptım.
20: Ne kadar şey yaptığın hakkında çok konuşuyorsun. Oo, evet, harika olmuş. Neye baktığımı bilmiyorum bile ama harika duruyorum. Bunlar da ne böyle? Harika olmuş.
21: Bunları ses duvarı olarak düşün. Eğer hatırlıyorsan sürücü tarafı çok gürültülüydü. Çünkü hava filtresi sürücüye doğru dönüktü. Yerini değiştirdim. Böylece ses arabanın dışına gidiyor. Öne, arkaya ve yanlara bariyer yaptım. Böylece bütün ses dışarı gidiyor. Senin için yaptım bunu.
20: Peki bunu nereden aldın? Mazda parçası mı?
21: Hayır, ben yaptım.
20: Sen mi yaptın?
21: Evet, içeride bir çukur gibi bir şey vardı. Ben de bir susturucu görevi görsün diye labirent gibi bir şey yaptım. Nasıl olmuş ama?
20: Yani ses için bir egzoz sistemi mi oldu?
21: Evet, öyle de diyebilirsin.
20: Harika. Şeklini bilerek mi, Texas gibi mi yaptın? Çünkü bu... Texas eyaleti değil mi? Ve hatırlarsan bu arabada Texas kadar büyük bir ses çıkarıyordu ve sen de bunu yapmışsın, öyle mi? Bak, öyle mi?
21: Hayır, alanı... Yani o zaman... Hayır, motor bölmesindeki alanı kaplamaya çalıştım.
20: Yani Texas'ta arkadaşlarına bir gönderme mi yaptın?
21: Motor bölmesindeki alanı kaplamaya çalıştım.
20: Peki Texas'a benzemiyor mu? Benziyor ama değil mi?
21: Kabalık ediyorsun.
20: Kabalık etmiyorum, sadece Texas'a benzemiş diyorum.
21: Motor bölmesindeki alanın hepsini
20: belki
21: kullandım ama...
20: Belki de bir isim vermeliyiz.
21: Lütfen midemi daha da bulandırma.
20: Kollarının her zaman arabanın içinde olduğundan emin ol. Emniyet kemerlerini kontrol et. Çünkü evlat, gitmek üzereyiz. Arabanın tadını çıkarmaya çalış. Hadi.

0: Seni öksürteceğimi biliyordum.
1: Sorun öksürmek değil, sorun uçurumdan yuvarlanma tehlikesi.
0: Merak etme, direksiyonun arkasında.
1: Ha, şuna bak, tabela durmaya hazır olun diyor.
0: Ve bunu diyeceğim. Roller coaster'ı göz önünde...
1: Lanet olsun.
0: Tanrım. Hadi kurs artık, geri dönelim.
1: Bir dakika.
0: Hadi. Şu virajların nasıl aldığına bir bakar mısın?
1: Ne araba
0: aman
1: ama?
0: Aman tanrım.
1: Aman tanrım.
0: Gerçekten inanılmaz.
1: Listeye bakalım. Üstü açılır. Evet. Arkadan itişli. Evet. Önden motorlu. Evet. Manuel.
0: Evet.
1: İki koltuklu.
0: Evet.
1: Spor araba.
0: Her şeyi var, evet.
1: Bütün zamanların en çok satan spor
0: kesinlikle
1: arabası.
0: Kesinlikle.
1: Ve çok değerli.
0: Evet, gerçekten de
1: sadece
0: öyle.
1: Parası değil.
0: Hayır, neredeyse yok, yok. Çok iyi. Bunun mühendisliği en iyi olan İngiliz arabası olduğunu biliyor muydun peki? Ha? Söyle bakalım.

0: Gözlerim doldu. Mazda MX-5'in gideceğini görmek beni gerçekten çok üzdü. Çünkü atölyede böyle bir şeyin olması çok güzeldi. Sürüşü son derece başarılı. İlanı bütün dünyayla paylaştım ve ilk gelen kişi de arkamdaki bu tatlı hanımefendi oldu. Pekala Liz.
1: Evet.
0: Test sürüşüne çıktık. Arabayı beğendin.
1: Güzel duruyor. Sürüşü de harika.
0: Evet, harika.
1: İlgileniyorum. Aslında bunu oğluma doğum günü hediyesi olarak almak istiyorum. 18'ine girecek. Ben de ona araba almak istedim.
0: Ne? Oğluna 18. yaş gününde bu arabayı mı alacaksın?
1: Evet, oğlum Alex'e.
0: Şunu demem gerekiyor Liz. Bu çok nadir olan ve beğenilen bir araba. Turbosu olan arabaların çok yapıldığı dönemlerden kalma bir MX-5 ya da siz Amerikalıların dediği gibi Miata. Bunlardan çok az sayıda üretildi. Yani oğlun çok şanslı bir genç adam.
1: Evet, bunu alıp oğluma hediye etmeyi tamam. Gerçekten çok istiyorum.
0: Peki, güzel. Şanslı bir delikanlı çünkü annesi cebinden en az 10.000 dolar çıkaracak. Harika. Çok sevinecek.
1: Vay canına. Biraz pazarlık yapsak olur mu? 9.000 mesela.
0: 1.000 dolar düşürmek mi istiyorsun? 9'a satamayız. Ama oğlunun 18. yaş günü olduğunu söylediğin için tamirat tadilat ailesi olarak oğlun Alex mi demiştin?
1: Alex.
0: Alex için güzel bir indirim yapıp özel bir fiyat vereceğiz. Doğum günü hediyesi olarak arabayı 9.500 dolara alabilirsin. Ne dersin?
1: Bu harika oldu. Evet, anlaştık.
0: Evet.
1: Teşekkür
0: Kendine
1: ederim.
0: Kendine bir Mazda Speed MX-5 aldın. Tebrik
1: ederim. Teşekkür ederim.
0: Şanslı çocuk. MX-5'imizi 9.500 dolara sattık. Bundan gerçekten çok memnunum. Yaklaşık 7.500 pound'a denk geliyor. Ve genç Alex çok başarılı bir doğum günü hediyesiyle karşılaşacak. Arkadaşlarıyla üstü açık arabada yolda gittiğini hayal edebiliyorum. Dürüst olmak gerekirse onu biraz kıskandım. Neyse, ben ve Ant'in buna benzer arabaları dönüştürmemizi ve insanların hayallerini gerçekleştirmemizi izlemek istiyorsanız tamirat tadilatta bize katılın. Hoşça kalın.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
12: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
17: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
18: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Neden beyni bindirmiyoruz? Bin gel hadi. Gel gel. İçerisi çok rahat. Gel. Gel.
1: Rahat mı?
0: Ne?
1: Kötü kelime seçimi rahat. Rahat koltuk, rahat otomobil. Aa, çok güzel ve rahat.
2: Rahattan daha kötü bir kelime de var.
0: Neymiş?
2: Standart.
3: Standart, evet.
2: Standart. Bizlik bir şey değil.
0: Evet. En kötü kelime de...
1: Evet.
0: Nem'dir. İngiltere'nin barakalarını geziyoruz.
1: Burası tek kelimeyle.
0: İnanılmaz. En ilgi çekici. Bunlardan hiç ama hiç görmedim. En heyecan verici.
1: İşe yaramaz otomobil diye buna denir.
0: Sürpriz dolu klasik arabalar.
1: Bu tam senlik Henry.
0: Bayıldım. Onları alıp, elden geçirip...
1: Oh!
0: Sonra da ufak karlarla satıyoruz. Güzel bir kar bıraktı. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Klasik otomobil avı için Dean Ormanı'na gidiyoruz.
1: Gidip Andy ve Elijah ile görüşeceğiz.
0: Tamam.
1: Alıp satmayı seviyorlar ama daha çok savaş öncesi mallar topluyorlar. Tabii savaşın hemen sonrasındaki şeyleri de. Üstelik karavan gibi şeyler de var.
0: Öyle mi?
1: Brandalı römorkları var.
0: Evet.
1: Tabii antik römorklar da. O tür şeyler işte.
0: Aa.
1: Daha çok savaşın hemen öncesindeki ve
0: evet,
1: hemen sonrasındaki şeylere düşkünler. Bugün gidip onlara bakacağız.
0: Beni şüphelendiren, endişelendiren şey karavanlar oldu.
1: Karavanları severim, bilirsin.
0: Biliyorum, sorun da bu ya.
1: Yıllar önce benim bir karavanım vardı ve atölyenin bahçesinde dururdu Henry.
0: Yıkanmak için ne yapıyordun?
1: Atölyede lavabo var.
0: Ne?
1: Hızlıca önemli yerleri yıkar geçerdim.
0: İşte bu noktada ayrışıyoruz. Ben branda altında yapamazdım.
1: Branda altında değil, mutfak dolaplarının altında. Hani şu ucuza olanlarda.
0: Eski modellerde branda vardı değil mi?
1: Aynen öyle. Evet.
0: Katlanabilir brandalı karavanlar.
1: Evet.
0: İster savaş öncesi, ister savaş sonrası bir şey bulalım ya da bir karavan uğruna savaşa girelim. Kim bilir? Ama bekle bizi Dean Ormanı, biz geliyoruz. Beyler, bu merak nereden başladı?
3: Arabalara hep meraklıydık.
2: Evet, hep otomobil tamam. Sevgisiyle büyüdük. Sonra da daha eski şeyleri sevmeye başladık.
0: Doğrusu bu çok ilginç.
1: Evet.
0: Çünkü benim de sevdiğim şeyler giderek eskimeye başladı. Anlıyor musunuz? Peki neden?
1: Evet.
0: Neden peki?
3: Evet, onları sürmek çok eğlenceli.
2: Evet, evet. Üstelik piyasaları da düştü. Yani böylece 10 yıl önce paramızın yetmediği savaş öncesi şeylere paramız yetiyor artık.
1: Aa, burada çok güzel şeyler var. Peki hepsi satılık mı?
3: Hepsi pazarlığa açık.
1: Tamam, demek ki öyle, tamam.
0: O zaman evet, bir bakalım.
1: Biraz şey olacak. Çok
0: eski
1: beğendik
0: bir
1: ama alamayız diyeceğiz.
0: Pekala, harika.
1: Öyle değil mi?
0: Tamam, bakın beyler, hızlıca bir göz atacağız. Tamam mı? Bir konuda bilgiye ihtiyacımız olursa sizi çağırırız. Sonra da umuyorum ki bir pazarlık yapabiliriz. Olur mu?
3: Harika. İyi
2: harika fikir.
1: Nereden başlayalım? Aa,
0: karavanı da aradan çıkaralım.
1: Gel o zaman.
0: Pekala, görüşürüz beyler.
1: Görüşürüz.
0: Gel hadi, gel.
1: İşte burada, gel hadi.
0: Hadi şunu aradan çıkaralım.
1: Şuna bak. Bu aşk karavanı olabilir Henry. Sabah ilk iş buradan çıktığını düşünsene. Günaydın
0: evet.
1: Millet.
0: Ben şurada uzanıyor olur ve her tarafı görmüş olurdum. Ne yapıyoruz biz? Böyle bir şey istemiyoruz. Bunların meraklısı var mıdır? Muhtemelen.
1: Evet, bence var. Aslında böyle katlanabilir brandalı şeylerin meraklıları olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Buradan uzaklaşıp bir düşünelim mi?
0: Yo. Uzaklaştığımızda bunu bir daha düşünmek istemiyorum.
1: Tamam.
0: Tamam. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Bitti. Tekrar görmek istediğim bir şey varsa o da şu güzel kamyonet. Bakalım burada ne varmış? 4 silindir.
1: Evet, 4 silindirli benzinli bir motor. Çok şirin bir parça.
0: Değil mi?
1: Daha da keşfetmek istiyorum. Galiba üstünde bir tür Vauxhall motoru var. Bunun şeyden kalma olduğunu düşünüyorum. Bence bu, tahmin edeyim, 1949 ya da 50 falan.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Alüminyum radyatörleri ve elektrikli fanları var. Yani modern yollarda sürmek için yapılmış bir araba.
0: Muhteşem. Ama şunu söylemeliyim. İkimiz de biliyoruz ki ticariler hep arzu uyandırır. Değil mi?
1: Evet, aynen. Aynen öyle. Çok beğendim. Hem de bayağı
0: beğendim. Ben de öyle.
1: Yani güzel bir alışveriş olabilir. Üstelik kolay da satılabilir. Evet. Evet, bence bu şey...
0: Satılır. Evet, evet.
1: Yani nasıl söylesem...
0: Peki berber arabası mı?
1: Hayır, bu... Hani saçını yaptırmaya gittiğin yerler var ya, oradan çıkma. Yakınlarda gittin mi hiç?
0: Tamam, bak. Birbirimizi ne zamandır tanıyoruz? Uzun süredir. Hiç saçıma perma yaptırdığımı gördün mü?
1: Seninle aynı kuaföre gitmiyorum ki. Ben gittiğimde de böyle çıkıyor.
0: Evet,
1: ve
0: tabii.
1: Pek gitmem.
0: Çok güzel, senin aşk kuaförün.
1: Brandanın altında ne varmış
0: tabii,
1: bakalım.
0: Tabii, hadi bakalım, hadi. Gel bakalım, burada ne varmış?
1: Bakalım altında ne varmış.
0: Tamam, lafı hiç uzatmayalım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Model T'nin ilk seri üretim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve zaten siyah araba istiyorsanız alıyordunuz. Bunlara bayılıyorum. 1913'te tanıtılan Model T ilk gerçek seri üretim otomobildi ve otomobil dünyasında devrim yaratmıştı. İlk otomobillerde farklı renk seçenekleri olsa da üretimin zirve yaptığı noktada Detroit, banttan yılda 2 milyon araba çıkarıyordu ve maksimum verimi almak için bu modelde tek seçenek siyahtı. Yanılmışsam düzelt. Böyle bir şey...
1: Evet.
0: Ne kadardır? 8 ila 12 bin mi?
1: Evet.
0: Kondisyonuna bağlı olarak.
1: Evet.
0: Değil mi? Niye bu kadar ucuz? Sonuçta bir tarihi var bu aracın.
1: Evet.
0: Öyle
1: anlaşılabilir ama bunları yeteri kadar insan deneyemiyor. Bunlardan birine binip tarihi değerini anlaman gerekiyor Henry. Yaşaman gerekiyor.
0: Tamam.
1: Keyfini de çıkartmak gerekiyor.
0: Usul usul gezerken minyatür bir Morgan görüyoruz. Şu Morgan çok mu uzakta yoksa çok mu küçük?
1: Bence küçük insanlar için yapılmış.
0: Tamam, o halde çocuklar için belki de ha?
1: Evet.
0: Satmak istemedikleri üstü açık Swift'in yanında bir başka savaş sonrası panel van var. Andy, gelsenize. Şuradaki panel vandan çok etkilendik. Heyecan verici bir geçmişi var, değil mi?
2: Var aslında. Aldığımız adam oranın yerlisiydi ve bunun çiçekçi arabalarından olduğunu söyledi bize.
0: Aa, tamam.
2: Aynı zamanda yarı zamanlı olarak cenaze arabasıymış.
0: Tamam. Peki iyi durumda mı? Yani çalışıyor mu?
2: Çalıştırdığımızı hatırlamıyorum. Evet, proje olarak almıştık ama henüz geçemedik.
0: Peki, süper. Tamam. Tanrım, geriye bir baraka kaldı galiba.
1: Evet, aynen.
0: Daha şimdiden aralarından seçmemiz gereken bir sürü seçeneğimiz oldu.
1: O gün geldiğinde çok masraf çıkmayacak, biliyorsun değil mi? Hadi gidelim.
0: Yandaki baraka daha da büyükmüş ve aklımızı almaya devam ediyor.
1: Şu koleksiyona bakar mısın?
0: İlk durak 1920'lerden devasa bir sedan Austin.
1: Bunlar saatte 100 ila 110 kilometre hıza çıkabiliyor. Evet, üstelik ön freni olmayan bir otomobil olarak. Düşünsene, sadece arka frenleriyle.
0: Yani sadece arkalar.
1: Evet, o kadar. Ama içine baktığımızda gezi arabaları gibi. Yani çok güzel. Yanları açık ama buralara gelen yan camları vardı sanki. Onları hatırlıyorum.
0: Evet, evet. Ben de tam burada bir tavanın olsaydı, branda gibi bir şey bile olsa arka koltuğunda...
1: Ha, olmalı. Donarsın.
0: Ama gayla alı alıp arkaya oturtup dondururduk, biz de burada otururduk.
1: Doğru.
0: Sıcak ve rahatta. Rüzgardan seslerini de duymazdık. Zamanda ve model numarasında yolculuk yaptık. İşte Austin A40 Sport.
1: İşte al sana teza, çünkü Austin A40 ve spor kelimeleri hiç yakışmıyor.
0: Hiç yakışmıyor.
1: Evet evet, galiba bunda 1200 cc bir motor vardı.
0: Evet.
1: Biraz hırıltılı çalışır. Pek hızlı değildir ama çok güzeldir. Bunu katlanabilir brandalı bir karavanla eşleştirsek çok güzel olmaz mı Henry? Ne dersin?
0: Devam edelim. Ya da etmesek mi? Garajın arka tarafında 70'lerden iki araba var. Hem kolsuz atlete hem de İspanyol paçaya benziyor. Güçlendirilmiş bir üç tekerli.
1: Bu bir V8 olabilir Henry.
0: Evet.
1: Raylan Robin.
0: Galiba haklısın.
1: Çok eğlenceli olmaz mıydı?
0: Kısmen korkunç da. Bir de hidroelastik süspansiyonu çöken Austin Allegro.
1: Çok alçak duruyor. Talihsiz şey. Sakmaya başladı mı durumlar kötü olur.
0: O hissi bilirim. Baksana, baktıklarımızın üstünden geçelim. Şurada koca bir Austin var.
1: Çok güzel bir şey.
0: Kamyonu da beğendim. Ticari.
1: Çok güzel bir parçaydı. Evet, ben de çok beğendim.
0: Model T, onu da beğendim.
1: Evet, ben de.
0: Şunu da söylemeliyim. Çok ama çok zevkliler değil mi?
1: Evet, bence de öyle. Mizaçları da hoşuma gitti.
0: Evet, gel hadi gidip mizaçlarına da bakalım.
1: Tamam.
0: Hadi gel. Sıra geldi iş konuşmaya.
1: Size bir şey soracağım ama satılık olduğunu düşünmüyorum. Hemen arkanızda çok güzel bir Austin 20 var. Eski bir Austin 20.
0: Evet.
1: O satılık mı?
3: Maalesef.
2: Hayır.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
2: Çok bağlandık.
0: Bir de Model T bulduk. Çalışıp yürüyor mu?
3: Evet, sürekli biniyoruz. Sadece tavanı yapılacak. Çerçevesi duruyor.
2: Evet.
3: Sadece döşemesini yapmak gerek ki o da var.
1: Harika. Tamam, süper o zaman.
0: Peki fiyatı ne kadar Andy?
3: 8,5 istiyoruz.
0: İyiymiş.
1: Evet. Sakin sakin, tamam. Bir de Bedford panel van var.
2: Evet.
1: Peki o satılır.
2: Evet, doğru fiyata satılır.
1: Doğru söylüyorsun. Yani tok satıcısın. Doğru fiyatını.
2: Sanırım o da 8,5 civarı.
0: Galiba tek fiyat politikası.
1: Öyle
0: var.
1: Görünüyor.
2: Evet.
0: Peki Model T?
1: Evet.
0: 6,5.
3: 7,5'a bırakırım.

Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Din Ormanı'nda otomobil sevdalıları Andy ve Elijah'layız. Model T'ye 6500 teklif verdik ama onlar daha fazla istiyor. 7.
1: 7250.
2: Ben olsam el sıkışırdım Henry.
0: Anlaştık beyler.
1: Anlaştık.
0: Tek kelimeyle harika. İki gün sonra atölyedeyiz. Skid'le Alan ilk kez görüyor.
2: Çok güzel değil mi?
3: Her panelde göçük var. Bunları atlamışsınız.
2: Aynen faz, öyle.
0: Faz. Beğendin mi?
3: Muhteşem. Kusursuz.
4: 100 yaşında bir şeye hiç bu kadar yakından bakmamıştım. Gerçi sen 100 yaşında göstermiyorsun.
0: Evet. Bunun geleceğini anlamıştım. Tam da Alan'ın yanındasın ya diyerek savuşturayım diyordum. Çünkü en yaşlımız o.
3: At arabaları gibi tekerlekleri aşağı.
0: Evet öyle.
4: Bence böyle olması muhteşem. Bir otomobilin bu kadar eski olduğuna inanamıyorum. Bunu biliyoruz ama olsun.
0: Evet. Hatta 100 yaşından da büyük değil mi?
2: Bu otomobil dünyasının asıl başlangıcıdır.
0: Evet.
2: Ama bunlar piyasaya sürüldüğünde ortada kural tutumu falan yoktu.
3: Standartizasyon da yoktu.
2: Aynen öyle. Pekala bunlarda gaz eldendi. Aynı traktörler gibi. Sonra el frenine benzeyen bir kolumuz var. Aslında gerçekten de bir el freni. Ama ileri ittiğinizde sürüş moduna geçiyor. Sonra da gidiyorsunuz. Farklı şeyler yapan iki de pedal var. Biri birinci ve ikinci vites. Diğeri de geri vites. Ayağınızı birinci vitesin üzerine koyduğunuzda ayağınızı diğer pedala koyuyorsunuz ve geriye takıyorsunuz. Bu kadar basit yani.
0: Şey diyeceğim.
4: O zaman sürekli pedala mı basıyordun yani?
0: Hayır.
2: Yok hayır. İlkinde tamam ama ikinci de hayır.
4: Hiçbir şey anlamadım. Hiç anlamadım hem de.
0: Peki birinci viteste pedala basıyorsun.
4: Gerçekten anlamadım.
2: Evet.
0: Sonra ikinci vitese geçtiğinde pedalı bırakıyorsun.
2: Aynen öyle.
3: Bize boş arazi lazım. Arabayı ortaya çekip teker teker deneriz.
0: Pekala tamam harika fikir. O halde yapmamız gereken ilk iş bu şeyi çalıştırmak. Tamam hadi bakalım.
4: Bu da tam sıradaki sorundu. Çalışıyor mu peki?
0: Bilmiyorum. Kolla mı çalıştırılıyor?
2: Aslında şey de var. Elektronik ateşleme de var. Şuradaki ufak düğmeyle. Bir saniye.
0: Çaya dikkat et. Pekala müthiş bir araba. Hepimizin gidip bu arabayı sürebileceği güvenli bir ortam oluşturalım. Ama önce elzem işleri halledelim. Bakalım yürüyor mu?
4: Evet.
0: Andy ve Elijah bize epey bir alet, edevat ve yedek parça verdiler. Yakıt karışımını kontrol eden yedek bir koldan...
3: Rampalarda karışımı zenginleştirip düzlüklerde kısarsın.
0: Tavan için kumaşlara kadar.
2: O tavanımız. Fark ettiyseniz arkada çerçevesi var. Evet, iğne iplikten anlayan var mı aranızda?
4: Hayır, hayır. Kesinlikle işe yaramam.
0: Ben denemedim.
4: Ben de hiç denemedim.
0: O zaman o işi sona bırakalım. Şu an önceliğimiz yürütmek.
2: Her şeyin bir sırası var. Önce sıvı seviyelerine bakalım. Yağ kontrol çubuğu yok. Deposuysa burada. Ama yağ çubuğu yok. Evet, göremiyorum.
0: Ya nereden koyuyorsun?
3: Buradan ama şanzımanın altında seviye hortumu var.
2: Evet, galiba bunlarda iki seviye oluyordu.
3: Evet.
2: Biri altta, biri de üstte. Alttaki motoru çalıştırabileceğin minimum seviye. Yağın süzülüp doğru seviyeye gelmesi için epey bir beklemesi gerekiyor.
0: Gidip çay alabilir miyiz?
2: İstersen sen çayları koy da biz de Alan'la ne durumda olduğumuza bakalım. Ne dersin?
3: Pirinç tapası var. Cıvata bile yok. Tapayı çevirip yağı boşalt.
0: Çok karmaşık duruyor. O yüzden bu işi Allah faza bırakıyoruz.
3: İşte burada. İki tapa var. Biri üstte biri de altta. Herhalde şunu çevirdiğimizde akacaktır. Evet.
2: Sıvı göremedim.
3: Doğru, yağ kalmamış.
2: Evet.
3: Alttakine de bakalım.
2: Evet.
0: Baz tıkanıklıkları şişle açıyor ve yağ damlıyor.
3: Evet, altta yağ var.
2: Çok az ama evet. Tamam, o zaman üsttekini de açalım.
3: Evet, açık. Biraz yağ eklersek...
2: Tamam.
3: Damlamaya başlayınca söyle.
2: Tamam.
3: Yağ koyalım.
2: Umarım doğru yere koyuyorumdur.
3: Kalıntılar akmaya devam ediyor. Galiba çok da boş değil. Evet, alttan damlıyor. Alttaki tapayı da kontrol edeyim.
2: Olur.
3: Alttakinden akıyor.
2: Biraz daha ekleyeyim mi?
3: Evet, fazladan zarar gelmez. Bence böyle bırakalım.
2: Yağımızı koyduk. Bir de motor suyuna bakalım. Peki tamam, motor suyu da var. Harika. Bence şansımız yaver gidecek. Ateşleme de yapıyor biliyorsun.
3: Buji kabloları bayağı yeni duruyor.
2: Bir de şurada yakıt var mı diye kontrol edeceğim. Yakıt tankı da ön koltuğun altında duruyor.
0: Bunun eşsiz bir parça olduğunu söylemiştim.
2: Koltuk minderi.
3: İşte benzin deposu.
2: Evet.
3: Bayağı az.
2: Bu eski depolardan.
3: Bayağı tuhaf bir şey. Arabanın minderini kaldırıp benzin pompasını arabanın içine sokarak depoyu dolduruyoruz.
2: Evet ama Land Rover'ın ilk serilerinde bile depo sürücü koltuğunun altındaydı.
3: Ama buharlaşma deliğinde bir tapa var ve tüm duman arabaya doluyor.
2: Evet.
3: Patlama, yangın tehlikesi.
2: Evet, aynen öyle ama çoğu arabanın deposu burada değildi. Aslında çamurluk kısmında duruyordu.
0: Benzin de ekleniyor.
2: Ağzına kadar doldurmayı çok severim. Bence dolu depo mutlu depodur. Biliyor musun? Dostum, galiba marş basmaya çok yakınız. Öyle değil mi?
0: Daha çalıştırmadınız mı?
2: Hayır, tam çalıştırıyorduk.
0: Oo, tam zamanında gelmişim.
2: Evet. Hazır mıyız? Pekala, arabanın önünde durmazsanız iyi edersiniz.
0: Tamam, geri çekilelim. Bin, buraya gel. Hadi.
1: Ya bakayım.
0: Şu arkaya oturtayım.
2: Ha, olur.
0: Pekala, atla bakalım.
2: İşte oldu Bin.
0: İşte oldu Biner. Evet.
3: Çalıştı.
0: Evet. Çalıştı, evet çalıştı.
3: Çalıştı, sesi çalıştı. Harika. Sesi muhteşem.
4: Sesi çok güzel.
2: Durun.
3: Skid, biz de.
4: Hadi gel. Binebilir miyim?
3: Hadi bakalım.
4: Evet, gidiyoruz. İşte gidiyoruz.
0: Ne olur ne olmaz diye köpeği indirdim.
3: Peki, tamam.
0: Model T 2.9 litre 20 beygirlik motoruyla atlar ve faytonlardan 5 kat daha hızlıydı. İlk sahiplerinin müthiş derecede korkunç demeleri şaşırtıcı olmasa gerek. Bunun ortalama hızı kaçtır acaba?
2: Galiba saatte 70 kilometreye çıkar.
0: Galiba, harbi mi?
2: Evet, galiba ulaşır, evet.
4: Burası çok rahatmış.
0: Bayıldım dostum.
2: Bu külüstür çok havalı.
0: Manzara da buradan havalı. Çok güzelmiş. Aynı at arabası gibi.
2: Evet.
0: Daha hızlı. Ford'un Highland Park montaj hattı en sükseli günlerinde 93 dakikada bir Model T çıkarıyordu.
2: Pekala, frene bastım ama çok az tuttu.
0: Fren işi de çıktı.
2: Belki şunu çekersem.
0: Oo, çok güzel, harika.
2: İşte evet.
0: Evet. Çok güzel.
2: Harika.
0: İşe yaradı dostum. Yolların tarlalardan hallice olduğu zamanlarda Model T'ler engebeli arazilerdeki kabiliyetleriyle ünlülerdi. 101 yaşındaki bu arabanın da aşağı kalır yanı yok. Geriye bir tek sağını solunu kurcalayıp tavanı takmak kalıyor.
2: Evet.
0: Ama daha güzel bir yolculuğa da çıkmalıyız.
2: Onu atölyeye geri götürelim mi artık?
0: Evet, iyi fikir. Harika bir ilk gündü ama bu arabayı bir yolculuğa çıkarmak için tavanı halletmeliyiz ve bunun için de anahtar takımlarımızı iğne iplikle değiştireceğiz. Bir de yepyeni bir yetenek edinmeliyiz.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Budur.
2: Gelmiş geçmişin yedisi.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Hesap basit, hesap basit.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali.
2: Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti.
4: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Model T harika görünüyor ve harika gidiyor. At arabası gibi ama daha hızlı. Ama arabayı daha uzun bir yolculuğa çıkarmadan önce halletmemiz gereken bir iş daha var. En son ne zaman defterle gezmiştin?
1: Ha, bu bir TFM.
0: TFM de ne?
1: Tamir kılavuzu. Tavan için.
2: Mobilya kurmaktan da
0: tavan için mi?
1: Evet.
0: O yüzden mi toplandık?
1: Aynen öyle.
0: Hadi canım, bol şans.
1: Kaçtı işte. Gerçi suçlamıyorum da. Burada 46 adım var.
2: Yazılar da pek ufak.
1: Ufacık hem de, evet. Okuması da bayağı zor. Buna girişmeden önce tavanı güzelce oturtalım derim.
2: İyi fikir.
3: Onu iyi dedin işte.
2: Parmaklarınızı sıkıştırmayın.
0: Bebek arabasına benzese de bu şeyi yapmak hiç de çocuk oyuncağı değil.
1: İşte oldu. Biraz daha, tamam.
3: İşte oldu.
1: Ona gücünü göster, Skid.
0: Model T'nin ilk modelleri hep yumuşak tavandı ama bu araba 1926'da üretildiğinde sert tavanlarda yaygınlaşmış ve yeni sahipleri için daha az uğraştırıcıydı.
1: Hey, durun. Yine çıktı.
0: Çerçeve 15 dakika içinde o kadar çok yerine oturup çıktı ki hayal bile edemezsiniz ama nihayet oldu.
2: Bu da buraya girecek. Bu da böyle girecek. Kilitleyelim. Tamamdır.
0: Buzz kılavuza dönmeden önce Alan destek kayışlarına zımba atıyor.
1: İki kumaş parçasını açıp pamuk dolguyu dikkatlice çıkarın yazıyor.
0: Kit izafiyet kuramına kafa yorarken Alan'la Faz da pamuğu doldurup kumaşları zımbalıyorlar.
2: Çok karmaşık bir iş. Umarım doğrudur.
0: Evrensel bir sinir harbine rağmen iyi ilerleme kaydettiler. Raptiyeleri de çaktıktan sonra tavana geçiyorlar.
3: Tamam, üstüne atıyoruz.
0: Kafa kaşımalar artıyor.
2: Bunun yetişme ihtimali yok.
0: Ama döşemeci çıraklarımızın özgüveni giderek artıyor. El olmadı, seneye ekipçe zeka testine gireriz.
3: Sanırım burası ön tarafı.
0: Acemi dikişçilerimiz zımbalayıp çivi çakmaya ve tavanı iyice oturtmaya bir saat daha devam ediyorlar. Yemek zilinin çalmasına yakın elimize tavana benzer bir şey geçiyor. Ben de bu sırada oldukça farklı bir işe koyuluyorum. Model T'nin tavanını yapmaya çalışan kişileri izlemek aynı boyanın kurumasını izlemek gibiydi. O yüzden tek başıma buraya geldim. Kendimi Ford Müzesi'ne attım. Burada tüm Ford modelleri mevcut. Halka açık değil ama şanslıysanız sağa sola hızlıca bir göz atabilirsiniz. Daventry'de Ford'un yedek parça dağıtım merkezinin hemen yanında yer alan bu müzede 130'dan fazla otomobil var. Koleksiyonun idaresiyle uğraşan Len Keane'le buluşmaya geldim. Burada bir sürü klasik otomobil var. Cortina'lardan Crusader'lara, Granada'lardan Escort'lara. Bu tür eşsiz arabaların yanı sıra banttan en son çıkan Brooklands yeşili Ford Capri de burada. Bir de GT40 yol arabası.
4: Bunlardan sadece 7 tane ürettik. Bunlar 3. nesil GT40 yol arabaları. Bu otomobil bizim gurur kaynağımız ha. Üstelik birkaç milyon dolarlık bir fiyat etiketi var. Yani
0: ben de telefon numarası sanmıştım. Ama ben şeye geldim. Sürpriz, Ford'un ilk klasik otomobilini görmeye. Model T. Muhteşem değil mi? Yani şurada yüzlerce otomobil var ama bu miras Model T ile başlamıştı.
4: Bununla, evet. Model T'yi İngiltere'ye getirdiğimizde ilk birkaç sene 6 İngiliz markanın toplamından daha fazla sattık.
0: İnanırım, inanırım.
4: Bu yüzlerce çeşit tarza uyarlayabileceğiniz bir arabaydı. Kamyon olarak yaptılar, panel van olarak, kamyonet olarak, 4 koltuklu, evet, 2 koltuklu olarak. Yani çok işlevsel bir otomobildi.
0: Evet.
4: Gerçekten çok işlevseldi.
0: Şu an açılır tavanı tamir ediyorlar. Ben de bu yüzden tek başıma geldim. Bak ne diyeceğim, burası çok güzelmiş.
4: Ama burayı idare etmek çok ama çok zor.
0: Sizi işinizden alıkoyuyorum.
4: İşte bu yüzden çoğu kişi bunları tavanı indirerek sürüyor. Çünkü bunları tavan olmadan sürmek tavan için bin bir uğraşa girmekten çok daha
0: çok
4: kolay.
0: Çok doğru. Ford İngiltere'de toplam 300 bin Model T üretti. Bu da yıllar içinde birçok klasik modelin üretimini yapan Dagenham'daki devasa fabrikanın yapılmasına olanak sağladı. Biraz daha kalabilir miyim? Zira faz tavanı henüz bitirmemiştir.
4: Evet, şüpheli. Aslında onlar o işi halledene kadar bir hafta
0: harika,
4: bile kalabilirsin.
0: Harika, bir kahve içelim mi? Gel hadi.
4: Hadi gidelim.
0: Model T iğne iplik gününde ise faz skitin de yardımıyla dikişleri elden geçiriyor.
1: Bayağı el becerisi gerektiriyor. Dolanmasını önlemek zorundasın.
0: İkinci gün, eğleniyor musun?
1: Burada çok eğleniyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet evet.
0: Minik yardımcın nasıl?
1: Ben dikişleri yaparken ipi sıkıca gererek harika iş çıkarıyor. Harika bir iş yapıyor.
0: Bak onu bilemedim.
2: İşin ona kaldıysa yandın.
1: Gizli şeritler şu ufak dikiş izlerini saklıyor. Şöyle açıp buraya sokuyorsun. Burayı ayırıyorsun. Aynı böyle.
0: Evet.
1: Şöyle ayırıp şeritleri yerleştiriyorsunuz. Şeritler yerleştikten sonra da birleştirip kapatıyorsun.
0: Evet, gizli şerit.
1: Çivi başlarını saklıyor.
0: Görevi o. Gizli şerit. Çivi yerlerini örter.
1: Evet.
0: Ama eski modellerde olmasa gerek.
1: Bu arabaların her birinin kendine has özellikleri var.
2: Hepsi türünün tek
1: örneği. Evet, her biri bir bakıma.
0: Bunun ilk seri üretim araba olduğunu sanıyordum. İşin daha ne kadar sürer?
3: Birkaç gün daha sürer mi?
1: Hayır.
3: Şehriyiz ha.
1: O kadar sürmez.
2: Üçüncü gün, dördüncü gün.
1: Evet. Muhtemelen birkaç saatlik işimiz kaldı.
3: Evet.
1: Ama bu arada bir gün daha sürebilir.
0: Sürer mi?
1: Evet.
0: Hadi canım.
2: Ben denetlerim.
0: Sana birkaç motosiklet gösteriyorum.
2: Peki, olur, tamam.
0: Aslında fazın o kadar işi kalmamış.
1: İşte oldu. Baksanıza. Arabanın en parlak yeri.
0: Jelly köpek maması beklentisiyle çıktı ama fazın çalışkanlığı, becerisi ve adanmışlığı herkesi etkiledi ve hepimiz kaçtık.
1: Çayın sesini artık duyabiliyorum. Bir de zencefilli bisküvinin çıtırtısını.
0: Bir saatin ardından çivi başları ve izler kayboluyor ve yepyeni bir tavanımız oluyor. Bakalım indirebilecek mi? İlerlemeden önce şunu indirmek istiyorum.
2: Evet.
0: Eline sağlık dostum.
1: Acele etmeyin, önce bir çalışıyor mu diye bakalım.
0: Gerçekten muhteşem olmuş. Faz haftanın elemanı seçildikten sonra Alan da çaresizce yeteneklerini sergilemeye çalışıyor.
1: Pekala, sırada ne var?
2: Galiba korna
1: kaldı. Tamam, nerede peki?
2: Korna bende.
1: İlaçlar yan etki yaptı galiba.
2: Hayır, burada.
1: Tamam, onu nereye koyacağız söyler misin?
2: Açıkçası bu kanatlı milyard motorundaki korna.
1: Tamam.
2: Yani dersime çalıştım. Yani kornaya bağlanan bir dirsek de yaptım.
1: Tamam, gördüm.
2: Vakit kazanalım.
1: Pekala, harika.
2: Arkasında montaj için bir çıkıntı var. Yani hafta sonu fırsattan istifade edip oraya takılabilen küçük bir dirsek yaptım.
1: Harika.
2: Artık arabaya takıp şuradan bir kayış geçirip iki de vida atabiliriz.
1: Kesinlikle. Artık bir kornası olduğunu söyleyebilirim.
0: Faz mola verirken Alsa dirsek için atölyeye gidiyor.
2: İlk olarak bu metal parçasına bir delik açıyorum. Böylece kabloyu geçirebileceğim, işaretliyorum. Sonra da şu çizgiyi uzatıyorum. Testereyle kesip güzelce temizleyeceğim. Sonra da iki delik açıp bükeceğim. Sonra da boruya geçirip arabaya monte edeceğim.
0: 4 milimetre metal kesip köşeleri eğiliyor. İki delik açıp Beckham gibi falso veriyor. Hatırlatın da bir daha Alan'la bilek güreşi yapmayayım.
2: Dirseğimiz hazır. Buraya da kaynattık mı? Kornaya takabiliriz.
0: Arabada denedikten sonra...
2: Şuradan kesmek gerek.
0: Alan dirseği ayarlıyor. İkinci parçaya kaynatıyor. Ve çapakları almak için de taşlama makinesi kullanıyor. Geriye son bir dokunuş kalıyor.
2: Dirsek hemen hemen hazır. Arabaya takmadan önce şuraya bir şerit taşıyacağım. Böylece kablo içine sıkışacak ve kornayı sıkıca tutacak. Çünkü epey kalın bir dirsek oldu. Gevşek kalmasını istemeyiz.
0: Alan son kesim işleminin ardından dirseği arabada deniyor.
2: Harika oldu değil mi?
0: Dirseği Henry Ford'un en sevdiği renge boyuyor ve bir saatten kısa bir sürede dediği tamiri tamamlıyor. Aa, takmışsınız.
1: Aynen öyle.
0: Hadi canım. Olağanüstü.
1: Beraber yap.
0: Çok güzel olmuş. Sesi de çok güzel.
2: Bayağı iyi.
0: Hey, müthiş bir korna. Elinize sağlık. Ben hemen dönerim ya da dönmem.
1: Aynı kelebekler gibi bir saniye konuyor, uçuyor. Sonra uçup gidiyor.
2: Evet.
0: Yolculuk olarak Black Country Açık Hava Müzesi'ne gitmeye karar verdik. Model T orada hiç sırıtmayacaktır. Ancak ilk yolculuğumuzu nasıl icra edeceğiz?

0: canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza.
0: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.

0: seviyor.
1: İlk arabamdı.
2: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
3: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
5: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
1: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Şunun altına bir bakalım derim.
7: 3 hafta önce Dean Ormanı'nda bir adet Ford Model T bulduk.
8: 7250.
7: Anlaştık beyler.
8: Anlaştık.
7: Tek kelimeyle harika. Tamir ettik, güzelleştirdik ve şimdi de Fazla Allen güzelce yıkadılar.
9: Bal dök yala.
7: Tabii bir de yağladık. Yola çıkmaya hazırız. Ama önce bir Model T uzmanı olan arkadaşım Richard bana Skid'e ve Alan'a direksiyon dersi verecek.
10: Merhaba, memnun oldum.
7: Pekala Alan, sonra Faz,
10: merhaba.
7: Bey, kim
10: merhaba
7: bilir...
10: Merhaba Richard,
6: merhaba, bir şey diyeceğim, oldum. Kendine rakip çıkarıyorsun.
10: Öyle mi? En iyisi döneyim.
7: Model T, pedal ve vites için henüz bir standart belirlenmemişken üretilmişti.
10: Gözünüze çarpan ilk şey vites kolunun olmamasıdır. Elinizde bir tek el freni, evet, ve pedallar var. Yani vites kolu yerine her şey için ayaklarımızı kullanacağız. Arabayı çalıştırmadan önce kolları ayarlıyoruz. Ateşleme kolumuz tamam. Amerika'da gaz kelebeği dedikleri, evet, gaz kolumuz da tamam. Evet. Güzelce çalıştırdıktan, evet, sonra kalkışa hazırız. Bir de el frenini dik konuma getiriyoruz. Böylece, evet, araba boşluğa olmaya devam etse, evet, de arka frenleri salıyor. Sonra da çok sakin bir şekilde soldaki pedala basıyoruz. Buna o zaman da debriyaj deniyordu ama modern düz debriyajların tam tersi şekilde işliyor. Bastığınız zaman ileri gitmenizi sağlıyor. Ayağınızı kaldırdığınızda büyük vitese takıyoruz.
6: Bir saniye, yani bastığımızda
10: kalkıyoruz. Evet. Sonra da boşa alıp büyük vitese takıyoruz.
7: Peki ya
6: el frenine dokunmadan mı yani?
10: Üst vitese taktığımızda onu bırakıyoruz. Şu aman an sana. Emniyet için
6: şimdiden kafam
10: karıştı. Arabaya
6: karıştı.
10: Binip dediklerimi yapmadan Model T'yi anlatmak biraz zordur.
6: Kesinlikle.
7: Ortadaki ne işe yarar?
10: Ortadaki ise geri gitmek, tamam, istediğinizde...
7: Geri vites.
10: Geri vites.
7: Tamam.
10: Debriyaj pedalına yarım, evet, basıyoruz. Boşa alıyoruz. Tamam. Böylece geri vites pedalına basıp geri geri gidebiliyoruz.
7: Peki sağdaki ne?
10: Sağdaki bildiğimiz ayak freni.
7: Tamam.
6: Çok komik olacak, evet.
7: İlk öğrencimiz Kid şova kaçmıyor.
6: Durmak istediğimde de şunu kaldırıyorum, değil mi?
9: Bize doğru.
10: Evet, kır. Öyle. Debriyajdan ayağını biraz kaldırıp frene bas. Çok az kaldır. Aa. Tamam. Evet, işte öyle.
6: Tamamen kaldırmıyor muyuz?
10: Hangisini?
6: Debriyajı yani.
10: Hayır, çünkü daha birinci vitesteyiz. İkinci vitese takmak istersen...
6: Galiba bakalım. İstemiyorum.
7: İkinci öğrencimiz Alan vites artırıyor.
6: Sana bol şans dostum. Bence benden daha iyi süreceksin.
10: Sağa kaldır. Tamam, vites attın.
7: İkinci vitesteyiz.
6: Evet.
7: Al, sen bir dahisin. Üçüncü öğrenci, yani ben... Bununla ne yapıyordum? Unuttum.
10: Dik konuma getirebilirsin. Şu an düşük hızla gideceğiz zaten.
6: Evet.
10: İlk stop.
7: 1920'lerde Ford arabanın fiyatına dahil olarak 15 dakika sürüş dersi de veriyordu. Galiba üçümüze de bu süre yetmezdi. Hey Richard. Pekala Richard.
10: Benim
7: çok teşekkür
10: zevkli.
7: Ederiz. Hadi yolculuğa hazırlanalım. Bekle bizi Black County Müzesi. Geliyoruz. Aman tanrım. Bakın ne diyeceğim. Galiba notu unuttum.
6: Evet, dönem kıyafetlerin nerede söyler misin?
7: Şey, size gönderdiğim not aklımdan çıkmış. Al neye benzemiş biliyor musunuz? Bacaları temizleyen çocuklara.
6: Evet, benziyor. Evet.
7: Şimdi Richard hepimize Model T'yi kullanmayı öğretti ama... Yolumuz

0: Uzun ya, siz sürüyorsunuz.
1: Tamam, olur tabii.
2: Koca ayakkabılarla pedala nasıl
3: evet,
2: basacağım?
3: Evet, aman tanrım.
0: Yola çıktık. Baş, şunu söylemeliyim ki adeta Muhteşem Gatsby filminden fırlamış gibisin. Müthiş görünmüyor mu?
3: Bir şey söyleyeyim mi? Bu hız insana huzur
0: değil
3: verir.
0: Değil mi?
3: Kesinlikle.
0: Sadece iki vites var.
1: Aynen öyle, evet. Galiba şey...
2: Saatte 45 kilometre.
1: 45. Vay canına.
0: Yoldayız.
1: Köy yollarında hem de.
0: 135 kilometrenin ardından varıyoruz.
1: İşte bu.
0: İşte budur. Şuraya bakın. Şuraya bakalım. Baksanıza. Ayağınıza sağlık. Rüzgar biraz çarptı. Hızlıca bakalım. Hadi gelin.
1: Evet.
3: Olur.
0: Black Country Açık Hava Müzesi 1978'den beri açık ve şu an arazisi 120 dönümden daha büyük. İçinde kanalı, bir sürü sokağı ve 50 tane dönem dükkanı var. 1930'lardan kalma şu enfes tamirhane de dahil.
1: Bu bina eskiden de tamirhane miydi yoksa müze için mi yapıldı?
4: Hayır, aslında burası birebir kopyası.
0: Öyle mi?
1: Aa,
4: orijinali asbestliydi. Aa, her nedense evet, onu getirmek istemediler. Bu beton bina.
0: Model T'yi ayaküstü bakıma bırakıp bırakmama konusunda kararsız kaldım ama yeni bir halk kütüphanesi açılmış. 1960'ların bir sokağına zamanda yolculuk yapmalıyız. Müzenin küratörü Matthew, kütüphanenin tuğla tuğla Dudley'den taşındığını söyledi.
5: Araştırmacılar ve koleksiyon ekibi olarak bütün malzemelerin tedariği ve birleştirilmesinde çok sıkı çalıştık. Fotoğrafik kanıtlar kullanıp arşiv çalışmaları gibi şeyler yaptık.
0: Vay canına.
5: İkinci aşamada ise bütün bu yerleri açtığımızda, mesela kütüphane bugün açılıyor, buraları açtığımızda halktan da karşılık alıyoruz. Bağış, bilgi ve tarih açısından katkıda bulunanlar artıyor. Böylece aslına daha uygun yapabiliyoruz.
0: Bugün mü açılıyor?
5: Ekip açılış kurdelesini daha sabah kesti.
0: Şunu demeliyim ki herhangi bir restorasyonda detaylara gösterilen özen
3: evet, inanılmaz,
0: inanılmaz. Öyle değil mi?
3: Mesela tamirhane evet, gibi. Evet, inanılmaz.
2: Tamirhane muhteşem.
3: İnanılmaz.
1: Evet, bu sokak da öyle. Sokak adeta bir rüyada yürüyormuşsunuz gibi. Harika bir havası var.
0: Müze yalnızca yerel sanayi ve dükkanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda eskiden eğlenmeyi de biliyorlarmış.
1: Adeta helikopterle uçmak gibi ama dengelememiz gerekiyor. Diğer tarafa öyle geçmeliyiz. Mi? Evet, yoksa devrilebilir.
3: Özellikle de dış tarafa oturduysan, o içtekine otursun.
0: Ama bu çok hızlandı.
1: Oh!
0: Bunu hiç sevmedim. Çok hızlı gidiyor.
1: Oh!
0: Model T'ye geri bindiğimizde yavaş gidebilmek gerçekten iyi geldi.
1: Bir saniye, şuraya bakın. Motosiklet dükkanı var.
0: Aa, Hartel motosikletleri, dursana. Dur burada. Tıpkı o tamirhane gibi imrendiğim şeylerle dolu. Tabii bir de tarihi fiyatlarla. Hey Chris, motosikletlerin fiyatı çok iyi.
6: Kesinlikle.
0: Aa, keşke elimde parayla zamanda geriye gidebilsem. Anlıyor musunuz? Birkaç motor ve bir kamyon alıp zaman makinesine kamyonla binerdim. Değil mi?
6: Daha bir şey görmedin. Zira Bay Hartel sadece ikinci el satardı. Yani motorlar yaklaşık 3 yaşında olur ve fiyat etiketi de gördüğünün yarısı olurdu.
1: Vay canına.
0: Şu buji sergileme dolabını satmak istemediğine emin misin?
6: Evet.
0: Chris, çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim artık. Yemek kokuları
1: geliyor.
0: Sağ ol
1: Chris. Evet, gidip araştıralım mı? Ne dersin?
0: Ne güzel bir gün sonu. Ne istiyorsun o zaman? Balık patates mi?
1: Balık patates lütfen.
0: Beyler, ne kadar güzel bir gündü değil mi?
1: Harikaydı.
0: Araba da hiç sırıtmadı.
3: Araba şahaneydi.
2: Bu kadar güzel çalışması da harika. Evet. Tek marşla.
0: Evet, sonuçta bize kullanmayı öğretti. Hı-hı. Adam uzman. Evet.
1: Evet, dönüş yolumuz çok uzun. Karnımızı güzelce doyurmamız gerekiyor.
0: Burada müthiş bir gün geçirdik. Ama Model T'yi satmayı düşünmek çok zor. Ama satmamız gerek. Ertesi gün Chopper Roy geliyor.
1: Bence alacak gibi duruyor. Ne dersin?
0: Kornayı beğendin mi?
7: Evet, dönem işi.
1: Sıkmak ister misin peki?
7: Kornaya mı basayım?
0: Evet, evet, evet, sık bakalım kornayı.
1: İşte oldu.
0: Nasıl yüksek bir korna değil mi?
1: Evet, öyle. Kaliteli.
0: Roy, 1925 model Ford Model T. Sence kaç paradır?
7: Bulabildiğim en ucuz araba 9,5 civarındaydı. Yani 9'a ya da biraz altına satarsan hemen gider.
0: Sahi mi?
7: Evet, galiba.
0: Bir saniye, bunu 7250'ye aldık değil mi?
1: Evet.
0: Yani bundan 1750 veya 1800 arası kazanmamız mümkün, öyle değil mi?
1: Eğer 9000'e giderse evet.
0: Evet.
1: Evet, çok
7: bence
1: güzel.
7: Bence o garanti.
0: Boğazından bal damlıyor.
1: Evet öyle.
0: Güzel bir kar bıraktı. Black Country Müzesi'ne yine gitmek istiyorum bu sefer. Belki başka
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet, balık patates muazzam.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
8: Tamam.
7: Büyükler arka tarafta.
8: Burası Alcatraz gibi.
9: Emekleyerek
8: ben
9: giriyorlar içeri.
8: Dünyanın en uzun insanı değilim ama
7: evet.
8: Bu kümese girecek olsam
7: evet.
8: Yani
7: doğru.
8: Sıkışıp kalabilirim.
7: Evet.
8: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
7: Evet.
8: Bu çiftlik kesinlikle doğru başlamış bence.
7: Evet.
8: Pek çok açıdan.
7: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
8: Evet, burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
7: evet,
8: buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
7: Teşekkür ederiz. Olur.
8: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
7: Biz teşekkür ederiz.
10: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
11: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
8: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
10: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.
12: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Oh Milo Puff, sil ağzını bul.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
5: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
6: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
9: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
10: Ey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
11: Sarı kola.
12: Fanta sarı kola canım o.
10: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Başladığımızdan beri işler çok zor. Muson mevsimi geldi. Neredeyse her gün operasyonları durduruyoruz.
1: Muson mevsiminde yıldırım riski yüzünden operasyonu durdurmadığımız tek bir gün yok.
0: Geçen sene sel vurdu. Her şeyi silip süpürdü. Lanet olsun. Bizim için tam bir felaketti. Her şeye sıfırdan başladık.
1: Burası çok tehlikeli ve hiç mantıklı değil.
0: Yeteri kadar toprak işleyemiyoruz. Altını kaçırıyoruz. Yatırımcılar 600 gram istiyor. Onlara bu işin tam bir fiyasko olmadığını göstermeliyiz.
2: Zamanımız daralıyor.
3: Hadi altın bulalım.
4: Freddy Dutch.
3: Altının garantisi yoktur dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Başlayalım o zaman.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
5: Baksana.
4: Dünyanın en zorlu coğrafyalarında.
5: Midem bulanıyor Freddy.
4: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Ah, bu hiç iyi olmadı.
4: Zengin olmak uğruna her şeyini riske atan...
3: Kapata şunu.
4: Ama ellerindeki her şeyi kaybetmek üzere olanları.
3: Dikkat.
4: İflasın eşiğindeki bu madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Daha önce alt savak diye bir şey duymamıştım.
4: Acı gerçekleri yüzlerine vuruyor.
3: Şu an çıkardıklarınız beş para etmez.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayal edilen şey bu.
4: Fakat madencilerin altın üretimini en az iki katına çıkaramazlarsa karşılığında tek kuruş bile almayacaklar.
3: Tam 10 katı daha fazla altın var.
5: İnanılmaz.

0: Oldukça etkileyici ha?
1: Kesinlikle harika bir tarihi bina.
0: Arizona'nın en eski kasabasıymış. Meksika'da olduğu zamanlardan kalma.
1: Şu sene ilk kaşifler buraya geliyor ve burada hiçbir şey yok.
0: İnsanlar altın bulmak için her yeri
1: ailelerine
0: dolaşmışlar.
1: Ailelerine yardım edebilmek ve geçinmelerini sağlamak uğruna evlerini, sevdikleri her şeyi geride bırakmışlar.
0: Tıpkı yardım ettiğimiz madenciler gibi.
2: Freddy ve Juan, Meksika sınırına 18 kilometre uzaklıkta, Kennedy madenine doğru yol alıyorlar. Yatırımların kesilmesiyle birlikte madenin bu yıl kâra geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde operasyonları durdurulacak.
1: Daha önce de Arizona'ya gelmiştik Fred. Sıcaklık, su sıkıntısı ve diğer şeyler yüzünden burada işler hep zordur ama bilirsin. Bir zamanlar burada çok iyi altın vardı.
0: Evet, muhtemelen buralarda diğer yerlere kıyasla çok daha kaliteli altın var.
2: Buradaki ilk altın 200 yıl önce Pima isyanı sırasında İspanyol yerleşimcilerin topraklarda hak iddia etmesiyle keşfedilmişti. Ancak çölün kavurucu sıcağı ve ardından gelen aylarca süren muson yağmurları yüzünden bu çetin koşullara sadece en dayanıklı madenciler göğüs gerebildi.
0: İşte burası Juan.
1: Demek geldik ha Fred.
0: Evet geldik.
3: Merhaba.
4: Nasıl gidiyor?
1: Tanıştığımızdan emin oldum Matt. Ben Juan.
0: Memnun oldum Robert.
5: Matt.
0: Matt mi? Memnun oldum Matt.
1: Ben George. Memnun oldum George.
4: Geldiğinizde çok sevindik. Gerçekten.
2: Asıl mesleği petrol ve gaz işçiliği olan Teksaslı George Kennedy, işleri bozulunca 4 yıl önce çölde yarı zamanlı olarak madenciliğe başladı.
4: Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorduk ama doğal gaz fiyatları çok kötü düştü. Altın benim için hobi gibiydi. Petrol ve gaz şirketimi satıp madencilik yapabileceğim iyi bir arazi bulmak için internette araştırma yapmaya başladım. Güney Arizona'da bu bölgeye baktık. Bolca arama çalışması yaptık ve bu arazinin test sonuçları gayet iyi çıktı. Metreküp başına 1 grama yakın altın veriyordu ve ham madde çok fazlaydı. Ciddi bir potansiyeli var. Fakat ekipmanları alıp çöktürme havuzlarını kurduktan sonra paramız bitti. Şu an üretim yapıyoruz ama elde ettiğimiz gelir faturaları ödemeye bile yetmiyor.
1: Saatte ne kadar malzeme işliyorsunuz? 8 metreküp falan mı?
4: Şu an ancak 5 metreküp.
0: Çıkardığınız altınlar yanında mı?
4: Evet ama kum gibi.
3: Doğru düzgün bir parça yok.
1: Sezon başından beri durumlar nasıl?
4: Yaklaşık 200 gram kadar.
0: Bu madene ne kadar yatırım yaptınız?
4: Bizim birikimler, ufak tefek arkadaş yatırımları falan derken herhalde 800 bin dolar.
0: Bayağı büyük paradan bahsediyorsun.
4: Evet, henüz hiçbirimiz tek kuruş kazanamadık.
1: Aciliyetin sebebi ne?
0: Bizi neden şimdi çağırdınız?
4: Bize 400 gram gerekiyor. Madeni kapatmadan önce yatırımcılara ödeme yapmak için sadece 4 haftamız kaldı.
3: Bir noktadan sonra işin içine o kadar çok para, zaman, kan, ter ve gözyaşı giriyor ki artık bu işte beraberiz ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek zorundayız.
0: Peki ya sen Matthew, seni buraya hangi rüzgar attı?
5: Arkadaşlık. George'da petrol sahasında beraber çalışırken tanıştık. Bir gün boş boğazlık edip yardıma ihtiyacın olursa buradayım dedim.
1: Para kazandırmıyorsa yapmanın bir mantığı
5: aynen
1: da
5: aynen öyle.
0: Yine de şuraya bir bakın, insanın içi açılıyor.
4: Pek sayılmaz. Buranın havası dengesiz. Neredeyse her gün hava yüzünden durmak zorunda kalıyoruz.
3: Muson sezonu bastırıyor. Cevher ıslanıyor ve işlemesi zorlaşıyor.
5: Malzeme çamur gibi kalınlaştığında işlerimizi çok yavaşlatıyor.
0: Evet.
4: İlk iki yılımızda neredeyse hiç yağmur yağmadı. Hem de hiç. Aşırı kuru. Sonra üçüncü ve dördüncü muson sezonu çok kötü geçti. Havuzlarımızı tamamen yok etti. Her şeye baştan başlamak zorunda kaldık.
2: Arizona'nın muson sezonu genellikle Haziran ayında başlar ve 4 ay sürer. Nemli tropik havanın kuru çöl sıcağıyla çarpışması ani sağanak yağışlara, gök gürültülü fırtınalara, yıldırımlara ve ani su baskınlarına neden olur.
4: Olamaz. Dostum, sanırım bir sorunumuz var.
2: Bu ani ve şiddetli yağış toprak tarafından hızlıca emilemez. Sular üst toprağı ve kayaları yerinden söküp atacak bir güçle akarak yıkıcı seller oluşturur. Eskiden ulaşılması zor yerlere sıkışmış olan altınlar da akıntıyla aşağı sürüklenerek yeni yataklar meydana getirir.
3: Eğer gerçekten çok fazla muson yağmuru yağmaya başlarsa o zaman sezonu kapatıyoruz demektir.
0: Yani durumu şimdi toparlayamazsanız buradaki madencilik faaliyetiniz de bitiyor. Bu sizin son
4: kesinlikle
0: sezonunuz.
4: Kesinlikle öyle.
0: Bir deneme çalışması yapalım ve bakalım ne kadar altın çıkıyor.
2: Muson sezonu tehdidi kapıdayken Freddy ve Juan yarım günlük mesainin provasını yapmak ve ne kadar altın çıkaracaklarını görmek için 4 saatlik bir test çalışması başlatıyor.
1: Süreyi başlatmak ister misin?
0: İlk kova.
1: İşte başlıyoruz.
2: Robert bir kepçe yardımıyla büyük kayaları ayıklamak için cevherli toprağı ızgaralara döküyor. Ardından bir konveyör bant malzemeyi tazyikli suyun altın barındıran toprağa ayrıştırdığı titreşimli bir eleye taşıyor. Son olarak dönen o tromel ince malzemeyi serbest bırakıyor ve 4 metrelik bir savak altını kıvrımlarında hapsediyor.
1: Şu ızgaraya ne diyorsun Fred?
0: O kepçenin radyatörünü ve diğer parçaları darmadağın edecek.
1: 4-5 kepçe döktükten sonra orada resmen dağ oluşacak.
2: Haznenin önünde biriken kaya yığını kepçenin tesise malzeme yüklemesini engelliyor. İşe devam edebilmeleri için Matt'in o kayaları eliyle temizlemesi gerekiyor.
0: Ortada bazı sorunlar olduğu kesin.
3: İşlerin nasıl yürüdüğünü görmeleri için Freddy ve Juan'ın burada olması çok iyi. Daha iyisi de olabilir.
2: Kuzen Robert 2019 yılında George'la güçlerini birleştirdi.
3: İkimiz de altının peşindeyiz dedik ve resmen bu işe vurulduk. İlk altını görene kadar tamamen işin dalgasındasın. Ama sonra işler ciddiye biniyor. Izgaralar doldu. Bir kepçe daha alacağım.
1: Fred, şu eleğin oraya bir baksana. Orada biraz tıkanma oluyor gibi değil mi?
0: Evet, iç kısmında bazı sorunlar var.
2: Sıkışan kayalar eleğin temizlenmesini ve değerli altının tromele ulaşmasını engelliyor.
5: Ara sıra müdahale etmek gerekiyor.
0: Juan. Kayalar çok keskin ve düzgün değiller. Neredeyse hiç aşınmamışlar.
1: İşte iyi görünmüyor.
0: Toprakta ne kadar altın olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen sandıklarından daha fazla ince altınları var. Farklı altın türleri farklı koşullarda bulunur. Bana gösterdikleri altına bakılırsa burada bir sorunumuz olabilir. Gidip bir bakalım Juan, ne dersin?
1: Evet, biraz ince altın
0: evet,
1: var.
0: Evet, tavanın sadece çeyreği doluydu.
1: Kesinlikle bir sorun var.
5: Fırtına biraz kuzeye kaymış gibi görünüyor ama güneybatıda hala hareketlilik var.
3: Evet, gözüm sürekli üstünde. İzleyip göreceğiz artık.
5: Şimşeklere karşı gözünü dört aç George.
4: İlk günden beri yatırımcılara tek kuruş geri ödeme yapamadım. Artık bir şeyler görmek istiyorlar. Her şeyimiz pamuk ipliğine bağlı.
0: Son kepçe.
5: Son kova.

0: Test tamamlandı.
1: Tam 4 saat.
0: George ve ekibi altın temizlemek üzere makineleri kapatıyor.
2: Renkli bir şeyler var.
3: Çok fazla ince altın var.
2: Evet.
1: Peki, siz şurayı güzelce bir temizleyin. Tamam. Biz de durum değerlendirmesi yapıp geri dönelim.
3: Harika olur.
4: Güzel, harika. Sağ olun.
2: Birazdan görüşürüz.
4: Şunları yıkayalım hadi.
1: O tesisin her tarafında altın kaybetmelerine neden olan pek çok şey var. Burada olduğumuz süre boyunca bunların çoğunu düzeltebilirsek onlara çok daha fazla altın kazandırırız.
3: Hemen buradan gitmeliyiz.
4: Neyse ki testimizin bittiği ana denk geldi.
3: Sel suları coşmadan önce o yatağa geçmek zorundayız. Yoksa buradan çıkamayız.
0: Dere yatağında meydana gelecek ani bir sel, madenin tek çıkış yolunu kapatacak. Eğer ekip hemen ayrılmazsa orada mahsur kalacaklar.
5: Hadi gidelim. Umarım yarın döndüğümüzde havuzlar taşmamıştır.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsa.
9: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi küsmüş.
15: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
16: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
15: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
17: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
18: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle.
19: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
18: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
11: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Bakalım ne çıkacak?
2: İşte büyük an.
1: Merhaba beyler.
3: Nasıl gidiyor?
1: Altın tamamen temizlendi mi?
3: Biraz çıktı işte.
2: Öyle mi?
1: Pek fazla çıkmamış.
3: Maalesef.
4: Meksika sınırından yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta Güney Arizona çölünde maden şefi George Kennedy ve Teksaslı ekibi altın tartımı için bir araya geliyor.
1: Evet, bakalım ne kadar çıkarmışız.
3: Pekala.
4: Yatırımcılar desteği tamamen çekmeden önce George'un 4 hafta içinde günde en az 15,5 gram altın elde etmesi gerekiyor.
1: 4,3 gram.
4: 4,3 gram. Hedeflerine ulaşmak için her 4 saatlik vardiyada çıkarmaları gereken miktarın sadece yarısı.
2: Bu normal mi?
1: 4 saatlik çalışma için.
3: Evet, aşağı yukarı hep bu kadar çıkıyor.
1: Sizce kaç metreküp malzeme işlediniz?
5: Saatte tam 5 metreküp civarı.
4: Bu gidişle kalan 4 hafta içinde yarı zamanlı çalışan ekip 622 gramlık hedeflerinin hala 186 gram gerisinde kalacak.
2: İyi haber şu ki orada altın var.
5: Her kırıntının bile bir değeri var.
2: Bir diğer konu da siz çalışırken tesisin işleyişini izledik ve performans arttırmanıza yardımcı olacak birkaç şey fark ettik. Hem tesisteki malzeme akışında hem de altını geri kazanma aşamasında.
1: Bunu iki katına çıkarmamız lazım.
3: Dostum,
6: çok iyi olurdu.
3: İnanılmaz olurdu.
1: Kesin çıkarız diyemiyorum tabii.
2: Ama kesinlikle deneyeceğiz. Tabii bazı durumlarda bu mümkün olmuyor.
3: Doğru.
1: Biz Juan'la bir kafa kafaya verelim. Sonra konuşuruz.
3: Tamamdır.
6: Sağ olun beyler.
3: Tamam.
2: Teşekkürler.
1: Hadi gidelim de şu işleri konuşalım biraz.
2: Tamam, gidelim.
6: George ve Robert'a yardım etmek istiyorum. Gerçekten iyi adamlar ama sanki buraya gelmeye mecburmuşum gibi hissediyorum. Öyle. 2,5 yıldır buradayım. Neredeyse 3 yıl ama ben 3. yılı doldurmayacağım. Öyle görünüyor. Öyle sanıyorum.
3: Bu kadar az altınla parlak bir gelecek görmek zor. Sağa sola sürekli para saçıp duruyoruz ve onların önerdiği sorunları çözmenin bize ne kadar patlayacağı konusunda endişeliyiz. Çok ama çok stresli.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Karşılaşacağımız en büyük sorun toprak. Hiç ama hiç iyi değildi.
1: Umarım onlar için bir şeyler yapabiliriz. Toprağa altın koyacak halimiz yok tabii. Bence en büyük sorunlardan biri şu besleyici ve geriye düşen o koca taşlar.
2: Kepçenin radyatörünü patlatacaklar bu gidişle.
1: O yüzden oraya bir oluk koyup taşları kenara yönlendirebilirsek, evet, savaklardaki sorunları düzeltebilirsek, evet, bir de o eleği malzeme ve altın kaçırmayacak hale getirirsek kazanç artar.
2: Benim asıl istediğim şu egzantriğin düzgün çalışmasını sağlar.
1: Üzerine biraz daha ağırlık ekleriz. Aşağı doğru salkan zincirler koysak, evet, nasıl olur? Evet. Sallandıkça havaya kalkıp sağa sola çarparlar.
2: Umarım o malzemenin, evet, bir kısmını temizlemeye yardımcı
1: hedefe
2: olur.
1: Hedefe ulaşabilirler mi bilmiyorum ama daha fazla altın çıkaracaklarına eminim.
7: Buyurun beyler.
2: Aa, harika.
7: Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz.
1: Çok sağ ol.
2: Hadi gidelim.
1: Benim için ne söyledin?
2: Aa, görünce şaşıracaksın.
1: Neden yemekleri hep sen seçiyorsun?
2: Çok seveceksin.
4: Freddy ve Juan Kennedy tesisinde 3 temel sorun tespit etti. Birincisi, malzemeyi yükleyen kepçe yukarıdan düşen taşlardan zarar görüyor. Bu durum işletme için maliyetli ve işi durdurma riski taşıyor. Juan düşen parçaları yakalayıp güvenli bir şekilde yan tarafa tahliye etmek için haznenin önüne bir oluk yerleştirecek. İkincisi, titreşimli elek yeterince sarsılmadığı için taşlar birikip sıkışma yapıyor. Freddy eleğin daha güçlü titremesi için alttaki egzantreye ağırlık ekleyecek. Ayrıca bu kurtarma operasyonlarında bir ilk olarak sıkışan taşları altın içeren malzemeden ayırıp ufalamak için üst kısma zincirler monte edecek. Son olarak Freddy ve Juan savağı 5,5 metre uzatacak, paspasları yenileyecek ve daha ince altınları yakalamak için kendilerine has o meşhur tırnakları takacaklar. Fakat Freddy işleyecek daha iyi bir toprak bulamazsa yapılan tüm bu düzeltmeler boşa gitmiş olacak.
2: Nasılsınız dostlar?
5: Merhaba.
6: Merhaba.
2: Siz çalışırken izledik de kesinlikle geliştirebileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan biri şu eleğin sürekli tıkanıp durması. Bu durum aslında geçirebileceğiniz malzeme miktarını sınırlıyor. Eğer düzgünce temizlenmesini sağlarsak siz başına nöbet tutup tırmıkta temizlemek zorunda kalmayacaksınız.
1: Evet, mantıklı. Bir de şu anki durumunuzda kepçeye yeni bir radyatör alacak durumunuz yok.
3: Pek sayılmaz.
1: Dün seni izliyordum da yukarı çıkıp o taşları elle fırlatmak zorunda kaldın.
6: Evet.
1: İşte eğer o besleyicinin önüne bir oluk koyarsak taşlar direkt oraya kayar ve siz de kepçeyle toprağa
3: çıkarız. Evet, kesinlikle. Tamam.
2: Üstüne bir de savak kutunuzu uzatıp içindeki tırnakları yeniden düzenlemek istiyoruz.
1: Kesinlikle. İnce altın tırnakları yerleştireceğiz. Paspas düzenini de buna göre ayarlayacağız.
3: Evet.
1: Bir de ilk testte işlediğimiz toprak pek iyi değil. Belki daha iyi bir yer bulabiliriz.
3: Evet, harika olur. Evet.
2: Maddi durumunuzun farkındayız. Freddy de ben de hayatta birçok konuda şanslıydık. Bu yüzden sizden hiçbir işçilik ücreti almayacağız.
1: Eğer altını ikiye katlayamazsak malzemeleri de biz vereceğiz. Evet. Tesisiniz için 1500 dolarlık masraf demektir.
2: Sizin için uygun mu?
3: Dostum bu
5: kesinlikle.
3: Harika.
5: Burada olmanız ve tecrübenizi paylaşmanız bizim için paha biçilemez. Gerçekten çok değerli.
1: Anlaştık.
3: Kesinlikle. Size gerçekten minnettarız. Tamam. Her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim kardeşim. Freddy ve Juan'ın sunduğu bu teklif daha iyi bir zamanda gelemezdi. Biliyorsunuz borcumuz olan bir sürü yatırımcı var. Bizi ipten almış olabilirler.
4: Kennedy'lerin altın kazancını artırmak için önlerinde sadece 5 gün var. Üstelik her an kopabilecek bir fırtına yüzünden işlerin tamamen durması riskiyle karşı karşıyalar.
1: Şu oluktan başlayalım Juan, ne dersin?
2: Tam buradan kenara kadar 2.4 metre.
1: Bu gidişte bir sürü çelik harcayacağız.
2: Evet.
3: Freddy titreşimli eleği temizlememi istedi. Tıkanma olmazsa daha fazla malzeme işlememize yardımcı olabilir.
1: Tesiste hala yapacak çok iş var. İlk test çalışmasında ana tıkanma noktası burasıydı. Elek taşlarla doluyordu ve altın içeren malzemenin yıkanmak üzere tromale inmesine izin vermiyordu. Bu da onları yavaşlatıyordu. Çözüm eleği temiz tutup üretimi ve altın kazanımını arttırmak. Al bakalım.
3: Sağ ol dostum.
1: Rica ederim. Taşların elekten kurtulmasına yardımcı olması için bu zincirleri üstteki titreşimli eleğe kaynakla tutturacağım. Çünkü teoride aşağı yukarı zıplayıp sağa sola sallanacaklar. Yani deneyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz.
4: Hazne titrediğinde Freddy'nin bu yaratıcı zincir çözümü taşları döverek eleğin tıkanmasını önleyecek ve onları aşağıdaki atık yığınına gönderecek. Bu maden kurtarma operasyonlarında bir ilk.
1: Sağ ol dostum.
3: Rica ederim.
1: Evet, eleğe iki tane zincir kaynakladım. Elek titredikçe bu zincirler adeta dans edecek. Malzemenin aşağı doğru akmasını sağlayıp o taşları oradan atacak. Bu sayede hem verimlilik artacak hem de orada elinde tırnıkla bekleyip elekteki delikleri açmaya çalışan birine gerek kalmayacak. Bir kişi tasarruf edeceğiz.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
8: Kredi. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Abi, ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
16: Budur.

0: İşte yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
2: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Üçüncü gün.
5: Merhaba. Merhaba dostlar. Vaktiniz var mı? Öğleden sonra fırtına çıkacak gibi görünüyor.
6: Güney Arizona'da Freddy ve Juan bu kurtarma görevini tamamlamak için adeta doğayla zamana karşı yarışıyor.
7: Oluğu kesmeye başlamam gerek. Siz de aşağıda bize yardım edin.
5: Tamam. Biz de aşağı inip eksantrik birliğini çıkaralım. İlk testte saatte sadece 5.3 metreküp işliyorlardı. Bunu arttırabilirlerse eksantriğin daha güçlü sarsılmasını sağlayıp ince altın savanı da düzeltebiliriz.
6: Kesim karavanında Juan kepçeyi korumak için bir atık oluğu tasarlıyor.
7: Şu anda malzeme ızgaradan düştüğünde öne doğru geliyor veya kepçenin önüne çarpıyor. Ön tarafa bu küçük oluğu koyduğumuzda malzemeyi yakalayacak, kepçeye çarpmayacak ve yan tarafa akacak. Böylece ileride bu konuda bir sorun yaşamayacağız.
6: 14.000 derecelik plazma ışını 6 milimetrelik çeliği tereyağından kıl çeker gibi kolayca kesip geçiyor.
8: Nasıl gidiyor?
7: İyi gidiyor diyorsan. Bu arada sen evli misin?
8: Evet.
7: Eşin ne diyor buralarda olmana?
8: İşlerin yolunda gitmesini umuyor. Ailemden uzak kaldığıma değsini istiyor.
7: Ufaklık var mı?
8: 3 çocuk.
7: Öyle mi? Yaşları kaç?
8: 9, 10 ve 11.
7: Bu çok üzücü dostum. Evden ve çocuklardan uzak kalmak.
8: Zamanımın tamamını çalışarak geçiriyorum. Sırf para yetiştirebilmek için. Okula, evin faturalarına ve bir de burayı desteklemek var. Çocukların üniversite eğitimi için ayırdığımız paraları bile harcadık. Kesinlikle bir emeklilik planım falan da yok. Gecelerim uykusuz geçiyor. Gerçekten çok sıkıntılı.
6: Eşi Tosha ve 3 oğlu onlardan yaklaşık 1600 kilometre uzakta Texas'ta yaşıyor.
9: George ailemiz için bir şeyler başarmaya ve bir gelecek kurmaya çalışıyor. Çocuklarımızın ileride kendi ayakları üzerinde durabilmelerini istiyoruz. Eğer altın madeni işi yolunda gitmezse bunun gerçekleşmesini düşünmek bile istemiyorum. Çünkü bu çok acı olur.
7: Gerçekten varını yoğunu bu işe koymuş.
8: Sahip olduğum her şey, evet.
7: Başarmamız lazım.
8: Evet, tamir edip çalıştırmaktan başka hiçbir çaremiz kalmadı.
5: Evet, tamir edip çalıştırmaktan başka çaremiz yok.
6: Yıkama tesisinde Freddy, elek üzerindeki kalıntıları temizlemeye yardımcı olmak için egzantrik vibratörü yeniliyor.
5: Şu anki çalışmasıyla kendi kendini tıkıyor, bu da onları yavaşlatıyor. Aslında karşı ağırlık dönen mili dengesizleştiriyor. Yani tüm ağırlık tek bir tarafta toplanıyor. Ağırlık yukarı çıktığında eleği yukarı fırlatıyor, aşağı indiğinde ise aşağı çekiyor. Elekteki titreşimi sağlayan şey bu. Buna biraz daha ağırlık eklediğimizde dengesizliği daha da artırmış olacağız. Buradaki amaç tesisteki üretim miktarını artırmak. Dengesiz çalışma istiyoruz ama kaynakların dengeli olması şart. İşte bu kadar. Daha önce altın işleriyle uğraştın mı hiç?
10: Yapmadım.
5: Öyle mi?
10: Bu benim için tamamen bir ilk. Torna atölyesinde büyüdüm. 25 yıl petrol sahalarında çalıştım. Yani hiç ama hiç tecrübem falan yoktu. İlk altın işini George'la buraya ilk kez arama yapmaya geldiğimizde yaptım.
5: Gerçekten mi?
10: Aynen öyle. Üstelik altın vardı.
5: Eyvah.
10: Evet. Hayatımda elediğim ilk tavada altın çıktı. Her şey böyle başladı. Buraya ilk geldiğimizde arama yaparken burada harbiden altın var. Bu iş ciddi dedim. Tamamdır dedim, ben de varım. Hadi yapalım bu işi. Ama tabii Bunun için para gerekiyor. Özellikle ekipmanla işe başlamak, maden hakları falan derken birkaç bin dolar girmişsin bile. Bir baktım bu işin bir parçası olmuşsun. Kenara koyduğum ne kadar para varsa buraya gitti. Şu an sadece benim harcadığım para yaklaşık 100 bin dolar. Bu kadar parayı arkanda bırakamazsın.
5: Parmaklara dikkat. Teksas'ta bekleyen bir eşim ve çocukların
10: evet,
5: var.
10: Evet, eşim var. 25 yıldır evliyiz.
5: Kaç çocuk?
10: Bir kızım var. 22 yaşında.
5: Benim de 22 yaşında bir kızım var.
10: Her gün hep birlikte fidanlığımızda çalışıyoruz.
5: Çok güzel.
10: O yüzden ben buralardayken yükün neredeyse tamamını onlar sırtlamak zorunda kalıyor. Arkamda boşluk bırakıyorum. Eşim beni sonuna kadar destekliyor ama birbirimizden bu kadar uzun süre ayrı kalmanın yarattığı o psikolojik baskı, o duygusal yük çok ağır. Para her şey değil elbette ama bu işi bitirmek istiyoruz.
5: İçeride bir şey göremiyorum. Bak bakalım temizlenebiliyor mu? Tamam, bu tarafa vuruyor. Hadi çalıştıralım
10: tamam.
5: Şunu.
10: Hazır mısın?
5: Evet.
10: İşte bu.
5: Şimdi çok daha güçlü sallanıyor. Ama olması gerektiği kadar kolay başaramadık. Güya montajı 15 dakika sürecekti. Ama 1,5 saatimizi aldı. Burada kaybedecek zamanımız yok. Bu adamlara elimizden geldiğince yardım etmek için geldik. Yardım edeceğimiz başka madenciler de var. Hey Juan!
7: Az kaldı Fred.
5: Karşı aldıklar tamam ama şimşekler iyice yaklaştı.
4: Tam şurada şimşek çaktı. 8 kilometreden
7: eşimiz.
4: Az. Sizi o metal yığınından uzaklaştırmamız lazım.
6: Yıldırım her yıl 24 bin insanın ölümüne neden oluyor. Ancak hayatta kalanlar genellikle ömür boyu sürecek nörolojik hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. 3 kilometreden fazla bir etki mesafesine sahip olan yıldırım her an maden sahasını vurabilir.
5: Bu havada kaynak yapılmaz.
7: Kesinlikle.
5: İşi yarım bırakmayı sevmediğini biliyorum ama bu sefer geri
7: bence
5: çekilelim.
7: Bence de Fred, paydos etmeliyiz.
5: Bayağı yaklaştı.
7: Evet. Her şey tamamen çelik. Hava bozmaya başladığında her zaman sorun oluyor. Şimşekler yüzünden kurulumu bitirmek zor olacak.
5: Evet.
7: Fred.

0: Dördüncü gün.
1: Yaptığımız oluk çok basit.
2: Freddy ve Juan bir gün geride.
1: Bu sayede malzeme ızgarın ucundan çıkacak ve yan tarafa gidecek. Böylece kepçenin önüne çarpmayacak ya da burada malzeme yanı olmayacak.
2: Juan oluğun kaynak işlerini bitirirken...
3: Merhaba George, hadi bakalım maden aramaya çıkalım.
2: Bizim dedektifler kaliteli altının olduğu toprağı bulmak için bir hazine avına çıkıyor.
3: Senin şu işlediğin malzeme doğa tarafından daha önce hiç işlenmemiş.
2: Damperli kamyonu olmadığı için George yıkama tesisine 35 metre mesafedeki altınlı toprağı kazmak için kepçeyi kullanıyor.
3: Yer altındaki altın milyonlarca yıl boyunca akarsu sistemine karışır ve birikir. Burada işlediğimiz şey ise daha önce doğa tarafından hiç işlenmemiş çok sayıda köşeli kaya. Altın barındıran bir bölgede asıl aradığımız şey nehirde aşınmış ve yuvarlanmış kayalardır. Sadece onları bulmamız gerekiyor. Burası daha iyi.
4: Evet.
3: Kayalar daha yuvarlak değil mi?
4: Evet. Burayı sel basar.
3: Evet, belli oluyor. Şuna bak. Bu çöle gelene kadar
4: doğru.
3: Çok yol açmış. Hem de çok.
4: Evet, doğru.
3: Pürüzsüz yani. Bu da öyle bak. Kenarları yuvarlanmış.
4: Evet.
3: Bunların hiçbir yeri elini kesmez.
4: Hayır, kesmez.
3: Ama kazdığın yerdeki kayalara tıraş olabilirsin.
4: Evet.
3: Buradaki dere yatağında en zengin altın ana kayanın üzerindedir. Çünkü sürekli işlenmiş. Orası adeta doğanın kendi sabahı. Kenarların el değmemiş olduğunu biliyorum. Burası çok iyi çıkabilir.
2: Freddy'nin sezgilerine göre en zengin altın, muson yağmurları nedeniyle bu eski dere yatağında birikmiş durumda.
3: Yüzeyde altın varsa daha derinlerde de kesinlikle vardır.
4: Haklısın. Pekala.
3: Hadi şunu bulalım.
4: Tamam, iyi fikir.
3: Bakalım içinde ne varmış George. Vay canına. Şuna bak. Tam yüzeyde. Güzel parçalar var. Bence bir sonraki test için buraya
4: evet,
3: bir damperli kamyon sokabilirsen bunu bir deneriz ve ne çıkacak bakarız. Yani geleceğin burada olabilir George.
4: Çok iyi.
3: Burada altın çok daha iyiydi ama bunu tesise taşımanın bir yolunu bulmalıyız. Umarım kamyon bulabiliriz.
2: Freddy'nin daha iyi altın bulmak için çıktığı başarılı avın ardından Juan yıkama tesisindeki iyileştirmelere iyice asılıyor.
1: Şu anda onlar için özel bir savak yapıyoruz. Eski savak çok kısaydı, bu yüzden altın kaçırıyorlardı. Şimdi yeni savak çıtaları, yeni paspaslar ve halılarla 3 metrelik bir savak yapacağım.
5: Ne diyorsun Juan?
1: Merhaba Matt. Bu destekler tabanın yamulmasını önlüyor. Eğer tabanda bir kabarma olursa altını dışarı
5: mantıklı.
1: Çıkarırsın. Matthew son birkaç yıldır 5 kuruş almadan yardım ediyor. Ama ortada altın olmaması ve başarı gelmemesi onu yıpratıyor. Umarım işleri kolaylaştırabiliriz. Geri dönüp dönmeme konusunda karar aşamasında.
5: Şimdiye kadar kaç tane savak yaptım?
1: İnan bilmiyorum. Bir sürü işte. Yığınla yaptım.
5: Evet.
1: Birkaç yüz tane yapmışımdır.
5: Vay canına. Daha uzun bir savak yapmanın mantığı nedir peki?
1: Savağın en alt kısmına inip test ettik ve alt tarafa doğru hala çok miktarda altının gittiğini gördük.
5: Tamam.
1: Bu yüzden yapılması gereken boyunu uzatmak.
5: Tamam.
1: Böylece o altını yakalamak için bir nevi güvenlik önlemi almış oluyoruz.
5: Evet.
1: Altın zaten savağın en son çıtasına kadar gelmişse bir kısmını kaçırdığını anlarsın
5: doğru.
1: Değil mi? Bunu defalarca söyledim.
5: Evet.
1: Kazalığınız dışındaki en değerli mülkünüz savağınızdır. Çünkü her şeyi orada kazanıyorsun.
5: Evet.
1: Bu yüzden düzgün olmalı.
5: Evet.
1: Eğimi doğru olmalı, su akışı doğru olmalı ve diğer her şey. Bir de doğru uzunlukta olmalı. Savağın fazla olması yetersiz olmasından iyidir.
5: Pekala.
1: Eğer kaynak yapmaya başlayacaksak tüm kenarı komple yapmamız gerek.
5: Tamam.
1: Yapıyı destekledik. Tamamen kaynak yapabiliriz.
5: Güzel plan.
1: İnsanların kendi savakları üzerinde çalışma fırsatı bulması her zaman güzel. Onlar için özel bir savak yapıyoruz. Kaynağını da kendi yapıyor. Gurur verici.
5: Seninki kadar güzel olmuyor Juan.
1: Sorun değil. Senin savan sonuçta. Ben dert etmiyorum.
5: Her gün buna bakacak olan benim değil mi?
1: Diğerleriyle aran nasıl?
5: Stresli bir projenin içinde olduğunda ve etrafında arkadaşların varsa durum bazen gerici olabiliyor.
1: Dostluğu paradan daha hızlı hiçbir şey bozamaz.
5: Bu yüzden yardım istedik. Anlarsın evet. Geçmişte ailemle biraz altın madenciliği deneyimim olmuştu. O yüzden George'a beni de çağırmasını söyledim. İş makinesi kullanırım, kaynak yaparım. Mekanik işlerden anlarım. Yani ne istersen yaparım işte. Her şey böyle başladı. Ama bir hataydı. Hiç para almıyorum. Burası benim tam zamanlı işim olsa ve yine de evde ailemle istediğim kadar vakit geçirebilsem bu gerçekten de harika olurdu. Her şeyin bir araya geldiğini görmek güzel.
1: Umarım en azından para kazanabileceğiniz bir noktaya getirebiliriz.
5: Evet, ben de öyle umuyorum.

0: Burası benim tam zamanlı işim olsa ve yine de evde ailemle istediğim kadar vakit geçirebilsem bu gerçekten de harika olurdu. Her şeyin bir araya geldiğini görmek güzel.
1: Umarım en azından para kazanabileceğiniz bir noktaya getirebiliriz.
0: Evet, ben de öyle umuyorum.

0: Rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gel.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'u hoş geldin.
2: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
5: Beşinci gün.
6: Bizim kamyon da geldi.
7: Harika.
6: Görünüşe göre George iş halletmiş.
8: Altın arama konusunda hızlandırılmış bir eğitim alan George, kasabadaki tek damperli kamyonu kiralamak için $300 riske atıyor. Eğer Freddy haklıysa, yeni dereden gelen değerli toprağı işlemek tüm sezonlarını kurtarabilir.
6: Nasıl gidiyor? Zamanımız kalmadı. Malzemeyi hemen taşımamız lazım.
9: Hadi yükleyelim.
6: İçinde altın olduğundan eminim.
8: Damperli kamyon tek bir günde 70 metreküp malzeme taşıyabiliyor. Bu da ikinci test için ihtiyaç duyacakları miktarın 3 katından fazla.
9: Buraya içi değerli toprak dolu bir kamyonun girdiğini görmek harika. Normalde her seferinde sadece 1 metreküp malzeme taşıyabiliyorduk. Bu kamyon bize çok yardımcı olacak.
6: Şu savağı yükleyip aşağı götürelim.
8: Maden alanının girişinde Freddy savağı taşıyor.
6: İşler yoluna geliyor ama planın gerisindeyiz.

0: derin fırtınalar ve muson yağmurları yüzünden durmak zorunda kalıyoruz. Bu öğleden sonra daha fazla yıldırım beklendiğini söylüyorlar. Nasıl gidiyor beyler?
1: Merhaba. İyi gidiyor.
0: Toprağın hepsini taşıdınız
2: mı? Evet.
3: Güzel.
0: Hadi çalıştıralım o zaman.
1: Güzel plan.
4: Ben hazırım.
5: 5 günün ardından Freddy ve Juan Kennedy yıkama tesisini baştan aşağı yeniledi. Ön yıkama eleğini temizlemek için egzantrik vibratöre zincirler ve ağırlık eklediler. Savağa 5,5 metre çıkarıp ince altını yakalamak için paspaslar yerleştirdiler.
6: George, hazneyi doldurmaya başlıyorum.
5: Ve son olarak taşları kepçeden güvenli bir şekilde uzaklaştırmak ve değerli toprağın işlenmesinde gecikmeleri önlemek için ızgara demirlerinin altına bir atık oluğu inşa ettiler.
0: İlk kepçe Juan.
7: Hadi bakalım. İlk adımı attık.
6: Taş oluğu iyi çalışıyor gibi.
7: Güzel.
0: Evet, çok daha iyi.
7: Elekiyi titriyor.
0: Evet, burayı bir kere bile temizlediğinizi görmedim.
1: Evet.
0: Eskiden orada tırmıkla uğraşıyordunuz.
4: Gerek kalmadı.
7: Bir baksana.
0: Malzeme temiz çıkıyor.
7: Savak çok iyi olmuş. Çıtaların işlevini hissediyorsun. Hepsi tıkır tıkır çalışıyor. Ben memnunum.
0: Yeni savağı nasıl buldun?
1: Harika dostum. 4 yıldır bunları yapmanı izliyorum. Sonunda. Evet, sonunda.
0: İyi görünüyor Juan.
7: Biraz daha zorlamazsak altın üretimlerin 2 katına çıkaramayız.
0: Bu adamlar da ekmek parası kazanmaya çalışıyor.
7: Evet.
0: Artık gaza basma zamanı. Umarım şu toprak işe yarar.
7: Hadi bakalım.
5: George saatte 5.3 metreküp toprak işleyerek 620 gramlık hedefine ulaşamayacak.
0: Şunu biraz daha artır.
1: Tamam.
5: Bu yüzden Freddy işlenen toprak miktarını neredeyse 2 katına çıkarmak istiyor.
1: Pekala, şimdi hızlanıyoruz.
4: Her şey sorunsuz çalışıyor gibi.
6: Evet, bu oluk iyi duruyor. Temizlik işlerinde filan zaman kazandıracak.
5: Kennedy ekibi ikinci test çalışmasının sonuna yaklaşıyor.
1: Haznenin hızını saatte 9.2 metreküpe çıkardık. Bu çılgınca bir şey. Saatte hiç bu kadar çok toprak işleyememiştik. Bu yüzden bu miktar bile işleri tamamen değiştirebilir. Çok heyecanlıyım, orası kesin.
0: Son kepçe.
1: Evet. İyi gidiyor dostum. Tam olarak 4 saat. Hey Matt.
8: Bu son kepçe.
7: Acaba tartıda durum ne olacak?
0: Kasa oldukça iyi görünüyor ama altını tatmadan bilemeyiz. Paspasları çıkarıp temizliğini yapalım ve hemen tartalım.
1: Güzel fikir.
0: Elinize sağlık.
1: Kesinlikle. Harika, sağ olun.
0: Görüşürüz. George'la konuşuyordum. Teksas'a dair en çok özlediği şeylerden biri de kerevit ziyafetleriymiş.
7: Bilmez miyim?
0: Umarım güzel olur.
7: Güzel olacağına eminim. Geçmişte yaptıkların harikaydı.
0: Kocaman baharatlı bir ziyafet hazırlıyoruz. İçine sosis ve karides atıyorum. Sosu da bir sürü farklı baharatı karıştırarak kendim yaptım. Eğer baharatım iyiyse acayip bir ziyafet çekeceğiz. Burada sıcak ateşin başındayım ve dışarısı da herhalde yaklaşık 38 derece filan. Yani şimdiye kadar böyle bir sıcakta yemek yapmamıştım. İşte sosisler ve karidesler. Bunlar da kerevitler.
7: Mükemmel. Maden ustası ve imalat uzmanı. Freddy Dodge. Bir de şef miymiş yoksa?
0: Sıradan bir şef. Bunda iyiyim. Evet. Döşeti, kaburga.
7: Kaburga, kaburgada da
0: evet.
7: Çok iyi. Geliyorlar Fred.
0: Evet.
7: Umarım açsınızdır beyler. Freddy sizin için harika sosisler yaptı.
0: Sosisli sever misiniz?
4: Evet.
1: Evet.
4: Evet.
0: Şimdi birer tabak alın. Geçen gün bana baharatlı ziyafetleri ne kadar çok sevdiğini söylüyordun. Hadi
1: evet,
0: bakalım.
1: Evet, Texas usulü. Şuna bir bak.
6: Bakalım Colorado'lular kerevit'i nasıl yapıyormuş. Şunun tadına bir bakın.
0: Şunlardan biraz daha koyalım üzerine, getir.
4: Kesinlikle.
1: Memleketim gibi kokuyor. Harika. İyi iş çıkarmış.
6: Evet.
0: Baharatı nasıl olmuş?
6: Mükemmel.
7: Baharatı çok iyi dostum.
0: Afiyet olsun.
4: Eline sağlık.
2: Son gün.
1: Bu noktaya gelmek için çok zaman ve çok para harcadık. Umarım Freddy ve Juan'ın yaptığı bütün bu değişiklikler bizi olmamız gereken yere getirir. Ve artık bu işlerin karşılığını almaya başlarız.
6: Yaptığımız değişikliklerin bu işin devam etmesini sağlayıp sağlamayacağını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Günaydın.
4: Günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
0: Her yeri temizlediniz değil mi?
1: Evet, hallettik.
7: Oldukça iyi görünüyor.
0: 4 saat için gayet iyi.
7: 4 saate göre çok iyi.
1: Evet.
7: İlk tartı neydi Fred?
0: 4.3 gram.
7: 4.3 gram.
0: Evet, burada 4.3 gram var. Bir de tavada kalan altına bakın.
1: Vay canına.
5: Kennedy ekibinin 622 gramlık hedeflerine ulaşma şanslarının olması için 7.78 grama ihtiyaçları var. Ama Freddy ve Juan en az 8.71 gram göremezlerse girdikleri 2 katı iddiasını kaybedecekler.
7: İşte 2 katı.
0: Evet. ...17.29.
4: Harika çok dostum.
7: Oo, vay canına, çok iyi. Harika. Çok iyi. Çok iyi.
1: Teşekkür ederim.
7: Harika.
5: 1150 dolardan fazla değere sahip bu miktarla Kennedy ekibi çıkardıkları altın miktarını 4'e katladı.
0: Yani bu işlenen toprak miktarının, tesisteki düzeltmelerin ve daha verimli bir arazinin sağladığı şey.
7: O araziye doğru yönde atılmış büyük bir adım. Elinizde binlercesi var.
1: %20-30 falan umuyorduk. Yani şu halimize bak. İnanılmaz bir şey. Bundan sonra birkaç gün boyunca yüzümden gülümseme eksik olmayacak.
5: Gelecek 4 hafta boyunca günde 8 saat çalışarak 822 gramdan fazla altın çıkarabilirler. Bu da altın madenciliği hayallerini hayatta tutmak için fazlasıyla yeterli.
7: Yatırımınızı geri almak istiyorsunuz değil
1: evet.
7: mi? Gezi olarak kalmasındansa para kazanmak istiyorsunuz. Artık bu
1: evet.
7: mümkün görüyorsunuz.
4: Omuzlarımdan büyük büyük kalktı. Artık bu işte gerçekten bir geleceğimiz olabilir.
0: Önce bir damperli kamyon alın. Peşinatınız çıktı bile. İşlediğiniz toprak miktarını artırırsanız günde 3000 doları bulabilirsiniz. Kişi başı 1000 dolar eder.
1: Evet, harika.
7: Burada kalıp madencilik yapma durumları konusunda gerçekten endişelilerdi. Eski halleriyle şu anki durumlarını kıyaslayınca bu sadece bir ihtimal değil. Gerçekten gelecekleri var.
0: Şu an ikinci testin sonucundan daha mutlu olamazdım. Onlar da mutlular. En sonunda Matt'in bile gülümsediğini gördüm. Demek ki durum iyiye gidiyor. Önümüzde upuzun bir dere var. Bu yüzden küçük tesisinizle sınırları zorlayın. Para biriktirince daha büyük bir tesis alırsınız.
1: Bu çok iyi olurdu. Böyle devam edersek neden bunu yapmayalım?
6: Size ne kadar teşekkür etsek azdır.
0: Rica ederiz.
6: Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Buna ihtiyacımız vardı doğrusu.
7: Bizim için zevkti beyler.
0: Benim için de büyük zevkti.
1: Pekala, hepinize
0: kolay
1: teşekkür
0: gelsin.
1: Ederiz.
0: Hoşçakalın.
6: Daha fazla altın gördüğümüze göre bu işe devam etmeyi çok isterim. Bu tam bir macera. Gelecek sezon kesinlikle varız.
1: Bu sayede çocuklarla, ailemizle vakit geçirmeye biraz daha zaman ayırabiliriz. Bu çok önemli çünkü uzun zamandır bunu bekliyorduk. Artık hayallerimizin peşinden gidebiliriz.
2: 3 ay sonra.
1: Merhaba Freddy ve Juan. Yaptığınız bütün o düzeltmeler için size çok teşekkür ederiz. Her şey çok iyi gidiyor.
6: Kuzey tarafında biraz daha arama yaptık. Değerler umut verici.
1: Damperli kamyonu satın aldık. Malzemeyi eskisinden 7 kat daha hızlı taşıyoruz.
6: Buradaki eleme kasasına biraz ince ayar yapıyoruz. Her şey tıkır tıkır çalışıyor.
1: Şimdiye kadarki en büyük toplama işlemimiz yaklaşık 38.88 gram geldi. Eleme kasasında o kadar çok altın görmek çılgınca bir şey. 622 gramlık hedefimize kesinlikle ulaştık. Artık yatırımcılarımıza paralarını gönderiyoruz. Para kazanmaya başlamamız çok uzun süre almayacak. Bu yüzden çok teşekkür ederiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Ama ne otel.
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez. 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
14: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
13: Bambim var benim.
14: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
13: Nazarlar değmesin.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
19: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
20: kartıma dön. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
21: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
22: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
23: Genel tarım sayımı yapılıyor. Genel tarım sayımı kapsamında size randevu oluşturulmuştur. Tasarrufunuzda bulunan alanlara ait ada, parsel numarası ve büyüklüğü, ayrıca sahibi ya da ortağı olduğunuz traktör ve biçer döver plakalarıyla hayvan varlığına dair tüm bilgileri yanınızda bulundurmanız önemlidir. Belirlenen tarihte en yakın genel tarım sayımı bürosuna gitmeniz yeterlidir. Görevliler tüm bilgilerinizi doğru şekilde girmenize yardımcı olacak. Genel tarım sayımına katılımınız için teşekkür ederiz. Dilerseniz E-Devlet üzerinden de bilgilerinizi hızlı ve kolayca doldurabilirsiniz. Geleceğin tarım politikaları için verilerinizi paylaşın.

0: Döndür şimdi. Harika. Yeni savak.
1: Aynen öyle.

0: Hazır mısın Luka?
1: Hadi
0: şansımı
1: bakalım.
0: Deniyorum. Kahretsin. Geri geri çıkmaya çalışıyorum.
1: Rory ile makineyi geri çekmeye çalışıyorduk ama saplanıp kaldık. Toprak çok gevşek ve lastikler boşa dönüyor.
0: Dal bulmam gerekecek. Bakalım lastiklerin tutunmasını sağlayabilecek miyim?
1: Şu büyük olanı denemek ister misin?
0: Sağ ol. Lastikler neredeyse kabak. Makinenin tutunup buradan çıkabilmesi için yeterli çekişi sağlamaya çalışıyorum. Umarım lastiklerin geri çıkması için bu kadarı yeterli olur. Yoksa babamla Mark'ı çağırmak zorunda kalacağız. İşlerini de bölmek istemiyorum. Umarım bu işe yarar. Kahretsin.

0: Babamı ve Mark'ı arasak iyi olacak. Babanı bir çaldırır mısın?
1: Tabii. Alo baba, ne yapıyorsun?
0: Böyle ufak tefek sorunlar önce dakikalarınızı sonra saatlerinizi alıyor. Ve bir bakmışsınız bütün gününüz bir çamur çukurundan çıkmaya çalışmakla geçmiş. İnanılır gibi değil.
1: Toprak ıslak bile değildi.
0: Mark yükleyicisiyle geldi. Şu eski makineyi zincirleyip bizi çekip çıkaracak.
2: Gravel, yeni Güney Galler. Bölgedeki opal madencileri 30 yılı aşkın süredir kayalıkların derinliklerine inmek için burgulu sondaj makinelerine güveniyor. Çil ailesinden Chris, oğlu Rory, kızı Luca ve maden ortağı Mark bir araya geldi. Turner'ın Rush arazisinde yeni bir opal damarı bulmaya çalışacaklar.
0: Sana da zahmet verdim, kusura bakma.
3: Lafı bile olmaz. Birbirimize yardım etmek için buradayız.
2: El değmemiş topraklarda arama sondajı yapıyorlar.
3: İlk sondajı şuradan yapacağız.
2: Açık ocak madenlerini genişletme ya da araziden vazgeçme konusunda bir karar verecekler.
3: Buradan hiçbir şey çıkaramazsak buraya gelip ekskavatörle kazı yapmanın pek bir anlamı kalmaz.
2: Sydney'de Chris'in en küçük oğlu Oscar satışlardan sorumlu.
4: Bildiğiniz gibi işler çok hızlı büyüyor. Yeni koleksiyonumuz da yolda.
2: Talepkar müşterileri memnun etmek için yeni Opel'ler şart.
1: Oscar bize zorlu bir görev verdi. Bu yılki en büyük hedefimiz Chil Opal yaz koleksiyonunu çıkarmak. Bize inandığını biliyorum ama muhtemelen o da içten içe stres yapıyordur. Mücevherlere işlemek ve müşterilerimize sunmak için yüksek kaliteli, birbirinden güzel, yüze yakın taş bulmamız gerekiyor. Bunun arkasında çok büyük bir emek yatıyor.
0: Önümüzdeki birkaç gün sondajda yapacaklarımız sezonun geri kalanını belirleyecek. Temelde 60 ila 90 santim arası bir çakıl katmanımız var. Çakılın altındaki her şeye bakıyoruz.
3: Matkap derine indikçe bulduğu parçaları bu tambura yolluyor. Tamburdan geçiyor. Bütün o ince kum yere dökülüyor ve arka tarafta sadece örneğimiz kalıyor.
0: Renk bulursak ne âlâ. Ama bulamazsak madencilik yapmak için başka bir yer bulmak zorunda kalacağız. O yüzden umarım şansımız yaver gider de önümüzdeki birkaç gün içinde biraz renk buluruz.
3: Bu kamyon benimle yaşıt. 1970 model. Ama mekanik olarak harika bir ihtiyar. Hiç yolda bırakmadı. 15 yıldır bende. Mücevher serimize ve diğer işlere ayak uydurabilmek için verimli bir toprağa ihtiyacımız var. Ayrıca masrafları karşılamak ve geçimimizi sağlamak için de opal bulmamız şart. Evet, bir şeyler çıkarabilmemiz çok önemli. Eğer çıkaramazsak bizi çok zor bir yıl bekliyor demektir. Bir yeri aylarca kazıp hiçbir şey bulamayabilirsiniz ama bu makine sayesinde bu arazide yaklaşık bir hafta geçirdikten sonra yer altına inip kazmaya deyip değmeyeceğini anlarsınız. Renksiz opal bulduk.
0: Bu çok iyiye işaret. Bulduğumuz şey renksiz opal. Renkli olanlar kadar para etmeyecektir.
3: Kalitesiz. Biz de zaten bunu arıyorduk ama asıl istediğimiz şey renkli olan. Sana şu kadarını söyleyeyim. Buradan bir renk bulursak...
0: Bütün sezonumuzu kurtarmış oluruz.
3: Burada biraz daha var. Bir renk lazım. Renk çıkaramazsak buraya gelip o kadar yeri boşuna kazmayacağız. Üzerimizde baskı var ve acilen opal bulmamız gerekiyor.

0: Selam Joe.
1: Geziyorsun bakıyorum.
2: Güneş yüzünü gösteriyor ama ben gölgede oturuyorum. Saçmalığa bak. Suçlu bir haliniz var.
0: Dünya kadar toprak taşıdık.
2: Ama opal bulamıyorsunuz.
1: Koca bir hiç.
2: Demek suçlu görünmenizin sebebi bu.
1: Olabilir.
2: Peki bu kazanın bize maliyeti 35-40 falan oldu mu?
0: Bayağı bir para, evet.
2: Çok daha fazlasını kazandırması gerekiyordu.
0: Tabii ki bunu es geçmedik.
2: Kesinlikle öyle.
0: Sanmıyorum.
2: Peki ortada para olmaması kimin suçu sence?
0: Sanırım benim.
2: Senin, evet. İşler şöyle ilerleyecek. Kazmaya devam edeceksiniz. Gece de çalışmanız gerekiyor. Acilen para kazanın.
1: Gece vardiyası başlıyor.
2: Tamam mı?
0: Evet.
2: O zaman ne duruyorsunuz? Hadi.
1: Eyvah eyvah.
0: Birimizi kovacak sandım izi.
1: Kesin beni kovar diye düşündüm.
0: Evet.
1: Çünkü ekibin en yenisi benim. Kesin beni kovacak dedim.
0: Opal götürmemiz şart. Hadi bitirelim şu
1: Hadi.
0: İşi.
1: Hadi.
0: Demiri kuyunun üstünü ört.
1: Tamamdır.
0: Çünkü yarın epey yağmur yağacak diyorlar.
3: Lunatic arazisinde Misfits ekibinden maden ortakları Angel ve Izzy...
0: Yılanlara da dikkat et.
3: Opal madenlerini ayakta tutmak için çabalıyorlar.
1: Patron olan Joe bize verdiği emir gece burada olup opal bulmamız. Biz de buna çalışacağız.
3: Açık ocak madenlerinde sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra...
1: Angel!
0: Bir şey mi buldun?
1: Bak!
0: Vay canına!
3: Ekip artık kazandığından daha fazlasını harcıyor.
2: Şu ana kadarki kazıları bize 40 bile patladı. O kadar olmasa bile o civarlarda, belki biraz da geçmişler.
3: Akıl hocaları ve finansörleri Joe Kalmar hastalıkla boğuşurken...
2: Neredeyse 3 aydır ortalarda yokum.
3: Çıkarabildikleri kadar opel çıkarma işi tamamen Angel ve Izzy'ye kalmış durumda.
0: Sezon hedefimiz 300 bin. Büyük bir rakam. Ama umarım Lunatic arazisi yüzümüzü güldürür ve hedefe ulaşırız.
2: Bugünkü ekonomik şartlarda madencilik yaparak hayatta kalmak istiyorsanız o en üstteki %1'lik kesimde olmanız şart. Angel çabalarını muazzam ölçüde arttırdı. Belki de üstüne biraz fazla gidiyorumdur ama bence halledecek.
0: İlk yapmam gereken şey ekskavatörle kazabileceğimiz bir yüzey açmak. Izzy benim gözüm ve kulağım. Opal'i bulması için ona güveniyorum. Çünkü en kötü senaryoda kazıyla çıkarıp yanlışlıkla tekrar toprağa gömebiliriz.
1: Gece çalışması için iyi bir yere benziyor.
0: Çok iyi görünüyor Izzy.
1: Fenerleri hazırlıyorum. Bunlar ultraviyole. Güney Avustralya'da opalin ultraviyole ışık altında gerçekten parladığı sadece birkaç yer var. Onlar da Andamooka ve Coober-Pedy. Yani orada olan hiçbir şey gözümüzden kaçmayacak. Joe'yu çok mutlu edeceğiz. Ve daha önce söylediğim gibi o toprakta parlayan her şeyi görebileceğiz.
0: İçeri girip şuraya bir bakmanı isteyeceğim.
1: Sorun değil.
0: Kepçeyi de aldırayım mı? Ne dersin?
1: Bekle.
0: Bir şey mi buldun? Makineyi kapatıyorum.
1: Gel de şuna bir bak.
0: Oo. Bakalım şuna renk var mı? Yok. Gördüğüm kadarıyla renksiz, lanet olsun. Renksiz olanlar da diğerleri gibi parlar ama üzerine beyaz veya normal bir fener ışığı tutana kadar renkli olup olmadığını anlamıyorsunuz. Çok güzel olabiliyor ama biliyorsunuz ki piyasa mavi, mor, yeşil, kırmızı istiyor. Bu da ne?
1: Buldun mu?
0: Renksiz de olabilir. Aa, çok ince. Bize boş yere umut veriyor gibi.
1: Bizimle oynuyor.
0: Bize opal ver artık. Nasılsın Izzy?
1: Biraz yorulmaya başladım.
0: Toprak biraz sertleşmeye başladı. Benim olduğum yere kazma vurmam gerekecek. Hey Izzy, o yıldız falan mı?
1: Vay canına. Bu da nesi böyle?
0: Kalkıp bir bakalım.
1: Aman tanrım.
0: Görebiliyor musun? İnsan olmadığı kesin. Ne olduğunu bilmiyorum. Ensemdeki tüyler diken diken oldu.
1: Kayan yıldız olmadığı da kesin.
0: Acayip ürkütücü. Ne ki o?
1: Bize doğru geliyor sanki.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Festçiler geldi. Bu cappuccino, latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
11: Lezzeti de.
10: Ha? Bravo! Bravo!
11: Italiano.
10: Festi. Enfesti.
12: Opette lezzetlerin enfesti festi.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
16: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
18: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
21: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
22: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
23: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
24: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
25: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle?
25: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Degas Kale'ye dönüyoruz.
1: Evet, dönüyoruz.
0: Babamı haklı çıkaralım.
1: Evet.
0: Hep daha fazlası olduğunu ve geride çok şey bıraktığımızı söylerdi. O zamanlar ekipman eksiği vardı.
1: Evet, ekskavatörün var, damperli kamyonun var,
0: evet.
1: Yükleyicin var.
0: Evet. Harika bir kombinasyon oldu. Damperli kamyonla inersin, biz de işe koyuluruz.
1: Tamam, süper. Ben tepeye çıkıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Eyvah, bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi bir ses değildi. Gerçekten çok can sıkıcı. Çünkü yapacak onca işimiz var ve toprak taşımamız gerekiyor.
0: Ne oldu?
1: Sence ne olabilir?
0: Altına girip ne olduğuna bir bakmam lazım. Şu kabini kaldırıp nerede sorun var bir bakmalıyım. Umarım çok ciddi bir şey değildir.
2: Cooper Pedy, Güney Avustralya'da. Opal Lovers ekibi, Dan ve Renee.
0: Bana tutun.
2: İlk olarak 2002'de Dan'in babası tarafından keşfedilen bir arazi olan Diggers Gully'e geri döndü.
0: Diggers Gully babamla birlikte çalışırken ilk kayda değer parayı bulduğumuz yer.
1: Damperli kamyonu tekrar çalışır hale getirmemiz önemli. Dan'in babasını haklı çıkarmayı çok istiyoruz.
0: Sorun kesinlikle şu turboda. Bence 2-3 bin tutar.
1: Birkaç hafta yatacak.
0: Muhtemelen, evet.
1: Bu yılki hedefimiz 300 bin. Geçen yılda aynı hedefi koymuştuk ama ulaşamadık.
0: Bu saçmalıktan artık bıktım.
1: Bu yıl hedefi tutturmak zorundayız, yoksa Adelaide'a dönmek zorunda kalacağım.
0: Hiçbir şeyi dikiş tutturamıyoruz.
1: Neden arkadaşlarınla motor sürmeye çıkmıyorsun?
0: Aslında iyi bir fikir olabilir.
1: Biraz motor sür, biraz eğlenmiş olursun.
0: Evet, iyi fikir. Bir makinenin daha bozulması stresli bir durum. Ama gidip biraz motor süreceğim. Bu stresi atıp biraz eğlenmeye çalışacağım. Tamam beyler. Bugün buradan çıkıp Old 17 Mile Road'a inelim. Sonra da Jack'ın eski tünellerinden geçelim diyorum. Oradaki yollardan geçeriz. Ufak bir tur atışıyoruz.
3: Süper olur.
0: Hadi gidelim.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Cooper Pedy macera sürücüleri benim de arada bir katılıp motor sürdüğüm bir grup. Madencilikte işler ters gittiğinde biraz stres atmak ve kafayı dağıtmak için harika bir yol. Cooper Pedy de çölün dört bir yanında motor sürerek büyüdüm. Sürmek için muazzam bir yer. Manzarası harika. Bir de tabii maden sahaları ve büyük dozer çukurları var. Arkadaşım Jack'ın 17 Mile Road bölgesinde büyük bir arazisi var. İçinde 2 kilometrelik tünel ve yol ağı var. Yani buradan kesinlikle iyi opal çıkar.

0: Ne turdu ama.
1: Tek kelimeyle harikaydı.
2: Mükemmeldi.
1: Dostum.
0: Biraz soluklanalım.
1: Çılgıncaydı.
0: Sanırım ultraviyole fenerle etrafa şöyle bir bakmam gerekecek.
2: Hiç de huyun değildir.
0: Şurada epey umut var eden bir toprak
2: var. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Kendime engel olamıyorum. Umut vaat eden bir toprağa benziyor. Buna gerçekten bakmalıyım. Aşağısı epey ilginç görünüyor. Vay canına. Şuna bak. Bu çok iyi bir iz. Bence buraya dönüp buna bir bakmalıyız. Gidip Rene'yi alayım. Kırıcıyı da getireyim. En azından o çöküntünün olduğu damardan biraz numune koparırız. Arazi Jock'un gerçi ama onu bir arayıp anlaşabilir miyiz diye bakacağım. Evet, şu mavi olan epey güzel. Tam olarak renk sayılmaz ama yine de bakmaya değer.
3: O sert kısmı açtık. Bu iyi haber.
4: Turner'ın Rush arazisindeyiz. Rory ve Luca, ekibin açık ocak madenini genişletip genişletmeyeceklerine karar vermek için opal bulabilecekleri yeni toprakları sondajlıyorlar.
3: Oraya kadar kazdık. Şuranın, şu köşenin geri kalanını kazmaya değeceğinden emin olmak istiyoruz. Hiç renk çıkmazsa kazmanın da anlamı kalmayacaktır. Umarız sonraki birkaç delikte ufak da olsa renk görmeye başlarız.
4: Ekibin yıkama tesisinde Chris ve Mark, çıkarılan kayadaki kili ve toprağı yıkayarak opalleri ortaya çıkaran, beton mikserinden dönüştürülmüş ikinci karıştırıcıyı yeniliyorlar.
5: Karıştırıcı kullanmak, buralarda bu makinelerle çalışırken hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü kazı yaparken hangi opali gözden kaçırdığınızı bilemezsiniz. Özellikle bizimki gibi büyük ekskavatör ve süper kazıcı tarzı makineler kullandığınızda. O yüzden bu aletler bizim için büyük bir nimet.
6: Bu telin üzerine ince bir beton tabakası atmamız gerekiyor. Bu sayede tambur korunacak. Bu tambur benim ömrümden daha uzun yaşayacak. Benden sonra bile kullanılmaya devam edecek.
5: Cidden eziyet gibi bir iş. O yüzden içerideki Chris'e acıyorum. Çalışmak için pek de rahat bir ortam sayılmaz. Umarım bir haftaya kadar şu tamburun sıvasını bitirdiğimizde ikisini de tıkır tıkır çalıştırıyor olacağız.
6: Aslında iyi hissediyorum çünkü bu iş bittiğinde bir daha asla içine girmek zorunda kalmayacağım. Üstelik üretimimizi de ikiye katlayacak.
3: Daha ilk delikte kalitesiz opal bulmak gerçekten olağanüstü. Evet, millet hiç kalitesiz opal bulamadan yüzlerce delik açıyor. Buradan biraz renkli bulursak bu bütün sezonumuzu kurtarır. Bence bu delik için bu kadarı yeterli. Topla bakalım.
7: Bence de.
3: Şuraya alalım. Tamamdır, kaldır.
7: Hı hı.
3: Şimdiden 5 tane açtım. Biraz daha açabilirsem iyi olur. Şu civarlarda herhangi bir yer olur. Burası gayet iyi. Ne zaman duracağımı söyle. Nereye takıldı o?
7: Suya.
3: Lanet olsun. Yine çamur çukuruna saplandım. Sakinleşmem için bana biraz izin vermen gerekiyor.
7: Şu an gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Makineyi yine taşıyalım dedik ve evet, çamura saplandık. Hem de bir öncekine pek de uzak olmayan bir yerdi.
3: Alo, bu mereti yine çamura sapladım. Beni çekip çıkarmanız gerekecek.
5: Tamam dostum, oraya geliyorum.
3: Sağ ol, kusura bakma. Yükleyici bizi çekip çıkarsın diye zinciri hazırlıyorum.
6: O zincirin etrafındayken dikkat
7: tamam.
6: Et.
7: Tamam.
3: Hop! Dur!
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif ile gitsin.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
12: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Şu an hareket etmiyor.
18: Sağa doğru gidiyor.
17: Hareket ediyor.
19: Ne ki bu? Daha önce böyle bir şey gördün mü İzzi?
17: Hayır, görmedim. Tüylerim diken diken oldu.
18: Buralara pek uzak olmayan bir askeri hava üssü var. Belki bir şeyler yapıyorlardır ama biz de hiçliğin ortasındayız. Vahşi yaşamı veya kayan yıldızları görmeyi beklersin ama gökyüzünde böyle hareket eden bir şey beklemezsin.
17: Her neyse, işe dönelim.
18: Evet, işimize bakalım.
17: Kafamı buna takamam.
4: Maden işleri hızla para kaybederken Misfits ekibi opal bulma şanslarını artırmak için gece boyunca çalışıyor.
18: Gitti. Geri gel.

0: Orada mısınız? Evde misiniz?
1: Tanrım, senin ne işin var burada?
0: Size sıcak çay getirdim.
1: Çok incesin ama...
0: İyisin, sen de mi uyuyorsun yoksa?
1: Bütün gece kazdık ve sadece izleri takip ettik. Çoğunlukla kırıcı ve kazmayla çalıştık. Kollarım kopmak üzere.
0: Biraz da kokmaya başlamışsınız galiba. Belki bir duş falan almak istersiniz diye düşünüyorum. Bu gece madene geri dönersiniz, olur mu?
1: Belki de o gece bu gecedir.
0: Umarım daha büyük bir damara denk gelirsiniz.
1: Başka yolu yok.
0: Tamam.
1: Evet, işte burası benim mutfağım. Utanç verici. Mutfak ve çalışma alanı. Kahvaltıda yediğim ekmeğim, tereyağım ve peynirim de var. Ama etrafım ufak tefek opal parçalarıyla da dolu. Üzerimde çok baskı var. Paydos etmek yok.
2: Bu geceki plan ne?
1: Çıkarabildiğimiz kadar büyük opaller bulmalıyız.
2: Evet.
1: Onları ekskavatörle parçalamak istemiyoruz. Kısacası yavaş ve temkinli gideceğiz.

0: Paul, neredesin?
1: Ufak bir izin peşindeyim.
0: Burada bir fay hattı var gibi izi. Küçük kırmızı bir fayımız var. Aşağıda bir şeyler buluyorum. Bak, şurada biraz iz var. Umarım sen de fayı takip ediyorsundur da ortada birleşiriz ve... Evet, ortada birleşirsek damarın olduğu yeri buluruz.
1: Biraz daha derinde olabilir. Şuradan biraz toprak al yeter.
0: Tamamdır. Şu an olduğum yerden sadece kepçeyi görebiliyorum.
1: Oraya senin için ışık tutacağım. O kepçeyle biraz daha geri gitmen gerekecek. Aa, Angel dur!
2: Izzy!
1: Dur!
2: İyi misin Izzy?
1: Hemen buraya inmelisin. Şuna bak.
0: Yok artık. Ben de burada kepçenin önünde yığılıp kaldığını falan düşünüyordum. Sen gidip kocaman bir kaya bulmuşsun.
1: Neredeyse ezecektin.
0: Bir an yüreğime iniyordu. Seni yanlışlıkla ezdim sandım. Hadi bakalım renk var mıymış? Hadi ama. İçinde. Ha, içinde mavi opal bile var.
1: Aman tanrım.
0: Şu mor çizgiye bak. Tamam, bu taş için kendini kepçenin önüne atmana minnettarım. Minnettarım evet.
1: Çoğu insan opal için ölmeye değmeyeceğini söyler ama Angel'ın o kayayı kırmasını göze alamazdım. Bu keşfe gerçekten de ihtiyacımız vardı.
0: Bu sadece Endamuka'da bulunan türden bir opal. Buna sert matris denir. Opal bulmayalı uzun zaman olmuştu. Bunu bulduğumuza memnunuz. Aa, bu bizi kurtaracak. Bu epey para eder. John'un yüzünü kesinlikle güldürecek.
1: Kovulmayacağız.
0: Evet.
1: İşte bu.
0: Harika bir iş çıkardım. Umarım devamı da gelir.
1: Kazmaya devam edelim.
0: Easy. Ultraviyole ışıkta inanılmaz parlak duruyor.
1: Tanrım, şuna bak.
0: Parlaklığa bak. Bakalım rengi var mı?
1: Aa.
0: Şuna bak. Bütün o renkler var. İçinde kristal opalin küçücük noktaları var. Bu da giderlerimizi karşılamaya yardımcı olacak. John'un yüzünü güldürecek. Henüz ağzı kulaklarına varmayabilir ama bu küçük taşı bulmamız üzerimizdeki baskıyı hafifletir.
1: Opal bulmak bütün gecemi aydınlattı. Eminim Angel'ın da öyledir. Daha çoğunu bulana kadar arayacağız. Aa, Angel? Şuna bak. Aman tanrım. Şunun boyutuna bak.
3: Merhaba.
4: Sürüş nasıldı?
3: Bayağı iyiydi. Gazaya gitmemiz gerek.
4: Nasıl yani?
3: Bir yer buldum. Hem de Jock'un arazisinde.
4: Sence kazmamıza izin verir mi?
3: Onu bir arayacağım. Orayı kazmalıyız.
5: Alo?
3: Alo Jock, nasılsın?
5: İyiyim, sen nasılsın? İyiyim.
3: Bu sabah Cooper Pedi macera sürücüleriyle motor sürmeye çıktım. Oradan geçmemize izin verdiğin için sağ ol.
5: Lafı bile olmaz.
3: Bir mola vermek için durdum. Rene ile kazmak isteyeceğim küçük bir köşe buldum. Bir anlaşmaya varabilirsek çok sevinirim. Yarı yarıya anlaşsak adil olur.
5: Olur, bana uyar.
3: Umarım ikimiz için de iyi olur.
5: Evet, sorun yok. Hiç sorun değil.
3: İki tarafın da kazandığı bir durum olacak. Herkes için harika. Bütün araziyi tek başına kazamaz. Sınırlı vakit var. İçeri giriyoruz, malı buluyoruz, kazancı paylaşıyoruz. Buradan aşağı inmek epey zor.
4: Tanrım, ne karanlık.
3: Evet. Burası tam bir tavşan deliği. Sanırım burada birkaç kilometrelik tünel var.
4: Bu sabah nerede olduğunu hatırlayabiliyor musun?
3: Hayır,
4: Gerçi içerisi bayağı ürkütücü, kaybolmak istemeyiz. Sanırım olduğumuz yerde dönüp duruyoruz Dan.
3: Bana da öyle geliyor. Sanırım buraya daha önce de gelmiştik. Burası tanıdık geliyor.
4: Tamam.
3: Evet, sanırım burası. Tam şuradaydı. Şuraya bak, şu karanlık lekeyi görüyor musun? Bence buradaki en iyi seçeneğimiz burası. Şuradaki o çöküntü hoşuma gitti. Kırıcıyla oraya gireceğiz.
4: Pekala, ben etrafa biraz daha bakayım bari.
3: Nasıl istersen ama bence doğru yer burası.
4: Artık tamamen burada yaşadığım için Dan'le epey vakit geçiriyoruz.
3: Hem aşk hayatını hem de iş hayatını bir arada yürütmek kesinlikle hassas bir denge gerektiriyor. İkisi de önemli. Bence gayet iyi idare ediyoruz. Arada ufak tefek pürüzler çıkıyor tabii ama nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz.
4: Hey Dan! Sanırım opal buldum.
3: Evet ama doğru yer burası.
4: Bence benim bulduğum yer seninkinden daha iyi.
3: Görelim bakalım.
4: Gel de bir bak. Şuna bak.
3: Oh. Bunun içinde biraz yeşil var.
4: Evet, bence burayı kazmalıyız.
3: Tamam, hakkını teslim edeyim. Rene çok şey öğrendi. Adelaide tepelerinden gelen, eskiden at binen ve çölde opal madenciliğini daha önce hiç görmemiş biri olarak harika iş çıkardı. Burayı kırıcıyla indireceğiz. Eğer bunun devamında bir opal damarla denk gelirsek şaşırmam. İyi yakaladın.
2: Ne zaman çekmeye başlayacağımı söylemen yeterli.
6: Tamamdır. Şimdi yavaştan çekmeye başlayabilirsin.
7: Tamam, kurtuldu. Tamamdır, bu kadar basit.
2: O iş bende dostum.
7: Eline sağlık.
8: Ne demek?
7: Sizi buraya kadar yorduğum için kusura bakmayın.
9: Turner'ın Rush'taki arazisindeyiz. Çil ailesi, açık ocak madenlerini genişletip genişletmeme ya da araziden vazgeçip geçmeme konusunda karar vermek için opal izleri arıyor.
7: Artık yola devam edebiliriz. Birkaç delik daha açacağız. Günün henüz çok başındayız. Umarım günün geri kalanı da güzel geçer. Renksiz çıkmadı mı?
4: Şimdiye kadar çıkmadı.
7: Gözünü dört aç.
4: Tamam.

0: Biraz çıktı.
1: Bakalım ne alemdeler.
0: Renkli de var.
1: İşler nasıl Rory?
0: İyi gidiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, tam siz gelirken renkli çıktı.
1: Ciddi misin?
0: Şurada yeşil bir parıltı var, görebiliyor musun?
2: Şurada.
0: Oh.
1: Vay canına.
0: Nerede?
1: Evet, evet. İşte evet. Bundan bahsediyorum.
3: Güzel. Matkap gerçekten çok güzel renkli opal çıkardı. Şimdi o rengin gittiği yönü takip edeceğiz. Umarım şansımız yaver gider de o opali bulup yaz koleksiyonunu taçlandırırız.
0: Bence sezonun geri kalanı için elimizdeki en iyi şans muhtemelen şu yön. Önümüzde renk olduğunu biliyoruz. Yüzeyde renk bulmayı başardık. Hiç belli olmaz. Arada çok iyi bir damara da denk gelebiliriz. Bekleyip göreceğiz ama bence işaretler bizi yanıltmayacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yeşilin çıktığı o delikten şimdi de mavi ve mor çıkardık. Nasıl da siyaha dönmeye başlıyor. Gerçekten de harika bir delik. Evet, çok iyi. Şimdi kamyonu yüklüyoruz. Bunu elekli kepçeyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sert parçalar elekli kepçede kalıyor.
0: Birini doldurduk. Bir kamyon daha doldurup yıkamak için karıştırıcıya götürmemiz gerekiyor. Sezon hedefimizi tutturmak ve bu yaz koleksiyonuyla piyasayı sallamak için bir an önce opal bulmalıyız.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.
5: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazalarında.
6: Bambim var benim.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
1: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
1: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Tatlı yiyelim.
10: Tatlı konuşalım.
9: Nesildi festi?
11: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
5: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazalarında.
6: Bambim var benim.
12: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
1: kartım Hadi. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç.
0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Sadece şu çöken seviyenin altına oyacağım.
2: Evet.
1: Şuradan geriye doğru.
2: Tamam.
1: Sonra da orayı aşağı indireceğiz.
2: Hoparleri çıkaracağız.
1: Birazdan senin de bakmanı olur isteyeceğim. Bu sezon riskler her zamankinden daha yüksek. Renin ekibe katılıp kendini bir opal madencisi olarak kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca burada kalabilmesi için hedefi tutturmalıyız. Hadi ultraviyoleye geçelim.
2: Tamam. Dikkat et.
1: Kesinlikle bir şeyler
2: evet,
1: dökülüyor.
2: Evet, dikkat et. Bak şuna bak.
1: Umarım renklidir.
2: Harika.
1: Ha, şuna bak.
2: Bunda pembe var.
1: Evet, bunda kırmızı
2: şurada
1: var.
2: Şurada da mor.
1: Biraz mor, mavi ve yeşil. Şurada da büyük bir parça
2: evet
1: var. Buna bir ağız banyosu gider.
2: Ah den. Şunu yapıp durma.
1: Bakmasın da güzelleşti.
2: İğrenç. Aa, rengi çok güzelmiş.
1: Bak şimdi daha iyi oldu.
2: Şu ağzında ıslatma huyun iğrenç gerçekten.
1: Senin de bir
2: gerçekten
1: denemen gerek.
2: Asla.
1: Harika oluyor.
2: Çok iğrenç.
1: Opal bu kadar güzelken kimin umurunda? Hadi seni şu yarım tonluk toprakla yükleyelim.

0: Kesim odasını yenilemek için epey para harcadık. Bu yüzden orayı gerçekten kullanmak istiyoruz. Ben de epey bir kesim yapıyorum. Gerçekten de çok keyif alıyorum. Jokun arazisindeydik ve gerçekten çok güzel bir opal bulduk. Dene bir sürpriz yapıp bir opal parçasını kesip parlatacağım. Bunu serbest formda keseceğim ve opalin doğal çizgilerini takip etmeye çalışacağım. Çubuğa biraz daha mum ekliyorum. Artık güzel renklerin ortaya çıktığını görmeye başladık. Yeşil, mor ve biraz da turuncu var. Elimizde ne var Dan?
1: Bunları sınıflandırdım. En iyiler burada. İkinci sınıf, üçüncü sınıf.
0: Evet. Sana küçük bir sürprizim var.
1: Boş bir kutu mu?
0: Hayır.
1: Oo.
0: Kesip parlattım.
1: Evet. Güzel parlatmışsın.
0: Bayağı vaktimi aldı.
1: Kesinlikle bulduğumuz taşa değer katıyor. Ham olarak sattığımızda belli bir fiyat alıyoruz. Rene onu kesip daha iyi bir hale getirdiğinde daha değerli oluyor.
0: Peki satış konusu ne olacak?
1: Daryl geçen gün parlak kristal aradığını söylemişti. Biraz karışık bir paket ama bence Daryl ilgilenebilir. Ne dersin?
2: Hatta mısın Rory?
3: Hattayım baba.
2: Önce senin kamyonu alacağız.
3: Tamam, karıştırıcıda görüşürüz.
2: Bu karıştırıcıyı döndürmemiz gerekiyor. Bize parayı kazandıran şey bu. Eğer bu hafta para kazanacaksak bundan kazanacağız.
4: Tambur doldu. Umarım içinde güzel taşlar vardır. Şans dileyin.
3: Başlıyoruz.
2: Buster, oradan çık. Sana çarpacak. Aslında potansiyel gösteriyor ama hala tam anlamıyla...
4: Yok.
2: Vay canına diyebileceğimiz bir taş bulamadık.
4: Ama ona yakın.
2: Sadece küçük bir kristal. O da birkaç dolar eder.
4: Evet.
2: Şurada bir taş var bak. Hemen şuralarda kırmızı var. Kırmızı, evet. Bak.
4: Evet,
2: şurada da kırmızı. Hepsi birikiyor işte. Çok
3: İçinde
2: güzel.
3: Birkaç taş var.
5: Çil ailesinin elinde siyah ve kristal opal var. Mor ve sarı parıltıları olan mavi yeşil renkte. Ham halde ve 250 gram ağırlığında.

0: Yaşasın dedirtecek bir taş çıkmadı.
1: Yaşasın dedirtecek bir taş yok.
2: Bizi havalara uçuracak bir şey yok ama yine de güzel ve parlak bir renk.
0: Peki sence dolar bazında değeri nedir?
2: Ham haldeyken söylemek epey zor.
0: Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Mark ama bence oradakiler rahatlıkla 10, 12 bini bulur.
1: Evet, ben de o civarda düşünüyordum dostum.
0: 12 bin dolarlık kazanç kesinlikle çok iyi ama operasyonun büyüklüğünü düşününce insan biraz daha fazlasını istiyor.
1: İyi iş çıkardın. İşimizi döndürmeye, büyük makinelerin masraflarına, bakıma ve yakıta yeter. Aynı zamanda soframıza da yemek koyar.
2: O zaman iyi geçen bir haftaya.

0: Günaydın.
1: Selam Joe.
0: Siz hangi virüsü yarattı buraya?
1: Aslında yağmur.
0: Evet biliyorum. Artık bir süre madencilik yok.
1: Sana göstereceğimiz bir şey var.
0: Neymiş?
1: Dün geceki mesaimizin meyvesi.
0: Oh! Vay canına.
1: Kocaman bir kaya.
0: Matris. Ve opal damarları.
1: Bence güzel.
0: Evet evet çok güzel bir numune. Bu iyi para eder. Renkleri harika. İçinde bolca altın sarısı ve yeşil var. Gerçekten çok güzel bir parça. Altın sarısı, sarı, mavi.
1: Artık içim çok daha rahat.
2: Benim de.
0: Canlı renkleri var, çok iyi.
3: Misfits ekibinin elinde büyük bir Endomucha sert matris numunesi ve altın sarısı, yeşil ve mor renkler barındıran toplam 4 kilogram ağırlığında küçük taşlardan oluşan bir koleksiyon var.
0: Sizce ne kadar eder?
1: Belki 10. Şu büyük parçadan birkaç taş çıkarabiliriz.
0: Bence numune olarak satmak daha kolay. Bu tarz taşlar toplayan pek çok insan var.
2: Evet.
1: Evet.
0: Buna iyi para verirler eminim. En kötü ihtimalle 7 filan eder. Hem de sadece numune haliyle. Mesela şu. Bak bundan harika taşlar çıkacak. Bence ondan biraz daha fazlası eder Angel.
1: Harika bir haber.
0: Bence hepsi birlikte 14 civarına çıkabilir. Fena değil doğrusu.
1: Harika. Süper.
0: Hatta hiç fena değil.
1: Gece çalışmamıza kesinlikle değdi.
0: Bu durum beni keyiflendirdi. Hadi çayımızı içip kutlayalım.
1: Harika.
0: Bence kızlar gerçekten harika iş çıkarıyorlar. Angel ilk başladığı günlere kıyasla çok çok daha iyi. Izzy de son birkaç yılda gerçekten açıldı. Güvenilir, sırtınızı dayayabileceğiniz bir haline geldi.
1: Sıcak çikolata.
0: Harika. Evet, kutlamayı hak ettiniz.
1: Sağlığınıza.
0: Harika bir av oldu.
2: O sert matrisi tam zamanında bulduğumuz için son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir gün daha geçseydi durumumuz bu olacaktı ve Joe'ya gösterecek tek bir taş olmadan dönecektik.
1: Oradan rahat 14 bin çıkar dediğinde havalara uçtum. Hayallerimizi süsleyen opal madenciliğini yapıyoruz.
4: Taşlar burada. Burada en iyiler var. 60 gram. İkinci sınıf kalite 30 gram da var. 90 gramda üçüncü sınıf
5: evet.
4: Kalite var. Bu da aslında Rene'nin tam da o partiden kestiği taşlardan biri.
6: Evet onu ben kestim.
5: Gerçekten güzel bir parça.
6: Kesim işinde giderek ustalaşıyorum.
5: Beni çoktan solladın.
4: O kesilmiş taş 8 karat. Daryl buradaki asıl mesele taşta hiç risk olmaması.
5: Haklısın o da ondan çıktıysa yani evet aynı fikirdeyim.
4: Daryl aslında arkadaşımız ve o da bir opal madencisi. Ama hatırı sayılır bir alıcı ağı var. Bence bunları hızlı bir şekilde elden çıkarabilir. Bazen taşı elden çıkarmaları için diğer madencilere satmak bizim de işimizi hızlandırıyor. Paramızı alıp çıkıyoruz. Ne düşündüğünü söyle.
5: Tamam.
3: Opal Lovers'ın elinde mavi ve morun canlı tonlarını barındıran kristal ve beyaz tabanlı opaller var. İşlenmiş tek bir taş haricinde hepsi ham halde. Tüm paketin ağırlığı 170 gram.
5: Söyleyin bakalım benden ne kadar koparmak istiyorsunuz?
6: Biz 9 düşünüyorduk. 9.000.
5: Belki bana kızacaksınız ama sanırım benim teklifim 5.5 olur.
6: O kadar mı? 5.5 mu?
5: Evet. Bunda risk olmadığını biliyorum. Çünkü rahatça satabilirsin. Ama bunlarla oynamaya falan başladığında elinde koca bir hiç de kalabilir. Biraz düşük gelebilir ama yine de bir yerden başlamak zorundayız.
6: Ama bu çok düşük.
4: Hı hı.
6: 7'ye düşebiliriz.
5: 6.
6: 6. 6'ya ne dersin Dan?
4: Olmaz. Çok düşük.
5: Verebileceğim 6.5.
4: 6:30.
6: 6:30.
4: Tamam.
6: 6:30'da evet, anlaştık. Teşekkürler Daryl. Tamam.
5: Sağ ol René. Sağ ol Dan.
4: Açıkçası fena iş çıkarmadık. Oradan 6:30 aldık. Tabii anlaşma gereği Jock bunun yarısını alacak. Yine de iyi kar ettik. Damperli kamyonun tamir masraflarına gider ve dürüst olmak gerekirse çölde bir motor turu için 3200 dolar da harika bir rakam. Kestiğin OTAŞ fiyatı artırdı. OTAŞ'a göz koymuştu. Sıfır risk. Anında satarsın.
6: Evet, geliştirdiğim kesme ve parlatma becerilerimle cidden ortaya harika bir iş çıktı. Evet, sağlığına.
4: Sağlığına.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nevada'dayız.
1: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
2: O kadar da değil Fred.
0: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
2: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
1: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
2: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
1: Evet.
3: Yardıma muhtaç olan bir dost.
4: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
0: Geçen sene...
4: Günaydın, ben Chad.
2: Memnun oldum.
0: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
4: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
2: Anladım.
4: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
2: Sağda yaşıyordu.
1: Çadırda.
2: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı
1: vardı. Sosisli yiyerek hayatta kalıyordu.
2: Burada elektriğiniz de mi yok?
4: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
2: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
1: Evet.
2: Geçimini sağlamayı umuyordu.
1: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
2: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
1: Katılıyorum.
4: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
2: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
4: Evet.
2: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
1: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
0: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
5: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
1: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
4: Var aslında ama Terry'de. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
1: Sen onun altınını mı aldın?
4: Aldı, evet.
5: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
1: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
0: İlk test başlıyor.
1: Kronometreyi başlatıyorum.
0: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

0: 5000 sene kadar önce tarihin en büyük ve güçlü imparatorluklarından biri Nil kıyılarında ortaya çıktı. Antik Mısır. Devasa tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici medeniyetin gücünün tanıkları. Ancak Mısır kültürü günümüzde dahi tuhaf ve gizemli kabul ediliyor. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını ve tebaalarının günlük yaşamını açıklıyor. Mısır İmparatorluğu 3000 sene ayakta kaldı. Nil'deki bu ileri medeniyetin başarısının sırrı neydi? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Mısırlılar ölümden sonraki yaşama sarsılmaz bir inançla bir araya geldiler. Bu günümüzde bile bizde hayranlık uyandıran eşsiz anıtlar yapmalarını sağladı.
1: Sonsuza dek yaşayacak olağanüstü ve anıtsal şeyler inşa ettiler.
0: Cenaze mimarilerinin ardındaki gizemler neler ve firavunlar bunda ne rol oynadı?
2: Mısır'a karşı hayranlık kesintisiz devam ediyor.
0: Piramitler. Her gün güneş yeniden doğuyor ve akşam tekrar batıyor. Her sene Nil kıyıları taşıyor ve toprağa yeni bir can veriyor. Antik Mısırlılar için insan sonsuz bir yaşam ve ölüm döngüsünün bir parçası. Mısır İmparatorluğunu binlerce yıl bu inanç ayakta tuttu. Giza piramitleri de bu sarsılmaz inancın eserleri. Onlar sadece en eskileri değil, aynı zamanda antik dünyanın yedi harikasından tek ayakta kalanlar. Bir zamanlar Khufu piramidi 147 metre göğe yükseliyordu. Günümüzde 10 metre kadar daha kısa. Kahire sakinleri orta çağda onu bir taş ocağı olarak kullandılar. Bu nedenle günümüzde 138 metreden biraz kısa. Yine de dünyanın en büyük piramidi. Yunanca adı Keops olarak bilinen Firavun Khufu, yaklaşık 5000 yıl önce dev bir inşaat başlattı. Piramidine Akhet Khufu, Khufu'nun ufku adını verdi. Eski krallık zamanıydı. Piramitler çağı olarak bilinen bir dönem. Ancak dahi Mısırlılar bile işe küçükten başladı. Piramitlerden önceki asırlarda krallar mastaba denen yerlere gömülüyorlardı. Mısır'ın ilk hükümdarlarının mezarlarını örten höyüklerden esinlenmiş olmalılar. Bu türde mezarların en önemli merkezi Abidos Nekropolü. Günümüz Kahire'sinden 500 kilometre kadar güneyde. 3000 yıldan uzun bir sürede Mısır'ın hakimleri mezarları ve cenaze tapınaklarını buraya inşa ettiler.
3: Abidos, kraliyet mezarlarıyla birlikte geniş mezar alanlarını gördüğümüz en eski yerleşimlerden biri. Bu dönemde kapsamlı kavrayışlar ve ritüeller ortaya çıktı. Asırlar boyunca Mısır'da önemli bir rol oynayacaklardı.
0: İlk firavunlar ülkeyi Abidos'tan yönettiler ve nekropolleri buraya inşa edildi. Canlıların inşa ettiği bir ölüler imparatorluğu, güneşin battığı Nil'in batı yakasında. 5000 seneden uzun süre Mısır'ın ilk kralları Abidos'a gömüldüler. Mısır krallığının kurucusu Kral Narmer gibi ya da ardılı Cer, muhteşem mezarı daha sonraki nesiller tarafından Ölüler Tanrısı Osiris'in istirahatgahı olarak saygı görmeye devam edecekti. Cer'in mezarı, erken dönem Mısırlıların ölümden sonraki yaşamı nasıl hayal ettiklerine dair bir izlenim veriyor. Mısır'ı yönetenler ölümden sonraki yolculukları için geniş yeraltı kompleksleri inşa edilmesini emrettiler. Ana odaya açılan uzun bir koridor ve kralın lahdinin yer aldığı ahşap bir tapınak. Ölümden sonra hiçbir şeyin eksik olmaması için farklı içecekler, tahıl ve kurutulmuş et bırakılması gerekiyordu. Mezarlardaki malzemeler o zamanlar bile Mısırlıların ölümden sonra yaşama inandığını gösteriyor. Onları kullanacaklarını düşünmeseler, neden değerli nesneleri ölmüş biri için ziyan etsinler? İkinci hanedandan bir hükümdar olan Kasekemoi'nin mezarında bulunan malzemeler gibi bir kral için altın süslemeler şarttı. Ya da değerli bronzdan yapılma kaplar. Bunların pek çoğunun pratik bir amacı var. Ölülerin sonraki hayatta en ufak bir sorun karşısında yaşamaya devam etmelerini sağlamak. Bunun için ölülere günlük yaşamda kullanılan eşyalar veriliyordu. Ancak Firavun'un ölümden sonra iyi olacağına emin olmak için piramit duvarlarına yazılar eklendi. Orta Krallık döneminde büyülü bıçaklar moda oldu. İnanışa göre üzerindeki yazılar anne ve çocukları sonraki yaşamda koruyordu. Yeni Krallık döneminden itibaren ölüler kitabı da moda oldu. Ölen kişinin ölüm yargısını nasıl atlatıp ölümsüzlük kazanacağına dair bir rehberdi. Geç dönemde ölenin kafasına kafa bursu denen bir başlık yerleştirilirdi. İnanışa göre bu sihirli tılsım onu sıcak tutup mezar hırsızlarını kaçırıyordu. Mezar odalarının mimarisi de pratik kaygıları gözetiyordu. Batıya açılan bir merdiven. Mısırlılar ölüler krallığının o yönde olduğuna inanıyordu. Ölmüş kralın mezarından ayrılıp sonraki yaşama geçmesine izin veriyordu. Son olarak mezar sedir kirişler ve tuğlalarla kapatılıyordu. Üzerine de topraktan sade bir höyük.
4: Kraliyet mezarları cenaze höyükleriyle örtülüyordu. Çünkü mezar açmak için yere derin bir çukur kazmak gerekiyordu. Bu çukurdan çıkan toprak, kral gömüldükten sonra tekrar çukurun üzerine koyuluyordu. Bu duruma diğer medeniyetlerde de rastlanıyor. Mezar alanının uzaklardan görülebilmesini sağlıyor.
0: Mezar höyüğü aynı zamanda antik Mısırlıların yaratılış efsanesini de çağrıştırıyor. İlk taşkından yükselen ilk toprak yığını. Eski krallığın başlarında güç merkezi Abidos'tan kuzeye kaydı. Mısır'ın hakimleri artık Giza, Sakkara ve Dahşura. Önemlerine göre buradaki devasa mezarlara gömülüyorlardı. Antik Mısır'da Firavun devletin en önemli kişisiydi. Tüm ipleri elinde tutan mutlak bir hükümdar. Tanrılarla doğrudan bağlantılı olduğundan görevi halkının refahını sağlamaktı. Ancak Firavun sadece halk ve tanrılar arasında bir aracı olarak görülmüyordu. Kendi de ilahiydi. Bu inanç onu neredeyse dokunulmaz ve imparatorluktaki istikrarın garantörü yapıyordu. Mısırlılar firavunlarına yaşayan Horus, göklerin tanrısı olarak hitap ediyorlardı. Horus'un babası kudretli tanrı Osiris'ti. Mısırlılar Osiris'in şeytani kardeşi Set tarafından öldürüldüğüne inanıyordu. Ancak Osiris'in kız kardeşi ve karısı olan Isis onu hayata geri döndürmüştü. O zamandan bu yana Osiris ölüler krallığını yönetiyordu ve ölen her firavun ona benzetiliyordu. Firavunların ilahi gücü unvanlarından anlaşılabilir. En önemlisi güneş tanrısı Ra'nın oğlu. Her firavunun isminden önce bir kaz ve güneş kursuyla sembolize ediliyor.
5: Otomobil piyasası durgun. İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı?
8: Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Sakkara Nekropolü Kahire yakınlarında. Burada kusursuz piramidin geliştirilmesinde bir sonraki adım gerçekleşti. Mısırlılar ilk mezarlardaki tümülüslerden yeni bir fikir geliştirdiler. Arapça bank anlamına gelen mastaba denen şeyleri. Göze çarpmayan yığınlar dikdörtgen tuğla yapılara dönüştü. Şekilleri şimdiden üstü kesik bir piramide andırıyordu. Mastaba, mezar mimarisinde uzun ömürlü oldu. Bireyler onları Orta Krallık dönemine dek kullanmaya devam etti. Hatta bazı hükümdarlar da onlara başvurdu. Dördüncü hanedanın sonundaki Kral Şepses Kaf gibileri. Yaklaşık 100 metre uzunluğunda ve 18 metre yüksekliğindeki mastabası Mısır'dakilerin en büyüklerinden biri. Ancak kralların çoğu artık mastabalarla yetinmiyordu. Piramitler çağı başlamıştı. Sakkara'da basamaklı piramit cenaze mimarisinde yeni bir dönem açtı. Dünyanın tamamen taştan yapılma ilk anıtsal yapısı. Kral Zoser'in emirleriyle inşa edildi. Onun hükümdarlığı altında Mısır siyasi istikrar ve refah dönemi yaşadı. Bilim ve mimaride ilerlemeler kaydedildi. Basamaklı piramitte görüldüğü üzere mimarının adı biliniyor. İmhotep. İmhotep çok becerikliydi. Mısır tıbbının kurucusu kabul ediliyor. Ve efsaneye göre hiyeroglif yazıyı o icat etti. Peki İmhotep bu dev yapıyı sağlamlaştırmayı nasıl başardı? Bunu başarmak için devrim niteliğinde bir teknik geliştirdi. Bloklar dikey değil, piramidin merkezine hafif eğimli şekilde yerleştirildi. Yapıya gereken iç desteği sağladı. Etrafında dev bir nekropol inşa edildi. 15 hektar genişliğinde, yaklaşık 20 futbol sahasına denk. Ve aşağıda başka bir şehir daha var. ...40 metre derinliğe dek inen, 1 kilometre uzunluğundaki tüneller, odalar ve şaftlardan oluşan bir labirent. Lazer taramaları, araştırmacıların bu yeraltı şehrini büyük bir kesinlikle ölçmesini sağlıyor. İnce bir lazer ışını en küçük açıklıktan bile geçebiliyor. Ve böylece önceden gizli olan geçitleri açığa çıkarıyor. Bu alan beklenenden büyük. Tünel sistemi araştırmacıların uzun zamandır varsaydığı şeyi doğruluyor. Kralın mezar odası, yeraltı şehrinin tam ortasında yer alıyor. Basamaklı piramit, kralın mezarını anıtsal bir yapıya çeviriyor. Kendinden sonra gelen tüm piramitlere prototip olup, antik Mısır'daki cenaze mimarisini şekillendirecekti. Sonra Firavun Snefru, Dahşur'daki yamuk piramit denen piramidiyle yeni standartlar belirlemek istedi. İlk basamaksız piramidin 125 metre yükseklikte olması hedefleniyordu. Snefru onu kendi için muhteşem bir mezar yeri olarak planlamıştı. Ancak büyük inşaat hataları ona engel oldu. ...60 derecelik açı çok dik ve kumlu toprak da binanın ortadan batmasına neden oldu. Piramidi sabitlemek için binanın etrafına 16 metre genişliğinde ve 54 derece açıda bir kemer yapıldı. Ancak kurtarma başarısız oldu. Taşlar kaymaya başladı. Her yerde çatlaklar belirdi. Son çare olarak İnşaatçılar üst bölümdeki açıyı düzleştirip 43 dereceye getirdi. Sonuç, yamuk bir piramit.
7: Yamuk piramit bir geçiş formu. Basamaklı piramitten gerçek piramide geçişi gösteriyor. Piramit bir başarısızlık olarak görülebilir. Ancak Mısırlı mimarlar yapıdan, yükselme açısından, piramidin tuğlaları ve taşlarının konumundan o kadar çok şey öğrendiler ki, bu piramit olağanüstü Kufu piramidinin tamamlanmasını sağlayan şey oldu. Yani bu piramit başarısızlık değil.
14: Kusurlu bir mezar söz konusu olamayacağından Snefru yeni bir girişimi tercih etti. Kızıl Piramit. Yamuk piramidin sadece 2 kilometre kuzeyinde daha sağlam bir zemine inşa edildi. Çok sayıda kireç taşı katmanı ile fazladan bir temeli var ve onu planlayanlar başından itibaren 43 derecelik açıyı kullandılar. Böylece gereken stabiliteyi sağladılar. İlk gerçek piramit 105 metre yüksekliğe erişiyor. Snefru'nun nereye gömüldüyse hala cevapsız bir soru. Pek çokları gibi mumyası büyük olasılıkla mezar soyguncularının eline geçti. Ancak mezarı olarak Kızıl Piramidi seçmiş olmalı. Yamuk piramit ise bir sahte mezar ve ibadet yeri olarak hizmet verdi. Kızıl Piramit'le mezar höyüklerinden piramide geçiş tamamlandı. Ancak Snefru'nun oğlu, babasının becerilerini aşmak istiyordu. Adı Kufu'ydu. Hayal ettiği mezar için yeni bir bölge seçti. Giza Platosu. Burada koşullar kusursuz. Yeterince geniş alan var, gereken inşaat malzemeleri bölgede ve kayalık zemin bu devasa proje için ideal temeli sağlıyor. Çünkü Khufu'nun aklında dünyanın en büyük binası vardı. Mısırlıların bu devasa anıtı nasıl inşa ettikleri bir tartışma konusu günümüzde bile. En azından onu kimin inşa ettirdiğine dair ipuçları var. Böyle bir görev için Khufu'nun becerikli bir mimara ihtiyacı vardı ve onu Hemyun adında bir adam da bulmuş olmalı. Vezir konumundaydı. Yani ülkenin en güçlü ikinci adamıydı. Hizmetleri için Khufu daha sonra ona kralın tüm inşaat işlerinin gözetmeni unvanını verecekti. Hem Yunu'nun piramidi 146,5 metre göğe yükseliyor. Ve diğer tüm yapıları gölgede bırakıyor. 4000 seneden uzun süre ayakta kalacak bir rekor. Sadece Orta Çağ'ın gotik katedralleri bu rekor yüksekliğe yaklaşabildi. Ve sonunda dünyanın en yüksek yapısı olan Kufu piramidini tahtından indirdiler. Bir diğer sıradışı özelliği de kusursuz şekli. Kufu piramidi tam bir kare üzerinde duruyor. Kusursuz görüntüsü, yüzeyini kaplayan beyaz kireç taşıyla daha da pekişiyordu. Giza platosundaki taşlar bu amaca uyacak kadar iyi olmadığından, kaplama taşlarının Nil üzerinden getirilmesi gerekti. O zamanlar nehir yatağı, piramitlere günümüzdekinden daha yakındı. Piramit tam olarak güney ve kuzey ekseniyle hizalı. Büyük olasılıkla tepesinde yaldızlı bir taş vardı. Peki 4000 sene önce nasıl bu kadar doğru ölçülere sahip yapılar inşa edebildiler? Astronomlar ve mühendisler arasındaki takım çalışması çok önemliydi. Astronomlar yıldızları gözlemleyerek ana yönleri belirledi. Daire şeklinde bir duvar, bir yıldızın işaretlendiği yapay bir ufuk oluşturdu. Astronom yıldızın çizdiği yolu gözlemledi. Ve duvarda doğup battığı noktaları işaretledi. İki ölçüm noktası bir çekülle duvarın altına uzatıldı ve dairenin merkeziyle birleştirildi. İki çizgi, ortası kuzeyi işaret eden bir açı oluşturuyordu. Ve kusursuz olan tek şey dört ana yönün belirlenmesi değildi. Tüm kenarlar birbiriyle doğru açıdalar. Mısırlılar Pisagor teoremini bilmese de kendilerine ait yöntemleri vardı. Örneğin düz bir çizgi üzerine iki ahşap direk diktiler. Sonra eşit uzunlukta iki ip kullanarak iki daire çizdiler. Bu dairelerin kesişim noktası doğru açının belirlenmesini sağladı. Taş anıtlar ve tapınaklarda rakam sembolleri var. Ancak kullanılan matematik hakkında çok az şey ortaya çıkarılıyor. Orta Krallık dönemine ait tek bir papirüs, Mısırlıların çarpma ve bölme işlemini bildiğini gösteriyor. Pek çok papirüs daha eski eserlerin kopyası. Bu matematik bilgisi olmadan piramit inşası mümkün olmazdı.
11: Antik Mısırlıların geniş bir matematik bilgisi vardı. Yunanlılara göre onlar geometriyi icat edenlerdi. Her durumda farklı hesaplama tekniklerini iyi tanıyorlardı. Biraz daha farklı çalışıyor olsa da. Mimarilerine bakınca ülkenin kesin biçimde çizilmiş sınırlarına ve hatta tarlalar arasındaki sınırlara bakınca Mısırlıların ileri bir matematik bilgisi olduğunu görüyoruz. Sadece pratik anlamda değil, aynı zamanda soyut anlamda da.
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
18: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
18: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Uyandıralım. Tam. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
21: Golf. Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
22: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
21: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
23: Festçiler geldi.
24: Cappuccino, latte. Cappuccino, latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
23: Lezzeti de.
24: Ha?
23: Bravo! Bravo!
25: Italiano.
23: Festi. En festi.
26: Opet'te lezzetlerin en festi festi.
27: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
28: Hesap basit, hesap basit.
29: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Kufu piramidinin inşasında tahmini 1 milyar saat iş gücü harcandı. Yaklaşık 2.3 milyon taş blok işçiler tarafından kayadan kesildi. Her bir blok 2,5 ton ağırlığındaydı. Bazıları uzaklardan getirildiler. İnşaat alanına Ölüler Şehri yakınlarındaki limandan ulaştılar. 4500 sene boyunca gizemli Sfenks piramitlere göz kulak oldu. İnsan başlı bir aslan. Sadece yüzü 4 metre genişliğinde. Büyük Giza Sfenksi, dünyanın tek parçadan oyulmuş en büyük heykeli. İnsan yapımı eserlerin çok azı onun kadar gizemli. Kimse Sfenks'in neye hizmet ettiğini bilmiyor. Onu kimin diktirdiğini bile bilmiyoruz. Khufu mu? Oğlu Kefren mi? Ve Sfenks erkek mi, dişi mi? En azından bu gizem çözülebilir. Yunan olanların aksine Mısır Sfenksleri genelde erkekleri temsil eder. Giza'da da durum bu. Mısır bilimcilere göre Sfenks bir erkek. Günümüzde Sfenks de piramitler kadar ünlü. Ancak bu bir geri dönüşüm eseri. Piramitlerin inşasından sonra geriye kalan kireç taşı ocağına oyulmuş. Piramitlerin inşaat malzemelerinden çoğu Giza'dan geliyor. Peki dış kaplamada kullanılan kaliteli kireç taşı nereden geldi? İnşaatçılar Giza'dan 20 kilometre kadar uzaktaki Tura'da bir taş ocağı buldu. Araştırmacılar uzun süre boyunca dev blokların Giza'daki inşaat alanına nasıl getirildiğini tartıştılar. Sonra 2013 senesinde arkeologlar bir keşif yaptı. Khufu zamanından 800 papirüs parçası. Titiz bir çalışmayla parçalar birleştirildi. Sonuç tüm beklentileri aştı. Piramitlerin inşasına dair birinci elden bilgiler vardı.
31: Büyük piramitlerin inşasına tüm ülke dahil olmuş olmalı. Ve iki ülkeden, Delta ve Yukarı Mısır'dan insanlar dahil oldu. Ve bu kariyerimdeki en önemli keşiflerden bir tanesiyle kanıtlanıyor. Vadi Al-Jarf papirüsü. Bu papirüsler Excel belgeleri gibi sıra ve kolonlardan oluşuyorlar. Tüm bunlar piramitlerin Mısır'ın inşasına nasıl yardım ettiğini gösteriyor.
14: Papirüs parçaları Merer adında bir ustabaşının notları. İşçilerinin her bir adımını belgeliyor. Ve Tura'dan Giza'ya getirilen her şeyi. Peki rakamlar bize ne anlatabilir?
31: Bu dev piramitlerin inşası için gereken altyapıyı anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki otoyol sistemi ya da uzay programı gibi. Tüm bu altyapı artık tüm ülke için kullanılıyor. Muhasebe, farklı eyaletlerin koordinasyonu. Bu altyapı Mısır'ın gelişmiş bir medeniyet olarak kalmasında önemli bir rol oynadı.
14: Piramit inşası teknolojik gelişmeler de sağladı. Malzeme taşımak için yeni tipte gemilere ihtiyaç vardı. Nil boyunca Tura'dan Giza'ya her 4-5 günde bir yük taşıyorlardı. Ayrıca Nil taşkını sırasında su bulunan sığ kanallarda da ilerleyebiliyorlardı. Bu sayede tonlarca ağırlıktaki taş bloklar piramidin yakınlarına getirilebildi. Peki Mısırlılar bu dev blokları nasıl yerleştirdiler? Pek çok uzman rampalar kullanıldığını düşünüyor. Ancak 10 derece açıyla bile Kufu piramidinin tepesine uzanan bir rampanın 1 kilometreden uzun olması gerekir. Böyle bir rampa yapmak için piramidin kendinden daha fazla malzeme gerekirdi. Spiral bir rampa çok daha az inşaat malzemesi gerektirir. Ancak blokları çok sayıda köşeden döndürmek zor olurdu. Ve piramidin kesin olarak ölçülmesine engel olurdu. Bugün dahi uzmanlar rampaların şekli ve fonksiyonunu tartışıyorlar. Piramitleri kimin inşa ettiği uzun süre bir gizem olarak kaldı. Bu işi Yunan tarihçi Herodot'un anlattığı gibi köleler mi yaptı? Arkeolojik bulgular bunu da gün ışığına çıkarıyor. Piramit yakınlarında arkeologlar zanaatkarların kaldığı konutları buldular. Ve yakınlarındaki mezarlık onların köle olmadığını gösteriyor. Çünkü köleler için ölümden sonra yaşam yoktu. Kralın hizmetindeki işçilere ait olmalılar.
0: Giza piramitleri krallar için mezar olarak inşa edildi ve krallar bu konuda çok dikkatliydi. Vergi almak yerine iş gücü alıyorlardı ve bunu yılın 4 aylık bir döneminde taşkın varken yapıyorlardı. Bu sürede normalde tarlada çalışan insanlar çalışmıyordu. Bu sayede onları bir araya getiriyor, onları bira içip hükümeti eleştirecekleri hanlar ve kahvehanelerden uzak tutmuş oluyordu. Bunun yerine bir grup halinde çalışıyorlardı. Bu bir takım kurma çabası gibiydi. Bu durumda bir ulus inşasıydı. Belki de yapılmış ilk ulus inşa çabası.
14: Firavunlar için piramitler sadece ölümden sonraki yaşama geçmelerini sağlamıyordu. Ülke çapında bir proje olarak ayaklanmaları da önlüyorlardı. Firavunun yakınlarındaki mezarlara ek olarak işçiler iyi bir ödeme de alıyordu. O zamanların para birimi tahıl olduğundan antik Mısırlıların temel gıdaları olan ekmek ve birayla ödeme alıyorlardı.

0: always, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: A101'de haftanın yıldızları. Magnum karamel badem dörtlü mini sandviç 175 lira. Bingo 10 kilogram toz deterjan 449 lira.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
9: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Büyük ölçekli piramit projeleri tüm ülkeyi bir araya getirdi. İster hükümdar, ister işçi, her biri firavunların imparatorluğunu bir arada tutan kutsal bir hiyerarşinin parçalarıydı.
5: Ya hem de biliniz, macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Büyük ölçekli piramit projeleri tüm ülkeyi bir araya getirdi.

0: İşçiler ve memurlar. En alt seviyede işçiler ve köylüler. Her birinin sabit bir düzende sabit bir yeri var. Bir piramidin taşları gibi. Her firavunun görevi bu dünyada olduğu gibi öteki dünyada da gizemi sağlamaktı. Bu nedenle piramit sadece onun mezarı değildi. Yeniden dirileceği yerdi. Yani bir firavun onu inşa etmekte geç kalmayı göze alamazdı. En az 23 senelik uzun bir hükümdarlığın ardından Kral Khufu öldü. Bir geçit töreniyle rahipler onu piramidine taşıdılar. İçeride her şey dikkatlice hazırlanmıştı. Büyük galeriye açılan bu geçit kireç taşından yapılma. Yaklaşık 47 metre uzunluğunda ve 9 metre yüksekliğindeki geçidin ardından yürüyüş mezar odasına ulaştı. Kralın granit lahdi orada hazır bekliyordu. Mezar soyguncularını uzak tutmak için giriş her biri 2,5 ton ağırlığındaki 3 granit blokla kapatıldı. 4 metre yüksekliğindeki tuzak odasında makara ve iplere dair izler hala görülebiliyor. Peki işçiler böyle basit aletlerle ağır blokları nasıl hareket ettirebildiler? Odanın birebir replikasıyla Almanya Kassel Üniversitesi'ndeki araştırmacılar bu düzeneyi sınıyorlar. İşin sırrı kenevir halatlar. Dahice bir biçimde indirme taşı ve yuvarlak kirişlerin etrafına sarılıyorlar. Daha sonra aralarında yeterli bir sürtünme oluşuyor. Bu da indirilen blokları yavaşlatmaya yarıyor. Ve gerçekten de şaşırtıcı biçimde sadece iki kişi tarafından kolaylıkla hareket ettirilebiliyorlar. Ancak bu güvenlik sistemi işe yaramadı. Çekiç, keski ve bolca sabırla mezar hırsızları kralın odasına girmeyi başardı. Kral yatırıldıktan sonra ahiret yolculuğuna başlayabilirdi. Piramit, cennete açılan bir tür merdiven görevi görüyordu. Mezar odasının duvarlarında yazdığı üzere. Senin için cennette bir merdiven dikildi. Gökler güneş ışınlarını senin için güçlendirsin ki güneş tanrısı Ra'nın gözü olarak göklere yükselesin. Tanrısal hükümdar göklerde olduğu sürece yeryüzünde yaşam olacaktı. Antik Mısırlılar buna inanıyordu. 500 seneden uzun süre eski krallığın piramit inşaatçıları başarıyla hükmettiler. Ta ki güçleri yavaş yavaş azalana dek. Kaos, açlık ve iç savaş yaşandı. Giza piramitleri bile yağmalandı. Orta krallığın hükümdarları gerilemeyi durdurabildi. Ve o kadar muhteşem olmasa da yeni piramitler inşa ettiler. Ama bir kez daha merkezi yönetim çöktü. Mısır ikiye bölündü. Kuzeyde düşman Hiksoslar hüküm sürdü. Ta ki 1. Ahmos ülkeyi yeniden birleştirene kadar. O bir piramit yaptıran son kral olacaktı. Daha sonra muhteşem Tep'ten çıkan bir hanedan iktidara geldi. Bu yeni krallığın başlangıcı ve yeni bir cenaze mimarisi dönemiydi. Mezar soyguncularına karşı daha iyi koruma sağlamak için firavunlar artık piramitlere değil, muhteşem yeraltı mezarlarına gömülmeye başlandı. Kraliyet nekropoli için Tep yakınlarındaki bir vadiyi seçtiler. Buranın bir özelliği var. Üzerinde piramit şeklinde bir dağ yükseliyor. Efsanevi Krallar Vadisi.
1: Yeni krallık firavunları uzun zamandır Tep'e yerleşmiş olan bir aileden geliyordu. Atalarının gömüldüğü yer burasıydı. Kendileri de oraya gömülmek istediler.
0: Şimdiye kadar 60'tan fazla mezar ve çukur bulundu. Ölülerin isimleri Mısır tarihinin en önemlileri arasında. Aralarında 1. Seti, 2. Ramses, 4. Ramses ve Tutankamun gibi firavunlar var.

0: Mezarlar dağların 140 metre derinine iniyor. Ve koca saraylar bulunuyor. Mezar soyguncularını bezdirmek için yapılan tuzaklar, sahte kapılar ve sahte geçitlerden oluşan sonsuz bir labirent. Ölmüş firavunu ve hazineleri korumak için hiçbir masraftan kaçınılmamış görünüyor. Peki kraliyet aileleri vadide rahatsız edilmeden kalabildi mi? İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden bir arkeoloji ekibi, KV-64 ve KV-40 mezarlarında önemli bir keşif yaptılar. Vadideki bu korunaklı yer bile yağmaya engel olamamış.
1: KV-40 hem antik hem modern zamanlarda yoğun biçimde yağmalanmış ve her iki dönemde de ateşe verilmiş. Çok sayıdaki kap parçasına baktığımızda bazı yazılar bulduk ve sonuçta tam 32 isim belirledik. Bunların 26 tanesi kadın ve bütün bunlar Firavun 3. Amonhotep'in yakın çevresinden olan insanlardı.
0: 2012'de Susan Bickel'ın ekibi yeni bir sansasyonel keşif yaptı. KV-64 mezarı Tutankamon'unkinden bu yana el değmemiş halde bulunan ilk mezar oldu. İçinde sağlam bir lahit vardı. Molozların altında araştırmacılar başka bir mumya keşfettiler. Yeni krallıktan bilinmeyen bir prensese ait. Mezar soyguncuları ilk kullanımdan sonra odayı yağmalamış ve onun mumyasına önem vermemişler. Şimdiye dek isimsiz prensesin kimliğine dair bir ipucu yok. Peki lahit kime ait? 3. ara dönemde tarihlendiriliyor. Yani prensesten daha genç. Tabutun yanında bir stele bulundu. İstisnai biçimde iyi korunmuş durumda ve bu durumda gömülü olan genç kadını gösteriyor olmalı. Adı Nehemes Bastet'ti. Ancak o bir kral kızı değil. Üçüncü ara dönemde Mısır iki krallığa bölündü. Firavun kuzeydeki Tanis'te hükmediyordu. Tep'teki güçlü Amon rahipleri ise ülkenin kuzeyini yönettiler. Nehemes Bastet, yüce Amon rahibinin kızı. Amon'un şarkıcısı unvanını taşıyor. Yeni seçkin sınıfın bir parçasıydı. Ailesi onu bir prensesin mezarına gömdü. Ve bu durum onu ölümsüz kıldı. Lahdi, ismini ve unvanını gelecek nesiller için korudu. Nehemes Bastet, Amon'un şarkıcısı. Bu arkeologlar için de bir sürpriz. Bu keşif Krallar Vadisi'nin henüz tüm sırlarını ortaya çıkarmadığını gösteriyor. Mezarlarının inşası yeni krallıktaki her firavun için birinci öncelikti. Kullandıkları iş gücü sınırsız görünüyor. Kalifiye olmayan işçiler kayaya geçitler ve odalar açtılar. İçerideki çalışmalar için uzman zanaatkarlar kullanıldı. Taş ustaları, marangozlar, ressamlar. Her şey en küçük detayına dek planlandı. Ahiret hayatına hazırlık için bir sektör ortaya çıktı. Fırıncılar, çamaşırcılar ve sayısız diğer mesleklere ihtiyaç vardı. Ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturdular. İşçiler için firavunlar Krallar Vadisi'nde özel bir yerleşim tasarladılar. Set Maat.
2: Ölüme hazırlık, Antik Mısır'da çok önemli büyük bir rol oynadı. Önemli de bir ekonomik faktördü. Kendinize bir sorun. Böyle bir ölüm kültünün mümkün olması için bir ülke ne kadar zengin, halkı ne kadar refah içerisinde olmalı? Bana göre Mısır'ın böyle bir ölüm kültünü, ülkenin ekonomik zenginliğinin yarısını tüketen bir tanrılar kültünü karşılayabilmesi gerçekten çok etkileyici.
0: Bu yerleşimin yukarısında Set Maat sakinleri için bir mezarlık ortaya çıktı. Mezarların üzerinde piramit şekilli yapılar yükseldi. Bunlar şapeller, güneş kültü için özel tapınma yerleri. Yeni bir mezar mimarisinin öncüleri olacaklardı. Ve yeni bir çağın işaretleri. Kral Akhenaton çok sayıda Mısır tanrısını Aton kültüyle değiştirmeye çalıştı. Ve Mısırlıların inançlarını sarstı. Sonrasında Mısırlılar daha kişisel bir inanç geliştirdiler. İnsanlar hükümdarın aracılığı yerine tanrılarına şahsen hitap etmeye başladılar. Bu ayaklanma mezarların içinde de açıkça görünüyor. Günlük sahneler yerine Ölüler kitabından yeni motifler ve resimler duvarları süsledi. Yeraltı kitabından tam sahneler bile vardı. Bu daha önce Firavun'a özgü bir ayrıcalıktı. Ölüler kitabı, ölülere kendilerini sınavların ve Osiris'in yargısının beklediği yeraltı dünyasında rehberlik eder. Sınavı geçenler Antik Mısır cennetine ulaşır, Sekhet İaru'ya. Bir firavun için bile Osiris'i geçmek kolay değildir. Ölümden sonra tanrılar arasında yerini alacaksa, önce onun da sınavları geçmesi gerekir. Bunun için Osiris'in krallığında yolculuk etmesi gerekiyor. Mezarının duvarlarındaki resimler ona bu yolculukta yardım etme amacı taşır. Firavun her gece aynı ritüeli gerçekleştirir. Güneş battığında güneş tanrısı Ra teknesiyle yeraltı dünyasında bir yolculuğa çıkar. Orada şeytanlar ve yılan tanrı Apophis'le savaşır ve ertesi sabah yeniden doğmuş olarak dünyada belirir. Firavun bu yolculukta Ra ile birlikte savaşır. Sonsuz ölüm ve yeniden doğum döngüsü dünyanın düzenini korur. Mısırlıların ahiret yaşamı ve ölümden sonra yaşamın devamına olan sarsılmaz inancı bugün pek çok dinde yaşıyor. Bu inanç 3000 seneden uzun süre imparatorluğu bir arada tuttu. Piramitler ve kraliyet mezarlarıyla sonsuz anıtlar yarattılar. Ve sonunda ölümsüzlüğe gerçekten de ulaştılar.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
5: Senin...

0: Yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
10: Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Fansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı?
10: Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
8: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: 5000 yıl kadar önce tarihin en büyük ve güçlü imparatorluklarından biri Nil kıyılarında ortaya çıktı. Antik Mısır. Anıtsal tapınaklar, mezarlar ve metropoller bu büyüleyici medeniyetin kudretine tanıklık etti. Ancak Mısır kültürü günümüze dek tuhaf ve gizemli olarak görüldü. Uluslararası araştırmacılar tanrısal firavunların dünyasını açıklıyor. Ve tebaalarının günlük yaşamını. Mısır İmparatorluğu 3000 sene dayandı. Nil'deki bu ileri medeniyetin başarısının sırrı neydi? Antik Mısır, bir imparatorluğun günlükleri. Antik Mısır'ın kadınları. Günümüzde haklarında çok az şey biliniyor. Ancak imparatorluğun 3000 yıllık tarihinde rolleri çok önemli.
1: Birkaç defa kadın bir idareci ortaya çıktı.
0: Güçlü, özgüvenli kadınlar için tüm yollar onlara açıktı. Özgüvenleri çağdaşlarını etkiledi. Bu onların hikayesi. Kadınlar ve iktidar. Antik Mısır, pek çokları için güçlü erkeklerin başarı hikayesi. Kadınlar genelde sadece marjinal rollerde görülüyor. Ancak Antik Mısır'ın en ünlü figürlerinden biri bir erkek değil. Bir kadın, Kleopatra. Sadece sarayda değil, tüm imparatorlukta kadınlar sosyal hiyerarşide yüksek konumlara geldiler.
2: Antik Mısır eşitlik konularında öncü bir rol oynadı. Kadınların kendi kararlarını kesinlikle alabildiklerini çok iyi biliyoruz.
0: 7. Kleopatra Mısır'ın son yöneticisiydi. Ancak kadın öncüleri de olmuştu. Nefertiti ve kayınvalidesi Tiye kocalarıyla birlikte hüküm sürdü. Gidişattan memnun olmayan biri vardı. Kraliçe Hatshepsut. Tahta çıkmış en güçlü figürlerden biri. Ondan 300 sene önce Sobekneferu ilk kadın otokrat olarak Mısır'a hükmetti. Ancak onun da öncüleri vardı, Merenid gibi. Merenid, M.Ö. 2900 civarında kraliçeydi. Kocası ölünce yaşı küçük olan oğlu için naipliği ele geçirdi. Bunu yaparak firavun tahtını oğlu için güvene almış oldu.
3: Oğlu buna müteşekkir olmalı. Çünkü annesine muhteşem bir mezar yaptırdı. O zamanlar Abidos'ta gömülü olan diğer krallarla birlikte. Genel olarak kadınlar açısından Merenid, Antik Mısır'da ülkeyi yöneten öncü kadınlardan biri.
0: Günümüzdeki Kahire'nin 500 kilometre kadar güneyinde Abidos yer alıyor. İlk hanedan dönemlerinden beri firavunların mezar yeri. Burada 1900 senesinde Mısır bilimciler etkileyici bir mzar kompleksi keşfetti. Bir stel, mezarın sahibinin ismini veriyor, Merenid. O zamanlar araştırmacılar Nid'i bir erkek tanrı olarak değerlendiriyordu. Bu nedenle bir erkeğe ait stel bulduklarını varsaydılar. Erkek bir krala ait olmalıydı. Çünkü kompleksin boyutu diğer kralların mezarlarından daha küçük değildi. Kompleksin ortasında ahşap bir sunak olan bir oda var. Bu mezar odasının çevresinde 8 saklama odası var ve onların da çevresi 41 adet ikincil mezarla çevrili. Kraliçenin Ölüler Krallığı'na yalnız gitmek istemediği açık.
4: Abidos'taki ilk hanedanda kraliyet mezarları var. Ancak ilginç olan şey çevrelerinde çok sayıda diğer insanın mezarının olması. Erkekler, kadınlar ve bazı durumlarda hayvanlar. Bunlar kurban edilmiş gibi görünüyor. Hepsi birden kralla birlikte öteki dünyaya gitmeleri için. Bu sarayınızı yanınızda götürmek gibi.
0: Eski krallık 3. hanedandan başlıyor. Buna aynı zamanda piramitler çağı deniyor. Pek çokları için Antik Mısır tarihinin en büyük dönemi. Yönetim gelişmeye devam edip tüm dünyadaki devletler için bir model haline geldi. Heykeltıraşlar ve mimarlar benzersiz sanat stilini rafine hale getirdi. Birinci Kent Kaos dönemi tamamen unutulmuş görünen bir kraliçe. Dünyaca ünlü bir manzara, Giza'nın 3 piramidi. Sadece bir taş atımı uzakta Giza'nın 4. piramidi denen yapı var. Birinci Kent Kaos'un mezarı. Antik Mısırlıların bile hakkında pek çok efsane anlattığı bir kraliçe. Ancak efsane olmayan bir şey varsa o da mezarının önündeki kabartma. Kent Kaos'u Nemes başlığı ve tören sakalıyla gösteriyor. Bir kralın simgeleri. Peki o gerçekten de bir kral olarak Mısır'ı yönetti mi?
1: Kent Kaos'un mezarında bir mitin var. Bu piramit bir mezar, dev bir mezar. Ve kendisine yukarı ve aşağı Mısır'ın iki kralının annesi diyor. Bunu okumanın bir diğer yolu da yukarı ve aşağı Mısır'ın kralının annesi ve yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı. Doğru okuma buysa o kendisi kral olan erken dönemdeki bir Hatshepsut gibiydi.
0: Bir kral annesi olarak bile Kent Kaos önemli bir mevkiye sahipti. Tahtın ilahı veliahtlarının annelerinden barış ve huzuru sağlamaları bekleniyordu. Gerektiğinde küçük oğulları adına naipliği devralabilecekleri için. Kraliçeler gök tanrıçası Hathor'la yakından ilişkilendiriliyordu. Hathor, ilk hanedan zamanlarından beri firavunların koruyucu tanrısı olan Şahin tanrı Horus'un annesi olarak görülüyordu.
1: Kralın Horus'un enkarnasyonu olması gibi kraliçe, özellikle de ana kraliçe, kral olacak bir çocuğu varsa ana tanrıça Hathor'un enkarnasyonuydu. İsminin kelime anlamı Horus'un mülkü ya da malikanesi anlamına geliyor. Yani o Horus'un mekanıydı. Olası yeni Horus'u barındırıyordu. Sadece Horus'un ölmesi ve yeni bir Horus'a hamile kalması potansiyeliyle bile ve tahtın meşru bir varisi yoksa Horus'un mekanını bulunduran kişi olarak iktidara gelebiliyordu.
0: Kraliyet annelerinin heykelleri potansiyellerini gösteriyor. Bazıları açıkça tanrıça Hathor üzerine modellenmiş. Kucaklarında tahtın gelecekteki varislerini tutuyorlar. Hathor'un hizmetkarları olarak kadınlar erkeklere ait bir diğer konumu da fethettiler. Rahiplik. 5. hanedandan itibaren Hathor rahiplerinin sayısı ciddi şekilde arttı. Onlardan biri Hetep etti. Onurlu unvanları taşıyordu. Hathor'un rahibesi. Krala yakın olan ve toprağa sahip olan gibi. 2017'de mezar odası keşfedildi. Duvar resimlerinde günlük yaşamından sahneler var. Gerçek hayattakinden büyük temsil edilen Hetepet, zarif bir koltukta oturuyor ve değerli hediyeler kabul ediyor.
2: Aşırı büyük bir temsil, kesinlikle bir mesajdı. Genelde seçkin sınıfın erkekleri bir mezar yaptırıp süslemeyi karşılayabiliyordu. Bütün bunlar tabii ki oldukça pahalıydı. Ama gücün ve statünün açık bir ifadesiydi. En azından diğer rahiplere karşı.
0: Zamanla Hathor, doğum ve yeniden doğumun tanrıçası Isis'le birleşti. Isis gitgide Hathor'un fonksiyonlarını daha fazla alır oldu. Horus'un annesi konumunu dahi. Isis, Antik Mısır'ın en ünlü tanrısı haline geldi ve sınırlarının ötesine taştı. Roma İmparatorluğu'nun geç dönemlerinde ona tapılacaktı.
5: Isis pek çok yönü olan ve çok fazla kişiye hitap eden bir tanrıçaydı. Çünkü sadece bu dünyada değil, sonraki yaşamdan da sorumluydu. Ona karşı hayranlık Roma toplumunun bütün katmanlarında yaygın hale geldi.
0: Tanrı'nın şefkatli annesi olarak bir ikon haline geldi. Bu temsil Hristiyanlıkta da yer buldu. Bebek İsa'yı kollarında tutan Tanrı'nın annesi Meryem'de olduğu gibi. Isis'ten başka en önemli tanrıçalardan biri Maat'tı. Adalet ve düzen tanrıçası olarak her firavunun ruhani rehberiydi. Diğer tanrıçalar maskülen kabul edilen alanlardan sorumluydu. Savaş tanrıçası Sekhmet gibi. Ya da Seşat, yazı ve kayıt tanrıçası.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Tatlı yiyelim.
11: Tatlı konuşalım.
10: Nesildi festi?
12: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: Servis geldi, çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Vay, baloncuklu Lipton mu?
17: Çok lezzetli.
15: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
19: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
20: Budur.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
2: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Eski krallık kadar erken dönemlerde bile kadınlar devlet hiyerarşisinde yükseliyorlardı. Kralın annesi ya da rahibi olarak nüfuzlu seçkinler arasında yer alıyorlardı. Yine de kadınların ilerlemesi için daha da fazla yol vardı. Üst sınıftan bazı kadınlara yüksek makamlar verilmişti. 6. Hanedanlık döneminde Nebet adında bir kadın vezir olarak atanmıştı. İmparatorluğun en önemli ikinci makamı. Aynı dönemde tarihte bilinen ilk kadın doktor ortaya çıktı. Peseşet. Unvanlarından biri kadın doktorların şefiydi. Sais de kadınların çoğunlukla jinekoloji üzerine eğitildiği tıp okulunda ders vermiş olmalı.
1: Başarılı bir kariyer sadece yüksek sosyetedeki kadınlar için sınırlı değildi. Alt sınıftan olanlar da kariyer yapabiliyordu. O günlerde seçkin sınıfın kadınlarının tamamen kadınlardan oluşan hizmetçilerinin olması sık görülen bir şeydi. Bu kadınlar hazinedarlar ya da kahyalar olarak hanımefendilerinin mülklerini idare ediyordu.
0: Mısır toplumu Yunan tarihçi Herodot'a tuhaf görünüyordu. Tarih kitabında Mısır'da kadınlar pazara gidip alışveriş yaparken erkekler evde oturup örgü örüyor diye yazdı. Resimler kadınların gerçekten de pazarda kendi tezgahları olduğunu gösteriyor. Yine de antik Mısır'da ticaret çoğunlukla bir erkek işiydi.

0: Yine de uzun zamandır tipik erkek mesleği olarak görülen çok sayıda meslek kadınlar tarafından da icra edilmekteydi. Kadınlar bira üretiyor, hatta kendi gemilerini işletiyorlardı. 4200 yıldan daha uzun bir süre önce. Milattan önce 2200 dolaylarında eski krallık kaos içerisinde darmadağın oldu. En azından Herodot neredeyse 2000 sene kadar sonra öyle yazmıştı. Yani elimizdeki bilgiler birinci elden değil. Tıpkı Nitokris'in hikayesi gibi. Firavun babası suikaste uğradığında Nitokris suça iştirak edenleri özel yapılmış bir yeraltı salonundaki ziyafete davet etti. Bir nehirden borularla salona su çektirdi ve katilleri boğdu. Nitokris cezadan kaçabilmek için intihar etti. Kendini ateşe attı. Ölümünden sonra Mısır devleti dağıldı. Birinci ara dönem denen periyodun başlangıcıydı. Yani güç merkezleri ortaya çıktı. Kuzeyde Herakleopolis ve güneyde Teb vardı. Buradan çıkan kral II. Mentuhotep, kuzeyi fethetmeyi başardı ve Mısır İmparatorluğunu yeniden birleştirdi. Birinci ara dönemi orta krallık izledi. Mısır için yeni bir refah dönemiydi. Bu, Sobekneferun'un dönemiydi. Mısır tahtındaki kayıtlara geçen ilk kadın otokrat. 3 sene, 10 ay, 24 gün boyunca tek başına kraliçe olarak hükmetti. İç ve dış ilişkiler onun liderliğinde istikrara kavuştu. Hatta güneydeki Nübya bile sıkı sıkıya Mısır'a bağlıydı.
1: Nofru Sobek'in tahta çıkma sebebi pek de görkemli değil. Aslına bakarsanız o bir kesintiydi. Erkek varisi olmadığından ailenin kadın bir üyesi seçildi. Bu Avrupa kraliyet ailelerinde gördüğümüz bir uygulama.
0: Ancak Sobekneferu mirasını sürdüremedi. Erkek varisi olmadığından tahtı üzerindeki tartışmalar devam etti. Doğrudan veraset imparatorlukta barış ve istikrarı sağlar. Bu nedenle alt sınıflarda bile çocuk yapma baskısı yüksektir. Çünkü çocuklar ebeveynlerinin hatırlanmasını garanti eder. İşte bu nedenle Mısır'daki kadınlar için de çocuk doğurmak en önemli görevdi. Bu kulağa ataerkil gelebilir. Ancak pek çok diğer kültürün aksine bir kız çocuğunun doğumu lütuf sayılıyordu.
2: Bir kızın doğumu daima bir neşe kaynağıydı ve asla olumsuz olarak görülmedi. Genel olarak Mısır tarihine bakarsanız, çok sayıda prenses, prenslerle birlikte özel bir rol oynadılar. Ve bu sayede, nadiren de olsa, antik Mısır'da kadın firavunlar görebiliyoruz.
0: Doğumdan hemen önce anne adayı doğum çardağına götürülüyordu. Burası evin damına ya da bahçesine kuruluyordu. Doğum yaparken anne bir doğum sandalyesi kullanıyordu ya da doğum sırasında onu desteklemesi için tuğlalar kullanılıyordu. Anne adayı kendini doğum tanrıçası Meseknet'in korumasına bırakıyordu. Erkeklerin dışarıda beklemesi gerekiyordu. Dünyaya çocuk getirmek kadınların işiydi. Doğum sırasında dostlar ve akrabalar hediyelerle geliyordu. Doğumdan sonra çocuğun bakımı çoğunlukla anneye aitti. Hareketli olabilmek için bebeği bir askıya sarıyordu. Çocuk büyüyünce anne onu kalçası üzerinde taşıyordu. Durumu olanlar emzirmesi için süt anne tutuyordu. Bu kadınlar besledikleri çocukları tarafından değer görür ve resimlerde birlikte tasvir edilirdi. Çocuğun sağlık durumuna ek olarak büyütülmesi ve eğitiminden de anne sorumluydu ve yasal meselelerde çocuğu temsil edebiliyordu.
1: Hukuki açıdan eski krallıktan beri kadınların eşit hakları vardı. Kadınlar mülk satabiliyor ya da çocuklarına bırakabiliyordu. Bazı çocukları verasetten çıkarabiliyorlardı. Yani mahkeme karşısında eşit haklara sahiptiler.
0: Orta krallıktan kalan bu vasiyette Neşensu adında bir kadın mirasını belirliyor. Cenazesiyle ilgilenmesi halinde arazisini oğluna bırakıyor. Şaşırtıcı biçimde modern görünen bir anlaşma. Peki antik Mısır'da kadınların eşit hakları vardı denebilir mi?
1: Tabii ki de günümüzdeki anlamda eşit haklardan söz edemeyiz. Rol dağılımı hala çok klasikti. Evin hanımı olarak kadınların çocuk bakımı ve ev işleriyle ya da evde gerçekleştirilen işlerle ilgilenmesi bekleniyordu. Kadınların yüksek yönetim rütbelerinde olması bir istisnaydı. Ancak bu istisnalar Mısır'ı Antik Roma ya da Yunan'dan ayırıyor.
0: Sobek Neferu, bir varis doğurmadığından onun ölümüyle birlikte neredeyse 250 yıl sürecek ikinci ara dönem başladı. İmparatorluğun bir kez daha küçük hakimiyet alanlarına bölündüğü siyasi bir istikrarsızlık dönemi. Milattan önce 1648'de yakın doğudan bir kavim olan Hiksoslar, Kuzey Mısır'da kendi hanedanlarını kurdu. İlk defa Mısır'ın bir bölümü yabancıların yönetimi altındaydı. Kuzey'in Hiksoslar tarafından fethiyle iktidar gerçek bir krize girdi. Firavun'un en önemli görevlerinden biri düşmanlarını mağlup etmekti. Ama o daha bir çocuktu ve onun yerine annesinin düzeni koruması gerekiyordu. Kraliçe 1. Ahotep kontrolü ele aldı. Ordu da dahil olmak üzere. Mezarında tören baltaları, hançerler ve hatta onur altını denen şey var. Sadece istisnai liyakate sahip kişilere verilen eski bir Mısır nişanı. Ahotep, 2. ara dönemin sonunda hüküm sürdü. Siyasi mücadeleler ve düzensizlik ülkeyi sarsıyordu. Kuzeyde 100 sene kadar sonra bile yabancı Hiksoslar hüküm sürüyordu. Bu zor zamanlarda Ahotep gerçek bir liderlik gösterdi. Ahmose tahta çıktığında annesinin başladığı işi başarıyla tamamladı. Hiksosları Mısır'dan tamamen uzaklaştırdı. Minnettar olduğu annesini sadece altın bir madalyayla onurlandırmakla kalmadı. Karnak'taki 8. sütunda bulunan bir anma taşında annesinin Mısır için öneminden söz ediyor. İnsanlara rehberlik eden ülkenin hanımına, kralın eşine ve kralın annesine muzaffer olana övgüler olsun. Orduyu topladı, Mısır'ı korudu ve birleştirdi Kraliçe Ahotep. Çok yaşa.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuk bir Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Tansiden vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Tata.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
15: Ahotep'in oğlu Ahmose, Antik Mısır'ın tartışmasız en görkemli dönemi olan Yeni Krallığın ilk kralı oldu. Son Mısır piramidini yaptırdı. Ondan sonra yeraltı mezarları yapılacaktı. Krallar Vadisi yakınlarında Ahmose'nin ardılı Hatshepsut'un mezar tapınağı var. Mısır tahtına çıkmış en güçlü ve başarılı kadın firavun tarafından inşa edildi. Hatshepsut'un mezar tapınağı, antik Mısırlıların bize bıraktığı en güzel ve en etkileyici yapılardan biri. Hatshepsut'un yükselişi, üvey kardeşi 2. Tutmose ile evlenmesiyle başlıyor. Onun erken ölümünden sonra işler doğal akışında ilerlemiş gibi görünüyor. Tahtın varisi olan 3. Tutmose, firavun olamayacak kadar gençti ve Hatshepsut naipliği devraldı. Ama sonra bir adım ileri gitti. Kendini resmen kraliçe ilan etti ve 3. Tutmose ile birlikte hükmetti. Böylece genç firavunun gücünü sınırlamış oldu. Hatshepsut, hükümdarlık iddiasını kanıtlamak için hiçbir şeyi şansa bırakmadı. Sıra dışı bir adım atmaya karar verdi. Ra'nın kızı ve iki ülkenin hanımı gibi dişil unvanları kullanmaya devam etse de kendinin daha çok bir erkek gibi resmedilmesine izin verdi. Hatta bir kraliyet tören sakalıyla bile. Onun liderliği altında Mısır refah dolu bir dönem yaşadı. Ticaret kervanları efsanevi Punt diyarına kadar ulaştı. Ülkeye zenginlikler ve nadir lüks mallar getirdiler.
16: Lüksün icatların anası ya da babası olduğu söylenir. Bu ticaret Mısır'da piramitlerin inşa edilişinin bir parçasıydı. Hatshepsut bu kökleri günlük ve mür gibi şeyler için punta dek uzatırken, daha büyük gemiler inşa edilmesi için teşvik yaratmış oldu. Ve tüm bunlar Mısır'ın altyapısını geliştirdi. Artık sadece Nil'deki nakliye mavnaları değil, denize açılan gemileri de vardı.
15: Hatshepsut 21 yıl yönetimde kaldıktan sonra öldü ve Krallar Vadisi'ne gömüldü. Ancak ölümünün ardından hatırası sistematik olarak yok edildi. Uzun zaman boyunca onun görsel temsillerinin yok edilmesinin ardında Hatshepsut'un üvey oğlu 3. Tutmose'nin olduğu düşünülüyordu. Ama yakın zamanda yapılan araştırmalar bu yıkımın daha sonraki dönemlerde gerçekleştiğini gösteriyor. Bunu her kim yaptıysa Hatshepsut'un anısını silmede başarılı olmadı. Hatshepsut'la birlikte yeni krallığın görkemli çağı başladı. Halefi 3. Tutmose büyük bir savaş lordu oldu. Onun yönetiminde Mısır tarihindeki en büyük sınırlara ulaştı. 3. Amenhotep ise daha çok bir inşaatçı olarak hatırlanır. Çok sayıda tapınak inşa ettirdi. Hatshepsut'un tapınağı yakınlarındaki mezar tapınağın bir parçası Memnon Kolosusları gibi. Yine de yanında güçlü bir kadın duruyor. Büyük kraliyet eşi Tiye. Aralarındaki özel bağ dev heykelde görülüyor. Her ikisi de aynı boyutta tasvir edilmiş. Mesaj açık. Bu kadın bir ast değil, o bir partner. Resmi olarak Tiye, Amenhotep'in sadece eşi olsa da pratikte ortak hükümdardı. Birlikte Nil üzerindeki imparatorluğun kaderini belirlediler. Üçüncü Amenhotep kendini tanrı ilan ettiğinde Tiye onun yanında dişi eşiti olarak belirdi.
3: Tiye yeni krallıktaki en önemli kraliçelerden biri. Bu temsillerinde ne kadar sık göründüğünden anlaşılabiliyor. Büyük heykellerden en küçük takılara kadar. Kendinden önceki hiçbir kraliçe onun kadar sık temsil edilmedi. Ve sadece ona adanmış bir tapınak vardı. Bu da kendinden önceki bir kraliçeye verilmemiş bir onur. Memurlarının onun bölgesinde inşa edilmiş büyük mezarları var. Bunu yapacak kaynakları olduğu açık. Kraliçenin sağladığı kaynaklar. O zamanki diplomatik yazışmalarda da yer alıyor. Amarna'daki kraliye sarayına yazan yabancı hükümdarlar belirli olaylarda kraliçeyi tanık gösteriyorlar. Zamanının politik gerçekleri hakkında yeterli bilgisi olmalı.
15: Tiye ve Amenhotep'in 6 çocukları vardı. İçlerinden biri Mısır tarihine kafir kral olarak geçen Akhenaton'du. Eşi Nefertiti daha da ünlü oldu. Kusursuz büstü onu bir ikon haline getirdi. İsmi, güzel olan geldiği anlamına geliyor. Ama nereden geldiği hala gizemini koruyor. Büyük olasılıkla Mısır soylularının bir üyesiydi. Akhenaton iktidara geldikten sonra Mısır İmparatorluğunu temelden yeniden yapılandırdı. İmparatorluk tanrısı Amon'un nüfuzlu rahiplerini güçsüzleştirdi. Yeni tek tanrı güneş diski Aton oldu. Amon rahipleri merkezi Teb'den uzakta Akhetaton isminde yeni bir başkent kurdu. O ve Nefertiti ülkeyi buradan yönetti.
3: Öncülü kraliçe Tiye gibi Nefertiti de düzenli olarak kocasıyla birlikte görünüyor. Akhenaton ve Nefertiti neredeyse ayrılmaz görünüyorlar. Dahası kraliçe Tiye gibi Nefertiti de kraliçeler için alışılmadık sahnelerde görülüyor. Düşmanlarını katletmek gibi. Kral erkek düşmanlarını katlederken Nefertiti de kadın düşmanlarını katlederken gösteriliyor. Son olarak sadece onun taktığı bir taç var. Ondan önceki ve ondan sonraki hiçbir kraliçe böyle bir taçla tasvir edilmedi. Karnak'ta tapınaktaki sütunlardaki rölyeflerde önemli bir detay daha görüyoruz. Kraliçe, Tanrı Aton'a kocası olmadan kurban veriyor. Kraliçenin törenlere yalnız katılması, bu da bir yenilik.
15: Birlikte sanatta devrim yaptılar. Amarna tarzı, kraliyet ailesini ilk defa şahsi alanlarında gösteriyordu. Kendilerini bir kutsal aile olarak gösterdiler. Mısır tanrılarının geleneksel temsiline tezat bir tasarım. Aynı zamanda bu resimler onları yaklaşılabilir ve insan olarak gösteriyor. Şaşırtıcı biçimde modern görünen bir stil. Nefertiti'nin sonu da kökeni kadar gizemli. Uzun bir süre Akhenaton'un krallığının 12 ya da 14. yılında öldüğüne ve hatta kocasının onu boşadığına inanılıyordu. Ama sonra 2012'de arkeologlar önemli bir ipucu keşfettiler. Bir taş ocağında Akhenaton'un hükümdarlığının 16. senesinden bir yazı buldular. Nefertiti'den büyük kral karısı olarak söz ediliyordu. Böylece Akhenaton'un ölümünden kısa bir süre öncesine kadar hayatta olduğu anlaşıldı. Ancak bu Nefertiti'nin tarihten gizemli bir biçimde kaybolmasını açıklamıyor ve bir hayli spekülasyona neden oldu. Bazı imgeler onu Firavun tacıyla gösterdiği için Akhenaton'un ölümünün ardından Firavun Semenkare adı altında bağımsız olarak hükmetmeye devam ettiği düşünülüyor. Başına ne geldiğine dair hiçbir şey bilinmiyor. Ancak Antik Mısır'ın en ünlü hazinelerinden olan efsanevi büstü Nefertiti'yi ölümsüz kıldı. Bir güzellik ikonu olarak.
7: Güzellik Antik Mısır'da çok önemliydi. Ancak bu sadece kişinin nasıl göründüğüyle ilgili değildi. Bakımlı bir görünüş kişinin doğal haline düzen getiriyordu ve bu nedenle erkekler için olduğu kadar kadınlar için de önemliydi.
15: En önemli güzellik uygulamalarından biri Antik Mısırlıların her zaman kullandığı göz kalemiydi. Makyajı güzelleştirmenin yanı sıra çok pratik bir amacı vardı. Rastığın içerisindeki kurşun gözü enfeksiyonlardan koruyordu. Peruklar bir diğer popüler aksesuarlardı. Metinlerde anlattığına göre cinsellikte bile rolleri vardı. Erkeğinin ilgisini çekmek için Mısırlı bir kadın güzel bir gecelik giymek yerine peruğunu takardı.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
3: Bankam iş bankası.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi kızmış.
4: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Kendin nereye bulsadı, ilk yudumda sen de söyle.
4: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, öfke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Akhenaton'un ardılı Tutankamon eski tanrıları geri getirdi. Ondan sonra Ramses adıyla 11 firavun hüküm sürdü. En ünlüleri 2. Ramses. Onun yönetimi altında kutsal kitaptaki Mısır'dan göçün gerçekleştiği söylenir.
6: Bu derecede büyüktür.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
7: Akhenaton'un ardılı Tutankamon eski tanrıları geri getirdi. Ondan sonra Ramses adıyla 11 firavun hüküm sürdü. En ünlüleri

0: güçlü çiftti. Firavun, eşinin ne kadar zeki bir kadın olduğunun farkındaymış gibi görünüyor. Nefertari, Hatshepsut gibi bir firavun olarak hükmetmese bile sıra dışı güçlere ve büyük bir etkiye sahipti. Yıllardır Mısır ve kuzeydeki komşuları Hititler arasındaki sürtüşme alevleniyordu. İki imparatorluk Kadeş'te savaştılar. Ramses için savaş şanslı bir beraberlikle sona erdi. Büyüyen Asur İmparatorluğu'nun baskısı altındaki Hititler Mısır'la barış yapmak istedi. Sıkı geçen pazarlıkların ardından 2. Ramses ve Hitit kralı 3. Hattuşili tarihin ilk barış antlaşmasını imzaladı. Bunda Nefertari'nin becerikli diplomasinin de etkisi oldu.
1: Nefertari sadece güzel değil, aynı zamanda çok zeki bir kadın olmalı. Onun Hititlerle barış görüşmelerinde bir rol oynadığına dair açık kanıtlarımız var. O, Hitit kraliçesi Puduhepa'yla yazışmalardan sorumluydu. Nefertari, ilk barış anlaşmasının gerçekleşmesinde gerçekten önemli bir rol oynadı. Bunun bir kopyası şu anda New York'taki Birleşmiş Milletler binasında asılı.
0: Hiyerogliflerle yazıp konuşmak antik Mısır'da hiç de yaygın bir beceri değildi. Çok az sayıda Mısırlı bu sanatta ustalaşabildi. Nefertari mezarında kendini katipler ve bilim tanrısı Tot'un önünde bir tablet yazarken resmettirdi. Mesaj çok açık. O bir katipti. Sadece birkaç sene sonra başka bir kadın tahta çıktı. Tausret. O sırada Mısır yağmacı deniz kavimlerinin saldırısına uğruyordu. Daha sonra 3. Ramses kesin bir zafer kazandı ve bu zafer Medine Habu'daki mezar tapınağında sonraki nesiller için resmedildi. Ancak haleflerinin yönetiminde Mısır ciddi bir ekonomik kriz yaşadı. 11. Ramses'le yeni krallık kaos ve ayaklanmalara sürüklendi. 3. Ara dönem başladı. Mısır iki ayrı bölgeye ayrıldı. Güneyde Yüce Amon rahipleri, kuzeyde Libyalı bir hanedan hakim kurdu. Orada da kadınlar gittikçe daha önemli roller almaya başladı. Onlardan biri Neşons'tu. 19. asırda bölge sakinleri Hatshepsut'un tapınağının yakınlarında sıra dışı bir nekropol keşfetti. Tek bir mezar yerine saklanmış çok sayıda mumya buldular. Derül Bahri'deki kraliyet zulası. Burada mezar soyguncularından korunmak için 40'tan fazla lahit saklanmıştı. Hatshepsut, 3. Tutmose ve 2. Ramses'in mumyaları buraya getirildi. Ve Neşons'un mumyası. Hükümdarlar arasında gömülmüş bu bilinmeyen kişi kimdi? Cevabı bir stelde yazıyor. Neşons genelde erkekler için kullanılan unvanları taşıyordu. Kuş valisi, yabancıların gözetmeni ve kunum rahibesi. Bu onu zamanının en güçlü kadınlarından biri yapmış olmalı. Bekleneceği üzere mezarındaki eşyalar yüksek kalitede. Kalsitten kanopik kavanozlar, güzelce yazılmış bir ölüler kitabı ve sırlı heykelcikler. Bunları karşılayabildiği mezarına yerleştiren bir fermanla doğrulanıyor. Antik Mısır'dan bir tür fatura. Ama Neşons, 3. ara dönemde büyük bir gücü elinde tutan tek kadın değildi. Geç döneme geçişte bir grup rahibe, kraliyet temsilcileri olarak yükseldi. Amon'un eşleri. ...1200 sene önce Amon tüm tanrıların kralı olmuştu. Onun kültünün merkezi, Karnak'taki tapınak kompleksi asırlar boyunca büyümeye devam etti.

0: Karnak önemli bir Kürt bölgesine dönüştü ve Mısır'ın önde gelen ekonomik merkezi oldu.
1: Karnak, antik Mısır'ın Vatikanı gibiydi. Burası kutsal bir merkezdi. Ve Amun Yüce Rahibi, yeni krallıktan sonra ve geç dönemde neredeyse Firavun'a eşit hale geldi. Ve hatta Firavun'la eşit oldu. Sonunda Firavun'dan bile daha büyük ölçekte temsil edilecekti. Yani burada tanrıların daha güçlü olduğu ve Firavun'un daha önemsiz olduğu ilginç bir gelişme var.
0: Ancak Karnak'taki zengin dini merkez artık tek bir adamın kontrolü altında değildi. Karnak'taki baş mali idareci, Pabasa'nın mezarındaki resimler ve yazılar, geç dönemde burada bir kadının kontrolde olduğunu gösteriyor. Amon'un eşi olarak Tanrılar Kralı'nın en üst seviyedeki hizmetkarı ve Karnak'ın zenginliklerinin yöneticisiydi. Geç dönemde Amon'un eşleri güçlerinin zirvesindeydi. Dört buzağı sürmek gibi daha önceden Firavun'a ait olan ritüelleri gerçekleştirdiler. Horus ve Isis'le aynı hizada yer alıyorlar. Yani tanrılarla göz seviyesindeler. Geç dönemde Libyalı, Nübiyeli ve Asurlu yöneticilerin ardından Mısırlılar Firavun'un tahtını geri aldılar. Ancak Mısır'ın restorasyonu kısa bir bölüm olarak kaldı. Milattan önce 525'te Persler imparatorluğuna hakim oldu. Milattan önce 333'te İsos Savaşı'nın ardından Mısır Büyük İskender'in eline geçti. Geç dönem sona erdi. Artık Nil'deki imparatorluğu Yunan Batlamyuslar yönetiyordu. İkinci Arsinoe gibi iktidara sahip olan kadınların zamanı. Kardeşi ve kocası olan, yukarı ve aşağı Mısır'ın kralı unvanını taşıyan ikinci Batlamyus'la birlikte hüküm sürdü. Onun yönetiminde antik dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri tamamlandı. Ancak hiçbir hükümdar 7. Kleopatra kadar ünlü olamayacaktı. Kaderi ayrılmaz bir biçimde antik Mısır'ın çöküşüyle ilişkiliydi. Kleopatra, belki de insanların en iyi tanıdığı Firavun. Bugüne dek hakkında pek çok efsane vardı. Ancak bu güçlü erkeklere meyilli, erkeklerin başını yakan ölümcül kadın imajının ardında ne var? Kleopatra genç bir kız olarak statüsüne uygun bir eğitim gördü. Babasının gözdesi oldu ve küçük erkek kardeşi Batlamyus'u hüsrana uğratarak veliaht olarak seçildi. Babasının ölümünün ardından kardeşiyle birlikte tahta çıktı. Ancak kardeşi tek başına hüküm sürmek istiyordu ve 22 yaşında olan ablasını sürdü. Ama Kleopatra pes etmedi. Bu iktidar mücadelesinin ortasında Julius Caesar Mısır'a ulaştı. Kleopatra, Roma İmparatorluğu'nun en güçlü adamının kalbini kazanmayı başardı ve çabaları sonuç verdi. Taht için verdiği savaşı kazandı. 13. Batlamyus, Caesar'dan kaçarken öldürülünce sonunda hedefine ulaştı. Kleopatra artık tek firavundu.
2: Kleopatra'nın hedefleri açıkça belliydi. Mısır'ın Roma'ya bağımlı olduğu bir dönemde iktidara geldi. Ancak Mısır'ın bağımsız bir imparatorluk olarak kalmasını istiyordu. Sorun her iki tarafın kendileri için en fazla şeyi nasıl elde edeceğiydi. Bana göre o eline geçen fırsatlardan olabildiğince yararlandı ve son bir kez ününü ve gücünü yenilemesi için Mısır'a yardım etti.
0: Milattan önce 44'te Sezar Roma'da suikaste uğradı. Kleopatra yeniden tek başınaydı ve dünyaya becerikli bir idareci olduğunu gösterdi.
2: Kleopatra becerikli bir politikacı olduğunu kanıtladı. Sezar'ın ölümünden sonra yeniden konum alması gerekiyordu. ona en çok yararı olacak ve konumunu koruyabilecek kişiye ağırlık vermeliydi. Ve beceriyle manevralar yaptı. Kimin daha güçlü taraf çıkacağını gözlemledi. Birbirleriyle savaş halinde olan Sezar'ın destekçileri mi yoksa Sezar'ın katilleri mi? Ve en başta kimin kazanacağını tahmin etmek mümkün değildi.
0: Bir kez daha Kleopatra tüm kozlarını oynadı. Marcus Antonius'la ittifakı seçti. Ancak şansı tükenmişti. Romalıların iç savaşı Firavun İmparatorluğunu yuttu. Ve Kleopatra'yı da uçuruma sürükledi. Milattan önce 31'de, daha sonra İmparator Augustus olarak bilinecek Octavius'a karşı Actium Savaşı'nı kaybetti. Hayatına son vermeyi seçti. Milattan önce 30 yılının 12 Ağustos'unda intihar etti. Zafer kazanan tarafın ganimeti olmaktansa ölmeyi tercih etti.
3: 7. Kleopatra, Ptolemiler için sıra dışı bir yöneticiydi. Çünkü Mısır'la ilgili görünüyordu. Bir sorumluluk hissi vardı. Mısır dilini biliyor gibi görünüyor, sadece Yunanca konuşmuyordu. Ülkesine karşı gerçek bir takdiri ve ilgisi vardı. Ve Mısır'ı bir arada Roma hakimiyetinden uzak tutmak için çabaladı.
0: Kleopatra'nın ölümü, Batlamyus hanedanının sonunu getirdi ve aynı zamanda 3000 yıllık antik Mısır tarihinin sonuydu. Kadınların kendi kaderlerini ellerine alabileceği bir imparatorluğun sonu. Sosyal statüleri ne olursa olsun, şaşırtıcı ölçüde hak ve özgürlüğe sahiplerdi. Mısır efsanesi kısmen onlar sayesinde yaşıyor. Çünkü Mısır'a karşı ilgiyi hayatta tutan sadece güçlü erkeklerin hikayeleri değil, güçlü, sıra dışı kadınların hikayeleri de mevcut.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Elif'le sunar.
4: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
3: Yani.
4: Sunalım.
3: Tabii tabii, buyurun.
4: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
3: O zaman ne diyoruz?
4: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
3: Harika.
2: Bankam İş Bankası.
5: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
2: kartım Hadi. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Neden beyni bindirmiyoruz? Bin gel hadi. Gel gel. İçerisi çok rahat. Gel. Gel.
1: Rahat mı?
0: Ne?
1: Kötü kelime seçimi rahat. Rahat koltuk, rahat otomobil. Aa, çok güzel ve rahat.
2: Rahattan daha kötü bir kelime de var.
0: Neymiş?
2: Standart.
3: Standart, evet.
2: Standart. Bizlik bir şey değil.
0: Evet. En kötü kelime de...
1: Evet.
0: Nem'dir. İngiltere'nin barakalarını geziyoruz.
1: Burası tek kelimeyle...
0: İnanılmaz. En ilgi çekici. Bunlardan hiç ama hiç görmedim. En heyecan verici...
1: İşe yaramaz otomobil diye buna denir.
0: Sürpriz dolu klasik arabalar.
1: Bu tam senlik Henry.
0: Bayıldım. Onları alıp, elden geçirip... Sonra da ufak kârlarla satıyoruz. Güzel bir kâr bıraktı. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Klasik otomobil avı için Dean Ormanı'na gidiyoruz.
1: Gidip Andy ve Elijah ile görüşeceğiz.
0: Tamam.
1: Alıp satmayı seviyorlar ama daha çok savaş öncesi mallar topluyorlar. Tabii savaşın hemen sonrasındaki şeyleri de. Üstelik karavan gibi şeyler de var.
0: Öyle mi?
1: Brandalı römorkları var.
0: Evet.
1: Tabii antik römorklar da. O tür şeyler işte.
0: Aa.
1: Daha çok savaşın hemen öncesindeki ve
0: evet,
1: hemen sonrasındaki şeylere düşkünler. Bugün gidip onlara bakacağız.
0: Beni şüphelendiren, endişelendiren şey karavanlar oldu.
1: Karavanları severim, bilirsin.
0: Biliyorum, sorun da bu ya.
1: Yıllar önce benim bir karavanım vardı ve atölyenin bahçesinde dururdu Henry.
0: Yıkanmak için ne yapıyordun?
1: Atölyede lavabo vardı.
0: Ne?
1: Hızlıca önemli yerleri yıkar geçerdim.
0: İşte bu noktada ayrışıyoruz. Ben branda altında yapamazdım.
1: Branda altında değil, mutfak dolaplarının altında. Hani şu ucuz olanlarda.
0: Eski modellerde branda vardı değil mi?
1: Aynen öyle. Evet.
0: Katlanabilir brandalı karavanlar.
1: Evet.
0: İster savaş öncesi, ister savaş sonrası bir şey bulalım ya da bir karavan uğruna savaşa girelim. Kim bilir? Ama bekle bizi Dean Ormanı, biz geliyoruz. Beyler, bu merak nereden başladı?
3: Arabalara hep meraklıydık.
2: Evet, hep otomobil sevgisiyle büyüdük. Sonra da daha eski şeyleri sevmeye başladık.
0: Doğrusu bu çok ilginç.
1: Evet.
0: Çünkü benim de sevdiğim şeyler giderek eskimeye başladı. Anlıyor musunuz? Peki neden?
1: Evet.
0: Neden peki?
3: Evet, onları sürmek çok eğlenceli.
2: Evet, evet. Üstelik piyasaları da düştü. Yani böylece 10 yıl önce paramızın yetmediği savaş öncesi şeylere paramız yetiyor artık.
1: Aa, burada çok güzel şeyler var. Peki hepsi satılık mı?
3: Hepsi pazarlığa açık.
1: Tamam, demek ki öyle, tamam.
0: O zaman evet, bir bakalım.
1: Biraz şey olacak. Çok eski beğendik ama alamayız diyeceğiz.
0: Pekala, harika.
1: Öyle değil mi?
0: Tamam, bakın beyler, hızlıca bir göz atacağız. Tamam mı? Bir konuda bilgiye ihtiyacımız olursa sizi çağırırız. Sonra da umuyorum ki bir pazarlık yapabiliriz. Olur mu?
3: Harika. İyi
2: harika
3: fikir.
2: Harika fikir.
1: Nereden başlayalım? Aa,
0: karavanı da aradan çıkaralım.
1: Gel o zaman.
0: Pekala, görüşürüz beyler.
1: Görüşürüz.
0: Gel hadi, gel.
1: İşte burada, gel hadi.
0: Hadi şunu aradan çıkaralım.
1: Şuna bak. Bu aşk karavanı olabilir Henry. Sabah ilk iş buradan çıktığını düşünsene. Günaydın
0: evet,
1: millet.
0: Ben şurada uzanıyor olur ve her tarafı görmüş olurdum. Ne yapıyoruz biz? Böyle bir şey istemiyoruz. Bunların meraklısı var mıdır? Muhtemelen.
1: Evet, bence var. Aslında böyle katlanabilir brandalı şeylerin meraklıları olduğunu düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Buradan uzaklaşıp bir düşünelim mi?
0: Yo. Uzaklaştığımızda bunu bir daha düşünmek istemiyorum.
1: Tamam.
0: Tamam. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Bitti. Tekrar görmek istediğim bir şey varsa o da şu güzel kamyonet. Bakalım burada ne varmış? 4 silindir.
1: Evet, 4 silindirli benzinli bir motor. Çok şirin bir parça.
0: Değil mi?
1: Daha da keşfetmek istiyorum. Galiba üstünde bir tür Vauxhall motoru var. Bunun şeyden kalma olduğunu düşünüyorum. Bence bu, tahmin edeyim, 1949 ya da 50 falan.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet. Alüminyum radyatörleri ve elektrikli fanları var. Yani modern yollarda sürmek için yapılmış bir araba.
0: Muhteşem. Ama şunu söylemeliyim. İkimiz de biliyoruz ki ticariler hep arzu uyandırır. Değil mi?
1: Evet, aynen. Aynen öyle. Çok beğendim. Hem de bayağı
0: beğendim. Ben de öyle.
1: Yani güzel bir alışveriş olabilir. Üstelik kolay da satılabilir. Evet. Evet bence bu şey...
0: Satılır. Evet evet.
1: Yani nasıl söylesem...
0: Peki berber arabası mı?
1: Hayır bu... Hani saçını yaptırmaya gittiğin yerler var ya, oradan çıkma. Yakınlarda gittin mi hiç?
0: Tamam, bak. Birbirimizi ne zamandır tanıyoruz? Uzun süredir. Hiç saçıma perma yaptırdığımı gördün mü?
1: Seninle aynı kuaföre gitmiyorum ki. Ben gittiğimde de böyle çıkıyorum.
0: Evet,
1: ve
0: tabii.
1: Pek gitmem.
0: Çok güzel, senin aşk kuaförün.
1: Brandanın altında ne varmış
0: tabii,
1: bakalım.
0: Tabii, hadi bakalım, hadi. Gel bakalım burada ne varmış?
1: Bakalım altında ne varmış?
0: Tamam, lafı hiç uzatmayalım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Model T'nin ilk seri üretim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve zaten siyah araba istiyorsanız alıyordunuz. Bunlara bayılıyorum. 1913'te tanıtılan Model T ilk gerçek seri üretim otomobildi ve otomobil dünyasında devrim yaratmıştı. İlk otomobillerde farklı renk seçenekleri olsa da üretimin zirve yaptığı noktada Detroit, banttan yılda 2 milyon araba çıkarıyordu ve maksimum verimi almak için bu modelde tek seçenek siyahtı. Yanılmışsam düzelt. Böyle bir şey...
1: Evet.
0: Ne kadardır? 8 ila 12 bin mi?
1: Evet.
0: Kondisyonuna bağlı olarak.
1: Evet.
0: Değil mi? Niye bu kadar ucuz? Sonuçta bir tarihi var bu aracın.
1: Evet.
0: Öyle
1: anlaşılabilir ama bunları yeteri kadar insan deneyemiyor. Bunlardan birine binip tarihi değerini anlaman evet. gerekiyor Henry. Yaşaman gerekiyor.
0: Tamam.
1: Keyfini de çıkartmak gerekiyor.
0: Usul usul gezerken minyatür bir Morgan görüyoruz. Şu Morgan çok mu uzakta yoksa çok mu küçük?
1: Bence küçük insanlar için yapılmış.
0: Tamam, o halde çocuklar için belki de
1: ha? Evet.
0: Satmak istemedikleri üstü açık Swift'in yanında bir başka savaş sonrası panel van var. Andy, gelsenize. Şuradaki panel vandan çok etkilendik. Heyecan verici bir geçmişi var, değil mi?
2: Var aslında. Aldığımız adam oranın yerlisiydi ve bunun çiçekçi arabalarından olduğunu söyledi bize.
0: Aa, tamam.
2: Aynı zamanda yarı zamanlı olarak cenaze arabasıymış.
0: Tamam. Peki iyi durumda mı? Yani çalışıyor mu?
2: Çalıştırdığımızı hatırlamıyorum.
0: Yok.
2: Evet, proje olarak almıştık ama henüz geçemedik.
0: Peki, süper. Tamam. Tanrım, geriye bir baraka kaldı galiba.
1: Evet, aynen.
0: Daha şimdiden aralarından seçmemiz gereken bir sürü seçeneğimiz oldu.
1: O gün geldiğinde çok masraf çıkmayacak, biliyorsun değil mi? Hadi gidelim.
0: Yandaki baraka daha da büyükmüş ve aklımızı almaya devam ediyor.
1: Şu koleksiyona bakar mısın?
0: İlk durak 1920'lerden devasa bir sedan Austin.
1: Bunlar saatte 100 ila 110 kilometre hıza çıkabiliyor. Evet, üstelik ön freni olmayan bir otomobil olarak. Düşünsene, sadece arka frenleriyle.
0: Yani sadece arkalar.
1: Evet, o kadar. Ama içine baktığımızda gezi arabaları gibi. Yani çok güzel. Yanları açık ama buralara gelen yan camları vardı sanki. Onları hatırlıyorum.
0: Evet, evet. Ben de tam burada bir tavanın olsaydı, branda gibi bir şey bile olsa arka koltuğunda...
1: Ha, olmalı. Donarsın.
0: Ama gayla alı alıp arkaya oturtup dondururduk, biz de burada otururduk.
1: Doğru.
0: Sıcak ve rahatta. Rüzgardan seslerini de duymazdık. Zamanda ve model numarasında yolculuk yaptık. İşte Austin A40 Sport.
1: İşte al sana teza. Çünkü Austin A40 ve spor kelimeleri hiç yakışmıyor.
0: Hiç yakışmıyor.
1: Evet evet, galiba bunda 1200 cc bir motor vardı.
0: Evet.
1: Biraz hırıltılı çalışır. Pek hızlı değildir ama çok güzeldir. Bunu katlanabilir brandalı bir karavanla eşleştirsek çok güzel olmaz mı Henry? Ne dersin?
0: Devam edelim. Ya da etmesek mi? Garajın arka tarafında 70'lerden iki araba var. Hem kolsuz atlete hem de İspanyol paçaya benziyor. Güçlendirilmiş bir üç tekerli.
1: Bu bir V8 olabilir Henry.
0: Evet.
1: Raylan Robin.
0: Galiba haklısın.
1: Çok eğlenceli olmaz mıydı?
0: Kısmen korkunç da. Bir de hidroelastik süspansiyonu çöken Austin Allegro.
1: Çok alçak duruyor. Talihsiz şey. Sakmaya başladı mı durumlar kötü olur.
0: O hissi bilirim. Baksana, baktıklarımızın üstünden geçelim. Şurada koca bir Austin var.
1: Çok güzel bir şey.
0: Kamyonu da beğendim, ticari.
1: Çok güzel bir parçaydı, evet. Ben de çok beğendim.
0: Model T, onu da beğendim.
1: Evet, ben de.
0: Şunu da söylemeliyim. Çok ama çok zevkliler değil mi?
1: Evet, bence de öyle. Mizaçları da hoşuma gitti.
0: Evet, gel hadi gidip mizaçlarına da bakalım.
1: Tamam.
0: Hadi gel. Sıra geldi iş konuşmaya.
1: Size bir şey soracağım ama satılık olduğunu düşünmüyorum. Hemen arkanızda çok güzel bir Austin 20 var. Eski bir Austin 20.
0: Evet.
1: O satılık mı?
3: Maalesef.
2: Hayır.
1: Ben de öyle düşünmüştüm.
2: Çok bağlandık.
0: Bir de Model T bulduk. Çalışıp yürüyor mu?
3: Evet, sürekli biniyoruz. Sadece tavanı yapılacak. Çerçevesi duruyor.
2: Evet.
3: Sadece döşemesini yapmak gerek ki o da var.
1: Harika. Tamam, süper o zaman.
0: Peki fiyatı ne kadar Andy?
3: 8,5 istiyoruz.
0: İyiymiş.
1: Tamam. Evet. Sakin sakin, tamam. Bir de Bedford panel van var.
2: Evet.
1: Peki o satılır mı?
2: Evet, doğru fiyata satılır.
1: Doğru söylüyorsun, yani tok satıcısın. Doğru fiyatını.
2: Sanırım o da 8,5 civarı.
0: Galiba tek fiyat politikası.
1: Öyle
0: var.
1: Görünüyor.
2: Evet.
0: Peki Model T?
1: Evet.
0: 6,5.
3: 7,5'a bırakırım.

0: evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
10: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
14: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Din Ormanı'nda otomobil sevdalıları Andy ve Elijah'layız. Model T'ye 6500 teklif verdik ama onlar daha fazla istiyor. 7.
1: 7250.
2: Ben olsam el sıkışırdım Henry.
0: Hmm. Anlaştık beyler.
1: Anlaştık.
0: Tek kelimeyle harika. İki gün sonra atölyedeyiz. Skid ile Alan ilk kez görüyor.
2: Çok güzel değil mi?
3: Her panelde göçük var. Bunları atlamışsınız.
2: Aynen
0: faz,
2: öyle.
0: Faz. Beğendin mi?
3: Muhteşem. Kusursuz.
4: 100 yaşında bir şeye hiç bu kadar yakından bakmamıştım. Gerçi sen 100 yaşında göstermiyorsun.
0: Evet. Bunun geleceğini anlamıştım. Tam da Alan'ın yanındasın ya diyerek savuşturayım diyordum. Çünkü en yaşlımız o.
3: At arabaları gibi tekerlekleri aşağı.
0: Evet öyle.
4: Bence böyle olması muhteşem. Bir otomobilin bu kadar eski olduğuna inanamıyorum. Bunu biliyoruz ama olsun.
0: Evet. Hatta 100 yaşından da büyük değil mi?
2: Bu otomobil dünyasının asıl başlangıcıdır.
0: Evet.
2: Ama bunlar piyasaya sürüldüğünde ortada kural tutumu falan yoktu.
3: Standartizasyon da yoktu.
2: Aynen öyle. Pekala bunlar da gaz eldendi. Aynı traktörler gibi. Sonra el frenine benzeyen bir kolumuz var. Aslında gerçekten de bir el freni. Ama ileri ittiğinizde sürüş moduna geçiyor. Sonra da gidiyorsunuz. Farklı şeyler yapan iki de pedal var. Biri birinci ve ikinci vites. Diğeri de geri vites. Ayağınızı birinci vitesin üzerine koyduğunuzda ayağınızı diğer pedala koyuyorsunuz ve geriye takıyorsunuz. Bu kadar basit yani.
0: Şey diyeceğim.
4: O zaman sürekli pedala mı basıyordun yani?
0: Hayır.
2: Yok hayır. İlkinde tamam ama ikinci de hayır.
4: Hiçbir şey anlamadım. Hiç anlamadım hem de.
0: Birinci viteste pedala basıyorsun.
4: Gerçekten anlamadım.
2: Evet.
0: Sonra ikinci vitese geçtiğinde pedalı bırakıyorsun.
2: Aynen öyle.
3: Bize boş arazi lazım. Arabayı ortaya çekip teker teker deneriz.
0: Pekala tamam harika fikir. O halde yapmamız gereken ilk iş bu şeyi çalıştırmak. Tamam hadi bakalım.
4: Bu da tam sıradaki sorundu. Çalışıyor mu peki?
0: Bilmiyorum. Kolla mı çalıştırılıyor?
2: Aslında şey de var. Elektronik ateşleme de var. Şuradaki ufak düğmeyle. Bir saniye.
0: Evet, çaya dikkat et. Pekala müthiş bir araba. Hepimizin gidip bu arabayı sürebileceği güvenli bir ortam oluşturalım. Ama önce elzem işleri halledelim. Bakalım yürüyor mu?
4: Evet.
0: Andy ve Elijah bize epey bir alet, edevat ve yedek parça verdiler. Yakıt karışımını kontrol eden yedek bir koldan...
3: Rampalarda karışımı zenginleştirip düzlüklerde kısarsın.
0: Tavan için kumaşlara kadar.
2: O tavanımız. Fark ettiyseniz arkada çerçevesi var. Evet, iğne iplikten anlayan var mı aranızda?
4: Hayır, hayır. Kesinlikle işe yaramam.
0: Ben denemedim.
4: Ben de hiç denemedim.
0: O zaman o işi sona bırakalım. Şu an önceliğimiz yürütmek.
2: Her şeyin bir sırası var. Önce sıvı seviyelerine bakalım. Yağ kontrol çubuğu yok. Deposuysa burada. Ama yağ çubuğu yok. Evet, göremiyorum.
0: Ya nereden koyuyorsun?
3: Buradan ama şanzımanın altında seviye hortumu var.
2: Evet, galiba bunlarda iki seviye oluyordu.
3: Evet.
2: Biri altta, biri de
3: üstte.
2: Alttaki motoru çalıştırabileceğin minimum seviye. Yağın süzülüp doğru seviyeye gelmesi için epey bir beklemesi gerekiyor.
0: Gidip çay alabilir miyiz?
2: İstersen sen çayları koy da biz de Alan'la ne durumda olduğumuza bakalım. Ne dersin?
3: Pirinç tapası var. Cıvata bile yok. Tapayı çevirip yağı boşalt.
0: Çok karmaşık duruyor. O yüzden bu işi Allah'a faza bırakıyoruz.
3: İşte burada. İki tapa var. Biri üstte, biri de altta. Herhalde şunu çevirdiğimizde akacaktır. Evet.
2: Sıvı göremedim.
3: Doğru, yağ kalmamış.
2: Evet.
3: Alttakine de bakalım.
2: Evet.
0: Az tıkanıklıkları şişle açıyor ve yağ damlıyor.
3: Evet, altta yağ var.
2: Çok az ama evet. Tamam, o zaman üsttekini de açalım.
3: Evet, açık. Biraz yağ eklersek...
2: Tamam.
3: Damlamaya başlayınca söyle.
2: Tamam.
3: Yağ koyalım.
2: Umarım doğru yere koyuyorumdur.
3: Kalıntılar akmaya devam ediyor. Galiba çok da boş değil. Evet, alttan damlıyor. Alttaki tapayı da kontrol edeyim.
2: Olur.
3: Alttakinden akıyor.
2: Biraz daha ekleyeyim mi?
3: Evet, fazladan zarar gelmez. Bence böyle bırakalım.
2: Yağımızı koyduk. Bir de motor suyuna bakalım. Peki tamam, motor suyu da var. Harika. Bence şansımız yaver gidecek. Ateşleme de yapıyor biliyorsun.
3: Buji kabloları bayağı yeni duruyor.
2: Bir de şurada yakıt var mı diye kontrol edeceğim. Yakıt tankı da ön koltuğun altında duruyor.
0: Bunun eşsiz bir parça olduğunu söylemiştim.
2: Koltuk minderi.
3: İşte benzin deposu.
2: Evet.
3: Bayağı az.
2: Bu eski depolardan.
3: Bayağı tuhaf bir şey. Arabanın minderini kaldırıp benzin pompasını arabanın içine sokarak depoyu dolduruyoruz.
2: Evet ama Land Rover'ın ilk serilerinde bile depo sürücü koltuğunun altındaydı.
3: Ama buharlaşma deliğinde bir tapa var ve tüm duman arabaya doluyor.
2: Evet.
3: Patlama, yangın tehlikesi.
2: Evet aynen öyle ama çoğu arabanın deposu burada değildi. Aslında çamurluk kısmında duruyordu.
0: Benzin de ekleniyor.
2: Ağzına kadar doldurmayı çok severim. Bence dolu depo mutlu depodur. Biliyor musun? Dostum. Galiba marş basmaya çok yakınız. Öyle değil mi?
0: Daha çalıştırmadınız mı?
2: Hayır, tam çalıştırıyorduk.
0: Aa, tam zamanında gelmişim.
2: Evet. Hazır mıyız? Pekala, arabanın önünde durmazsanız iyi edersiniz.
0: Tamam, geri çekilelim. Bin, buraya gel. Hadi.
1: Ya bakayım.
0: Şu arkaya oturtayım.
2: Ha, olur.
0: Pekala, atla bakalım.
2: İşte oldu Bin.
0: İşte oldu Biner. Evet, evet, evet.
3: Çalıştı.
0: Evet. Çalıştı, evet çalıştı.
3: Çalıştı, sesi çalıştı. Harika. Sesi muhteşem.
4: Sesi çok güzel.
2: Durun.
3: Skid, biz de.
4: Hadi gel, gel. Binebilir miyim?
3: Hadi bakalım.
4: Evet, gidiyoruz. İşte gidiyoruz.

0: Ne olur ne olmaz diye köpeği indirdim.
1: Peki tamam.
0: Model T 2.9 litre 20 beygirlik motoruyla atlar ve faytonlardan 5 kat daha hızlıydı. İlk sahiplerinin müthiş derecede korkunç demeleri şaşırtıcı olmasa gerek. Bunun ortalama hızı kaçtır acaba?
2: Galiba saatte 70 kilometreye çıkar.
0: Galiba, harbi mi?
2: Evet, galiba ulaşır, evet.
3: Burası çok rahatmış.
0: Bayıldım dostum.
2: Bu kül üstü çok havalı.
0: Manzara da buradan çok güzelmiş. Aynı at arabası gibi.
2: Evet.
0: Daha hızlı. Ford'un Highland Park montaj hattı en sükseli günlerinde 93 dakikada bir Model T çıkarıyordu.
2: Pekala, frene bastım ama çok az tuttu.
0: Fren işi de çıktı.
2: Belki şunu çekersem.
0: Oo, çok güzel, harika.
2: Evet,
0: evet, çok güzel.
2: Harika.
0: İşe yaradı dostum. Yolların tarlalardan hallice olduğu zamanlarda Model T'ler engebeli arazilerdeki kabiliyetleriyle ünlülerdi. 101 yaşındaki bu arabanın da aşağı kalır yanı yok. Geriye bir tek sağını solunu kurcalayıp tavanı takmak kalıyor.
2: Evet.
0: Ama daha güzel bir yolculuğa da çıkmalıyız.
2: Onu atölyeye geri götürelim mi artık?
0: Evet, iyi fikir. Harika bir ilk gündü ama bu arabayı bir yolculuğa çıkarmak için tavanı halletmeliyiz ve bunun için de anahtar takımlarımızı iğne iplikle değiştireceğiz. Bir de yepyeni bir yetenek edinmeliyiz.

0: bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Orijinal Çamlıca gazoz.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
14: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
15: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
16: Senin yanında Akbank.
17: Abi ne yapıyoruz şu an?
18: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
19: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
20: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
22: Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
24: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
25: Model T harika görünüyor ve harika gidiyor. At arabası gibi ama daha hızlı. Ama arabayı daha uzun bir yolculuğa çıkarmadan önce halletmemiz gereken bir iş daha var. En son ne zaman defterle gezmiştin?
26: Bu bir TFM.
25: TFM de ne?
26: Tamir kılavuzu. Tavan için.
27: Mobilya kurmaktan da
25: tavan beş. İçin
26: evet.
25: Mi?
26: Evet.
25: O yüzden mi toplandık?
26: Aynen öyle.
25: Hadi canım, bol şans.
26: Kaçtı işte. Gerçi suçlamıyorum da. Burada 46 adım var.
27: Yazılar da pek ufak.
26: Ufacık hem de, evet. Okuması da bayağı zor. Buna girişmeden önce tavanı güzelce oturtalım derim.
27: İyi fikir.
28: Onu iyi dedin işte.
27: Parmaklarınızı sıkıştırmayın.
25: Bebek arabasına benzese de bu şeyi yapmak hiç de çocuk oyuncağı değil.
26: İşte oldu. Biraz daha tamam.
28: İşte oldu.
26: Ona gücünü göster Skid.
25: Model T'nin ilk modelleri hep yumuşak tavandı ama bu araba 1926'da üretildiğinde sert tavanlarda yaygınlaşmış ve yeni sahipleri için daha az uğraştırıcıydı.
26: Hey durun, yine çıktı.
25: Çerçeve 15 dakika içinde o kadar çok yerine oturup çıktı ki hayal bile edemezsiniz ama nihayet oldu.
27: Bu da buraya girecek. Bu da böyle girecek. Kilitleyelim, tamamdır.
25: Buzz kılavuza dönmeden önce Alan destek kayışlarına zımba atıyor.
26: İki kumaş parçasını açıp pamuk dolguyu dikkatlice çıkarın yazıyor.
25: Kit izafiyet kuramına kafa yorarken Alan'la Faz da pamuğu doldurup kumaşları zımbalıyorlar.
27: Çok karmaşık bir iş. Umarım doğrudur.
25: Evrensel bir sinir harbine rağmen iyi ilerleme kaydettiler. Raptiyeleri de çaktıktan sonra tavana geçiyorlar.
0: Tamam, üstüne atıyoruz.
25: Kafa kaşımalar artıyor.
27: Bunun yetişme ihtimali yok.
25: Ama döşemeci çıraklarımızın özgüveni giderek artıyor. El olmadı, seneye ekipçe zeka testine gireriz.
0: Sanırım burası ön tarafı.
25: Acemi dikişçilerimiz zımbalayıp çivi çakmaya ve tavanı iyice oturtmaya bir saat daha devam ediyorlar. Yemek zilinin çalmasına yakın elimize tavana benzer bir şey geçiyor. Ben de bu sırada oldukça farklı bir işe koyuluyorum. Model T'nin tavanını yapmaya çalışan kişileri izlemek, aynı boyanın kurumasını izlemek gibiydi. O yüzden tek başıma buraya geldim. Kendimi Ford Müzesi'ne attım. Burada tüm Ford modelleri mevcut. Halka açık değil ama şanslıysanız sağa sola hızlıca bir göz atabilirsiniz. Daventry'de Ford'un yedek parça dağıtım merkezinin hemen yanında yer alan bu müzede 130'dan fazla otomobil var. Koleksiyonun idaresiyle uğraşan Len Keane'le buluşmaya geldim. Burada bir sürü klasik otomobil var. Cortina'lardan Crusader'lara, Granada'lardan Escort'lara. Bu tür eşsiz arabaların yanı sıra banttan en son çıkan Brooklands yeşili Ford Capri de burada. Bir de GT40 yol arabası.
1: Bunlardan sadece 7 tane ürettik. Bunlar 3. nesil GT40 yol arabaları. Bu otomobil bizim gurur kaynağımız ha. Üstelik birkaç milyon dolarlık bir fiyat etiketi var. Yani
25: ben de telefon numarası sanmıştım. Ama ben şeye geldim. Sürpriz, Ford'un ilk klasik otomobilini görmeye. Model T. Muhteşem değil mi? Yani şurada yüzlerce otomobil var ama bu miras Model T ile başlamıştı.
1: Bununla evet. Model T'yi İngiltere'ye getirdiğimizde ilk birkaç sene 6 İngiliz markanın toplamından daha fazla sattık.
25: İnanırım.
1: Bu yüzlerce çeşit tarza uyarlayabileceğiniz bir arabaydı. Kamyon olarak yaptılar, panel van olarak, kamyonet olarak, 4 koltuklu, evet, 2 koltuklu olarak. Yani çok işlevsel bir otomobildi.
25: Evet.
1: Gerçekten çok işlevseldi.
25: Şu an açılır tavanı tamir ediyorlar. Ben de bu yüzden tek başıma geldim. Bak ne diyeceğim, burası çok güzelmiş.
1: Ama burayı idare etmek çok ama çok zor.
25: Sizi işinizden alıkoyuyorum.
1: İşte bu yüzden çoğu kişi bunları tavanı indirerek sürüyor. Çünkü bunları tavan olmadan sürmek tavan için binbir uğraşa girmekten çok daha
25: çok
1: kolay.
25: Çok doğru. Ford İngiltere'de toplam 300 bin Model T'yi üretti. Bu da yıllar içinde birçok klasik modelin üretimini yapan Dagenham'daki devasa fabrikanın yapılmasına olanak sağladı. Biraz daha kalabilir miyim? Zira Faz tavanı henüz bitirmemiştir.
1: Evet, şüpheli. Aslında onlar o işi halledene kadar bir hafta bile kalabilirsin.
25: Harika, bir kahve içelim mi? Gel hadi.
1: Hadi gidelim.
25: Model T iğne iplik gününde ise Faz, Skit'in de yardımıyla dikişleri elden geçiriyor.
26: Bayağı el becerisi gerektiriyor. Dolanmasını önlemek zorundasın.
25: İkinci gün, eğleniyor musun?
26: Burada çok eğleniyorum.
25: Öyle mi?
26: Evet.
25: Minik yardımcın nasıl?
26: Ben dikişleri yaparken ipi sıkıca gererek harika iş çıkarıyor. Harika bir iş yapıyor.
25: Bak onu bilemedim.
27: İşin ona kaldıysa yandın.
26: Gizli şeritler şu ufak dikiş izlerini saklıyor. Şöyle açıp buraya sokuyorsun. Burayı ayırıyorsun. Aynı böyle. Şöyle ayırıp şeritleri yerleştiriyorsunuz. Şeritler yerleştikten sonra da birleştirip kapatıyorsun.
25: Evet, gizli şerit.
26: Çivi başlarını saklıyor.
25: Görevi o. Gizli şerit. Çivi yerlerini örter.
26: Evet.
25: Ama eski modellerde olmasa gerek.
26: Bu arabaların her birinin kendine has özellikleri var.
27: Hepsi türünün tek
26: örneği. Evet, her biri bir bakıma.
25: Bunun ilk seri üretim araba olduğunu sanıyordum. İşin daha ne kadar sürer?
0: Birkaç gün daha sürer mi?
26: Hayır.
0: Şeydeyiz ha.
26: O kadar sürmez.
27: Üçüncü gün. Dördüncü gün. Evet.
26: Muhtemelen birkaç saatlik işimiz kaldı.
0: Evet.
26: Ama bu arada evet, bir gün daha sürebilir.
25: Sürer mi?
26: Evet.
25: Hadi canım.
27: Ben denetlerim.
25: Sana birkaç motosiklet gösteriyorum.
27: Peki, olur, tamam.
25: Aslında fazın o kadar işi kalmamış.
26: İşte oldu. Baksanıza. Arabanın en parlak yeri.
25: Jelly köpek maması beklentisiyle çıktı ama fazın çalışkanlığı, becerisi ve adanmışlığı herkesi etkiledi ve hepimiz kaçtı.
26: Çayın sesini artık duyabiliyorum. Bir de zencefilli bisküvinin çıtırtısını.
25: Bir saatin ardından çivi başları ve izler kayboluyor ve yepyeni bir tavanımız oluyor. Bakalım indirebilecek mi? İlerlemeden önce şunu indirmek istiyorum.
27: Evet.
25: Eline sağlık dostum.
26: Acele etmeyin, önce bir çalışıyor mu diye bakalım.
25: Gerçekten muhteşem olmuş. Baz haftanın elemanı seçildikten sonra Alan da çaresizce yeteneklerini sergilemeye çalışıyor.
26: Pekala, sırada ne var?
27: Galiba korna
26: kaldı. Tamam, nerede peki?
27: Korna bende.
26: İlaçlar yan etki yaptı galiba.
27: Hayır, burada.
26: Tamam, onu nereye koyacağız söyler misin?
27: Açıkçası bu kanatlı milyard motorundaki korna.
26: Tamam.
27: Yani dersime çalıştım. Yani kornaya bağlanan bir dirsek de yaptım.
26: Tamam, gördüm.
27: Vakit kazanalım.
26: Pekala
27: diye.
26: Harika.
27: Arkasında montaj için bir çıkıntı var. Yani hafta sonu fırsattan istifade edip oraya takılabilen küçük bir dirsek yaptım.
26: Harika.
27: Artık arabaya takıp şuradan bir kayış geçirip iki de vida atabiliriz.
26: Kesinlikle. Artık bir kornası olduğunu söyleyebilirim.
25: Baz mola verirken Alsa dirsek için atölyeye gidiyor.
27: İlk olarak bu metal parçasına bir delik açıyorum. Böylece kabloyu geçirebileceğim, işaretliyorum. Sonra da şu çizgiyi uzatıyorum. Testereyle kesip güzelce temizleyeceğim. Sonra da iki delik açıp bükeceğim. Sonra da boruya geçirip arabaya monte edeceğim.
25: 4 milimetre metal kesip köşeleri eğiliyor. İki delik açıp Beckham gibi falso veriyor. Hatırlatın da bir daha Alan'la bilek güreşi yapmayayım.
27: Dirseğimiz hazır. Buraya da kaynattık mı kornaya takabiliriz.
25: Arabada denedikten sonra
27: şuradan kesmek gerek.
25: Alan dirseği ayarlıyor. İkinci parçaya kaynatıyor ve çapakları almak için de taşlama makinesi kullanıyor. Geriye son bir dokunuş kalıyor.
27: Dirsek hemen hemen hazır. Arabaya takmadan önce şuraya bir şerit açacağım. Böylece kablo içine sıkışacak ve kornayı sıkıca tutacak. Çünkü epey kalın bir dirsek oldu. Gevşek kalmasını istemeyiz.
25: Alan son kesim işleminin ardından dirseği arabada deniyor.
27: Harika oldu değil mi?
25: Dirseği Henry Ford'un en sevdiği renge boyuyor ve bir saatten kısa bir sürede dediği tamiri tamamlıyor. Aa, takmışsınız.
26: Aynen öyle.
25: Hadi canım. Olağanüstü.
26: Beraber yaptık.
25: Çok güzel olmuş. Sesi de çok güzel.
27: Bayağı iyi.
25: Hey, müthiş bir korna. Elinize sağlık. Ben hemen dönerim ya da dönmem.
26: Aynı kelebekler gibi bir
27: evet,
26: saniye konuyor sonra uçup gidiyor.
27: Evet.
25: Yolculuk olarak Black Country Açık Hava Müzesi'ne gitmeye karar verdik. Model T orada hiç sırıtmayacaktır. Ancak ilk yolculuğumuzu nasıl icra edeceğiz?

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kurduk.
4: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Bu var ya,
11: blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalı?
11: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Şunun altına bir bakalım derim.
18: 3 hafta önce Dean Ormanı'nda bir adet Ford Model T bulduk.
19: 7250.
18: Anlaştık beyler.
19: Anlaştık.
18: Tek kelimeyle harika. Tamir ettik, güzelleştirdik ve şimdi de Fazla Allen güzelce yıkadılar.
20: Bal dök yala.
18: Tabii bir de yağladık. Yola çıkmaya hazırız. Ama önce bir Model T uzmanı olan arkadaşım Richard bana Skid'e ve Alan'a direksiyon dersi verecek.
21: Merhaba, memnun oldum.
18: Pekala, Alan.
21: Memnun oldum.
18: Sonra Faz
21: merhaba.
18: Bey, kim
21: merhaba
18: bilir?
21: Merhaba Richard.
22: Merhaba, bir şey diyeceğim, oldum. Kendine rakip çıkarıyorsun.
21: Öyle mi? En iyisi döneyim.
18: Model T, pedal ve vites için henüz bir standart belirlenmemişken üretilmişti.
21: Gözünüze çarpan ilk şey vites.
18: Ama önce bir Model T uzmanı olan arkadaşım Richard bana Skid'e ve Alan'a direksiyon dersi verecek.
21: Merhaba, memnun oldum.
18: Pekala, Alan.
21: Memnun oldum.
18: Sonra Faz
22: merhaba.
18: Bey, kim
22: merhaba
18: bilir?
22: Richard.
21: Merhaba,
22: bir şey
21: memnun
22: diyeceğim,
21: oldum.
22: Kendine rakip çıkarıyorsun.
21: Öyle mi? En iyisi döneyim.

0: Güzelce çalıştırdıktan sonra kalkışa hazırız. Bir de el frenini dik konuma getiriyoruz. Böylece araba boşta olmaya devam etse de arka frenleri salıyor. Sonra da çok sakin bir şekilde soldaki pedala basıyoruz. Buna o zaman da debriyaj deniyordu ama modern düz debriyajların tam tersi şekilde işliyor. Bastığınız zaman ileri gitmenizi sağlıyor. Ayağınızı kaldırdığınızda büyük vitese takıyoruz.
1: Bir saniye. Yani bastığımızda
0: kalkıyoruz. Evet. Sonra da boşa alıp büyük vitese takıyoruz.
1: Peki ya el frenine dokunmadan mı yani?
0: Üst vitese taktığımızda onu bırakıyoruz. Şu aman an sana. Emniyet için
1: şimdiden kafam
0: arabaya
1: karıştı.
0: Binip dediklerimi yapmadan Model T'yi anlatmak biraz zordur.
1: Kesinlikle.
2: Ortadaki ne işe yarar?
0: Ortadaki ise geri gitmek istediğinizde
2: geri vites.
0: Geri vites.
2: Tamam.
0: Debriyaj pedalına yarım basıyoruz. Boşa alıyoruz. Tamam. Böylece geri vites pedalına basıp geri geri gidebiliyoruz.
2: Peki sağdaki ne?
0: Sağdaki bildiğimiz ayak freni.
2: Tamam.
3: Çok komik olacak. Evet.
2: İlk öğrencimiz Kid şova kaçmıyor.
1: Durmak istediğimde de şunu kaldırıyorum değil
4: bize
1: mi?
4: Bize doğru
0: evet,
4: kır.
0: Evet öyle. Debriyajdan ayağını biraz kaldırıp frene bas. Çok az kaldır. Tamam. Evet işte öyle.
1: Tamamen kaldırmıyor muyuz?
0: Hangisini?
1: Debriyajı yani.
0: Hayır çünkü daha birinci vitesteyiz. İkinci vitese takmak istersen
1: galiba
0: bakalım.
1: İstemiyorum.
2: İkinci öğrencimiz Alan vites artırıyor.
1: Sana bol şans dostum. Bence benden daha iyi süreceksin.
0: Sağa kaldır. Tamam, vites attın.
2: İkinci vitesteyiz.
3: Evet.
2: Al, sen bir dahisin. Üçüncü öğrenci, yani ben. Bununla ne yapıyordum? Unuttum.
0: Dik konuma getirebilirsin. Şu an düşük hızla gideceğiz zaten.
3: Evet.
0: İlk stop.
2: 1920'lerde Ford arabanın fiyatına dahil olarak 15 dakika sürüş dersi de veriyordu. Galiba üçümüze de bu süre yetmezdi. Hey Richard. Pekala Richard. Benim çok teşekkür ederiz. Hadi yolculuğa hazırlanalım. Bekle bizi Black County Müzesi. Geliyoruz. Aman tanrım. Bakın ne diyeceğim. Galiba notu unuttum.
3: Evet, dönem kıyafetlerin nerede söyler misin?
2: Size gönderdiğim not aklımdan çıkmış. Al neye benzemiş biliyor musunuz? Bacaları temizleyen çocuklara.
3: Evet, benziyor. Evet.
2: Şimdi Richard hepimize Model T'yi kullanmayı öğretti ama... Yolumuz uzun ya, siz sürüyorsunuz.
3: Tamam, olur tabii.
4: Koca ayakkabılarla pedala nasıl
1: evet,
4: basacağım?
1: Evet, aman tanrım.
2: Yola çıktık. Faş, şunu söylemeliyim ki adeta Muhteşem Gatsby filminden fırlamış gibisin. Müthiş görünmüyor mu?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bu hız insana huzur
2: değil
1: veriyor.
2: Değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Sadece iki vites var.
3: Aynen öyle, evet. Galiba
4: saatte 45 kilometre.
3: 45. Vay canına.
2: Yoldayız.
3: Köy yollarında hem de.
2: 135 kilometrenin ardından varıyoruz.
3: İşte bu.
2: İşte budur. Şuraya bakın. Şuraya bakalım. Baksanıza. Ayağınıza sağlık. Rüzgar biraz çarptı. Hızlıca bakalım. Hadi gelin.
3: Evet.
1: Olur.
2: Black Country Açık Hava Müzesi 1978'den beri açık ve şu an arazisi 120 dönümden daha büyük. İçinde kanalı, bir sürü sokağı ve 50 tane dönem dükkanı var. 1930'lardan kalma şu enfes tamirhane de dahil.
3: Bu bina eskiden de tamirhane miydi yoksa müze için mi yapıldı?
5: Hayır, aslında burası birebir kopyası.
2: Öyle mi?
5: Orijinali asbestliydi. Her nedense onu getirmek istemediler. Bu beton bina.
2: Model T'yi ayaküstü bakıma bırakıp bırakmama konusunda kararsız kaldım ama yeni bir halk kütüphanesi açılmış. 1960'ların bir sokağı.

0: Ana zamanda yolculuk yapmalıyız. Müzenin küratörü Matthew, kütüphanenin tuğla tuğla Dudley'den taşındığını söyledi.
1: Araştırmacılar ve koleksiyon ekibi olarak bütün malzemelerin tedariği ve birleştirilmesinde çok sıkı çalıştık. Fotoğrafik kanıtlar kullanıp arşiv çalışmaları gibi şeyler yaptık.
0: Vay canına.
1: İkinci aşamada ise bütün bu yerleri açtığımızda, mesela kütüphane bugün açılıyor, buraları açtığımızda halktan da karşılık alıyoruz. Bağış, bilgi ve tarih açısından katkıda bulunanlar artıyor. Böylece aslına daha uygun yapabiliyoruz.
0: Bugün mü açılıyor?
1: Ekip açılış kurdelesini daha sabah kesti.
0: Şunu demeliyim ki herhangi bir restorasyonda detaylara gösterilen özen inanılmaz. Öyle değil mi?
2: Mesela tamirhane gibi. Evet, inanılmaz.
3: Tamirhane muhteşem.
2: İnanılmaz.
4: Evet, bu sokak da öyle. Sokak adeta bir rüyada yürüyormuşsunuz gibi. Harika bir havası var.
0: Müze yalnızca yerel sanayi ve dükkanlardan oluşmuyor. Aynı zamanda eskiden eğlenmeyi de biliyorlarmış.
4: Adeta helikopterle uçmak gibi ama dengelememiz gerekiyor. Diğer tarafa öyle geçmeliyiz. Mi? Evet, yoksa devrilebilir.
2: Özellikle de dış tarafa oturduysan. O içtekine otursun.
0: Ama bu çok hızlandı.
4: Oh!
0: Bunu hiç sevmedim. Çok hızlı gidiyor.
4: Oh!
0: Model T'ye geri bindiğimizde yavaş gidebilmek gerçekten iyi geldi.
4: Bir saniye, şuraya bakın. Motosiklet dükkanı var.
0: Aa, Hartel motosikletleri, dursana. Dur burada. Tıpkı o tamirhane gibi imrendiğim şeylerle dolu. Tabii bir de tarihi fiyatlarla. Hey Chris, motosikletlerin fiyatı çok iyi.
5: Kesinlikle.
0: Aa, keşke elimde parayla zamanda geriye gidebilsem. Anlıyor musunuz? Birkaç motor ve bir kamyon alıp zaman makinesine kamyonla binerdim. Değil mi?
5: Daha bir şey görmedin. Zira Bay Hartel sadece ikinci el satardı. Yani motorlar yaklaşık 3 yaşında olur ve fiyat etiketi de gördüğünün yarısı olurdu.
4: Vay canına.
0: Şu buji sergileme dolabını satmak istemediğine emin misin?
5: Evet.
0: Chris, çok teşekkür ederiz. Hadi gidelim artık. Yemek kokuları
4: geliyor.
0: Sağ ol
4: Chris. Evet, gidip araştıralım mı? Ne dersin?
0: Ne güzel bir gün sonu. Ne istiyorsun o zaman? Balık patates mi?
4: Balık patates lütfen.
0: Beyler, ne kadar güzel bir gündü değil mi?
4: Harikaydı.
0: Araba da hiç sırıtmadı.
2: Araba şahaneydi.
3: Bu kadar güzel çalışması da harika. Evet. Tek marşla.
0: Evet, sonuçta bize kullanmayı öğretti. Hı-hı. Adam uzman. Evet.
4: Evet, dönüş yolumuz çok uzun. Karnımızı güzelce doyurmamız gerekiyor.
0: Burada müthiş bir gün geçirdik. Ama Model T'yi satmayı düşünmek çok zor. Ama satmamız gerek. Ertesi gün Chopper Roy geliyor.
4: Bence alacak gibi duruyor. Ne dersin?
0: Kornayı beğendin mi?
3: Evet, dönem işi.
4: Sıkmak ister misin peki?
3: Kornaya mı basayım?
0: Evet, evet, evet, sık bakalım kornayı.
4: İşte oldu.
0: Nasıl yüksek bir korna değil mi?
4: Evet, öyle. Kaliteli.
0: Aa, Roy, 1925 model Ford Model T. Sence kaç paradır?
3: Aa, bulabildiğim en ucuz araba 9,5 civarındaydı. Yani 9'a ya da biraz altına satarsan hemen gider.
0: Sahi mi?
3: Evet, galiba.
0: Bir saniye, bunu 7250'ye aldık değil mi?
4: Evet.
0: Yani bundan 1750 veya 1800 arası kazanmamız mümkün, öyle değil mi?
4: Eğer 9000'e giderse evet.
0: Evet.
4: Evet, çok
3: bence
4: güzel.
3: Bence o garanti.
0: Boğazından bal damlıyor.
4: Aa, evet öyle.
0: Aa, güzel bir kar bıraktı. Black Country Müzesi'ne yine gitmek istiyorum bu sefer. Belki başka
4: evet,
0: bir şey.
4: Evet, balık patates muazzam.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10... Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
12: Bankam Tombank, kartıma dön.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
1: Çok sıcak.
2: Rainey'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
3: Merhaba, benim adım Stephania Hayes.
4: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
3: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
4: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
3: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
4: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
2: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
3: Yangın burada bir yaşam biçimi.
4: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
5: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
3: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
4: Yardımınız gerekiyor.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephania, memnun oldum.
1: Marty Rainey.
3: Evet.
4: Ben John.
1: Bunlar kim peki?
6: Ben John'un babasıyım.
1: Senin baban mı?
4: Evet, evet, babam.
1: Ve
5: Irene.
1: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
4: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
1: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
4: 8 senedir buradayız.
1: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
3: Hayır.
4: Çok isterdik ama hayır.
1: Nerede yaşıyorsunuz?
3: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
1: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
4: Tıkandık.
3: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
4: Beş beşe engellere takıldık.
1: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
4: Kesinlikle değil.
1: Neden? 8 yıl.
4: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
0: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
1: Eviniz neredeydi?
7: Tam burada.
1: Evet.
7: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
0: Hiçbir şey kalmamış.
7: Kalmadı.
0: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
6: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
0: Evet.
6: Çok sorun yaşadılar.
3: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Başladığımızdan beri işler çok zor. Muson mevsimi geldi. Neredeyse her gün operasyonları durduruyoruz.
1: Muson mevsiminde yıldırım riski yüzünden operasyonu durdurmadığımız tek bir gün yok.
0: Geçen sene sel vurdu. Her şeyi silip süpürdü. Lanet olsun. Bizim için tam bir felaketti. Her şeye sıfırdan başladık.
1: Burası çok tehlikeli ve hiç mantıklı değil.
0: Yeteri kadar toprak işleyemiyoruz. Altını kaçırıyoruz. Yatırımcılar 600 gram istiyor. Onlara bu işin tam bir fiyasko olmadığını göstermeliyiz.
2: Zamanımız daralıyor.
3: Hadi altın bulalım.
4: Freddy Dutch.
3: Altının garantisi yoktur dostum.
4: Ve Juan Ibarra.
5: Başlayalım o zaman.
4: Topraktan altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
5: Baksana.
4: Dünyanın en zorlu coğrafyalarında.
5: Midem bulanıyor Freddy.
4: Şimdi ise zor durumdaki madencileri kurtarıyorlar.
5: Ah, bu hiç iyi olmadı.
4: Zengin olmak uğruna her şeyini riske atan...
3: Kapata şunu.
4: Ama ellerindeki her şeyi kaybetmek üzere olanları.
3: Dikkat.
4: İflasın eşiğindeki bu madenleri kurtarmak için Freddy ve Juan imkansızı başarıyor.
6: Daha önce at savak diye bir şey duymamıştım.
4: Acı gerçekleri yüzlerine vuruyor.
3: Şu an çıkardıklarımız 5 para etmez.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: İşte hayal edilen şey bu.
4: Fakat madencilerin altın üretimini en az 2 katına çıkaramazlarsa karşılığında tek kuruş bile almayacaklar.
3: Tam 10 katı daha fazla altın var.
5: İnanılmaz.

0: Oldukça etkileyici ha.
1: Kesinlikle harika bir tarihi bina.
0: Arizona'nın en eski kasabasıymış. Meksika'da olduğu zamanlardan kalma.
1: Şu sene ilk kaşifler buraya geliyor ve burada hiçbir şey yok.
0: İnsanlar altın bulmak için her yeri
1: ailelerine
0: dolaşmışlar.
1: Ailelerine yardım edebilmek ve geçinmelerini sağlamak uğruna evlerini, sevdikleri her şeyi geride bırakmışlar.
0: Tıpkı yardım ettiğimiz madenciler gibi.
2: Freddy ve Juan, Meksika sınırına 18 kilometre uzaklıkta, Kennedy madenine doğru yol alıyorlar. Yatırımların kesilmesiyle birlikte madenin bu yıl kâra geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde operasyonları durdurulacak.
1: Daha önce de Arizona'ya gelmiştik Fred. Sıcaklık, su sıkıntısı ve diğer şeyler yüzünden burada işler hep zordur ama bilirsin. Bir zamanlar burada çok iyi altın vardı.
0: Evet, muhtemelen buralarda diğer yerlere kıyasla çok daha kaliteli altın var.
2: Buradaki ilk altın 200 yıl önce Pima isyanı sırasında İspanyol yerleşimcilerin topraklarda hak iddia etmesiyle keşfedilmişti. Ancak çölün kavurucu sıcağı ve ardından gelen aylarca süren muson yağmurları yüzünden bu çetin koşullara sadece en dayanıklı madenciler göğüs gerebildi.
0: İşte burası Juan.
1: Demek geldik ha Fred.
0: Evet geldik.
3: Merhaba.
4: Nasıl gidiyor?
1: Tanıştığımızdan memnun oldum Matt. Ben Juan.
0: Memnun oldum Robert.
5: Matt
0: mi? Memnun oldum Matt.
1: Memnun oldum George.
4: Geldiğinizde çok sevindik. Gerçekten.
2: Asıl mesleği petrol ve gaz işçiliği olan Teksaslı George Kennedy, işleri bozulunca 4 yıl önce çölde yarı zamanlı olarak madenciliğe başladı.
4: Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapıyorduk ama doğal gaz fiyatları çok kötü düştü. Altın benim için hobi gibiydi. Petrol ve gaz şirketimi satıp madencilik yapabileceğim iyi bir arazi bulmak için internette araştırma yapmaya başladım. Güney Arizona'da bu bölgeye baktık. Bolca arama çalışması yaptık ve bu arazinin test sonuçları gayet iyi çıktı. Metreküp başına 1 grama yakın altın veriyordu ve ham madde çok fazlaydı. Ciddi bir potansiyeli var. Fakat ekipmanları alıp çöktürme havuzlarını kurduktan sonra paramız bitti. Şu an üretim yapıyoruz ama elde ettiğimiz gelir faturaları ödemeye bile yetmiyor.
1: Saatte ne kadar malzeme işliyorsunuz? 8 metreküp falan mı?
4: Şu an ancak 5 metreküp.
0: Çıkardığınız altınlar yanında mı?
4: Evet ama kum gibi.
3: Doğru düzgün bir parça yok.
1: Sezon başından beri durumlar nasıl?
4: Yaklaşık 200 gram kadar.
0: Bu madene ne kadar yatırım yaptınız?
4: Bizim birikimler, ufak tefek arkadaş yatırımları falan derken herhalde 800 bin dolar.
0: Bayağı büyük paradan bahsediyorsun.
4: Evet, henüz hiçbirimiz tek kuruş kazanamadık.
1: Bu aciliyetin sebebi ne?
0: Bizi neden şimdi çağırdınız?
4: Bize 400 gram gerekiyor. Madeni kapatmadan önce yatırımcılara ödeme yapmak için sadece 4 haftamız kaldı.
3: Bir noktadan sonra işin içine o kadar çok para, zaman, kan, ter ve gözyaşı giriyor ki artık bu işte beraberiz ve gidebildiğimiz yere kadar gitmek zorundayız.
0: Peki ya sen Matthew, seni buraya hangi rüzgar attı?
5: Arkadaşlık. George'da petrol sahasında beraber çalışırken tanıştık. Bir gün boş boğazlık edip yardıma ihtiyacın olursa buradayım dedim.
1: Para kazandırmıyorsa yapmanın bir mantığı
5: var. Aynen öyle.
0: Yine de şuraya bir bakın, insanın içi açılıyor.
4: Pek sayılmaz. Buranın havası dengesiz. Neredeyse her gün hava yüzünden durmak zorunda kalıyoruz.
3: Muson sezonu bastırıyor. Cevher ıslanıyor ve işlemesi zorlaşıyor.
5: Malzeme çamur gibi kalınlaştığında işlerimizi çok yavaşlatıyor.
0: Evet.
4: İlk 2 yılımızda neredeyse hiç yağmur yağmadı. Hem de hiç. Aşırı kuru. Sonra 3. ve 4. muson sezonu çok kötü geçti. Havuzlarımızı tamamen yok etti. Her şeye baştan başlamak zorunda kaldık.
2: Arizona'nın muson sezonu genellikle Haziran ayında başlar ve 4 ay sürer. Nemli tropik havanın kuru çöl sıcağıyla çarpışması ani sağanak yağışlara, gök gürültülü fırtınalara, yıldırımlara ve ani su baskınlarına neden olur.
4: Olamaz. Dostum, sanırım bir sorunumuz var.
2: Bu ani ve şiddetli yağış toprak tarafından hızlıca emilemez. Sular üst toprağı ve kayaları yerinden söküp atacak bir güçle akarak yıkıcı seller oluşturur. Eskiden ulaşılması zor yerlere sıkışmış olan altınlar da akıntıyla aşağı sürüklenerek yeni yataklar meydana getirir.
3: Eğer gerçekten çok fazla muson yağmuru yağmaya başlarsa o zaman sezonu kapatıyoruz demektir.
0: Yani durumu şimdi toparlayamazsanız buradaki madencilik faaliyetiniz de bitiyor. Bu sizin son
4: Kesinlikle,
0: sezonunuz.
4: Öyle.
0: Bir deneme çalışması yapalım ve bakalım ne kadar altın çıkıyor.
2: Muson sezonu tehdidi kapıdayken Freddy ve Juan yarım günlük mesainin provasını yapmak ve ne kadar altın çıkaracaklarını görmek için 4 saatlik bir test çalışması başlatıyor.
1: Süreyi başlatmak ister misin?
0: İlk kova.
1: İşte başlıyoruz.
2: Robert bir kepçe yardımıyla büyük kayaları ayıklamak için cevherli toprağı ızgaralara döküyor. Ardından bir konveyör bant malzemeyi tazyikli suyun altın barındıran toprağa ayrıştırdığı titreşimli bir eleye taşıyor. Son olarak dönen o tromel ince malzemeyi serbest bırakıyor ve 4 metrelik bir savak altını kıvrımlarında hapsediyor.
1: Şu ızgaraya ne diyorsun Fred?
0: O kepçenin radyatörünü ve diğer parçaları darmadağın edecek.
1: 4-5 kepçe döktükten sonra orada resmen dağ oluşacak.
2: Haznenin önünde biriken kaya yığını kepçenin tesise malzeme yüklemesini engelliyor. İşe devam edebilmeleri için Matt'in o kayaları eliyle temizlemesi gerekiyor.
0: Ortada bazı sorunlar olduğu kesin.
3: İşlerin nasıl yürüdüğünü görmeleri için Freddy ve Juan'ın burada olması çok iyi. Daha iyisi de olabilir.
2: Kuzen Robert, 2019 yılında George'la güçlerini birleştirdi.
3: İkimiz de altının peşindeyiz dedik ve resmen bu işe vurulduk. İlk altını görene kadar tamamen işin dalgasındasın. Ama sonra işler ciddiye biniyor. Izgaralar doldu, bir kepçe daha alacağım.
1: Fred, şu eleğin oraya bir baksana. Orada biraz tıkanma oluyor gibi değil mi?
0: Evet, iç kısmında bazı sorunlar var.
2: Sıkışan kayalar eleğin temizlenmesini ve değerli altının tromele ulaşmasını engelliyor.
5: Ara sıra müdahale etmek gerekiyor.
0: Juan, kayalar çok keskin ve düzgün değiller. Neredeyse hiç aşınmamışlar.
1: İşte iyi görünmüyor.
0: Toprakta ne kadar altın olduğunu bilmiyoruz. Muhtemelen sandıklarından daha fazla ince altınları var. Farklı altın türleri farklı koşullarda bulunur. Bana gösterdikleri altına bakılırsa burada bir sorunumuz olabilir. Gidip bir bakalım Juan, ne dersin?
1: Evet, biraz ince altın var.
0: Evet, tavanın sadece çeyreği doluydu.
1: Kesinlikle bir sorun var.
5: Fırtına biraz kuzeye kaymış gibi görünüyor ama güneybatıda hala hareketlilik var.
3: Evet, gözüm sürekli üstünde. İzleyip göreceğiz artık.
5: Şimşeklere karşı gözünü dört at George.
4: İlk günden beri yatırımcılara tek kuruş geri ödeme yapamadım. Artık bir şeyler görmek istiyorlar. Her şeyimiz pamuk ipliğine bağlı.
0: Son kepçe.
5: Son kova.

0: Test tamamlandı.
1: Tam 4 saat.
0: George ve ekibi altın temizlemek üzere makineleri kapatıyor.
2: Renkli bir şeyler var.
3: Çok fazla ince altın var.
2: Evet.
1: Peki, siz şurayı güzelce bir temizleyin. Tamam. Biz de durum değerlendirmesi yapıp geri dönelim.
3: Harika olur.
4: Güzel, harika. Sağ olun.
2: Birazdan görüşürüz.
4: Şunları yıkayalım hadi.
1: O tesisin her tarafında altın kaybetmelerine neden olan pek çok şey var. Burada olduğumuz süre boyunca bunların çoğunu düzeltebilirsek onlara çok daha fazla altın kazandırırız.
3: Hemen buradan gitmeliyiz.
4: Neyse ki testimizin bittiği ana denk geldi.
3: Sel suları coşmadan önce o yatağa geçmek zorundayız. Yoksa buradan çıkamayız.
0: Dere yatağında meydana gelecek ani bir sel, madenin tek çıkış yolunu kapatacak. Eğer ekip hemen ayrılmazsa orada mahsur kalacaklar.
5: Hadi gidelim. Umarım yarın döndüğümüzde havuzlar taşmamıştır.
6: İkinci gün.
1: Bakalım ne çıkacak.
2: İşte büyük an.
1: Merhaba beyler.
3: Nasıl gidiyor?
1: Altın tamamen temizlendi mi?
3: Biraz çıktı işte.
2: Öyle mi?
1: Pek fazla çıkmamış.
3: Maalesef.
0: Meksika sınırından yaklaşık 18 kilometre uzaklıkta, Güney Arizona çölünde, maden şefi George Kennedy ve Texaslı ekibi altın tartımı için bir araya geliyor.
1: Evet, bakalım ne kadar çıkarmışız.
3: Pekala.
0: Yatırımcılar desteği tamamen çekmeden önce George'un 4 hafta içinde günde en az 15,5 gram altın elde etmesi gerekiyor.
1: 4,3 gram.
0: 4,3 gram. Hedeflerine ulaşmak için her 4 saatlik vardiyada çıkarmaları gereken miktarın sadece yarısı.
2: Bu normal mi?
1: 4 saatlik çalışma için.
3: Evet, aşağı yukarı hep bu kadar çıkıyor.
1: Sizce kaç metreküp malzeme işlediniz?
4: Saatte tam 5 metreküp civarı.
0: Bu gidişle kalan 4 hafta içinde yarı zamanlı çalışan ekip 622 gramlık hedeflerinin hala 186 gram gerisinde kalacak.
2: İyi haber şu ki orada altın var.
4: Her kırıntının bile bir değeri var.
7: Bir diğer konu da siz çalışırken tesisin işleyişini izledik ve performans arttırmanıza yardımcı olacak birkaç şey fark ettik. Hem tesisteki malzeme akışında hem de altını geri kazanma aşamasında.
1: Bunu iki katına çıkarmamız lazım.
3: Dostum,
4: çok iyi olurdu. İnanılmaz olurdu.
1: Kesin çıkarız diyemiyorum tabii.
2: Ama kesinlikle deneyeceğiz. Tabii bazı durumlarda bu mümkün olmuyor.
3: Doğru.
1: Biz Juan'la bir kafa kafaya verelim. Sonra konuşuruz.
3: Tamamdır.
5: Sağ olun beyler.
3: Tamam.
2: Teşekkürler.
1: Hadi gidelim de şu işleri konuşalım biraz.
2: Tamam, gidelim.
5: George ve Robert'a yardım etmek istiyorum. Gerçekten iyi adamlar ama sanki buraya gelmeye mecburmuşum gibi hissediyorum. Öyle. 2,5 yıldır buradayım. Neredeyse 3 yıl ama ben 3. yılı doldurmayacağım. Öyle görünüyor. Öyle sanıyorum.
3: Bu kadar az altınla parlak bir gelecek görmek zor. Sağa sola sürekli para saçıp duruyoruz ve onların önerdiği sorunları çözmenin bize ne kadara patlayacağı konusunda endişeliyiz. Çok ama çok stresli.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Karşılaşacağımız en büyük sorun toprak. Hiç ama hiç iyi değildi.
1: Umarım onlar için bir şeyler yapabiliriz. Toprağa altın koyacak halimiz yok tabii. Bence en büyük sorunlardan biri şu besleyici ve geriye düşen o koca taşlar.
2: Kepçenin radyatörünü patlatacaklar bu gidişle.
1: O yüzden oraya bir oluk koyup taşları kenara yönlendirebilirsek, evet, savaklardaki sorunları düzeltebilirsek, evet, bir de o eleği malzeme ve altın kaçırmayacak hale getirirsek kazanç artar.
2: Benim asıl istediğim şu egzantriğin düzgün çalışmasını
1: üzerine biraz daha ağırlık ekleriz. Aşağı doğru salkan zincirler koysak, evet, nasıl olur? Evet. Sallandıkça havaya kalkıp sağa sola çarparlar.
2: Umarım o malzemenin, evet, bir kısmını temizlemeye yardımcı
1: hedefe
2: olur.
1: Hedefe ulaşabilirler mi bilmiyorum ama daha fazla altın çıkaracaklarına eminim.
8: Buyurun beyler.
1: Aa, harika.
8: Ben teşekkür ederim. Yine bekleriz.
1: Çok sağ ol.
2: Hadi gidelim.
1: Benim için ne söyledin?
2: Aa, görünce şaşıracaksın.
1: Neden yemekleri hep sen seçiyorsun?
2: Çok seveceksin.
0: Freddy ve Juan Kennedy tesisinde 3 temel sorun tespit etti. Birincisi, malzemeyi yükleyen kepçe yukarıdan düşen taşlardan zarar görüyor. Bu durum işletme için maliyetli ve işi durdurma riski taşıyor. Bu an düşen parçaları yakalayıp güvenli bir şekilde yan tarafa tahliye etmek için haznenin önüne bir oluk yerleştirecek. İkincisi, titreşimli elek yeterince sarsılmadığı için taşlar birikip sıkışma yapıyor. Freddy eleğin daha güçlü titremesi için alttaki egzantreye ağırlık ekleyecek. Ayrıca bu kurtarma operasyonlarında bir ilk olarak sıkışan taşları altın içeren malzemeden ayırıp ufalamak için üst kısma zincirler monte edecek. Son olarak Freddy ve Juan savağı 5,5 metre uzatacak, paspasları yenileyecek ve daha ince altınları yakalamak için kendilerine has o meşhur tırnakları takacaklar. Fakat Freddy işleyecek daha iyi bir toprak bulamazsa yapılan tüm bu düzeltmeler boşa gitmiş olacak.
7: Nasılsınız dostlar?
4: Merhaba.
5: Merhaba. Merhaber.
7: Siz çalışırken izledik de kesinlikle geliştirebileceğimiz birkaç şey var. Bunlardan biri şu eleğin sürekli tıkanıp durması. Bu durum aslında geçirebileceğiniz malzeme miktarını sınırlıyor. Eğer düzgünce temizlenmesini sağlarsak siz başına nöbet tutup tırmıkta temizlemek zorunda kalmayacaksınız.
1: Evet, bir de şu anki durumunuzda kepçeye yeni bir radyatör alacak durumunuz yok.
3: Pek sayılmaz.
1: Dün seni izliyordum da yukarı çıkıp o taşları elle fırlatmak zorunda kaldın.
5: Evet.
1: İşte eğer o besleyicinin önüne bir oluk koyarsak taşlar direkt oraya kayar ve siz de kepçeyle toprağa
3: evet, çıkarız. Evet, kesinlikle. Tamam.
7: Üstüne bir de savak kutunuzu uzatıp içindeki tırnakları yeniden düzenlemek istiyoruz.
1: Kesinlikle. İnce altın tırnakları yerleştireceğiz. Paspas evet. Düzenini de buna göre ayarlayacağız.
3: Evet.
1: Bir de ilk testte işlediğimiz toprak pek iyi değil. Belki daha iyi bir yer bulabiliriz.
3: Evet, harika olur. Evet.
7: Maddi durumunuzun farkındayız. Freddy de ben de hayatta birçok konuda şanslıydık. Bu yüzden sizden hiçbir işçilik ücreti almayacağız.
1: Eğer altını ikiye katlayamazsak malzemeleri de biz vereceğiz. Evet. Tesisiniz için 1500 dolarlık masraf demektir.
7: Sizin için uygun mu?
3: Dostum bu
4: kesinlikle.
3: Harika.
4: Burada olmanız ve tecrübenizi paylaşmanız bizim için paha biçilemez. Gerçekten çok değerli.
1: Anlaştık.
3: Kesinlikle. Size gerçekten minnettarız.
1: Tamam.
3: Her şey için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim kardeşim. Freddy ve Juan'ın sunduğu bu teklif daha iyi bir zamanda gelemezdi. Biliyorsunuz borcumuz olan bir sürü yatırımcı var. Bizi ipten almış olabilirler.
0: Kennedy'lerin altın kazancını artırmak için önlerinde sadece 5 gün var. Üstelik her an kopabilecek bir fırtına yüzünden işlerin tamamen durması riskiyle karşı karşıyalar.
1: Şu oluktan başlayalım Juan, ne dersin?
7: Tam buradan kenara kadar 2.4 metre.
1: Bu gidişte bir sürü çelik harcayacağız.
7: Evet.
3: Freddy titreşimli eleği temizlememi istedi. Tıkanma olmazsa daha fazla malzeme işlememize yardımcı olabilir.
1: Tesiste hala yapacak çok iş var. İlk test çalışmasında ana tıkanma noktası burasıydı. Elek taşlarla doluyordu ve altın içeren malzemenin yıkanmak üzere tromale emmesine izin vermiyordu. Bu da onları yavaşlatıyordu. Çözüm eleği temiz tutup üretimi ve altın kazanımını arttırmak. Al bakalım.
3: Sağ ol dostum.
1: Rica ederim. Taşların elekten kurtulmasına yardımcı olması için bu zincirleri üstteki titreşimli eleğe kaynakla tutturacağım. Çünkü teoride aşağı yukarı zıplayıp sağa sola sallanacaklar. Yani deneyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz.
0: Hazne titrediğinde Freddy'nin bu yaratıcı zincir çözümü taşları döverek eleğin tıkanmasını önleyecek ve onları aşağıdaki atık yığınına gönderecek. Bu maden kurtarma operasyonlarında bir ilk.
1: Sağ ol dostum.
3: Rica ederim.
1: Evet, eleğe iki tane zincir kaynakladım. Elek titredikçe bu zincirler adeta dans edecek. Malzemenin aşağı doğru akmasını sağlayıp o taşları oradan atacak. Bu sayede hem verimlilik artacak hem de orada elinde tırnıkla bekleyip elekteki delikleri açmaya çalışan birine gerek kalmayacak. Bir kişi tasarruf edeceğiz.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Üçüncü gün.
1: Merhaba. Merhaba dostlar. Vaktiniz var mı? Öğleden sonra fırtına çıkacak gibi görünüyor.
2: Güney Arizona'da Freddy ve Juan bu kurtarma görevini tamamlamak için adeta doğayla zamana karşı yarışıyor.
3: Oluğu kesmeye başlamam gerek. Siz de aşağıda bize yardım edin.
1: Tamam. Biz de aşağı inip eksantrik birliğini çıkaralım. İlk testte saatte sadece 5.3 metreküp işliyorlardı. Bunu arttırabilirlerse eksantriğin daha güçlü sarsılmasını sağlayıp ince altın savanda düzeltebiliriz.
2: Kesim karavanında Juan kepçeyi korumak için bir atık oluğu tasarlıyor.
3: Şu anda malzeme ızgaradan düştüğünde öne doğru geliyor veya kepçenin önüne çarpıyor. Ön tarafa bu küçük oluğu koyduğumuzda malzemeyi yakalayacak, kepçeye çarpmayacak ve yan tarafa akacak. Böylece ileride bu konuda bir sorun yaşamayacağız.
2: 14.000 derecelik plazma ışını 6 milimetrelik çeliği tereyağından kıl çeker gibi kolayca kesip geçiyor.
4: Nasıl gidiyor?
3: İyi gidiyor diyorsan. Bu arada sen evli misin?
4: Evet.
3: Eşin ne diyor buralarda olmana?
4: İşlerin yolunda gitmesini umuyor. Ailemden uzak kaldığıma değsini istiyor.
3: Ufaklık var mı?
4: 3 çocuk.
3: Öyle mi? Yaşları kaç?
4: 9, 10 ve 11.
3: Bu çok üzücü dostum. Evden ve çocuklardan uzak kalmak.
4: Zamanımın tamamını çalışarak geçiriyorum. Sırf para yetiştirebilmek için. Okula, evin faturalarına ve bir de burayı desteklemek var. Çocukların üniversite eğitimi için ayırdığımız paraları bile harcadık. Kesinlikle bir emeklilik planım falan da yok. Gecelerim uykusuz geçiyor. Gerçekten çok sıkıntılı.
2: Eşi Tosha ve 3 oğlu onlardan yaklaşık 1600 kilometre uzakta Texas'ta yaşıyor.
5: George ailemiz için bir şeyler başarmaya ve bir gelecek kurmaya çalışıyor. Çocuklarımızın ileride kendi ayakları üzerinde durabilmelerini istiyoruz. Eğer altın madeni işi yolunda gitmezse bunun gerçekleşmesini düşünmek bile istemiyorum. Çünkü bu çok acı olur.
3: Gerçekten varını yoğunu bu işe koymuş.
4: Sahip olduğum her şey, evet.
3: Başarmamız lazım.
4: Evet, tamir edip çalıştırmaktan başka hiçbir çaremiz kalmadı.
1: Evet, tamir edip çalıştırmaktan başka çaremiz yok.
2: Yıkama tesisinde Freddy, elek üzerindeki kalıntıları temizlemeye yardımcı olmak için eksantrik vibratörü yeniliyor.
1: Şu anki çalışmasıyla kendi kendini tıkıyor, bu da onları yavaşlatıyor. Aslında karşı ağırlık dönen mili dengesizleştiriyor. Yani tüm ağırlık tek bir tarafta toplanıyor. Ağırlık yukarı çıktığında eleği yukarı fırlatıyor, aşağı indiğinde ise aşağı çekiyor. Elekteki titreşimi sağlayan şey bu. Buna biraz daha ağırlık eklediğimizde dengesizliği daha da artırmış olacağız. Buradaki amaç tesisteki üretim miktarını artırmak. Dengesiz çalışma istiyoruz ama kaynakların dengeli olması şart. İşte bu kadar. Daha önce altın işleriyle uğraştın mı hiç?
6: Yapmadım.
1: Öyle mi?
6: Bu benim için tamamen bir ilk. Torna atölyesinde büyüdüm. 25 yıl petrol sahalarında çalıştım. Yani hiç ama hiç tecrübem falan yoktu. İlk altın işini George'la buraya ilk kez arama yapmaya geldiğimizde yaptım.
1: Gerçekten mi?
6: Aynen öyle. Üstelik altın vardı.
1: Eyvah.
6: Evet. Hayatımda elediğim ilk tavada altın çıktı. Her şey böyle başladı. Buraya ilk geldiğimizde arama yaparken burada harbiden altın var. Bu iş ciddi dedim. Tamamdır dedim, ben de varım. Hadi yapalım bu işi. Ama tabii bunun için para gerekiyor. Özellikle ekipmanla işe başlamak, maden hakları falan derken birkaç bin dolar girmişsin bile. Bir baktım bu işin bir parçası olmuşsun. Kenara koyduğum ne kadar para varsa buraya gitti. Şu an sadece benim harcadığım para yaklaşık 100 bin dolar. Bu kadar parayı arkanda bırakamazsın.
1: Parmaklara dikkat. Texas'ta bekleyen bir eşim ve çocukların
6: evet,
1: var.
6: Evet, eşim var. 25 yıldır evliyiz.
1: Kaç çocuk?
6: Bir kızım var. 22 yaşında.
1: Benim de 22 yaşında bir kızım var.
6: Her gün hep birlikte fidanlığımızda çalışıyoruz.
1: Çok güzel.
6: O yüzden ben buralardayken yükün neredeyse tamamını onlar sırtlamak zorunda kalıyor. Arkamda boşluk bırakıyorum. Eşim beni sonuna kadar destekliyor ama birbirimizden bu kadar uzun süre ayrı kalmanın yarattığı o psikolojik baskı, o duygusal yük çok ağır. Para her şey değil elbette ama bu işi bitirmek istiyoruz.
1: İçeride bir şey göremiyorum. Bak bakalım temizlenebiliyor mu? Tamam, bu tarafa vuruyor. Hadi çalıştıralım
6: tamam.
1: Şunu.
6: Hazır mısın?
1: Evet.
6: İşte bu.
1: Şimdi çok daha güçlü sallanıyor. Ama olması gerektiği kadar kolay başaramadık. Güya montajı 15 dakika sürecekti. Ama 1,5 saatimiz aldı. Burada kaybedecek zamanımız yok. Bu adamlara elimizden geldiğince yardım etmek için geldik. Yardım edeceğimiz başka madenciler de var. Hey Juan!
3: Az kaldı Fred.
1: Karşı aldıklar tamam ama şimşekler iyice yaklaştı.
0: Tam şurada şimşek çaktı. 8 kilometreden
3: bitti az.
0: Sizi o metal yığınından uzaklaştırmamız lazım.
2: Yıldırım her yıl 24 bin insanın ölümüne neden oluyor. Ancak hayatta kalanlar genellikle ömür boyu sürecek nörolojik hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. 3 kilometreden fazla bir etki mesafesine sahip olan yıldırım her an maden sahasını vurabilir.
1: Bu havada kaynak yapılmaz.
3: Kesinlikle.
1: İşi yarım bırakmayı sevmediğini biliyorum ama bu sefer geri
3: bence
1: çekilelim.
3: Bence de Fred, paydos etmeliyiz.
1: Bayağı yaklaştı.
3: Evet. Her şey tamamen çelik. Hava bozmaya başladığında her zaman sorun oluyor. Şimşekler yüzünden kurulumu bitirmek zor olacak.
1: Evet.

0: Dördüncü gün.
1: Yaptığımız oluk çok basit.
2: Freddy ve Juan bir gün geride.
1: Bu sayede malzeme ızgaranın ucundan çıkacak ve yan tarafa gidecek. Böylece kepçenin önüne çarpmayacak ya da burada malzeme yanı olmayacak.
2: Juan oluğun kaynak işlerini bitirirken...
3: Merhaba George, hadi bakalım maden aramaya çıkalım.
2: Bizim dedektifler kaliteli altının olduğu toprağı bulmak için bir hazine avına çıkıyor.
3: Senin şu işlediğin malzeme doğa tarafından daha önce hiç işlenmemiş.
2: Damperli kamyonu olmadığı için George yıkama tesisine 35 metre mesafedeki altınlı toprağı kazmak için kepçeyi kullanıyor.
3: Yer altındaki altın milyonlarca yıl boyunca akarsu sistemine karışır ve birikir. Burada işlediğimiz şey ise daha önce doğa tarafından hiç işlenmemiş çok sayıda köşeli kaya. Altın barındıran bir bölgede asıl aradığımız şey nehirde aşınmış ve yuvarlanmış kayalardır. Sadece onları bulmamız gerekiyor. Burası daha iyi.
4: Evet.
3: Kayalar daha yuvarlak değil mi?
4: Evet. Burayı sel basar.
3: Evet, belli oluyor. Şuna bak. Bu çöle gelene kadar
4: doğru.
3: Çok yol açmış. Hem de çok.
4: Evet, doğru.
3: Pürüzsüz yani. Bu da öyle bak. Kenarları yuvarlanmış.
4: Evet.
3: Bunların hiçbir yeri elini kesmez.
4: Hayır, kesmez.
3: Ama kazdığın yerdeki kayalara tıraş olabilirsin.
4: Evet.
3: Buradaki dere yatağında en zengin altın ana kayanın üzerindedir. Çünkü sürekli işlenmiş. Orası adeta doğanın kendi sabahı. Kenarların el değmemiş olduğunu biliyorum. Burası çok iyi çıkabilir.
2: Freddy'nin sezgilerine göre en zengin altın, muson yağmurları nedeniyle bu eski dere yatağında birikmiş durumda.
3: Yüzeyde altın varsa daha derinlerde de kesinlikle vardır.
4: Haklısın. Pekala.
3: Hadi şunu bulalım.
4: Tamam, iyi fikir.
3: Bakalım içinde ne varmış George. Vay canına. Şuna bak, tam yüzeyde. Güzel parçalar var. Bence bir sonraki test için buraya bir damperli kamyon sokabilirsen bunu bir deneriz ve ne çıkacak bakarız. Yani geleceğin burada olabilir George.
4: Çok iyi.
3: Burada altın çok daha iyiydi ama bunu tesise taşımanın bir yolunu bulmalıyız. Umarım kamyon bulabiliriz.
2: Freddy'nin daha iyi altın bulmak için çıktığı başarılı avın ardından Juan yıkama tesisindeki iyileştirmelere iyice asılıyor.
1: Şu anda onlar için özel bir savak yapıyoruz. Eski savak çok kısaydı, bu yüzden altın kaçırıyorlardı. Şimdi yeni savak çıtaları, yeni paspaslar ve halılarla 3 metrelik bir savak yapacağım.
5: Ne diyorsun Juan?
1: Merhaba Matt. Bu destekler tabanın yamulmasını önlüyor. Eğer tabanda bir kabarma olursa altını dışarı çıkarırız. Matthew son birkaç yıldır 5 kuruş almadan yardım ediyor. Ama ortada altın olmaması ve başarı gelmemesi onu yıpratıyor. Umarım işleri kolaylaştırabiliriz. Geri dönüp dönmeme konusunda karar aşamasında.
5: Şimdiye kadar kaç tane savak yaptım?
1: İnan bilmiyorum. Bir sürü işte. Yığınla yaptım.
5: Evet.
1: Birkaç yüz tane yapmışımdır.
5: Vay canına. Daha uzun bir savak yapmanın mantığı nedir peki?
1: Savağın en alt kısmına inip test ettik ve alt tarafa doğru hala çok miktarda altının gittiğini gördük.
5: Tamam.
1: Bu yüzden yapılması gereken boyunu uzatmak.
5: Tamam.
1: Böylece o altını yakalamak için bir nevi güvenlik önlemi almış oluyoruz.
5: Evet.
1: Altın zaten savağın en son çıtasına kadar gelmişse bir kısmını kaçırdığını anlarsın,
5: doğru,
1: değil mi? Bunu defalarca söyledim.
5: Evet.
1: Kazalığınız dışındaki en değerli mülkünüz savağınızdır. Çünkü her şeyi orada kazanıyorsun.
5: Evet.
1: Bu yüzden düzgün olmalı.
5: Evet.
1: Eğimi doğru olmalı, su akışı doğru olmalı ve diğer her şey. Bir de doğru uzunlukta olmalı. Savağın fazla olması yetersiz olmasından iyidir.
5: Pekala.
1: Eğer kaynak yapmaya başlayacaksak tüm kenarı komple yapmamız gerek.
5: Tamam.
1: Yapıyı destekledik. Tamamen kaynak yapabiliriz.
5: Güzel plan.
1: İnsanların kendi savakları üzerinde çalışma fırsatı bulması her zaman güzel. Onlar için özel bir savak yapıyoruz. Kaynağını da kendi yapıyor. Gurur verici.
5: Seninki kadar güzel olmuyor Juan.
1: Sorun değil. Senin savan sonuçta. Ben dert etmiyorum.
5: Her gün buna bakacak olan benim değil mi?
1: Diğerleriyle aran nasıl?
5: Stresli bir projenin içinde olduğunda ve etrafında arkadaşların varsa durum bazen gerici olabiliyor.
1: Dostluğu paradan daha hızlı hiçbir şey bozamaz.
5: Bu yüzden yardım istedik. Anlarsın evet. Ya. Geçmişte ailemle biraz altın madenciliği deneyimim olmuştu. O yüzden George'a beni de çağırmasını söyledim. İş makinesi kullanırım, kaynak yaparım. Mekanik işlerden anlarım. Yani ne istersen yaparım işte. Her şey böyle başladı. Ama bir hataydı. Hiç para almıyorum. Burası benim tam zamanlı işim olsa ve yine de evde ailemle istediğim kadar vakit geçirebilsem bu gerçekten de harika olurdu. Her şeyin bir araya geldiğini görmek güzel.
1: Umarım en azından para kazanabileceğiniz bir noktaya getirebiliriz.
5: Evet, ben de öyle umuyorum.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
9: Hesap kurduk.
8: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
13: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
18: Beşinci gün.
3: Bizim kamyon da geldi.
1: Harika.
3: Görünüşe göre George iş halletmiş.
2: Altın arama konusunda hızlandırılmış bir eğitim alan George, kasabadaki tek damperli kamyonu kiralamak için $300 riske atıyor. Eğer Freddy haklıysa, yeni dereden gelen değerli toprağı işlemek tüm sezonlarını kurtarabilir.
3: Nasıl gidiyor? Zamanımız kalmadı. Malzemeyi hemen taşımamız lazım.
4: Hadi yükleyelim.
3: İçinde altın olduğundan eminim.
2: Damperli kamyon tek bir günde 70 metreküp malzeme taşıyabiliyor. Bu da ikinci test için ihtiyaç duyacakları miktarın 3 katından fazla.
4: Buraya içi değerli toprak dolu bir kamyonun girdiğini görmek harika. Normalde her seferinde sadece 1 metreküp malzeme taşıyabiliyorduk. Bu kamyon bize çok yardımcı olacak.
3: Şu savağı yükleyip aşağı götürelim.
2: Maden alanının girişinde Freddy savağı taşıyor.
3: İşler yoluna geliyor ama planın gerisindeyiz.

0: Döndür şimdi. Harika. Yeni savak.
1: Aynen öyle.
0: Her gün fırtınalar ve muson yağmurları yüzünden durmak zorunda kalıyoruz. Bu öğleden sonra daha fazla yıldırım beklendiğini söylüyorlar. Nasıl gidiyor beyler?
2: Merhaba.
3: İyi gidiyor.
0: Toprağın hepsini taşıdınız
2: mı? Evet.
3: Güzel.
0: Hadi çalıştıralım o zaman.
2: Güzel plan.
1: Ben hazırım.
4: 5 günün ardından Freddy ve Juan Kennedy yıkama tesisini baştan aşağı yeniledi. Ön yıkama eleğini temizlemek için egzantrik vibratöre zincirler ve ağırlık eklediler. Savağı 5,5 metre çıkarıp ince altını yakalamak için paspaslar yerleştirdiler.
5: George, hazneyi doldurmaya başlıyorum.
4: Ve son olarak taşları kepçeden güvenli bir şekilde uzaklaştırmak ve değerli toprağın işlenmesinde gecikmeleri önlemek için ızgara demirlerinin altına bir atık oluğu inşa ettiler.
0: İlk kepçe Juan.
6: Hadi bakalım. İlk adımı attık.
5: Taş oluğu iyi çalışıyor gibi.
6: Güzel.
0: Evet, çok daha iyi.
6: Elekiyi titriyor.
0: Evet, burayı bir kere bile temizlediğinizi görmedim.
2: Evet.
0: Eskiden orada tırmıkla uğraşıyordunuz.
1: Gerek kalmadı.
6: Bir baksana.
0: Malzeme temiz çıkıyor.
6: Savak çok iyi olmuş. Çıtaların işlevini hissediyorsun. Hepsi tıkır tıkır çalışıyor. Ben memnunum.
0: Yeni savağı nasıl buldun?
2: Harika dostum. 4 yıldır bunları yapmanı izliyorum. Sonunda. Evet, sonunda.
0: İyi görünüyor Juan.
6: Biraz daha zorlamazsak altın üretiminin 2 katına çıkaramayız.
0: Bu adamlar da ekmek parası kazanmaya çalışıyor.
6: Evet.
0: Artık gaza basma zamanı. Umarım şu toprak işe yarar.
6: Hadi bakalım.
4: George saatte 5.3 metreküp toprak işleyerek 620 gramlık hedefine ulaşamayacak.
0: Şunu biraz daha artır.
2: Tamam.
4: Bu yüzden Freddy işlenen toprak miktarını neredeyse 2 katına çıkarmak istiyor.
2: Pekala, şimdi hızlanıyoruz.
1: Her şey sorunsuz çalışıyor gibi.
5: Evet, bu oluk iyi duruyor. Temizlik işlerinde filan zaman kazandıracak.
4: Kennedy ekibi ikinci test çalışmasının sonuna yaklaşıyor.
2: Haznenin hızını saatte 9.2 metreküpe çıkardık. Bu çılgınca bir şey. Saatte hiç bu kadar çok toprak işleyememiştik. Bu yüzden bu miktar bile işleri tamamen değiştirebilir. Çok heyecanlıyım, orası kesin.
0: Son kepçe.
2: Evet. İyi gidiyor dostum. Tam olarak 4 saat. Hey Matt.
7: Bu son kepçe.
6: Acaba tartıda durum ne olacak?
0: Kasa oldukça iyi görünüyor ama altını tartmadan bilemeyiz. Paspasları çıkarıp temizliğini yapalım ve hemen tartalım.
2: Güzel fikir.
0: Elinize sağlık.
2: Kesinlikle. Harika, sağ olun.
0: Görüşürüz. George'la konuşuyordum. Texas'a dair en çok özlediği şeylerden biri de kerevit ziyafetleriymiş.
6: Bilmez miyim?
0: Umarım güzel olur.
6: Güzel olacağına eminim. Geçmişte yaptıkların harikaydı.
0: Kocaman baharatlı bir ziyafet hazırlıyoruz. İçine sosis ve karides atıyorum. Sosu da bir sürü farklı baharatı karıştırarak kendim yaptım. Eğer baharatım iyiyse acayip bir ziyafet çekeceğiz. Burada sıcak ateşin başındayım ve dışarısı da herhalde yaklaşık 38 derece filan. Yani şimdiye kadar böyle bir sıcakta yemek yapmamıştım. İşte sosisler ve karidesler. Bunlar da kerevitler.
6: Mükemmel. Maden ustası ve imalat uzmanı. Freddy Dodge. Bir de şef miymiş yoksa?
0: Sıradan bir şef. Bunda iyiyim, evet. Döşeti, kaburga.
6: Kaburga, kaburgada da
0: evet.
6: Geliyorlar Fred.
0: Evet.
6: Umarım açsınızdır beyler. Freddy sizin için harika sosisler yaptı.
0: Sosisli sever misiniz?
1: Evet.
2: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi birer tabak alın. Geçen gün bana baharatlı ziyafetleri ne kadar çok sevdiğini söylüyordun. Hadi
2: evet,
0: bakalım.
2: Evet, Texas usulü. Şuna bir bak.
5: Bakalım Colorado'lular kereviti nasıl yapıyormuş. Şunun tadına bir bakın.
0: Şunlardan biraz daha koyalım üzerine, getir.
1: Kesinlikle.
2: Memleketim gibi kokuyor. Harika. İyi iş çıkarmış.
5: Evet.
0: Baharatı nasıl olmuş?
5: Mükemmel.
6: Baharatı çok iyi dostum.
0: Afiyet olsun.
1: Eline sağlık.
3: Son gün.
2: Bu noktaya gelmek için çok zaman ve çok para harcadık. Umarım Freddy ve Juan'ın yaptığı bütün bu değişiklikler bizi olmamız gereken yere getirir. Ve artık bu işlerin karşılığını almaya başlarız.
5: Yaptığımız değişikliklerin bu işin devam etmesini sağlayıp sağlamayacağını görmek için sabırsızlanıyorum.
0: Günaydın.
3: Son gün.
2: Bu noktaya gelmek için çok zaman ve çok para harcadık. Umarım Freddy ve Juan'ın yaptığı bütün bu değişiklikler bizi olmamız gereken yere getirir. Ve artık bu işlerin karşılığını...

0: İlk tartı neydi Fred?
1: 4.3 gram.
0: 4.3 gram?
1: Evet, burada 4.3 gram var. Bir de tavada kalan altına bakın.
2: Vay canına.
3: Kennedy ekibinin 622 gramlık hedeflerine ulaşma şanslarının olması için 7.78 grama ihtiyaçları var. Ama Freddy ve Juan en az 8.71 gram göremezlerse girdikleri iki katı iddiasını kaybedecekler.
0: İşte iki katı.
1: Evet. ...17.29.
2: Harika dostum.
0: Vay canına, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi.
2: Teşekkür ederim.
0: Harika.
3: $1,150 fazla değere sahip bu miktarla Kennedy ekibi çıkardıkları altın miktarını dörde katladı.
1: Yani bu işlenen toprak miktarının, tesisteki düzeltmelerin ve daha verimli bir arazinin sağladığı şey.
0: O araziye doğru yönde atılmış büyük bir adım. Elinizde binlercesi var.
2: %20-30 falan umuyorduk. Yani şu halimize bak. İnanılmaz bir şey. Bundan sonra birkaç gün boyunca yüzümden gülümseme eksik olmayacak.
3: Gelecek 4 hafta boyunca günde 8 saat çalışarak 822 gramdan fazla altın çıkarabilirler. Bu da altın madenciliği hayallerini hayatta tutmak için fazlasıyla yeterli.
0: Yatırımınızı geri almak istiyorsunuz değil
2: evet.
0: mi? Gezi olarak kalmasındansa para kazanmak istiyorsunuz. Artık bu
2: evet.
0: mümkün görüyorsunuz.
4: Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Artık bu işte gerçekten bir geleceğimiz olabilir.
1: Önce bir damperli kamyon alın. Peşinatınız çıktı bile. İşlediğiniz toprak miktarını artırırsanız günde $3,000 bulabilirsiniz. Kişi başı $1,000 eder.
2: Evet, harika.
0: Burada kalıp madencilik yapma durumları konusunda gerçekten endişelilerdi. Eski halleriyle şu anki durumlarını kıyaslayınca bu sadece bir ihtimal değil. Gerçekten gelecekleri var.
1: Şu an ikinci testin sonucundan daha mutlu olamazdım. Onlar da mutlular. En sonunda Matt'in bile gülümsediğini gördüm. Demek ki durum iyiye gidiyor. Önümüzde upuzun bir dere var. Bu yüzden küçük tesisinizle sınırları zorlayın. Para biriktirince daha büyük bir tesis alırsınız.
2: Bu çok iyi olurdu. Böyle devam edersek neden bunu yapmayalım?
5: Size ne kadar teşekkür etsek azdır.
1: Rica ederiz.
5: Bizim için iyi bir tecrübe oldu. Buna ihtiyacımız vardı doğrusu.
0: Bizim için zevkti beyler.
1: Benim için de büyük zevkti.
2: Pekala, hepinize kolay teşekkür
1: gelsin.
2: Ederiz.
1: Hoşça
5: daha fazla altın gördüğümüze göre bu işe devam etmeyi çok isterim. Bu tam bir macera. Gelecek sezon kesinlikle varız.
2: Bu sayede çocuklarla, ailemizle vakit geçirmeye biraz daha zaman ayırabiliriz. Bu çok önemli çünkü uzun zamandır bunu bekliyorduk. Artık hayallerimizin peşinden gidebiliriz.
6: 3 ay sonra.
2: Merhaba Freddy ve Juan. Yaptığınız bütün o düzeltmeler için size çok teşekkür ederiz. Her şey çok iyi gidiyor.
5: Kuzey tarafında biraz daha arama yaptık. Değerler umut verici.
2: Damperli kamyonu satın aldık. Malzemeyi eskisinden 7 kat daha hızlı taşıyoruz.
5: Buradaki eleme kasasına biraz ince ayar yapıyoruz. Her şey tıkır tıkır çalışıyor.
2: Şimdiye kadarki en büyük toplama işlemimiz yaklaşık 38.88 gram geldi. Eleme kasasında o kadar çok altın görmek çılgınca bir şey. 622 gramlık hedefimize kesinlikle ulaştık. Artık yatırımcılarımıza paralarını gönderiyoruz. Para kazanmaya başlamamız çok uzun süre almayacak. Bu yüzden çok teşekkür ederiz.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
12: hesap basit. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın.
17: Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.

0: Tata.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
3: Programa davet ettim bir kerelik ve sen programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
4: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
5: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
4: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
3: Kemik iliği yedin mi?
2: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
3: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
4: Doğru.
3: Senin bununla yaptığınsa...
4: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
3: Vay canına.
2: Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
4: Ketçaptan nefret
2: neler
4: ederim.
2: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorum, biliyorsun dostum.
3: Olayım. Merak
2: ketçap
3: etme,
2: benim olayım.
3: Sonra ketçap yemeğe götürürüm. Tamam.
4: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
3: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
2: Çok güzel.
4: Biraz butter.
3: Lezzetli.
2: Evet, çok iyi.
4: Bizim çeşnimiz bu.
3: Kendime not. Anladım.
4: Evet, ketçap yerine.
3: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
4: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
3: Seninle bir konuşmalıyız.
2: Şef kavgası.
4: Taze patatesleri kesiyoruz.
3: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
2: Tamam.
3: Panayırlarda çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu
2: evet,
3: görebilirsin değil
2: inanılmaz.
3: Mi?
2: Evet, bu inanılmaz.
3: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
4: Evet.
3: Otla beslenmiş burger.
4: Göğüs ve kol karışımı.
3: Olağanüstü.
4: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
2: Skopski patatesler.
4: Evet, biraz Skopski ilik.
2: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
3: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
4: Yaklaşık 225 gram.
3: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
4: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
3: Bu çok acayip olacak.
4: Evet dostum.
3: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
4: Raclette peyniri.
3: Şuna bakın.
2: Ah dostum.
3: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
2: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
3: Sadece bir şeye ihtiyacım var.
2: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
3: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
2: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
3: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
2: Alabilir miyim?
3: Evet.
2: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
3: İçindeki etin zenginliği.
2: Aa, evet.
3: Bu arada ekmek de bomba
4: harika.
3: Gibi.
4: Harika. Glutensiz ekmek.
3: Hayır, değil.
4: Öyle.
3: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
6: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
7: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
6: Çok sulu.
8: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
9: Ekmek harika.
3: Glutensiz.
9: Vay.
3: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
9: Kesinlikle.
7: Yer burası.
3: Ki harikaydın.
2: Beni ağırladığın için sağ ol.
3: İstersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
4: Teşekkür ederim.
2: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
3: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.

0: Hazır mısın Luca?
1: Hadi
0: şansımı
1: bakalım.
0: Deniyorum. Kahretsin. Geri çıkmaya çalışıyorum.
1: Rory ile makineyi geri çekmeye çalışıyorduk ama saplanıp kaldık. Toprak çok gevşek ve lastikler boşa dönüyor.
0: Dal bulmam gerekecek. Bakalım lastiklerin tutunmasını sağlayabilecek miyim?
1: Şu büyük olanı denemek ister misin?
0: Sağ ol. Lastikler neredeyse kabak. Makinenin tutunup buradan çıkabilmesi için yeterli çekişi sağlamaya çalışıyorum. Umarım lastiklerin geri çıkması için bu kadarı yeterli olur. Yoksa babamla Mark'ı çağırmak zorunda kalacağız. İşlerini de bölmek istemiyorum. Umarım bu işe yarar. Kahretsin.

0: Babamı ve Mark'ı arasak iyi olacak. Babanı bir çaldırır mısın?
1: Tabii. Alo baba, ne yapıyorsun?
0: Böyle ufak tefek sorunlar önce dakikalarınızı sonra saatlerinizi alıyor. Ve bir bakmışsınız bütün gününüz bir çamur çukurundan çıkmaya çalışmakla geçmiş. İnanılır gibi değil.
1: Toprak ıslak bile değildi.
0: Mark yükleyicisiyle geldi. Şu eski makineyi zincirleyip bizi çekip çıkaracak.
2: Gravi, yeni Güney Galler. Bölgedeki opal madencileri 30 yılı aşkın süredir kayalıkların derinliklerine inmek için burgulu sondaj makinelerine güveniyor. Çil ailesinden Chris, oğlu Rory, kızı Luca ve maden ortağı Mark bir araya geldi. Turner'ın Rush arazisinde yeni bir opal damarı bulmaya çalışacaklar.
0: Sana da zahmet verdim, kusura bakma.
3: Lafı bile olmaz. Birbirimize yardım etmek için buradayız.
2: El değmemiş topraklarda arama sondajı yapıyorlar.
3: İlk sondajı şuradan yapacağız.
2: Açık ocak madenlerini genişletme ya da araziden vazgeçme konusunda bir karar verecekler.
3: Buradan hiçbir şey çıkaramazsak buraya gelip ekskavatörle kazı yapmanın pek bir anlamı kalmaz.
2: Sydney'de Chris'in en küçük oğlu Oscar satışlardan sorumlu.
4: Bildiğiniz gibi işler çok hızlı büyüyor. Yeni koleksiyonumuz da yolda.
2: Talepkar müşterileri memnun etmek için yeni opaller şart.
1: Oscar bize zorlu bir görev verdi. Bu yılki en büyük hedefimiz Chil Opal yaz koleksiyonunu çıkarmak. Bize inandığını biliyorum ama muhtemelen o da içten içe stres yapıyordur. Mücevherlere işlemek ve müşterilerimize sunmak için yüksek kaliteli, birbirinden güzel, yüze yakın taş bulmamız gerekiyor. Bunun arkasında çok büyük bir emek yatıyor.
0: Önümüzdeki birkaç gün sondajda yapacaklarımız sezonun geri kalanını belirleyecek. Temelde 60 ila 90 santim arası bir çakıl katmanımız var. Çakılın altındaki her şeye bakıyoruz.
3: Matkap derine indikçe bulduğu parçaları bu tambura yolluyor. Tamburdan geçiyor. Bütün o ince kum yere dökülüyor ve arka tarafta sadece örneğimiz kalıyor.
0: Renk bulursak ne âlâ. Ama bulamazsak madencilik yapmak için başka bir yer bulmak zorunda kalacağız. O yüzden umarım şansımız yaver gider de önümüzdeki birkaç gün içinde biraz renk buluruz.
3: Bu kamyon benimle yaşıt. 1970 model. Ama mekanik olarak harika bir ihtiyar. Hiç yolda bırakmadı. 15 yıldır bende. Mücevher serimize ve diğer işlere ayak uydurabilmek için verimli bir toprağa ihtiyacımız var. Ayrıca masrafları karşılamak ve geçimimizi sağlamak için de opal bulmamız şart. Evet, bir şeyler çıkarabilmemiz çok önemli. Eğer çıkaramazsak bizi çok zor bir yıl bekliyor demektir. Bir yeri aylarca kazıp hiçbir şey bulamayabilirsiniz ama bu makine sayesinde bu arazide yaklaşık bir hafta geçirdikten sonra yer altına inip kazmaya deyip değmeyeceğini anlarsınız. Renksiz opal bulduk.
0: Bu çok iyiye işaret. Bulduğumuz şey renksiz opal. Renkli olanlar kadar para etmeyecektir.
3: Kalitesiz. Biz de zaten bunu arıyorduk ama asıl istediğimiz şey renkli olan. Sana şu kadarını söyleyeyim. Buradan bir renk bulursak...
0: Bütün sezonumuzu kurtarmış oluruz.
3: Burada biraz daha var. Bir renk lazım. Renk çıkaramazsak buraya gelip o kadar yeri boşuna kazmayacağız. Üzerimizde baskı var ve acilen opal bulmamız gerekiyor.

0: Selam Joe.
1: Geziyorsun bakıyorum.
2: Güneş yüzünü gösteriyor ama ben gölgede oturuyorum. Saçmalığa bak. Suçlu bir haliniz var.
0: Dünya kadar toprak taşıdık.
2: Ama opal bulamıyorsunuz.
1: Koca bir hiç.
2: Demek suçlu görünmenizin sebebi bu.
1: Olabilir.
2: Peki bu kazanın bize maliyeti 35-40 falan oldu mu?
0: Bayağı bir para, evet.
2: Çok daha fazlasını kazandırması gerekiyordu.
0: Tabii ki bunu es geçmedik.
2: Kesinlikle öyle.
0: Sanmıyorum.
2: Peki ortada para olmaması kimin suçu sence?
0: Sanırım benim.
2: Senin, evet. İşler şöyle ilerleyecek. Kazmaya devam edeceksiniz. Gece de çalışmanız gerekiyor. Acilen para kazanın.
1: Gece vardiyası başlıyor.
2: Tamam mı?
0: Evet.
2: O zaman ne duruyorsunuz? Hadi.
1: Eyvah eyvah.
0: Birimizi kovacak sandım izi.
1: Kesin beni kovar diye düşündüm.
0: Evet.
1: Çünkü ekibin en yenisi benim. Kesin beni kovacak dedim.
0: Opal götürmemiz şart. Hadi bitirelim şu
1: Hadi.
0: İşi.
1: Hadi.
0: Demiri kuyunun üstüne ört.
1: Tamamdır.
0: Çünkü yarın epey yağmur yağacak diyorlar.
3: Lunatic arazisinde Misfits ekibinden maden ortakları Angel ve Izzy...
0: Yılanlara da dikkat et.
3: Opal madenlerini ayakta tutmak için çabalıyorlar.
1: Patron olan Joe bize verdiği emir gece burada olup opal bulmamız. Biz de buna çalışacağız.
3: Açık ocak madenlerinde sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra...
1: Angel!
4: Bir şey mi buldun?
1: Bak!
4: Vay canına!
3: Ekip artık kazandığından daha fazlasını harcıyor.
2: Şu ana kadarki kazıları bize 40 bine patladı. O kadar olmasa bile o civarlarda, belki biraz da geçmiştir.
3: Akıl hocaları ve finansörleri Joe Kalmar hastalıkla boğuşurken...
2: Neredeyse 3 aydır ortalarda yokum.
3: Çıkarabildikleri kadar opel çıkarma işi tamamen Angel ve Izzy'ye kalmış durumda.
0: Sezon hedefimiz 300 bin. Büyük bir rakam. Ama umarım Lunatic arazisi yüzümüzü güldürür ve hedefe ulaşırız.
2: Bugünkü ekonomik şartlarda madencilik yaparak hayatta kalmak istiyorsanız o en üstteki %1'lik kesimde olmanız şart. Angel çabalarını muazzam ölçüde arttırdı. Belki de üstüne biraz fazla gidiyorumdur ama bence halledecek.
0: İlk yapmam gereken şey ekskavatörle kazabileceğimiz bir yüzey açmak. Izzy benim gözüm ve kulağım. Opal'i bulması için ona güveniyorum. Çünkü en kötü senaryoda kazıyla çıkarıp yanlışlıkla tekrar toprağa gömebiliriz.
1: Gece çalışması için iyi bir yere benziyor.
0: Çok iyi görünüyor Izzy.
1: Fenerleri hazırlıyorum. Bunlar ultraviyole. Güney Avustralya'da opalin ultraviyole ışık altında gerçekten parladığı sadece birkaç yer var. Onlar da Andamooka ve Coober-Pedy. Yani orada olan hiçbir şey gözümüzden kaçmayacak. Joe'yu çok mutlu edeceğiz. Ve daha önce söylediğim gibi o toprakta parlayan her şeyi görebileceğiz.
0: İçeri girip şuraya bir bakmanı isteyeceğim.
1: Sorun değil.
0: Kepçeyi daldırayım mı, ne dersin?
1: Bekle.
0: Bir şey mi buldun? Woo! Makineyi kapatıyorum.
1: Gel de şuna bir bak.
0: Oo. Bakalım şuna renk var mı? Yok. Gördüğüm kadarıyla renksiz, lanet olsun. Renksiz olanlar da diğerleri gibi parlar ama üzerine beyaz veya normal bir fener ışığı tutana kadar renkli olup olmadığını anlamıyorsunuz. Çok güzel olabiliyor ama biliyorsunuz ki piyasa mavi, mor, yeşil, kırmızı istiyor. Bu da ne?
1: Buldun mu?
0: Renksiz de olabilir. Aa, çok ince. Bize boş yere umut veriyor gibi.
1: Bizimle oynuyor.
0: Bize opal ver artık. Nasılsın Izzy?
1: Biraz yorulmaya başladım.
0: Toprak biraz sertleşmeye başladı. Benim olduğum yere kazma vurmam gerekecek. Hey Izzy, o yıldız falan mı?
1: Vay canına. Bu da nesi böyle?
0: Kalkıp bir bakalım.
1: Aman tanrım.
0: Görebiliyor musun? İnsan olmadığı kesin. Ne olduğunu bilmiyorum. Ensemdeki tüyler diken diken oldu.
1: Kayan yıldız olmadığı da kesin.
0: Acayip ürkütücü. Ne ki o?
1: Bize doğru geliyor sanki.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
14: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Legos Kale'ye dönüyoruz.
1: Eve dönüyoruz.
0: Babamı haklı çıkaralım.
1: Evet.
0: Hep daha fazlası olduğunu ve geride çok şey bıraktığımızı söylerdi. O zamanlar ekipman eksiği vardı.
1: Evet, ekskavatörün var, damperli kamyonun var,
0: evet.
1: Yükleyicin var.
0: Evet. Harika bir kombinasyon oldu. Damperli kamyonla inersin, biz de işe koyuluruz.
1: Tamam, süper. Ben tepeye çıkıyorum.
0: Hadi bakalım.
1: Eyvah. O hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi bir ses değildi. Gerçekten çok can sıkıcı. Çünkü yapacak onca işimiz var ve toprak taşımamız gerekiyor.
0: Ne oldu?
1: Sence ne olabilir?
0: Altına girip ne olduğuna bir bakmam lazım. Şu kabini kaldırıp nerede sorun var bir bakmalıyım. Umarım çok ciddi bir şey değildir.
2: Cooper Pedy, Güney Avustralya'da Opal Lovers ekibi Dan ve Renee.
0: Bana tutun.
2: İlk olarak 2002'de Dan'in babası tarafından keşfedilen bir arazi olan Diggers Gully'e geri döndü.
0: Diggers Gully babamla birlikte çalışırken ilk kayda değer parayı bulduğumuz yer.
1: Damperli kamyonu tekrar çalışır hale getirmemiz önemli. Dan'in babasını haklı çıkarmayı çok istiyoruz.
0: Sorun kesinlikle şu turboda. Bence 2-3 bin tutar.
1: Birkaç hafta yatacak.
0: Muhtemelen, evet.
1: Bu yılki hedefimiz 300 bin. Geçen yılda aynı hedefi koymuştuk ama ulaşamadık.
0: Bu saçmalıktan artık bıktım.
1: Bu yıl hedefi tutturmak zorundayız, yoksa Adelaide'a dönmek zorunda kalacağım.
0: Hiçbir şeyi dikiş tutturamıyoruz.
1: Neden arkadaşlarınla motor sürmeye çıkmıyorsun?
0: Aslında iyi bir fikir olabilir.
1: Biraz motor sür, biraz eğlenmiş olursun.
0: Evet, iyi fikir. Bir makinenin daha bozulması stresli bir durum. Ama gidip biraz motor süreceğim. Bu stresi atıp biraz eğlenmeye çalışacağım. Tamam beyler. Bugün buradan çıkıp Old 17 Mile Road'a inelim. Sonra da Jack'ın eski tünellerinden geçelim diyorum. Oradaki yollardan geçeriz. Ufak bir tur atışırız.
3: Süper olur.
0: Hadi gidelim.
3: Yola çıkıyoruz.
0: Cooper Pedy macera sürücüleri benim de arada bir katılıp motor sürdüğüm bir grup. Madencilikte işler ters gittiğinde biraz stres atmak ve kafayı dağıtmak için harika bir yol. Cooper Pedy de çölün dört bir yanında motor sürerek büyüdüm. Sürmek için muazzam bir yer. Manzarası harika. Bir de tabii maden sahaları ve büyük dozer çukurları var. Arkadaşım Jack'ın 17 Mile Road bölgesinde büyük bir arazisi var. İçinde 2 kilometrelik tünel ve yol ağı var. Yani buradan kesinlikle iyi opal çıkar.

0: Ne turdu ama.
1: Tek kelimeyle harikaydı.
2: Mükemmeldi. Dostum.
0: Biraz soluklanalım.
1: Çılgıncaydı.
0: Sanırım ultraviyole fenerle etrafa şöyle bir bakmam gerekecek.
2: Hiç de huyun değildir.
0: Şurada epey umut var eden bir toprak
2: var. Sonra görüşürüz.
0: Görüşürüz. Kendime engel olamıyorum. Umut vaat eden bir toprağa benziyor. Buna gerçekten bakmalıyım. Aşağısı epey ilginç görünüyor. Ay canına. Şuna bak. Bu çok iyi bir iz. Bence buraya dönüp buna bir bakmalıyız. Gidip Rene'yi alayım. Kırıcıyı da getireyim. En azından o çöküntünün olduğu damardan biraz numune koparırız. Arazi Jock'un gerçi ama onu bir arayıp anlaşabilir miyiz diye bakacağım. Evet, şu mavi olan epey güzel. Tam olarak renk sayılmaz ama yine de bakmaya değer.
3: O sert kısmı açtık. Bu iyi haber.
4: Turner'ın Rush arazisindeyiz. Rory ve Luca, ekibin açık ocak madenini genişletip genişletmeyeceklerine karar vermek için opal bulabilecekleri yeni toprakları sondajlıyorlar.
3: Oraya kadar kazdık. Şuranın, şu köşenin geri kalanını kazmaya değeceğinden emin olmak istiyoruz. Hiç renk çıkmazsa kazmanın da anlamı kalmayacaktır. Umarız sonraki birkaç delikte ufak da olsa renk görmeye başlarız.
4: Ekibin yıkama tesisinde Chris ve Mark, çıkarılan kayadaki kili ve toprağı yıkayarak opalleri ortaya çıkaran, beton mikserinden dönüştürülmüş ikinci karıştırıcıyı yeniliyorlar.
5: Karıştırıcı kullanmak, buralarda bu makinelerle çalışırken hayatı biraz daha kolaylaştırıyor. Çünkü kazı yaparken hangi opali gözden kaçırdığınızı bilemezsiniz. Özellikle bizimki gibi büyük ekskavatör ve süper kazıcı tarzı makineler kullandığınızda. O yüzden bu aletler bizim için büyük bir nimet.
6: Bu telin üzerine ince bir beton tabakası atmamız gerekiyor. Bu sayede tambur korunacak. Bu tambur benim ömrümden daha uzun yaşayacak. Benden sonra bile kullanılmaya devam edecek.
5: Cidden eziyet gibi bir iş. O yüzden içerideki Chris'e acıyorum. Çalışmak için pek de rahat bir ortam sayılmaz. Umarım bir haftaya kadar şu tamburun sıvasını bitirdiğimizde ikisini de tıkır tıkır çalıştırıyor olacağız.
6: Aslında iyi hissediyorum çünkü bu iş bittiğinde bir daha asla içine girmek zorunda kalmayacağım. Üstelik üretimimizi de ikiye katlayacak.
3: Daha ilk delikte kalitesiz opal bulmak gerçekten olağanüstü. Evet, millet hiç kalitesiz opal bulamadan yüzlerce delik açıyor. Buradan biraz renkli bulursak bu bütün sezonumuzu kurtarır. Bence bu delik için bu kadarı yeterli. Topla bakalım.
7: Bence de.
3: Şuraya alalım. Tamamdır, kaldır.
7: Hı hı.
3: Şimdiden 5 tane açtım. Biraz daha açabilirsem iyi olur. Şu civarlarda herhangi bir yer olur. Burası gayet iyi. Ne zaman duracağımı söyle. Nereye takıldı o?
7: Suya.
3: Lanet olsun. Yine çamur çukuruna saplandım. Sakinleşmem için bana biraz izin vermen gerekiyor.
7: Şu an gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Makineyi yine taşıyalım dedik ve evet, çamura saplandık. Hem de bir öncekine pek de uzak olmayan bir yerde.
3: Alo, bu mereti yine çamura sapladım. Beni çekip çıkarmanız gerekecek.
5: Tamam dostum, oraya geliyorum.
3: Sağ ol, kusura bakma. Yükleyici bizi çekip çıkarsın diye zinciri hazırlıyorum.
6: O zincirin etrafındayken dikkat
7: tamam.
6: Et.
7: Tamam.
3: Hop! Dur!
8: Ay!
2: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
17: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışana tak.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
20: Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
21: İlk arabamdı.
22: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
23: Kalsın mı?
24: Kalsın mı?
25: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
22: Başıma ne gelecek acaba?
21: Bakmaya cesaret edemiyorum.
24: Ta-ta.
18: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
27: Şu an hareket etmiyor.
28: Oo. Sağa doğru gidiyor.
27: Hareket ediyor.
28: Ne ki bu? Daha önce böyle bir şey gördün mü izin?
27: Hayır, görmedim. Tüylerim diken diken oldu.
28: Buralara pek uzak olmayan bir askeri hava üssü var. Belki bir şeyler yapıyorlardır ama biz de hiçliğin ortasındayız. Vahşi yaşamı veya kayan yıldızları görmeyi beklersin ama gökyüzünde böyle hareket eden bir şey beklemezsin.
27: Her neyse, işe dönelim.
28: Evet, işimize bakalım.
27: Kafamı buna takamam.
4: Maden işleri hızla para kaybederken Misfits ekibi opal bulma şanslarını artırmak için gece boyunca çalışıyor.
28: Gitti. Geri gel.

0: Orada mısınız? Evde misiniz?
1: Tanrım, senin ne işin var burada?
0: Size sıcak çay getirdim.
1: Çok incesin ama...
0: İyisi, sen de mi uyuyorsun yoksa?
1: Bütün gece kazdık ve sadece izleri takip ettik. Çoğunlukla kırıcı ve kazmayla çalıştık. Kollarım kopmak üzere.
0: Biraz da kokmaya başlamışsınız galiba. Belki bir duş falan almak istersiniz diye düşünüyorum. Bu gece madene geri dönersiniz, olur mu?
1: Belki de o gece bu gecedir.
0: Umarım daha büyük bir damara denk gelirsiniz.
1: Başka yolu yok.
0: Tamam.
1: Evet, işte burası benim mutfağım. Utanç verici. Mutfak ve çalışma alanı. Kahvaltıda yediğim ekmeğim, tereyağım ve peynirim de var. Ama etrafım ufak tefek opal parçalarıyla da dolu. Üzerimde çok baskı var. Paydos etmek yok.
2: Bu geceki plan ne?
1: Çıkarabildiğimiz kadar büyük opaller bulmalıyız.
2: Evet.
1: Onları ekskavatörle parçalamak istemiyoruz. Kısacası yavaş ve temkinli gideceğiz.

0: Ne yapayım? Neredesin?
1: Ufak bir izin peşindeyim.
0: Burada bir fay hattı var gibi izi. Küçük kırmızı bir fayımız var. Aşağıda bir şeyler buluyorum. Bak, şurada biraz iz var. Umarım sen de fayı takip
1: Öyle
0: ediyorsundur
1: yapıyorum.
0: da ortada
1: Tam
0: birleşiriz
1: şurada.
0: ve... Evet, ortada birleşirsek damarın olduğu yeri buluruz.
1: Biraz daha derinde olabilir. Şuradan biraz toprak al yeter.
0: Tamamdır. Şu an olduğum yerden sadece kepçeyi görebiliyorum.
1: Oraya senin için ışık tutacağım. O kepçeyle biraz daha geri gitmen gerekecek. Aa, Angel dur!
0: Izzy!
1: Dur!
0: İyi misin Izzy?
1: Hemen buraya inmelisin. Şuna bak.
0: Yok artık. Ben de burada kepçenin önünde yığılıp kaldığını falan düşünüyordum. Sen gidip kocaman bir kaya
1: Neredeyse
0: bulmuşsun.
1: ezecektin.
0: Bir an yüreğime iniyordu. Seni yanlışlıkla ezdim sandım. Hadi bakalım renk var mıymış? Hadi ama. İçinde. Ha, içinde mavi opal bile var.
1: Aman
0: Şu mor
1: Tanrım,
0: çizgiye
1: şuna bak.
0: bak. Tamam, bu taş için kendini kepçenin önüne atmana minnettarım. Minnettarım, evet.
1: Çoğu insan opal için ölmeye değmeyeceğini söyler ama Angel'ın o kayayı kırmasını göze alamazdım. Bu keşfe gerçekten de ihtiyacımız vardı.
0: Bu sadece Endamuka'da bulunan türden bir opal. Buna sert matris denir. Opal bulmayalı uzun zaman olmuştu. Bunu bulduğumuza memnunuz. Aa, bu bizi kurtaracak. Bu epey para eder. John'un yüzünü kesinlikle güldürecek.
1: Kovulmayacağız.
0: Evet.
1: İşte bu.
0: Harika bir iş çıkardın. Umarım devamı da gelir.
1: Kazımaya devam edelim.
0: Easy. Ultraviyole ışıkta inanılmaz parlak duruyor.
1: Tanrım, şuna bak.
0: Parlaklığa bak. Bakalım rengi var mı?
1: Aa.
0: Şuna bak. Bütün o renkler var. İçinde kristal opalin küçücük noktaları var. Bu da giderlerimizi karşılamaya yardımcı olacak. John'un yüzünü güldürecek. Henüz ağzı kulaklarına varmayabilir ama bu küçük taşı bulmamız üzerimizdeki baskıyı hafifletir.
1: Opal bulmak bütün gecemi aydınlattı. Eminim Angel'ın da öyledir. Daha çoğunu bulana kadar arayacağız. Angel? Şuna bak. Aman Tanrım. Şunun boyutuna bak.
2: Merhaba.
3: Sürüş nasıldı?
2: Bayağı iyiydi. Gazaya gitmemiz gerek.
3: Nasıl yani?
2: Bir yer buldum. Hem de Jokun arazisinde.
3: Sence kazmamıza izin verir mi?
2: Onu bir arayacağım. Orayı kazmalıyız.
4: Alo?
2: Alo Jack, nasılsın?
4: İyiyim, sen
2: İyiyim.
4: nasılsın?
2: Bu sabah Cooper Pedy macera sürücüleriyle motor sürmeye çıktım. Oradan geçmemize izin verdiğin için sağ ol.
4: Lafı bile olmaz.
2: Bir mola vermek için durdum. Rene ile kazmak isteyeceğim küçük bir köşe buldum. Bir anlaşmaya varabilirsek çok sevinirim. Yarı yarıya anlaşsak adil olur.
4: Olur, bana uyar.
2: Umarım ikimiz için de iyi olur.
4: Evet, sorun yok. Hiç sorun değil.
2: İki tarafın da kazandığı bir durum olacak. Herkes için harika. Bütün araziyi tek başına kazamaz. Sınırlı vakit var. İçeri giriyoruz, malı buluyoruz, kazancı paylaşıyoruz. Buradan aşağı inmek epey zor.
3: Tanrım, ne
2: Evet.
3: karanlık.
2: Burası tam bir tavşan deliği. Sanırım burada birkaç kilometrelik tünel var.
3: Bu sabah nerede olduğunu hatırlayabiliyor musun?
2: Hayır,
3: Gerçi içerisi bayağı ürkütücü, kaybolmak istemeyiz. Sanırım olduğumuz yerde dönüp duruyoruz Dan.
2: Bana da öyle geliyor. Sanırım buraya daha önce de gelmiştik. Burası tanıdık geliyor.
3: Tamam.
2: Evet, sanırım burası. Tam şuradaydı. Şuraya bak. Şu karanlık lekeyi görüyor musun? Bence buradaki en iyi seçeneğimiz burası. Şuradaki o çöküntü hoşuma gitti. Kırıcıyla oraya gireceğiz.
3: Pekala, ben etrafa biraz daha bakayım
2: Nasıl
3: bari.
2: istersen ama bence doğru yer burası.
3: Artık tamamen burada yaşadığım için Dan'le epey vakit geçiriyoruz.
2: Hem aşk hayatını hem de iş hayatını bir arada yürütmek kesinlikle hassas bir denge gerektiriyor. İkisi de önemli. Bence gayet iyi idare ediyoruz. Arada ufak tefek pürüzler çıkıyor tabii ama nasıl başa çıkacağımızı öğreniyoruz.
3: Hey Dan! Sanırım opal buldum.
2: Evet ama doğru yer burası.
3: Bence benim bulduğum yer seninkinden daha iyi.
2: Görelim bakalım.
3: Gel de bir bak. Şuna bak.
2: Oh. Bunun içinde biraz yeşil var.
3: Evet, bence burayı kazmalıyız.
2: Tamam, hakkını teslim edeyim. Rene çok şey öğrendi. Adelaide tepelerinden gelen, eskiden at binen ve çölde opal madenciliğini daha önce hiç görmemiş biri olarak harika iş çıkardı. Burayı kırıcıyla indireceğiz. Eğer bunun devamında bir opal damarına denk gelirsek şaşırmam. İyi yakaladın.
5: Ne zaman çekmeye başlayacağımı söylemen yeterli.
6: Tamamdır. Şimdi yavaştan çekmeye başlayabilirsin.
7: Tamam, kurtuldu. Tamamdır, bu kadar basit.
5: O iş bende dostum.
7: Eline sağlık.
8: Ne demek?
7: Sizi buraya kadar yorduğum için kusura bakmayın.
9: Turner'ın Rush'taki arazisindeyiz. Çil ailesi, açık ocak madenlerini genişletip genişletmeme ya da araziden vazgeçip geçmeme konusunda karar vermek için opal izleri arıyor.
7: Artık yola devam edebiliriz. Birkaç delik daha açacağız. Günün henüz çok başındayız. Umarım günün geri kalanı da güzel geçer. Renksiz çıkmadı mı?
3: Şimdiye kadar çıkmadı.
7: Gözünü dört aç.
3: Tamam.

0: Biraz çıktı.
1: Bakalım ne alemdeler.
0: Renkli de var.
1: İşler nasıl Rory?
0: İyi gidiyor.
1: Öyle mi?
0: Evet, tam siz gelirken renkli çıktı.
1: Ciddi misin?
0: Şurada yeşil bir parıltı var, görebiliyor musun?
2: Şurada.
0: Oh.
1: Vay canına.
0: Nerede?
1: Evet, evet. İşte evet. Bundan bahsediyorum.
3: Güzel. Matkap gerçekten çok güzel renkli opal çıkardı. Şimdi o rengin gittiği yönü takip edeceğiz. Umarım şansımız yaver gider de o opali bulup yaz koleksiyonunu taçlandırırız.
0: Bence sezonun geri kalanı için elimizdeki en iyi şans muhtemelen şu yön. Önümüzde renk olduğunu biliyoruz. Yüzeyde renk bulmayı başardık. Hiç belli olmaz. Arada çok iyi bir damara da denk gelebiliriz. Bekleyip göreceğiz ama bence işaretler bizi yanıltmayacaktır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yeşilin çıktığı o delikten şimdi de mavi ve mor çıkardık. Nasıl da siyaha dönmeye başlıyor. Gerçekten de harika bir delik. Evet, çok iyi. Şimdi kamyonu yüklüyoruz. Bunu elekli kepçeyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sert parçalar elekli kepçede kalıyor.
0: Birini doldurduk. Bir kamyon daha doldurup yıkamak için karıştırıcıya götürmemiz gerekiyor. Sezon hedefimizi tutturmak ve bu yaz koleksiyonuyla piyasayı sallamak için bir an önce opal bulmalıyız.
4: Sadece şu çöken seviyenin altına oyacağım.
2: Evet.
4: Şuradan geriye doğru.
2: Tamam.
4: Sonra da orayı aşağı indireceğiz.
2: Opalleri çıkaracağız.
4: Birazdan senin de bakmanı
2: olur.
4: İsteyeceğim. Bu sezon riskler her zamankinden daha yüksek. Rennin ekibe katılıp kendini bir opal madencisi olarak kanıtlaması gerekiyor. Ayrıca burada kalabilmesi için hedefi tutturmalıyız. Hadi ultraviyoleye geçelim.
2: Tamam. Dikkat et.
4: Kesinlikle bir şeyler dökülüyor.
2: Evet, dikkat et. Bak, şuna bak.
4: Umarım renklidir.
2: Harika.
4: Şuna bak.
2: Bunda pembe var.
4: Evet, bunda kırmızı
2: şurada
4: var.
2: Şurada da mor.
4: Biraz mor, mavi ve yeşil. Şurada da büyük bir parça
2: evet.
4: Var. Buna bir ağız banyosu gider.
2: Ah den. Şunu yapıp durma.
4: Bakmasın da güzelleşti.
2: İğrenç. Ya. Aa, rengi çok güzelmiş.
4: Bak şimdi daha iyi oldu.
2: Şu ağzında ıslatma huyun iğrenç gerçekten.
4: Senin de bir
2: gerçekten.
4: Denemen gerek.
2: Asla.
4: Harika oluyor.
2: Çok iğrenç.
4: Opal bu kadar güzelken kimin umurunda? Hadi seni şu yarım tonluk toprakla yükleyelim.

0: Kesim odasını yenilemek için epey para harcadık. Bu yüzden orayı gerçekten kullanmak istiyoruz. Ben de epey bir kesim yapıyorum. Gerçekten de çok keyif alıyorum. Jock'un arazisindeydik ve gerçekten çok güzel bir opal bulduk. Dan'a bir sürpriz yapıp bir opal parçasını kesip parlatacağım. Bunu serbest formda keseceğim ve opalin doğal çizgilerini takip etmeye çalışacağım. Çubuğa biraz daha mum ekliyorum. Artık güzel renklerin ortaya çıktığını görmeye başladık. Yeşil, mor ve biraz da turuncu var. Elimizde ne var Dan?
1: Bunları sınıflandırdım. En iyiler burada. İkinci sınıf, üçüncü sınıf.
0: Evet. Sana küçük bir sürprizim var.
1: Boş bir kutu mu?
0: Hayır. Kesip parlattım.
1: Evet. Güzel parlatmışsın.
0: Bayağı vaktimi aldı.
1: Kesinlikle bulduğumuz taşa değer katıyor. Ham olarak sattığımızda belli bir fiyat alıyoruz. Rene onu kesip daha iyi bir hale getirdiğinde daha değerli oluyor.
0: Peki satış konusu ne olacak?
1: Daryl geçen gün parlak kristal aradığını söylemişti. Biraz karışık bir paket ama bence Daryl ilgilenebilir. Ne dersin?
2: Hatta mısın Rory?
3: Hattayım baba.
2: Önce senin kamyonu alacağız.
3: Tamam, karıştırıcıda görüşürüz.
2: Bu karıştırıcıyı döndürmemiz gerekiyor. Bize parayı kazandıran şey bu. Eğer bu hafta para kazanacaksak bundan kazanacağız.
4: Tambur doldu. Umarım içinde güzel taşlar vardır. Şans dileyin.
3: Başlıyoruz.
2: Buster, oradan çık. Sana çarpacak. Aslında potansiyel gösteriyor ama hala tam anlamıyla...
4: Yok.
2: Vay canına diyebileceğimiz bir taş bulamadık.
4: Ama ona yakın.
2: Sadece küçük bir kristal. O da birkaç dolar eder.
4: Evet.
2: Şurada bir taş var bak. Hemen şuralarda kırmızı var. Kırmızı, evet. Bak.
4: Evet,
2: şurada da kırmızı. Hepsi birikiyor işte. Çok
3: İçinde
2: güzel.
3: Birkaç taş var.
5: Çil ailesinin elinde siyah ve kristal opal var. Mor ve sarı parıltıları olan mavi yeşil renkte. Ham halde ve 250 gram ağırlığında.
2: Yaşasın dedirtecek bir taş çıkmadı.
4: Yaşasın dedirtecek bir taş yok.
3: Bizi havalara uçuracak bir şey yok ama yine de güzel ve parlak bir renk.
2: Peki sence dolar bazında değeri nedir?
3: Ham haldeyken söylemek epey zor.
2: Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Mark ama bence oradakiler rahatlıkla... 10, 12 bini bulur.
4: Evet, ben de o civarda düşünüyordum dostum.
2: 12 bin dolarlık kazanç kesinlikle çok iyi ama operasyonun büyüklüğünü düşününce insan biraz daha fazlasını istiyor.
4: İyi iş çıkardın. İşimizi döndürmeye, büyük makinelerin masraflarına, bakıma ve yakıta yeter. Aynı zamanda soframıza da yemek koya.
3: O zaman iyi geçen bir haftaya.

0: Günaydın.
1: Selam Joe.
0: Siz hangi rüzgar yarattı buraya?
1: Aslında yağmur.
0: Evet biliyorum. Artık bir süre madencilik yok.
1: Sana göstereceğimiz bir şey var.
0: Neymiş?
1: Dün geceki mesaimizin meyvesi.
0: Oh! Vay canına.
1: Kocaman bir kaya.
0: Matris. Ve opal damarları.
1: Bence güzel.
0: Evet evet çok güzel bir numune. Bu iyi para eder. Renkleri harika. İçinde bolca altın sarısı ve yeşil var. Gerçekten çok güzel bir parça. Altın sarısı, sarı, mavi.
1: Artık içim çok daha rahat.
2: Benim de.
0: Canlı renkleri var, çok iyi.
3: Misfits ekibinin elinde büyük bir Endamuka sert matris numunesi ve altın sarısı, yeşil ve mor renkler barındıran toplam 4 kilogram ağırlığında küçük taşlardan oluşan bir koleksiyon var.
0: Sizce ne kadar eder?
1: Belki 10. Şu büyük parçadan birkaç taş çıkarabiliriz.
0: Bence numune olarak satmak daha kolay. Bu tarz taşlar toplayan pek çok insan var.
2: Evet.
1: Evet.
0: Buna iyi para verirler eminim. En kötü ihtimalle 7 filan eder. Hem de sadece numune haliyle. Mesela şu. Bak bundan harika taşlar çıkacak. Bence ondan biraz daha fazlası eder Angel.
1: Harika bir haber.
0: Bence hepsi birlikte 14 civarına çıkabilir. Fena değil doğrusu.
1: Harika.
0: Süper. Hatta hiç fena değil.
1: Gece çalışmamıza kesinlikle değdi.
0: Bu durum beni keyiflendirdi. Hadi çayımızı içip kutlayalım.
1: Harika.
0: Bence kızlar gerçekten harika iş çıkarıyorlar. Angel ilk başladığı günlere kıyasla çok çok daha iyi. Izzy de son birkaç yılda gerçekten açıldı. Güvenilir, sırtınızı dayayabileceğiniz biri haline geldi.
1: Sıcak çikolata.
0: Harika. Evet, kutlamayı hak ettiniz. Sağlığınıza. Harika bir av oldu.
2: O sert matrisi tam zamanında bulduğumuz için son derece şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bir gün daha geçseydi durumumuz bu olacaktı ve Joe'ya gösterecek tek bir taş olmadan dönecektik.
1: Oradan rahat 14 bin çıkar dediğinde havalara uçtum. Hayallerimizi süsleyen opal madenciliğini yapıyoruz.
4: Taşlar burada. Burada en iyiler var. 60 gram. İkinci sınıf kalite 30 gram da var. 90 gramda üçüncü sınıf
5: evet.
4: Kalite var. Bu da aslında Rene'nin tam da o partiden kestiği taşlardan biri.
6: Evet, onu ben kestim.
5: Gerçekten güzel bir parça.
6: Kesim işinde giderek ustalaşıyorum.
5: Beni çoktan solladın.
4: O kesilmiş taş 8 karat. Daryl, buradaki asıl mesele taşta hiç risk olmaması.
5: Haklısın, o da ondan çıktıysa ya. Yani evet, aynı fikirdeyim.
4: Daryl aslında arkadaşımız ve o da bir opal madencisi. Ama hatırı sayılır bir alıcı ağı var. Bence bunları hızlı bir şekilde elden çıkarabilir. Bazen taşı elden çıkarmaları için diğer madencilere satmak bizim de işimizi hızlandırıyor. Paramızı alıp çıkıyoruz. Ne düşündüğünü söyle.
5: Tamam.
3: Opal Lovers'ın elinde mavi ve morun canlı tonlarını barındıran kristal ve beyaz tabanlı opaller var. İşlenmiş tek bir taş haricinde hepsi ham halde. Tüm paketin ağırlığı 170 gram.
5: Söyleyin bakalım benden ne kadar koparmak istiyorsunuz?
6: Biz 9 düşünüyorduk. 9 bin.
5: Belki bana kızacaksınız ama sanırım benim teklifim 5,5 olur.
6: O kadar mı? 5,5 mu?
5: Evet. Bunda risk olmadığını biliyorum. Çünkü rahatça satabilirsin. Ama bunlarla oynamaya falan başladığında elinde koca bir hiç de kalabilir. Biraz düşük gelebilir ama yine de bir yerden başlamak zorundayız.
6: Ama bu çok düşük.
4: Hı hı.
6: 7'ye düşebiliriz.
5: 6.
6: 6. 6'ya ne dersin Dan?
4: Olmaz. Çok düşük.
5: Verebileceğim 6,5.
4: 6:30.
6: 6:30.
4: Tamam.
6: 6:30'da anlaştık. Teşekkürler.
5: Sağ ol Renan. Sağ ol Den.
4: Açıkçası fena iş çıkarmadık. Oradan 6:30 aldık. Tabii anlaşma gereği Jock bunun yarısını alacak. Yine de iyi kar ettik. Damperli kamyonun tamir masraflarına gider ve dürüst olmak gerekirse çölde bir motor turu için 3200 dolar da harika bir rakam. Kestiğin OTAŞ fiyatı artırdı. OTAŞ'a göz koymuştu. Sıfır risk. Anında satarsın.
6: Evet, geliştirdiğim kesme ve parlatma becerilerimle cidden ortaya harika bir iş çıktı. Evet, sağlığına.
4: Sağlığına.

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? İlk bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şu anda saat gece 3.30 ve havaalanındayım çünkü Dr. Richard Hansen'dan bir e-mail aldım. Ve Guatemala'ya gidiyorum.
1: En büyük maceramıza geri dönüyoruz.
2: Seni görmek güzel.
3: Seni de.
2: Bana bir şey mi göstereceksin?
3: Evet, bir şey göstereceğim.
1: Yepyeni bir keşifle.
3: Pekala Josh, buraya gel, şuna bak.
0: Bir şey mi buldun? Evet, bulmuşsun, şuna bak. Daha önce hiçbir yılan kralın mezarı bulunmamıştı.
3: Evet, hiç bulunmadı.
0: Bakalım burada bir tane bulabilecek miyiz? Wow! Bir e-mail aldım. Ve Guatemala'ya gidiyorum.
1: En büyük maceramıza geri dönüyoruz.
2: Seni görmek güzel.
3: Seni de.
2: Bana bir şey mi göstereceksin?
3: Evet, bir şey göstereceğim.
1: Yepyeni bir keşifle.
3: Pekala Josh, buraya gel, şuna bak.
0: Bir şey mi buldun? Evet, bulmuşsun.

0: Şuna bak. Olağanüstü.
1: İnsanlar bana en heyecan verici gezimin, gittiğim en şaşırtıcı yerin ve en gizemli efsanenin hangisi olduğunu sorduklarında onlara tek bir cevap veriyorum. Kayıp şehir El Mirador. Orta Amerika'nın sık yağmur ormanlarının arasından çıkan bu Maya metropolü, Yılan Krallar olarak bilinen gizemli bir hanedan tarafından yönetiliyordu. Bu kralların kurduğu imparatorluk zirveye ulaştıktan sonra yaklaşık iki asır önce ormanın içinde yıkıldı. Daha önce hiçbir yılan kralın mezarı bulunmadı. O yüzden yaklaşık bir yıl önce bunu değiştirmeye çalışan bir bilim insanını ziyaret ettim. Dr. Richard Hansen 30 yıldır El Mirador'un sırlarını ortaya çıkarıyor ve hatta belki de şehrin efsanevi hükümdarlarının son istirahat yerini bulmak üzere olabilir. Çıktığım heyecan verici ve tehlikeli yolculuğun sonunda tarihi bir buluş yaptık. Ve şimdi aynı bölgede çok daha büyük yeni bir keşif yapıldığına dair haberler aldım. İşte bu yüzden geri dönüyoruz. Acaba yılan krallar bulundu mu? Harabeler beni yeniden çağırıyor ve paylaşacak daha çok sırları var. Yılan Kral araştırmasının bir sonraki bölümü için Guatemala ormanlarına geri dönmeden önce macerayı yeniden yaşamaya hazır olun. Benim adım Josh Gates. Ay ay ay! Kaşif, macera perest, aman tanrım! Ve kendini oldukça tuhaf durumlara düşüren bir adamım. Çıkış burada bir yerde olmalı. Arkeoloji diplomam ve keşif tutkumdan aldığım yetkiyle tarihin en büyük efsanelerini araştırmak için dünyayı dolaşıyorum. Tamam, başlıyoruz. Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Kayıp şehir Mirador'un gizemlerini araştırmaya ilk olarak harabelerden yüzlerce kilometre uzaklıktaki Guatemala City'den başladım. İspanyollar 1500'lü yıllarda gelene kadar Guatemala, dünyanın en gelişmiş medeniyetlerinden biri olan Mayaların hakimiyetindeydi. Bugün Guatemala City bile devasa bir Maya harabesinin üzerinde duruyor. Ancak bunu anlamak çok zor çünkü burası 3 milyondan fazla insana ev sahipliği yapan büyük, gürültülü ve kalabalık bir metropol. Mayaların işaretlerini her yerde görebilirsiniz. Ve Mayaların belki de en lezzetli mirası şehrin merkezindeki pazarda bulunabilir. Dünyanın her yerinde vazgeçilmez olan iki ikonik yemek Mayalar tarafından keşfedildi. Mayaların benimle ne alakası var diye düşünebilirsiniz ama bu tarihi bir gerçek. Guacamole ve çikolatayı Mayalar icat ettiler, sadece bununla yaşayabilirim. Harika. Oh, bayıldım. Çok güzel, çok güzel. Şahane, layice. Sokaklarda ise her an bir futbol maçına denk gelebilirsiniz. Ama buranın yerlileri çok daha eski bir oyunu çok daha şık üniformalarla onurlandırıyorlar. Bu harika Maya top oyunu. Bu Orta Amerika sporunun bir versiyonu. Latin Amerika'da 3500 yıldan beri oynanıyor. Eski oyunun kuralları hala tartışılmaya devam ediliyor ve oyun sonunda oyuncuların korkunç şekillerde kurban edildikleri söyleniyor. Yani eğer maçı kaybedersen kelleni de kaybediyordun. O yüzden oyuna katılırken biraz gergin olduğumu söyleyebilirim. Bunun bir çeşit basketbol olduğunu görüyorum. İyi olmadığım bir spor daha. Tamam, sorun yok, sorun yok. Ama eski koçumun sözlerini hala hatırlıyorum. Şut atamıyorsan pas at. Hazır? Evet! Hey, harika oyundu. Gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Neyse ki kellemi kaybetmedim. Şimdi programıma devam etmem gerek. O yüzden şehrin diğer tarafındaki Ulusal Arkeoloji Müzesi'ne uğruyorum. Bu galeriler Mayaların muhteşem hazinelerine ev sahipliği yapıyor. Cenaze maskeleri, devasa heykeller ve karmaşık yazılar.

0: Mayalar zirve döneminde 2 milyon nüfusuyla Amerika kıtasının en gelişmiş medeniyetiydi. Şehir imparatorlukları Güneydoğu Meksika'dan Guatemala, Belize ve Honduras'la El Salvador'un bazı bölümlerine kadar uzanıyordu. El Mirador'daki gizemli harabelerin ve efsanevi yılan kralların Maya tarihindeki yerini anlayabilmek için Dr. Stanley Gunter'la buluşuyorum. Öncelikle doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Yazıt uzmanı mıydın?
1: Evet, yazıt uzmanı, antik Maya hiyerogliflerini inceleyen kişi.
0: Peki.
1: Ama bildiğimiz kadarıyla klasik öncesi dönemle klasik dönem arasında büyük bir ayrılık var.
0: Pekala, şöyle açıklayayım. Arkeologlar Maya tarihini birçok farklı döneme bölüyorlar. Mayalar hakkında bildiğimiz hemen her şey klasik dönemden geliyor. Yani kudretli Maya krallarının ve Tikal ve daha sonra Chichen Itza gibi gelişmiş şehirlerin inşa edildiği dönem. Bu Mayaların tarihi, mimari ve mühendislikte zirve yaptıkları dönemdi. Ama klasik dönemden önce daha uzun ve daha az bilinen bir klasik öncesi dönem var ki uzmanlar uzun bir süre boyunca bu dönemde daha ilkel bir medeniyet yaşandığını düşünüyorlardı. Ve yaklaşık 150 yılında bu klasik öncesi krallık çöktü. Arkalarında çok az şey bıraktıkları için yazdıklarını bile okuyacak bilgiye sahip değiliz. Bu toplum yılan krallar olarak bilinen güçlü bir hanedanlık tarafından yönetiliyordu. Yılan krallar hakkında bildiklerimizin büyük bir kısmını günümüzde müzenin güvenli bir odasında saklanan olağanüstü bir tarihi esere borçluyuz. Hanedanlık vazosu olarak bilinen bu obje belki de yılan kralların arkalarında bıraktıklarını tespit etmek için bize yardımcı olabilir. Bu objeyi özel yapan şey nedir?
1: Bize en eski yılan krallarının isimlerini veriyor. Ve bu vazo sayesinde en az 19 yılan kralı olduğunu biliyoruz.
0: Hanedanlık vazosu gizemli klasik öncesi dönemde yaşamış 19 kudretli yılan kralın kimliğini ortaya çıkarıyor. Ama bazı kilit detaylar eksik. Örneğin krallıklarına ne oldu ve nereye gömüldüler? Peki bu nerede bulundu?
1: Yağmacılar tarafından El Mirador yakınlarında bulundu.
0: Peki yılan krallar El Mirador yakınlarında yaşadılarsa aynı bölgede hala keşfedilmemiş 19 yılan kral mezarı olabilir mi?
1: Kesinlikle olmalı. Sorularına daha detaylı cevaplar almak istiyorsan El Mirador'a gitmelisin.
0: Gitmesi çok kolay değil mi?
1: Pek sayılmaz.
0: El Mirador'a gitmek için öncelikle uçakla ada şehri Flores'a gitmek ve ardından ormana doğru uzun bir helikopter yolculuğu yapmak gerekiyor. Tamam çocuklar, gidiyoruz. Ormana gitmek isteyen helikoptere binsin. Helikopterlerin kalkmasıyla birlikte modern dünyaya dair son izler de altımızda yok oluyor. Ve bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Flores'ın kuzeyi Maya Biyosfer Rezervi olarak bilinen devasa bir korunaklı alanı kapsıyor. Yaklaşık 20 bin kilometrekare genişliğindeki bu bölgenin kalbinde Mirador Havzası olarak adlandırılan devasa bir çöküntü yer alıyor. Bu çöküntü içinde bataklıklar, jaguarlar ve timsahlarla dolu yağmur ormanlarını ve El Mirador şehrini barındırıyor. İki helikopter hedefine doğru ilerliyor ve yaklaşık 30 dakika boyunca yemyeşil bir okyanusun üzerinde uçtuktan sonra bölgenin koordinatlarına ulaşıyoruz.
2: İşte El Mirador orada.
0: Ağaçların üzerinde yükselen birkaç tümsekten ibaret. Çok geçmeden bu tümseklerin yapılar olduğunu fark ediyoruz. Orman zemininde yükselen devasa piramitler ve tapınaklar. İniş alanı çok küçük. Şuna bak, helikopter için çok küçük bir alan açmışlar. İndik. Teşekkür ederim. Tamam, gidiyoruz. Helikopterler Flores'in güvenliği için hızlıca alandan ayrılıyorlar ve burada kendimizi çok kısıtlanmış hissediyoruz. Ama en azından yalnız değiliz. Arkeolog Richard Hansen'la buluşmak için buradayız ki kendisi yakınlardaki ormanın içinde bir yerde çalışıyor. Arkeologlar çok büyük bir kamp inşa ettiler. Bölgede bir sürü bina ve bungalov var. Sonunda Richard'ı arkeologların doğal ortamında çalışırken buluyorum. Eleme istasyonu. Richard!
3: Merhaba Josh.
0: Hey, nasılsın bakalım?
3: İyi, sen
0: harika.
3: Nasılsın?
0: Ne kadardır burada çalışıyorsun?
3: 37 yıldır bu havzadayım.
0: Peki 70'lerin sonunda buraya ilk geldiğinde burası hakkındaki genel düşünce neydi?
3: Tüm Maya bölgeleri,
4: klasiktir.
0: Peki bu fikir ne zaman değişmeye başladı?
4: Yaptığımız kazılarda bunun gibi şeyler bulmaya başladı.
0: Bunlar mı?
4: Bu klasik dönem öncesine ait. Milattan sonra 100.
0: Yani bu toprak kabın çok daha eski bir döneme ait olduğunu fark ettim.
4: Genel modelin yanlış olabileceğini fark ettim. Maya medeniyetine dair bütün model yanlıştı.
0: Burası herkesin düşündüğünden 1000 yıl önce gelişmeye başladı, öyle değil mi?
4: Evet, doğru. Buraya Maya medeniyetinin beşiği diyebiliriz.
0: El Mirador'un hükümdarları hakkında ne biliyoruz? Yılan krallar, değil mi?
4: Bu krallar sadece yeni dünyanın kral tutları değillerdi. Ramses'e eşdeğerdi.
0: Ağır toplar.
4: Kesinlikle. O yüzden sıradan bir mezara gömülmediler.
0: Ama bu mezarların hiçbiri bulunamadı.
4: Evet. Bulunamadı.
0: Sence kralların mezarları burada mı?
4: Bunu ciddi olarak düşünüyoruz. Ve eğer bulabilirsek içleri kesinlikle dolu olacaktır.
0: Gerçekten?
4: Evet.
0: Tamam, hadi başlayalım o zaman. El Mirador büyük bir yer. Dolaşmak için ekipler elle açılmış kısa yollardan arazi araçlarıyla geçiyorlar. Tüm bunlar bölgenin parçası değil mi?
4: Burası tamamen El Mirador şehrinin bir parçası.
0: Peki şurası doğal mı?
4: Hayır, bunlar piramit.
0: Hepsi mi piramit?
4: Burada büyük yapılar var. Devasa yapılar.
0: Peki bu binalardan El Mirador'da kaç tane var?
4: Hala sayıyoruz. Ama on binlerce olduğunu tahmin ediyoruz.
0: On binlerce
4: evet,
0: mi?
4: Evet.
0: Yok artık.
4: Evet, inanılmaz.
0: Bir yıl önce Mayaların efsanevi yılan krallarını araştırırken yolum El Mirador'un ormandaki harabelerine düştü. Şimdi yeni bir keşif araştırmaya geri dönmeden önce ilk araştırmamızın üzerinden geçiyoruz. İlk yolculuğum sırasında bölge sorumlusu Dr. Richard Hansen beni ormanın içindeki şehre götürdü. Ve burada El Mirador'un hayal ettiğimden çok daha büyük olduğunu öğrendim. Büyüklüğünü kavramak çok zor. 1200 kilometre karelik bir alana yayılan ve Los Angeles'tan bile büyük bir şehrin içinde ilerliyoruz. Peki şimdi şehrin içinde miyiz?
4: Şu anda şehrin büyük meydanındayız.
0: Meydanda mıyız?
4: Şehir meydanındayız. Bunların hepsi yapay.
0: Bir dakika. Yani ağaçların altı...
4: Beton zeminin üstündeyiz.
0: Nasıl yani beton?
4: Beton.
0: Gerçek beton mu?
4: Kireç sıva.
0: Peki tüm meydanlar, tüm alanlar böyle
4: hepsi
0: miydi?
4: Kaplanmıştı.
0: Nasıldı? Hepsi
4: tüm
0: mi?
4: Tüm şehri kapladılar.
0: Hepsini mi?
4: Hepsini.
0: Piramitlerden yollara kadar El Mirador'un her santimi ağaçlardan arındırılmış ve kireç alçıyla kaplanmıştı. Bir kent metropolü ve Batı Yarımküre'nin en büyük antik şehri. Peki sence neden böyle bir şey yapmak istediler? Daha fonksiyonel olduğu için mi yoksa daha güzel göründüğü için mi?
4: Hem güzel hem de fonksiyoneldi ve aynı zamanda suyu depolamalarını sağlıyordu.
0: Tüm şehirlerin gelişmek için suya ihtiyacı vardır ama El Mirador nehirlere ve göllere çok uzaktaydı. Klasik dönem öncesi Mayaların burada bir şehir inşa etmelerinin nedeni şehrin bataklıklarla çevrili olmasıydı. Yüzeyin altındaki organik madde binlerce yıl boyunca oksijensiz kaldığı için üzerinde bol miktarda bitkinin yetiştiği besin açısından zengin bir çamur oluşturdu. Bu süper çamur Mayaların tarım alanındaki başarılarının sırrıydı ve şehrin her santimini devasa bir yağmur oluğu gibi döşeyerek hem kendilerini hem de ekinlerini geliştirdiler. Richard buna klasik dönem öncesi Mayaların suyu toplamak için inşa ettikleri rezervuarların ve aynı zamanda Jaguar pençesi olarak bilinen yılan krala adanmış muazzam tapınakların olduğu şehir merkezini gösteriyor.
4: Burası tamamen ağaç ve toprakla kaplıydı.
0: Siz mi kazdınız?
4: Hepsini kazmamız gerekti.
0: Richard aynı zamanda tapınağın altında birçok yerde tünel açmasına rağmen mezarlara dair hiçbir iz bulamadı. İçeride bir şey var mı?
4: Hiçbir şey yok.
0: Richard araştırmayı bir üst seviyeye taşımak için baba oğul tarama uzmanları Robert ve Bob Leonard'dan yardım alıyor. Birlikte devasa yapının içinde gizli olabilecek boşlukları tespit etmek için yer radarı ve GPR kullanıyorlar.
5: Oh tanrım, bu da ne böyle?
0: Bir şey mi buldunuz?
5: Richard, daha önce burayı hiç kazdınız mı?
4: Hayır.
5: Yukarı gelin.
0: Bir şey mi buldun?
5: Evet, buldum.
0: Ama kamerayla tapınağın içine baktıktan sonra sonuç olarak yine mezar bulamadık.
4: Yılan krallar bize yine atlattı.
0: Doğru. Ama hala yılmadık. Richard'la birlikte yılan kral araştırmasında B planını uygulamak için yeniden arazi aracına biniyoruz. Peki şimdi tam olarak nereye gidiyoruz?
4: Bu yol bizi şehrin merkezine götürecek. Danta piramidine.
0: Danta mı?
4: Orta Amerika'nın en büyük piramidi. ve büyük ihtimalle tüm dünyanın en büyük antik yapısı.
0: Tüm yollar Roma'ya çıkar derler. Ama El Mirador'da tüm yollar La Dante'ye çıkıyor. Richard, kayıp şehrin haritasını çıkarmak ve yılan kralların mezarlarını tespit etmek için Amerika'dan bir araştırma ekibi getirdi. Onlara ulaşmak için piramide tırmanmamız gerekiyor.
4: La Dante'ye hoş geldin. Josh, şu anda büyük Dante piramidinin altındayız. Ve bu da merdiven.
0: Genişliği ne kadar?
4: 300 metre.
0: 3 futbol sahası ediyor.
6: Josh, yılan. Yanınızda yılan var.
0: Ne? Yılan mı? Kalk, kalk, kalk, kalk.
4: Bu bir Fur de Lance. Orta Amerika'nın en ölümcül yılanı. Bu yılanlar çok agresif ve çok kötü huyludurlar.
0: Fur de Lance dünyanın en zehirli yılanlarından biri ki bu ondan uzak durmak için başlı başına iyi bir neden ama burada ormanın ortasında en temel sağlık kurumundan bile saatlerce uzaklıktayken Fur de Lance tarafından beni sokmasını istemem tabii. İmzalamaya benziyor. Yılana hak ettiği saygıyı ve korkuyu verdikten sonra ormanın içinde kayboluyor. Tamam Richard, sana bu aydınlatıcı ve dehşet verici tanıtım için çok teşekkür ederim. Hadi gidelim buradan.
4: Tamam, gidelim.
0: Yılan koruyucularımı iyice sıktıktan sonra La Danta'nın ikinci katına doğru tırmanışa geçiyoruz. Daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olmak ve hatta belki de yılan kralların bulunması zor mezarlarını ortaya çıkarmak üzere bir ekip bekliyor.
4: Josh, bu Daniel.
0: Daniel, nasılsın?
1: Merhaba, memnun oldum.
0: Nasılsın? Ben de öyle.
4: LiDAR'dan geliyorlar.
0: Dan ve şirketi LiDAR adı verilen bir teknolojinin öncüleri. LiDAR havadan milyonlarca lazer atımı göndererek alttaki insan yapımı yapıları ortaya çıkartmak için bitki katmanlarını sanal olarak soyuyor. El Mirador'un haritası bu teknolojiyle yeniden çıkarılıyor ve o yüzden Richard, LiDAR'ın karmaşık geçitleri ortaya çıkarabileceğini ve bunun sonucunda şehrin yeni bölümlerine ve hatta belki de gizli mezarlara ulaşabileceğimizi umuyor. Peki nereden başlayacağız?
7: Yukarıdan.
0: Bilinmeyene yolculuğun en terli günlerinden biri olacak. Tamam, başlayalım o zaman. Bir dakika. LiDAR uzmanları sadece bir şişe su ve PlayStation kolu mu taşıyor yani? Piramidi tırmanmaya başlıyoruz. Son bölüme geldik. Şu anda özgürlük heykelinden 2 kat daha yüksekteyiz. Piramidin zirvesi ise yaklaşık Empire State genişliğinde. Yanmaya başladım. Fena. Çok az kaldı çocuklar. Evet.
4: Tanrım.
0: Tanrım. Şuna bak. Bu antik Maya piramidi La Danta. Hacim olarak belki de dünyanın en büyük piramidi.
4: Yemyeşil bir denizde küçücük bir insan adasıyız.
0: Ama buradaki tek tapınak bu değil. İleride El Mirador'un merkezinden çok uzakta ağaçların arasından yükselen başka tepeler de görüyoruz. Ve şurada piramit, piramit, piramit.
4: Piramitler. Bunların hepsi bu merkezden başlayan geçitlerle birbirine bağlanan şehirlerdi.
0: Bu bir ülke.
4: Bu bir imparatorluk.
0: Richard ve ekibi son 40 yıldır yalnızca El Mirador'da çalışmıyor. Havzada 51 farklı Maya şehri keşfederek yollarla birbirine bağlı olan büyük bir medeniyeti ortaya çıkardılar. Ama sık ormanlar yüzünden hiçbir zaman tam olarak haritalanamadı. Şimdiye kadar. LiDAR drone'u hazırlanıyor. Plan bitkilerin altındaki geçitleri ve yapıları ortaya çıkarmak için drone'u tepelerin üzerinde uçurmak. Bir şey kolunu kesebilir mi?
7: Evet.
0: Tamam, geri çek.

0: Gökyüzü endişe verici görünüyor. Büyük fırtına bulutlara yaklaşıyor ve çok yakında tüm göğü kaplayacakmış gibi. Rüzgar da artmaya başladı ve hava soğudu.
1: Fırtına geliyor.
0: Tarama yapma fırsatı bulamadan Daniel doğru bir karar vererek uçuşu iptal ediyor. Hadi taşıyalım şunları, çabuk çabuk çabuk. Fırtına tam üstümüze doğru ilerliyor. Yakalanmadan önce buradan çıkıp ana kampa dönmeye çalışacağız. Çocuklar, yağmur bastıracak, çabuk olun. Geliyor. Aman tanrım. Malzemelere dikkat edin. Geliyor, hadi hadi gidelim. Yağmur iyice bastırmadan önce ekipmanları kurtarmaya çalışıyoruz. İçeri girip ekipmanları güvenceye alalım. Tam zamanında geldik. Tamam, kurtulduk. Ertesi sabah gökyüzü açılıyor ve helikopterler yeni malzemelerle birlikte geri dönüyor. Bu avantajdan faydalanıp LiDAR tarayıcısını helikopterlerden birine bağlamaya karar veriyoruz. Tamam, başlıyoruz. Pekala, kalkış yaptık, gidiyoruz.
2: Şuraya girip ağaçların üzerinde uçacağız.
3: Ufuktaki büyük tümsekleri görüyor musun?
0: Evet.
3: Ağaçların şekline bakarsak orada bir şey olabilir.
0: Orada bir şehir olabilir mi?
3: Evet, olabilir.
0: Eğer bir şehir çıkarsa adını Josh Krallığı koyabilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? Yoksa çok mu çocukça
3: oldu? Biraz çocukça, evet.
0: LiDAR'da hiçbir boşluk kalmadığından emin olmak için ormanı şebeke modeliyle tarıyoruz. Platformdan ne kadar yukarıda olmamız gerekiyor?
2: 50 metre.
0: 50 metre. Ağaçlara çok yakın olacağız ama.
4: Yapabiliriz.
0: Bu şimdiye kadar tanık olduğum en iddialı LiDAR taraması ve büyük bir ihtimalle en verimlisi. Hemen altımızda keşfedilmemiş bir Maya şehri ve hatta kim bilir belki de yılan kralların paha biçilemez mezarlarından biri olabilir.
3: Şu anda tahmini ilerliyoruz. Her şey çok yeni.
0: Aşağısı için Google sokak görüntüsü yok. Ama sanal harita çıkarmak sağlam bir mide istiyor. Helikopterin kapsamlı bir tarama yapabilmesi için üst üste sert dönüşler yapması gerekiyor ki bu hepimizin hoşuna gitmiyor. Bilim bazen mide bulandırabilir. Hedef bölgeyi tamamen taradıktan sonra zorlu yolculuğumuz sona eriyor. Pekala, hadi eve gidelim. Tamam, şu verilere bir bakalım. Richard LiDAR analizi için meslektaşlarının heyecanla sonuçları beklediği bungalovuna gitmemizi öneriyor.
3: Seni Carlos Morales'le tanıştırayım. En iyi arkeologlarımızdan biri. LiDAR analizinde bize yardımcı olacak.
0: Umarım sana iyi bir şey getirmişizdir.
2: Evet, hadi bakalım.
0: Uçuşta kaç veri noktasına bağlandık?
2: Milyarlarca.
0: Milyar mı?
2: Evet. Yükseklik renklerle belirtiliyor. Yani ne kadar kırmızıysa o kadar yüksek demek. İlk olarak zemini görmek için ağaçları kaldıracağız.
0: LiDAR yazılımı işini yapıyor. Ağaçlar yavaşça ortadan kayboluyor ve altta mucizevi bir şey ortaya çıkıyor. Aman tanrım.
5: Vay canına.
3: Devasa.
0: Şuna bakın. Aşağıda büyük bir yer var. Kayıp şehri bulmuş olabilir miyiz?
5: Bu gerçekten olabilir mi? Bu devasa bir kompleks.
3: Sadece 2 dakika önce dünyada kimse bu yerin varlığından haberdar değildi.
0: Bu inanılmaz. Yürüyüşe çıkalım mı?
3: Tabii. Tamam, gidelim.
0: Pekala, gidelim hadi. Katırlara yemek, su ve ekipmanları yükledikten sonra kayıp şehrin yeni bulunan bölümüne doğru yola çıkıyoruz. Orada yılan krallara dair izler bulacağımızı umuyoruz. Tabii bunu yaparken gerçek yılanlardan uzak durmalıyız. Jaguarları ve yol üzerindeki diğer tehditleri saymıyorum bile.
5: Şuradan gideceğiz.
0: Oradan mı?
3: Evet.
0: Tamam, tamam o zaman gidelim hadi.

0: Sanki orman içinden geçmeye çalışanlara karşı kendini savunuyormuş gibi hissediyorum. Sonunda saatler süren zorlu bir yürüyüşün ardından GPS'teki hedefe yaklaşıyoruz. Şurada yükselti var Richard, dikkat et. Yukarı çıkıyor.
1: Orada bir şey var.
0: Topografi aniden değişiyor. Ve hemen önümüzde bir tepe beliriyor. Ama yaklaştıkça aslında bunun bir tepe olmayabileceğini fark ediyoruz.
1: Aa, şuna bak.
0: Şuna bak.
1: Bu bir piramit Josh.
0: Sonunda bulduk.
1: Burası her neyse, merkezinde bu var.
0: Aman tanrım. Aradan binlerce yıl geçmesine rağmen şekli açıkça görülebiliyor. Şu ana kadar modern dünyada kimse bunu görmemişti. Şu ana kadar bunu ilk kez siz görüyorsunuz. Hadi gidip bakalım. Hadi hadi hadi çocuklar hadi. Şuna bak, dünyanın tepesi. Peki ne düşünüyorsun? Ayaklarımızın altında bir yılan kral olabilir mi?
1: Boyutlarına bakacak olursak böyle bir şey tamamen mümkün.
0: Hava basıncının aniden düşmesiyle birlikte bir zamanlar kayıp olan bu kompleksi keşfetmek için maalesef zamanımız kalmıyor. Oh, şimşek çaktı. Evet. Devasa bir fırtına yaklaşıyor ve bazı talihsiz olaylar zinciri yüzünden sadece keşfettiğimiz platformu değil, kişisel eşyalarımızı alıp çadırları indirelim. El Mirador'u da arkamızda bırakmak zorunda kalıyoruz.
2: Gidelim, hadi.
0: Geldik. Tamam, gidelim. Ekibimle birlikte tehlikeli rüzgarların biraz önünde ilerliyoruz.
2: Şimdi de fırtına geliyor.
0: Kaçmayı başarıyoruz ama geride ne bıraktığımı çok merak ediyorum. Ve böylece 3 ay sonra El Mirador'a geri dönüyorum. Neyse ki kazı alanı fırtınada zarar görmemiş ve Richard yeni bulduğumuz piramitte kazı çalışması yapmış. Şuna bak, inanamıyorum. Aşağıda bir bina var.
1: Burada bir bina var.
0: Olağanüstü.
1: Ama bu büyüklükte bir yapının bir lideri olması gerek.
0: Evet.
1: Ve bunu liderlerinin miraslarını onurlandırmak için anıtları inşa ederek yapıyorlardı.
0: Aha.
1: Sanırım burada bir şey bulduk Josh. Carlos böyle bir taş buldu.
0: Sence bu bir anıt mı?
1: Bilmiyoruz. Temizleyip göreceğiz. Ama biraz daha aşağı inmemiz gerekiyor.
0: Kazalım mı?
1: Bakalım burada ne varmış.
0: Tamam, kazalım o zaman. Stela adı verilen Maya anıtları, arkeologların önemli olayların, insanların ve yerlerin kronolojisini çıkarmaları için çok önemlidir. Sanki Mayalar bize bir tarih kitabı bırakmış ve önemli bölümleri işaretlemişler gibi.
1: Tamam, şimdi ortaya çıktı.
0: Artık görebiliyoruz. Ama üzerinde yazı yok.
1: Yok, her yere baktık. Belki altında bir şey olabilir. Ama bakmak için kaldırmamız gerekiyor. Muchachos, porfa.
0: Tamam hadi. Hadi hazır mısınız?
1: Dikkat edin.
0: Evet şimdi kaldır kaldır kaldır kaldır. Evet hadi. kaldırın.
1: Evet.
0: Kaldırın hadi oluyor. Hadi.
1: Tamam. Şuna bak. Aman tanrım.
0: Yazı var.
1: Şuna bak.
0: Yazı var.
1: Aman tanrım.
0: Şuna bak. Bu bir bacak mı?
1: Evet. Uyluk burada. Yukarı doğru çıkıyor. Bu tarafa doğru bakıyor. Burada bir yazı.
0: Maya yazısı mı?
1: Evet. Bir kralın portresi.
0: Taşın üzerindeki bu figürün kemerinden kral olduğu açıkça anlaşılıyor. O halde bu bir yılan kral olabilir mi?
1: Evet.
0: Bu stela kesinlikle çok önemli bir buluş. El Mirador'da şehir merkezinin dışında daha önce böyle bir şey hiç bulunmamıştı. Bu medeniyeti anlamak neden bu kadar önemli?
1: Arkeolojinin gözlüğünden bakınca tüm hikayeyi görebiliyoruz. En baştan sona kadar.
0: Evet.
1: Neleri doğru yaptıklarını ve neleri yanlış yaptıklarını görebiliyoruz. Burası bir zamanlar dünyanın en büyük şehriydi.
0: Ve tamamen yıkıldı.
1: Evet, doğru. Bu bizim kaynakların kontrolsüz kullanımı adını verdiğimiz bir sorun.
0: Mayaların El Mirador'u kaplayan kireç sıvasını aşırı kullanmaları sonun başlangıcı oldu. Bir zamanlar ağaç köklerinin tuttuğu kil katmanı giderek büyüyen tarlalarına sızdı ve tarım alanlarını zehirledi. El Mirador büyüdükçe sonları daha da hızlandı. Böyle bir süreç yaşandı.
1: Aslında hepimiz bundan ders çıkarmalıyız. Aynı hataları tekrarlamamak için tarihimize bakmalıyız.
0: Bir kez daha El Mirador'dan ayrılıyorum. Bu arkeolojik keşifte küçük de olsa bir payım olduğu için çok heyecanlıyım. Richard'a yeni bir şey bulduğunda benimle iletişime geçmesini söylüyorum.
3: Bir yıl sonra.
0: Şu anda saat sabaha karşı 3:30 ve havaalanındayım çünkü Richard Hansen'dan bir e-posta aldım. Guatemala'ya gidiyorum. Bakalım ne olacak. El Mirador yolculuğu son bir yıl içinde hiç kolaylaşmamış ve sonunda helikoptere bindiğimde kokpitte eski dostum Gabriel'i gördüm.
2: Merhaba.
0: ¿Cómo estás?
2: Gidelim, hadi.
0: Tamam, gidiyoruz. Bu helikoptere her bindiğimde dışarıdaki vahşi doğa beni büyülüyor. 360 derece nereye bakarsan bak ormandan başka hiçbir şey göremiyorsun. Çok acayip bir şey bu. Ve sonunda La Danta piramidi geri döndüğümü bana hatırlatıyor. İşte orada La Danta. Olağanüstü, olağanüstü. İndiğimizde beni tanıdık bir yüz karşılıyor. İşte Robert da orada. Nasılsın doktor? Ve Doktor Hansen helikopter daha inmeden bize doğru koştuğuna göre bir şey onu heyecanlandırmış olmalı. Nasılsın? Seni görmek çok güzel.
1: Seni de öyle.
0: Bana bir şey mi göstereceksin?
1: Evet, aynen öyle.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ana kampa doğru yürüyoruz ve büyük salonun içinde beni hoş bir sürpriz bekliyor. Bablar, nasıl gidiyor? İyi misin?
4: Sonunda geldin.
0: Baba oğul GPR ekibi Bob ve Bob Leonard da buradalar. Richard onları yılan kralların mezarları olabilecek açık odaları bulmak amacıyla piramitlerin içine bakmak için buraya getirdi. Ne buldunuz?
5: Yapıların birçoğunda aynı modeli görüyoruz.
0: İşte bu çok ilgi çekici.
5: Yapıların birçoğunda aynı yerde aynı anomali karşımıza çıkıyor.
4: Bunun bilimsel olarak incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Çok heyecan verici.
1: Bir süredir bu yapıların nasıl inşa edildiğini anlamaya çalışıyorum. Ve aldığımız bilgiler bize hep aynı şablonu gösteriyor.
0: Yılan kralların nasıl gömüldüklerini henüz bilmiyoruz. Çünkü mezar bulamadık.
1: Biz hanedanlık vazolarında kayıtlı 19 kralın burada olduğunu düşünüyoruz.
0: Bu büyük bir keşif olabilir. Eğer yılan krallardan birinin mezarını ortaya çıkardılarsa hepsini bulabilirler. Peki bu potansiyel boşluklardan veya oyuklardan kaç tane buldunuz?
5: 4 tane bulduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle bir tanesi oldukça ilginç.
0: Tamam, milyon dolarlık soru. Nerede?
5: Sana göstersek daha iyi olacak.
0: Daha önce Richard'ın motorlu katırlarıyla yolculuk yaptım ve Seattle'in bunun en büyük kanıtı. Bakıyorum ben gittiğimden beri birkaç değişiklik yapmışsınız. O yüzden bunu görünce çok şaşırıyorum.
1: Buna motolimuzin diyoruz.
0: Motolimo. Tamam, gidiyoruz. Yeni arazi aracı ormanın içinde hızla ilerledikçe heyecanım artıyor. Pekala, anomali nerede Richard?
1: Başta şehir merkezinin güney ucunda olduğunu düşündük. Oraya baktık.
0: Evet, peki.
1: Aslında tam önünde.
0: Şehrin batı ucunda görkemli La Danta'dan biraz daha küçük olan büyük piramit kompleksi El Tigre yer alıyor. Bu şehrin en önemli dini yapılarından biri. Ve şimdi baba oğul Bablar piramidin içinde uzun zaman önce tutulmuş bir oda olabileceğine dair ümit verici veriler topladılar. Bakalım neler göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Geçen her dakika heyecanıma hakim olamıyorum.
1: Eğer mezarsa yılan kralın olabilir.
0: Piramit platformuna doğru yapacağımız uzun tırmanış için malzemelerimizi alıyoruz.
1: Pekala.
0: Richard, neden jeneratörü ben taşıyordum? Hatırlatır mısın? Yaklaşık bir aylık merdivenleri tek seferde çıktıktan sonra sonunda varıyoruz.
1: Tigre piramidinin üst platformuna hoş geldin.
0: Vay canına. Vay canına, şuna bak. Richard, kutsal El Tigre piramidinin içinde bir yılan kralın mezarını bulmuş olabileceğini düşünüyor. Olağanüstü. Şimdi GPR uzmanları Bob ve Bob Leonard'la birlikte haklı olup olmadığını görmek için tarama yapacağız. Pekala Richard, bana biraz yardımcı ol. Öncelikle burası neresi? Neredeyiz?
1: Şu anda bulunduğumuz platformdan 3 tane binayla çevriliyiz. Ki bu M.Ö. 300 ile İsa dönemine kadar uzanan klasik dönem öncesi mimarinin karakteristik bir özelliğidir.
0: Ana piramidin her iki yanında yer alan iki küçük piramitten oluşan bu mimari tarza Triadik adı veriliyor ve genellikle bölgenin dini veya politik bir merkez olduğunu gösteriyor. Ve El Tigre şehrin seçkinlerine ev sahipliği yaptığı için belki de El Mirador'un en önemli Triadik merkezi olabilir. Richard'ın bu yapının içinde gizlenen şeye dair büyük ümitleri var. Daha önce hiç Yılan Kral mezarı bulunmadı değil mi?
1: Hayır, bulunmadı. Hiç bulunmadı.
0: Bakalım burada bir tane bulabilecek miyiz? GPR uzmanlarının burada yaptıkları önceki taramalarda piramidin içinde bir boşluk bulunmuştu ama şimdi birden fazla antenle çalışan yeni bir GPR ünitesi getirdiler. Bu onların aşağıda ne olduğunu daha net görmelerini sağlayacak.
4: Pekala Josh, buraya gel.
0: Şey mi buldun? Şuna bak. Evet, bulmuşsun.
4: Evet.
0: Bulmuşsun, şuna bak.
4: Şu gördüğün temiz alan taş.
0: Yukarıda taş var.
4: Evet.
0: Evet.
4: Ve sinyal boşluğun içine girdiğinde
0: evet.
4: Orada kalıyor ve
0: evet.
4: İleri geri sıçrıyor. Ve böylece gördüğümüz şey ortaya çıkıyor.
0: Aman tanrım. Bu bir odaya benziyor.
4: Evet.
1: Hadi gidip bakalım.
0: Piramit taşını kırmak için benzinli jeneratörle çalışan bir havalı kaya delici getirdik. Ki yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Jeneratörü yukarı ben taşıdım. Tamam, hazırız. Eski yapıda küçük bir delik açmak için ucuna karbit çubuk takıyoruz. Tamam, hazır mıyız? Tamam mı?
1: Evet, hadi.
0: Dördümüz birden matkaba yükleniyoruz. Bu aslında sert taşı delmekle aynı şey. Ama aniden bir şeyler değişiyor. Yavaş yavaş. Düştü. İçeride boşluk var. Tamam, kaldıralım.
1: Orada kesinlikle kaldır. Tuhaf bir şey var.
0: Hadi kaldır.
1: Hadi çek.
0: Tamam
1: çek.
0: Şunu indirin. Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam, işte ucu böyle. Çıkardık.
1: Tamam.
0: Şimdi kamera zamanı.
1: Benimki ihtiyacımız olan şeye kıyasla çok ilkel kalıyor.
0: Ben daha iyi bir şey getirdim.
1: Sana.
0: Evet.
1: Güzel.
0: Yüksek
1: güzel.
0: Seviye. Getirdiğim kamera özel bir dönme fonksiyonuna sahip.
1: Aman tanrım.
0: Kapsamlı başlığıyla etrafındaki her şeyi görebiliyor. Tamam, açıldı. Kader anı. Yılan kralı yakalamak için yılan kamerayı gönderiyoruz. Başlıyoruz. Tamam, güzel.
1: Biraz gevşet lütfen.
0: Oo, dur. Sanırım dipte bir açıklık var.
1: İşte bu. İçeride bir oda var.
0: Biraz daha ileri gidebiliyor musun?
1: Evet, işte oda burası.
0: Tanrım, odanın mimarisi varmış gibi görünüyor. Kare şeklinde bir odaya benziyor.
1: Bence de öyle görünüyor. Bekle, geri git. Bu da ne? Bir bu tarafa ve bir de diğer tarafa giden iki levha var.
0: Sanırım tavanı var.
1: Evet, öyle görünüyor. Orada, gördün mü? Yani bu şey yıkılmış ve bu da tavanın kalıntısı.
0: Bu olağanüstü bir şey. Şu anda 2000 yıldır kimsenin görmediği klasik dönem öncesi bir Maya yapısına bakıyor olabiliriz. Daha da önemlisi, çökmüş kubbe Richard'a çok tanıdık görünüyor. Araştırmamız genişliyor.
1: Beni en çok şaşırtan şey bunun gibi iki bloğun olması. Birbirine yaslanmış iki taş blok ve havzada buna benzer bir yapı var. Daha önce yağmalanmış bir yapı.
0: Sence o bir mezar mıydı?
1: Evet, ve aşağıda gördüğümüz şey ona çok benziyor.
0: Yani o zaman başka bir mezar daha bulmuş olabiliriz, değil mi?
1: Evet.
0: Peki bu bir yılan kralın mezarı olabilir mi?
1: Çok mümkün. Yine de kazmamız gerekecek.
0: Evet. El Mirador'daki piramitlerin içinde yıllar boyunca insan yapımı boşluklar aradıktan sonra Richard belki de sonunda aradığı şeyi bulmuş olabilir. Ama yapıya hasar vermeden içinde ne olduğunu bulmak için aylar sürecek titiz ve dikkatli bir kazı çalışması yapmak gerekecek. Yani El Mirador'daki her şeyde olduğu gibi hem yeni cevaplar hem de yeni sorulara ulaştık.
1: Ama daha önce hiç kazmadığımız yepyeni bir yerde keşfettik.
0: Doğru. El Mirador'da yeni yapılar bulunuyor. İnanılmaz. Şimdiye kadar El Mirador'a 3 kere gittim. Yılan kralların mezarlarını bulmaya çalışırken bazı olağanüstü keşiflere tanık oldum. Ve bu sırada yanlış çevre yönetiminin en kudretli imparatorlukları bile yıkabileceğini öğrendim. Yaptığım üçüncü yolculuk bir olasılığı ortaya çıkardı. Bulduğumuz bu yapı sadece bir tanesinin değil, belki de tüm yılan kralların mezarlarını bulmak için bize yol gösterecek. Bu yeni zararsız uzaktan algılama teknolojisi ve minimum zarar veren delice ekipmanlar sayesinde belki de burada daha birçok önemli keşif yapacaksın.
1: Bütün bu teknolojiler sayesinde insanlığın daha önce hiç anlatılmamış hikayesini anlatabiliyoruz.
0: İyi bir başlangıç.
1: Teşekkür ederim.
0: Hadi devam edelim.
1: Geldiğin için teşekkürler Josh.
0: Görünüşe bakılırsa kaç kere gidersem gideyim, El Mirador'a hiçbir zaman veda edemeyeceğim.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Her gün kullandığınız şaşırtıcı sayıda nesnenin tesadüfen icat edildiğini biliyor muydunuz? Ne demek istediğimi göstereyim. Bu bölümde bir tasarruf tedbirinin dünyanın en sevilen sıcak içeceğinde yarattığı devrimi keşfedeceğiz.
1: Hadi çay yapmayı deneyelim. Olabilir.
0: Bir şakanın yanlışlıkla siyasi ortamı nasıl değiştirdiğini öğreneceğiz.
2: Alkole çok düşkün olan Vetler adlı gruptaki adamlar yasakçılarla alay etmek amacıyla oy pusulasına bir isim yazmaya karar verdiler.
0: Ve ağaç kabuğundaki ağız dolusu suyun sıtmanın acısını nasıl dindirdiğini göreceğiz.
2: Bir dakika, ağaç kabuğu ısırıktan daha kötü değil miydi? Yoksa o köpek miydi?
0: Ups, dünyayı değiştirdim. Ah, çay. Biz İngilizler oturup bir fincan çay içmeyi çok severiz.
1: Kötü bir gün geçiriyorsanız, neşelenmeye ihtiyacınız varsa bir fincan çay için. Birkaç kaşık şeker ekleyin, gününüz aydınlansın. Ne bileyim, çok hoş acımtırak bir tadı var. Aynı zamanda tatlı ve lezzetli. Birçok çeşniği içinde barındırıyor. Ah, bir fincan gün ışığı gibi.
0: Tamam, anlaşıldı. Peki mükemmel bir çayı nasıl hazırlarsınız? Aslında her şey tesadüfi ilk buluşmamızla başlıyor. Çay poşeti.
2: Şimdi öncelikle fincana çay poşetini koyuyoruz. Önce süt koymak kesinlikle yasak. Ne kadar saçma bir şey. Önce çay poşetini koyalım. İşte.
0: Her zamanki gibi çay yapma sanatının arkasında da bilim var. Öncelikle çocuğumuzun içtiği siyah çayın yapraklarından en fazla tadı alabilmek için suyun kaynama noktasında olduğundan emin olmanız gerekir.
2: İzninizle suyu çay poşetinin üstüne döküyorum. İşte böyle.
0: Sıra en önemli kısmında. Bırakalım demlensin.
3: Modern araştırmalar